0: bu son sözleşmeden ne alabilirim diye bir oyun oynamış. Ama Beşiktaş yönetiminde şahane bir duruş sergilemiş.
1: Bu forma satışından pay konusu ne zaman çıkmaya başladı?
0: Ya biz Kante transferini duyduk
1: öncesinde
0: en son.
1: Öncesinde var mıydı böyle bir gündem?
0: Yani belki vardır ama biz duymadık çok fazla.
1: O kadar çok basına yansımıyordu
0: evet,
1: eğer varsa
0: yani,
1: da.
0: Ha bu arada şöyle bir şey var. Bakın Kante transferinde bunu yaparsın. Niye? Çünkü Kante'nin forması satılmayabilir. Çünkü bir orta saha oyuncusu, ön libero. Ama Salah'tan bahsediyoruz. Hücum oyuncularının formaları hep daha çok satılır. Yani bunu net bir gelir kaybından bahsedebiliriz.
1: Ben şu yüzden bunu söyledim. Az önce söylediğin buradan birileri Abbas'a akıl verdiği noktasında bence
0: olabilir.
1: Yani Kante transferi hatta örnek olarak bile verilmiş olabilir.
0: Verilmiş
1: yani
0: olabilir.
1: Yakın zamanda işte Fenerbahçe Kante'yi aldı. Bak hani forma satışında hayır, böyle bu, bir pay maddesi var.
0: Buradan tamam, birileri zaten Abbas'a akıl vermiş.
2: Şimdi Liverpool'da da bu forma satışlarından satış hakkı istiyordu, alıyordu. Ama Türkiye'den çok fazla
1: tamamını
2: abartı
1: istiyor.
2: Bir şekilde istemeye
1: Mısır'dakilerin.
2: Başladı. Tabii tabii farklı bir şey, abartı bir şekilde istedi. Onur çok güzel bir şey söyledi. Süreç hep onların lehine ilerliyordu dedi. Ama önemli olan taraftara güzel bir dille, doğru bir şekilde anlatırsan taraftar
0: anladığı
2: takdirde ne oluyor?
0: Taraftar.
2: Bu sefer lehine olan aleyhine işler. Bak ne oldu, Beşiktaş lehine işlemeye başladı. Önder Özcan muhteşem anlattı. Doğru olanı söyledi. Olması gereken.
1: Taraftarlar yani şu an kulüpten yanında.
2: Tabii canım tabii. Beşiktaş.
0: Bu şekilde olmasın diyorlar bu şekilde.
2: Evet. Net bir şekilde. Ben de istemiyorum zaten bu şekilde. Olacaksa olmasın kardeşim o zaman. Az önce söylediğim gibi anahtarımı verelim.
0: İletişim zaferi bu.
2: Abbas kardeşim. Ya da Salah. Tamam gel. Şartları Beşiktaş neyin olur. Orta yol bulunur. Bir şekilde anlaşılır. Başımızın üstünde yerim var. Sağda da çıkar oynarsın. Taraftar da seni coşturur. Sen de taraftarı coştursun. Ya yani bazı şeyler unutulur gider. Ama buradaki işte önemli olan detaylardan bir tanesi artık Salah'ın devreye girmesi gerekiyor. Karar vermesi lazım. Kardeşim ben burada şurada oynayacağım diyeceksin. Ya da oynamayacaksın. Gideceksin Amerika'ya veyahut da Arabistan'a. Fark etme. Nereye istiyorsan git. Eşin ailen yok buralarda istiyor seni. Yok burada oynamak istedim diyor deniliyor. İstanbul, Türkiye. Bir de kardeşim burada ben hep söylüyorum. Bizim ülkemizde menajerlerle işbirliği yapan birçok insan var. Medyada olsun, orada olsun, dijitalde olsun. Bakıyorsun abi sabah yok Trabzonspor'la görüşüyor. Anlaşmak üzere anlaşıldı dendi. Ya yapmayın abi. Bu kadar bariz kendinizi ortaya çıkartıp belli etmeyin. Çok yapmayın. Yapmayın. Sevgili durum, başkan da çıktı yalanladı. Evet. Helal olsun. Duruş karakter gösterdi sevgili. Artur Dağ'ını alkışlıyorum. Muazzam işler de yapıyor. Ama sen çıkıyorsunuz kendinizi ifşa ediyorsunuz. Kusura bakmayın yapamazsınız. Burası Beşiktaş taraftarı ondan sonra gerek reaksiyon tepki gösterir size. Oradaki o haberleri yapanlara da orada bulunanlara da yaptırmaması gerekiyor. Hayırdır demesi gerekiyor. Olmaması lazım. Burada artık bu süreç olur olmaz. Bir hafta bekliyor. Artık Beşiktaş önüne bakmak zorunda. Bakacak.
1: Bakıyor da zaten.
2: Var bakıyor. Önemli güzel hamleler yapıyor. Hakikaten evet. İyi oyuncular aldı. Teknik direktörle beraber taraftarla beraber bütünleşecek. Artık ben söylüyorum. Sağ kanata en az da çok kaliteli ön tarafa bu oyunculara yöneliliyor. Gidilmesi gerekiyor. Ama bunun zaman daralıyor. Daraldıkça da tabii o panik transfer dediğimiz transfer dönemi yaşanırsa daha da hatalar yapılabilir. Yapılmaması için de Önder Özen de burada inceleyip sık dokuyor. İşte hoca, başkan, Önder Özen o üçgeni neler nerelere gidiyor? Şimdi taraftar 5 senenin 6 senenin hasreti var. Bak şimdi bir Salah ismi camiayı ayağa kaldırdı ayağa. Umutlandırdı. Trossard ismi camiayı ayağa kaldırdı. Umutlandırdı. Nubel. Bak düşün ya bunlar mutlu etti taraftar. Salih'in performansı ilanın mutlu etti. İşte abi ne güzel bak nakış nakış tek tek gidiyorsun. İyi işler yapılıyor. Devamı gelsin. Hata yapılmasın. Risk alın artık. Sorumluluk alın. Yöneticiler de artık yani fedakarlık da yapsın. Kasa kolaylığı mı denir? İmaj reklam bilmem ne mi denir? O mu denir? Bu mu denir? Artık burada bir şeyler yapılması gerekiyor. Çünkü Beşiktaş o masada olması lazım. Olacak. Yani yarın bırakmayın. Bak,
1: evet.
2: Yarın bırakmayın. Çünkü elinde hakikaten Orkun'un var, Trossard'ın var, Murillo'nun var, Calhoun var, Akbadun var. Ön tarafta iyi oynayacak. Sen ne alternatif oynatırsın? Salih var. Yani yarın bırakılmaması gerekiyor. Benim tek
1: zaman
2: isteğim yani şeyim bu. Arzum bu açıkçası.
1: Zaman zaman sekteye uğrasa da plana sadık kalmak önemlidir. Beşiktaş şu anda plana sadık
0: %100.
1: Kalacak gibi görünüyor.
2: Dün kalacak gibi görünüyor. Kesin kalacak.
1: Önder Özen'in de açıklamaları
2: size
1: bunu kesinlikle bence ortaya koymuş oldu.
0: Bu saatten
1: oldu.
0: Sonra Salah istiyorsa Beşiktaş formasını giymek kendi gelecek.
1: Evet.
0: Kendi gelecek.
1: Biz yeni bir teklif yapmayacağız ya, zaten net bir şekilde.
2: Ben neyi anlamıyorum
1: duvarı
2: biliyor
1: çekti
2: musun? Ya babacığım ya futbol ben de oynadım ya. Menajerlerle Ali Cengiz oyunu yapardık böyle iyi kötü polis anladın mı?
0: Hep menajer
2: ya,
0: kötü polis oynar.
2: Benim yokmuş gibi sen bak lehimize ne kadar koparabiliyorsan kopar baba derdik ya. Bunu bütün futbolcular yapıyor. Fark etmiyor. Takım gözetlisiz. Yani ya baba adam geliyor koskoca kulüp sana

0: İyi oyunculara gitmesi lazım. İyi oyuncular aldım. Yarın bırakmaması lazım. Çok kaliteli, hedefe taşıyabilecek. Sadece isim anlamında değil. Bazen isim sahaya gelir, isim olarak hiçbir şey yapmaz ama işte isim getirirsin. İsmiyle, yetenekleriyle rakibi tedirgin eder, seni hedefe taşır. Bu profiller var, çok profil var, böyle oyuncular var. İsimler olarak yani zikredebilirim mesela, çok isim söylerim ama işte önemli olan Beşiktaş'ın futbol akılları doğru bir şekilde işlemeye başladı, iyi gidiyor. Bunun devamı gelmesi lazım. Gelirse de yani o hedefe giden bir takım, taraftarı mutlu eden bir oyun sahada olur. O oyunla da beraber abi, o teknik direktör yakalamışım böyle bir adam. O adamı da değerlendirmek, kullanmak lazım. Bu şansı, bu fırsatı hakikaten kaçırmamak lazım. Bunlar büyük avantajlar. Zaten bu havuzun içerisinde bunlar, inanıyorum ki, yani umut ediyorum ki açıkçası, bu şekilde işleniyordur diye düşünüyorum. Sevgili Önder Özen'i sadece şu konuda keşke biraz böyle, yani Ersin Rıdvan işte o dönemlerde Beşiktaş tamam oldu ama o dönem bu dönem değil. O dönemler farklıydı, rakiplerin farklıydı. Potansiyelleri, seviyeleri. Şimdiki dönem farklı, rakiplerin farklı. Yani arada tabii bir iki tane olacak. Ama 3-2 çok önemli. 3. 2. bölge çok önemli abi. Bizim ligimizde çok önemli.
1: Santrafor için taraftarın santrafor beklentisini cevaplamak istiyoruz dedi.
0: Ya tabii.
1: Bu arada Vlahovic soruldu. Resmi olarak görüşmedik biz. Hoca eski öğrencisi. Onlar beklentilerini zaman görüşüyorlar. Serbest oyuncu olduğu için ipler oyuncunun elinde dedi Vlahovic konusunda. Ama santrafor için
0: beklentiye yanıt vermek istiyoruz santrafor dedi. Var. İşte Vlahovic var, İtalya'da var.
1: Yani Lukaku hala var mı?
0: Ben hocanın olasılık olarak, hocanın oyun formasyonuna uymadığını düşündüğüm için olmayacağını umut ediyorum.
2: Lukaku'yu şu an istese alır Beşiktaş.
0: Tabii şu anda
2: o durumda transfer.
1: Hatta çok makul rakamlara da alabilir.
2: İstese alır.
0: İstemiyor yani, hocanın o oyun planına uymadığından dolayı büyük ihtimal hocanın istemediği uyumları alıyorum. Yani ben çok araştırmam ama yani öyle bir bilgiler geliyor açıkçası. Abi daha iyi oyuncular lazım ya sonuçta. Yani göreceğiz Furkan, bakalım yani, olması gereken olsun artık yani.
1: Bu arada transferi konuşuyoruz tabii ama hani perşembe akşamı da çok önemli bir maçı var Beşiktaş'ın.
0: Tabii.
1: Zor bir rövanş mücadelesi. Hani transfer evet iyi, hoş, taraftar hep ister ama biraz konsantrasyon en azından takımın üstünden de çok dağıtmamak lazım. Önemli bir rövanş mücadelesi. 1-0 kazanmıştı Beşiktaş. Dileriz Danimarka'dan da turla döner. Son olarak şunu ekleyeyim. Santrafor ek olarak yine Sayın Önder Özen, bir sağ kanat, iki orta saha, iki merkez orta saha, bir savunmacı ve bir tane de U23 kontenjanına uyan bir transfer yapacağız, yapmak istiyoruz dedi. Sağ kanat için Salah'ın alternatifinin Matias Sule olduğunu Efecan Öztaş bu ekranlarda haberleştirmişti. Sol stoper içinse Stuttgart'tan Jeffrey Chabo, yine hocanın eski öğrencilerinden birisi, Spezia'da kiralık olarak oynadığında Chabo birlikte oynamışlardı. Hatta geçen yıl da Stuttgart'ta Nübel'le önlü arkalı, yani kaleci ve öndeki
0: tandemde. Ya sen tandemde anlatırsın, söylersin, güzel böyle dille insanları ikna edersin ama sonuçta ne olur biliyor musun? Sahada ne çıkıyor, ne veriyor, nereye gidiyor? Önemli olan o. İşte onu inceleyip sık dokuyup, yani o hedefe taşıyor. Çünkü hepsi ligi biliyor. Önder Hoca da biliyor, hoca da öğreniyor, takip ediyor, başkan biliyor. Oradaki hocanın futbol aklı, Önder Hoca'nın yanındaki futbol akılları da biliyor. Ya istediğiniz kadar isimlerden bahsetsinler, geçecek, şu gelecek, bu gelecek. Ben neye bakarım? En son kadro şekillendi mi? Yapıldı mı? Sahada ne veriyor? Nasıl oynuyor? Nasıl karakterde oyuncular var? Yetenekte oyuncular var. O zaten bir ay sonra net bir şekilde ortaya çıkacak orası. Yani bunu bu şekilde düşünmeleri gerekiyor. Artık sevgili başkanın 18 ay, 20 ay, yaklaşık 2 senesi oldu. O da bazı şeylerin farkında. Yani başarısızlık bir sezon büyük bir felaket yaşatır camianın içerisinde. Büyük bir felaket. Seçime gider. Evet. Net bir şekilde seçime
1: çok
0: gider.
1: Çok başarısızlar.
0: Ama şu anda bak, şu anda gidilen yol, yani şu anda gidilen yol başarıya doğru gidilecek gibi bir gösterge içerisinde benim için.
1: Daha
0: yani yapılan veren hamleler güven veriyor bana. Hamleler hakikaten. İşte hep söylüyorum, okyanus geçiliyor, derede boğulunulmasın. Yapın abi, git abi, 3 tane 4 tane iyi oyuncu al. 2 tane 3 tane baba net oyuncu al. Zaten fırsat transferi dönemi gelecektir öbür oyuncular. Yani bu dönemi iyi geçirmeleri gerekiyor. Geçirmeleri lazım. Az önce söylediğim gibi yöneticilerin de artık biraz fedakarlık yapması gerekiyor. Sponsorlar devreye girmesi lazım. Başkan da zaten yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da yaparsa da yani herkes mutlu olacak. O ailesi, bütün Beşiktaş camiası, teknik direktör, stat, yani herkes mutlu olacak. Çünkü çok uzun yılların bir hasreti var. Bak sadece şampiyonluk anlamında değil, kalite anlamında.

0: Adamın bir hasreti var. Kalite yok ya sahada. Oyun
1: yarışçı
0: yok.
1: Yarışçı bir takım yok.
0: Yok işte tabii. Kalite yok. Onun hasreti var. Bak hocayı yakalamış. Şimdi 1-0. İçeride bitirici kaliteli iki tane oyuncu olmuş olsaydı daha belki farklı. 4-0'la gidecektin oraya. Rahat gidecektin. Şimdi bir tedirginlik, bir gerginlik, bir stres. Acaba gol yediğin zaman ne olacak? Bir tedirginlik yine ekran başında Beşiktaşlar, kulübede o saha içindeki oyuncular yaşayabilir. Ama işte iki tane iyi oyuncu olmuş olsaydı, bitirici, yaratıcı oyuncu, belki dediğim gibi senaryo öyle gidecektin. Kesin. Oraya. İşte bunları biraz daha böyle, yani hep söylerim, daha detaylı, daha çabuk karar verilip yapılsa daha güzel şeyler olacak.
1: Onur Özkan, sizden de Beşiktaş'la ilgili son yorumlarınızı alabilirim. Fenerbahçe'ye geçeceğim.
2: Ya çok doğru bir plan var ve onun doğrultusunda gidiyor. Bence şu anda Beşiktaşlıların en büyük güvencesi Önder Özen'in varlığı orada. Yani çünkü hem ligin dinamiklerini biliyor. Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını çok iyi tespit etmiş. Hoca ile çok uyumlu çalışıyor. Hani ben bu birliktelikten iyi bir şey çıkacağını düşünüyorum şu anda. Hani gözüken bu. Yani çok net bir şekilde Beşiktaş'ın oynadığı oyun, yaptığı transferler, ortaya koyduğu akıl bana heyecan veriyor açıkçası yeni sezona dair.
1: Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe yarın Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu revanş mücadelesinde Polonya'da sahne alacak. Hatta bugün akşam saatlerinde İsmail Kartal da basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Transfer konusunda ise Fenerbahçe'de bir numaralı gündem Rafael Leao. Sayın Cihan Kamer, Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Sayın Kamer bugün Milano'daydı. Milano'ya gitti. Dün gitmişti. Bugün de sanırım temaslar, görüşmeler gerçekleştirdi orada. Leao transferi için. Bu transferin Fenerbahçe için öncelikle bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Belki bunu konuşarak başlamak çok daha akılcı olabilir.
2: Ya ben geçen Salah konusunda bir şeyler söylemiştim. Beşiktaşlı dostlar çok kızdı bana. Ama ben hani kendime dair doğruları anlatıyorum burada. Hani bir ajandam yok. Hani kafamdan ne geçiyorsa, gönlümden ne geçiyorsa onu söylüyorum. Popülist yaklaşmıyorum. Fenerbahçe konusunda da, Leao konusunda da aynı yoldan gideceğim. Arkadaşlardan rica ediyorum, bir Fenerbahçe'nin yabancı kadrosu da varsa elimizde.
1: Evet, grafiğimiz
2: onu da
1: varsa
2: verebilirse,
1: görebiliriz. Toplam yabancı
2: üzerinden,
1: sayısı.
2: Evet, biraz daha net konuşuruz. Şimdi
1: birazdan gelecek.
2: Ben bir çılgınlık yaşandığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Bakın Leao'yu biraz sonra konuşuruz. Hani oyuncu gelir, faydalı olur, onu konuşuruz ama niye bir çılgınlık var onu söylemek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de bir yabancı krizi var değil mi? 23 yabancı, ki sayıdan da bahsetmeyelim. Hani,
1: buyurun. Evet. Siz şimdi, yeter ki isteyin.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi 23 yabancı var Fenerbahçe'de. Hani yabancı sayısını da bir kenara bıraktım. Çünkü bazıları kolay çıkılabilecek yabancılar. Teklif olanlar var. Ama daha önemlisi Fenerbahçe'nin 10 artı 4'e uyum problemi var. Hatta krizi var. Şimdi 11 tane Fenerbahçe'nin 2003 ve öncesi doğumlu oyuncusu var baktığımız zaman. Ve mevcut şartlarda bunlardan birinden çıkmak gerekiyor. Kimsenin gelmediği senaryoda. Fenerbahçe daha 9 numarasını almadı henüz. O beklenen 9 numara transferi gerçekleşmedi. İşte bir Semedo mu gidecek, Talisca mı gidecek, İşte Kante mi gidecek tarzında, Fred mi gidecek konuşurken İsmail Hoca yabancı kuralı değişsin diye açıklamalar yaparken şimdi Leao transferi gündeme geldi. Taraftara bir şey demiyorum ya. Taraftar her zaman yıldız oyuncu ister. Taraftar o matematiğe bakmak zorunda değil. 11 tane varsa 12. ister. Ama Fenerbahçe yönetiminde kimse yok mu ya?
1: Siz 11 tane var derken bazı isimleri zaten
2: hiç
1: direkt
2: saymıyorum.
1: Denediniz mi?
2: Hiç saymıyorum. Bak,
1: mesela oradaki 6 tane oyuncuyu siz
2: tabii tabii. Ben onları gözden hani
1: kim 6 oyuncu?
2: Şimdi zaten Fenerbahçe Livakovic'i gönderecek. Evet. Beko'a gidecek. Carlos gidecek. Zaten onlar kolay. Evet. Amrabat gidiyor Fenerbahçe'de. Evet. Musaba gidiyor. Bunlar zaten gitti Fenerbahçe'de. Diğer taraftan da baktığın zaman şu anda Omar Fayet, Diouf, Mimovic, bunlar rahatlıkla çıkılabilecek isimler. Bakın ben o krizde değilim. Yani oyuncuya en fazla para verirsin, cebine yine gönderirsin. Ama 10 artı 4 konusu çok büyük kriz. Şu anda Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın oynatmak istediği oyuncular içinden minimum birini göndermesi gerekiyor. Kim buna bakın. Ya diyoruz ya Semedo gidecek, Kante mi gidiyor, Talisca mı gidiyor, Osterwolde mi gidiyor? Yani büyük bir kriz var burada. Sonra Fenerbahçe yine bu kontenjanın içinde olmayan, yani 2003 kontenjanında olmayan Leao'ya gidiyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Fenerbahçe'nin 9 numarada gelirse 3 tane oyuncudan çıkması anlamına geliyor. Ya taraftara bir şey demiyorum. Ki spor medyası da bence bu konuda popülist yaklaşıyor. Niye biliyor musun? Şimdi şöyle bir şey var sosyal medyada. Taraftarın bir duygusu var ya. Taraftar şu an coşkulu, heyecanlı. O yönden mesaj vermezsen taraftara bir kere etkileşim almıyorsun, linç yiyorsun. O yüzden de insanlar şu an şunu diyemiyor. Ya arkadaşlar, güzel Leao'yu alıyoruz da biz ne yapacağız bu 16-4'ü ya? Kimi göndereceğiz? Osterwolde gitse yerine kimi koyacağız? Semedo gitse yerine kimi koyacağız biz? Talisca'yı gönderdin. Orada bir problem olmayacak bu Talisca'nın gidişi.
1: Hoca Fred konusunda...
2: Hoca Fred'i bırakmak
1: devam
2: istemiyor.
1: Devam edecek bizimle dedi.
2: Şimdi burada iki seçenek var. Ya Fenerbahçe yarınlar yokmuşçasına oyuncu almaya çalışıyor. Ya da Fenerbahçe federasyondan bir garanti aldı. Niye bunu söylüyorum? Bakın şu anki Fenerbahçe'nin transfer politikasında ne 10+4 ne 12+2 yetmez. 15+2 falan lazım.
1: Ama dün Önder Özen mesela yabancı kuralı konusunda çok
2: muhteşem,
1: net konuştu.
2: Muhteşem konuştu Önder Özen.
1: Sizin
2: imzamı atıyorum.
1: Varsa
2: imzamı atıyorum. Muhteşem konuştu.
1: O ama sizin sorununuz şimdi der gibi bir ifadesi
2: şimdi
1: var.
2: Ama şöyle bir şey var. Şimdi Fenerbahçe mevcut krizini çözemiyorken, yani takımdan kimi göndereceğini seçememişken, ki gidecek her oyuncu değerli oyuncu bu arada. Sonra bence ana ihtiyaç değil bu arada Leao transferi.
0: Krizi çözemiyor dedin de şimdi niye gidiyorlar o zaman? Demek çözecekler krizi.
2: Nasıl çözecekler
0: o zaman? Hayır, o zaman niye gidiyorlar Leao? Şimdi
2: ben de onu merak ediyorum.
0: Yani bakın, sonuçta görevine krizi çözmek değil mi? Bakın
1: evet.
0: Ama niye Fenerbahçeli yöneticiler Leao gidiyor? Demek ki bir planları, projeleri
1: arka
0: var.
1: Arka planda bir, o zaman güvenlik.
2: Bakın
0: ikincisine geleyim. Şimdi Leao diyorsun. Popülist tamamı abi, taraftar ister.
2: Taraftar bir şey demiyorum.
0: Var, taraftar için var. Futbol söylen taraftar
2: Okan,
0: olmak.
2: Taraftara bir şey demiyorum ister. Zaten. Bakın taraftar dedim ya.
0: Sağda bakıyorsun abi.
2: Taraftara bir şey demiyorum zaten adam. Diyorum ya.
0: O yüzden sen ne kadar bu kadar anlatırsan anlat abi. Hiç abi taraftar.
2: Ya ben anlatırım, sorun değil. Tepki de çekerim. Ben popülist yaklaşmam olaylara. Herkes beni az çok tanımıştır. Ben tepki de çekeyim. Ben etkileşim peşinde bir insan değilim.
0: Niye istemez misin Leao'yu Türkiye'de izlemeye?
2: Bak şimdi taraftar açısından bakarsan herkes gelsin ya. Fenerbahçe
0: yani
2: 15 tane
0: yapıyor. Leao'yu izlemek istemez misin Türkiye'de mesela ligde?
2: Ben Leao'yu çok beğenen bir isim değilim. Onu da geçtim. Yani. Bak diyelim ki Leao benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ben başka bir şey anlatmak istiyorum. Yani Fenerbahçe 23 yabancısı varken önce yapması gereken şu 16-4'e uyum sağlamak, kadrodan oyuncuları göndermek olmalıyken, ya Fenerbahçe'nin şu an 9 numaraya bir oyuncu alması gerekirken Fenerbahçe'nin ana ihtiyacı Leao mudur?
0: Belki o planı yapmıştır adamlar, anlaşmıştır, gönderecektir. Şimdi, yani sonuçta yönetici adamın görevi yönetmek.
2: Okan,
0: o planı yapıp
2: şu,
0: o yapmasa zaten gidip görüşmez.
2: Okan, anlatamıyorum.
0: Değil mi Furkan?
2: Göndermek sorun değil. Bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe diyelim ki Semedo'yu gönderdi.
0: Tamam.
2: Sağ bekte sorun yaşayacak. Diyelim ki Osterwolde'yi gönderdi. Stoperle sorun yaşayacak. Talisca'yı gönderdi. Çok önemli bir oyuncusunu kaybetmiş olacak.
0: Onlar
2: gibi gibi gibi.
0: Yapmıştır.
2: Onun planı yapmıştır. Şimdi bakın böyle plan yapılmaz. Bakın dünyada hiçbir kulüp böyle plan yapmaz.
1: Acaba bunun bir iletişimi mi yapılsa?
2: Ya bilmiyorum, iletişim mi yapılır da bakın. Bu bir
1: anlatılsa
2: çılgınlık.
1: Mı acaba biraz?
2: Anlatılabilir de bu arada. Ve şunu da söyleyeyim. Bakın Leao bir yıldızı ve bir stardı mı isim anlamında?
1: Çünkü neden biliyor musunuz Onur Özkan? Bu konuda mesela herhangi bir iletişim yapılmadığı gibi bir de bu konuyla alakalı olarak son zamanlardaki tek yorum İsmail Hoca'nın basın
2: geldi.
1: Toplantısındaki kural değişebilir yaklaşım oldu ki o konuda da bir kez daha özetleyeyim,
2: evet.
1: Sonra size bırakayım sözü. Dün son olarak Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen basın toplantısında dedi ki yabancı kuralı suni bir gündem. Kurallar geçen sene anlatıldı. Üzerinde spekülasyon yapmanın hiçbir manası yok. Kuralı Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Kontrat stoğunuz var diye buna itiraz edemezsiniz. Yapmasaydınız o zaman dedi.
2: Muhteşem bir açıklama. Altına tekrar imzamı atıyorum ama dediğim gibi burada ama Fenerbahçe sanki bu kural değişecekmiş gibi hareket ediyor. Çünkü ya ben bir mantık bulamıyorum. Şimdi Leao'yu izleyip burada izleyip istemek istememek ayrı bir nokta. Şimdi ihtiyaç kısmından bakacak olursak zaten senin Greenwood'un var, Asensio'un var. Ya menajerlik oyunu değil ki bu ya. Bakın menajerlik oyunu değil bu.
1: Orada bile zorlanırsınız.
2: Ya bak gerçekten hani bak taraftar ister. Taraftar ilk 11'in 11'inin tamamının yıldız olmasını ister. Hiçbir itirazım yok. Ama önemli olan bu nedir? Mühendislik kısmıdır. Fenerbahçe'nin Leao'yu aldığı bir denklemde bu kadronun doğru bir mühendisliğe kavuşması imkansız. Yani Fenerbahçe bir yerden güçlenecek, bir yerden güç kaybedecek. Böyle bir mühendislik olur mu? 23 tane yabancım var. Halen Milano'da oyuncu peşinde koşuyorsun. Bu olmaz. Yani Fenerbahçe gibi o kadar önemli büyük bir camianın bu planlamayı yapmaması gerekiyor. Bakın yani günün sonunda bir kriz daha da büyümüş olacak. İsmail Hoca hala Fred kalsın diyor. Nasıl kalsın? Talisca da kalsın diyor. Semedo da kalsın diyor. O da kalsın, bu da kalsın. 15+2 mi olacak yabancı kuralı? Nasıl kalacak? Sen hala Leao'nun peşinde gidiyorsun. Yani ana ihtiyacın olur bu arada. Şimdi Leao 9 numarayı oynayabiliyor mu? Oynayamıyor.
1: Evet.
2: Orada Kerem var mı?
1: Sol kenar forvet.
2: Kerem var mı? Nene var mı? Kullanabileceğin oyuncular mı? Bu arada her şeyin daha iyisi var. Yani tabii ki Leao onlardan daha iyi. İtirazım yok. Ama hep daha iyi alamazsın ki sen. Bunun bir mühendislik kısmı var. Yabancı kuralı var, dengeler var, hocanın oynatmak istediği oyun var. Yani şimdi, bana çok ters geliyor böyle şeyler ve hani dediğim gibi biraz ben sanki yarınlar yokmuşçasına Fenerbahçe gidiyor bu transfer işine. Kimse de bunu sorgulamıyor. Bana bu garip geliyor.
0: Şimdi ne biliyor musun? Sen sorguladın, senin görüşün. Ekran başındakiler tabii kararı verecek. Hoca, yönetici, başkan. Takımı yöneten kim? Teknik direktör. Kulübü yöneten kim? Başkan. Değil mi? Yönetici.
2: Evet.
0: Kadro mimarisini yapan kim? Başkanla hoca arasında diyaloglar, konuşmalar, yöneticiler aralarında böyle karar verecekler. Gidecek, kalacak oyuncular. Bunların büyük ihtimal planları yapılmıştır. Bak bir kenara koyuyorum. Doğru mu değil mi? O ekran başında izleyicilerin kararı. Ben yıldız kaliteli oyuncuları ülkemizde görmek, izlemek istiyorum. Keyif. Çünkü futbol benim gözümde şölendir baba. Ben futbolu seyrederken benim 3. bölgedeki oyuncular yaratıcı olacak. Muhteşem işler yapacak. Ben isterim. Şimdi adam Östervölü değil de Samedov'u gönderir. Samedov'un yerine örnek mesela çeker oraya Mert'i veyahut da Oğuz'u koyar. Orta sahada Taliska'yı gönderir veyahut da çeker oraya Asensio'yu koyar. Yeri gelir Fred'i koyar. Yani onun planları...
2: Fred de gitsin işte, yani gitmesi gerekiyor.
0: Yani, oradan, ya onlar onun planını yapmıştır. Biz burada sabaha kadar tartışsak kim gidecek, kim kalacak, kim edecek. O şey neydi onun ismi? İsmail Hoca onların planını falan. Seçenek seçenek. Birinci seçenek Fred. İkinci seçenek ya, zaman, üçüncü. Onun tercihini, kararını vermişler.
2: Biz bir şeyi o zaman eleştiremeyiz
0: çünkü
2: ki burada Okan
0: İtalya'ya
2: yani.
0: Kadar gidilmişse, İtalya'ya kadar gidilmişse, görüşme başlamışsa ki resimlerde öyle bir görüntüler gördüm. Başlamışsa bu planlar yapılmıştır. Bunlar biz sabaha kadar doğru yanlış konuşsak
2: ama o zaman fikrimizi biz beyan etmeyecek miyiz?
0: Çünkü bunlar başkan şunu diyebilir mesela. Bak çok güzel bir şey söyledin. Ne dedin? Planlama dedin. Yani gidişat iyi değil dedin değil mi? Eğer böyle
2: evet.
0: Bir şekilde. Aziz Yıldırım'a geldi kardeşim benden öncekiler yaptı. Benim planlarıma, benim hedefe gidecek takıma veyahut da şampiyon olacak bir kafa yapısındaki bir planıma uymayan bir planlama yapıldı. Ben de değiştirmeye çalışıyorum dersen ne diyeceğim? Bir şey diyemez.
1: Bu arada ben burada zaten hani yani bir plan olduğunu evet düşünüyorum ama işte ben diyorum ki o zaman bunun iletişimi yapılsın, anlatılsın. Ya
2: hayır, mutlaka,
1: nasıl olacak? Bak, mesela bakalım. Kim hani bir satış hazırlığı
2: mı var? Mutlaka plan vardı, şunu şunu yapacağız diye düşünülmüştür.
1: Yani ben Fred hani, bizimle devam edecek derken işte o zaman işler biraz bak, karmaşık bir hal alıyor.
2: Ben şu noktadayım. Plan mutlaka vardır. Ama Fenerbahçe'nin planı yanlış, bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani sen ana ihtiyacın olmayan pozisyona çok maliyetli bir oyuncu almaya çalışıyorsun ve bunun sonunda İsmail Hoca'nın kullanmak istediği bir oyuncu göndermek durumunda kalacaksın. Benim anlatmak istediğim bu.
0: Ama şimdi İsmail Hoca belki bunu daha iyi kullanırım, bu daha verimli olur. Ben bunu istemiyorum der. Daha iyi seçenek sunarsın, anladın mı?
2: İsmail Hoca hangi oyunu oynatmak istiyor? Biliyoruz değil mi?
0: Yani,
2: ön alan baskısı yapmak yani. İstiyor değil mi? Ya sen Asensio, Greenwood, Leao ile hangi ön alan baskısını yaparsın yapamazsın. Ya? Ya ben inanıyor musun İsmail Hoca'nın gerçekten çok gönüllü olabileceğine bu transfere? İnanıyor musun?
0: Sonuç hoca diyor yani.
2: Ya ben inanmıyorum.
0: İlgilendirmez. Yani.
2: Bu arada transferin mali ve verecek. Kısmına da gelecek olursak onu da anlatalım biraz. Hani tabii ben kendi şahsi fikrimi söyledim. Bilgi kısmına gelelim. Şimdi Fenerbahçe önce kiralamak istiyor Leao'yu. Milan kabul etmiyor. Bir kere şunu söyleyelim. Milan kesinlikle Leao'dan çıkmak istiyor. Leao da Milan'dan ayrılmak istiyor. Bu net bir tablo. Bu bir avantajdır. Sonra Fenerbahçe yönetimi şöyle bir teklifle gidiyor. İşte zorunlu satın alma şartıyla bir kiralama. İşte 35 milyon euro civarında bir madde. Milan şu anda direkt 50 milyon euro istiyor Fenerbahçe'den. Ama bunun pazarlıkları sürecek. Fenerbahçe'nin Gornik maçından sonra, rövanştan sonra. Fenerbahçe'nin eğer bu ekonomik gücü varsa bu paraları verebilecek, bu transfer olabilecek bir transfermiş gibi duruyor. Yani ben Milan'ın o 35 milyon euro 40'a çıkarsa o zorunlu maddeyi kabul edebileceğini düşünüyorum Leao ile alakalı. Ya çünkü dediğim gibi çıkmak istediği bir oyuncu. Yeni sezon planlarında Leao yok. Bir de bonus maddeleri, işte kiralama bedeli falan derken yine bir 50 milyon euro pakete sanki gelecekmiş gibi diyor, bu duruyor bu transfer. Hani Gornik maçından sonrasını beklemek gerekiyor daha net konuşmak için.
0: Ama orada şimdi düşünsen önde Murat
1: Can Leao. Bey Milano'dan bu sanırım Polonya'ya geçmiş
2: evet, maç
1: için.
2: Şu anda yani şeyde kendisi idmanda izlemiş bugün.
1: Hala Milano'da değil yani evet, Can evet. Kamer. Bu bilgiyi de vermiş olalım.
0: Ama şimdi 3. bölge Leao solda, önde Murat sağda. Greenwood
2: Okan,
0: arkada
2: aslında. Oyun sadece orada oynanmak oynanmıyor ki, gözünü seveyim yani.
0: Mesela şey Gendouzi veyahut da İsmail Gendouzi.
2: Bir şey söyleyeceğim. Şu an dünyanın en iyi takımı kim kadro olarak? Fransa milli takımı gibi. Evet. Ne oldu? Herkes diyordu ki önde Mbappe, arkada Olise, bak Dembele var, o var. Ne oldu?
0: Vardı. Olmuyor bazen. Bak, sistem şimdi, takım ama oyun şimdi ne biliyor musun?
2: Öyle olay o değil işte.
0: Şimdi ne olay mesela abi, söyle. Olayı
2: ya,
0: söyle bana.
2: Ya ben sana söylüyorum ya, İsmail Hoca'nın oynatmak istediği oyun bu oyuncular oynanabilir
1: son
2: mi?
1: Son bir dakikamız.
0: Belli olmaz abi, yani hoca düşünüyor, hoca oynatıyor. Ben şunu söyleyeyim sana, Muriç'te

0: sağda bu Greenwood genç enerjisi olan Leo.
1: Greenwood zaten olağanüstü bir oyuncu.
0: Asensio'yla alanları daraltıp doğru pozisyon alırsan olursun. Şimdi İnşallah. Bunlar takımın içerisinde olan denklemler. Ama abi şimdi burada kalkıp yöneticiler gitmiş oraya kadar gidecek gelecek oyuncuların planlarını, projelerini. Hoca işte Samedo Fred kalsın dedi. Bir anda adamın önünde daha iyi, daha kaliteli seçenekler sundu. Yapacak bir şey yok, gitsin der. Bana mesela, ben geçirdim abi. Sen takımın en önemli oyuncusu. Transferin son günü bana git kulüp para dediler. Bunlar olan şeyler. Önemli olan hocaya daha iyi seçenek sunabilmek. Şimdi Leo'ya kimse hayır demez. Boşver kimi alırlarsa mesela. Orada bir abi bunun önüne sen geçemezsin. Adamlar o kadar
1: plan yapıyorlar. O zaman fikrini bizi söylemeyelim Okan, yani önüne geçemeyecek.
0: Ya fikrini
1: yani.
0: Söyle, ben sana söyleme demiyorum.
2: Günlerde Fenerbahçe'de Leo konusunda yeni bir gelişme yaşanacak mı göreceğiz, ama Fenerbahçe'nin de yarın çok önemli bir rövanş maçı olduğunu hatırlatalım. Şimdiden tüm takımlarımıza rövanş karşılaşmalarında başarılar dileyelim. Çok teşekkür ederim Okan Koç.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Sağlık. Değerli izleyenler, transfer raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

Maffeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu, gol!

0: arkada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç!
1: Vedat Muriç offside'da değil, pas yine ortaya. Vedat Muriç ceza sahası için çaprazdan gol!

Sergi Darder yaptı, ortayı Muriç'ten!

Belki Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol.

0: Perez yükseltti topu. Tenas çıktı. Kaçırdı elinden Muriç.
1: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern ata, ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olize'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma, direğin yardımıyla topu ağlarda. Luis Diaz 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor. Dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum. Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane. Fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.

0: Bastian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klassiker'e başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicholas Jackson, Kimi'ye. Kimi, Joshua Kimi vurdu Kobel. Kimi 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane, yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası. Olise, Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti. Luis Diaz yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. 12. golü. Harry Kane. Gol, gol, gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte. Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
1: Harika ya.
0: Olise. Olise. Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
1: Direkt.
0: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Kobel. Rierson. Dakika 49. Rierson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimi'nin çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
1: Kaydı.
0: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuğuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
1: Bir şey gerçekten ya.
0: Luis Diaz. Luis Diaz indi sıfıra çevirdi. Son vuruşu da Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
1: Gol Harry Kane'in.
0: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
1: Ya farklı açılardan tekrar tekrar gösterilmesi gereken bir uzun.
0: Yani Zidane mısın be adam dedim ben artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern. Sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor. Şimdi orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Der Klassiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson. Fabio Silva. Fabio Silva terse çekti. Fabio Silva vuruş yapacak. Yine Harry Kane. İnanılmaz. İnanılmaz. Maxi Bayer baskıda. Neuer. Harry Kane. Harry Kane. Şimdi Olise pası verdi.

0: güzel pozisyonu. Luis Diaz tereddüt ettiği kanda vuruştu, harcadı pozisyonu. Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert. Bitiriyor maçı.
1: Haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande. Diomande çevirdi ve gol Bayern. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruşu gol. Romulo. Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Offside söz konusu değil, aldı. Nusa. Nusa. Manuel Neuer mi Nusa mı? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi.
2: Raum yine orada.
1: Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz, Diaz, Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise, Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı. Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo, Romulo, Romulo, Manuel Neuer. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane. Harry Kane. Savunma arkasına Diomande'yi kaçırma düşüncesi. Diomande, Diomande, Neuer! Neuer, Neuer, Neuer! Manuel Neuer de şov yapıyor, onu da söylemek lazım. Ito. Ito yerden çok iyi yere. Olise, Olise! Son anda Gulaçi. Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern, Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol. Jonathan Tah. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1 Bayern 3.
3: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
1: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Michael Olise, Olise içeriye dört oldu. Pavlović, Pavlović, Olise gelin yanıma diyor. Olise gelin yanıma diyor. Baktı, şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu, 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise! Olise! Olise! Olise! Daha Olise! 5-1! Leipzig parçalandı.
3: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
1: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemi.

0: Stegaman'a, Pavlovic no yere döndü, hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzig'lileri, Leipzig 1, Bayern Münih 5.
1: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry'yi. Serge Gnabry bir şutta o denedi, savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı, Luis Diaz geriye döndü. Pavlovic, kimi şut şansı, kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson yaptı ortayı, Svensson kafa, gol! Schlotterbeck! Schlotterbeck golü attı, 1-0 önde Dortmund.
2: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
1: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
2: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
1: Sabitzer. Bir uzun topta ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Mayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimi aldı. Şut şansı, kimi vurdu ama kolay bir top oldu Kobel için. Stanišić. Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya. Arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

0: Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direkt. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişini. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı. Adeyemi iyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de

0: Dortmund'un malum ilhamı olan Bundesliga'ya vedası.
1: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer, sağda Yankuto. Tekrar Marcel Sabitzer, Sabitzer'in ortası, bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson! Dakika 83, skora bir kez daha denge geldi.
0: Nefis maç oluyor.
1: Pes etmedi Dortmund. Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise'den ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise. Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine kemik gol. Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi. Bu kez Bayern Münih'ten.
0: Ya hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
1: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema'yı almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.

0: İyi akşamlar. A Spor TV ve A Spor Radyo ortak yayınında ana haberle karşınızdayız. Ben Koray Baloğlu. Gelişmeleri aktaracağız. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Avrupa haftası yine bu hafta. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 1-0'ın revanşında Polonya'da Górnik Zabrze'ye konuk olacak. Karşılaşma yarın saat 21'de başlayacak.
1: Fenerbahçe Polonya'da tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu revanşında Górnik Zabrze ile karşılaşacak.
2: Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson Talisca! Anderson Talisca! Usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
1: İstanbul'da Talisca'nın free kick golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe tur bile

0: galibiyetiyle evine dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson ve İspanyol 10 numara Asensio'nun maçı 11'de başlaması bekleniyor.
1: Asensio topun gerisinde. Ersin ve Asensio. Asensio! Skora dengeyi getiriyor. Son haftaların formda ismi Marco Asensio.
0: Zabje Arena'da oynanacak Gornik Zabje Fenerbahçe mücadelesi saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lothar de Jong yönetecek. Sarı lacivertliler 3. eleme turuna yükselirse Sturm Graz Hart eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
2: Evet, Fenerbahçe Gornik Zabje deplasmanında sahaya çıkacak. Hemen sarı lacivertlilerin temsilcimizin bu maçta nasıl 11'le sahada olmasını bekliyoruz. Dilerseniz onu da paylaşalım sizinle birlikte. Bu arada minik bir hatırlatmamız da olsun. Saat 19'da, yani yaklaşık 1 saat sonra İsmail Kartal bu maç öncesi basın toplantısında bir oyuncusuyla birlikte soruları yanıtlayacak. O basın toplantısı da Aspor TV ve Aspor Radyo ortak yayınında yine sizinle buluşacak. Ardından da Fenerbahçe son antrenmanını 19.30'da Türkiye saatiyle gerçekleştirecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Gornik Zabje karşısında İsmail Kartal'ın şu isimlere başlangıçta şans vermesini bekliyoruz. Kalede Ederson, savunmada Semedo, Şikriniar, Osterwolde, Levent. Önlerinde Genduzi ile İsmail, ofansif orta saha rolünde Asensio, sağ tarafta İrfan Can, solda Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta ise Anderson Talisca. Fenerbahçe'nin Gornik Zabje karşısındaki muhtemel 11'i bu şekilde. Galatasaray'la devam ediyoruz. Sarı Kırmızılılar Avusturya kampında son hazırlık maçında İtalyan ekibi Venezia ile karşı karşıya geldi. Galatasaray sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
3: İlk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Galatasaray Venezia mücadelesi başladı. Rahmani sürdü topu. Rahmani pasını aktardı. Şimdi sağ kanada geliyor Venezia. Şut geldi, Jankat ardından savunma uzaklaştırıyor. Jankat Yılmaz'ın kurtarışı. Şimdi uzaklardan deneme bir kez daha Jankat. Atak devam edecek. Thierry Correa, eski Valensiyalı, verdi pası Alvin Okoro. Alvin Okoro, onun pası Thierry Correa tekrar. Correa çevirdi içeriye, şut geldi, dışarı gidiyor. Yunus sıyrılma çabasında. Yunus kaleyi düşündü ama yine sekti. Osimhen vurdu, son anda kaleci Stankovic. Victor Osimhen'le gole yaklaşıyoruz ama Stankovic izin vermiyor. 35. dakika, en net gol fırsatı Galatasaray adına. Şallay yaptı ortaya. Osimhen yükseldi, bir kafa, kaleci Stankovic. Yine Stankovic kurtarış yapıyor. Arda, Abdülkerim'e doğru girdi araya Rahmani. Rahmani verdi pasını Enrique Perez, Jankat'tan bir kurtarış daha. Kaan Ayhan'dan Roland Şallay kaleye baktı. Şallay, Stankovic uzaklardan deniyor. Roland Şallay, Stankovic bir kez daha kurtarış yapmayı başarıyor. Yunus'tan Abdülkerim sol kanada Berat yaptı ortasını. Berat Osimhen vurdu kafayı. Stankovic çok iyi orta Berat'tan. Osimhen kafa vuruşu. Yunus yaptı ortayı. Yunus, Osimhen kafa vuruşu. Stankovic, yine Stankovic, bayrak davada. Yine kafa vuruşu Osimhen. Yine kurtarış Filip Stankovic, ardından bayrak kalktı. Toma Başic, Venezia atak geliştiriyor. Başic, Enrique Perez'i yolladı. Enrique Perez yerden çevirdi. Şut geldi, Jankat. Kurtarışlar devam ediyor. Jankat Yılmaz. Yeboah tek toplar. Yeboah ceza sahasına girdi. Yeboah topu alır. öte gidiyor. 71. dakika Venezia Yeboah'ın golüyle 1-0 önde Galatasaray karşısında.
4: Yani biraz beklenen senaryo gerçekleşti. Yani Venezia'yı kutlamak lazım. Benim beklentim çok üzerinde bir top oynadılar.
3: Barış Alper. Barış Alper döndü. İki kişinin arasından çıkmak istedi. Müdahale geliyor. Farji girdi araya. Marco Farji. Marco Farji. Eksik yakalandık. Marco Farji. Sağ kanada Yeboah. Yeboah. Yeboah ceza sahası. John Yeboah. Yeboah Abdülkerim'in müdahalesi ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. 74. dakikada Yeboah golü atmıştı. Şimdi de penaltıyı kazandırıyor takımına.
4: Net fark yarattı. Biraz zaten beklenti bu yöndeydi.
3: Lauberbach geliyor. Lauberbach vurdu ve top ağlara gidiyor. Venezia'nın ikinci golü Lauberbach. Penaltıyı gole çevirdi. Skoru 2-0'a getiriyor. Alman futbolcu. 2-0. Orta geldi içeri doğru. Sagrado vurdu. Jean Kat. Bir kafa yine Jean Kat. Üst üste kurtarışlar. Jean Kat Yılmaz. Üst üste iki kurtarış. Üçüncü golü önlüyor Jean Kat. Leroy Sané. Sané sağ kanada. Şimdi Yusuf. Sıyrılmak istedi Yusuf. Yusuf yaptı ortasına da Yusuf. Kafa vuruşu şansı. Berat dokunamadı. Yelert. Yelert. Yelert çıkardı Sara. Sara kaleye doğru direkten döndü. Direkten dönüyor top. Gabriel Sara. Yusuf'un çabası burada
4: kesinlikle
3: önemli.
4: Önce onun koyduğu kalite, o birebir oynaması. Sonra da zaten Sara çok teknik bir oyuncu. Zayıf ayak dinlemedi.
3: Yelert sürdü topu. Erias Yelert. Yelert bıraktı aradan Barış Alper. Barış Alper yüzünü kaleye dönemedi. Yerde kaldı ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray penaltı kullanacak. Barış Alper Yılmaz'ın çabası. İşaret geldi. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz vurdu. Kaleci Grandi. Ardından Barış Alper bir kafada Grandi Berat dışarıya. Korner. Son bir müdahale var. Önce penaltıdan yararlanamadık. Ardından gelişen pozisyon. Venezia savunması ve kaleci Grandi başarılı bu pozisyonlarda. Son bir şans olabilir farkı bire indirmek için derken top kaybı geldi. Karşı atığı geliştirmeye çabasındalar. Yeboah. Yeboah. Panada geldi desteğe. Yeboah. Yeboah çekti. Yeboah. Yeboah şimdi pasını verdi. Lauberbach vurdu. 3-0 oldu. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor. Lauberbach önce penaltıdan, şimdi akan oyundan ve bu golün ardından maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Venezia 3.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Okan Buruk en kısa zamanda transfer yapacaklarını söyledi.
5: Evet, bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Birincisi tabii ki bu maçlar bizim için fiziksel anlamda gelişimimizi sağlayacak maçlar. Onun yanında oyun olarak da tabii ki yani hep kazanmak istiyorsunuz. Bu tür maçları da kazanmak istiyorsunuz ama son iki maç hem bence oyun olarak hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız. Önümüzde tabii ki uzun bir süre var lige hazırlanmak için. Burada 3 gün daha çalışacağız. Yarın tek antrenman, daha sonra 2 gün çift antrenmanlarımız var. Burası bizim için dediğim gibi yükleme kampı. Burada oyuncularımızın gerekli antrenman kalitesini yükseltip fiziksel kalitelerini daha yukarıya çekip döndükten sonra da bir hazırlık maçımız var. Ama bizim için en ölçü olacak maç bence ayın 8'indeki Villarreal maçı, biraz daha dediğim gibi fiziksel olarak da daha hazır olacağımız maç. Sonuçlara üzülüyor musunuz derseniz tabii ki üzülüyorum. Yani hem sonuçları alıp hem iyi oynayıp hem de oyuncuların fiziksel kalitesini arttırmak en güzeli. Ama bize göre daha hazır iki tane takımla oynadık ve bu anlamda bence oyun olarak da sonuç olarak da istediklerimizi alamadık. Bugün Jean Kat da bence oyun içerisinde iyi işler yaptı, önemli kurtarışlar yaptı. Oyuna kurarken yavaş, zaman zaman iyi işler yaptı, zaman zaman top kayıpları oldu ama bu tür maçlarda denememiz gerekiyor. Yani hep pasla çıkmayı denedik. Tabii ki uzun paslarda oynamaya çalıştı. Adam adama baskıya gelen bir takıma karşı tabii ki oyun

0: tabii ki bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli, ama burada da nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Yani beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Yani eğer elit oyuncu almak istiyorsunuz veya elit oyuncu için beklemek istiyorsanız, o yüzden bazen bu zaman alıyor. Yani kolay olmuyor. Ama burada sadece şunu bilinmesini istiyorum. Bunu hep söyledik, konuşuyoruz. Ya biz transfer yapacağız. En kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Ama baskının olması da gayet normal. Yani sizlerin de yazması, sizlerin de konuşması gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de gayet normal. Dediğim gibi, ama biz transfer yapacağız ve en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Bu ne kadar erken olursa o kadar bizim için iyi. 14 Ağustos'ta biliyorsunuz ilk başlıyor. Yani ondan önce tabii ki çok daha erken bir şekilde, ne kadar erken bir şekilde kadromuza oyuncu katarsak o kadar iyi olacak. Ama yani burada da yani sabır, tabii ki hepimizin sabırlı olması gerekiyor, ama bence en önemlisi doğru oyuncuları almamız, kadromuzu doğru bir şekilde takviye yapmamız ve hem Şampiyonlar Ligi'ne hem lige hazır bir şekilde iki tane iyi kadromuzun olması. Bununla ilgili benim hiçbir şüphem yok. Yani benim şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum burada. Benim hiçbir şüphem yok. Başkanımızın iyi niyetinden, onun yapacağı transferlerden hiçbir şüphem yok. O yüzden başkanımıza, yönetimimize, bize güvensinler. Bu transferleri en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Ama bu süre alıyor bazen. Yani iyi oyuncu beklerseniz bazen o süreyi beklemek zorundasınız.
1: Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara Anadolu Ajansı'na konuştu. Sara, hayalleri arasında Premier Lig'de oynamanın bulunduğunu söyledi.
2: I've heard many rumors that I was leaving the end of the season and then I was injured, so.
3: Bulunduğum yerden çok memnunum. Galatasaray'da güzel işler başarmak istiyorum. Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde belki de daha iyi yerlere gideceğiz. Şu anda tamamen Galatasaray'a odaklıyım. İngiltere Premier Lig'de oynama hayalim var. Yeri ve zamanı geldiğinde kulüp için de yararlı olursa bu durum düşünülür. Okan Buruk bu kulüpte daha önce futbolcu olarak oynadığı için işlerin nasıl yürüdüğünü çok iyi biliyor. Çok deneyimli birisi. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum. 8 numara pozisyonunda daha iyi işler çıkardığımı düşünüyorum. Bu pozisyona daha alışkınım. Kendimi daha rahat hissediyorum. Hocam isterse 10 numara pozisyonunda da oynarım. Hocam isterse stoperde bile oynarım. Çünkü ben sahada olmaktan çok keyif alıyorum.
2: You know how the things works and how he likes to play and how the fans likes to watch the games and stuff. So
3: her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın hayalini kurmuştum. Bir Şampiyonlar Ligi müsabakasında maçın adamı seçilmek çok özel bir his. Bu tarz maçları daha fazla yaşamak isterim. Aslında performansından çok mutlu değildim. Yedek kulübesinde başladığım çok fazla maç oldu. Monaco, San Gilo ve Juventus maçlarında ise iyiydim. Yine de bu yeterli değil. Daha iyisini yapabileceğime inanıyorum ve daha iyisini yapmaya çalışacağım.
2: Was very special for me. I think from all those years, probably this one is going to be the most difficult one.
3: Açıkçası geçtiğimiz yıllar içerisinde en zorlu sene bu sene olacak. Bunun sebebi rakiplerimiz değil, kendi mentalitemiz. Geçen şampiyonluk kutlamalarında bunun muhabbetini yapıyorduk. Üst üste 5. şampiyonluğu almamız gerektiğini konuşuyorduk. Bu sezon için söz vermiyorum ama çok heyecanlıyım.
2: When we were celebrating, we were already talking about win the 5th time in a row, so I hope we can get there and win. Any moment with that jersey is special, of course. The first one.
3: O formayı giydiğiniz her an çok özeldir, ancak ilk anın yeri bambaşka. Umarım Brezilya milli takımına yeniden seçilirim. Daha motive oldum. Çoğu insan bilmiyor ama beni Dünya Kupası kadrosuna sakatlıktan ötürü çağırmadılar. Bu sezon iyi bir performans verip yeniden çağrılmayı amaçlıyorum. Brezilya milli takımında olmak ana hedeflerimden bir tanesi.
2: You know, I don't know why many people didn't know that, but I was injured, so I knew that they probably wouldn't be called up. Yeah, it's pretty funny, you know. I consider him my enemy, my biggest enemy, but you know.
3: Osimhen çok iyi bir arkadaşım. Şakalar yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Aramızdaki mücadele ve arkadaşlık seviyesi çok yüksek. Bazen gıcık oluyorum kendisine ama yine de iyi bir arkadaşım diyebilirim.
2: Friendship level is, it's amazing. He's a very annoying guy, but he's a good friend.
3: Yemek yemeyi çok seviyorum. Bu hayattaki en güzel şeylerden biri yemek yemek. Brezilya mutfağını Türk mutfağından daha çok seviyorum. Türk mutfağını ve özel

0: Özellikle baklavayı da çok seviyorum. Tavuğu nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama onu da çok güzel yapıyorsunuz. Mantı ise en sevdiğim yemek.
1: İtalyan basınında yer alan haberlere göre Okan Buruk'un önceliği olan 10 numara pozisyonu için adaylardan birisi de Kevin De Bruyne.
2: Galatasaray transferde ağır adımlarla ilerlemeye devam ederken 10 numara pozisyonu için İtalya'dan bir iddia geldi. Çizme basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılı yönetimin radarına giren isim Napoli'den Kevin De

0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımda görmek istediği Belçikalı Yıldız için ciddi bir teklif hazırlandığı belirtiliyor. Teklifin 2 yıllık olduğu öne sürüldüğü haberde 35 yaşındaki futbolcuyu cezbedecek yüksek bir maaşın olduğu iddia edildi. Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin transferle ilgili tavrı ise henüz belli değil. Gelecek sezon 3 kulvarda birden yarışacak yönetim ise bu transfere ancak yüksek bir gelir gelirse onay verme eğiliminde. Güney ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna, Kevin'le bir yıllık sözleşmemiz ve bir yıl uzatma opsiyonumuz var. O bizim için önemli bir yatırımdı ancak sakatlığı nedeniyle istediği performansı gösteremedi. Oynamak istediği mevki hakkındaki yorumlarını beğenmedim ama oturup konuşacağız dedi. Galatasaray yönetiminin bu transferdeki en büyük yardımcısı ise İlkay Gündoğan. Manchester City'de yaklaşık 8 yıl birlikte forma giyen ikilinin sarı kırmızılı forma altında buluşması biraz da Türkiye'deki yabancı sınırlaması konusuna bağlı.
1: Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferini askıya almasının en önemli sebebinin imaj hakları olduğu öğrenildi.
0: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen basın toplantısında Muhammed Salah transferiyle ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Özen kulübün son teklifini ilettiğini ve mevcut şartlar altında görüşmelerden şimdilik çekildiklerini ifade etti. Transfer sürecinin tıkanmasının en önemli sebebinin imaj hakları olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş sürecin başında 34 yaşındaki yıldız futbolcuya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde yıllık kazanç sağlayacak bir teklif sundu ve maaş konusunda taraflar el sıkıştı. Salah'ın menajeri Remy Abbas ilk etapta 7,5 milyon euro komisyon talep etse de daha sonra bu 5 milyon euroya kadar indi. Ancak ardından imaj hakları konusunda yüksek talepler masaya geldi. Salah tarafı Türkiye'de satılacak forma ve lisanslı ürünlerden kulübe kalan gelirin %50'sini, Mısır'daki satışlardan elde edilecek karınsa tamamını talep etti. Hedeflenen satış rakamlarına ulaşılması halinde bu gelirin oyuncunun yıllık maaşına yaklaşabilecek seviyede olacağı ifade edildi. Mevcut şartlarda taraflar arasında anlaşma sağlanamazken Beşiktaş'ın sunduğu teklif masada beklemeye devam ediyor.
2: Simikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor.
1: Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor 11. transferini yine genç bir futbolcuyla yaptı. Bordo Maviller Standard Liège'de forma giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu René Mitongo'yu kadrosuna kattı.
3: Trabzonspor transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Bordo Mavililer Standard Liège'den René Mitongo'yu renklerine bağladı. Felipe Augusto'yu Zenit'e satan Trabzonspor, Onuachu'nun yanına eklemek istediği ikinci forvet transferini de gerçekleştirdi. 18 yaşındaki genç oyuncu Karadeniz ekibinin bu sezonki 11. transferi oldu. Yaşına göre fiziksel özellikleriyle dikkat çeken Mitongo, oyun tarzıyla Romelu Lukaku'ya benzetiliyor. Savunma arkası koşuları ve hava toplarıyla öne çıkan Belçikalı forvetin gelişmesi gereken özelliklerinin başındaysa sırtı dönük bağlantı oyunu geliyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana genç oyuncu transferine ağırlık veren Trabzonspor'da bu sezon takıma katılan 11 oyuncunun yaş ortalaması da 25.
1: Trabzonspor'un yeni transferlerinden Cabral da birazdan basın mensuplarına açıklamalar yapacak. O açıklamaları da canlı olarak ekrana getireceğimizi siz değerli Aspor izleyicilerine hatırlatalım. Kocaelispor'la devam ediyoruz. Yeşil Siyahlılar'da teknik direktör Selçuk İnan transfer döneminde iyi oyuncuların takım

0: ama kazandırılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.
1: Transfer yapmak kolay değil. Uğraşıyoruz, çok çaba sarf ediyoruz. Limit sıkıntımız var biraz. Onu aşmaya çalışıyoruz. Tabii transfer kolay değil. İyi oyuncuları buraya getirmek de biraz kolay olmuyor. Zaten şu anda Türkiye'de belli bir durgunluk da söz konusu. İyi oyuncuları buraya getirmek için bayağı bir çaba sarf ediyoruz. Ki onları ikna etme durumuna geldiğimizde de belli başlı nedenlerden dolayı da biraz beklemek zorunda kalıyoruz, doğru söylemek gerekirse. Limit açmak için başkanımız neredeyse her gün çalışıyor, emek veriyor. Herkes bir şeye çabalıyor. Ama şu anda tam somut bir şey de gerçekleşmiş değil. Devam ediyoruz. Muhtemelen bu kamp sonuna kadar inşallah bir iki oyuncu bir şekilde anlaşıp buraya getirmek istiyoruz. Benimle burada beraber olan bütün oyuncular sahada bütün benliklerini Kocaeli Spor için verecek, mücadelelerini gösterecekler. Bizim isteğimiz camiadan, taraftardan, şehirden ne olursa olsun burada emek veren, çalışan, mücadele eden ve o Kocaeli Spor formasını giyen oyunculara sahip çıkmak, onları desteklemek. Kampla ilgili bilgimiz dışında gelişti bütün olaylar. Kampa gelmedi. Gelmeme nedeni açıkçası bizim başkanımızla, yöneticilerimizle konuşursanız daha sağlıklı bilgi alırsınız. Çünkü şu anda kendisi bizimle beraber olmak istemedi. Süreç nasıl işliyor, nasıl ilerliyor hep beraber göreceğiz. Tabii yaptığının doğru olmadığını hepimiz biliyoruz, hepimiz hemfikiriz.
0: Süper Lig'in yeni ekibi Ahmet Spor, 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gift Orban'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

0: Ahmet Spor bu transfer için Hoffenheim kulübüne kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödeyecek. Gift Orban geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da kiralık olarak geçirmişti. 29 maçta süre alan Orban 7 gol 2 asist üretti. 24 yaşındaki forvet daha önce Stabæk, Gent ve Lyon formalarını da terletti. Borsa İstanbul'da spor endeksine göz atacağız ana habere. Şimdi sporun ekonomik yönüyle, ekonomi tarafıyla devam ediyoruz. BIST spor endeksi bugün %0,40'lık bir artışla günü tamamladı. Tek tek yine kulüplerin hisselerine bakacak olursak Beşiktaş hisselerinde ciddi bir düşüş var. %4,15'lik değer kaybı söz konusu. Fenerbahçe hisseleri ise %3,29 artış gösterdi. Galatasaray hisselerinde herhangi bir değer kaybı söz konusu olmadı bugün. Trabzonspor'un hisselerinde de %1,03'lük bir düşüş var. BIST spor endeksi bu şekildeydi. Şimdi Fransa milli takımında yeni bir döneme imza atılacak. Zinedine Zidane, dünya futbolunun efsane isimlerinden Zidane resmen Fransa milli takımının teknik direktörü oldu.
1: Fransa milli takımında beklenen birliktelik gerçekleşti. Zinedine Zidane, 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atarak Fransa milli takımının yeni teknik direktörü oldu. 2021'den bu yana takım çalıştırmayan 54 yaşındaki teknik adam, 5 yıl aranın ardından saha kenarına dönüyor. Antrenörlük kariyerine Real Madrid Akademisi'nde başlayan Zidane, 2013-2015 yılları arasında Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yaptı. Fransız futbol efsanesi ilk kez 2016 yılında Real Madrid'in başına geçti. Sezon ortasında devraldığı takımla 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak futbol tarihinin en dikkat çekici başarılarından birine imza attı. 2016-17 sezonunda La Liga şampiyonluğunu da yaşayan Zidane, 2018 yazında görevinden ayrıldı. Bir yıl sonra Real Madrid'e geri dönen deneyimli çalıştırıcı, ikinci döneminde bir La Liga şampiyonluğu daha kazandı. Real Madrid kariyerinde toplam 11 kupa kazanan Zidane, iki kez de yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü. 2001 yılında İspanyol devinden ayrılan Fransız çalıştırıcı, o tarihten bu yana görev almadı. Uzun süredir Fransa milli takımını çalıştırmak istediği bilinen Zidane, 2026 Dünya Kupası'nın ardından hedefine ulaştı. İlk basın toplantısında duygularını paylaşan başarılı teknik adam, bu görevi yıllardır beklediğini söyledi.
2: Bugün benim için her şey rüya gibi. 5 yıldır bu teklifi bekliyordum. Gelen birçok teklifi bu pozisyon için reddettim. Real Madrid sonrası

0: İstediğim tek şey Fransa milli takımını çalıştırmaktı. Oyuncu olarak en alt kategorilerden başladığım yolculuğumu buraya taşıyacağıma inanıyordum. Beni motive eden en önemli şey Fransız bayrağını zirveye taşımak ve orada tutmak için mücadele etmektir. Benim tarzım hücum etmek üzerine. Bir 10 numara olarak oyunu yönlendirmeyi ve kontrol etmeyi severdim. Bildiğiniz gibi 25 yıldır İspanya'dayım. Sanırım futbol terminolojisinde bunun ne demek olduğunu hepiniz biliyorsunuz.
1: Aujourd'hui j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe.
2: 14 yıllık Didier Deschamps döneminin ardından Fransa milli takımı Zinedine Zidane'la yeni sayfayı Türkiye'ye karşı açacak. A milliler Uluslar Ligi'nde güçlü rakibini 25 Eylül tarihinde Kocaeli'de ağırlayacak.

0: İtalya'da teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'yi getirdi.
1: İtalya, Gennaro Gattuso'nun yerini eski teknik direktörüyle doldurdu. Dünya Kupası elemeleri finallerinde Bosna-Hersek'e kaybeden ve turnuvaya katılamayan İtalya milli takımının başına Roberto Mancini getirildi. 61 yaşındaki teknik adam İtalya'da ikinci kez görev alacak. Mancini 2018-2023 yılları arasında 5 yıl çalıştırdığı İtalya milli takımıyla Euro 2020'yi kazanmıştı. İtalya Futbol Federasyonu daha önce Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola gibi isimlerle görüşmüştü. Bu isimlerden olumlu yanıt alamayan sportif direktör Paolo Maldini, teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo ile anlaşmış, ancak federasyon başkanı Giovanni Malago'nun bu atamayı durdurmasının ardından Maldini de görevinden istifa etmişti. Mancini yönetimindeki İtalya, 28 Eylül'de Uluslar A Ligi'nde Türkiye ile karşılaşacak.
0: Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz Fransa, İtalya, Belçika, hepsinde bu dönemde teknik direktör değişiklikleri yaşandı. Şimdi rakiplerimizdeki yeni dönemi ekrana getireceğiz. İlginç bir şekilde kaderin cilvesi diyebiliriz belki de. Uluslar A Ligi'ndeyiz artık. Seviye atladık biliyorsunuz ve hakikaten zorlu takımlarla karşılaşacağız. Bunlar da Fransa, İtalya, Belçika gibi ekipler. 3 ülke futbolunda da teknik adam değişikliği oldu. Dünya Kupası'nın yansımaları. İki ülkede yaşanırken bir ülkede de Dünya Kupası'na gidememenin yansıması var. O da İtalya, Fransa. Uzun süren Didier Deschamps dönemini Zinedine Zidane'la birlikte yeni bir sayfaya çevirdi. Uluslar Ligi'nde 25 Eylül tarihinde Türkiye Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu maç Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın ilk karşılaşması olacak. O açıdan da bütün dünyanın gözü ekstra, yani zaten bu çok değerli bir karşılaşma. Fransa popüler de bir takım ama Zinedine Zidane'la birlikte ilk sınavını vereceği için artık dünya futbolunun tamamı bu maça odaklanmış olacak. Ardından 28 Eylül'de İtalya ile karşılaşıyoruz. İtalya'da da Gattuso dönemi az önce haberde söylediğimiz gibi sona erdi. Pek çok isim konuşuldu. Orada da bir kaos hakim. İşte Paolo Maldini göreve getirildi. Fakat Pirlo'yu istedi. Pirlo'yu federasyon başkanı istemedi. Maldini istifa etti. Bir karmaşanın ardından ikinci kez Mancini dönemi yaşanacak. İtalya'da onu da söyleyelim. Belçika'da da Rudi Garcia yine Dünya Kupası'nın ardından bu serüven bitti ve Van Bommel geldi. 2 Ekim'de de Türkiye Belçika'nın konuğu olacak. Rakiplerimizde yeni dönemler başlıyor. Milli takımımıza da Uluslar Ligi'nde şimdiden başarılar diliyoruz. Trabzonspor'un yeni transferi Cabral şu anda basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Canlı olarak bu açıklamaları izliyoruz.
2: But we're gonna continue. What was the next question? Your adventure, you know, from a young player. If you're looking for a club now, scoring the best goal of the tournament of the World Cup.
3: Yes, yes, I'm very grateful for this achievement in my career. I came a long way. As you guys know, 4 years ago I was in the fifth league in Germany, and today I scored the best goal in the World Cup. It's a dream coming true, and I'm very grateful and I'm very happy that I achieved this great thing.
4: Öncelikle merhabalar. Kamp çalışmalarının gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kampımız iyi gidiyor, demin de bahsettiğim gibi. İlk hazırlık maçımızı oynadık. Ama sizin de bildiğiniz gibi ilk maç. Dolayısıyla belki de birbirimize alışmamız için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Sonraki maçları da bunun için kullanacağız elbette. İkinci sorunuzla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Bu başarı için minnettarım tabii ki. Gerçekten büyük ve önemli bir başarı benim adıma. Ama çok uzun bir yoldan geldiğimi ifade edebilirim. Aslında siz de sorunuzda bahsettiniz. 4 yıl önce belki Almanya 5. Ligi'nde oynayan bir oyuncudan

0: bugün Dünya Kupası'nın en güzel golünü atmış. Oyuncu olma belki de mutluluğuna eriştim. Bunu aslında bir hayalin gerçeğe dönüşmesi, bir hayalin, bir rüyanın gerçekleşmesi diyebiliriz. Çok mutluyum, çok minnettarım. In fact, I'm asking more, you know, like, maybe a single question, but, you know, how did you keep your mental level high, you know, when you were playing in lower leagues, and what changed, you know, the way you see football, you know, in those years that you have been waiting for these chances to come?
1: Honestly, this is a great question. I always believed in myself. I was always working hard, always doing extra stuff besides trainings, besides team trainings. Even when we train at 2 in the morning, I would go to the gym and I'd do some gym work. I was always believing in myself and working extra and knowing that I'm capable of reaching the top. That's the secret.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse çok iyi bir soru aslında bunu. Şöyle ifade edebilirim. Hep kendime inandım. Hep özgüvenli oldum. Hep daha fazlasını, hep ekstrayı yapmaya çalıştım. Şöyle ifade edebilirim. Örneğin takımın öğleden sonra bir antrenman olduğunda sabah kendi başıma gidip salon çalışmalarımı ekstra yapmaya çalıştım. Antrenmanlarda hep fazlasını yapmaya, hep en iyisini yapmaya çalıştım. Kendime inandım. Hep bu seviyeye gelebileceğime inanıyordum daha doğrusu. Kendim inancım hep en yüksek seviyede oldu. Bu çalışmanın da tabii ki ekstra çalışmanın da sonucuyla birlikte bugün olduğum noktadayım.
2: Welcome first of all to Albion Spain for your beautiful goal. I want to congratulate you once again. And the coach, you know, he likes, he's a coach that likes offensive football, and most of the times he wants the fullback to contribute to attack. And you, as a fullback, you know, after your performance in the World Cup, do you see yourself as more defender or as more attacker, you know, as a weapon to be used in the attack? How do you describe yourself as a fullback?
1: First of all, thank you. I see myself more as a complete fullback. You know, I can defend. As you've seen in the World Cup, we are only defending, and I think I did a great job. But I can also attack. Attacking is one of my qualities, one of my big qualities. But for me, I see myself as a complete fullback / wingback.
0: Öncelikle teşekkür ediyorum. Kendimi aslında ben bir komple bek oyuncusu olarak görüyorum. Belki bir komple bek ya da komple bir kanat bek oyuncusu olarak değerlendirebilirim kendimi. Çünkü Dünya Kupası'nda oynadığımız maçlarda da savunma yapmamız gereken maçlarda da iyi savunma yaptığımı, takıma yardımcı olduğumu düşünüyorum. Ve aynı zamanda da hücum anlamında takıma yardımcı olmam gereken anlarda, bir iş çıkarmam gereken anlamda da hücumda da faydalı olmaya çalıştım. Bu anlamda iki tarafı da yapabildiğimi ve kendimi komple bir bek oyuncusu olarak tarif ettiğimi söyleyebilirim size.
2: Trabzonspor, in fact, in the winter season period, you know, they wanted to sign you in January, but you know, you came in summer transfer. And when you had the first contact with Trabzonspor, which was the moment you said I need to play there? You know, what was the reason that you thought that you need to play in Trabzonspor? What brought you to Trabzonspor?
1: Honestly, the first conversation from Trabzonspor with me, they were very confident in me. They showed trust in me, and I felt the truth behind Trabzonspor. They are all lovely people. The conversation I had with them, they felt so good. So after the first conversation, I told my brother, because my brother is there always for me. I always talk with him. I told him that I wanted to do the step, and he said, "Wait for the second conversation. Think about it." But I said no. After the first conversation, that I felt very good about Trabzonspor, and I wanted to go.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse Trabzonspor'la yaptığımız henüz ilk görüşmede zaten bana olan güvenlerini, bana olan inançlarını görmüştüm. Çünkü Trabzonspor'un arkasındaki gerçek, Trabzonspor'un arkasındaki gerçek sevgi diye ifade edeyim. Çünkü insanların hepsi sevgi doluydu ve Trabzonspor'un bütün konuşmaları gerçekten içten konuşmalardı. Erkek kardeşimle yaptığımız görüşmelerde aslında ona şunu söylemiştim. Henüz ilk görüşmeden sonra, ikinciyi dahi beklemeden, çünkü onun fikri ikinciyi beklemek, daha derin konuşmalar yapmaktı belki, ama ben ona ilk görüşmenin sonunda hemen Trabzonspor'a gitmeliyim, Trabzonspor benim için doğru adım, bu adımı atmalıyım dediğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla henüz ilk görüşmeden aslında zaten Trabzonspor'a katılma kararı almıştım.
2: Once again, I wish you all the best. I know I want to welcome you, and once again, I want to congratulate you for your performance in the World Cup. Also, I want to ask you about your transfer period. Trabzonspor, you know, how the last sales, you know.

0: Felipe Olai, you know, Telford Sport is one of two teams that has like a reference point for the young players to go to the big team in Europe also. And also, have you seen the increase in the performance of these young players? Can we say that, you know, that this has been, you know, one of the reasons that you signed? And in one interview, I remember that, you know, you said your target is to play in City one day. And there's one photo from the World Cup. I'm guessing that, you know, it's a special photo for you, in you and Messi in the same photo. What do you want to say about this photo? And also, what the reasons behind your transfer to Trabzon? And have you seen the other young players going to the other teams?
1: Thank you. Yes. I seen Wagner. You know, I'm in the national team. I saw him before he went to Trabzonspor, and I see him now. He developed a lot. And in the winter, I spoke with Wagner also about Trabzonspor, and he told me the truth. He said that Trabzonspor is a great club to develop. They love young players, and they like to develop young players. And of course, that's perfect, because I want to develop. I want to reach the top. And like you said, Manchester City, that's my dream club. So I will always do my best for Trabzonspor. I'm gonna show out my best. I'm always gonna go do what's best for the team. And I hope this season we're gonna have a great season and achieve a lot.
0: And about the photo of you and Messi?
1: Yeah. Before the game, I had an interview, and I said, hopefully I get the good picture with Messi, and luckily I get one, and I posted it on Instagram. This picture I'm never gonna delete.
2: İlk sorunuzdan başlayacak olursak eğer, evet, Trabzonspor benim adıma gerçekten çok önemli bir kulüp. Çünkü Wagner Pina ile biliyorsunuz milli takımdan takım arkadaşım. Henüz Trabzonspor'a gitmeden önceki haliyle Trabzonspor'a katıldıktan sonraki halini gördükten sonra onun bunun nasıl geliştiğini, ne kadar değiştiğini, olumlu anlamda kendine neler kattığını gördükten sonra zaten benim adıma Trabzonspor'a katılabilmek daha kolay olmuştu. Henüz kış transfer döneminde zaten bu konuşmaları Wagner'le beraber yapmıştık. Wagner bana Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, genç oyunculara yatırım yaptıklarını, genç oyuncuların gelişmesini sağladığını bana anlatmıştı. Ben de gelişmek isteyen bir oyuncuyum. Yine sizin de sorunuzda bahsettiğiniz gibi hayallerimin takımı Manchester City. Bir gün orada tabii ki boy göstermek, bir gün orada oynamak istiyorum. Ama öncesinde en büyük hayalim tabii ki Trabzonspor'a en iyi şekilde faydalı olmak, takım arkadaşlarıma faydalı olabilmek, en iyi kupaları kazanabilmek. İkinci sorunuzla ilgili şunu ifade edebilirim. Dünya Kupası öncesinde aslında bir röportajda şunu ifade etmiştim. Umuyorum Messi ile bir fotoğraf çekilebilirim, güzel bir fotoğraf çekilebilirim diye bir röportajımda söylemiştim. Bana da bu fotoğrafı çekebilme şansı doğdu. Onunla beraber o çektiğimiz fotoğrafı Instagram'a da yükledim ve asla silmeyeceğim fotoğraflardan bir tanesi.
0: In a transfer period, were you able to speak with the coach? What did he speak with the coach? You know, how did he explain his expectations from you? And how was your dialogue with the coach before coming in the transfer period? Have you spoken with him?
1: Honestly, I didn't spoke. I didn't have a good conversation with the coach. It was a short conversation, and he said that I have to believe in him and in the. How do I say that? In the trust of developing young players in Trabzonspor.
2: Aslında şöyle ifade edebilirim. Doğrusunu söylemek gerekirse hocamızla yaptığımız görüşme çok uzun olmadı o dönemde. Daha kısa bir görüşme yapabilme fırsatı bulmuştuk. Hocamızla yaptığımız görüşmede ona inanmam gerektiğini, ne kadar genç oyuncuların gelişimine önem verdiğini bana anlatmıştı. Kısa yaptığımız o görüşmede bunları konuşmuştuk hocamızla.
0: Because of your performance and your goal in the World Cup, I want to congratulate you for that. And also because, you know, like, see, you know, with your performance, you know, the fans, they loved you a lot. And also, you know, when you were playing in the World Cup, you know, Trabzonspor fans, they have been supporting you in your matches. And even before you played an official match, you know, we can see that the fans, you know, they're supporting you. You have a good dialogue with the fans. You feel like you are one, you know, a part of the family of Trabzonspor right now, even before playing the game?
1: Thank you, first of all, yes, I seen everything on Instagram. Not everything, but I seen the most. I seen all the Trabzon fans supporting me, defending me, and I can't wait to score goals, win games, and win trophies for them. I will do everything for them, and I will give my life on the pitch for Trabzonspor.
2: Öncelikle teşekkür

0: teşekkür ediyorum. Evet, Instagram'da sizin bahsettiğiniz, belki her şeyi görme fırsatım olmadı ama gördüğüm her şeyde Trabzonspor taraftarının inanılmaz desteği olduğunu, benim için büyük dilekleri olduklarını, benim için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını, hazır olduklarını da aslında görme fırsatım oldu. Gördüğüm bütün yorumlar hep olumlu yorumlardı. Ben de Trabzonspor taraftarlarına bana gösterdikleri bu sevginin karşılığı olarak hem gollerimle hem kazanacağımız maçlarda ve üstüne de kazanacağımız elbette kupalarla birlikte bu sevgiyi onlara tekrar ben de verebilmek istiyorum. Onlara şunun sözünü verebilirim. Trabzonspor için saha içerisinde bütün hayatımı, her şeyimi vermeye hazırım. And also, we want to thank you because you do your style each question by thanking us. So, and also, the other day, the vice president of Trabzonspor, he said they received an offer, like maybe it was a surprise, you know, for the club, but right after the World Cup, they received an offer for you, you know, right after the World Cup. Of course, maybe, you know, you didn't think about leaving, but what happened in that period? How did you feel, you know, and do you know about this offer?
1: What he said first?
0: He said because you were thanking everyone, you also thank you, you know?
1: Yeah, of course. I didn't get any of this information. My focus is on Trabzonspor, and that's the only thing I'm focused on right now, and that's the only thing I want.
0: Şöyle ifade edebilirim. Aslında ben bu konularla çok fazla ilgilenmemeye çalışıyorum. Benim bilgim dahilinde olan bir konu değil. Çünkü tüm odak noktam Trabzonspor. Trabzonspor'a faydalı olabilmek. Sadece bunu düşünüyorum. Diğer konular, teklifler vesaire aslında hiç odak noktam değiller benim.
2: Verdiği röportajlarda genellikle inanmak ve hayal etmek imkansız bir şey yok.
0: You know, in almost all the interviews, I can see that you are saying, you know, or that you are talking about belief. You know, you are always, you know, you're always saying, you know, fighting till the end, never giving up. And, you know, what message would you give to Trabzonspor fans, you know, to never all these things, because thinking that Trabzonspor always tries to give the best, always, you know, never gives up. And what do you want to say? Do you have any message for the fans of Trabzonspor?
1: I think I can speak for myself and for the team also. This season we're gonna give everything we can. We're gonna go for the best possible in the Turkish league and in the Europa League. You can expect a lot from us.
0: Sanıyorum hem kendi adıma hem de takımım adına, takım arkadaşlarım adına bunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Elimizden gelen en iyisini vereceğiz. En iyi mücadelemizi, en iyi halimizde, en iyi şekilde vermeye çalışacağız her zaman. Ve hem Avrupa Ligi'nde hem de ligde en başarılı halimize var olmaya sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunu söyleyebilirim taraftarlarımıza.
1: Thank you.
3: Ana haberin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
4: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Vurek attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

0: Pompeo.
1: Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

0: sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç!
1: Vedat Muriç offside'da değil, pas iyi noktaya. Vedat Muriç, Vedat Muriç ceza sahası için çaprazdan gol!

Sergi Darder yaptı, ortaya Muriç tuttu bu.

şimdi Mallorca adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol.

Erci Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Her zamanki gibi Vedat Muriç.

0: yine Lovumbo. Lovumbo Vedat'tan koşu yine Lovumbo çevirdi Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Monika orta. Morlanes yükseltti topu. Tenas çıktı. Kaçırdı elinden Muriç.
2: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi

0: Facebook, Aspol, YouTube, Aspol, Instagram, Aspol, X, Aspol. Sporun heyecanını takip edin.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya spor ekranına hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Her gece olduğu gibi yine sizinle birlikteyiz. Bu akşam Salim Manav ve Ogün Şahinoğlu bizimle birlikte olacak. Hem transfer gündemini hem diğer haberleri hepsini detaylı şekilde konuşacağız. Mesajlarınızla birlikte her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden yayınımıza siz de konuk olabilirsiniz. Fikirlerinizi, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Yine sorularınızı da bekliyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun şimdiden.
1: İyiyiz valla, çok şükür. Ben Salim'e geldiğinden beri bakıyorum. Salim'in yeni imajı, değişimi dikkatimi çekti. Yani bugün çok şık.
0: Yani her zamanki gibi.
2: Salim. Estağfurullah. Şımartıyorsunuz.
0: Gerçeği söylüyorum.
2: Yok, yani tamam, ciddi bir kilo verdim ama daha da vermem gerekiyor.
0: Nasıl verdin? Sırrı var mı bu işin?
2: Hani sağlıklı yaşam.
0: Bol kebap, yürüyüş, şalgam.
2: Ya şöyle, yani buradan asla bir tavsiye değildir. Kış döneminde yüzme, sonrasında ilkbahar itibariyle, o Mart ayı itibariyle de spor salonuna gidiyorum. Bugün yayına gelmeden önce de 85 dakika spor yaptım.
0: Yani. Çok iyi.
1: Bak, dakikasına kadar var. Gerçekten spor yaptığını buradan
0: tempolu
1: anlayabiliriz.
0: Tempolu yürüyüş falan mı? Ne yapıyorsun? Ağırlık antrenmanları mı?
2: Ya şöyle Koray abi, ilk başta 30 dakika yürüyüş yaptım. Dereceler yüksekti tabii. Ondan sonra bir 20 dakika falan bisiklet sürdüm. Ardından antrenman yaptım, ağırlık antrenmanı. Ayak ve ayak, kol, göbek çalıştım.
0: Evet.
2: Yani ciddi böyle artık ağırlıkla çalışıyorum.
1: Helal olsun. Yani sosyal medyadan da çalışmalarını takip ediyoruz zaten.
2: Ya tabii sosyal medyada falan da paylaşıyorum da, sosyal medyada genellikle benim paylaştığım spor salonundan görüntü oluyor. Kendim öyle...
0: Evet. Şu an daha o aşamaya gelmedik.
2: O aşamaya gelmedim. Bir de çok böyle itici geliyor bana. Mesela spor salonuna gidiyorum. Herkes kendini Herkül zannediyor abi. Yani o biraz, yani oklava yutmuş gibi yürüyenler falan oluyor. Ya Allah vergisi bir şeydir. Oluyorsa oluyordur, olmuyorsa olmuyordur.
0: Doğru.
2: Yani benim amacım, ciddi kilolarım vardı benim, biliyorsunuz. Bundan ben de ciddi derecede rahatsızdım. Şu an mutluyum. Keşke diyorum daha önce yapsaydım.
1: Maşallah.
2: Ama sonrasında diyorum bu kararı 2 yıl sonra da verebilirdim.
0: Evet.
2: Atasözü var ya, zararın neresinden dönersen kârdır diye. Gerçekten öyle.
0: Sağlıklı bir bünye için.
2: Evet.
0: Sporu herkese tavsiye ediyoruz biz de.
2: Aynen. Yani bir de bizler maçlara gidiyoruz, futbolun içerisindeyiz. İnsanlar bizi takip ediyor. Yani ben kendi adıma öz eleştiri yapacağım. 135-140 kiloydum. Dışarıdan izleyici görse...
0: O kadar var mıydın ya?
2: Vardım. Benim kemikler kalın ya, belli etmiyordu. Ya dışarıdan mesela izleyici şunu diyebilir. Ya kardeşim, futbol konuşuyor, spor konuşuyor. Halin ne diyebilir?
0: Doğru.
2: Bir de yani toplumun ciddi derecede kilolu bireylere karşı da zorbalaması var. Bunu da yaşadım ne yazık ki.
1: Şu an çok iyi gidiyor vallahi, maşallah.
2: Yani iyi ama yine günün sonunda şunu söyleyebilirim. Kilo abi, bu alınır verilir. En önemlisi sağlıklı yaşam, hayırlı bir yaşam. Buradan da sporu teşvik edelim yani. En azından bir yürüyüş, havalar çok güzel. Ben niye böyle güvenç kurtar moduna bağladım?
0: Güvenç hocayla fazla.
2: Güvenç hocama da selam olsun. Bir an öyle o modda, değil mi?
0: Hayır ama çok güzel bir şey söyledin aslında sen. Bu kiloyla alakalı zorbalama konusu bizde. Çünkü sürekli kilo almışsın, az zayıflamışsın. Sürekli böyle bir hatırlatma şeyi var. Bunu hatırlatmazsak daha iyi olur.
2: Gerçekten öyle mesela. Ben son 2 ayda 4 kilo aldım. Sonrasında tekrardan biliyorum aldığımı, hemen spor salonunda antrenmanlarımı hızlandırdım, yememe içmeme

0: dikkat ediyorum. Her gören, aa sen kilo mu aldın tekrardan?
1: Yani niye soruyorsun değil mi?
0: Niye soruyorsun yani?
2: Gereksiz, buradan da doğru. Salim soranlara mesajı vermiş.
0: Bu yayını evet, seviyorum. Bu yayını şundan dolayı seviyorum.
1: Bunu konuşabiliyoruz çünkü.
0: Sosyolojik mesajlar da var.
1: Kesinlikle. Düzenli, en düzenli yaptığın spor dönemi ne kadardır süre olarak? O gün var mı senin öyle bir süren?
2: Yetişkin zamanımda yok.
1: Senin?
2: Yani gençlik dönemini saymıyoruz.
1: Tabii genç, o ayrı zaten. Biz de sokaklarda top oynaya büyüdük. Yani o ayrı bir konu.
0: Vallahi abi benim düzenli spor yani... Bu spor salonundaki serüvenim var. Ara sıra denemelerim olmuştu. Bu süreç yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Eylül ayında bir yıl olacak, Ağustos'un son haftasında. Onun öncesinde düzenli spor. Çocukken sulama kanalında yüzerdim Adana'da. Yani düzenli spor. Maçlar, ben hep yoktu izleyici mi? Tarafında oldum. Yani hep ben teoride oldum ama pratikte yoktum. Şu an pratikte de var.
1: Düzenli bir futbol takımına gitmek, amatör de olsa vesaire olsa.
0: Halı sahalarda maçlar yapıyordum.
1: O sayılıyor mu? Bir yılım mesela var halı saha. Her hafta yapardım dediğim bir dönem vesaire var mı?
0: İş yerinden arkadaşlarla son 5 yıldır her hafta yapıyoruz. Ramazan ayları ve Ramazan ayında yapamıyoruz. Bu yıl Ramazan ayında da yaptık. Gece geç saatlerde. Onun dışında şu an mahalleden arkadaşlarla başladık. 4. haftamız. Düzenli bir şekilde. Haftada 1-2 halı saha maçım oluyor. Evet. 1 ya da 2 tane.
1: Böyle çok tabii kendine dikkat etmeyen, biraz böyle kenarda oturup da halı sahaya gidenler de dikkat etsin. Çok dikkat etmek gerekiyor. Için ya, en elverişli ortam tabii. Kötü bir şey bu.
0: O aynen yüzden... Halı sahada mesela ısınmadan oynamamak lazım.
1: Doğru. Yani kendini çok yormamak lazım. Bir anda gaza gelip
0: bir de halı sahada şundan dolayı gaza geliyorsun. Çoğu halı sahada bilir, o gün de bilir, sen de bilirsin Koray abi. Çoğu halı sahada video kayıt sistemi var.
1: Evet, artık var.
0: Mesela ben geçen orada biliyorsun golümü falan da paylaştım. Evet. Ya insanın böyle hoşuna gidiyor. Kendisini paylaştığı zaman, böyle bir gol attığı zaman, çalım yaptığı zaman. Ben paylaştım böyle, izliyorum böyle. Arkadaşlar da diyor, aa çok güzel gol atmışsın falan. Kendi kendime zannedersem Ronaldo'yum. Yani o biliyorsun Ronaldo Nazario zannettim kendimi.
1: Yani benzemiyor da değilsiniz.
0: Evet, kilo olarak.
1: O anlamda söylemedim ya. Fenerbahçe ile başlıyoruz bugün. Evet. Temsilcimiz Gornik Zabrze ile maça çıkacak. Yarın saat 21'de oynanacak bu karşılaşma. Onu konuşarak başlayacağız. Ardından transfere dair sorular şimdiden gelmeye başladı. Lütfen devam edin. Birazdan okuyacağımı söyleyeyim. İsmail Kartal bugün basın toplantısında soruları yanıtladı. Semedo ile birlikte. Dilerseniz basın toplantısını bir izleyelim. Ardından Gornik Zabrze Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu revanş maçını konuşarak son sayfaya başlayacağız.
3: İlk maçta İstanbul'da kendi evimizde iyi futbol oynadık. Birkaç golle daha maçı kazanabilirdik. Ama sonuçta 1-0 kazandık. Küçük bir avantajımız olsa da yarınki maça çok iyi konsantre olduk. Bütün oyuncularımızla birlikte. Çünkü rakibimizin bu haftaki ilk lig maçını da izledik, takip ettik. Sonuçta biz yarın da buraya ilk maçta olduğu gibi iyi futbol oynayarak, skoru koruyarak değil, iyi futbol oynayarak rakibimize de saygı duyuyoruz bu konuda. Hak ederek turu geçmek istiyoruz. Yani bütün planlarımız bu yönde. Rakibimizin kendi evinde de taraftarlarıyla coşkulu bir oyun oynadığını, daha iyi mücadele ettiğini de gördük, izledik. Yarın inşallah dediğim gibi, yani küçük bir avantajımız var. Yani bunun arkasına sığınmadan burada iyi mücadele ederek, hak ederek turu geçmek istiyoruz. Biz buraya iyi futbol oynama, yine aynı oyunumuzdan taviz vermeden maça çıkacağız. Ama değerlendirmelerle ilgili bütün oyuncuların hepsi değerli. Hepsi birbirinden iyi durumda. Her geçen gün oyuncularımın performansı yükseliyor. Birazcık daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız var. Onların da performansının yükselmesi gerekiyor. Sonuçta dediğim gibi kendi içimizden bu bölgeye de alternatifler yaratarak antrenmanlarda bunu denedik. Yarın da ilk maçtaki gibi bütün oyuncularım hepsi maça hazır, hepsi full konsantre şu anda. Biz de konsantreyiz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyorlar. Benim her oyuncuyla her zaman hangi takımda olursak olayım hiçbir zaman aramda böyle bir kötü sorunlar olmamıştır. Bazen olmuştur. Olanlar da zaten gerekli yapmam gerekeni yapmışımdır. Ama dediğim gibi ben samimi bir insanım. Asensio'la aramızda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla benim aramda sorun olamaz. Biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Takımla birlikte takım ruhunu, takım karakterini oluşturarak herkesin özlediği o bizim iyi futbolumuzu gösterebilmek için oyuncularım sahada çok yüksek konsantrasyonla çalışıyorlar. Bizim oyun felsefemizi yerine getirebilmek için de gerçekten ortaya koymuş oldukları bu inançla beraber bu bizi çok mutlu ediyor. Oyuncularım hepsi değerli. Onlarla ben gurur duyuyorum. Oynayan oynamayan şu ana kadar bir aydan fazladır beraberiz. Ben bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu senede bu gurur duyduğum oyuncularla beraber şampiyon olacağız ve bütün kupalara kazanacağımıza inanıyorum. Ben kendi fikrimi söyledim. Kuralla ilgili. Olursa bizim için, bütün kulüpler için daha iyi olacağını söylemiştim. Bu bizim kendi fikrimiz. Olur olmaz. Orasını bilemem. Ama söylediğiniz gibi ilk sorunuz Greenwood konusunda. Dediğim gibi bütün oyuncularım şu anda gayet iyi durumda. Hepsi çalışıyorlar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Herkes, hepimiz, bütün oyuncularımızla birlikte yarınki maça şu an konsantre olmuş durumdayız.
4: For us, for them as well. I heard that they have a good crowd here, so I'm really looking forward to play on it.
5: Zorlu bir maç bekliyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız ve biliyoruz ki onlar yarın evlerinde taraftarları önünde oynuyor olacaklar ama onlar da bizden şunları bekleyebilirler ki çok tutkulu bir takım görecekler karşılarında. Kazanmayı çok isteyen, bir sonraki tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecekler. Bence iki taraf açısından da güzel bir maç olacak. Duyduğuma göre taraftarları da güzel bir atmosfer yaratıyormuş bu stadyumda. Dolayısıyla maç oynamak için sabırsızlanıyorum. Ben her zaman saha içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazında kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla konuştum çünkü bu maçın önemini takımımız için, kulübümüz için, taraftarlarımız için önemini biliyoruz. Dolayısıyla ben her zaman takımım için hazırım. Yarın da hazır olacağım. Üçüncü bölgede takıma yardım etme anlamında daha da iyi olmak istiyorum. Belirtmiş olduğum gibi güzel bir maç oldu ama hala çok fazla geliştireceğimiz şeyler var. Daha da iyi olabilmek için her zaman çok çalışmaya devam edeceğiz.
1: Evet, maç öncesi açıklamalar bu şekildeydi. İsmail Kartal ve Semedo'nun ifadelerini paylaştık sizinle birlikte. Açıklamalar üzerinden de konuşacağız ama maça dair beklentilerinizi sorayım öncelikle.
2: Beklenti belli. Fenerbahçe'nin rakibi gayet de yani bu turlarda hiç takılmadan geçmeniz gereken rakiplerden bir tanesi. Bazen bu tür eşleşmelerde en azından bir takım içerisinde böyle adını bilmesek de çok atletizmi yüksek işte böyle pırpır tabiri caizse hareketli, teknik böyle oyuncular dikkatimi çeker değil mi? Bir iki tane olurdu böyle takımların içerisinde. Evet. Mesela Gornik Zagreb'de böyle bir oyuncu ben hiç görmedim. Yani doğru. Çok kapanarak oynadı. Fenerbahçe için de çok ölçü verici bir maç değildi açıkçası. Yani çünkü mevcut sahaya çıkan kadronun biz lig başladığında ya da işte transfer dönemi bittiğinde bu kadro olmayacağını hepimiz tahmin ediyoruz ve görüyoruz. Çok değişim olacak kadronun içerisinde. Dolayısıyla bu biraz daha rotasyondaki oyuncular ne çıkarabilir? Onun maçıydı ilk maç. Yani mücadele anlamında açıkçası çok Fenerbahçe'nin böyle durağan olduğu bir karşılaşma değildi. Gayet istekli, arzulu bir oyuncu grubu vardı ama işte işin final noktasında, 3. bölgede özellikle çok pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadı. Yani 1,5 pozisyona maç bitirdi Fenerbahçe. Yani ikinci pozisyonu var mı emin değilim yani. Böyle bir Bartu'nun
0: şutu var.
2: Ceza sahası dış yayının oradan bir tane var. Evet. İşte ilk devrinin sonunda. Talişka'nın bir pozisyonu var. Başka da ben hatırlamıyorum açıkçası. Daha fazlasını ortaya koymalı rotasyondaki oyuncular. Çünkü Fenerbahçe'de şimdi transfer bittikten sonra bir de yaprak dökümü kısmına geçilecek. Evet. Orada çok oyuncu dökülecek yani. Dolayısıyla kendisini bu kadronun içerisinde tutmak isteyen oyuncuların da ortaya bir varlık koyması gerekiyor. Yani ilk maçta daha farklı sonuç elde edilebilecek bir rakipti. Bence Kadıköy'ün atmosferi de çok iyiydi. Yaz döneminin ortasında Kadıköy'de sezonun ilk maçında tribünler tamamen doluydu.
0: Doğru.
2: Güzel de bir atmosfer vardı. Sonuçta yeni bir başkan yönetim, yeni bir teknik adam. Arada yeni oyuncuların da olduğu Fenerbahçe'de tribünlerin de yenilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla ilk maçı itibariyle 1-0 bence biraz Fenerbahçe taraftarını üzdü ama kazanmak önemliydi gol yemeden. Şimdi deplasmanda da Türk futbol tarihine geçen facialardan biri yaşanmaz diye ümit ediyoruz.
0: Evet. Ama tahminin de kazanacağı yönde herhalde.
2: Tabii yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle ben rakibinin asla hiçbir şeyini kıyaslayamam. Dediğim gibi hani tehdit unsuru olabilecek oyuncu göremedim ben.
0: Evet. Salim, sen nasıl bulmuştun ilk maçta Fenerbahçe'yi, rövanş için ne düşünüyorsun?
6: Yani öncelikle ilk maçı takip ettim. Canlı olmasa televizyondan takip ettim. İlk maç özelinde bendeki olay şu. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın belli bir oyun şablonu var.
0: Evet.
6: Zaten futbol severler bu oyun şablonunu son çalıştığı dönemden hatırlıyor. Fakat bu oyun mantalitesinde ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde hızlı olmanız gerekiyor. Fenerbahçe'nin zaten o gün de söyledi. Fenerbahçe'nin hem birinci maçta hem de rövanş maçındaki ilk 11'deki oyuncuların en az %50'sinin %60'ının değişeceğini düşünüyorum. Yani %50 %60 değişecektir o kadro. Yani bu noktadaki eksik şuydu. Bu oyun daha tempolu oynanır. Kafanızdaki oyun daha tempolu oynanır. Bu oyunu oynamak istiyorsanız, bu oyunu oynayarak başarılı olmak istiyorsanız tempolu oynamanız gerekiyor. Yarınki maç özelinde arada ciddi bir fark var. Gornik Zabrze Polonya'nın önemli takımlarından birisi ancak arada ciddi bir kadro kalitesi farkı var. Fenerbahçe birinci maçı 1-0 kazandı ama 2-0, 3-0 olabilirdi. Yarınki maçta benim tek korkum, orada olan Fenerbahçeli futbol severleri de çağırım. Gornik Zabrze taraftarı, Polonya ligini yakından takip edenler bilecektir. Çok ateşli bir taraftar grubuna sahip. Fenerbahçe taraftarı gitti mi bilmiyorum, gitmedi diyebiliyorum. Gitmiş, gitti mi Fenerbahçe taraftarı?
0: Yani hatırlamıyorum onu şimdi, yanlış bir bilgi vermeyeyim.
6: Tamam. Yani,
0: ama şeyi söyleyebiliriz.
2: Karşılama oldu orada.
0: Karşılama oldu, oldu. Ama burada ilk maçta
6: ilk maçta
0: Gornik Zabrze taraftarının burada çıkardığı olaylar da vardı. Emniyet güçleriyle de böyle bir şey yaptıkları anlar oldu.
6: Hatta ben bugün radyoda yayın yaparken bir dinleyenimiz mesaj attı sağ olsun. Polonya'da yaşayan. Polonya'da yaşıyorum. Çok ateşli bir taraftar grubuna sahipler. Buradaki Türk halkımız dikkatli olsun şeklinde. Çok ciddi ateşli taraftar grubuna sahipler.
0: Ateşli taraftar grubunun ötesinde holigan vari hareketler
6: evet, holigan
0: var.
6: Vari, evet, holigan vari hareketler anlamında diyorum. Bir de o bölgedeki maçları izlediğin zaman direkt görmüşsündür. Özellikle de o bölgedeki takımların stadyumu bizim ülkemizdeki stadyumlara göre butik bir stadyum oluyor. Butik stadyum olduğu için de taraftar direkt sahayı etkileyebiliyor. Ciddi derecede gelen deplasman takımını etkileyebiliyor. Dikkat etmesi gerekiyor. Ben temsilcimiz Fenerbahçe'ye bu vesileyle Beşiktaş'a, Başakşehir'e maçları bu hafta içerisinde oynanacağı için başarılar diliyorum. İnşallah bu sezon bir değil iki takım Şampiyonlar Ligi'nde olur. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş önemli bir skor elde etti, 1-0.
0: Evet.
6: Rövanş maçı var. Başakşehir'i izlemiştim. Inter Turku takımıyla 1-1 berabere kaldılar ama onlar adına da ben tur gelebilir diye düşünüyorum. Olsun Koray abi, izleyelim ya. Ben bir futbol sever olarak hafta sonunda da hafta içerisinde de maçlara gitmek isterim. Futbol severler de takımlarını bu arenada desteklemek ister. Evet. Her şeyden önemlisi ülke futbol adına önemli bir kazanç. Ben Fenerbahçe'nin hatasız bir şekilde tur atlayacağını düşünüyorum. Bu maç sonrasında da zaten ayrılık gelişmeleri hız kazanacaktır.
0: Muhtemel 11'i de rica edeyim ben yönetmenimiz Ogün Kara'dan, editörümüz Ertuğ Güveniş bugün. Onlarla birlikteyiz. Fenerbahçe'nin sahaya şu şekilde çıkmasını bekliyoruz. Kalede Ederson, savunmada Semedo, Skriniar, Osterwolde, Levent, Gendouzi, İsmail, Asensio önlerinde. Kenarlarda İrfan Can, Kerem,
1: İleri uçta Anderson Talisca. Beklentimiz bu şekilde. Bu 11 ekrandayken o gün lütfen kalsın. Ben hemen ilk maçta oynadığı, sahaya çıktığı 11'i söylüyorum. Ekranda muhtemel 11 var. Ben şu anda

0: Onu da hatırlatalım.
1: Yani hücum hattın, hücum üçlüsü olarak bakarsak aynen. Orada değişiklik
0: Asensio
1: yok.
0: Asensio geliyor.
1: Orta saha üçlüsünde iki değişiklik birden var. Savunmada da biraz mecburi görünen bir değişiklik var.
0: Tabii. Bu arada şeyi bir kez daha hatırlatıyorum. Bu muhtemel 11. İlla tamam 11'i de böyle çıkacak tabii, diye bizim bir şey yarın göreceğiz.
1: Yarın yani belki başka bir oyuncu kanatta oynayabilir yani. İlk maçta çünkü kanatlar çok işlemedi. Yani orada bir zaten hücumdaki Fenerbahçe'nin etkisizliğinin sebebi kanat oyuncularının çok işin içine dahil olamaması. Kerem'in çok pas hatası yapması. İrfan'ın da belli bir alan içerisinde kalmasıydı. Bir de merkezden o bağlantıyı sağlayacak oyuncu olarak Fres sahaya sürülmüştü ama onu da pek yapamadı. İşin baskısına vesaire katıldı, buralarda vardı. Ama yani o arada merkezde hücum hattını bağlayacak organizasyonu yürütemedi.
0: Greenwood belki... bu arada 83. dakikada İrfan'ın yerine oyuna dahil olmuştu. Evet. Yarın rövanş maçında daha fazla süre almasını bekliyoruz ama mesela 11'de başlar mı sence? Biraz geç katıldı.
1: Yani şimdi sonraki turu da düşünecektir İsmail Hoca. Burada bir sorun çıkmaması adına aşama aşama bazı oyuncuları kullanacaktır. Yani kim olabilir? Fenerbahçe'de işte yarın 11'de görsen şaşırmazsın diyeceksin. Oğuz Aydın mesela kanatta aslında forma şansı bulabilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'nin başka yine kanat oyuncuları var. Çok değerlendirilmiyor şu an ama yani Oğuz aklıma geliyor mesela.
0: Fenerbahçe bu arada turu geçerse Sturmglaz'da karşı karşıya gelecek diyebilirim artık.
1: İyi takım.
0: Çünkü şöyle ilk maçı 4-0 kazanmışlardı Hart karşısında. Şu an evet. 76. dakika oynanıyor. Sturmglaz deplasmanda 2-0 önde. Artık yani bir mucizenin de ötesinde bir şey olması lazım.
1: Yok yani Sturmglaz çıktı zaten.
0: Sturmglaz olacak. Yani sadece evet. 90 dakikanın tamamlanmasını bekliyoruz. Evet. Onu da söyleyeyim.
1: Yani Fenerbahçe'nin bu kadro Sidik Şerif yok.
0: İlk maçta yedekti.
1: Evet ayrı. Yarınki maçta da yok galiba.
0: Evet.
1: Bir ağrıları varmış sanırım. Yedek kulübesinden bir santrafor oyuna atamamak Fenerbahçe adına kötü olur. Çünkü iş belki tıkandığı noktada ihtiyaç duyacaksınız. Maçın birçok senaryosu var. Şimdi tamam biz Fenerbahçe kağıt üzerinde ya da kadro kalitesi itibariyle ilk maçtaki oyunlar itibariyle rakibinin önünde görüyoruz. Ama maçlar anlık yaşanıyor. Yani maçın başında eksik kalmanız futbolun evet. doğasında olan bir şey. Yani birçok gol yiyebilirsiniz, eksik kalabilirsiniz.
0: Evet.
1: Yani 30 metreden şut çeker, adam bir yani size çarpar, yön değiştirir, gol olur. Yani doğru. istediği kadar rakip yeteneksiz olsun ama bunlar futbolun içerisinde var. Dolayısıyla tabii. siz geri dönüş yapmanız gerektiği noktada hücuma yani hücumda doğru. değişikliğe gitmeniz gerekiyor, değil mi? Şimdi bakıyorsunuz santrafor şu an Vedat Muriç'in durumu nasıl?
0: O da sakat.
1: Sidik Şerif de yok. Talişka'ya
0: Kerem veya Greenwood.
1: Talişka'ya bel bağlıyorsunuz. Kanatta değişiklik yapabilirsiniz.
0: Hayır yani şeyi çok sıkışırsan Greenwood'u da ileride artık deneyebilirsin. Ama o da yeni
1: ama
0: geldi.
1: Ama şöyle ilk maçı hatırlayalım. Öyle bir kapandılar ki yani stoperlerin arasında kayboluyorsunuz o tarz oyuncularda.
0: Doğru. Ama bu avantajımız biraz daha şey tabii ki gol bulmak zorundalar.
1: Evet işte dolayısıyla hani Fenerbahçe o fırsatı rakibine vermemeli.
0: Evet.
1: Yani zaten bir yarınki maçta maçın özellikle Salim'le dediği gibi atmosferi muhtemelen çok yoğun olacaktır. Polonya ligindeki takımların yarısının bu arada taraftarı zaten herkes tarafından bilinir. Çok sahaya etki eden taraftarlardır. Hani maçın başında böyle bir tablo yaşamaması gerekiyor. Sonrasında evet. çünkü ilk maçtaki o oyunu da hatırladığımız için tedirginlik verici bir durum var ortada. Hücum hattının çok zayıf kalmasıydı. Ama sezonun ilk maçı yani bunlar yaşanabilir.
0: Evet.
1: Biraz ama Kerem'in artık işin içine girmesi lazım. Burada İrfan demiyoruz farkındaysın. Yani çoğu kişi de İrfan diye ifade etmiyor bunu. Kerem doğru. üzerinde bir beklenti
2: yani
1: var.
2: Kerem'den beklentiler yüksek. Kerem yani ciddi derecede beklentiler yüksek. Galatasaray'daki performansını hatırlıyoruz. Benfica'da bence lafını böldüm özür dilerim o gün.
1: Devam et.
2: Benfica'da ciddi derecede katkılar sağladı. Hatta Galatasaray'dayken ben hep ifade etmiştim yayınlarda. Galatasaray'dayken özellikle de gol noktasında, pozisyon noktasında gelen fırsatları hunharca harcayan bir Kerem Aktürkoğlu vardı. Benfica'da bu yönünü geliştirdi. Benfica'da tek vuruş noktasında iyi bir yol kat etti.

0: Fakat Fenerbahçe'de istenilen, beklenilen seviyeye yükselemedi. Yani belki bir Süper Kupa maçını söyleyebiliriz. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin Süper Kupa finalindeki. Onun dışında yani Kerem Aktürkoğlu,
1: ya gol asist katkısı anlamında geçtiğimiz sezon yine fena bir tablosu yok. İki tarafta da çift taneye ulaştı ama
0: beklenti bu değil.
1: Oyun içi yani oyuna dair katılımda, yani oradaki oyunu geliştirecek olan beklentiyi karşılamadı. Yani
2: Kerem çok iyi oynadı dediğimiz maç sayısı. Ya Kerem de bugün ne
1: takımı
2: oynadı,
1: Kerem kurtardı dediğimiz maç sayısı azdı. Maçı var yani Fenerbahçe'nin bugün Kerem maça damgasını
0: vurdu. Maçın adamı Kerem Aktürkoğlu'ydu diyebileceğim maç sayısı
1: çok az.
0: Çok evet. Çok az.
2: Şimdi bugün
0: yani İsmail parmağını geçti.
1: Asensio'da çok daha fazla. Şimdi geçti.
0: Milan Şikrin yarı söyleyebilirsin.
1: Asensio'nun Avrupa karnesi kötüydü mesela.
0: Evet.
1: Avrupa karnesi kötüydü. Lig karnesi başkaydı.
2: Asensio demişken bugün İsmail Kartal Asensio ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığı soruldu. Onun da çıkış kaynağı ne ben bilmiyorum bu arada. Bu soruyla birlikte yani öğrenmiş oldum.
1: %70 hazır, %100 değil hikayesi herhalde.
2: Tamam evet, o yani hoca zaten orada söyledi oyuncu şu an.
0: Bu normal. Hocanın dediği normal.
1: Asensio'ya %100 olduğunu düşünüyor. Hoca %70 diyor. Oradan bir hikaye çıkarıldı da yani sonuç itibariyle İsmail Hoca'nın ifadesiyle siz daha iyi bilirsiniz. Haklısınız. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ki demiş.
2: Evet.
1: Teknik ekip bunun kararını veriyor. %100 görmüyorsa değildi. Sonuçlarını da zaten yarın öbür gün aksi bir şeydi. Teknik ekip katlanıyor bu tarz durumlarda.
0: Doğru.
2: Asensio'yla aramızda hiçbir sorun yok. Biz buraya sorun oluşturmaya gelmedik. Takım ruhunu oluşturmaya geldik dedi İsmail Kartal.
0: Bir de İsmail Hoca'la mesela ben kendisini tanımıyorum. Birkaç kez basın toplantılarında soru sordum. Dışarıdan bende oluşturduğu izlenim şu. Gayet iyi anlaşabilen, ilk yani en son çalıştığı dönemi hatırlayalım. Tadiç'le birlikte balık tutma hikayesi, Edin Dzeko'yla olan diyaloğu.
2: Evet.
0: Yani bu noktada İsmail Hoca direkt halk arasında derler ya, hatırnaz bir kişiliğe sahip imajı veriyor bana. Bir de teknik direktörlerde şöyle bir özellik vardır. Teknik direktörler, hiçbir teknik direktörde ben şu ana kadar görmedim, hiçbir teknik direktör halk arasındaki deyimle bindiği dalı kesmez. Yani bu noktada ben
2: zaman şeyleri görüyoruz. Vitor Pereira ilk geldiğinde mesela Robin van Persie ile çok ciddi mesela sorun yaşıyordu.
0: Evet.
2: O zaten kamuoyu önünde yaşandığı için, çok da klişe bir örnek olduğu için, evet, söyleyebilirim. Ama mesela İsmail Hoca'ya dair ben hiç eski çalıştırdığı dönemlerde şu oyuncuyla bir problemi vardı, yaşamıştı dediğiniz var mı mesela? Oyuncunun
0: yok,
2: performansı çok iyiydi. İsmail Hoca ile arası kötü oldu, düştü
1: kaç
2: sonra.
1: Kaç sezon, ben hatırlamam ki, olsa da hatırlamam öyle.
0: Ya bir de şöyle bir durum var yani, dışarıdan bende oluşturduğu imaj İsmail Hoca'nın, yani İsmail Hoca'nın biriyle sorunu varsa sorun karşı taraftadır izlenimi veriyor. Değil bakın mi? Tanımıyorum.
2: Görüntü olarak.
0: Görüntü olarak yani mesela ben yıllardır seni tanıyorum Koray abi. Senin oluşturduğun imaj da bende öyledir. Mesela senin biriyle sorunun olsa ben derim ki ya sorun karşıdadır ya. Koray abi yani adam eline vur ekmeğini al derler ya halk arasındaki. Yani öyle bir kişilik olarak görülüyor. Bilmiyorum. Mesleki prensiplerini bilmiyorum. Mesleki olarak hırslı olabilir. Hırsın yanında direkt kural koyucu olabilir ama bendeki izlenim o. Benim hep teknik direktörleri eleştirdiğim şuydu. Teknik direktörlerin, bu ülkemizde de böyle, dünya futbolunda da böyle, iki tane hastalığı var. Söyleyebilir miyim?
2: Tabii.
0: Bu iki hastalık nedir biliyor musun? Bu iki hastalık şudur. Teknik direktörlerin gözlemlediğim, mesela örnek vereyim. İsim, yani buradan örnekler vereceğim emsal olarak. O gün Şahinoğlu'nun performansı çok çok kötü. Kiralık gitmiş takımlara, performansını yükseltememiş. Salim Manav teknik direktör o gün Şahinoğlu'nu kazanmak için çaba sarf ediyor. Ama sen teknik direktörsün. Senin ana amacın buradaki gemiyi kurtarmak. O gün Şahinoğlu o gemideki güverte. Yani gemi batarsa o gün de batar, sen de batarsın. Yani bu hastalığı sevmiyorum. İkinci hastalık da ben bunu isimde zikredeyim. Dünya Kupası'nda turnuva genelinde milli takımımızda gördüm. Teknik direktörler sahanın içinde karar verirken herhangi bir sistemde yanlış ilerliyorsa kararlarını değiştirmek noktasında çok geç kalıyorlar. Yani deriz ya, Yani ne oldu bu? Eli ayağıma bağlandı. Niye bir değişim yapmıyor? Hatasında ısrar etme. Evet. İki türlü

0: hastalığı. Bu İsmail Hoca ile ilgili de sözün özeti. Benim düşüncem olumlu. Yıl içerisinde de Asensio, göreceksiniz, öngörüm, en çok faydalandığı isimlerden birisi olacak. Zaten Fenerbahçe'nin şu an mesela bu kadroya rotasyon olacak. Vedat gelecek, Greenwood gelecek. Kerem var, Asensio var, önlerinde Talisca, İrfan Can Kahveci. Hocama da buradan ince bir mesaj. İrfan Can noktasında da tamam, İrfan Can'dan son geldiğin dönemde çok iyi verim aldın. Olmuyorsa uzatmaya gerek yok.
1: Yani i̇lk o dediğin şarkı, örneğe mi giriyor bu?
0: İlk dediğim o örneğe giriyor. Bunu yapacağını düşünmüyorum çünkü Fenerbahçe'nin tüm konsantrasyonu şu anda Süper Lig'deki şampiyonluk, Süper Lig'deki şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde o müziği Kadıköy'de dinletmek.
1: Mesut'la bir sorunu olmuş muydu İsmail Hoca'nın? Bir izleyicimiz yazmış.
0: Mesut'un kendiyle sorunu vardı. Mesut futbolu bırakmıştı Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe'ye, kendisi de bunu röportajında ifade etti, Fenerbahçe'ye bir şey verdiğini söyleyemem. Yani o şaşalı transfer, soruyorum size, ne verdi? Yani Fenerbahçe çok şey verdi maddi ve manevi olarak ama
1: ben bir derbi golü dışında hiçbir şey hatırlamıyorum.
0: Ben de hatırlamıyorum. Ramsbach'taki gol dışında, defansın arkasına sarkıp attığı gol dışında hatırlıyor musun?
2: Yok.
1: Yok.
2: Bir etkisi yoktu.
1: Ama Salim'in dediği şu açıdan doğru, yani İsmail Kartal normalde böyle çok egolu, kibirli yok bir abi, insan profili çizer. Deriz ki yani, çünkü ben de sana o konuya bir ek yapayım. Futbolculuktan gelen, özellikle böyle çok popüler olan futbolcular teknik direktörlüğe geçtiğinde o futbolcu dönemindeki popülerliğini hala taşıdığını, evet, insanların hala aynı şekilde yaklaştığını düşünüyor. Belki insanlar dışarıda gördüğünde onlara evet aynı ilgiyi, alakayı gösteriyor ama bir takımın içine girdiğinde ben %100 eminim, zaten konuştuğumuz aşağı yukarı futbolculardan da anlayabiliyorum. Futbolcular bir yerden sonra şey oluyor. Ya diyor, tamam bitti diyor.
0: Tamam,
1: sen
0: bitti
1: artık
0: ya,
1: bir hocasın diyor.
0: Dün,
1: yani
0: dün de kaldı cancağızım. Bugün yeni diyor, şeyler söylemek
1: ama
0: lazım.
1: Ama bir anım anlatabilir miyim? Hala ben yıldızı benim gibi düşün.
0: Evet, bir anım anlatabilir miyim? Bir anım anlatabilir miyim?
1: Nedir?
0: İsim vermeyeceğim.
1: İsim verince daha keyifli oluyor bu arada.
0: Ayıp olur ya isim verirsek. Müsaadesini reklam arasında isterim. Veririm de müsaade etmez çünkü. Kendi bizi izliyor. Evet. Dört büyük takımdan birinde oynamış bir futbolcu.
1: Ben kimim yapalım o gün biz.
0: Evet.
1: Ben
0: yaşı da şu anda 65 civarında.
1: 65 civarında dört büyüklerde, evet, hocalık yapmış bir isim. Evet.
2: Oynamış
1: birlikte mı? Oynamış mı, hocalık mı yapmış?
0: Oynamış. Hocalık oynamış değil. Oynamış birisi.
1: Evet.
0: Öyle arkadaş ortamında muhabbet, sohbet ediyoruz. Sağ olsun. Oturuyoruz kafede. Çay kahve içiyoruz. Abi masaya her gelene ben oynamıştım, tanıyor musun beni diyor. Ben oynamıştım, tanıyor musun beni diyor. Ben en son dayanamadım. Ya hocam dedim, ne anlatıyorsun ya dedim. Senin oynadığın dönemde dedim bu çocuklar doğmamıştı. Kendini dedim anlatma dedim. Biz dedim şey yapalım. Ondan sonra çocuklar da bizim Ayaz Ağa Mahallesi'nde hep gittiğim bir kafe var. Evet. Orada çay içiyoruz. Futbol muhabbeti. Ekseriyetle amatör futbolculuk geçmişi olan arkadaşlar. İyi de insanlar, gerçekten işinde gücünde sevdiğim arkadaşlar. Onlar da direkt acaba dedi bu sıkma portakal mı? Sallamasyon var mı hemen? Şeyi açtılar. Portakal. Hemen istatistik sitelerini açtılar, baktılar. Laboya kalktı hoca, bana böyle yapıyor. Abi diyor, gerçekten oynamış ya diyor. Ben de dedim tamam dedim, oynadı zaten, burada bir şey yok oynamasıyla ilgili. Sizin tanımanızla ilgili sorun var.
1: Evet.
0: Yani devamlı
1: o etki olmuyor diyorsun yani.
0: O etki
1: ama kendine
0: yani
1: yakın bir kuşak biri olduğunda zaten
0: bugün
2: ben çıkaramadım bu arada öyle, çünkü yani skala çok,
1: evet,
2: 65, geniş.
0: Skalayı 60 büyüklerde oynamış. Reklam arasında söylerim size ismi, ayıp olmasın. Şöyle skalayı
2: bir tahminim var, onu arada söyleyeceğim.
1: Söyleme zaten artık ismi bir yayında.
0: Şunu söyleyeyim bir de.
1: Sıkma portakal mı dedin adama, arkasından dedikoduyu anlattın.
0: Adama burada demedim. Çocuklar direkt baktı istatistik sesine. Abi dedi dediği doğruymuş. Dedim dediği doğru, adam dedim sallamasyon yapmıyor burada. İşte bak buradaki o aslında çok güzel bir mesaj verdin Koray abi. O gün bak mesajı kaçırdın. İşte futbolculuktaki popülizmi teknik direktörlükte de arıyorlar. Başarısız oldukça tercih yapıyorlar. Başarısız oldukça tercih yapıyorlar. Sonrasında sıkıntı oluyor Türk futbolu adına.
1: Evet.
0: O popülizmi şimdi işte törpülemek lazım.
1: Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısında

0: sahaya çıkacağı 11 üzerinden bahsettik biraz. Ederson'un geri dönmesini bekliyoruz. Yani ilk merak maçta... ediyorum açıkçası. Geçen sene çünkü travmatik bir sezondu bence onun adına.
1: Evet. Evet yani kötü bir sezon. Hatta yani finali Fenerbahçe adına en kötü hale getiren isimlerin herhalde başında geliyordu. Peş peşe işte özellikle Rize maçı, o hatası.
0: Tabii.
1: Yani şampiyonluğun
0: derbide atıldığı pozisyonlar.
1: Evet yani oradan başlıyor sonra oraya geçiyorsun. Şampiyonluğun gittiği evrelerin başta.
0: Dünya Kupası'nda bir maçta penaltıda oldu aynı şey ya. Aynı şey demeyeyim de yani benzeri bayağı oldu.
1: Hangi maç
0: olduğunu söyleyeceğim. Birazdan onu hatırlarım. İzlerken çünkü direkt izlediğimiz kişilerle birlikte şey dedik. Yani bayağı Ederson hakem kaleye geç diyor. Kaleci oyalanıyor. Hakem geç diyor. Son hakem bıraktı bir yerde zaten. Israr etmedi.
1: Yani seçenekler Arjantin, Paraguay.
0: Dur birazdan biraz düşüneyim. Çok maç izledik çünkü şu an
1: kimler yapar diye tahmin yürüttüm.
0: Olabilir ya şey. Arjantin Lautaro Martinez de olabilir. Biraz düşüneyim, izleyicilerimden yardım gelirse de sevinirim.
1: Şimdi
2: Martinez seviyor onları.
1: İlk maçta
0: yo bayağı oyalandı. Hakem iki defa geç dedi. Sonra baktım ben devam edecek mi? Direkt aklıma derbi geldi çünkü. Hakem sonra böyle görmezlikten gelmeye başladı. Döndü filan. En son bir kere daha uyardı. Geçirdi kaleye.
1: Neyse arada öğreniriz artık. İlk maçta
0: Emiliano Martinez olabilir ama tam net hatırlamıyorum.
1: Tam onun şey yani böyle o tarzı yakışıyor. İlk maçta Mert Günok kaledeyken bir pozisyonu var zaten Gorni çok net. Karşı karşıya kalktılar. O da iyi bir kurtarış yapmıştı hatırlarsınız. Yani burada çok fazla ilk maçta kalecilerin konuşulduğu bir ortam yoktu. Mert'in bir kurtarışı ne hatırlıyorum. Siz başka hatırlıyor musunuz böyle net bir pozisyon olarak?
0: Başta bir tane işte Mert'in var.
1: Çaprazda işte karşı karşıya kaldı. Yani onun dışında yoktu. Tabii şunu da unutmayalım. İlk maçta Veronik Zavre tamamen topun arkasına geçerek bir futbol oynamaya çalıştı. Eğer bu maçta farklı bir yöntem izlemeye çalışırsa maçın başında Fenerbahçe savunmasının daha çok konuşuruz. Yani savunma performansını. Burada da bir takım değişiklikler var. Onların etkisi tabii. Yani geçen sezonun oyuncu grubu. Farklı bir oyuncu da yok zaten. Yani şu 11'de yeni bir transfer yok ki. Bakıyorum tekrar. Ederson. Yok, hepsi geçtiğimiz sezonun oyuncuları. Hepsi birbirini tanıyan oyuncular.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani sezon başı işte yeni takım falan onları karşılayacak bir 11 değil. Mesela hani bazen tabii olur ya böyle oyun kötü oluyor. İşte takım yeni birbirine alışıyor falan. Takım geçen sezonun oyuncuları. Geçen evet sezonun oyuncu grubu. Birbirini yeni tanımıyorlar.
0: Bunu ideal hale çevirelim mi hadi hep birlikte canlı yayında? İzleyenler de yazabilirler. Şu anda gündemdeki isimlerden de ekleyebilirsiniz. Nasıl bir ideal 11 oluşturursun?
1: Osterwolde solda.
0: Sakat oyuncuların hepsini iyileştiğini de düşünebilirsin.
1: Osterwolde solda. Merkezde Ake. Skriniar'ın yanında. Savunma dörtlüsünden başka. Yani bir önceki maç gibi. Orada bir değişiklik evet olmaz.
0: Yani Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde diyorsun.
1: Açıkçası bendeki orta saha üçlüsü de bu şekilde. Şu
0: Asensio,
1: anki eldeki
0: Genduzzi,
1: mevcutlarla.
0: Kante iyileşse de diyorsun kenarda mı?
1: İyileşse nasıl iyileşeceğini yani bilmiyoruz. Yani ne şekilde.
0: Yani sağlam olduğunu düşün yani.
1: Ya valla geçtiğim sezonki İsmail iyiydi, gayet iyiydi. Kante de son bir dönemde açıldı ama İsmail'i biraz çabuk yavana atıyoruz. Öyle kenara bırakıyoruz. Onun dışında sağda Greenwood zaten üzerine çok bir şey söylemeye gerek yok. Merkezde şu anki santraforlar üzerinde Vedat Muriç. Solda da Kerem var. Kerem varken Kerem olur.
0: Leao varsa?
1: Leao varsa Kerem'in içi zora girer işte.
0: Olmalı zaman mı peki sence?
1: Ya, sadece sol kanat olarak bakılıyor belki. Ama Fenerbahçe'de yanılmıyorsam 7 kanat oyuncusu var sağ sol. Belki 8 bile olabilir.
0: Musaba, Nene hepsini dahil ediyorsun.
1: Unutuyorsun tabii bazen. Mesela şu an say bir tanesini unutacağına eminim.
0: Musaba, Nene.
1: Evet.
0: Oğuz.
1: Tamam.
0: Greenwood'u saydık.
1: Tamam. Kerem İrfan orada zaten.
0: Kerem İrfan orada. Kaç etti şu an saydığımız?
1: 7.
0: 7 saydık mı?
1: Tamam bir daha.
0: Musaba, tane o. Musaba, bak,
1: Musaba, Nene.
0: Nene.
1: Kerem İrfan, Oğuz, Greenwood evet dedin. 6 mı?
0: Kaç oldu?
1: unuttuğunu ben şu an birini unuttu söylemiyorsun. Bende var evet mesela.
0: Kim?
1: Fenerbahçe kadrosunda Cengiz Ünder.
0: Cengiz, doğru söylüyorsun. Son dakika bilgisi geldi. Az önce bahsetmiştik. Fenerbahçe'nin şayet turu geçerse, ki inşallah temennimiz ve doğamız o yönde olacak, Gornik Zabrze'yi elediği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki turda, 3. eleme turunda Sturm Graz'da karşı karşıya gelecek Avusturya ekibiyle. İlk maçı 4-0 kazanmıştı Harz karşısında. Sturm Graz revanşta da yine sağdan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin bir sonraki turdaki rakibi inşallah Sturm Graz olacak. Fenerbahçe'nin de turu geçeceğini tahmin ediyoruz diyerek devam edelim. Kim? Cengiz'i saymadık dedin.
1: Evet, Cengiz'i düşündüm mesela, aklına gelmedi.
0: Gelmedi.
1: Bana. 7. oyuncu, hatta belki de bir oyuncu daha unutmuş olabiliriz yani arada. Arada genç oyuncu vesaire de oluyor ya Fenerbahçe. Onu denklem dışı bırakalım hadi. 7 oyuncusu var, 8.yi alacak aslında. Sağ sol rotasyonu toplam kanat rotasyonuna. Özellikle sağ kanada tabii ki yığılma var ama o sağ kanatta oynayan oyuncuların bazıları solda da oynayabiliyor.
2: Evet.
1: Böyle bir tarafı var işin. Elbette hani bir taraf Greenwood'ken diğer tarafta da Kerem'den belki beklenti tam anlamıyla karşılanmadı. Farklı bir yöntem izliyorlar. Ya da Leao'yu benim anladığım kadarıyla biraz merkezde de kullanabilir Fenerbahçe. Yani santrofor transferi Leao'dan sonra yapılacak mı mesela, kesin mi?
0: İşte yapılmalı mı sence? Bence yapmadan da tamamlayabilirler.
1: Yani 17 oyuncusu var. Artı 4 kısmını kenara bırakarak konuşuyoruz.
0: Evet.
1: 17 oyuncu var, 18. gelecek. 8 oyuncudan çıkması gerekiyor Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca kendisi söyledi. Evet. Kalem kağıt elimizde, onu yazıyoruz, bunu çiziyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz. Ama üzerine 19.sü mü olacak? Bu kez kim gidecek? Fred gitmesin, İsmail Hoca'nın deyimiyle.
0: Ha, şurada Fred de yok mesela.
1: Fred bizimle kalacak. Öyle diyor. Bakıyorsunuz Talisca, son günlerde Talisca kalacak şeyleri var.
2: Ama Fred'in ben ayrılacağını düşünüyorum baştan sonra.
1: Bak bu senin düşüncen başka. İsmail Hoca ne diyor? Bizimle kalacak diyor, değil mi? Şimdi o ama gitmesin, bu gitmesin, ya, o kalsın, bu kalsın.
2: Transfer sürecinde değişebilir ya,
1: tabii
2: o
1: ki,
2: dünya.
1: Bu başka bir şey ama teknik açıdan bak.
2: Doğru.
1: Diyor ki bizimle kalacak diyor. Kalmasını istiyor. İşte Talisca bakıyorsunuz son günlerde kalmasıyla ilgili bazı gündem oluyor. Şimdi o gitmesin, bu kalsın. İşte o zaman bu kadar çok transfer yapmayacaksın. Zaten kural değişmiyor.
2: Evet.
1: Değişmeyecek. Dolayısıyla bir oyuncu ile belki de iki mevkiyi birden kapattık denilebilir.
0: Evet,
1: sonrasında.
0: Doğru. Bir izleyicimiz yazmış bu arada Fenerbahçe maç paylaşımında görselde Greenwood, Ake ve Levent'i kullanmış. Bu üç isim de böyle paylaşıldığı için 11'de olabilir diyor.
2: Geçen yıl çok öyle yok olup ya, gol attılar.
0: Çok şeyi yok zaten.
1: O çok geçerli bir şey yok. Değil.
2: O geçerli bir durum değil abi.
0: Evet. Ömer Bey, Ömer Bozkurt yazmış. Böylece cevaplamış olalım. Yani evet, her kullanılan oyuncu olmuyor.
2: Geçen yıl çok kez yaşandı bu.
1: Ha, bu arada tabii ki Greenwood yani işte başlar herhalde yani. Ama evet, Ake'yi ben çok risk edeceğini tekrar düşünmüyorum. Bir önceki maçta bir ağrı, doğru, kas ağrısı yaşamış. Dolayısıyla burada o riske gireceğini düşünmüyorum.
0: Osman Yalçın, Fenerbahçe bu oyuncu kadrosu ve oyunuyla skoru tutmayı oynayamaz. O yüzden standardını oynamalı. Golü bulup maçı yönlendirmeli. Aksi takdirde evet, oyun uzatmaya gidebilir.
2: Doğru.
0: Sonuçta 300 milyon euro değerinde bir takım center forsuz oynuyor. Kaç zamandır olduğu gibi demiş. Bu mesajda kinaye içerir diye ifade etmiş.
1: Vallahi bir de şöyle bakalım konuya. Yani 7 de genç, yani 23 yaş ve 6 oyuncu grubunda oyuncusu var Fenerbahçe'nin diye hatırlıyorum. 17 artı 7, yani 24 oyuncudan bahsediyoruz. Bir tane santrafor gözüyle bakılıyor. Sidiki Şerif'i de diğer taraftan hani potansiyel gelecekte olursa olur diye bakılıyor, öyle değil mi? Toplam 24 oyuncudan bahsediyoruz. Ama Fenerbahçe'de Vedat'ın ardına hala santrafor konuşuyoruz. 24 oyuncu içerisinde. Yani nasıl planlama?
0: Evet.
1: Zaten bugünlerin geleceği belliydi aslında. Yani geçtiğimiz, doğru, sezon ve önceki sezonda 24 yabancı, doğru, oyundan bahsederken işte 5 tane kaleci var. İşte bilmem kaç tane orta saha, 7 tane ya 6 tane sağ kanat oyuncusu var Fenerbahçe'nin.
2: Doğru.
0: Evet.
2: Bir dönemde Fenerbahçe'de orta saha bolluğu vardı.
0: Sürekli merkez orta saha alıyorlardı.
2: Yani
0: doğru söylüyorsun.
1: Stoper kaç tane
2: var? Tesise gitsen yemek yesen direkt böyle yürürken elin bir orta sahaya çarpabilir.
1: Fenerbahçe'nin kaç tane stoperi var?
2: Skriniar var, Osterwolde var, Ake var.
1: Devam.
2: Çağlar var.
1: 4.
2: 4 daha o.
1: Say gitmeyenleri say.
2: Bekao var.
0: Bekao, Diego Carlos.
2: Diego Carlos. 6.
1: Yiğit'i kenarda var.
2: Yiğit Efedemir var. 7.
1: 7 stoper, 7 kanat.
0: Bekao falan var. Ama gönül rahatlığıyla yazacağın 2 kişi var.
1: Konu orada.
2: Aynen.
0: Yiğit Efe'yi ayırıyorum hadi. Yiğit Efe'yi de dahil edin.
1: Bak, sol kanada bir oyuncu yazıyorlar Fenerbahçe'nin şablonunu çıkarırken. Sağ kanada 6 tane oyuncu yazıyorlar.
2: Evet.
0: Doğru. Muhammed Salah konusuyla ilgili bugün güzel bir haber yapmışsın. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Okuduk, detayları da öğrendik. Çünkü Önder Özen dün söylemişti, imaj hakları konusunda sıkıntılar var dedi. Hatta Önder Özen dedi ki yani bu artık iş bir transfer pazarlığının ötesine geçti. Evet. Kulübün değerleriyle ilgili bir noktadaydı. Başkan Serdal Adalı'yı da tebrik ediyorum. Bence durması gereken yeri çok iyi belirledi ve durdu dedi. O detaylar neydi? İmaj hakları mevzusu.
1: Şimdi
0: para pul işi her şeyi bence o gün yaklaşık anlatmanı rica ederim.
1: Ya Önder Hoca'nın açıklamasından önce, Önder Hoca'nın açıklamasından 3 gündür ben bu konuya dikkat çekmeye çalışıyorum haberlerimde. Ya da A Spor'daki Salah konusu açıldığında yorumlarımda. Hatta en son burada yanılmıyorsam cumartesi günü detaylı bir şekilde anlattım. Sadece burada söylemediğim şey imaj hakları ile ilgili o Önder Hoca'nın da açıklamasıyla birlikte tamamen ortaya çıkan detayları. Evet. Açıklamamıştım. Yani şu yorumda bulunmuştum. Salah'ın maaşı tamam olsa, yani menajeri de komisyonu kabul ediyorum dese dahi iş bitmiyor demiştim. Çünkü bir marka transfer etmeye çalışıyor Beşiktaş. Evet. Ve birçok madde var. Bu maddelerin içerisinde imaj hakları, forma satışı payı vesaire gibi şeyler var. Bunların üzerine birkaç gün daha görüşmeler sürecek dedim. Ki öyle oldu. Görüşmeler sürdü ama bir orta yol bulunamadı bu konuda. Şimdi sorun Salah'ın alacağı maaş değil Beşiktaş açısından. Veyahut menajerinin indiği, işte son olarak indiği 5 milyon euroluk komisyon da artık olmaktan çıktı. Orada da çünkü başlangıçta farklıydı. Sonra 7,5 milyon euro gibi bir rakama tekabül eden bir oranda %100 istedi. Bu da tabii ki kabul görmedi. Yani %35 nedir? Bunun yasal sınırı var zaten belli çerçevede.
2: En fazla %10 olur.
1: Bunu da Sayın Önder Özen de söylüyor. Yani bunun bir sınırı var. Hani bazen kulüpler evet bu sınırların dışına farklı metotlarda çıktığı oluyor. Görmüşüzdür bunları, yaşanmıştır. Ancak çok ötesinde ücretti. Bir indirime gitti ama burada indirime giderken diğer tarafta istedikleri yani çok hakikaten absürt bir noktaya ulaşıyor. Şimdi kimisi şunu söyleyebilir. Ya forma satışından pay böyle oyuncular ister zaten vermeniz gerekir denilebilir. Lakin duruma şöyle bakalım. Beşiktaş zaten şu an mevcutta takımda en yüksek kazanan oyuncunun 2 katı ücret teklif ediyor. Maaş noktasında. Trossard 6,5'a geldi bu arada.
0: Evet.
1: 2 katı ücret teklif ediyor. O statü farklı çünkü Muhammed Salah bahsettiğimiz oyuncu.
0: En yüksek alan Trossard şu an.
1: 6,5 milyon euro.
0: Tamam, 2 katından da fazla attı.
1: Arada bonuslar var çünkü. Hani o Trossard'da da bonus var, Salah'ta da bonus var. Ben net normal maaş üzerinden yapıyorum. Zaten yanında bonus teklifleri var. Yani işte bunun içerisinde kolay kazanabileceği var. Bir de başarıya göre, yani Beşiktaş'ın da sezon sonu yaşayacağı başarıya endeksli bazı bonus maddeleri var.
0: Beşiktaş'ın önerdiği rakam neydi? Tekrar eder misin?
1: Başlangıçta Beşiktaş'ın önerdiği 12 milyon euroluk bir teklif vardı ortada. Bunun içerisinde işte bir çok kolay kazanabileceği bonus da vardı. Sonrasında bir revize oldu. Son işte bu menajerinin de bir adım atıp böyle isteğini düşürmesiyle birlikte toplamı bonuslarda dahil olmak üzere söylüyorum bunu. İçerisinde dediğim gibi kolay kazanabileceği de var. Sezon sonu Beşiktaş'ın sıralamasına göre Şampiyonlar Ligi'ne gitti, şampiyon oldu vesaire.
0: Evet.
1: Buna göre 20 milyon euroya yakın o civarlarda bir paket sundu Beşiktaş. Ancak şimdi Beşiktaş bunu sunarken tabii ki sportif başarıyı düşünüyor ama aynı zamanda Salah gibi bir marka transferi yapacaksa Beşiktaş, evet, bu oyuncu üzerinden de hani diyoruz ya Salah forma sattırır, işte Salah tanıtıma ciddi katkısı olur, Salah'ın işte sadece sahada değil sağ dışında da Beşiktaş'a katkıları olur diyoruz ya. Şimdi Beşiktaş de bunu düşünüyor tabii ki, sağ dışından da katkı almayı düşünüyor ama oyuncu tarafının istekleri Beşiktaş'ın sağ dışından arzu ettiği katkıyı minimuma indiriyor. Şimdi

0: Şuist deniyor çünkü. Salan temsilcisinin oyuncusu için istediği şey Türkiye'de Salah'la ilgili satılan forma, lisanslı ürün diyelim buna. Çünkü içerisinde Salah'a ait tişört de olabilir, herhangi bir şey. Sonuçta imaj hakkına giriyor imaj kendisi hakkı açısından. Bu ürünlerden, forma satışından vesaire kulübe kalan kısmın %50'sini istiyor. Kulübe kalan kısım neden diyorum? Çünkü Beşiktaş'ın formasının gördüğünüz fiyatın tamam Beşiktaş'a kalan bir şey
1: değil. Çağrı'nın mı %50'sini istiyor?
0: Tedarikçi firma da sonuçta bir payı var. Forma satışlarından belli bir pay. Tedarikçi firmanın belli kısmı Beşiktaş'ın. Beşiktaş'a kalan bölümün yarısını istiyor.
1: Örnek veriyorum. İnsanların kafasında otursun diye. Yani
0: şu an 6.100 diyelim.
1: 6.000 lira diyelim forma.
0: Tamam,
1: yuvarlıyorum. 3.000 lirası tedarikçi firmaya kalıyorsa Beşiktaş bundan 3.000 lira elde ediyor diyelim. O 3.000 liranın da %50'sini ben alırım diyor Salah.
0: Evet, yani bu yola gidiyor.
1: Salah değil. Şimdi, bu sadece forma kısmı. Beşiktaş dün verdiğim örneği tekrar ediyorum kaçıranlar için. Şöyle kupa yaptı. Salah fotoğrafı var üstünde. Evet. Bu kupayı sattı. Diyelim
0: ya kendi imajından liraya, kazanacağı her şeyde bunu istiyor.
1: Sattı diyelim buna. 500 liraya 250 lirası diyor benim diyor Salah. Evet, yani A'dan Z'ye Muhammed Salah'la ilgili her şeyin evet, yarısını istiyor.
0: Şimdi
2: kış geliyor mesela. Bunun Muhammed Salah'lı gocuk aldın. Mont aldın. Gocuk derler ya. Yani.
1: Gocuk dersek Salah anlamaz zaten. Oradan kurtarır Beşiktaş.
2: Yani mont aldın diyelim.
1: Evet.
2: Direkt 5000 TL kar elde ettin. 2,5 10.
1: Her
2: ama burada olayı
1: buçuk
2: karıştıran
0: ki
2: yine söylüyorum.
0: Onun da bir işte
2: o günün ben tabii bugün haberini de takip ettim. Tebrik ederim o gün. Sen devam et.
1: Ölme lütfen devam et.
0: Tamam.
1: Sen konuşacağız.
0: Şey yapalım. Şimdi Beşiktaş bunu bir değerlendiriyor. Düşünüyor. Diyor ki yani %50 böyle düşünceler var sonuçta. Hani pazarlık yapılırken. Hani belli bir oranda evet pay isteyebilir. Salah gibi bir oyuncu. Acaba yurt dışındaki satışlardan biz burada verdiğiniz payı giderebilir miyiz? Ya bunun da çalışması yapılıyor. Dün zaten Önder Hoca da söyledi yani evet, bir finans modeli olarak düşündük dedi.
1: Tabii.
0: Şimdi Mısır'da sonuçta Mısır'ın yanılmıyorsam nüfusu 120 milyon kadar nüfusu var. Ve Mısır'da herhalde Salah'a konuşmaya gerek yok. O coğrafyada hatta yani kendisini gösterilen itibar çok başka. Dolayısıyla o coğrafyaya yönelik bazı düşünceler oluyor. Lakin sonra şöyle bir şey karşılarına çıkıyor. Mısır'da satılacak olan bu formaların vesaire %100'ünü istiyor. Hani az önce dedik ya Beşiktaş'a kalan kısmın %50'sini istiyor. Bu kez kalan kısmın %100'ünü istiyor.
1: Mısır için.
0: Tabii. Ya hatta yani yarın öbür gün İngiltere'de de bu pazara çıksa Beşiktaş, oraya da yani yurt dışı için konuşabiliriz bunu. Özellikle Mısır konu ediliyor ama. Dolayısıyla Türkiye'de %50, kulübe kalan kısmın %50'si, Mısır'da kulübe kalanın tamamını istiyor.
1: Yani diyor ki siz bana diyor Beşiktaş
0: bu ne yapıyor
1: kulübü?
0: Bu ufak bir hesap kitapla bugün bir tahmin yürütüyor. Salah kaç tane forma satar ve Salah forması kaç tane satabilir vesaire. Minimum düzeyden alsanız dahi yani bir maaş kadar para ediyor. Az önce konuştuğumuz rakamlar kadar bir para ortaya ediyor, çıkıyor. Dolayısıyla bu Beşiktaş çok mantıklı gelmiyor. Yani 20 milyon işte bonuslar dahil 20 milyon euro vermek başka ama bir de ucu açık bir para vermek var. Yani ne kadar satacak? Belki 150 bin satacak. Belki 250 bin satacak. Salah bu bilemiyoruz. Öyle değil mi? Bir hesap kitap yapın lütfen. Ne kadar ediyor? Dolayısıyla burada Beşiktaş'ın ekonomik olarak bu işten bir karı olmuyor. Yani kazandığını Salah tarafına veriyor. Bir de şöyle bir şey var. Bunun için ekstra işte işletme gideri harcayacak. Personel çalıştıracak. Bunun tedarini yapacak değil mi? Bütün yükünü Beşiktaş yüklenecek. Ama bir kazancı olmayacak. Bu da çok mantıklı gelmiyor.
2: Amme
0: kabul
2: hizmeti
0: görmüyor
2: gibi.
0: Tabii çok aynen, basit görülüyor. Bakın ben bunu anlattım. Yani cumartesi günü bunu anlattım.
1: Taşeron
0: basit
1: firma yerine koyuyor Beşiktaş'ı.
0: Basit resmen gördüğünüz bu maddeler aslında çok basit değil. Evet kim oyuncu da zaten imaj hakkı olmuyor vesaire. Ama bu tarz Salah tarzı bir oyuncu transfer etmek isterken bu maddeler büyük önem taşıyor. Bahsettiğiniz rakamlar çünkü çok ucu açık oluyor ve maaş kadar bir rakam ortaya çıkıyor. Beşiktaş'ın da bir kazancı olmayacağı

0: bir işe girmek istemiyor bu şekilde. Evet, işin sportif tarafı var. Burada saha içerisinde Beşiktaş'a çok çok ciddi katkı verebilir ama saha dışında da bir beklenti var sonuçta. Ve ortaya çıkan rakamlar çok uç noktalara ilerlediği için Beşiktaş artık duruyor. Ve son yaptığı teklif masadan kalkıyor. Kalkarken tabii ki teklifi masada bırakıyor. İşin özeti bu. Finali bu. Masada bırakıyor. Dönüp yarın dese ki kabul ediyorum sizin şartlarınızı. Ya kabul ediyoruz daha doğrusu. Ediyorum da olmuyor yani. İki kişiyi konuşuyoruz biz en başından beri.
1: Evet.
0: Yani Salah'tan daha çok zaten menajerini konuştuk. İsmini de artık herkes biliyor. Bir tane oyuncusu var ama Türkiye'de gayet tanınıyor. Kabul ediyoruz derlerse sözleşme zaten kendilerine iletilmişti. Tabii bu süreçte Beşiktaş artık hani orada bir haber bekliyoruz. İşte size süre şu zamana kadar bize cevap verin gibi pozisyonları tamamen bıraktı. Evet. Sağ kanatla ilgili kendi alternatiflerini üretip burada girişimlere başlıyor.
1: Salih, nasıl değerlendiriyorsun bu istekleri?
2: Yani istekler çok çok fazla. Mesela dese ki burada %50 %50, Mısır ve yurt dışındakiler %30 dese, hadi %50'ye de razıyım, bu tamamını istiyor. Yani Salah değil ama Salah özelinde demeyeceğim ama bunu dışarıdan benim izlenimim, bir futbol sever olarak o günün haberlerinden de yola çıkarak benim izlenimim, Remy Hapbaz tek bir oyuncusu var, Muhammed Salah. Biz geçtiğimiz gün yayında da bu konuyu konuştuk. Remy Hapbaz tek oyuncusu Muhammed Salah, 34 yaşında, son sözleşmesi. Yani çocuklarını, torunlarını zengin etme derdinde kardeşim. Evladiyelik bir şey arıyor. Yani bu
1: arayabilir. Ama karşındakini, yani bir teklif sunarsın, o ayrı bir konu. Ben demiyorum ki para istemesi. Mesela Cemal Bey'in yani mesajı var, şimdi onu sorayım size, siz öyle cevaplayın. Cemal Bey diyor ki Allah aşkına Salah'ı alamadık, beceremedik, bize gelmedi demiyorsunuz da sürekli şu parayı da istedi, bu parayı istedi. İsteyecek tabii. Siz veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Veremiyoruz deyip çekileceksiniz kenara. Sürekli bizden şunu istedi, bunu istedi muhabbeti nedir diyor.
0: O zaman yani bütün oyunculara siz, yani bu izleyicimizin çıktığı yoldan şunu söyleyelim. Bütün oyunculara o zaman istediğini versin kulüple ve transfer etsin. Yani şunu istedi, bunu istedi, pazarlık olmasın. Bu anlam çıkıyor. Yani atıyorum Galatasaray bugün bir oyuncu transfer edecek. Kim? Mesela Bruno Fernandes şu an.
1: Evet. 30 milyon.
0: 30 milyon euro istedi.
1: Ya vereceksin ya da çekileceksin o zaman.
0: Ya bu anlama geliyor. O zaman yani Beşiktaş bir oyuncu isterken kendi şartları, kendi şey olmayacak mı? Veremiyoruz değil. Beşiktaş bugün zaten oyuncuya maaş veriyor.
1: Evet.
0: Beşiktaş oyuncuya bonus veriyor. Menajerine komisyon veriyor. Bir oyuncunun genel sözleşmesindeki ana maddeleri karşılıyor. Ama ne anlatıyoruz burada? Diğer taraftan istenilen öyle maddeler var ki çok ucu açık. İnanılmaz ücretler kazanabilir ve kulübün bundan hiçbir geliri yok. Siz Muhammed Salah'ı transfer ediyorsanız herhalde hep hikayesi vardır ya, işte forma da sattırır, şu da olur, böyle büyük oyuncular transferde. Evet. Forma sattıracak da Beşiktaş'a kazancı olmayacak ki. Ya Beşiktaş'ın bir kazancı olmayacak bu işten. Ya bu bağımlılık gibi bir şey oluyor. Yani zaten Remy Hapbaz da böyle görüyor durumu. Beşiktaş'ı kilitlediğini zannediyordu. Her istediği olacak gibi düşünüyordu.
1: Çünkü çok ciddi ilgi alaka var diye.
0: Ya Muhammed Salah herkes burada görmek ister, izlemek ister ya. Bahsettiğimiz oyuncu basit bir oyuncu değil. Ama sonuç itibariyle Beşiktaş'ın da kendi perspektifinden Salah'la ilgili çizdiği şey sadece saha içerisinde bir sağ kanat ya da bir hücum oyuncusu almak değil. Bir yatırım ortaya koymak.
2: Yani Remy Hapbaz bende uyandırdığı imajı söyleyebilir miyim? Oturuyorsun, yemek yiyorsun, patlıcan kebabı söylemişsin. Kıyma köftesini seçen adam temsili. Kıymaların hepsini götürüyor. Sana patlıcan kalıyor.
1: Yani patlıcan arasında, da kalmıyor.
2: Patlıcan da
1: onu
2: kalmıyor.
1: Bile alıyor hatta.
2: Bütün tepsiyi silip süpürüyor. Yani Beşiktaş çok büyük bir camia. Beşiktaş burada Muhammed Salah'ı transfer etti diyelim. PR'ı diyoruz. Beşiktaş'ın PR'a ihtiyacı yok ki. Beşiktaş'ı dünya futbolundaki herkes tanıyor. Ülkemizdeki takımları tanıyor. Dijital çağda zaten herkes her şeyi biliyor ve tanıyor. Yani burada

0: Mısır'da ciddi bir kitlesi var. Mısır'daki forma satışının hepsini istiyor. Zaten oyuncunun Instagram'daki takipçi sayısı yaklaşık 70 milyon. İngiltere'de ciddi bir takipçisi var. Performansı tamam, son sezonda da çok iyi işlere imza attı. Premier Lig'de 3 kez gol kralı oldu. Thierry Henry ile kıyaslamalar yapılan bir oyuncu. Kariyerine hiçbir sözümüz yok. Çok büyük bir oyuncu, süperstar. Ama burada olayı bozan bence Rem Abbas, başka bir şey değil.
1: Ben Salah'ın menajerinden habersiz, böyle bir menajerin tek başına böyle şeyler yapacağına
0: burada
1: inanmıyorum.
0: Burada şu da olabilir.
1: Hiçbir futbolcunun evet. menajeri oyuncuyla bir şey konuşmadan kafasına göre böyle şeyler isteyemez.
0: Ya burada şu da olabilir. İyi polis kötü polis olabilir.
1: Zaten
0: ama dediğine oynuyorlar. Katılıyorum Koray abi. Burada tavşana tazıya tut diyorlar. Halk arasındaki tabirle. Burada bu o günü de kutluyorum. Bugün en çok konuşulan haberler arasındaydı.
1: Yani, yok, rakamlar merak ediliyordu. Çünkü bir de şey falan da oldu. İşte arada 3 milyon euro fark var. 4 milyon fark var falan. Ne 3'ü ne 4'ü. Ucu açık bir şey ve hepsinden öncesi
2: bu,
1: bence
2: 15
1: bu.
2: 15 de olabilir. Hala, 20 de olabilir.
1: Gün, bak evet. %50'yi isteyebilirsin. O senin tercihindir.
2: Zaten tamam, biraz rahatsız eden bence o.
1: %50 de.
2: Şu an yorum kısmına geçiyorum.
1: %50 bak. %50 istersin, mantıksız bence. %50 de çok bu arada. Ama mesela Mısır'dakinin %100'ünü ben istiyorum demek ne demek biliyor musun? Siz bir tekstil firmasısınız, taşeronsunuz. Bana hayrına gidin, Mısır'da benim ürünlerimi dağıtın. Ben de cebime para koyayım demek. Yani bu aslında rencide edici bir teklif. Sen ne saçmalıyorsun yani, denir yani.
2: Bence Beşiktaş tarafını rahatsız eden konulardan bir tanesi şu. Yani hani uzlaşacak vesaire, hani konu üzerine konuşulacak bir şeyle gelinmedi. %50 burada, %100 orada. Hani üzerine neyi konuşabilirsin bu oranların, öyle değil mi?
1: Tabii.
2: Hani böyle iyi niyetli bir çerçevede
1: değil.
2: Bir o oranlarla vesaire, bu tarz büyük oyuncular ister çünkü forma satışlarından pay vesaire, çok vardır örneği. Ama hani pazarlık edebileceğin şeylerle gelir karşına en azından.
1: O düzeyde
2: burada hiç
1: gelir,
2: o yoktu. Ya yani burada neyin pazarlığını edeceksin? Ya yani %100 istemiş ülkesinde. Şimdi evet. Burada kulübe kalanın yarısını istemiş. Yani nasıl bir pazarlık yürüteceksin? %100 değil de 80 mi olsun diyeceksin?
1: Doğru. Yani nereden başlayacaksın? Bir makul bir şey söylemiyor ki. Söylediği saçma bir de. Ya bir de mesela bazı şey vardı. Şimdi git bir ya şurada bir herhangi bir dükkana gitsen, desen ki adam işte 1000 lira dediği bir şeye 100 lira verir mi desem, muhtemelen seni yaka paça dükkandan dışarı atarlar. Sen dalga mı geçiyorsun kardeşim der, veya akıl hastası falan mısın der.
2: Ya değil elindeki
0: mi? Dalga mı geçiyorsun, adam mı seçiyorsun derler.
2: Yani o ya doğru değil mi? De elindeki
0: dalga geçmek bu.
2: Elindeki aynen. Markanın farkında elbette. Bahsettiğimiz oyuncu basit bir oyuncu, sıradan bir oyuncu. İşte bizde herkese yıldız deniliyor da.
0: Bu gerçekten.
2: Gelen giden herkese yıldız deniliyor bizde. Ama bu yıldızdan öte bir oyuncudan
1: peki
2: bahsediyor.
1: Bundan sonrası ne olur sence? Bu arada İhsan Tek yazmış mesela. Salah bu kadar isteğin karşısında şampiyonluk garantisi mi veriyor veya UEFA'da yarı final mi garanti ediyor? Futbolcu iyi olabilir fakat bekleneni veremez bu saatten sonra demiş. Şimdi bazı böyle tepkiler de var tabii ki. Bu arada Salah'ın kalitesinden hiçbir şey değişmedi.
2: Kesinlikle
1: yani
2: ben hala görmek istiyorum. Ya,
1: ben de gelsin isterim. O ayrı bir konu ama makul şartlarda olacak, hangi takıma gelecekse veya.
0: Yani burada ya
1: Beşiktaş bu sence yani bu işi söylediğimiz kapattı
2: rakam, mı? Yani Beşiktaş adına kapandı demiyoruz. Az önce de ifade ettim. Zaten Sayın Önder Özen'in açıklamasını da tekrar o bölümleri dinlerseniz. Hani dönüp teklife evet dediklerinde Beşiktaş'ın teklifi masada. Sadece yerinden oynamayacaklarını söylüyorlar.
0: Peki Beşiktaş'ın teklifi nedir o gün?
2: Ya paket halinde dediğim gibi 20 milyon euroya bulan bir teklifi
0: 20
2: var.
0: 20 milyon euro. İmaj haklarında onların istedikleriyle kesinlikle örtüşmüyor.
2: Yok. Ya üzerine pazarlık yapabilecekleri bir argümanla gelmedikleri için.
1: Ya %10 dersin, %20 dersin. %30 de hadi bilemedin. %50 nedir
0: buradakine
1: zaten?
0: Dersin ki buradaki satışlar için %30 dersin. Mısır'da dersin benim memleketim. Hadi orada da %40 olsun. Oradaki yani Mısır ve yurt dışı toplamda %100'ünü istiyor.
1: Ya orada da makul bir şey yok. Bak şöyle denir. Onda da %50 diyemezsin. Kusura bakmasın Salah'ta. Bir kere Mısır'da zaten bu arada şey de var. İmitasyon forma satışı da çok fazla. Onu da söyleyelim yani. Lisanslı ürün ne kadar satacağım muamma o ayrı ama. Mesela kendine o kadar güveniyorsa der ki ben Mısır'da işte 30 bin ne kadar forma satılırsa %20 alırım. 60 bine kadar, 30 bini geçerse, 60 bine kadar olursa %30, yani forma sayısı

0: arttıkça kendi komisyonunu da arttırabilirsin. Bu da bir stratejik konuşmadır ama bahsettiği şey hiç konuşulabilecek bir şey değil yani.
1: Yani şu an biz üzerine boşuna kafa yormayalım.
2: Tabii, bu arada Koray abiyi kutluyorum şundan dolayı. Anlatabilir miyim?
0: Tabii.
2: Bundan iki hafta önce biz yayındayız. Cumartesi günüydü zannedersem. Son sayfa yayınındaydık.
0: Ben dün ona baktım. Dedim evet. 18 Temmuz'da
2: ciddi
0: Taner varmış,
2: söylüyorum,
0: sen varmışsın.
2: Benle Taner abi vardı. Herkes yangın yapıyor. Salah bitti. Ben de mesela büyük ölçüde sözleşme şartlarında anlaşılmıştı. Koray abi direkt oradan müdahale etti. Arkadaşlar dedi, bitti demiyorum dedi. İmaj hakkı olayı dedi. Sözleşmedeki en büyük detaydır dedi. 2-3 izleyicimiz işte karamsarsın Koray Baloğlu.
0: Evet, gelmesin mi
2: gelmesin
0: istiyorsun?
2: Gelmesin mi istiyorsun? Sanki Koray Baloğlu Muhammed Salah'ın komşusu. Ama şu an gelinen noktada Koray abinin dedikleri tek tek çıktı. Çünkü sen şunu söylemiştin. Sıradan bir futbolcudan bahsetmiyoruz.
0: Evet.
2: Muhammed Salah. Muhammed Salah'la ilgili kalemlik çıkartılır, silgi çıkartılır. Yani aklınıza ne geliyorsa
0: çok
2: çantası
0: detay var.
2: Olur. Az önce gocuk deyince izleyenlerimiz yazmış abi, çok güldük. Yani ona kaban diyebiliriz.
0: Gocuğu olabilir. Hala şöyle yani şeyler çok... var. İmaj hakkı dışında şimdi o gün sen de evet. İkiniz de biliyorsunuz. Velev ki Salah dedi ki, hadi bak örneklendirmek adına söylüyorum. Salah dışında o seviyedeki transferler için düşünebilirsiniz. Icardi'nin bazı mesela hakları vardı bildiğim kadarıyla. Örnek veriyorum. Konuştun. Salah dedi ki ben yıl içerisinde 40 tane özel uçak istiyorum gidiş geliş.
2: Bir de şunu
0: 40
2: söyleyeyim.
0: Özel uçak ne demek? İnanılmaz bir masraf demek ekstra. Yani bunlar aslında normalde çok ufak paralar gibi geliniyor ama oraya 3, buraya 5 bilmem ne derken bir anda yani rakam
2: Koray
0: yukarı
2: abi.
0: Çıkıyor. Adam diyecek ki benim ailem gidecek gelecek Mısır'a.
2: Sadece ailede değil.
0: Istiyorum. Ayda mesela 5 tane özel uçak
2: çok,
0: istiyorum.
2: Çok özür dilerim. Sadece ailede değil. O gün yıllardır futbol camiasında muhabirlik yapıyorsun. Özür dilerim, halk arasındaki tabirle söyleyeceğim. Bu futbolcuların yanlarında o özel uçak falan oluyor ya. İnanılmaz derecede halk arasındaki tabirle, halk jargonuyla sinyalcisi var, yancısı var. Sadece o günü aldım, Salim'i aldım, Koray'ı aldım değil. Bir uçuyorlar o özel uçakla, o diyebilir miyiz? Yani A kalitede olan bir firma.
0: Evet.
2: Business uçtuklarını düşünelim.
0: Tamam.
2: Yani ciddi derecede
0: maliyet. Business bilet istiyor.
2: Business bilet istiyor.
0: Bunlar da var. İmaj hakları da dediğimiz gibi o gün aynen şunu demiştim. Forma satışında yani %10'luk %20'lik paylar, farklar öyle az rakamlar değil. İmaj hakkı
1: yani
0: meselesi.
1: Beşiktaş şunu yapabilirdi yani, ben maaş, bonus bunu veriyorum. Tamam, Salah'ın formasından da çok bir şey kazanmayayım deyip sadece amacı Salah'ı almak olarak bu transferi gerçekleştirdi.
0: Sen bundan sonrası için peki nasıl görüyorsun işin gidişatını şimdi?
1: Yani şöyle, Beşiktaş'ın teklifinde herhangi bir değişiklik olmaz. Zaten bunu dün de ifade ettiler. Yerinde kalacağını Beşiktaş'ın. Buradan bir oynama yapmayacaklarını. Beşiktaş'ın teklifine bir değişiklik olmaz. Salah da burada vereceği karar Avrupa içerisinde kalmak mı? Yoksa işin tamamen maddi tarafında vesaire daha doyurucu bir teklif arayıp başka bir kıtaya geçiş yapmak mı? Bunun kararını verecek. Çünkü
2: MLS'de
1: Avrupa'dan
2: Pro Lig.
1: Avrupa'dan bu teklifi Beşiktaş'ın yaptığı teklifi bulması herhalde mümkün değil. Takdir
2: çok
1: edersiniz.
0: MLS seçeneği de var önünde
1: MLS'de
0: herhalde.
1: Kansas City seçeneği var. Orada kendisine önerilen de biraz zaten yani normal sözleşmenin dışında biraz farklı bir sözleşmeymiş. Çünkü sahibi Mısırlı bir iş adamı, hemşerisi. Yani orada farklı bir yol çiziyor kendisine. Yani Messi'nin Inter Miami'de Beckham'la olan durumu gibi. Messi sadece futbolcu değil yani Inter Miami'de aslında.
0: Sahiplerinden biri aslında kağıt
1: hissedar
0: üzerinde.
1: Yani kulübün hissedar gelirinden de bir gelir elde ediyor. Benzer evet. Bir durum önerdiği ifade ediliyor.
0: Yani Kansas City hisselerinin bir bölümünü de verir
1: yani
0: sana gibi.
1: Hisseyi bilmiyorum da yani bu tarz bir kendisine
0: anladım.
1: İş sunumu var. Onun dışında Suudi Arabistan konuşuluyor. Dedim ki burada vereceği karar artık bu saatten sonra iş daha doyurucu bir teklif mi? Yoksa Avrupa içerisinde kalmak mı, bununla ilgili bir karar verecek. Bu arada Beşiktaş'ın da teklifi hakikaten yani Türkiye ölçeğinde çıkılabilecek en iyi tekliflerden bir tanesi. Daha ne yapabilir? Takımındaki en fazla kazananın iki katını zaten normal maaşında teklif ediyor Beşiktaş.
0: Evet. Şimdi Eser Başpehlivan yazmış. Bir Galatasaraylı olarak Salah'ın Türkiye'ye, Beşiktaş'a gelebilme ihtimaline sevinmiştik.

0: burada izlemek isterdim ama değil evet. Salah. Hiçbir futbolcu için kulüplerin bu şekilde istekleri karşılamaması lazım. Net. Beşiktaş yönetimini tebrik ediyorum demiş. Ben buradan konuyu şuraya bağlayacağım şimdi Beşiktaş özelinde transfere. Bu teklif masada duruyor dedin. Yarın öbür evet. gün Salah cephesi, Muhammed Salah da yine değişikliğe giderse yine konu ısınabilir. Ama şu an için rafa kalkmış vaziyette. Bu şu demek mi peki? Bunun benzerini çünkü Galatasaray'da da ben konuştuğumuzu hatırlıyorum. Aynı benzer soruları sorduğumu. Osimhen sürecinde özellikle. Şayet Osimhen'in bonservisi alınamazsa Galatasaray'ın yine bir santrfor için böyle 60 milyon 70 milyon euroluk bonservis harcayacak kenarda parası var mı diye sordum da bana demişlerdi ki hayır, bu sadece Osimhen için, bütün sponsorlar, her şey, bütün plan sadece bu isme özel yapıldı denilmişti. Şimdi buradan şuraya bağlayayım. Beşiktaş 20 milyon euroya yakın bir para önerdi dedin ya. Evet. Beşiktaş bir transfer paket. İçin paket evet. önerdi. Yine Beşiktaş sağ kanat transferi için hazır böyle bir 20 milyon euroluk bütçesi var mı, yoksa bu sadece Salah bunu
1: maaş
0: gibi...
1: olarak mı soruyorsun yoksa
0: maaş olarak da maaş olarak zaten... bir isim için. Yani sadece Salah'a de... özel bir plan mıydı bu?
2: Yani tabii o markaya Salah. Özeldi. Burada oyuncu transferi değildi söz konusu. Yani dün Önder Özen'in açıklamasının içerisinde yer alan cümle finans modeliydi Salah.
0: Evet.
2: Bir teknik tarafı vardı, bir finans tarafı vardı bizim için dedi. Evet. Yani finans modeliydi. Şimdi bu tarz marka bir oyuncu kim var şu an düşünüyorum. Yani çok zor. Hani öyle bir oyuncu çıkarsa
0: Salah
2: ancak
0: seviyesinde zor.
2: Öyle yani Salah tarzı bir marka çıkarsa bu gerçeğe dönüşür. Diğer taraftan hani bu bahsettiğimiz 20 milyon vesaire bunlar Beşiktaş'ın bonserviste kullanabileceği rakamlar.
0: Şimdi
2: maaş değil ama bonserviste kullanacağı rakamlar.
0: Bunu neden özellikle sordum bunu? Çünkü yarın öbür gün şöyle şeyler diyenler de olabilir. Ya hani işte Salah'a 20 milyon euro verebiliyordunuz da madem, neden buraya da şu ismi almadınız diye. Bu iş çünkü sonra yönetime de eleştiri olarak çevrilebilir.
2: Biraz
0: o yüzden
2: kazan kazan ilişkisi düşünülüyordu. Sadece kazan olunca Beşiktaş yani daha fazlasını götürmedi açıkçası. Ya daha fazla yürütmedi bu işi.
0: Evet. Yani burada tabii ki sadece popüler davranmamak, bazı yerde durabilmek de önemli. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak ama şu, nasıl o gün imaj hakları muhabbetini söylediysem bugün de şunu söyleyebilirim. Yani futbol dünyasında her an her şey olabilir.
1: Bana da
2: bu arada yani
0: Beşiktaş Dembaba'yı alırken alakasız biraz örnek ama Dembaba'yı alırken de böyle bir bonservis konularında sıkıntı olmuştu. Fikret Orman Dembaba zaten sakat gibi bir açıklama yapmıştı değil mi? Yani sakatlığı var vesaire gibi. Sonra Beşiktaş Dembaba'yı transfer etmişti. Yani bazen böyle sağ gösterip sol yumruk atılabiliyor bu pazarlık süreçlerinde. O yüzden her zaman bir açık kapıda yine böyle ufak da olsa bırakmak
2: ya,
0: lazım.
2: Oyuncu tarafının oyuncu tarafına yakın kişilerin ifadesine göre veyahut işte Mısır basınına da göre çok zaten sürmeyeceğini düşünüyoruz. Bir kısa süre içerisinde kariyerle ilgili kararını vereceğini yazıp çiziyor Mısır basını da. Dolayısıyla hani 1-2 gün içerisinde Beşiktaş'la alakalı olumlu veyahut olumsuz bir şey çıkabilir ortaya.
0: Türkiye'den yani. Başka bir ilgi bekliyor musun? Şimdi bazı soran
2: sanmıyorum
0: var.
2: Sanmıyorum yani şöyle düşünelim. Fenerbahçe zaten az önce Fenerbahçe'deki kanat oyuncularını evet. sayıyorduk. Direkt kenara bıraktık.
1: Zaten Fenerbahçe'de ara transfer döneminde
2: Trabzonspor herhalde için. Bütçe açısından oralara çıkmaz. Değil mi?
1: Ertuğrul Bey ya, yalanladı. Yani. Trabzonspor'un olan bir arkadaşlarımızla
2: konuşuyoruz. Onun dışında biz şu an şey olarak düşünmüyoruz. Sadece genel kulüplerin mi? Genel durumunu düşünerek. Yani Trabzonspor bütçe açısından zaten hani oralara.
0: Galatasaray ister misiniz?
2: Galatasaray'da sağ kanatta Sané var.
0: Sané var. Yunus var.
2: Sané var. Yani orada.
0: Barış istersen oynatabilirsin kanatta.
2: Galatasaray şu an 10 numaraya oyuncu bakıyor.
0: Bir de Leao ismi konuşuluyor yine ekstra.
1: Evet.
0: Galatasaray için.
2: Dolayısıyla hani Türkiye'de farklı bir takım açıkçası zannetmiyorum. Dün zaten Sayın Önder Özen'e de soruldu bu. O da Türkiye ile ilgili bir şey olmadığını söylemişti bildiğim evet. kadarıyla. Sadece menajeri bir teklif olduğunu ama dışarıdan bir teklif olduğunu söylüyor. Evet. Bunun da bir dediğimiz gibi MLS'ten kendisine bir teklif var Kansas City'den. Bir de Suudi Arabistan'dan olduğu ifade ediliyor ama dikkat ederseniz şu ana kadar Suudi Arabistan'daki kulüple ilgili ne Mısır basını ne başka bir yer hiçbir yer bir kulüp adı yazmadı. Farkında mısınız onun?

0: farkındayız.
1: Yani normalde ne olurdu? En azından Mısır basını yazardı değil mi?
2: Evet. Adı Al saklanan izleyici.
1: Al Nasır istiyor.
2: Murat Kahyaoğlu, biraz mesajları okuyayım. Konuyla ilgili fikirler var. Murat Kahyaoğlu diyor ki, bir Fenerbahçeliyim. Salah kulübün anahtarını istemeyi unutmuş. Beşiktaş yönetimine helal olsun. Bizim kulüplerimiz büyük kulüpler. Herkes böyle bilsin demiş. Selam ikinci diyor ki, Salah olmasa da Salah gibi bir oyuncuyu Beşiktaş muhakkak almalı demiş. Önder Özen'in konuşması sonrası Salah tarafından iletişim kurulduğu doğru mu? Böyle bir haber var mı? Ergani Demir Bey sormuş.
1: Kaya'nın haberi olarak gördüm ben onu. Kaya Temel'in.
2: Ben o kaçırmışım onu.
1: Evet evet, Kaya yaptı o haberi. Zaten hatırlarsınız ilk Salah'la ilgili sürecin başlangıcında da Beşiktaş'a evet, önerildiğini, görüşme olduğunu Salah'la Kaya söylemişti burada yayında. Ya böyle bir durum, yani birebir görüşme başkanla olmamıştır, onu söyleyebilirim. Arada kulübün profesyonellerine iletilen bir şey vardır. Orada da dediğim gibi az önce Salah'a yakın kişiler şunu söylüyor. Birkaç gün içerisinde, çok kısa süre içerisinde kendisinin kariyeriyle ilgili bir karara varacağını ifade ediyorlar. Beşiktaş'ta şu an evet alternatif girişimleri var. Daha ziyade ilk önce bir U23 oyuncusu bakıyor. Yani 23 yaş ve 6 oyuncu bakılıyor. O süreç içerisinde teklif masada, dönüp kabul ederse Beşiktaş tekrar masaya geri dönmeye hazır. Yani orada bir problem yok.
2: Evet.
1: Ama teklifini revize etmeyecek, teklifini değiştirmeyecek. Dün de bu net bir şekilde ifade edildi. Bulunduğu yerden oynamayacağı söylendi Beşiktaş'ın. Bence de zaten çıktığı rakamları gördüğümde oynaması gerekiyor. Ekstra da kazançları olacak farklı şekilde. Dolayısıyla gayet Beşiktaş'ın iyi bir teklif yaptığını düşünüyorum.
2: Abdurrahman Kırkağaç, hiçbir oyuncu kulüplerin üzerinde değildir. Takımlar oyuncuya o kadar para verecek, üzerine forma ve imaj gelirlerini vermek neyin nesi? Takımlar verdiği ücretleri nereden çıkaracak? Oldu olacak, kulübün anahtarını da verelim. Bu ülkeye ne Salahlar geldi? Hiçbiri öyle bir istekte evet, bulunmadı. Fenerbahçe bu yüzden Salah yerine genç, geleceği olan Greenwood'u aldı demiş izleyicimiz. Yine bakıyorum başka mesaj var mı diye şöyle. Sağ kanat adayları Beşiktaş için kimler demiş? Ahmet Canalp. Şimdi ben mesela sesli düşünerek söylüyorum
3: tabii
2: bunu.
3: Ki.
2: Kimse yanlış da anlamasın. Salah olmadı. Bütçe de var.
1: Hı-hı.
2: Örnek veriyorum, bayağı da konuşuldu yine bu transfer döneminde. Bak, Galatasaray için de konuşuluyor. Salim varsa hatta onunla ilgili bilgi söylersin. İsmi söyleyeceğim şimdi. Fenerbahçe için de anıldı bir ara. Örneğin Brahim Diaz. Yani Muhammed Salah tamam bunları istiyor. Olmadı. Git Brahim Diaz'a mesela, yani çıkarabiliyorsan onu da alabilirsin. Kalite yönünden tartışma var mı? Bu arada Galatasaray için var mı hiç kulağına gelen bir şey? En son Brahim
3: Diaz'la ilgili şunu söyleyebilirim Galatasaray konusunda.
2: Bu arada özür diliyorum. Yani kulüpler karşı karşıya gelsin anlamında söylemiyorum. Sadece bir örnek vermek için isim söyledim. O kadar.
3: Yani Brahim Diaz'la ilgili Galatasaray konusunda Galatasaray'ın listesinde bunu net bir şekilde biliyorum. Fakat Brahim Diaz'ın transfer sürecini Mourinho'nun kararı belirleyecek. Oyuncu da Süper Lig'e sıcak bakacak mı, bu belirleyecek. Listede olduğunu söyleyebilirim.
2: Evet. O gün sağ kanat için peki kim var şu an aday?
1: Yani şu an konuşulan isimlerle ilgili söyleyelim bilgiyi de. Yohan Bakayoko'yu çok konuştuk. Yalnız orada Leipzig bırakmayı düşünmüyor şu an için. Çünkü Diomande'nin Real Madrid transferi durumu var ya.
2: Evet.
1: İki kanattan iki oyuncu birden çıkmak istemiyor. İkisi belki farklı, biri sol biri sağ diye düşünebilir izleyiciler, ama yani hani az önce Fenerbahçe'de bahsettiğimiz konu, herkes sağ kanat gibi değerlendiriliyor ama sol kanatta da oynayanları var. Benzer bir durum. İki kanattan iki oyuncu aynı anda çıkmak istemiyorlar. Çok yoksa gerçekten ön sıralarda ve istenilen bir oyuncuydu. Çünkü kontenjan oyuncusu düşüncesi de vardı o bölge için. Onun dışında dün Efecan'ın paylaştığı bir haberle Sule Beşiktaş'ın gündeminde.
2: Evet,
1: olduğu.
2: Roma'nın Arjantinli futbolcusu.
1: Evet. Yani tabii orada Roma'nın da sağ kanat için oyuncu baktığını biliyoruz. Biraz bence Roma'nın da gidişatı belirleyebilir ve istenilecek ücretler tabii ki. Piyasa değeri biraz var olan, yüksek olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de yani Almanya'dan U23 kontenjanı diye adlandırdığımız, yani o artı

0: Vlahovic. Bir o. Olmazsa Sörloth çok beğenilen, özellikle herkes bilir zaten, bu gizli saklı bir şey değil. Başkan Serdar Adan'ın da çok beğendiği, evet, daha önce de gönlünden geçen bir isim olarak herkes bilir. Sörloth da aynı şekilde bu gündemde değerlendirilen isimlerden birisi. Özellikle öne çıkan bu iki oyuncu. Lakin şöyle bir şey var. Şu an Avrupa piyasasında bir 5-6 santrafor var, tamam mı? Bu santraforlar domine etkisi yaratabilir.
1: Kim var?
0: Bunun içerisinde Kolo Muani var.
1: Evet. Direkt onunla ilgili ötürü haber verebilir miyim?
2: Hadi hemen sıcağı sıcağına
1: söylemedi
2: çünkü yayından önce, evet, bana. Konusunda doğaçlama, evet, açıldı şimdi.
1: Kusura bakma lütfen o gün.
0: Hemen ver haberi.
1: Kolo Muani ile ilgili bendeki bilgi şu: oyuncunun yeni takımı Juventus olacak. Ülkemizden birçok takımda transfer gündemine gelmişti. Transferde ismi gündeme gelmişti. Kolo Muani'nin yeni adresi yaz transfer döneminde Juventus olması bekleniyor. Beni de yanıltmayan bir kaynak öğleden sonra mesaj attı. Gece yayında bunu vereceğim dedim. Net bilgi olduğunu vurguladı. Yeni adresi Juventus olacak. Sonrasında ben yayına girmeden önce takip ettim. Juventus'u takip eden taraftar sayfalara da küçük küçük yazmaya başlamışlar.
2: Evet. Salim Manav'dan da bu haberi duymuş oldunuz.
1: Evet.
2: Şimdi Salim, şimdi Kolo Muani Juventus'u nereden biliyor demeyin. İyi takip edenler hatırlayacak. Alvarez'in Atletico Madrid'e transfer olacağını burada transfer raporunda söylemişti Salim.
1: Ya bir de şu var, beni siz ikiniz de yakından tanıyorsunuz. Ben direkt mesela şansımı denerim. Zaten hep diyorum, şansımı deneyerek bu sektörde bazı şeyleri başarmaya gayret gösteriyorum, başarabiliyorum. Mesela birinin numarasını buldum diyelim, direkt yazarım, kendimi tanıtırım. Şansı denemek lazım.
2: Zorlamadan olmuyoruz gazetecilik zaten.
1: Aynen öyle abi.
2: Bu arada Kolo Muani Juventus haberleri yaklaşık bir ay önce de çıkıyordu, evet, ama artık iş bitti.
1: İş bitti dediler. Hatta bana yazılan mesajı
0: mesela
1: okuyayım.
0: Güzel bir şey söylüyor Salim. Konuyla bağlantılı devam edeyim.
1: Tabii ki.
0: Bir ay öncesine dönelim. Sörloth'un Juventus'la ilgili haberleri vardı. Juventus'un Sörloth'u düşündü. Bak şimdi Kolo Muani oradan denklem, yani işte az önce bahsettiğimiz domino etkisinde. Evet. İşte Nunez var, Sörloth var, Mateta var, Vlahovic var, Muani vardı. Yani özellikle bu 5-6 oyuncu özelinde Avrupa piyasasında bir domino etkisi bekleniyor. Yani yer değişimi bekleniyor. Burada Vlahovic'in yerine çok uzun sürmeyecektir. Ağustos'un artık Ağustos'a geldik. Sonuç itibariyle takımlarda transferleri bir yerde hani adımları atarken arzu ettiği teklifi arıyor belki ama çok şu ana kadar bulmuş pozisyonda değil. Özellikle babasının çok zorladığı bir yer vardı. Lewandowski sonrası Barcelona'yı çok zorladı.
2: Vlahovic'in babası.
0: Evet, yani en azından benim bu tarafta, yani Vlahovic tarafında değil de Beşiktaş özelinde vesaire bu konuyu araştırırken aldığım bilgiler, özellikle La Liga'da Barcelona'yı çok zorladı. Hatta Atletico Madrid'le ilgili de yine öneride bulundu aynı şekilde. Orada da çünkü Julian Alvarez'le ilgili bir malum konu, evet, vardı.
2: Evet.
0: Barcelona süreci vesaire, evet, konuşuluyor. Yani böyle yer değişikliği yapacak santraforlar var. Beşiktaş burada kim düşecek, nasıl düşecek, Vlahovic kendisini kalacak mı diye bekleyişte. Ama dediğim gibi Vlahovic olmazsa, ne bileyim, arada çünkü farklı kulüplerde konuşuluyor. Bir ara Milan'ı yazanları görmüştüm İtalya'dan.
1: Ya bana çok ilgili, mesela beni yanıltmayan bir kaynak iddialı bir şekilde 15.41'de Kolo Muani Juventus'a gitti, Türkiye'ye gelmiyor yazdı.
0: O kaynağına bir de Vlahovic nereye gitti?
2: Vlahovic'i de sor bakalım. Belki cevap gelir.
1: Şimdi ya bu şöyle oluyor, bunu söyleyeyim mesela. İnsanlar düşünebilir az önce dediğin gibi Koray abi. Juventus haberini A Spor yorumcusu o gün Salim, Koray nereden bilsin diyebilir. Sonuçta bizim ülkemizdeki futbol dünyasının içinde yer alan teknik direktörler, yöneticiler, menajerler o oyuncuların menajeriyle temas sağlıyor. Nedir durum, ne değildir? Yönetici takımına transfer etmek istiyor. Teknik direktör takımını da görmek istiyor. Menajer de onunla birlikte ortak bir iş yürütmek istiyor. Direkt zaten
2: evet,
1: ben bunu yurt dışında net bir şekilde gördüm. Hem futbolcu, teknik direktör

0: yönetici ve menajer bazında sorduğun zaman neyse onu söylüyorlar. Direkt cevap yazıyorlar yani. Gazetecilerin de yurt dışındaki imajı bu noktada, spor gazeteciliğindeki imajı saygın olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. Barış Uçar Danimarka'dan bizi izliyormuş. Selamları var herkese. Selamlar. Bu sezon ligde favori hangi takım? Ben bir Galatasaraylı olarak işimizi zor görüyorum maalesef. Barış Uçar Kopenhag'dan demiş. Kopenhag'a selamlar, saygılar. Şu an bunu yanıtlamak fal açmak aslında. Ama ben madem ta Kopenhag'dan bizi izliyorsunuz, sordunuz. Şu aşamada bu ilerleyişe göre transfer dönemi bitmedi. Takımlar daha sahaya çıkmadı. Somut aslında değerlendirebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Nasıl görüyorsun gelecek sezona dair yarışı?
0: Abi ben linç yemek istemem ya. Şimdiden yorum yaparsın. A takımı iddialı dersin. B takımı şampiyon olur.
2: Kalan 1,5 ayda öyle transferler gelir
0: falan. Aynen öyle abi. Bu doğmamış çocuğa don biçmek abi. Yani bu ben girmem o topa.
1: Yanıtlanabilecek bir soru değil.
0: Yanıtlanabilecek bir soru değil yani. Fal açmak gibi olur dediğin gibi. Yani benim ama bir futbol sever olarak görmek istediğim yarış içerisinde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Anadolu'dan gelen kulüpler.
1: Tamam, şunu yorumlayabilirsin
0: şunu
1: ama
0: söyleyebilirim.
1: Bence, Galatasaraylı olarak işimizi zor görüyorum maalesef. Bu yorumu yani, yapmış.
0: Galatasaray'da yani Leslie
1: 4 geldi. Senenin son 4 sezonun şampiyonunun taraftarı yani bunu söylüyor. Evet. Neden bunu söylüyor sence?
0: Neden bunu söylüyor? Geçenki yayında da söylemiştim. Lemina'yla sözleşme uzatıldı. Bir 70 günlük bekleyiş vardı. Mauro Icardi'nin gideceği Mart ayında belliydi. Bu süreç Temmuz'un 3. haftasına kadar, düzeltiyorum, 2. haftasına kadar sürdü. Yani burada taraftarın isteği reaksiyon alınması ve içerideki olabilecek sonuçları, yani olabilecek şeyleri hemen sonuçlandırmak. Bundan dolayı tepki var. Galatasaray'ın ama Galatasaray'ı başarılı kılan, hep anlatıyoruz yayınlarda, Galatasaray'ın yani eleştirme kültüründen gelmesi. Mesela siz başkanlık sürecinizde de böyledir, teknik direktörlük sürecinizde de böyledir, futbolcuysanız da bu böyledir. Direkt Galatasaray taraftarı performansa bakar, başarıya bakar. Başarı yoksa elveda der.
1: Bir de hazırlık maçları da biraz... Moral ya,
0: hazırlık maçları noktasında ama ben
2: skora takılmamak neden böyle görülür. Endişeli olduklarını söyleyeyim. Yaz transfer döneminin öncesinden gelen bir sebepten dolayı. Geçen sezon Galatasaray şampiyon oldu. 4 sezon üst üste şampiyon olmak çok kıymetli elbette. Lakin oyun Galatasaray'da bir önceki sezona göre gelişen bir şey değildi. Dolayısıyla şimdi Galatasaraylı taraftarlar hani geçtiğimiz sezon aslında çok iyi bir oyun ortaya çıkmadığını bilerek hani onun gelişmesini istiyor.
1: Evet.
2: Onun iyileşmesini isterken Galatasaray'da da yani biz şampiyon olduk, şampiyon olan kadromuz var zaten diye bir özgüven var ya ortada. Aslında yani o tamam, şampiyon olan bir kadro var da şampiyon olan kadronun oyunu gelişen bir oyun değildi önceki sezona göre.
0: Doğru.
2: Burada bir tedirginlik yaşanıyor. Yine aynı oyunla şimdi rakipler işte önemli transferleri de yaparken kadrosuna burada sorun yaşayabiliriz düşüncesi bence var.
1: Ağzınıza sağlık. Salim Manan ve Ogün Şahinoğlu ile birlikteydik efendim. Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Herkese sağlıklı güzel günler. Hoşçakalın.

0: الزعفار. Sport, Sport Canada.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978 Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı. Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes, finalde iki kez Hollanda ağlarını sarstı. Uruguay, İtalya, Batı Almanya ve İngiltere'den sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken, Hollanda ise ikinci defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3., İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.
1: Ali Michel. Voilà. Oui Michel.
2: Oui, oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput.
3: Oui, on est passé tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel.
0: 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal Belgin, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı şampiyonayı yerinde takip etti. Kemal Belgin, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan turnuvayı şöyle değerlendirdi.
4: Arjantin'deki Dünya Kupası 1978'de çok ilgi çekici serüvenleri olan bir kupa. Birincisi, Arjantin'de bu kupa başlamadan 3 ay 4 ay evvel, 2,5 ay evvel, o kadar tarih aklımda değil, Arjantin'de ihtilal oldu. Rafael Videla ve arkadaşları, yani Genelkurmay Başkanı bize uyarlarsak, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri neyse, ihtilal yaptılar. Ve bu Dünya Kupası bu yüzden Arjantin'den alınmak üzere gündeme geldi. Biz de akredite olduk. Diyoruz ki ya nereye gideceğiz falan. Neyse FIFA ya bu 4 tane general garanti verdiler. Dediler ki emniyet, her şey, güvenlik bize aittir. Bunu Arjantin'den almayın. Özellikle bu ihtilalin yarın Arjantin'i götüreceği olumlu havayı olumsuz etkilersiniz. Etmeyin diye yalvardılar. İmzalar verdiler ve FIFA kabul etti. Dünya Kupası'nın Arjantin'de oynanmasına karar verdi. Devam etti yani o kararına. O zaman Arjantin'e gitmek şimdiki gibi değil. 2,5 günde ancak gidebildik. Enteresan bir Dünya Kupası. Tabii 16 takımdan oynanıyor. O zaman işte Arjantin favori, İtalya favori, Brezilya favori, bunlar Almanya favoriler arasında. Ulaşım biraz riskli çünkü ihtilalden dolayı. Öylesine bir atmosfer var ki sokaklarda tanklar dolaşıyor, efendime söyleyeyim, silahlı askerler dolaşıyor ve bize dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarını koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya ileydi galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya ileydi galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1

0: Yendi.
1: Toninho, głową, fajnie, dobrze wstał i tak robisz gol. Toninho, piłka odbita, wstał poza linii skutek i na miejscu Roberto, gol dla drużyny brazylijskiej.
0: Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz. Kimlerle birlikte? Basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç dedikodular var işte. 2 saat, 2,5 saat sonra oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
2: Lance, Kempis, era o terceiro gol da Argentina.

0: Brezilya milli takımı antrenörü, teknik direktör hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz, bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin o maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali. Hollanda ile yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı finali. 6-0 kazandıktan sonra işte Ardilesler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey yendi. Uzatmaya gitti maç çünkü. İşte Rensen Brink meşhur. 88. dakikada bir topa vurdu. Direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımının santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque bir Ardiles 2. Bu iki oyuncunun çok büyük rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldı, golleri attı, final maçında da attı filan falan da Luque savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar bir de Filol diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
2: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan 2 yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o sene yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı sene Trabzonspor'sa ligi ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Toma Kalaporovic'in başında olduğu Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda şu isimler yer aldı. Kaleci İvan Çeviç, Fuat Güngör, Niyazi Gülsever, Onur Kayador, Cem Pamiroğlu, Emin İlhan, Yenal Kaçıra, Zafer Göncüler, Önder Mustafaoğlu, Radomir Antic, Coşkun Demirbakan, Aydın Çelik, Bahri Kaya, Cemil Turan, Tuna Güneysu, Alparslan Eratlı, Şevki Şenlen, Engin Verel, Serkan Acar, İsmail Kurşun ve Halil Poçar. ...1978 yılında Türkiye Kupası'nı ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor kazandı. Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 yenen Bordo Maviller, Adana'da oynanan rövanşta da rakibiyle golsüz berabere kalarak kupayı müzesine taşıdı. Aynı sene Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktaladı. Bordo Maviller hakem Doğan Babacan'ın yönettiği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzandı. ...1978 1978 senesinde Balkan Cross Şampiyonası'nda ise yüzümüzü Mehmet Yurdadön götürdü. Yurdadön kazandığı altın madalyayla gururumuz oldu. Gençler kategorisinde ise Sadık Salman şampiyon olarak Türk halkının göğsünü bir kez daha kabarttı. ...1978 yılında Avrupa futbolunda Nottingham Forest fırtınası esti. Brian Clough önderliğindeki Forest 1976-77 sezonunda 1. lige çıkmayı başardı. Ertesi sezonsa inanılmaz bir olayın altına imza atarak İngiltere Ligi'nde şampiyon oldu. Right on top of his game tonight. Rüya döneminin kadrosunda kaleci Shilton'la birlikte sağ bekte Viv Anderson, orta sahada Martin O'Neill, kanatlarda John Robertson ve forvet hattında Trevor Francis göze çarpıyordu. Francis aynı zamanda İngiltere'de transferi 1 milyon pound'un üzerinde olan ilk oyuncuydu. Sir Alex Ferguson'ın 20 küsur yıldır Manchester United'ın başında olması gibi Brian Clough da 18 yıl Nottingham Forest'ta çalıştırdı. ...1978 yılı Avrupa'da İngiliz takımları için güzel bir yıldı. 10 Mayıs'ta oynanan Avrupa Kupası finalinde Club Brugge'de Wembley'de karşılaşan Liverpool, Kenny Dalglish'in attığı golle kupayı kaldıran takım oldu. And here's Dalglish. Over his head nicely and the cover was there, but so is Sanders there. Will he get a shot in? And whenever Hughes smiles, he lights up everything around him. He takes the cup and in a moment you'll hear the roar. It's his cup. It's Liverpool's cup. 1978'de İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyon olurken en corto Olmo tira, el balón se estrella abajo del poste y gol. Gol de Juanito. Ha habido ese disparo de Pizzi concretamente en el interior derecho del Real Madrid. İtalya'da parlak dönemini yaşayan Juventus, Fransa Ligi'nde Monaco, Portekiz Ligi'nde ise Porto şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Haziran 1978 tarihinde Dünya Kupası start alırken İspanyol kulübü Real Madrid'e kötü bir haber geldi. Real Madrid'in unutulmaz ismi ve şimdiki Real Madrid'in stadına adı verilen Santiago Bernabeu hayatını kaybetti. FIFA, efsane isim Santiago Bernabeu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

Futbolda bunlar yaşanırken ringlerin efsanesi Muhammed Ali 1978 yılında aktif boks yaşamını noktaladığını açıkladı. Bu haber tüm dünyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ringlerin efsane ismi 12 yaşında başladığı macerada

36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. ...1978'de Leon Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalıştı. You know the old story, you kill the body and the head might follow. ...1980... Tüm şehirler ve statlar Karadeniz'den gelen ve şampiyonluklara, kupalara ambargo koyan fırtınanın etkisi altındaydı. Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla büyüyen gözü kara evlatları ligde oynadığı maçların 12'sini kazanıp çıktığı 15 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılarak 39 puanla ligi 2. sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bitiriyor ve Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde 4. şampiyonluğu şehre getiriyordu. Ligde kıran kırana geçen mücadeleye ortak bir de Türkiye Kupası maçları vardı ki ortaya çıkan sürprizlerle dolu sonuçlar adeta nefesleri kesiyordu. O sezon Türkiye'nin kupasında büyük bir sürprize imza atılıyordu. Kim tahmin edebilirdi? İstanbul'un arka bahçesinden gelen ikinci lig takımı Lüleburgaspor'un sırasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi İstanbul'un iki devini kupanın dışına itebileceğini. Bir peri masalının baş kahramanıymışçasına sürpriz galibiyetlerle yarı finale çıkan Lüleburgaspor'u rüyadan tüm gücüyle kupaya sarılan İzmir'in köklü kulübü Altay uyandırıyordu. İşte o Altay arkasına aldığı rüzgarla finalde karşılaştığı Galatasaray'ı ilk maçta Ümit Kayağan'ın golüyle 1-0 yeniyor ve rövanş maçı için avantaj elde ediyordu. İstanbul İnönü'de oynanan rövanş maçında Galatasaray 10. dakikada Öner'in golüyle 1-0 öne geçmişti. Sorunsuz, temiz bir mücadele vardı sahada. Fakat dakikalar 60'ı gösterdiğinde Altay lehine verilen penaltı tribünlerde homurdanmalara sebep olmuştu. Altay'ın yıldız forveti Mustafa Denizli penaltıyı gole çevirdiğinde ise ortalık tam anlamıyla karışmıştı. Saha içi gerginliğe bir de tribünden atlayan taraftarın maçın hakemi Nihat Özbirgül'ün dudağını patlatması eklenince tansiyon iyice yükselmişti. Maç zor şartlarda sona ererken yaşanan tatsız olaylar sebebiyle Altay için kupa seremonisi düzenlenemiyordu. Şartlar bu denli olumsuz olunca Altay kaptanı Mustafa Denizli stattaki federasyon odasına çağrıldı ve kupayı federasyon üyesinin elinden aldı. Diğer yandan öfkesi dinmeyen Galatasaray taraftarı stadın çevresinden ayrılmıyor ve hakemin çıkmasını bekliyordu. Hal böyle olunca taraftar havaya ateş açılarak dağıtılıyor. Altay ise uzun bir süre sonra kupa turuna yaşanan gerginliğin ve silah seslerinin gölgesinde çıkıyordu. Her şeye rağmen bu büyük zaferle kupa sevincini doyasıya yaşayan Altay, hiç vakit kaybetmeden lig şampiyonu Trabzonspor'la oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası hazırlıklarına hemen başlamıştı. Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonu,
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor ve İzmir'in köklü kulübü Altay için tarihe kazınan, adının bir daha silinmeyecek şekilde kazınacağı o gün gelip çattığında Ankara'da kritik 90 dakikayı yönetecek düdüğü Hilmi Ok çalıyor ve maçın başından sonuna kadar

0: Beyler, Trabzonspor baskın bir oyun ortaya koyarak Güngör ve Galip'in golleriyle Altay'ı 3-0 mağlup etme başarısı gösteriyordu. Bu sonucun Türk futbol tarihi ve Trabzonspor açısından da büyük bir önemi vardı. Çünkü Bordo Maviler Altay'ı devirerek 5. kez üst üste Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıyordu. Evet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir ilk yaşanmıştı. Fırtına esmeye devam ediyordu. Trabzonspor şahlanıyor, İstanbul'un üç büyüğü adeta Karadeniz'de gemileri batırıyordu. Ligde ve Türkiye Kupası'nı hedeflenen başarıya ulaşamayan İstanbul'un devleri, iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Başbakanlık Kupası finalinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyordu. Lig ikincisi Sarı Lacivertlerle Türkiye Kupası finalisti Sarı Kırmızılar, Ankara 19 Mayıs stadında karşı karşıya gelmek için sabırsızlanıyordu. Çünkü iki takım da sezonu kupasız tamamlamayarak taraftarının gönlünü bir nebze de olsun kazanmak istiyordu. Hal böyle olunca, yani ezeli rekabetin içine bir de havaya kaldırılacak bir adet kupa girince nefesler öyle bir tutuldu ki.
1: Sayın seyirciler, Galatasaray'la Fenerbahçe arasında 274. karşılaşma.
0: Sıcak bir Haziran gününde, 1 Haziran 1980'de maçın hakemi Talat Tokat karşılaşmanın başlangıç düdüğünü çalar çalmaz yaklaşık 40 bin seyirci Ankara 19 Mayıs stadını tezahüratlarla inletmeye başlamıştı. Kıran kırana geçen karşılaşmanın normal süresi 0-0 biterken, uzatma devresinin 103. dakikasında Selçuk Yula attığı golle Başbakanlık Kupası'nı Fenerbahçe'ye getiriyordu. Böylece Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Başbakanlık Kupası'nda da hüsran yaşayan Galatasaray, sezonu kupasız kapatmanın hüznünü yaşıyordu. Ama henüz kimse bir kupa maçına daha çıkılacağını bilmiyordu. 1980'de futbol adına akılda kalacak güzel anılardan biri de Vatan Kupası olacaktı. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet ilk defa yabancı bir ülke sınırında yaşanacaktı. Almanya'da yaşayan gurbetçi işçilerimizin de büyük isteği ve arzusuyla ezeli rakipler karşı karşıya gelecek ve ortaya konan kupanın adı da Vatan Kupası olacaktı. Hani derler ya, Galatasaray ve Fenerbahçe gazozuna bile oynasa rekabetten ödün verilmez diye. İşin içine bir de kupa girecekti. Hem de Almanya'da oynanacak. İlk defa. Belki de bu Galatasaray adına kötü geçen sezona sıkıştırılacak sevimli bir hatıra, camiaya ve taraftara hediye edilecek anlamlı bir kupa galibiyeti demekti. Hem de ezeli rakibine karşı. Sezonun son şansı. O zamanlar henüz Berlin Duvarı yıkılmamış ve Federal Almanya ile Demokratik Almanya birleşmemişlerdi. İki ezeli rakip, maçın hasılatı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne bağışlanmak üzere tarihlerinde ilk kez Türkiye toprakları dışında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyordu. Offenbach'taki Mayberberberg stadında oynanacak derbi için yaklaşık 20 bin kişi yerini almıştı ve sezonun son derbisinin başlama vuruşu yapıldıktan sonra 40. dakikada Metin Yıldız Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 2 dakika sonra Ali Kemal Denizci Fenerbahçe adına eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 53. dakikada Mustafa ve 77'de Hasan Sarı Lacivertleri 3-1 öne geçirdi. 80. dakikada Fatih Terim Galatasaray adına bir gol daha attı ama bu skor Galatasaray için yeterli olmayınca ezeli rakibini 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Vatan Kupası'nı kazanıyor ve böylece aynı sezonda ikinci kupayı da Galatasaray'ın elinden almış oluyordu. Bu maç uyandırdığı büyük ilgiye layık bir hava içinde geçerken, gurbetçiler iki takıma da sevgilerini ve desteklerini maç boyunca ayırt etmeksizin göstermişti.
2: Gerçekten futbol tarihine geçecek bir mücadele izledik. Futbol tarihine geçecek bir sonuç izledik Fenerbahçe ile Galatasaray arasında.
0: Ülke sınırları içerisinde Trabzonspor ligde ve kupada şampiyonluklara ambargo koymaya devam ederken Avrupa'da da gözler Şampiyon Kulüpler Kupası finaline çevrilmişti. 1980 Şampiyon Kulüpler Kupası finali. UEFA'nın en büyük kulüp turnuvası olan Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kimin kaldıracağı merak konusuydu. İngiltere'den Nottingham Forest'ta, Batı Almanya'dan Hamburg takımları arasında oynanacak dev finalin başlaması için birkaç ritüel kalmıştı sadece. Oyuncular soyunma odasından çıkıp baştan çıkarıcı bir çim zemine adım atıyor ve seremoni sonrası sahadaki yerlerini alıyordu. Portekiz hakem Antonio Garrido derin bir nefes aldı. O, ciğerlerini yakan oksijeni vücudunun tüm hücrelerinde hissederken Santiago Bernabeu'daki 50 bin futbolseverin sabırsız çığlıklarına kulak verip tüm tribünleri gözleriyle süzdü. Ardından yardımcılarına döndü. Hemen sonra gökyüzüne baktı ve son olarak santra noktasıyla göz göze geldi ve sağ elini ağzına götürüp Şampiyon Kulüpler Kupası finalinin başlama düdüğünü çaldı. ...1957 ve 1969 yıllarından sonra Santiago Bernabeu'da oynanan 3. finalde Hamburg'u 1-0 yenen Nottingham Forest kupayı kazanırken üst üste 2. Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kaldırıyordu. Kazanılan bu kupayla ilginç bir istatistik de gün yüzüne çıkıyordu. Kendi liginde bir şampiyonluğu bulunan Nottingham Forest, bu galibiyetten sonra ligindeki şampiyonluktan daha çok Avrupa şampiyonu olan ilk takım olmuştu. Şampiyon Kulüpler finalinden sonra Avrupa'da merakla beklenen ikinci final için geri sayım başlamıştı. 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finali 22 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da Batı Almanya ile Belçika arasında oynandı. Batı Almanya, Horst Rubisch'in 10 ve 88. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-1 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu. Üst üste 3. defa Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen Joop Derwall'in Batı Almanya'sı, favori olarak çıktığı final maçında Ben Schuster'in hızı ve vizyonuyla Horst Rubisch'in inanılmaz performansıyla zafere ulaşmıştı. Turnuva boyunca vermiş olduğu katkıyla Köln'ün yıldız oyuncusu Ben Schuster, toplamda takımının 4 golünün direkt hazırlayıcısı olmasının yanı sıra gücü, hızı ve vizyonuyla 1980 Avrupa Şampiyonası'nın parlayan yıldızı olmayı başarmıştı. Tekrar ülkemize dönecek olursak, 1980 yılından Türk futbolu adına akıllarda kalan olaylardan bir diğeri ise İsa Ertürk'ün dünya karmasına seçilen ilk Türk futbolcu olmasıydı. Daha önceden Zeki Rıza Sporel, Büyük Fikret, Metin Oktay gibi adaylarımız olmuş ancak maalesef bu isimlerin hiçbiri karmaya seçilememişti. 16 Aralık 1980'de Barcelona'da bir yardım kuruluşu yararına düzenlenen ve geliri yoksul dünya çocuklarına bırakılan maçta bir devre forma giyen İsa'nın 30 metreden çektiği şut Barcelona kalesinin direklerinden dönmüş, futbolcumuz adına akıllarda kalan bir şanssızlık olmuştu. Türk sporunun gururu Eczacıbaşı. Ülkemizde ve dünyada futbol ekseninde dönen organizasyonların, finallerin, kupaların dışına biraz olsun çıkıp gözümüzü amatör bir branşa çevirdiğimizde ise Türkiye'yi, Türk halkını sportif anlamda uluslararası bir sevince boğan önemli bir başarıya şahit olacaksınız. 1980'de voleybolda Eczacıbaşı

uluslararası başarısıyla Türk sporunun gurur vesilesi oldu. 8-9-10 Mart 1980'de oynanan final maçlarında Macaristan'ın Nîmes Budapeşte takımını 3-0 yenen, Çekoslovakya'nın Kızıl Yıldız Oray takımına 3-0 yenilen ve son maçında Arnavutluk'un Dinamo Tiran takımını 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Avrupa ikincisi oluyor ve Türk spor tarihi adına eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atılıyordu. Bu başarıyı Türk sporuna armağan eden altın kızlarımız Aylin Üstündağ, Selcan Çağlar, İlya Venkova, Arzu Bağdatlıoğlu, Meral Babalı, Violet Constante, Hülya Babalı, Nurdan, Sibel, Meral Özdemir ve Çiğdem, Türk insanının kalbine adlarını altın harflerle kazıyordu. Eczacıbaşı'nın uluslararası alanda elde ettiği bu başarının peşi sıra sadece 80 ülkenin temsil edildiği Moskova Olimpiyatları'nda Japonya, Batı Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi kayda değer ülkelerin takımları yoktu. Batı ülkeleri Moskova Olimpiyatları'ndan genelde düşük standartlara sahip bir organizasyon olarak bahsettiler ve kazanılan madalyaların sportif değerine gölge düşürdüler. Ancak kırılan 36 dünya rekoru, 39 Avrupa rekoru ve 73 olimpiyat rekoruyla sergilenen üst düzey beceriler sayesinde Moskova Olimpiyatları standartların altında kalmıyordu. Türk sporunun acı günü. 1980 yılı Türkiye ve dünyada birçok spor olayına şahitlik ederken maalesef acı bir haberin tarihine de imza olarak düşmüştü. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın sembolleşmiş ismi, ünlü futbolcu, değerli hoca, sevilen spor yazarı ve büyük futbol adamı Baba Gündüz 17 Mayıs 1980'de New York'ta hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Kılıç Ali'nin oğlu Gündüz Kılıç'ın cenazesi büyük bir kalabalığın iştirakiyle kaldırıldı.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak ya. Yani
0: ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerle rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
0: Futbolu doyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
0: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
12: Genel izleyici için uygundur.
13: UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında. Sağ kanattan geliyor Dinamo Zagreb, Archie Brown'la araya girdi, topu kazandı. Archie Brown kazandığı topu kaptırdı. Tehlikeli atak şansı Dinamo Zagreb adına Miha Zajc, top üstten dışarı gitti. Archie Brown burada büyük hata. Valinčić topu kazandı. Miha Zajc'ın vuruşu farklı şekilde üstten dışarı gitti. 21. dakika, yine sağ kanattan geliyor Dinamo Zagreb. Archie Brown takibini sürdürdü. Ceza alana pas, şut denemesi savunmadan

0: etti karambol anı. Bir türlü oradan topu uzaklaştıramadık. Belya. 21. dakikada Dinamo Zagreb bir türlü uzaklaştıramadığımız topta öne geçmeyi başarıyor. Pozisyon bu. Önce şut denedi, Çağlar'dan sekti. Çağlar Şikrinyar, destek geldi Asensio'dan ama yeterli değil. Köşe vuruşunu kullandık. Ceza alanında tehlike. Savunma uzaklaştırmak istedi. Szymanski. Sebastian Szymanski 25. dakikada skora dengeyi getiriyor. Gelişine vuruş. Harika gol. Yerden düzgün vuruş. 1-1. İkinci gol için yükleniyoruz. Asensio derinlemesine oynadı. En-Nesyri karşı karşıya pozisyon. Soluna çekti. Devamında hakemin düdüğü var. Oyuncuların büyük itirazı vardı. Video yardımcı hakemin olduğu dünyada neden bu düdüğü çaldın dercesine itirazlar. Karar faul. Mücadelede ikinci yarı. Dinamo Zagreb ikinci yarıda yüklenmeye devam ediyor. Hoca çevirdi. Belyo 6 pas önünde Dinamo Zagreb'i bir kez daha öne geçiren gole imza atıyor. Gol farklı açılardan tekrar tekrar ekranlara geliyor. Şikrinyar'ın ayağı ofsaytı bozuyor. Oğuz ceza alanına çevirdi ama istediği gibi çeviremiyor. Oyuna sonradan giren oyuncu topu dışarıya gönderiyor. Cenk de neden önüme atmadın diyor. Maça sonradan giren ikili. Kulenovic'in pası, Bakrar'ın vuruşu ve top ağlar bizde. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin eden gol oluyor. UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılıyor.
1: Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Kadıköy'de Nice'i konuk ediyor. Domenico Tedesco ekrana geldi, sonrasında Frank Heise görüntüde. Karşılaşmada 3. dakikaya giriyoruz. Talisca pas arasını yaptı. Savunmanın arkasına gönderdi topu. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu. Kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarda. Fenerbahçe 1-0 önde. Henüz 3. dakikada sarı lacivertliler Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe forması altındaki ilk golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Baskı sonrasında topu kazandık yine. Anderson Talisca kaleye baktı. Vuruşunu yaptı, top dışarıda. Brezilyalı oyuncunun şutunda top az farkla uta gitti. Mücadelede 25. dakika. İsmail Yüksek'ten pas Kerem. Kerem Aktürkoğlu vuruşunu yaptı, 2-0. Kerem Aktürkoğlu kendisinin ve Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydediyor. İsmail'den çok güzel pas, Kerem'in vuruşu, savunmanın müdahalesi, sonrasında top Bilal'le böyle buluştu. Serbest vuruş kullandı Nice, yerde kalan bir oyuncu var. Oyun devam etti, Milan Şikrinyar'ın elle müdahalesi sonrasında hakem oyunu durduruyor, karar penaltı. Pozisyon farklı açılardan yeniden görüntüye geliyor. Carlos topun başında, dakika 37, skor 2-1. Korner kullandı Nice. Vuruş geldi, top direkten dışarıda. Konuk takım gole yaklaştı. Gouveia'yla. Fenerbahçe atağında Nene yerde, hakem beyaz noktayı gösteriyor ancak bayrak havada, offside. Mücadelede 89. dakikadayız. Yusuf En-Nesyri kaleciyle karşı karşıya. Yusuf En-Nesyri pozisyondan sonuç alamıyor.

0: Fenerbahçe Nis'i 2-1 mağlup ediyor.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Stuttgart'ı ağırlıyor. Domenico Tedesco görüntüde. Archie Brown taç atışını kullandı dakika 28. Kafalardan seken top Asensio kontrol etti. Asensio'nun şutu kaleci. Alexander Nübel. Dakika 31 köşe vuruşu kullanıldı. Skriniar yerde karar penaltı. Bir de sarı kart çıkıyor. Pozisyon bu. Hakem Jakob Kelet beyaz noktayı gösteriyor. Topun başında Kerem Aktürkoğlu. Dakika 34. Kerem Aktürkoğlu 1-0. Penaltıyla temsilcimiz Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Golün ardından büyük sevinç Sarı Lacivertler'de. Tribünler görüntüde. Topu ve kaleciyi farklı noktalara gönderiyor Kerem Aktürkoğlu. İlk yarıda duraklama anları. Rakibinden sıyrılmak istiyor En-Nesyri. Faul ve kart beklerken hakemin kararı farklı. Kerem Aktürkoğlu sol tarafa doğru aktardı En-Nesyri. 45+6 En-Nesyri uzaktan şansını denedi Nübel. Pozisyon bu. Nübel'in kurtarışı. Maçta ikinci yarı dakika 54. Fenerbahçe yüklenmeye devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Bir faul beklentisi var. Pozisyon bu. Hakem aynı görüşte değil. Orta sahaya doğru gelen top. Savunma kafayla karşılamak istedi. Nene araya girdi. Devamında En-Nesyri. Nene. Nene karşı karşıya pozisyonda. Nene yerde kaldı. Gözler hakemde. Karar penaltı. Pozisyon bu. Karar penaltı. Ancak VAR incelemesi penaltı pozisyonundan önce karar offside. En-Nesyri burada offside'da. 66. dakika beraberlik arıyor Stuttgart. Kalemizde tehlike, ceza alana gönderilen top. Ceza alanı çizgisi üzerinde savunmanın müdahalesi yetersiz. Ve hakem bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. Büyük itirazlar var. Pozisyon bu. Bir kez daha VAR uyarısı. İzleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu izledi ve penaltı kararı iptal. Ve maç bitiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe evinde Stuttgart'ı 1-0 mağlup etmeyi başarıyor.
2: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'da Victoria Pilsen'e konuk oluyor. Martinişki ve Domenico Tedesco iki teknik adam ekrana yansıdı. Fenerbahçe'de top kaybı. Adu ceza sahasında. Adu vurdu Ederson. Victoria Pilsen etkili geldi ama önemli bir kurtarış Ederson'dan. Pilsen atakta. Fenerbahçe atağına dönüştü. Anderson Talisca pasını aktardı. En-Nesyri ceza sahasında ama istediği vuruşu yapamıyor. Yusuf En-Nesyri. Önemli bir fırsat kaçıyor Fenerbahçe adına. Korneri kullandı Pilsen. Ederson ikinci hamlede topun sahibi oldu yine Ederson. İlk yarıda önemli kurtarışlara imza attı Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson. Görüntüler ikinci yarıdan. John Duran nefis döndü. Duran vurdu. İki hamlede topun sahibi oldu Yedlicka. Yine atakta Fenerbahçe. Net bir şans. Fred topu dışarı attı. Szymanski'den nefis bir orta. Fred bomboş pozisyonda topu kaleye yollayamadı. Pilsen geliyor. Ceza sahasında

Tehlike Ederson, sonrasında Skriniar. Grosselmi vurdu. Önce Ederson ayağıyla çıkardı. Sonrasında da çok kritik bir hamle Skriniar'dan. Yine atakta bu bölümde etkili Victoria Pilsen. Vuruş geldi, top direkten döndü. Dweh vurdu. Şans anı Fenerbahçe için. Archie Brown'la yükleniyor Fenerbahçe. Brown'dan orta. Talisca kafayı vurdu. Kaleci dönen topta John Duran tamamlamak istedi ama Talisca topun sahibi oldu. Maçta duraklama anları. John Duran yerde. Gözler maçın Hollandalı hakemi Allard Lindhout'ta. Penaltı beklentisi var. VAR'dan gelen bir inceleme uyarısı. Pozisyonu izliyor Lindhout ama penaltı kararı çıkmıyor. Pilsen'de gol yok. Victoria Pilsen 0, Fenerbahçe 0.

Fenerbahçe Kadıköy'de Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk ediyor. Domenico Tedesco görüntüdeydi. Ferencvaros atakta. Bamedile Yusuf ceza sahasında dar açıdan çevirdi. Ederson çıktı ve tehlikeyi engelledi. Maçtaki ilk tehlike Ferencvaros'tan geldi. Fenerbahçe atakta, kaleye baktı. Asensio vurdu. Kaleci başarılı. Kaleci Dibuş köşeye uzandı ve gole izin vermedi. Ceza sahasına gönderilen top Fenerbahçe savunmasında ata. Top direğe çarptı ve dışarı çıktı. Bu pozisyonda Fenerbahçe kalesi büyük bir tehlike atlattı. İlk yarının son bölümünde Ferencvaros etkili olan taraf. Ceza sahasında tehlike. Vuruş geldi, top direkten döndü. Yusuf vurdu. Top direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. İlk yarıda gol çıkmadı. Görüntüler ikinci yarıdan. Ferencvaros golü buluyor. Kanichovski'nin korneri. Varga kafayı vurdu ve konuk takım bu golle 1-0 öne geçiyor. Bu golden 3 dakika sonrası Fenerbahçe beraberlik arıyor. Orta Levent'ten Nene indirdi. Anderson Talisca. Gelişine sağ ayağıyla ağları buluyor. Anderson Talisca. Fenerbahçe gole 3 dakika sonra cevap veriyor. 69'da skora denge geliyor. Son bölümde Fenerbahçe öne geçmek istiyor. Talisca bıraktı. Nene. Nene vurdu. Nefis bir şut ama top direkten döndü. Şanssız bir an Nene ve Fenerbahçe için. Fenerbahçe baskısı devam ediyor. Anderson Talisca baktı kaleye. Talisca vurdu Dibuş. Maçta duraklama anları. John Duran sonrasında rakibiyle bir diyalog ve John Duran bu hareketin ardından kırmızı kart görüyor. Fenerbahçe sahasında Ferencvaros'ta 1-1 berabere kalıyor.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Norveç deplasmanında Brann'la karşı karşıya geliyor. Mücadelede 5. dakika. Nene. Nene'den pas savunma arkasına. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya. Kerem Aktürkoğlu harika bir gol. Çok soğukkanlı, çok şık bir vuruş Kerem Aktürkoğlu'ndan. Offside yok. Fenerbahçe maçın başında üstünlüğü yakalıyor.

Archie Brown. Yaptı ortasını, Talisca aldı topu önüne, vuruşunu yaptı, 3-0 oldu. 44. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı.

0: Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Levent Mercan yaptı ortasını. Talisca bomboş vurdu kafayı. 4-0 oldu. Hat-trick yapıyor Brezilyalı oyuncu. Çok iyi orta Levent'ten. Talisca kafayı böyle vuruyor. Fenerbahçe atakları devam ediyor. Şimanski içeri çevirdi. Savunmanın müdahalesi sonrası penaltı beklentisi var sarı lacivertli ekipte. Oyun devam etti. Oğuz şutun sahibiydi. Mücadelede son anlar oynanıyor. Fenerbahçe bu fırsatı değerlendiremedi. Maç 4-0 sona eriyor. Fenerbahçe Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Kadıköy'de Aston Villa'yı konuk ediyor. Tedesco ve Emery arka arkaya görüntüye geldi. Marco Asensio Tielemans'ı geçti. Marco Asensio'dan pas savunma arkasına, Bizo çıktı kalesinden. Korner kullandı Aston Villa. Kafa vuruşu Mert Müldür'den kritik müdahale. Konuk takım atak geliştiriyor yine. Orta geldi. Jadon Sancho topu ağlara gönderdi. 25. dakikada Aston Villa üstünlüğü yakalıyor. Meti Keş'in ortasında İsmail'den seken topta golü böyle attı Sancho. Morgan Rogers verdi pasını Jadon Sancho. Ederson'dan sıyrıldı. Sancho'nun vuruşunda Skriniar'dan çok kritik müdahale. Sonrasında Rogers topu ağlara gönderdi ama top hakeme çarpmıştı. Hakem oyunu durdurdu. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Fred'den pas. Anderson Talisca vurdu Bizo. Tielemans. Meti Keş. Meti Keş'in vuruşunda top direkten döndü. Aston Villa atakta yine. Pas yerden. İçeri çevrilen top. Top ağlara gidiyor. İsmail de o noktada ancak VAR incelemesi sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Jadon Sancho topu içeri çeviren isimdi. Offside pozisyonu ekrana böyle yansıdı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'in vuruşu Bizo. İsmail Yüksek sert vurdu. Bizo başarılı. Fenerbahçe'nin baskısı devam ediyor. Kerem'in vuruşu Bizo'dan sekti top. Kerem topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon başlangıcında John Duran offside'a yakalanıyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İncelemenin ardından Aston Villa'nın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 kaybediyor.
1: Fenerbahçe Romanya'da Bükreş deplasmanında Avrupa Ligi'nde son hafta fikstürüne çıkıyor. Fenerbahçe atakta. Orta geldi kafa savunmadan. Gelişine bir vuruş Kerem'den, kaleciden döndü. En-Nesyri topu ağlara yolladı ama bayrak havada, karar offside. Ağlara giden top

0: offside gerekçesiyle gol değeri kazanmıyor. Sağ kanattan geliyor Fenerbahçe. Nene baktı içeriye, yaptı ortayı. Kafa vuruşu yakın mesafeden En-Nesyri'den ama kaleci başarılı Tarnovanu. Korneri kullandı Fenerbahçe. Kafa vuruşunda top ağlarda. İsmail Yüksek de 18. dakikada Fenerbahçe öne geçiyor. İyi yükseldi. Köşeye doğru kafayı vurdu. Tarnovanu'yu mağlup ediyor İsmail Yüksek. Steaua Bükreş atakta. Ev sahibi etkili geldi. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Ederson başarılı. Olaru vurdu. Ederson çıkardı. İlk yarının son bölümünde Steaua etkili. Ceza sahasında bir pozisyon daha yine Ederson. Görüntüler ikinci yarıdan, ev sahibi etkili gelmeye devam ediyor. Olaru'ya yine gol şansı tanımıyor. Kurtarışlarına devam ediyor Ederson. Kerem'le Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı ama kaleci başarılı Tarnovanu. Ev sahibi atakta ve top ağlara gidiyor. Oyuna ikinci yarıda dahil olduğu Cisotti 71'de beraberliği sağlıyor. Soldan gelen orta savunmanın arkasına sarktı ve gol atıyor Cisotti. Yeniden öne geçmek istiyor Fenerbahçe. Kerem vurdu, az farkla top dışarıda. Bir şans daha Kerem Aktürkoğlu, çerçeveyi bulamıyor. Osterwolde ceza sahasında, kale alanında bir karambol. Steaua savunması topu uzaklaştırıyor. Maçta son anlar. Ederson'dan çok kritik bir kurtarış. Popescu vurdu. Böyle uzandı. Kurtarışı yaptı Ederson. Son düdük sesi geliyor. Fenerbahçe Romanya'da Steaua Bükreş'te 1-1 berabere kalıyor.
1: UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Nottingham Forest'ı konuk ediyor. Domenico Tedesco ve Vitor Pereira görüntüye geldi. Dakika 21. Savunmadan çıkan Murillo sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. Nottingham Forest stoperi Murillo'nun golüyle öne geçiyor Kadıköy'de. Kante ve Osterwolde'den sıyrıldı. Şutunda top Skriniar'a çarptı ve ağlarla buluştu. Sol kanattan gelişiyor Nottingham Forest atağı. Orta alanda Milan Skriniar yerde. Igor Jesus pozisyona devam ediyor. Osterwolde karşıladı ve bu pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncuların büyük tepkisi var Igor Jesus'a. Skriniar'ın yerde olduğunu işaret ettiler ancak Jesus pozisyona devam etti. Ve Milan Skriniar da sakatlığı sonrası yerini Çağlar'a bıraktı. Talisca'nın şutunda Murillo'dan döndü top. Penaltı itirazları var Kadıköy'de. Hakem önce oyunu devam ettirdi, ardından VAR kontrolü yapıldı. Ancak penaltı kararı çıkmıyor. Kulübeye de bir sarı kart çıktı. İşte Tedesco'nun itirazları. Dakika 43, köşe vuruşunu kullandı Nottingham. Morgan Gibbs-White'ın arkaya çevirdiği top. Igor Jesus da farkı ikiye çıkarıyor İngiliz ekibi. Ön direkte Morgan Gibbs-White çevirdi. Arka direkteki Igor Jesus tamamladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Çağlar'ın pasına hareketlendi Sıdıkı Şerif. Onun şutunda kaleci Ortega gole izin vermiyor. İkinci yarıya pozisyonla başladı Fenerbahçe. Dakika 50. Hutchinson'ın pasına hareketlendi Igor Jesus. Bıraktı Morgan Gibbs-White'a. Morgan Gibbs-White farkı 3'e çıkarıyor Kadıköy'de. Fenerbahçeli oyuncuların offside itirazları var. İşte Hutchinson'ın pası. Çağlar offside'ı bozan isim. Ve Morgan Gibbs-White Ederson'u böyle mağlup etti. VAR kontrolünün ardından hakem Sandro Scherer de golü veriyor.

0: İşte VAR'dan gelen görüntü. 84. dakika. İsmail Yüksek'ten büyük hata. Dominguez girdi araya. Dominguez'in vuruşunda top üstten dışarıda. 4. gole yaklaştı Nottingham Forest. Maçta artık son anlar. Neco Williams'ın şutunda Ederson gole izin vermedi. Fenerbahçe playoff turu ilk maçında evinde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oluyor.
1: Fenerbahçe Avrupa Ligi playoff turu revanşında Nottingham Forest'a konuk oluyor. İki teknik adam ekrana yansıdı. Dakika 22, Fenerbahçe atakta. Sidiki Şerif topu sürükledi. Şerif bıraktı. O şansı Kerem Aktürkoğlu ve topu alarda. Kerem Aktürkoğlu'yla Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Atağı Sidiki Şerif sürükledi. Onun pası asiste dönüştüren Kerem Aktürkoğlu. 22'de öne geçti Fenerbahçe. İkinci golü arıyor Fenerbahçe. Orta etkili. İki amede topun sahibi oldu Ortega. Pas hatası Nottingham Forest'a. Önemli bir şans Fenerbahçe için. Kerem müsait durumda ama istediği vuruşu yapamıyor. İlk yarıda duraklama anları. Kerem Aktürkoğlu, Şerif net bir şans, kaleci başarılı Ortega. Kerem bıraktı, Şerif vurdu ama gole izin vermedi Ortega. Görüntüler ikinci yarıdan, Kerem yerde kaldı, Mariani penaltı diyor. İkinci yarının hemen başında penaltı kazandı Fenerbahçe. Kerem topun gerisinde, Kerem Aktürkoğlu ve 2-0. Nottingham'da fark 2'ye çıkıyor. Bu golle tur için umutlanıyor Fenerbahçe. Önemli bir şans Forest için. Kaleci başarılı Tarık. Baskıyı artırıyor Nottingham Forest. Ola Aina yaptı ortayı. Arka bölümde Hasan Odoi. Hasan Odoi topu ağlara yolluyor. Hudson Odoi'nin golüyle Nottingham Forest farkı 1'e indiriyor. Maçta son bölümler. Hutchinson karşı karşıya pozisyonda Tarık Başarılı. Tarık Çetin günün başarılı isimlerinden gole izin vermedi. Fenerbahçe Nottingham'da 2-1 kazanıyor ama tur için yeterli olmuyor. Temsilcimiz Avrupa'ya veda ediyor.
2: Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a karşı karşıya iki teknik direktör Top Möller ve Okan Buruk ekranda. Mücadelede 8. dakika. Leroy Sané atağa sürüklüyor. Sané güzel bir pas Yunus Akgün. Rakibinden kurtardı. Yunus Akgün vuruş ve gol. Maçta Galatasaray 1-0 önde. Leroy Sané topu böyle sürdü. Offside yok. Yunus Akgün rakibinden çok güzel kurtardı ve kaleci Zeterer'i mağlup etti. Gol temiz. 24. dakika. İlkay çok güzel düşündü. Barış Alper dışarı vuruyor. Galatasaray önemli bir fırsattan faydalanamadı. 30. dakika. Orta geldi ceza sahası. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor Eren Elmalı ve Uğurcan. Çok kritik bir pozisyon. Galatasaray kalesi büyük bir tehlikeye atlattı. Can Uzun o pasını verdi. Yunus Akgün inanılmaz bir hata. Doğan dokunuyor. Davinson Sanchez'e çarpıyor ve top ağlarda. İşte Doğan, Davinson Sanchez şanssız bir an. 1-1'den sonra Galatasaray gol.

arıyor. Lucas Torreira orta, Barış Alper topağları gidiyor ama öncesinde faulü tespit ediyor İtalyan hakem. İşte Leroy Sané'nin pozisyonu. +45 2. dakika orta geldi ceza sahası içi, can uzun topağlarda. Frankfurt 2-1 önde. Sezona çok iyi başlamıştı can uzun, golü böyle attı. 45 artı 4. dakika kafa vuruşu topağlarda. Burkart. Topun ayaktan çıktığı an 3-1. Golü veriyor İtalyan hakem. İkinci yarıdayız. Frankfurt yine tehlikeli geliyor. Brown ortaladı. Burkart kafayı vurdu. Sanchez'e çarpıyor ve ağlara gidiyor. 4-1. Savunmada yapılan büyük hatalar sonucu doğrudan etkiliyor. Sanchez için şanssız bir gün. Ve maçta 75. dakika o hatalara biri daha eklendi. Topu ağlara gönderen Nauf. Sara'nın büyük hatasını affetmiyor. Ansgar Nauf. Ve durum 5-1. Maçta başka gol olmuyor. Frankfurt 5-1 kazanıyor.

0: Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi temsilcimiz Galatasaray evinde Liverpool'u ağırlıyor. Mücadelede iki teknik adam peş peşe ekranlara geldi. Yunus'un arapası Barış Alper ceza alanına girdi. Dar açı Barış Alper Alisson. Maçta ikinci dakika Barış Alper'le Galatasaray gole çok yaklaştı. Alisson izin vermedi. Orta alanda hızlı hücum şansı Liverpool adına. Ekitike karşı karşıya Uğurcan Çakır. İkinci pozisyon Jakobs. Devamında Torreira tehlikeli bölgeden topu uzaklaştırdı. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Ekitike Abdülkerim'den sıyrıldı ama Uğurcan'ı geçemedi ardından. Jakobs'tan kritik müdahale. Barış Alper ceza alanına yöneldi. Dakika 14. Szoboszlai'nin müdahalesi Barış Alper yerde. Karar penaltı. Pozisyon bu. Topun başında Victor Osimhen. Dakika 16 Victor Osimhen. Galatasaray penaltı golüyle 1-0 öne geçiyor Liverpool karşısında. Beraberlik arıyor Liverpool. Frimpong kafayla indirdi. Witz gelişine vuruşu Uğurcan. Kritik kurtarışı Uğurcan Çakır'dan. 33. dakika. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunmamızda büyük hata. Neyse ki top yandan dışarı gidiyor. Victor Osimhen'e doğru derinlemesine pas. Victor Osimhen aşırtma denedi ama Alisson izin vermiyor. Maçta ikinci yarı. İkinci yarıda ilk saniyeler. Bu pozisyonda Jakobs'tan ters bir kafa vuruşu. Uğurcan Çakır öne çıkmıştı ama müthiş reaksiyon. Frimpong çizgiye indi, çevirdi topu. Vuruşu Ekitike'den kaleci Uğurcan Çakır. Büyük hata Liverpool'da. Victor Osimhen araya girdi, topu kazandı. Victor Osimhen karşı karşıya pozisyonda zayıf bir şut. Bu pozisyonda Alisson sakatlandı. Yerine Mamardaşvili oyuna dahil oldu. Maçta 88. dakika. Burada hakem beyaz noktayı gösterdi. İtirazlar var. VAR uyarısı geldi. İzleme tavsiyesi geldi. O tavsiye sonrası Fransız hakem kararını değiştirdi ve Turpin penaltı yok dedi. Maçta duraklama anları 90+5. Torreira'nın vuruşu yandan dışarı gitti. Ve mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Bodo Glimt'i konuk ediyor. Teknik direktörümüz Okan Buruk geliyor görüntüye. Maçtayımız 3. dakika. Rakip yarı alanda baskısı var Galatasaray'ın. Lemina söktü, aldı topu. Şimdi pasını verdi. Osimhen cezalarında, topu alarda gol. Victor

0: Osimhen. Daha 3. dakika, 1-0 öne geçiyor Galatasaray. İşte Osimhen'in golü. Farklı açılardan böyle yansıyor ekranlarınıza. Asist Demina'dan, gol Victor Osimhen'den. Skor 1-0. Galatasaray yine atak. Sané ceza alanına gönderdi. Osimhen vurdu, kaleci. Sonrası da defans. Önce Aykin, sonra defans uzaklaştırıyor. İkinci gole yaklaştı Galatasaray. Sané. Sané ceza alanında. Sané arka direğe. Osimhen vurdu kafayı. Kalecinin müdahalesi. Ardından da defans. Nefes aldırmıyor Galatasaray adeta rakibine. Boda Glimp kendi yer alanında çıkmakta zorlanıyor. Yunus'un baskısı var. Bu baskı hatayı getirdi. Victor Osimhen kaleciyi de kart etti ve gol. 2-0. Dakika 33. Yine Osimhen attı. Skor 2-0 oluyor tribünler ayakta. İşte Galatasaray'ın ikinci golü. Bu baskı hatayı beraberinde getiriyor. Yunus'un çabası, sonrasında Osimhen'in golü. Galatasaray 2-0 önde. Büyük hata yapıyor bu Orkan. Osimhen cezayı kesiyor. Ender gelişen Bodo Glimt ata. Fett sıyrıldı rakibine, vuruşu direkten dönüyor. Bir kez daha izledik. Direkt gole izin vermedi. Başta ikinci yarı. Yine baskısı var Galatasaray'ın. Osimhen'in çabası Yunus'a topu kazandırdı. Yunus vurdu. Kaleci'den döndü. İkinci pozisyon Yunus ve gol. 3-0. Yunus Akgün. Dakika 60. Osimhen'in baskısı. Top Yunus'ta kalıyor. Yunus'un vuruşu. Aykin'den döndü. Takip etti. Golünü attı Yunus. 3-0 önde Galatasaray. Bodo Glimt karşısında. Bodo Glimt ata. Kafa topağlarda. Helmersen. Bjorkan böyle ortalıyor. Arka direkte Helmersen topağlarla buluşturdu. Skor 3-1 oluyor. Dakika 75. Maç bu sonuçla noktalanıyor. 3 puan Galatasaray'ın.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçında deplasmanda Ajax'la karşı karşıya. Galatasaray atakta, Singo'dan ortağı Victor Osimhen vurdu, pas ver. Müthiş hareketler Nijeryalı süper yıldızdan, pas ver gole izin vermedi. Korner kullandı Galatasaray, Osimhen'in kafa vuruşu, pas ver topu kornere çeldi. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Roland Şalai. Şalai. Şalai'nin vuruşu, pas ver sektirdi. Sonrasında top dışarıda. Osimhen için bayrak kalktı bu pozisyonda. Pozisyon farklı açılardan görüntüye geldi. Galatasaray atakta yine. Leroy Sané çekti topu soluna, yaptı ortasını, Osimhen ve gol. Galatasaray 59. dakikada Ajax deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Barış Alper Yılmaz. Kurtuldu rakibinden, yaptı ortasını, savunmadan sekti top, penaltı beklentisi var Galatasaraylı oyuncularda. Pozisyon yeniden görüntüde. Video yardımcı hakem devreye girdi, hakem pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. Osimhen geliyor, Osimhen ve gol. 66'da fark 2'ye çıktı. Ajax atakta, pas savunma arkasına, Uğurcan Çakır çıktı kalesinden. Top dışarı gidiyor. Götze'nin vuruşunda top kaleye yönelmedi. Leroy

Hani sekti top, Barış Alper vuruşunu yaptı. Savunmanın müdahalesi elle. Hakem bir kez daha penaltıyı veriyor. Osimhen geliyor. Hat-trick yapıyor Osimhen. 3 gol Victor Osimhen'den. 90 artı 4'e giriyoruz. Mauro Icardi. Icardi'nin vuruşu, pas ver. Sonrasında top direkten geri geldi. Galatasaray Ajax'ı 3-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltiyor. Galatasaray evinde Union Saint-Gilloise'la karşı karşıya. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk görüntüdeydi. Leroy Sané, Roland Şalay. Yerde kaldı Şalay, oyun devam ediyor. Savunmadan sekti top. Icardi'nin vuruşu, defanstan müdahale geldi yine. Leroy Sané, Sara sert vurdu, top direkten döndü. Barış Alper Yılmaz. Barış bıraktı. Sara'nın vuruşu, top dışarıda. Galatasaray'ın Sara ile gole yaklaştığı an yeniden görüntüde. Köşe vuruşu kullandığı Union Saint-Gilloise kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Sykes kafayı vuran oyuncuydu. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Union Saint-Gilloise atakta. Zorgane'ye pas. Zorgane çevirdi içeri. Promis'in golüyle konuk ekip öne geçiyor. 57. dakikada geldi Union Saint-Gilloise'ın golü. Konuk ekip atakta yine. Ceza alanı içinde tehlike, Uğurcan Çakır başarılı. İkinci pozisyon, top dışarıda. Sané, Barış Alper, Davinson Sanchez yaptı ortayı. Sara vurdu kafayı. Kaleci topu kornere çeldi. Köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray. Abdülkerim çizgide müdahale. Davinson Sanchez, top dışarıda. Temsilcimiz gole çok yaklaştı. Union Saint-Gilloise atak geliştiriyor. Pozisyon başlangıcında Arda Ünyay'ın rakibine müdahalesi var. Sarı kart gördü Arda. Mücadelede 89. dakikada Arda Ünyay ikinci sarı ve kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Galatasaray 10 kişi. Galatasaray İstanbul'da Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Monaco ile karşı karşıya. Poconioli ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Galatasaray atakta. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'den pas Jakobs'a. Jakobs çevirdi içeri. İlkay çok kötü vuruyor. Galatasaray tecrübeli oyuncuyla yakaladığı önemli fırsatı değerlendiremedi. Uğurcan Çakır uzun gönderdi. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper ceza alanında. Barış Alper vurdu, top dışarıda. Van der Son'la mücadeleyi kazandı Barış Alper ama çerçeveyi tutturamadı. Leroy Sané'den pas Osimhen'e. Victor Osimhen rakibinin üstüne gitti. Osimhen'in vuruşu, müdahale var, korner. Salisu ayak koydu topa. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Minamino'nun vuruşu, Uğurcan. Davinson Sanchez'in müdahalesiyle Minamino yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Video yardımcı hakem devrede.
Pozisyon inceleniyor.

0: geliyor. Penaltı kararı geliyor. Zakarya Uğurcan Çakır. Deniz Zakarya'nın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Galatasaray'dan top kaybı. Monaco yine etkili geldi. Minamino'nun pasında Balogun topu dışarı gönderiyor. Minamino indirdi. Balogun out. Üst üste önemli pozisyonları değerlendiremedi Balogun. 68. dakikadayız. Bu kez Balogun ağları buluyor. Galatasaray'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna dahil olan Günay Güvenç kalesinde ilk pozisyonda golü görüyor. Monaco atakta yine. Top dışarıda out. Kamara müsait pozisyondan yararlanamadı. Galatasaray deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oluyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki 7. maçında Galatasaray İspanyol ekibi Atletico Madrid'i misafir ediyor. Atletico Madrid hücumu, sol kanattan gelişen atak, Ruggeri ortaya yaptı, kafa vuruşu Simeone'den. Giuliano Simeone'nin golüyle Atletico Madrid 4. dakikada İstanbul'da 1-0 öne geçiyor. Golü bir kez daha izliyoruz. Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone golü atan isimdi. Galatasaray hücumu. Leroy Sané. Sané rakibinin üstüne gidiyor. Pası Şalai'de. Şalai içeri çeviriyor ve gol. Galatasaray 20. dakikada skora denge getiriyor. Marcos Llorente kendi ağlarına yolladı topu. Galatasaray bu golle skora denge getirdi. Roland Şalai'nin golde payı büyük. İlk yarıda artık son anlar. Leroy Sané topu taşıyor yine. Pasını verdi Yunus'a. Yunus ceza sahası içinde. Arka direğe çıkarıyor. Barış istediği gibi vuramıyor. Galatasaray ilk yarının sonunda önemli bir fırsatı değerlendiremedi. İkinci yarı izliyoruz. Galatasaray presi sonuç getiriyor. Leroy Sané yerde kaldı. Gözler hakemde. István Kovács devam diyor. Atletico Madrid köşe vuruşunu kullandı. Galatasaray savunması topu karşılıyor. Ceza sahasına yapılan bir başka orta. Kafalardan seken top. Abdülkerim gole izin vermiyor. İspanyol ekibinin hücumu devam ediyor. Bir kafa vuruşu daha geldi. Üstten avuta gidiyor. Galatasaray savunması bu hatayı savuşturmayı başardı. Abdülkerim burada topun kaleye gitmesine izin vermedi. Griezmann frikiyi kullanıyor. Uğurcan çok güzel kurtarıyor. Atletico Madrid atakları devam ediyor. Ceza sahası içi vuruş. Uğurcan bir kez daha başarılı. Baena'nın şutunda gole izin vermedi Uğurcan. Maçta 90. dakika. Gabriel Sara sağ ayağını alıp vurdu. Dışarı gitti. Galatasaray son bölümde galibiyet golünü arıyor. Sara bu pozisyonu değerlendiremedi. Osimhen'in baskısı sonuç veriyor. Kafayla önünü aldı Osimhen. Osimhen topu taşıdı. Ceza sahası içi. Gabriel Sara Jan Oblak ardından Eren dokunamıyor. Çok önemli bir fırsat. Belki de galibiyet golü gelecekti. Jan Oblak burada şutu kurtaran isim oldu. Maçta başka gol yok. Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.
0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk etapta son maçını deplasmanda Manchester City'ye karşı oynuyor. Ev sahibi takım atakta. Erling Haaland'tan kafa vuruşu top dışarıda. Doku. Pası savunma arkasına. Erling Haaland karşı karşıya City öne geçiyor. Dakika 10.

O'Reilly uzaklardan çok sert vurdu, Uğurcan topu kornere çeldi. Galatasaray atakta bu kez. Victor Osimhen'in vuruşu Donnarumma. Pozisyon yeniden ekranda. Doku. Ceza alanında çekti topu, verdi pasını, Ryan Cherki farkı ikiye çıkardı. 29. dakikada geldi City'nin ikinci golü. Victor Osimhen. Sané kafayla indirdi Osimhen'in önüne. Victor Osimhen top kaybı yapıyor. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Şalai yaptı ortayı, Osimhen'e gelmeden Kusanov. Haaland verdi pasını. Omar Marmuş'un vuruşu. Uğurcan. Şalai indirdi topu, Osimhen vurdu, Donnarumma. Pozisyon farklı açılardan görüntüye geliyor. Manchester City atakta. Uğurcan Çakır'dan bu pozisyonda Ait Nuri'ye gol izni yok. Sol kanadı kullandı Galatasaray. Ake top dışarı çıktı. Ake'nin ters vuruşu sonrasında top dışarıda. Phil Foden, Haaland dokunamıyor. Uzatma bölümündeyiz. Reinders ceza alanında topu ayağından açtı. Uğurcan'da kaldı top. Yunus Akgün. Osimhen vurdu. Kaleci Donnarumma. Galatasaray mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu mücadelesinde Juventus'u konuk ediyor. Cambiasso kullandı tacı. Kenan'ın topuna Osimhen'den müdahale. Savunmadan sekti top. Sara vurdu ve gol. Galatasaray 15. dakikada Juventus karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sara'nın gol vuruşu farklı açılardan tekrar tekrar görüntüdeydi. Juventus atakta, Kalulu'dan kafa, Uğurcan'dan seken topta Kup Miners maça denge getirdi. Dakika 16. Durum 1-1. Victor Osimhen ceza alanında. Gözler mücadelenin hakemine döndü bu pozisyonda. Karşılaşmada 32. dakika, McKennie'den pas. Kup Miner sert vurdu. Juventus 2-1 önde. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. Görüntülerimiz ikinci devreden. Barış Alper Yılmaz sert vurdu, kaleciden sekti. Noah Lang tamamladı. Durum 2-2 oldu. Barış'ın vuruşunda Di Gregorio topu çeldi. Noah Lang doğru zamanda doğru yerde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Spor Radyo.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul'da Liverpool'u konuk ediyor. İlk düdükle birlikte sarı kırmızılar başladı karşılaşmaya. Uğurcan Çakır, Lemina pas hatası, Wirtz vurdu top dışarıda. Maçın başında önemli bir tehlike atlatıyor Galatasaray kalesi. Gabriel Sara kullandı korneri, Osimhen indirdi, Lemina vurdu ve gol. Galatasaray 7. dakikada Liverpool karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Mario Lemina'nın golü farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Liverpool atak geliştiriyor bu kez. Florian Wirtz vurdu, Uğurcan Çakır. Alexis McAllister'ın pası, Wirtz'in vuruşu ve Uğurcan'ın kurtarışı görüntüdeydi. İsmail Jakobs hareketli. Jakobs yetişti topa. Destek Noah Lang'tan. Noah Lang yaptı ortasını. Kaleye doğru yöneldi top. Mamardaşvili

Gabriel Sara orta ondan Sanchez'den kafa Mamardaşvili başarılı. İkinci yarıdayız. Taç kullandı Liverpool. Alexis McAllister vurdu out. ...62. dakika... ...Gabriel Sara'dan pas... ...Konate'den hata geldi... ...Noel Ankara'ya girdi... ...Konate'den sekti top... ...Osimhen topu ağlara gönderiyor ama... ...pozisyon başlangıcında... ...Barış Alper Yılmaz için... ...offside kararı var... Barış Alper, Ekitike araya girdi. Ekitike karşı karşıya, Ekitike'nin vuruşu Uğurcan Çakır. Müthiş bir kurtarış Uğurcan Çakır'dan. Szoboszlai ile korner kullandı Liverpool. Konate'nin teması sonrası top bilelerde. Hakem orta noktayı gösterdi ama video yardımcı hakem devrede Konate'nin elle teması tespit ediliyor. Galatasaray Liverpool'u 1-0 mağlup ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool deplasmanında. Okan Buruk ve Arne Slot arka arkaya görüntüye geldi. 25. dakika Dominik Szoboszlai'nin golüyle Liverpool 1-0 önde. Asist Alexis McAllister'dan. Köşe vuruşu kullandı ev sahibi ekip. Van Dijk içeri çevirdi. Alexis McAllister'ın kafasında top direkten geri geldi. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Jakob Szoboszlai mücadelesinde Macar oyuncu yerde karar penaltı. Salah topun başında. Muhammed Salah'ın penaltısında Uğurcan Çakır başarılı. İlk yarı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Salah'tan pas. Hugo Ekitike. Durum 2-0. Dakika 51. Gol yeniden ekranda. ...53. dakikadayız... ...Salah vurdu, Uğurcan'dan sekti top... ...Gravenberg farkı 3'e çıkardı...

0: Frimpong içeri çevirdi. Singo'nun ters vuruşunda. Top ağlarımızda. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon başlangıcında offside tespit ediliyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Dakika 62, Wirtz bıraktı. Mohamed Salah farkı 4'e çıkardı. Salah'ın vuruşunda Uğurcan'ın çabasına rağmen top ağlarda. Mohamed Salah direğe takılıyor. Szoboszlai yerden oynadı. Salah içeri çevirdi. McAllister vurdu. Uğurcan kurtardı ikinci pozisyonda. Ekitike'nin vuruşunda top dışarıda. ...89. dakika... Van Dijk'tan sekti top... Alexis McAllister topu ağlara gönderdi ancak... faul kararı var... Mücadele Liverpool'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor... Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor...
1: Sadece spor olsun diye...
2: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor... Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor

0: musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Aspor Radyo.

0: Herkese günaydın değerli izleyenler. Güzel bir gün diliyorum hepinize öncelikle. 29 Temmuz Çarşamba günündeyiz. Güne Sabah Spor programıyla birlikte başlıyoruz. Haberlerimiz, gazete manşetlerimiz, bağlantılarımız ve stüdyo konuklarımızla sizlerle olacağız 3 saat boyunca. İlk saate Fenerbahçe diyerek başlayalım. Bugün önemli bir karşılaşma var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0'ın rövanşında Polonya'da Górnik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanacak bu mücadele ve saatler 21'i gösterdiğinde başlayacak.
1: Fenerbahçe Polonya'da tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Górnik Zabrze ile karşılaşacak.
2: Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson Talisca! Anderson Talisca! Usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
1: İstanbul'da Talisca'nın free kick golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe tur biletiyle evine dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson ve İspanyol 10 numara Asensio'nun maçı 11'de başlaması bekleniyor.
2: Asensio topun gerisinde. Ersin ve Asensio. Asensio! Skora dengeyi getiriyor. Son haftaların formda ismi Marco Asensio.
1: Zabrze Arena'da oynanacak Górnik Zabrze Fenerbahçe mücadelesi saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lothar Deont yönetecek.
0: Bugün oynanacak olan Górnik Zabrze Fenerbahçe karşılaşması öncesinde dün düzenlenen basın toplantılarına götürelim sizleri. Teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculardan Nelson Semedo açıklamalarda bulundu.
3: İlk maçta İstanbul'da kendi evimizde iyi futbol oynadık. Birkaç golle daha maçı kazanabilirdik. Ama sonuçta 1-0 kazandık. Küçük bir avantajımız olsa da yarınki maça çok iyi konsantre olduk. Bütün oyuncularımızla birlikte. Çünkü rakibimizin bu haftaki ilk lig maçını da izledik, takip ettik. Sonuçta biz yarın da buraya ilk maçta olduğu gibi iyi futbol oynayarak, skoru koruyarak değil, iyi futbol oynayarak rakibimize de saygı duyuyoruz bu konuda. Hak ederek turu geçmek istiyoruz. Yani bütün planlarımız bu yönde. Rakibimizin kendi evinde de taraftarlarıyla coşkulu bir oyun oynadığını, daha iyi mücadele ettiğini de gördük, izledik. Yarın inşallah dediğim gibi, yani küçük bir avantajımız var. Yani bunun arkasına sığınmadan burada iyi mücadele ederek, hak ederek turu geçmek istiyoruz. Biz buraya iyi futbol oynama, gene aynı oyunumuzdan taviz vermeden maça çıkacağız. Ama değerlendirmelerle ilgili bütün oyuncuların hepsi değerli. Hepsi birbirinden iyi durumda. Her geçen gün oyuncularımın performansı yükseliyor. Birazcık daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız var. Onların da performansının yükselmesi gerekiyor. Sonuçta dediğim gibi kendi içimizden bu bölgeye de alternatifler yaratarak antrenmanlarda bunu denedik. Yarın da ilk maçtaki gibi bütün oyuncularım hepsi maça hazır, hepsi full konsantre şu anda. Biz de konsantreyiz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyorlar. Benim her oyuncuyla her zaman hangi takımda olursak olayım hiçbir zaman aramda böyle bir kötü sorunlar olmamıştır. Bazen olmuştur. Olanlar da zaten gerekli, yapmam gerekeni yapmışımdır. Ama dediğim gibi ben samimi bir insanım. Asensio'la aramızda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla benim aramda sorun olamaz. Biz buraya sorun yaratmaya

0: gelmedik. Takımla birlikte takım ruhunu, takım karakterini oluşturarak herkesin özlediği o bizim iyi futbolumuzu gösterebilmek için oyuncularım sahada çok yüksek konsantrasyonla çalışıyorlar. Bizim oyun felsefemizi yerine getirebilmek için de gerçekten ortaya koymuş oldukları bu inançla beraber bu bizi çok mutlu ediyor. Oyuncuların hepsi değerli. Onlarla ben gurur duyuyorum. Oynayan oynamayan şu ana kadar bir aydan fazladır beraberiz. Ben bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu senede bu gurur duyduğum oyuncularla beraber şampiyon olacağız ve bütün kupalara kazanacağımıza inanıyorum. Ben kendi fikrimi söyledim. Kuralla ilgili. Olursa bizim için, bütün kulüpler için daha iyi olacağını söylemiştim. Bu bizim kendi fikrimiz. Olur olmaz, orasını bilemem. Ama söylediğiniz gibi ilk sorunuz Greenwood konusunda. Dediğim gibi bütün oyuncularım şu anda gayet iyi durumda. Hepsi çalışıyorlar, hepsiyle gurur duyuyoruz. Herkes, hepimiz, bütün oyuncularımızla birlikte yarınki maça şu an konsantre olmuş durumdayız.
1: For us, for them as well. I heard that they have a good crowd here, so I'm really looking forward to play on it.
2: Zorlu bir maç bekliyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız ve biliyoruz ki onlar yarın evlerinde taraftarları önünde oynuyor olacaklar ama onlar da bizden şunları bekleyebilirler ki çok tutkulu bir takım görecekler karşılarında. Kazanmayı çok isteyen, bir sonraki tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecekler. Bence iki taraf açısından da güzel bir maç olacak. Duyduğuma göre taraftarları da güzel bir atmosfer yaratıyormuş bu stadyumda. Dolayısıyla maç oynamak için sabırsızlanıyorum. Ben her zaman saha içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazında kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla konuştum çünkü bu maçın önemini takımımız için, kulübümüz için, taraftarlarımız için önemini biliyoruz. Dolayısıyla ben her zaman takımım için hazırım. Yarın da hazır olacağım. Üçüncü bölgede takıma yardım etme anlamında daha da iyi olmak istiyorum. Belirtmiş olduğum gibi güzel bir maç oldu ama hala çok fazla geliştireceğimiz şeyler var. Daha da iyi olabilmek için her zaman çok çalışmaya devam edeceğiz.
3: Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao ile görüşmek için İtalya'ya gitti. Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı lacivertliler sol kanat ve forvet pozisyonunda oynayabilen Portekizli Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Milano'ya uçtu. Kamer'in Milanlı yetkililerle görüşüp resmi teklif yapacağı belirtiliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dünya Kupası'ndaki performansıyla eleştirilerin odağı olan Leroy Sané'ye destek verdi.
4: Okan Buruk, Almanya'da eleştirilen Leroy Sané'ye sahip çıktı.
5: Baskısı var Almanya'da, Musiala cezalarına gönderdi. Şut ve gol! Leroy Sané!
4: Sky Almanya'ya konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Leroy Sané Almanya'da Dünya Kupası ile ilgili günah keçisi olarak seçilebilecek en son isimlerden biri. Her maçta elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ne yazık ki bu neredeyse bir moda haline geldi. Açıkçası bu durumu biraz komik buluyorum. Dünya Kupası'nda kötü bir performans sergilemedi ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncunun tatilden olumlu bir ruh haliyle döndüğünü söyleyen Okan Buruk, takım ortamında kendisini çok rahat hissediyor. Şu anda fiziksel olarak onu yeniden forma sokuyoruz. Yeni sezonda tekrar onunla çalışacağımız için sabırsızlanıyoruz dedi. Dünya Kupası'nda Almanya'nın oynadığı 4 maçta da forma giyen Sané bir gol kaydetti.
3: Galatasaray Kulübü'nün Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sara hayallerinin arasında Premier Lig'de forma giymek olduğunu söyledi.
1: I've heard many rumors that I was leaving the end of the season and then I was injured, so.
6: Bulunduğum yerden çok memnunum. Galatasaray'da güzel işler başarmak istiyorum. Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde belki de daha iyi yerlere gideceğiz. Şu anda tamamen Galatasaray'a odaklıyım. İngiltere Premier Lig'de oynama hayalim var. Yeri ve zamanı geldiğinde kulüp için de yararlı olursa bu durum düşünülür.
7: Okan Buruk bu kulüpte daha önce futbolcu olarak oynadığı için işlerin nasıl yürüdüğünü çok iyi biliyor.
6: Çok deneyimli birisi. Onunla çalışmak

0: Champions League, and to be the best player in one game was very, very, very special for me. I think from all those years, probably this one is going to be the most difficult one.
1: Açıkçası geçtiğimiz yıllar içerisinde en zorlu sene bu sene olacak. Bunun sebebi rakiplerimiz değil, kendi mentalitemiz. Geçen şampiyonluk kutlamalarında bunun muhabbetini yapıyorduk. Üst üste 5. şampiyonluğu almamız gerektiğini konuşuyorduk. Bu sezon için söz vermiyorum ama çok heyecanlıyım.
0: When we were celebrating, we were already talking about win the 5th time in a row, so I hope we can get there and win. Any moment with that jersey is special, of course. The first one.
1: O formayı giydiğiniz her an çok özeldir, ancak ilk anın yeri bambaşka. Umarım Brezilya milli takımına yeniden seçilirim. Daha motive oldum. Çoğu insan bilmiyor ama beni Dünya Kupası kadrosuna sakatlıktan ötürü çağırmadılar. Bu sezon iyi bir performans verip yeniden çağrılmayı amaçlıyorum. Brezilya milli takımında olmak ana hedeflerimden bir tanesi.
0: You know, I don't know why many people didn't know that, but I was injured, so I knew that they probably wouldn't be called up. Yeah, it's pretty funny, you know. I consider him my enemy, my biggest enemy, but you know.
1: Osimhen çok iyi bir arkadaşım. Şakalar yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Aramızdaki mücadele ve arkadaşlık seviyesi çok yüksek. Bazen gıcık oluyorum kendisine ama yine de iyi bir arkadaşım diyebilirim.
0: Friendship level is, it's amazing. He's a very annoying guy, but he's a good friend.
1: Yemek yemeyi çok seviyorum. Bu hayattaki en güzel şeylerden biri yemek yemek. Brezilya mutfağını Türk mutfağından daha çok seviyorum. Türk mutfağını ve özellikle baklavayı da çok seviyorum. Tavuğu nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama onu da çok güzel yapıyorsunuz. Mantığı ise en sevdiğim yemek.
2: İtalya basınında yer alan haberlere göre Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un 10 numara pozisyonu için adaylarından biri de Kevin De Bruyne.
3: Galatasaray transferde ağır adımlarla ilerlemeye devam ederken 10 numara pozisyonu için İtalya'dan bir iddia geldi. Çizme basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılı yönetimin radarına giren isim Napoli'den Kevin De Bruyne.

0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımda görmek istediği Belçikalı Yıldız için ciddi bir teklif hazırlandığı belirtiliyor. Teklifin 2 yıllık olduğu öne sürüldüğü haberde 35 yaşındaki futbolcuyu cezbedecek yüksek bir maaşın olduğu iddia edildi. Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin transferle ilgili tavrı ise henüz belli değil. Gelecek sezon 3 kulvarda birden yarışacak yönetim ise bu transfere ancak yüksek bir gelir gelirse onay verme eğiliminde. Güney ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna, Kevin'le bir yıllık sözleşmemiz ve bir yıl uzatma opsiyonumuz var. O bizim için önemli bir yatırımdı ancak sakatlığı nedeniyle istediği performansı gösteremedi. Oynamak istediği mevki hakkındaki yorumlarını beğenmedim ama oturup konuşacağız dedi. Galatasaray yönetiminin bu transferdeki en büyük yardımcısı ise İlkay Gündoğan. Manchester City'de yaklaşık 8 yıl birlikte forma giyen ikilinin sarı kırmızılı forma altında buluşması biraz da Türkiye'deki yabancı sınırlaması konusuna bağlı.
1: Galatasaray Midland Kulübü'nün genç forveti Franklino Ju'yu gündemine aldı.
2: Galatasaray'da forvet arayışı sürüyor. U23 kontenjanına uygun yabancı bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar Dinamo Kiev'den Matiy Ponomarenko ile görüşmüştü. Ancak Ukrayna ekibinin yüksek bonservis talebi nedeniyle bu transferde geri adım atan Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Midland'dan Franklino Ju oldu. Sarı kırmızılılar Danimarka ekibinin geçen hafta Beşiktaş'la oynadığı Avrupa Ligi maçında 2004 doğumlu oyuncuyu canlı izledi. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Franklino Ju için teklif yapması bekleniyor. Genç oyuncu geçen sezon 34 maçta 22 gol 3 asist kaydetti. Guinea-Bissau milli takımında da forma giyen Franklino Ju'nun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
1: Beşiktaş kulübünün Muhammed Salah transferini askıya almasının en önemli sebebinin imaj hakları konusu olduğu söyleniyor.
0: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen basın toplantısında Muhammed Salah transferiyle ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Özen kulübün son teklifini ilettiğini ve mevcut şartlar altında görüşmelerden şimdilik çekildiklerini ifade etti. Transfer sürecinin tıkanmasının en önemli sebebi

0: Sebebinin imaj hakları olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş sürecin başında 34 yaşındaki yıldız futbolcuya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde yıllık kazanç sağlayacak bir teklif sundu ve maaş konusunda taraflar el sıkıştı. Salah'ın menajeri Remy Abbas ilk etapta 7,5 milyon euro komisyon talep etse de daha sonra bu 5 milyon euroya kadar indi. Ancak ardından imaj hakları konusunda yüksek talepler masaya geldi. Salah tarafı Türkiye'de satılacak forma ve lisanslı ürünlerden kulübe kalan gelirin %50'sini, Mısır'daki satışlardan elde edilecek karınsa tamamını talep etti. Hedeflenen satış rakamlarına ulaşılması halinde bu gelirin oyuncunun yıllık maaşına yaklaşabilecek seviyede olacağı ifade edildi. Mevcut şartlarda taraflar arasında anlaşma sağlanamazken Beşiktaş'ın sunduğu teklif masada beklemeye devam ediyor.
1: Simikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor!
2: Beşiktaş Kulübü'nün sol stoper mevkisi için transfer çalışmaları devam ediyor. Listede şu anda iki aday var.
0: Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, stoper transferi çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların gündemine son olarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Jeff Chabot geldi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun daha önce Spezia'da birlikte çalıştığı 28 yaşındaki oyuncuyu yeniden takımında görmek istediği belirtiliyor. 1.95 boyundaki oyuncu fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve savunmadaki sert oyunuyla dikkat çekiyor. Beşiktaş yönetimi güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli stoper için Stuttgart'la resmi temaslara başlarken oyuncunun temsilcileriyle de görüşmeler sürüyor. Beşiktaş uzun süredir gündeminde bulunan Flamengolu Leo Pereira için de önemli mesafe kat etti. İki transferi de eş zamanlı olarak yürüten yönetim kısa süre içinde stoper takviyesini tamamlamak istiyor. Jeff Chabot geçen sezon 41 maça çıkarken Leo Pereira Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
2: Trabzonspor Kulübü'nün yeni transferi Sidney Lopez Cabral Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Oyuncu kendisini komple sol bek olarak gördüğünü söyledi.
3: I achieved this great thing.
4: Öncelikle merhabalar. Kamp çalışmalarının gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kampımız iyi gidiyor demin de bahsettiğim gibi. İlk hazırlık maçımızı oynadık ama sizin de bildiğiniz gibi ilk maç. Dolayısıyla belki de birbirimize alışmamız için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Sonraki maçları da bunun için kullanacağız elbette. Trabzonspor'la yaptığımız henüz ilk görüşmede zaten bana olan güvenlerini, bana olan inançlarını görmüştüm. Çünkü Trabzonspor'un arkasında gerçek sevgi diye ifade ediyorum. Çünkü insanların hepsi sevgi doluydu ve Trabzonspor'un bütün konuşmaları gerçekten içten konuşmalardı. Erkek kardeşimle yaptığımız görüşmelerde aslında ona şunu söylemiştim. Henüz ilk görüşmeden sonra, ikinciyi dahi beklemeden, çünkü onun fikri ikinciyi beklemek, daha derin konuşmalar yapmaktı belki, ama ben ona ilk görüşmenin sonunda hemen Trabzonspor'a gitmeliyim. Trabzonspor benim için doğru adım. Bu adımı atmalıyım dediğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla henüz ilk görüşmeden aslında zaten Trabzonspor'a katılma kararı almıştım. Wagner Pina ile biliyorsunuz milli takımdan takım arkadaşım. Henüz Trabzonspor'a gitmeden önceki haliyle Trabzonspor'a katıldıktan sonraki halini gördükten sonra onun bunun nasıl geliştiğini, ne kadar değiştiğini, olumlu anlamda kendine neler kattığını gördükten sonra zaten benim adıma Trabzonspor'a katılabilmek daha kolay olmuştu. Henüz kış transfer döneminde zaten bu konuşmaları Wagner'le beraber yapmıştık. Wagner bana Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, genç oyunculara yatırım yaptıklarını, genç oyuncuların gelişmesini sağladığını bana anlatmıştı. Ben de gelişmek isteyen bir oyuncuyum. Yine sizin de sorunuzda bahsettiğiniz gibi hayallerimin takımı Manchester City. Bir gün orada tabii ki boy göstermek, bugün orada oynamak istiyorum. Ama öncesinde en büyük hayalim tabii ki Trabzonspor'a en iyi şekilde faydalı olmak, takım arkadaşlarıma faydalı olabilmek, en iyi kupaları kazanabilmek. Kendimi aslında ben bir komple bek oyuncusu olarak görüyorum. Belki bir komple bek ya da komple bir kanat bek oyuncusu olarak değerlendirebilirim kendimi. Çünkü Dünya Kupası'nda oynadığımız maçlarda da savunma yapmamız gereken maçlarda da iyi savunma yaptığımı, takıma yardımcı olduğumu düşünüyorum ve aynı zamanda da hücum anlamında takıma yardımcı olmam gereken anlarda bir iş çıkarmam gereken anlamda da hücumda da faydalı olmaya çalıştım. Bu anlamda iki tarafı da yapabildiğimi ve kendimi komple bir bek oyuncusu olarak tarif ettiğimi söyleyebilirim size. Hep kendime inandım, hep özgüvenli oldum, hep daha fazlasını, hep ekstrayı yapmaya çalıştım. Şöyle ifade edebilirim, örneğin takımın öğleden sonra bir antrenman olduğunda sabah kendi başımı gidip salon çalışmalarımı ekstra yapmaya çalıştım. Antrenmanlarda hep fazlasını yapmaya, hep en iyisini yapmaya çalıştım. Kendime inandım, hep bu seviyeye gelebileceğime inanıyordum daha doğrusu. Kendim inancım hep en yüksek seviyede oldu. Bu çalışmanın da tabii ki ekstra çalışmaların da sonucuyla birlikte bugün olduğum noktadayım. Instagram'da sizin bahsettiğiniz belki her şeyi görme fırsatım olmadı ama gördüğüm her şeyde Trabzonspor taraftarının inanılmaz desteği olduğunu, benim için büyük dilekleri olduklarını, benim için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını, hazır olduklarını da aslında görme fırsatım oldu. Gördüğüm bütün yorumlar hep olumlu yorumlardı. Ben de Trabzonspor taraftarlarına bana gösterdikleri bu sevginin karşılığı olarak hem gollerimle hem kazanacağımız maçlarda ve üstüne de kazanacağımız elbette kupalarla birlikte bu sevgiyi onlara tekrar ben de verebilmek istiyorum. Onlara şunun sözünü verebilirim. Trabzonspor için saha içerisinde bütün hayatımı, her şeyimi vermeye hazırım.
2: Transferin hızlı takımı Trabzonspor 11. transferini yine genç bir oyuncu alarak yaptı. Bordo Maviler Standard Liège'de forma giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Mitongo'yu kadrosuna kattı.
5: Trabzonspor transferlerini hız kesmeden devam ediyor. Bordo Maviler Standard Liège'den Rene Mitongo'yu renklerine bağladı. Felipe Augusto'yu Zenit'e satan Trabzonspor, Onuachu'nun yanına eklemek istediği ikinci forvet transferini de gerçekleştirdi. 18 yaşındaki genç oyuncu Karadeniz ekibinin bu sezonki 11. transferi oldu. Yaşına göre fiziksel özellikleriyle dikkat çeken Mitongo, oyun tarzıyla Romelu Lukaku'ya benzetiliyor. Savunma arkası koşuları ve hava toplarıyla öne çıkan Belçikalı forvetin gelişmesi gereken özelliklerinin başındaysa sırtı dönük bağlantı oyunu geliyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana genç oyuncu transferine ağırlık veren Trabzonspor'da bu sezon takıma katılan 11 oyuncunun yaş ortalaması da 25.
2: Sabah Spor programında sırada günün gazete manşetleri bölümü var. Gündemdeki haberlere, transferlere birlikte bakalım. Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Sür manşette Can Uzun'u görüyorum. Can Uzun'u istiyoruz başlığıyla bir haber var. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk Sky'a resmen açıkladı. 10 numara transferinde Bruno Fernandes ve Musiala için girişim yapan Aslan'da Can Uzun rüyası da halen devam ediyor. Alman Sky'a konuşan teknik direktör Buruk Can Uzun'u istediğini duyurdu. Can Uzun'un çok ilginç bir oyuncu olduğu ortada. Özellikle Türk olması nedeniyle bizim için çok daha anlamlı bir transfer olabilir dedi. Tüm taraflar için şartlar eğer oluşursa bu transferi elbette düşünebiliriz. Onun gibi futbolcuyu herkes takımında görmek ister diyor. Devam edelim. Fenerbahçe'de Leao gündemi devam ediyor. Fenerbahçe dünya ünlü sol kanat için Milan'a 40 milyon euro önerdi. Mason Greenwood'la büyük ses getiren Fenerbahçe, Milan'ın dünya yıldızı Leao için de şu anda masada. Önceki gece Serie A deviyle görüşmek üzere İtalya'ya giden yönetici Cihan Kamer 27 yaşındaki sol kanat için 5 milyon euro kiralama ve 35 milyon euro zorunlu satın alma teklifi sundu. Milan'sa 50 milyon euro talep etti. Leao'nun 12 milyon eurodan 4 yıllık anlaşmaya tamam dediği de belirtilenler arasında. Sayfa içerisinde şöyle bakacak olursak. Fenerbahçe için zafer vakti saatler 21'i gösterdiğinde Zabce Arena'da Fenerbahçe Gornik Zabce takımıyla karşı karşıya gelecek ikinci eleme turu Şampiyonlar Ligi'nde. Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'a dair gündemde transfer iddiaları var. Beşiktaş bölümünde Pereira'yı görüyoruz. Flamengo'nun stoperi Pereira ki az önce haberlerimizde de bahsetmiştik ki birkaç haftadır da zaten anlaştığına dair haberler de çıkıyordu aslında Beşiktaş'ın bu oyuncuyla ilgili. Brezilya temsilcisine 10 milyon euro, 30 yaşındaki savunmacıya da yıllık 3 milyon euro önerildi. Yanıt bekleniyor bu konuyla ilgili. Dušan Vlahović konusu orada da artık Vlahović'in kararı bekleniyor. Boşta olan Vlahović'e artık kararını ver dendi iddiaya göre. Fırtına içinde Paez Atağı. El Futbol Araba Trabzonspor'un Chelsea'nin 10 numarası Kendrick Paez'i bir seneliğine kiralamak istediğini yazdı. Böyle bir iddia var. Fanati'ye geçelim. Talisca ve Guendouzi ikilisi var sayfada. Sarı lacivertliler Devler Ligi aşkına deplasmanda. Haydi Fener, turla gel. Bir muhtemel 11 var bu sayfada. Bir bakalım İsmail Hoca kimleri tercih edebilir bu akşam. Ederson kaledeki yerini alabilir. Semedo Şikrinyar, Jadon Osterwolde ya da Ake.

Levent Mercan, Genduzi, İsmail Yüksek, Asensio, İrfan Can, Kerem ve Talişka 11'ini görüyoruz. Greenwood aslında merak ettiğimiz konulardan biri. 11'de yer alacak mı? Gördüğümüz ilk 11, muhtemel 11'de yok şu anda. İyi futbolla kazanmak istiyoruz dedi İsmail Kartal. Tek hedef Devler Ligi şu anda diyor. Takımımıza güveniyoruz. İlk maçta aldığımız avantajı koruyup bir üst sıra çıkmak ve yolumuza da devam etmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Şöyle sağ tarafa da baktığımda kutu haberlere bir geldik. Okan Hoca'nın Can'la ilgili düşüncelerini paylaşmıştık. Buruk Can'ı bekliyor demiş fanatik. Gabriel Sara'nın da Anadolu Ajansı'na verdiği röportajın bir bölümü var burada. Hedefimiz 5. kupa dedi. Ve transfer gündemiyle ilgili kulübe gelen bir teklif olmadı. Şu an tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumdayım yorumunu yaptı. Beşiktaş bölümünde de golcü vakti diyor fanatik. Dusan Vlahovic ilk sırada zaten. Siyah beyazlar Sırp Yıldız'dan gelecek artık son kararı beklemeye geçti. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Yok böyle sevgi. İspanyol Yıldız şampiyon olmaları halinde hocası Luis de la Fuente'nin yüzünü koluna dövme yaptıracağı yönünde bir söz vermişti. Başarıya ulaşınca da bu sözünü tuttu. Kukureya'dan bahsediliyor. Hemen yukarıda bu haber var ve dövme de gözüküyor hemen. Bu sözünü tuttu ve o dövmeyi yaptırdı. Gabriel Sara var ufak bir bölüm. Yine röportaj bölümünden Premier League ile ilgili söylediği sözler tabii ki önemli. En büyük hedeflerinden birinin bu olduğuna vurgu yaptı çünkü kendisi. 20 milyon euroluk dev ortaklık Fenerbahçe kadın futbol takımının icra sorumluluğu ASVB'ye devredildi. Yeni gelir paylaşımı modeliyle böyle bir anlaşma yapıldı Fenerbahçe cephesinde. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. 21. sayfadayız. Gianni Infantino var burada. Dünya Kupası'nı satmak istiyor. FIBA Başkanı dev organizasyonların ticari haklarını tek çatı altında toplamayı ve hisseleri özel yatırımcılara satmayı planlıyor. UEFA ve birçok futbol kuruluşuysa Infantino'nun bu planına bir hayli tepkili. Yatırımcılar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın da damadının kardeşi Joshua Kushner de yer alıyor. Her federasyona 20 milyon dolar vaat eden Infantino da FIFA başkanlığı sona erince bu şirketi komiser sıfatıyla yönetecek. İngiltere Premier Lig'de yeni sezonda oyunun hızının kesilmesini önlemek için yeni kurallar uygulanacak. Kaleci tedavi isterse takımı 10 kişi oynayacak. Kaleciye yapılan faul sonrası sakatlanması, bir oyuncuyla çarpışması veya kanamalı durumlar kuralın dışında tutulacak. Her şey maçların akışını ve temposunu korumak için bu şekilde bazı kararlar alınmış. Buna göre bir kaleci sakatlık gerekçesiyle oyunu durdurup tedavi isterse teknik direktör saha içinden bir oyuncuyu hemen kenara almak zorunda. Sakatlanan kalecinin takımı oyun başladıktan sonra en az bir dakika daha sahada 10 kişi mücadele edecek. Hoca oyunu seçmezse, oyuncu seçmezse kaptan kenara gelecek. Şimdi sıra Efeler'de. Kadınlarda şampiyonluğa ulaştığımız Voleybol Milletler Ligi finallerinde sahne erkek milli takımımızın. İlk kez son 8'e kaldı. Efeler finallerde, çeyrek finalde bugün Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Çin'de saat 10'da başlayacak mücadele. Bunu da ekleyelim. Geçtik Milliyet gazetesine. Devler Ligi aşkına Fenerbahçe'nin bugünkü karşılaşması. Benzer bir 11 var aslında. Ake yok burada. Az önceki gazetede de parantez içinde yer almıştı zaten. Greenwood'u da yine görmüyorum. Turu hak ederek geçeceğiz. Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal, Gornik Zabrze karşısında çok iyi mücadele etmeleri gerektiğini belirtti. Küçük bir avantajımız var, maça iyi konsantre olduk. Turu hak ederek geçeceğimize inanıyorum yorumunda bulundu. Aslar takıma dönüyor. Gornik Zabrze karşısında 4-2-3-1 taktiğiyle yer alması beklenen Fenerbahçe'de Asensio, Ederson, İsmail gibi isimlerin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İki yeni transfer Greenwood'la Ake. Kulübede şans bekleyecek.
Bir de Lukaku bölümü var. Az önce Trabzonspor'un yeni transferinden bahsetmiştik. Standard Liège'in 18 yaşındaki santraforu Mitongo Türkiye'ye geldi. 1.87'lik oyuncu resmi işlemlerin ardından takımın Avusturya kampına

0: katılacak yeni Lukaku diye bahsedilmiş Mitongo'dan. Gazete manşetlerini de bu haberlerle birlikte bitiriyoruz. Devam edelim akışımızdan. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın açıklamalarına bakacağız. Transfer döneminde iyi oyuncuların takıma kazandırılması için büyük bir çaba sarf ettiklerini söylüyor.
1: Transfer yapmak kolay değil. Uğraşıyoruz, çok çaba sarf ediyoruz. Limit sıkıntımız var biraz. Onu aşmaya çalışıyoruz. Tabii transfer kolay değil. İyi oyuncuları buraya getirmek de biraz kolay olmuyor. Zaten şu anda Türkiye'de belli bir durgunluk da söz konusu. İyi oyuncuları buraya getirmek için bayağı bir çaba sarf ediyoruz. Ki onları ikna etme durumuna geldiğimizde de belli başlı nedenlerden dolayı da biraz beklemek zorunda kalıyoruz, doğru söylemek gerekirse. Limit açmak için başkanımız neredeyse her gün çalışıyor, emek veriyor. Herkes bir şeye çabalıyor. Ama şu anda tam somut bir şey de gerçekleşmiş değil. Devam ediyoruz. Muhtemelen bu kamp sonuna kadar inşallah 1-2 oyuncu bir şekilde anlaşıp buraya getirmek istiyoruz. Benimle burada beraber olan bütün oyuncular sahada bütün benliklerini Kocaeli Spor için verecek, mücadelelerini gösterecekler. Bizim isteğimiz camiadan, taraftardan, şehirden ne olursa olsun burada emek veren, çalışan, mücadele eden ve o Kocaeli Spor formasını giyen oyunculara sahip çıkmak, onları desteklemek. Kampla ilgili bilgimiz dışında gelişti bütün olaylar. Kampa gelmedi. Gelmeme nedeni açıkçası bizim başkanımızla, yöneticilerimizle konuşursanız daha sağlıklı bilgi alırsınız. Çünkü şu anda kendisi bizimle beraber olmak istemedi. Süreç nasıl işliyor, nasıl ilerliyor hep beraber göreceğiz. Tabii yaptığının doğru olmadığını hepimiz biliyoruz, hepimiz hemfikiriz.
0: Başakşehir Kulübü Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Andreas Kovalsen'i renklerine bağladı. Turuncu lacivertli kulübün açıklamasında kulübümüz Almanya ekiplerinden Wolfsburg kulübünün oyuncusu Andreas Kovalsen'le 2026-27 sezonunun sonuna dek şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralık anlaşma sağladı ifadeleri kullanıldı. Wolfsburg'un Ocak 2025'te Belçika temsilcisi kulüp Brüjen 14 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Olsen, geçen sezonun ikinci yarısını İskoç takımı Rangers'ta kiralık olarak geçirmişti. Ankara Keçiören Gücü teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yeni sezonda 1. Lig'de playoff yarışının 10 takım arasında geçebileceğini söyledi.
2: Keçiören Gücü tesisleşmesiyle ve özellikle de tesisleşmesiyle beraber kurumsal yapısını, ekonomik düzenini dengeli bir şekilde yürüten bir kulüp. Burada tabii ki de pek çok transferden bahsedebiliriz. Fakat önceliğimiz böyle bir kulübü sağlıklı bir şekilde yürütmeye devam etmek. Çalıştırmaya devam etmek. Biz buranın sportif kısmındayız. Hı hı. Bu anlamda geçtiğimiz sezon aramızdan ayrılan Fernandez, Roca, Hakan Bilgiç, Ali Dede gibi çok hem değerli hem de buraya çok üst seviyede hizmet etmiş oyuncular aramızdan ayrıldı. Biraz da bu yaş grubunu biraz daha aşağı çekerek takımı gençleştirme ve birkaç yılını daha planlama adına bir kadro yapısı kurduk şu ana kadar. Aramıza katılan oyuncular oldu. Bildiğiniz gibi işte ayrılan mevkilerin üzerine bazı takviyeler yaptık. Aslında isim isim gitmek istemiyorum ya da bundan sonra neye ihtiyaç var değil de hani nasıl bir Keçiören Gücü hayal ediyoruz bunu anlatmak gerekiyor. Uzun vadede hem oyuncu yetiştirebilen hem de yetiştirdiği oyuncuların elde edeceği bonservis ücretleriyle daha yıldan yıla kendini daha sağlıklı ve yarışabilir konuma getiren bir kulüp hayal ediyor. Ana hedefimiz bu ama onu yaparken harcayarak değil de bu gene iç dinamikleri koruyarak yapmamız gerekiyor. Bu sene sanki playoff yarışı ve bir üst lige çıkma yarışı uzun bir süre yaklaşık 10 takım arasında geçebilir. Görüntü bu. Burada da bu 10 takımın içinde, yarışan 10 takımın içinde olmak bizim için öncelikli hedef. Sonra yarıştaki yerimizi yapacağımız hamlelerle belirleyebiliriz.
0: 2026 Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu seçilen Rodri sırt ameliyatı geçirdi. Manchester City kulübü de ameliyatın iyi geçtiğini ve oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
3: Manchester City ve İspanya milli takımının yıldız orta saha oyuncusu Rodri, yeşil sahalardan bir süre uzak kalacak.

0: Premier Lig ekibi 30 yaşındaki futbolcunun başarılı bir sırt ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Dünya Kupası'nda sırtındaki ağrılarla oynamasına rağmen turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Rodri'nin rehabilitasyon sürecinin yakın zamanda başlayacağı duyuruldu. İspanyol yıldızın tedavi sürecinin ne zaman tamamlanacağı bildirilmezken, bu durumun Rodri'nin olası Real Madrid transferini etkileyip etkileyemeyeceği ise bilinmezliğini koruyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Rodri'nin transferine temkinli yaklaştığı iddia ediliyordu. 2024 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 33 maçta 2 gol kaydetti.
1: Fransa milli takımında Zinedine Zidane dönemi resmen başladı. Mavilerle 2030 yılına dek sözleşme imzalayan 54 yaşındaki teknik adam ilk maçına da Uluslar Ligi'nde Türkiye karşısına çıkacak.
0: Fransa milli takımında beklenen birliktelik gerçekleşti. Zinedine Zidane 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atarak Fransa milli takımının yeni teknik direktörü oldu. 2021'den bu yana takım çalıştırmayan 54 yaşındaki teknik adam 5 yıl aranın ardından saha kenarına dönüyor. Antrenörlük kariyerine Real Madrid Akademisi'nde başlayan Zidane 2013-2015 yılları arasında Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yaptı. Fransız futbol efsanesi ilk kez 2016 yılında Real Madrid'in başına geçti. Sezon ortasında devraldığı takımla 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak futbol tarihinin en dikkat çekici başarılarından birine imza attı. 2016-17 sezonunda La Liga şampiyonluğunu da yaşayan Zidane, 2018 yazında görevinden ayrıldı. Bir yıl sonra Real Madrid'e geri dönen deneyimli çalıştırıcı, ikinci döneminde bir La Liga şampiyonluğu daha kazandı. Real Madrid kariyerinde toplam 11 kupa kazanan Zidane, İki kez de yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü. 2001 yılında İspanyol devinden ayrılan Fransız çalıştırıcı o tarihten bu yana görev almadı. Uzun süredir Fransa milli takımını çalıştırmak istediği bilinen Zidane, 2026 Dünya Kupası'nın ardından hedefine ulaştı. İlk basın toplantısında duygularını paylaşan başarılı teknik adam bu görevi yıllardır beklediğini söyledi.
2: Bugün benim için her şey rüya gibi. 5 yıldır bu teklifi bekliyordum. Gelen birçok teklifi bu pozisyon için reddettim. Real Madrid sonrası istediğim tek şey Fransa milli takımını çalıştırmaktı. Oyuncu olarak en alt kategorilerden başladığım yolculuğumu buraya taşıyacağıma inanıyordum. Beni motive eden en önemli şey Fransız bayrağını zirveye taşımak ve orada tutmak için mücadele etmektir. Benim tarzım hücum etmek üzerine. Bir 10 numara olarak oyunu yönlendirmeyi ve kontrol etmeyi severdim. Bildiğiniz gibi 25 yıldır İspanya'dayım. Sanırım futbol terminolojisinde bunun ne demek olduğunu hepiniz biliyorsunuz.
0: ...14 yıllık Didier Deschamps döneminin ardından Fransa milli takımı Zinedine Zidane'la yeni sayfayı Türkiye'ye karşı açacak. A milliler Uluslar Ligi'nde güçlü rakibini 25 Eylül tarihinde Kocaeli'de ağırlayacak.
1: Futbolculuğu ve kişiliğiyle futbol dünyasında büyük izler bırakan Zinedine Zidane artık Fransa milli takımıyla yeni bir döneme giriyor. 54 yaşındaki teknik adamın hikayesine ve Fransa futboluna bıraktığı derin izlerin etkisine bakacağız.
0: Fransa'nın banliyölerinde mütevazı koşullarda başlayan bir futbol hikayesi yeni bir sayfa açıyor. Zidane 1994'te ilk kez giydiği Fransa milli takımı formasıyla 1998'de finalde 2 gol atarak mavilere tarihinin ilk Dünya Kupası zaferini getiren başrol oyuncularından oldu. 2000'de Avrupa şampiyonluğu, 2006'da Dünya Kupası finali oynayan Zidane 108 maçta 31 gol attığı milli takıma yine 2006'da veda etti. Efsane futbol adamı Fransa'yı bu kez teknik direktör olarak temsil edecek. Cezayirli göçmen bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Zidane, futbolculuk kariyeri boyunca karşısına çıkan ön yargıları performansıyla aşmayı başardı. Sadece sahadaki başarılarıyla değil, çok kültürlü Fransa'nın en güçlü sembollerinden biri haline gelmesiyle de ülkesi için bir sporcudan fazlasını ifade etti. Topla kurduğu eşsiz ilişkiyi teknik adamlık kariyerine de taşıyan Fransız futbol efsanesi

0: Real Madrid'deki iki döneminde 11 kupa kazanarak tarihe geçti. 2021'den bu yana hiçbir takım çalıştırmayan Zidane'ın uzun süredir Fransa milli takımı görevini beklediği biliniyordu. Ancak bu ihtimal bir dönem Fransa futbolunda ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Dönemin federasyon başkanı Noël Legrand'ın Zidane hakkında kullandığı "beni ararsa telefonunu açmam, onunla ilgilenmiyorum" sözleri büyük tepki çekmiş. Yaşanan krizin ardından Legrand görevinden ayrılmıştı. Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappe ise tartışmalara tarihten bir sözle yanıt vermişti. Fransa'nın Cezayir işgaline ve hükümetin politikalarına karşı sokak eylemlerinde aktif olarak yer alan ünlü yazar Jean-Paul Sartre cezalandırılmak istemiş. Dönemin Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, "Sartre Fransa'dır" diyerek buna karşı çıkmıştı. Mbappe de o sözden ilhamla "Zidane Fransa'dır" diyerek kendisi için rol model olarak gördüğü efsaneye destek vermişti.
1: Zidane hem bir Fransız hem de bir Real Madrid oyuncusu olarak benim idolüm. Biz Fransızlar için çok şeyi temsil ediyor. Eğer oyunumu beğeniyorsa bu beni dünyanın en mutlu insanı yapar.
0: Futbolculuk ve teknik adamlık kariyeri boyunca ırkçı söylemlere ve ayrımcılığa karşı duruşuyla da öne çıkan Zidane, Fransa'da toplumsal değişimin simgelerinden biri olarak görülüyor. Futbolculuğuyla Fransa futbol tarihinin en büyük oyuncularından olmayı başaran Zidane'ın milli takımla başaracakları şimdiden merak konusu olacak.
2: İtalya milli takımı teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'yi getirdi.
3: İtalya, Gennaro Gattuso'nun yerini eski teknik direktörüyle doldurdu. Dünya Kupası elemeleri finallerinde Bosna Hersek'e kaybeden ve turnuvaya katılamayan İtalya milli takımının başına Roberto Mancini getirildi. 61 yaşındaki teknik adam İtalya'da ikinci kez görev alacak. Mancini, 2018-2023 yılları arasında 5 yıl çalıştırdığı İtalya milli takımıyla Euro 2020'yi kazanmıştı. İtalya Futbol Federasyonu daha önce Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola gibi isimlerle görüşmüştü. Bu isimlerden olumlu yanıt alamayan sportif direktör Paolo Maldini, teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo ile anlaşmış, ancak federasyon başkanı Giovanni Malago'nun bu atamayı durdurmasının ardından Maldini de görevinden istifa etmişti. Mancini yönetimindeki İtalya, 28 Eylül'de Uluslar A Ligi'nde Türkiye ile karşılaşacak.
2: İngiltere'de futbolcuların zaman geçirmesini önlemek amacıyla yeni kurallar denenecek.
3: İngiltere Futbol Federasyonu, futbolcuların zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, maçların temposunu ve akışını korumayı amaçlayan yeni kuralların uygulanması önümüzdeki sezon başlayacak. Oyun, kaleci sakatlığı nedeniyle durursa maç yeniden başladıktan sonra herhangi bir saha içi oyuncusu en az 1 dakika boyunca oyun alanının dışında tutulacak. Çarpışma, kanama veya ciddi sakatlıklar uygulamanın dışında tutulacak. Yine zaman geçirilmesini engellemek adına hakemler oyuncuların taç atışı veya kale vuruşunu geciktirmesi durumunda 5 saniyelik geri sayım başlatacak. Taç atışında süre aşıldığı takdirde atış rakip takıma verilebilecek. Kalecinin out atışını geciktirmesi durumundaysa hakem rakip takım lehine korner kararına hükmedebilecek. Oyuncu değişiklikleri sırasında da 10 saniye sınırı konuldu. Bu sürenin aşılması halinde sahaya girecek oyuncu oyuna hemen değil, oyun durduktan veya 1 dakika geçtikten sonra dahil olabilecek.
2: Karim Benzema'nın Riyad macerası yakın bir zaman sonra sona erebilir. 38 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılmak istiyor ama istediği bir ücret var.
4: Suudi Arabistan ekiplerinden El Hilal'de Karim Benzema krizi yaşanıyor. Körfez basınında yer alan haberlere göre mavi beyazlı kulüp yabancı sınırı nedeniyle 38 yaşındaki yıldız futbolcuyla yolları ayırmak istiyor. Ancak Benzema'nın tüm teklifleri reddederek sözleşme feshi için bazı şartları koymak istemesi kadroda operasyon planlayan yönetimin işlerini zorlaştırıyor. Cezayir asıllı Fransız yıldız ayrılık halinde bile fesih bedeli olarak henüz oynamadığı sezonun maaşı olan 100 milyon euroyu talep ediyor. Karim Benzema 14 yıl forma giydiği Real Madrid'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak önce El Ittihad'a transfer olmuştu. 3 yıl sarı siyahlı formayı giyen golcü futbolcu

geçtiğimiz Şubat ayında yine bedelsiz olarak El Hilal'e geçiş yapmış, burada çıkış yaptığı 13 maçta 9 gol 5 asist kaydetmişti. Benzema'nın Arabistan'daki 100 milyon euroluk maaşı kulüpler açısından artık ciddi bir sorun oluşturduğu düşünülürse, yıldız futbolcunun bundan sonraki adresi ve maaşı merak konusu.

0: Amili erkek voleybol takımının ilk kez mücadele edeceği Milletler Ligi final etabı bugün Çin'de başlıyor. Millilerimiz Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
1: Filenin sultanlarından sonra Milletler Ligi'nde filenin efeleri de şampiyonluk için parkeye çıkıyor. Ay Yıldızlar ilk kez yükseldiği çeyrek finalde geçen yılın dördüncüsü Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Çin'in Ningbo kentinde oynanacak mücadele saat 10'da başlayacak. Aynı gün saat 14.30'da ise Japonya-Çin maçı oynanacak. Perşembe ise saat 10'da İtalya-ABD, 14.30'da Polonya-Ukrayna karşılaşmalarının heyecanı yaşanacak. Milli takım Slovenya'yı mağlup etmesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Turnuvada yarı final müsabakaları cumartesi, final ise pazar günü oynanacak. Milletler Ligi'ne ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen yıl ise 3 galibiyeti bulunan Amilli Erkek Voleybol takımı bu yıl oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı. Filenin efelerinin yükselişinde Sırp baş antrenör Slobodan Kovac önemli rol oynadı. 2025'in Temmuz ayında göreve gelen 58 yaşındaki Kovac'ın yönetiminde Türkiye aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, 2026'da da Viyana'da ilk kez çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin Milletler Ligi kadrosu ise şu şekilde. Pasör Murat Yenipazar, Hilmi Şahin. Pasör çaprazı Adis Lagumitsa, Kaan Gürbüz. Smaçör Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumitsa, Cafer Kirkit. Orta oyuncu Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Marko Matic, Ahmet Samet Baltacı. Libero Berkay Bayraktar, Abdül Samet Yalçın.
0: Değerli izleyenler, Sabah Sporu'ndaki ilk saat dilimizin sonuna geldik. Noktalarken bu saatimizi Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve bizim de burada tabii sıklıkla bahsettiğimiz Rafael Leao. Bir gollerini hatırlayalım birlikte, sonrasında da saat 9'da tekrar burada olacağız. Haberlerimiz, gazete manşetlerimiz ve bir de bağlantımızla birlikte.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Milyonlarca vatandaşın yararlandığı yeni doğan yardımı, vefat yardımı, doğalgaz tüketim desteği gibi onlarca destek kalemi hız kesmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle vatandaşlara ulaştırılan yardımlar yılın ilk 6 ayında 194.2 milyar liraya ulaştı.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Vakıf Bank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Böyle bir
7: dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hep

0: yatırım var.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
10: Böyle bir dünya var.
11: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
10: Dünya Katılım var.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hedef'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam. As

0: Sabahspor Radyo.
1: Sabahspor programına tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Programımızın ikinci saat dilimiyle bir kez daha karşınızdayız. Televizyonunuzu ya da radyonuzu yeni açtıysanız size günaydın demiş olayım ve güzel bir gün olsun hepimiz için. Şimdi konularımız tabii ki çok ama günün anlam ve önemi önemli bir karşılaşma olması. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saatler 21'i gösterdiğinde rövanş

0: Mücadelesine çıkacak. Gornik Zabje ile temsilcimiz karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesi takımlardaki son duruma haberimizde bakalım.
1: Fenerbahçe Polonya'da tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabje ile karşılaşacak.
2: Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson Talisca! Anderson Talisca! Usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
1: İstanbul'da Talisca'nın free kick golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe tur biletiyle evine dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson ve İspanyol 10 numara Asensio'nun maçı 11'de başlaması bekleniyor.
2: Asensio topun gerisinde. Ersin ve Asensio. Asensio! Skora dengeyi getiriyor. Son haftaların formda ismi Marco Asensio.
1: Zabje Arena'da oynanacak Gornik Zabje Fenerbahçe mücadelesi saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lothar De Jong yönetecek.
0: Bugün oynanacak olan Gornik Zabje Fenerbahçe karşılaşması öncesi düne götürelim sizleri, çünkü dün basın toplantısı düzenlendi. Teknik direktör İsmail Kartal tamamen bu maça konsantre izledi. Hem İsmail Kartal hem de oyunculardan Nelson Semedo'nun yaptığı açıklamalarla devam ediyoruz.
3: İlk maçta İstanbul'da kendi evimizde iyi futbol oynadık. Birkaç golle daha maçı kazanabilirdik. Ama sonuçta 1-0 kazandık. Küçük bir avantajımız olsa da yarınki maça çok iyi konsantre olduk. Bütün oyuncularımızla birlikte. Çünkü rakibimizin bu haftaki ilk lig maçını da izledik, takip ettik. Sonuçta biz yarın da buraya ilk maçta olduğu gibi iyi futbol oynayarak, skoru koruyarak değil, iyi futbol oynayarak rakibimize de saygı duyuyoruz bu konuda. Hak ederek turu geçmek istiyoruz. Yani bütün planlarımız bu yönde. Rakibimizin kendi evinde de taraftarlarıyla coşkulu bir oyun oynadığını, daha iyi mücadele ettiğini de gördük, izledik. Yarın inşallah dediğim gibi, yani küçük bir avantajımız var. Yani bunun arkasına sığınmadan burada iyi mücadele ederek, hak ederek turu geçmek istiyoruz. Biz buraya iyi futbol oynama, yine aynı oyunumuzdan taviz vermeden maça çıkacağız. Ama değerlendirmelerle ilgili bütün oyuncuların hepsi değerli. Hepsi birbirinden iyi durumda. Her geçen gün oyuncularımın performansı yükseliyor. Birazcık daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız var. Onların da performansının yükselmesi gerekiyor. Sonuçta dediğim gibi kendi içimizden bu bölgeye de alternatifler yaratarak antrenmanlarda bunu denedik. Yarın da ilk maçtaki gibi bütün oyuncularım hepsi maça hazır, hepsi full konsantre şu anda. Biz de konsantreyiz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyorlar. Benim her oyuncuyla her zaman hangi takımda olursak olayım hiçbir zaman aramda böyle bir kötü sorunlar olmamıştır. Bazen olmuştur. Olanlar da zaten gerekli, yapmam gerekeni yapmışımdır. Ama dediğim gibi ben samimi bir insanım. Asensio'yla aramızda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla benim aramda sorun olamaz. Biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Takımla birlikte takım ruhunu, takım karakterini oluşturarak herkesin özlediği o bizim iyi futbolumuzu gösterebilmek için oyuncularım sahada çok yüksek konsantrasyonla çalışıyorlar ve bizim oyun felsefemizi yerine getirebilmek için de gerçekten ortaya koymuş oldukları bu inançla beraber bu bizi çok mutlu ediyor. Oyuncuların hepsi değerli. Onlarla ben gurur duyuyorum. Oynayan oynamayan şu ana kadar bir aydan fazladır beraberiz. Ben bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu senede bu gurur duyduğum oyuncularla beraber şampiyon olacağız ve bütün kupalara kazanacağımıza inanıyorum. Ben kendi fikrimi söyledim. Kuralla ilgili. Olursa bizim için, bütün kulüpler için daha iyi olacağını söylemiştim. Bu bizim kendi fikrimiz. Olur olmaz, orasını bilemem. Ama söylediğiniz gibi ilk sorunuz, Greenwood konusunda dediğim gibi bütün oyuncularım şu anda

0: Gayet iyi durumda. Hepsi çalışıyorlar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Herkes, hepimiz, bütün oyuncularımızla birlikte yarınki maça şu an konsantre olmuş durumdayız.
1: For us, them as well. I heard that they have a good crowd here, so I'm really looking forward to play on it.
2: Zorlu bir maç bekliyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız ve biliyoruz ki onlar yarın evlerinde taraftarları önünde oynuyor olacaklar ama onlar da bizden şunları bekleyebilirler ki çok tutkulu bir takım görecekler karşılarında. Kazanmayı çok isteyen, bir sonraki tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecekler. Bence iki taraf açısından da güzel bir maç olacak. Duyduğuma göre taraftarları da güzel bir atmosfer yaratıyormuş bu stadyumda. Dolayısıyla maçı oynamak için sabırsızlanıyorum. Ben her zaman saha içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazında kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla konuştum çünkü bu maçın önemini takımımız için, kulübümüz için, taraftarlarımız için önemini biliyoruz. Dolayısıyla ben her zaman takımım için hazırım. Yarın da hazır olacağım. Üçüncü bölgede takıma yardım etme anlamında daha da iyi olmak istiyorum. Belirtmiş olduğum gibi güzel bir maç oldu ama hala çok fazla geliştireceğimiz şeyler var. Daha da iyi olabilmek için her zaman çok çalışmaya devam edeceğiz.
3: Galatasaray'ın gündemiyle devam edelim. Leroy Sané'den bahsedeceğiz. Almanya milli takımıyla Dünya Kupası'ndaki performansı özellikle Almanya'daki futbol otoriteleri tarafından eleştirilmişti. Teknik direktör Okan Buruk da oyuncusuna sahip çıktı. Sané elinden geleni yaptı dedi.
4: Okan Buruk Almanya'da eleştirilen Leroy Sané'ye sahip çıktı.
5: Baskısı var Almanya'nın, Musiala cezalarına gönderdi. Şut ve gol! Leroy Sané!
4: Sky Almanya'ya konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Leroy Sané Almanya'da Dünya Kupası ile ilgili günah keçisi olarak seçilebilecek en son isimlerden biri. Her maçta elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ne yazık ki bu neredeyse bir moda haline geldi. Açıkçası bu durumu biraz komik buluyorum. Dünya Kupası'nda kötü bir performans sergilemedi ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncunun tatilden olumlu bir ruh haliyle döndüğünü söyleyen Okan Buruk, takım ortamında kendisini çok rahat hissediyor. Şu anda fiziksel olarak onu yeniden forma sokuyoruz. Yeni sezonda tekrar onunla çalışacağımız için sabırsızlanıyoruz dedi. Dünya Kupası'nda Almanya'nın oynadığı 4 maçta da forma giyen Sané bir gol kaydetti.
3: Galatasaray için transfer dönemi adına kuşkusuz ilk hedef 10 numara transferini gerçekleştirmek olacak. İtalya basınında bu konuyla ilgili bazı haberler çıktı. Bu haberlere göre teknik direktör Okan Buruk'un istediği oyunculardan biri de Kevin De Bruyne.
4: Galatasaray transferde ağır adımlarla ilerlemeye devam ederken 10 numara pozisyonu için İtalya'dan bir iddia geldi. Çizme basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılı yönetimin radarına giren isim Napoli'den Kevin

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımda görmek istediği Belçikalı Yıldız için ciddi bir teklif hazırlandığı belirtiliyor. Teklifin 2 yıllık olduğu öne sürüldüğü haberde 35 yaşındaki futbolcuyu cezbedecek yüksek bir maaşın olduğu iddia edildi. Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin transferle ilgili tavrı ise henüz belli değil. Gelecek sezon 3 kulvarda birden yarışacak yönetim ise bu transfere ancak yüksek bir gelir gelirse onay verme eğiliminde. Güney ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna, Kevin'le bir yıllık sözleşmemiz ve bir yıl uzatma opsiyonumuz var. O bizim için önemli bir yatırımdı ancak sakatlığı nedeniyle istediği performansı gösteremedi. Oynamak istediği mevki hakkındaki yorumlarını beğenmedim ama oturup konuşacağız dedi. Galatasaray yönetiminin bu transferdeki en büyük yardımcısı ise İlkay Gündoğan. Manchester City'de yaklaşık 8 yıl birlikte forma giyen ikilinin sarı kırmızılı forma altında buluşması biraz da Türkiye'deki yabancı sınırlaması konusuna bağlı.

Günün gazete manşetlerinde Fenerbahçe Galatasaray bölümüyle devam edelim. Gündemdeki haberlere bakalım. Tabii ki Fenerbahçe için gündem bugünkü maç olacak. Galatasaray için bugün gazete manşetlerinde çoğunlukla Can Uzun haberlerini gördüm. Ve şurada bir kırmızı alarm başlığı var. Önemli bir haber. Hepsine bakacağız. Foto maçla başlayalım. Üçüncü sayfa.

alınmadığını da eklemiş olalım. Peki kimler 11'de olabilir bu akşam? Mert kalede beklenen isim, bazı 11'lerde Ederson'u da gördük. Birazdan da bakarız gazetelere. Semedo, Şikrinyar, Ake, Jaden Osterwolde mesela. Burada Ake var. Birçok gazetede yoktu. İlk maçta biliyorsunuz ikinci yarıda oyuna dahil olamadı. Bir ağrı hissetmişti. Sakatlığının tam olarak ne seviyede olduğunu bilmiyoruz. Buradaki 11'de var. Genduzi, İsmail Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca muhtemel 11'i yer almış. Şimdi transfere geçtik buradan çünkü Leao var sayfada. Sarı lacivertliler dünyaca ünlü yıldızın transferinde yoğun çaba harcıyor. Portekizli sol kanat Leao için Milan'la artık görüşmeler resmen başladı. Yönetim 27 yaşındaki ismi 35+5 milyon sunarken İtalyan kulübü 60 milyon euro istedi. Pazarlıklar hız kazandı. İtalyan kulübünün isteğiyle ilgili tabii farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Burada 60 mesela gördüm ama 50 gördüğüm gazeteler ve haberlerde vardı açıkçası. O konuyla ilgili net bir gündem yok. Garcia radarda. Forvet'e takviye planlayan Fenerbahçe, Real Madrid'den 22 yaşındaki Gonzalo Garcia'yı takip ediyor. Marka'da yer alan haberde İspanyol yıldız için sarı lacivertlilerin iddialı olduğu da vurgulanıyor. Geçtik Fanatik'e. Can Uzun demiştik. Hemen buradaki haberle Can Uzun konusuna bir giriş yapalım. Okan Buruk son röportajında 10 numara beklentisini itiraf etti. Hocanın gözü Can Uzun'da gibi duruyor. Frankfurt forması giyen Can Uzun için çok ilgi çekici bir oyuncu olduğu oldukça ortada dedi. Üstelik Türk bir futbolcu olması da bunu kesinlikle destekliyor. Şu anda çok iyi bir kulüple sözleşmesi var. Uygun koşullar eğer sağlanırsa bu transferi biz de kesinlikle düşünebiliriz dedi teknik direktör Okan Buruk. Gabriel Sara var sayfanın devamında. Sara hayalim Premier Lig dedi ve ekledi. Transferden haberim yok açıklaması da var ki bu cümlesi de bu sayfanın başlığında yer almış. Şöyle bir detaylara bakalım. Kulüp tarafına böyle bir şey gelmedi. Premier Lig'de oynama hayalim var. Bunun yeri ve zamanı var. Bulunduğum yerden çok memnunum. 5. şampiyonluğu istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde de tabii ki hedeflerimiz var ve hedeflerimiz büyük dedi. Hemen şöyle sağda bir bölüm var başlık olarak da. Osimhen'e biraz gıcık oluyorum cümlesi kullanılmış. Bakalım detaylarda ne söylemiş. Sambacı takımın Nijeryalı yıldızı Osimhen'le aralarında iyi bir arkadaşlık olduğunu söyledi. Sarı Osimhen'le arkadaşlığına değinirken en büyük düşmanım dedi gülerek. Aslında baktığınız zaman Osimhen iyi bir arkadaşım, şakalar yapıyoruz. Aramızdaki mücadele ve arkadaşlık seviyesi çok yüksek. Gıcık oluyorum kendisine ama iyi arkadaşım olduğunu da söyleyebilirim diye bir yorumda bulunmuş. Sabah gazetesine geçelim. İsmail Kartal'dan İspanyol yıldızı sevmiyor şeklinde dedikodulara cevap geldi. Az önce de söylemiştim. Asensio ile bir sorunu olmadığını söyledi İsmail Kartal. Söylenenlere gülüp geçiyorum. Asensio ile aramda sorun yok. Sorun yaratmaya değil, takım ruhunu oluşturmaya geldik dedi İsmail Kartal. Bu arada Fenerbahçe Gornik Zabrze'yi bu akşam yenerse, berabere kalsa da zaten tur atlamış oluyor. Bir sonraki turda rakip Sturm Graz olacak. Bakalım şöyle sayfaya. Leao var tekrar burada. Portekizli yıldızı Milan satmak istiyor. Fenerbahçe kıran kırana pazarlık yapıyor. Rafael Leao için Greenwood planı. Milano'ya giden sarı lacivertli yönetimden İtalyan ekibi 50 milyon euro bonservis talep etti. Mesela burada 50 milyon euro, az önce bahsettiğim konu. Kanarya ise 40 milyon euro önermeyi planlarken bu rakamı da 4 taksitte ödemek istiyor. Şu anda belli ki ücret konusunda orta yolu bulmaya çalışıyor kulüpler. Gonzalo Garcia demiştik, burada da kiralama isteği olduğundan bahsedilmiş Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla ilgili. Fred konusunda takımda bazı belirsizlikler var. Tabii İsmail Kartal oyuncunun kalması ne istiyor, bunu daha önce de söylemişti ama yabancı sayısıyla da ilgili tabii ki gönderilmesi planlanan oyuncular da çoğunlukta, Fred de bunlardan biri olabilir. Hürriyet gazetesine geçelim. Turla gel Fenerbahçem, sarı lacivertliler

0: Gornik Zabjeh'e konuk olacak. Saat 21'de başlayacak bu maçı, tekrar etmiş olayım bu bölümü. Belçikalı hakem Lothar Dont'un yöneteceği karşılaşmada Fenerbahçe UEFA listesinde olmayanlarla sakat olan Sidiki Şerif ve Yiğit Efe Demir'den yoksun bir şekilde mücadele edecek. İlk maçı 1-0 kazanan Sarı Lacivertlere tur için her türlü beraberlik ve galibiyette yeterli olacak. İsmail Kartal iddialı konuştu. Rövanşa tamamen hazırız. İyi oynayıp eleyeceğiz dedi. Basın toplantısından detaylar. Şöyle hızlıca bir göz gezdiriyorum sayfaya. Girassi rafa kalktı. Yeni hedef Garcia. Garcia bugün ciddi şekilde gazetelerin gündeminde yer alan bir isim olmuş. Uzun süredir görüşme yapılan Dortmundlu Girassi'nin bir tür anlaşmaya yanaşmaması üzerine bu transferi askıya alan Sarı Lacivert yönetim Real Madrid'in 22 yaşındaki forveti Garcia'nın peşine düştü. Can Uzun konusu Galatasaray için burada da var. Can Uzun'u tabii ki isteriz ama tüm şartlar uygun olduğu takdirde isteriz tabii ki demişti Okan Buruk. Galatasaray'ın gündemindeki Ahmet Can'ın Neke transferinin iptal olduğu detayını paylaşmış Hürriyet gazetesi bu sayfada. Hollanda'nın NEC Nijmegen kulübü Ajax'tan yeniden kiralamak istediği Ahmet Can Kaplan'ın transferinden vazgeçti. Takvim gazetesine geldik. Savunmaya genç Fransız. Portekiz ekibi Alverca'da forma giyen 20 yaşındaki Mepui menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Transfer Okan Buruk'un kararına göre şekillenecek. Galatasaray hem sağ içinde hem sağ dışında büyük SOS veriyor. Kırmızı alarm. Taraftar transfer bekliyor. Sarı Kırmızılar Monza ve Venezia karşısında çok kötü oynayıp gol atamadan 2-0 ve 3-0 kaybederken futbolcuların bireysel performansı da büyük hayal kırıklığı yarattı. Bir de Franculino var. Galatasaray'ın da gündemindeki isimlerden biriydi biliyorsunuz. Fenerbahçe Galatasaray bölümü için gazete manşetlerine baktık. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferini askıya almasının en önemli sebebinin imaj hakları olduğu ortaya çıktı.
1: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen basın toplantısında Muhammed Salah transferiyle ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Özen kulübün son teklifini ilettiğini ve mevcut şartlar altında görüşmelerden şimdilik çekildiklerini ifade etti. Transfer sürecinin tıkanmasının en önemli sebebinin imaj hakları olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş sürecin başında 34 yaşındaki yıldız futbolcuya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde yıllık kazanç sağlayacak bir teklif sundu ve maaş konusunda taraflar el sıkıştı. Salah'ın menajeri Remy Abbas ilk etapta 7,5 milyon euro komisyon talep etse de daha sonra bu 5 milyon euroya kadar indi. Ancak ardından imaj hakları konusunda yüksek talepler masaya geldi. Salah tarafı Türkiye'de satılacak forma ve lisanslı ürünlerden kulübe kalan gelirin %50'sini, Mısır'daki satışlardan elde edilecek karınsa tamamını talep etti. Hedeflenen satış rakamlarına ulaşılması halinde bu gelirin oyuncunun yıllık maaşına yaklaşabilecek seviyede olacağı ifade edildi. Mevcut şartlarda taraflar arasında anlaşma sağlanamazken Beşiktaş'ın sunduğu teklif masada beklemeye devam ediyor.
2: Simikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor.
0: Trabzonspor Kulübü'nün yeni transferi Sidney Lopez Cabral Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
3: I achieved this great thing.
4: Öncelikle merhabalar. Kamp çalışmalarının gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kampımız iyi gidiyor demin de bahsettiğim gibi. İlk hazırlık maçımızı oynadık. Ama sizin de bildiğiniz gibi ilk maç. Dolayısıyla belki de birbirimize alışmamız için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Sonraki maçları da bunun için kullanacağız elbette. Trabzonspor'la yaptığımız henüz ilk görüşmede zaten bana olan güvenlerini, bana olan inançlarını görmüştüm. Çünkü Trabzonspor'un arkasında gerçek sevgi diye ifade edebilirim. Çünkü insanların hepsi sevgi doluydu. Ve Trabzonspor'un bütün konuşmaları gerçekten içten konuşmalardı. Erkek kardeşimle yaptığımız görüşmelerde aslında ona şunu söylemiştim. Henüz ilk görüşmeden sonra, ikinciyi dahi beklemeden, çünkü onun fikri ikinciyi beklemek, daha derin konuşmalar yapmakta belki ama ben ona ilk görüşmenin sonunda hemen Trabzonspor'a gitmeliyim. Trabzonspor benim için doğru adım, bu adımı atmalıyım dediğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla henüz ilk görüşmeden aslında zaten Trabzonspor'a katılma kararı almıştım. Wagner Pina ile biliyorsunuz milli takımdan takım arkadaşım. Henüz Trabzonspor'a gitmeden önceki haliyle Trabzonspor'a katıldıktan sonraki halini gördükten sonra onun bunun nasıl geliştiğini, ne kadar değiştiğini, olumlu anlamda kendine neler kattığını gördükten sonra zaten benim adıma Trabzonspor'a katılabilmek daha kolay olmuştu. Henüz kış transfer döneminde zaten bu konuşmaları Wagner'le beraber yapmıştık. Wagner bana Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, genç oyunculara yatırım yaptıklarını, genç oyuncuların gelişmesini sağladığını bana anlatmıştı. Ben de gelişmek isteyen bir oyuncuyum. Yine sizin de sorunuzda bahsettiğiniz gibi hayallerimin takımı Manchester City. Bir gün orada tabii ki boy göstermek, bugün orada oynamak istiyorum. Ama öncesinde en büyük hayalim tabii ki Trabzonspor'a en iyi şekilde faydalı olmak, takım arkadaşlarıma faydalı olabilmek, en iyi kupaları kazanabilmek. Kendimi aslında ben bir komple bek oyuncusu olarak görüyorum. Belki bir komple bek ya da komple bir kanat bek oyuncusu olarak değerlendirebilirim kendimi. Çünkü Dünya Kupası'nda oynadığımız maçlarda da savunma yapmamız gereken maçlarda da iyi savunma yaptığımı, takıma yardımcı olduğumu düşünüyorum ve aynı zamanda da hücum anlamında takıma yardımcı olmam gereken anlarda, bir iş çıkarmam gereken anlamda da hücumda da faydalı olmaya çalıştım. Bu anlamda iki tarafı da yapabildiğimi ve kendimi komple bir bek oyuncusu olarak tarif ettiğimi söyleyebilirim size. Hep kendime inandım, hep özgüvenli oldum, hep daha fazlasını, hep ekstrayı yapmaya çalıştım. Şöyle ifade edebilirim, örneğin takımın öğleden sonra bir antrenman olduğunda sabah kendi başımı gidip salon çalışmalarımı ekstra yapmaya çalıştım. Antrenmanlarda hep fazlasını yapmaya, hep en iyisini yapmaya çalıştım. Kendime inandım, hep bu seviyeye gelebileceğime inanıyordum daha doğrusu. Kendim inancım hep en yüksek seviyede oldu. Bu çalışmanın da tabii ki ekstra çalışmaların da sonucuyla birlikte bugün olduğum noktadayım. Instagram'da sizin bahsettiğiniz belki her şeyi görme fırsatım olmadı ama gördüğüm her şeyde Trabzonspor taraftarının inanılmaz desteği olduğunu, benim için büyük dilekler olduklarını, benim için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını, hazır olduklarını da aslında görme fırsatım oldu. Gördüğüm bütün yorumlar hep olumlu yorumlardı. Ben de Trabzonspor taraftarlarına bana gösterdikleri bu sevginin karşılığı olarak hem gollerimle hem kazanacağımız maçlarda ve üstüne de kazanacağımız elbette kupalarla birlikte bu sevgiyi onlara tekrar ben de verebilmek istiyorum. Onlara şunun sözünü verebilirim. Trabzonspor için saha içerisinde bütün hayatımı, her şeyimi vermeye hazırım.
0: Döndük tekrar gazete manşetlerine. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a şöyle bakalım beraber. 5 gazetemiz var. Beşiktaş'ın gündemine fanatik 5. sayfadan başlıyoruz. Vlahovic var gündemde. Artık oyuncunun karar vermesi bekleniyor. Karar ver Vlahovic çünkü Nunez bekliyor. Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Dušan Vlahovic kendisine La Liga ve Premier Lig'den aradığı seviyelerde kontrat teklifi şu anda bulamadı. Sırp golcünün kararsızlığı nedeniyle Nunez için de bekleme süresi devam ediyor. Muhammed Salah konusu rest Avrupa'da da manşet oldu. Beşiktaş'ın futbol direktörü Önder Özen önceki gün Salah'la ilgili olarak bence sayın başkanımız duracağı yeri çok doğru şekilde tespit etti ve orada da kaldı dedi. Kara Kartal masadan kalktı. Transfer görüşmeleri Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. Kicker'den flash bir başlık varmış, bakalım şöyle. Beşiktaş Salah nedeniyle yasa dışı işlemlerde bulunmak istemiyor başlığı kullanılmış mesela Almanya'nın önde gelen kuruluşlarından biri Kicker'de. Leo Pereira 10 milyon euro Beşiktaş savunmanın soluna takviye yapmak için Flamengo'nun deneyimli stoperi Leo Pereira'ya yeniden yöneldi. Siyah beyazların Brezilya ekibi 10 milyon euroluk resmi teklifte sunduğu ve transfer için gelecek yanıtı beklediği de söyleniyor. Foto maça geçtik, güçlü ve gelişime açık. Kimden bahsedilmiş? Rene Mitonga. Atletik yapısı, ceza sahası dominasyonu ve fiziksel gücüyle dikkat çekiyor. 18 yaşındaki oyuncunun potansiyeli de bir hayli yüksek. Kendri Páez sesleri. Fırtınanın 19 yaşındaki Ekvadorlu yıldızı Chelsea'den kiralamak istediği duyuruldu. El Futbolera tarafından yazılan bir haber bu. Premier Lig devi futbolcunun kiralanmasına da sıcak bakıyor. Osorio karar aşamasında Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Şilili sağ kanat Dario Osorio geleceğiyle ilgili kritik kararı yakın bir zamanda verecek. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Alo ben İtalyano, sen lider olacaksın. Salah'la görüşen İtalyano Mısırlı yıldızı, devrim yapıyoruz, sen de lideri olacaksın.

0: yapacaksın diyerek ikna etti. Bu şekilde bir haber söz konusu ama geçtiğimiz gün Önder Özen'in açıklamalarından anladığımız kadarıyla rafa kalktı bu transfer. O gün Şahinoğlu'nun bir haberi var. Ya sambacı ya panzer, Brezilyalı Leo Pereira için Flamengo'ya 10 milyon euro önerildi. Milliyet gazetesindeyiz. Kartal'da favori stoper Şabo. Salah defterini kapatan Beşiktaş'ta gözler sol stoper takviyesine çevrildi. İtalyan'ın Stuttgart'ta forma giyen eski öğrencisi Şabo'nun kadroya dahil edilmesini isterken kulüpler arasındaki pazarlıklar da başladı. Son olarak günün son yazılı gazetesi Takvim Gazetesi olacak. Kendrick Páez ismi burada da var. Fırtınanın transferde rotası artık Chelsea. 19 yaşındaki yıldızın durumu da oldukça yakından takip ediliyor. Osorio konusunda da artık karar aşamasına gelindi. 20 milyon euro seviyelerine kadar teklif yükseltildi. Dünyadan spor haberleriyle devam edeceğiz. Şimdi de Dünya Kupası'nda en değerli oyuncu seçilen isim Rodri sırtından ameliyat edildi.
1: Manchester City ve İspanya milli takımının yıldız orta saha oyuncusu Rodri, yeşil sahalardan bir süre uzak.

0: Premier Lig ekibi 30 yaşındaki futbolcunun başarılı bir sırt ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Dünya Kupası'nda sırtındaki ağrılarla oynamasına rağmen turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Rodri'nin rehabilitasyon sürecinin yakın zamanda başlayacağı duyuruldu. İspanyol yıldızın tedavi sürecinin ne zaman tamamlanacağı bildirilmezken, bu durumun Rodri'nin olası Real Madrid transferini etkileyip etkileyemeyeceği ise bilinmezliğini koruyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Rodri'nin transferine temkinli yaklaştığı iddia ediliyordu. 2024 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 33 maçta 2 gol kaydetti.
1: Fransa milli takımında Zinedine Zidane dönemi artık resmen başladı. Mavilerle birlikte 2030 yılına dek sözleşme imzalandı.
0: Fransa milli takımında beklenen birliktelik gerçekleşti. Zinedine Zidane, 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atarak Fransa milli takımının yeni teknik direktörü oldu. 2021'den bu yana takım çalıştırmayan 54 yaşındaki teknik adam, 5 yıl aranın ardından saha kenarına dönüyor. Antrenörlük kariyerine Real Madrid Akademisi'nde başlayan Zidane, 2013-2015 yılları arasında Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yaptı. Fransız futbol efsanesi ilk kez 2016 yılında Real Madrid'in başına geçti. Sezon ortasında devraldığı takımla 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak futbol tarihinin en dikkat çekici başarılarından birine imza attı. 2016-17 sezonunda La Liga şampiyonluğunu da yaşayan Zidane, 2018 yazında görevinden ayrıldı. Bir yıl sonra Real Madrid'e geri dönen deneyimli çalıştırıcı, ikinci döneminde bir La Liga şampiyonluğu daha kazandı. Real Madrid kariyerinde toplam 11 kupa kazanan Zidane, iki kez de yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü. 2001 yılında İspanyol devinden ayrılan Fransız çalıştırıcı, o tarihten bu yana görev almadı. Uzun süredir Fransa milli takımını çalıştırmak istediği bilinen Zidane, 2026 Dünya Kupası'nın ardından hedefine ulaştı. İlk basın toplantısında duygularını paylaşan başarılı teknik adam, bu görevi yıllardır beklediğini söyledi.
2: Bugün benim için her şey rüya gibi. 5 yıldır bu teklifi bekliyordum. Gelen birçok teklifi bu pozisyon için reddettim. Real Madrid sonrası istediğim tek şey Fransa milli takımını çalıştırmaktı. Oyuncu olarak en alt kategorilerden başladığım yolculuğumu buraya taşıyacağıma inanıyordum. Beni motive eden en önemli şey Fransız bayrağını zirveye taşımak ve orada tutmak için mücadele etmektir. Benim tarzım hücum etmek üzerine. Bir 10 numara olarak oyunu yönlendirmeyi ve kontrol etmeyi severdim. Bildiğiniz gibi 25 yıldır İspanya'dayım. Sanırım futbol terminolojisinde bunun ne demek olduğunu hepiniz biliyorsunuz.
3: Aujourd'hui j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe.
0: 14 yıllık Didier Deschamps döneminin ardından Fransa milli takımı Zinedine Zidane'la yeni sayfayı Türkiye'ye karşı açacak. Amilliler Uluslar Ligi'nde güçlü rakibini 25 Eylül tarihinde Kocaeli'de ağırlayacak.
1: İtalya'da teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirildi.
4: İtalya Gennaro

0: Gattuso'nun yerini eski teknik direktörüyle doldurdu. Dünya Kupası elemeleri finallerinde Bosna Hersek'e kaybeden ve turnuvaya katılamayan İtalya milli takımının başına Roberto Mancini getirildi. 61 yaşındaki teknik adam İtalya'da ikinci kez görev alacak. Mancini 2018-2023 yılları arasında 5 yıl çalıştırdığı İtalya milli takımıyla Euro 2020'yi kazanmıştı. İtalya Futbol Federasyonu daha önce Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola gibi isimlerle görüşmüştü. Bu isimlerden olumlu yanıt alamayan sportif direktör Paolo Maldini, teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo ile anlaşmış, ancak federasyon başkanı Giovanni Malago'nun bu atamayı durdurmasının ardından Maldini de görevinden istifa etmişti. Mancini yönetimindeki İtalya, 28 Eylül'de Uluslar A Ligi'nde Türkiye ile karşılaşacak.
1: İngiltere'de futbolcuların zaman geçirmesini önlemek için yeni kurallar denenecek.
0: İngiltere Futbol Federasyonu futbolcuların zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre maçların temposunu ve akışını korumayı amaçlayan yeni kuralların uygulanması önümüzdeki sezon başlayacak. Oyun kaleci sakatlığı nedeniyle durursa maç yeniden başladıktan sonra herhangi bir saha içi oyuncusu en az 1 dakika boyunca oyun alanının dışında tutulacak. Çarpışma, kanama veya ciddi sakatlıklar uygulamanın dışında tutulacak. Yine zaman geçirilmesini engellemek adına hakemler oyuncuların taç atışı veya kale vuruşunu geciktirmesi durumunda 5 saniyelik geri sayım başlatacak. Taç atışında süre aşıldığı takdirde atış rakip takıma verilebilecek. Kalecinin out atışını geciktirmesi durumunda ise hakem rakip takım lehine korner kararına hükmedebilecek. Oyuncu değişiklikleri sırasında da 10 saniye sınırı konuldu. Bu sürenin aşılması halinde sahaya girecek oyuncu oyuna hemen değil, oyun durduktan veya 1 dakika geçtikten sonra dahil olabilecek.
1: Şimdi yayınımıza Teams bağlantımızla devam edelim. Hüseyin Özkök bizlerle birlikte Avrupa basınındaki gündemi konuşacağız kendisiyle beraber. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız bugün?
2: Demet merhaba, günaydın, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Valla dünden itibaren korkunç bir sıcak hava dalgası geldi. 42-43 derecelere çıktı. Nem %7'lere düştü. Tabii bu da yangın tehlikesi demek, bir de rüzgar var. Rüzgar da esiyor. Hatta dün akşam bu arkamda gördüğün alanda ufak bir yangın çıktı. Bayağı o paniğe yol açtı ama neyse ki çok... hızlı bir müdahaleyle büyümeden söndürüldü. İnsanlar tabii ki tedirgin oldular. Her tarafımız ağaç orman olduğu için tabii. Özellikle bu dönemlerde aşırı sıcakların olduğu dönemlerde yangın tehlikesi de nemin de çok düşük olması nedeniyle çok büyük oluyor. Ben bütün burada işte ormanlık alanlarda, oralarda yaşayan insanlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum. Çünkü bu havalarla gerçekten şaka olmuyor.
1: Tabii uyarımızı da yapmış olalım, teşekkür ederiz.
2: Evet.
1: Günün konularıyla başlayalım. Tabii ki rövanş haftasından bahsedeceğiz. Bugün önemli bir karşılaşma var, sonrasında Başakşehir ve Beşiktaş'ın da mücadeleleri olacak. Bu hafta evet. Nasıl geçmesini bekliyorsunuz?
2: Yani ben 3 takımımızdan da tur bekliyorum. Özellikle de Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan. İlk karşılaşmalarını zaten kazandılar 1-0 da olsa. Sonra kazanarak deplasmana gidiyorlar. Hem Zabre hem de Midtjylland karşısında iki takımımızın turu geçeceklerini düşünüyorum. Çünkü kadro kaliteleri ikisinin de çok daha iyi. Başakşehir'in de aslında Finli rakibi karşısında çok daha iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Onlar berabere kaldılar. Tabii turu biraz daha fazla tehlikeye soktular. Nuri Şahin işte fiziğimiz yetmedi demişti ama bir hafta sonra çok daha iyi durumda olacağımızı düşünüyorum demişti. Başakşehir'de kadro kalitesi olarak özellikle çok önemli golcüleri var. Çumurodov ve Selke gibi. Dolayısıyla Başakşehir'in de ben bu hafta gerçekten iyi çalıştıysa ve fizik gücünü, kondisyonunu yükselttiyse turu geçmeye yakın olduğunu düşünüyorum. Umalım 3 ekibimiz de turu geçsinler ve 3. elime turuna kalsınlar ama ben umutluyum. 3 ekibimizden de tur bekliyorum.
1: Aynen öyle, ben de umarım güzel bir hafta geçiririz. Bugün itibariyle evet. Başlayacak. Saat 21'de oynanacak Fenerbahçe Gornik Zabrze mücadelesi. Şimdi Infantino'ya evet. Gelelim. Dünya Kupası eleştirilerine yanıt veren FIFA Başkanı Infantino'dan futbol dünyasını karıştıran proje ortaya çıktı. Nedir bu proje?
2: Ya Demet, bunu mesela Alman basında bir gazete Infantino atom bombası attı futbola diye
1: bugün
2: duyurmuş.
1: Bugün bizim gazetelerimizden biri de Dünya Kupası'nı satıyor Infantino evet. diye başlık atmıştı.
2: Yani inanılmaz, böyle hiç kimsenin beklemediği çok büyük bir infiale yol açan bütün dünyada bir proje ortaya çıktı. Times gazetesi İngiliz ortaya çıkardı bunu. Times gazetesi bu haberi verdikten hemen sonra, ki ben FIFA'nın da mail zincirine üyeyim. Oradan FIFA'dan hemen bir bu konuyla ilgili doğrulayan bir mail geldi ve projeyi anlatan bir mail, uzunca bir maildi. Şimdi Infantino bu haber ortaya çıkmadan önce Instagram hesabında, ki Infantino artık Instagram'dan açıklama yapmayı adet haline getirdi. Çünkü basının karşısına pek çıkmıyor. Çünkü sorulara muhatap olmamak için bir tek tabii. Dünya Kupası başlamadan önce bir kere bir basın toplantısında karşısına çıkmıştı.
1: Zaten.
2: Evet, basın karşısına çıkmıştı. Orada da bayağı sert sorulara maruz kalmıştı. Dolayısıyla hep sosyal medya hesabına açıklama yapıyor. Dün de bir açıklama yaptı. İşte bu Dünya Kupası'nda olanların her şeyi güzelleştiriyor. Yok şöyle böyle, birçok bahane yani. Bayağı uzun bir açıklamaydı. Hı. Dileyenler girip hesabından okusun Infantino'nun. Bunun üstüne Times gazetesi bu haberi yapınca büyük bir infial oldu. Özellikle UEFA'dan çok çok büyük bir sert tepki geldi. Hatta şöyle, futbolu yöneten kurumların asla aşmaması gereken bir çizgi diye UEFA bir açıklama yaptı. Amaç ne? Dünya Kupası'nın gelirlerinin %20'sini 20 milyar dolara satmak ve bunu federasyonlara paylaştırmak. Yani federasyonlara aslında seçim yatırımı yapmak gibi bir şey bu. Yani düşünebiliyor musun? Yani bir şirket kuracak FIFA. Bu şirket Dünya Kupası gelirlerini %20'sini 20 milyar dolara bir yatırımcıya satacak.
1: Evet.
2: Ve böylece futbolun artık böyle zirve noktası olan ve herkesin kupası olan Dünya Kupası bir anda bir yatırımcının ortak olduğu bir turnuva haline gelecek.
1: Hı hı.
2: Bu gerçekten kabul edilir bir şey değil. Şimdi bütün konfederasyonlarda birer oyu var. Tabii üye federasyonların. UEFA'nın 55 oyu var. Bu 55 oy FIFA başkanını değiştirmek için yetmiyor. Dolayısıyla Infantino diğer federasyonlara verdiği paralarla onları kendi tarafına çekiyor ve seçiliyor. Ancak UEFA'nın elinde de başka bir koz var. Eğer UEFA ülkeleri, özellikle büyük futbol ülkeleri Dünya Kupası'nı boykot ederse, Avrupa'nın katılmayacağı bir Dünya Kupası teneke değerinden öteye gitmez. Dolayısıyla UEFA artık bu Dünya Kupası'nı boykot kozunu kullanmak zorunda diye düşünüyorum. Eğer böyle bir durum gerçekten ortaya çıkarsa ve bu proje gerçekleşirse, hatta dün İngiliz Sky televizyonunda falan başlıklar gördüm. Dünya Kupası'nı Avrupa boykot etsin falan diye evet. Şimdiden konuşulmaya başlanmış. Yani Infantino Sepp Blatter'i vallahi aratıyor.
1: Yatırımcılar arasında Donald Trump'ın damadı da varmış.
2: Yani
1: olmaz. Ortak fikir olabilir.
2: JP Morgan zaten bu olayı organize edecekmiş. Onunla bile görüşmüşler, anlaşmışlar yani. Düşün, ne zamandır evet. Demek ki bunu planlıyorlar. Yani hakikaten futbolun dibine, Dünya Kupası'nın o taf halinin dibine dinamit koymak. Bu zaten bu son Dünya Kupası'nda Dünya Kupası'nın tüm özelliklerini Amerikanlaştırdılar. Çok alışık olmadığımız olaylarla karşılaştık bu Dünya Kupası'nda. Bakalım bu Infantino'dan kurtulana kadar bu iş nereye varacak, bu işin sonu. Çünkü 2027'de seçilirse son döneminde seçilmiş olacak ve 2031 yılına kadar da görevde kalacak tekrar. Böyle bir durum söz konusu sevgili Demet.
1: Peki, devam edelim konu başlıklarımızla. Yine Dünya Kupası ile ilgili konular üzerinden gideceğim. İFAB'dan Dünya Kupası'ndaki yanlış kimlik uygulaması hakkında bir açıklama geldi.
2: Evet, şimdi bu mistaken identity denen yanlışlık uygulaması gerçekten bütün hakem otoriteleri tarafından çok yanlış olarak karşılanmış Dünya Kupası'nda. Özellikle Embolo'nun İsviçre Embolo'nun oyundan atılması, yani rakibini aldattı diye hakemin kararını değiştirmesi. Yani mistaken identity ile alakası yok. Bir maçta daha başka bir pozisyon olmuştu. Bu çok büyük bir tepkiyle karşılanmıştı hakemlik dünyasında. Fakat Pierluigi Collina, FIFA Hakem Komitesi Başkanı, şu anda da ekrana geliyor, bunu savunmuştu. Fakat Dünya Kupası turnuvasından sonra IFAB bir açıklama yaptı ve bunun kelime anlamı karşılığıyla bundan sonra uygulanacağını açıkladı. Zaten UEFA da o şekilde bir açıklama yapmıştı. UEFA Hakem Kurulu Roberto Rossetti ile. Yani gerçekten ben ilk gördüğümde şaşkına dönmüştüm. Yani mistaken identity ne olduğunu biliyorum ve verilen kararın mistaken identity, yani yanlış kimlik değerlendirmesiyle alakası yok. Bir oyuncuya bir kart gösterirsin, aslında diğer oyuncu o kartı hak etmiştir, karıştırmışsındır, bunu düzeltirsin VAR uyarısıyla, diğer oyuncuya gösterilir veya başka bir takımdaki bir oyuncuya yanlışlıkla gösterilirse ona müdahale olur. Ama burada resmen karar değişikliği yapılıyor. Yani evet, hakem bir değerlendirme yapıyor, bir karar veriyor, o kararı değiştirdiler Dünya Kupası'nda. Dolayısıyla bu gerçekten uygulanabilir bir şey değildi. Nitekim İFAB'da bir açıklama yaparak bunun bu şekilde uygulanmayacağını, tamamen kimlik karıştırma olursa uygulanacağını söyledi. Ve tabii ki bu Dünya Kupası'ndaki iki pozisyonda haksız yere gösterilen kartlar sebep olmuş oldu. Ama yapacak bir şey yok, artık geride kaldı. Bundan sonra normal şekilde uygulanması önemli.
1: Ya nasıl bir Dünya Kupası, konuş bitmiyor ve konuşmaya da devam edeceğiz gibi duruyor konu başlıklarını. Peki, İtalya'ya geçeceğim buradan, çünkü İtalya futbolunda bir milli takım krizi var.
2: Evet, işte az önce haberimizde de vardı. Sen de sundun zaten. Şöyle, İtalya milli takımında biliyorsun Gattuso dönemi gidemedikten sonra Dünya Kupası'na sona ermişti. Uzun süre o makam boş kaldı. İtalya Futbol Federasyonu Paolo Maldini'yi sportif direktörlüğe getirdi. Kendisine bu görevi verdi. Paolo Maldini de işte Guardiola'ya gitti, Ancelotti'ye gitti. İkisi kabul etmedi. Andrea Pirlo ile anlaştı. Fakat Andrea Pirlo'nun da bir Rus bahis şirketiyle global çapta bir reklam anlaşması varmış. Bunu da federasyon kabul etmeyince Paolo Maldini göreve geldikten 16 gün sonra istifa etti. Ve onun yerine de hemen ani bir kararla Claudio Ranieri'yi getirdiler sportif direktör olarak. Claudio Ranieri de eski teknik direktör Roberto Mancini ile anlaştı, ki haberimizde de geçti. Mancini İtalya milli takımında daha önce görev yaptığı 5 yıldı galiba. 5 yıllık süre içinde bir Avrupa şampiyonluğu, evet, da var İtalya milli takımında. Euro 2020'de.
1: 2018-2023 yani, arası.
2: Evet, evet. Euro 2020 adı altında 2021'de oynanan turnuvada şampiyon olmuştu İtalya. İtalya'da da böyle bir kaos, kısa süren bir kaos ortaya çıkmıştı, ama sonunda işte Ranieri, Mancini çözümüyle bu kaosu sonlandırdı İtalya Futbol Federasyonu. Bizim de rakiplerimiz böylece yeni teknik direktörle karşımıza çıkacaklar.
1: Evet, evet.
2: Fransa'da Zinedine Zidane, İtalya'da da Roberto Mancini. Bizim Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz yeni teknik direktörlerle bizim milli takımımızın karşısına çıkacaklar. Bizim milli takımımızın teknik direktörü hala eski, devam ediyor işte yoluna. Jürgen Klopp da teknik direktörlüğe geldi diyorsun Almanya milli takımında. Milli takımlar batında bayağı şöhretli teknik direktörler,
1: evet, evet,
2: dikkat çekici atamalarla göreve geldiler. Biraz daha şenlikli olacak bu bağlamda işte milli maçlar.
1: İlk maçımız Fransa ile, umarım İtalya'nın yükseliş dönemi bize denk gelmez. 28 umarım, Eylül'de evet, karşılaşacağız İtalya ile, evet, burada.
2: Evet. Evet, burada karşılaşacağız. İlk maçımız zaten Fransa ile burada, Kocaeli'de. Ondan sonra sanırım Belçika vardı. Ondan sonra İtalya iki maç üst üste ve tekrar Belçika ve Fransa diye gidiyoruz diye hatırlıyorum.
1: Evet, aynen öyle. Eylül
2: zaten ayımız, Kasım ayında da.
1: Ve Ekim'in başı ve Kasım'ın sonu bu şekilde,
2: evet,
1: maçlarla Kasım'da, geçecek.
2: Kasım'da da zaten bitecek Uluslar Ligi turnuvası.
1: Umarım güzel geçer. Peki, devam ediyorum. İngiltere'ye geçtim. İngiltere'de kalecilerin zaman geçirmesine karşı özel önleme İFAB'dan izin çıktı.
2: Evet, Az önce haberimizde yine vardı. Kaleciler biliyorsun futbolcular gibi sakatlandıklarında dışarıya alınamıyor.
1: Evet.
2: Çünkü kaleciler tek ve bir sakatlık durumunda kaleci sahada tedavi görüyor. Ayağa kalkana kadar da beklenmek durumunda. Fakat şimdi zaten haberde ayrıntıda vardı. Hani çarpışmalar, böyle kanamalar falan gibi böyle ağır sakatlıklarda tabii ki herhangi bir yaptırım olmayacak. Ama kalecilerin çok görüyoruz. Hani ah ben sakatlandım, kramp girdi, yere bıraktığını çok sıklıkla görüyoruz. İşte bu tip durumlarda özellikle Türkiye'de de çok oluyor biliyorsun bu. Kaleciler işte

0: bir topa çıkıyorlar. Topa çıktıktan sonra bir anda kendini yere bırakıyor. Ah, kramp girdi, işte acıdı, uf oldu falan gibisinden böyle kendilerini yere bırakıyorlar. Bunun önüne geçmek için İngiltere'de bence çok güzel bir uygulama. Kalecini eğer böyle bir yol açarsa takım kaptanı veya başka bir oyuncu oyundan çıkacak. Hatta Avustralya'da da uygulanıyormuş. Şurada orada direkt takım kaptanı çıkıyormuş. Burada galiba takımın seçeceği bir oyuncu çıkacak oyundan. O şekilde düzenlenmiş İngiltere Futbol Federasyonu tarafından.
1: Teknik direktör bir kişi seçecek. Eğer seçmezse otomatikman kaptan çıkacakmış.
0: Kaptan çıkacak, evet, değil mi? Öyleydi, tamam.
1: Evet.
0: Güzel bir uygulama. Umarım bütün ülkelere yayılır bu. İngiltere özel izin almış İFAP'tan bu konuyla ilgili olarak. Hı-hı. Bizde de şiddetle öneriyorum uygulanmasını.
1: Peki. Şimdi son 1-1,5 dakikam. Dünya Kupası'ndan ilginç rakamlar ve istatistikleri sizden dinleyelim.
0: Dünya Kupası'ndan gerçekten ilginç rakamlar yayınladı. FIFA en süratli şutla gol atan oyuncu Pape Gueye olmuş. 131 kilometre ve 94 kilometrede. Yani saatte 131 kilometre hız almış top gol olurken. Hı hı. En hızlı sprinti saatte 37,6 kilometre ile Mbappe yapmış. En çok mesafe kat eden, az önce yine haberimizde vardı, Rodri ameliyat olmuş. 96,2 kilometreyle ortalama en çok mesafeyi kat eden oyuncu olmuş ki helal olsun. Yani o demek ki sakat ağrısıyla bu kadar çok koşmayı başarmış. En çok kurtarışı 28 kurtarışla Paraguay kalecisi Orlando Gil yapmış ki herhalde en çok da bizim maçta kurtarış yapmıştır diye düşünüyorum.
1: Olabilir.
0: En genç oyuncusu turnuvanın Gilberto Mora, 17 yıl 240 gün Meksikalı. En yaşlı oyuncu Ronaldo, 41 yıl 4 ay 5 günle. Bu arada işte 16 şehirde 6.810.966 seyirci karşılaşmaları izlemiş. Fan festivallerini 9 milyon kişi ziyaret etmiş. Özel loca paketleri, yani bu stadyumlarda çok pahalı satılan özel loca paketleri 640.560 adet satılmış. 16 milyon 400 bin kutu veya şişede içecek satılmış. Ve de şöyle bir durum var. FIFA'nın bu Sound diye bir uygulaması var. Orada hani Dünya Kupası şarkıları evet, vardı o uygulamada. 1 milyar 267 milyon stream sağlamış bu uygulama. Evet. 43 bin de gönüllü çalışmış FIFA'nın bu turnuvasında. Böyle de rakamlar yayınladı FIFA. Ben de izleyicilerimizle paylaşmak istedim.
1: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık ve hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. Bağlantımızı bitiriyoruz. Bu saat diliminin de sonuna geldik. Kısa bir ara vereceğiz. Sonra saat 10'da buradayız.
2: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
3: Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Aspor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam. Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Voleybol 1895'te Amerikalı William Morgan tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu. 1900 yılında Kanada bu sporu benimseyen ilk ülke oldu. Uluslararası bir kuruluş olan Morgan YMCA adlı bir dernek, voleybolun bütün dünyaya yayılmasına öncülük etti. Ayrıca 1900 yılında voleybol için özel top tasarlandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara yönelik hususi damgalı yeşil pasaport işlemlerinin daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla başvuruları destek yönetim sistemi üzerinden almaya başladı. Yapılan düzenleme ile birlikte daha önce kullanılan hususi pasaport takip modülü devre dışı bırakılarak tüm işlemler destek yönetim sistemi bünyesinde birleştirildi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Sabah Spor'una tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Saatler 10'u gösteriyor. Programımızın son saat dilimiyle bir kez daha karşınızdayız. Bu saati haberlerimizle birlikte başlayacağız. Sonrasında stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Fenerbahçe diyelim, Gornik Zabze ile ikinci karşılaşmayı bugün deplasmanda oynayacak Fenerbahçe. Karşılaşmada saat 21'de başlayacak.
1: Fenerbahçe Polonya'da tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabze ile karşılaşacak.
2: Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson Talisca! Anderson Talisca! Usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
1: İstanbul'da Talisca'nın free kick golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe tur biletiyle evine dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson ve İspanyol 10 numara Asensio'nun maçı 11'de başlaması bekleniyor.
2: Asensio topun gerisinde. Ersin ve Asensio. Asensio! Skora dengeyi getiriyor. Son haftaların formda ismi Marco Asensio.
1: Zabze Arena'da oynanacak Gornik Zabze Fenerbahçe mücadelesi saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lothar De Jong yönetecek.
0: Fenerbahçe kulübünde teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculardan Nelson Semedo basın toplantısında konuştu.
3: İlk maçta İstanbul'da kendi evimizde iyi futbol oynadık. Birkaç golle daha maçı kazanabilirdik ama sonuçta 1-0 kazandık. Küçük bir avantajımız olsa da yarınki maça çok iyi konsantre olduk bütün oyuncularımızla birlikte. Çünkü rakibimizin bu haftaki ilk lig maçını da izledik, takip ettik. Sonuçta biz yarın da buraya ilk maçta olduğu gibi iyi futbol oynayarak, skoru koruyarak değil, iyi futbol oynayarak rakibimize de saygı duyuyoruz bu konuda. Hak ederek turu geçmek istiyoruz. Yani bütün planlarımız bu yönde. Rakibimizin kendi evinde de taraftarlarıyla coşkulu bir oyun oynadığını, daha iyi mücadele ettiğini de gördük, izledik. Yarın inşallah dediğim gibi yani küçük bir avantajımız var. Yani bunun arkasına sığınmadan burada iyi mücadele ederek, hak ederek turu geçmek istiyoruz. Biz buraya iyi futbol oynama, gene aynı oyunumuzdan taviz vermeden maça çıkacağız. Ama değerlendirmelerle ilgili bütün oyuncuların hepsi değerli. Hepsi birbirinden iyi durumda. Her geçen gün oyuncularımın performansı yükseliyor. Birazcık daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız var. Onların da performansının yükselmesi gerekiyor. Sonuçta dediğim gibi kendi içimizden bu bölgeye de alternatifler yaratarak antrenmanlarda bunu denedik. Yarın da ilk maçtaki gibi bütün oyuncularım hepsi maça hazır, hepsi full konsantre şu anda. Biz de konsantreyiz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyorlar. Benim her oyuncuyla her zaman hangi takımda olursak olayım hiçbir zaman aramda böyle bir kötü sorunlar olmamıştır. Bazen olmuştur. Olanlar da zaten gerekli, yapmam gerekeni yapmışımdır. Ama dediğim gibi ben samimi bir insanım. Asensio'yla aramızda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla benim aramda sorun olamaz. Biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Takımla birlikte takım ruhunu, takım karakterini oluşturarak herkesin özlediği o bizim iyi futbolumuzu gösterebilmek için oyuncularım sahada çok yüksek konsantrasyonla çalışıyorlar ve bizim oyun felsefemizi yerine getirebilmek için de gerçekten ortaya koymuş oldukları bu inançla beraber bu bizi çok mutlu ediyor. Oyuncuların hepsi değerli. Onlarla ben gurur duyuyorum. Oynayan oynamayan şu ana kadar bir aydan fazladır beraberiz. Ben bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu senede bu gurur duyduğum oyuncularla beraber şampiyon olacağız ve bütün kupalara kazanacağımıza inanıyorum. Ben kendi fikrimi söyledim. Kuralla ilgili. Olursa bizim için, bütün kulüpler için daha iyi olacağını söylemiştim. Bu bizim kendi fikrimiz. Olur olmaz, orasını bilemem. Ama söylediğiniz gibi ilk sorunuz, Greenwood konusunda dediğim gibi bütün oyuncularım şu anda gayet iyi durumda. Hepsi çalışıyorlar, hepsiyle gurur duyuyoruz. Herkes, hepimiz, bütün oyuncularımızla birlikte yarınki maça şu an konsantre olmuş durumdayız.
4: For us, for them as well. I heard that they have a good crowd here, so I'm really looking forward to play on it.
5: Zorlu bir maç bekliyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız ve biliyoruz ki onlar yarın evlerinde taraftarları önünde oynuyor olacaklar ama onlar da bizden şunları bekleyebilirler ki çok tutkulu bir takım görecekler karşılarında. Kazanmayı çok isteyen, bir sonraki tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecekler. Bence iki taraf açısından da güzel bir maç olacak. Duyduğuma göre taraftarları da güzel bir atmosfer yaratıyormuş bu stadyumda. Dolayısıyla maçı oynamak için sabırsızlanıyorum. Ben her zaman saha içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazında kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla konuştum çünkü bu maçın önemini takımımız için, kulübümüz için, taraftarlarımız için önemini biliyoruz. Dolayısıyla ben her zaman takımım için hazırım. Yarın da

0: Hazır olacağım. Üçüncü bölgede takıma yardım etme anlamında daha da iyi olmak istiyorum. Belirtmiş olduğum gibi güzel bir maç oldu ama hala çok fazla geliştireceğimiz şeyler var. Daha da iyi olabilmek için her zaman çok çalışmaya devam edeceğiz.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mahmut Alparslan bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber kalan saat dilimimizde sohbet edeceğiz. Gündemi konuşacağız. Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı karşılaşmanın detaylı analizini yapacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkürler. İki saatten beri yoldayım.
1: Evet, kaza olmuş hocamız.
2: Büyük
1: o yüzden biraz
2: olmuşum.
1: Geç kaldı.
2: Valla çok.
1: Geçmiş yani, olsun herkese.
2: Tam 8'e 5 mi ne vardı evden çıktık. Anca daha yeni geldim.
1: Fena bir
2: trafik var.
1: Peki, isterseniz hemen Fenerbahçe'yle bir giriş yapalım. Biz hem maça doğru haberimizi hem de açıklamaları dün gerçekleştirilen basın toplantısının bir bölümünü ekranlara getirdik. İlk maç üzerinden ikinci maçı tabii yorumlamak daha mantıklı olur sanırım. Sizin öncelikle ilk cümlelerinizi alayım, bu akşam ne bekliyorsunuz?
2: Sevgili Demet, tabii ilk maçtan yola çıkarsak çok fazla bir detaylı bir şey anlatacak bir şeyimiz yok. Hani bıraktığınız yerden devam ediyorlar denir ya, o şekilde.
1: Evet.
2: Çok da fazla değişkenlik olmadığı için.
1: Yani o maçtaki istatistikler kadar dominant bir oyun yoktu aslında.
2: Zaten onu anlatmak istiyorum. Yani geçen sezon nerelerde bıraktıysanız hemen hemen ona yakın. Zaten siz oyunu force edeceğiniz belli. Rakibinizde sizin aranızda bisiklet farkı var.
1: Evet.
2: Tabii yenilerden kimi bekliyordunuz? Akin'in performansını bekliyorsunuz. Onun da malum devamlı o ağrıları yaşayacaklar. Sezon içinde de yaşayacaklar. Akin'in de öyle bir problemleri var. Onu burada söylemiştik, anlatmaya çalıştım ben biraz da, çok da bildiğimiz bir oyuncu. Yani bir takımlar tam bir toparlansa, tam net bir şeyler konuşulabilecek. Şimdi burada hoca ne anlatırsa anlatsın, yani her şeyi anlatırsınız ama hepsi hani şey derler böyle, ya fasafiso denirsiniz. Mesela oturmamış bir kadronuz var. Kimlerin nerede ne oynayacaklar, nasıl oynayacaksınız? Şimdi Greenwood'da oynadığınız zaman oyununuz sizin tamamıyla bir ofansifte çok etkili bir pozisyona geçecek ama orada kaybedilen toplardan sonra neler olacak? İşte bunları hiçbirimiz bilmiyoruz. Hoca da bilmiyor bunu. Hoca da bir aktif bir takıma karşı falan oynamadı. Bakmayın, hazırlık maçları yenersin, yenilirsin, o zaten size bir şey demiyor. Bir de bir sürü oyuncularla gittiler oraya.
1: Ama hoca aslında bildiğimiz bir oyun planıyla devam ediyor. Yani o ilk geldiği açıklamaları hatırlıyorum. 99 puanlı sezonun üzerine katacağımız bazı şeyler olacak demişti mesela.
2: Ya şimdi o iki takım içinde çok ekstra bir olay oldu.
1: Evet.
2: Onu bir daha toparlarlar mı, o puana yaklaşabilirler mi tahmin etmiyorum ben olacağını. Yani 80'leri görsünler yeter diyeceksin. Yani hoca hep oraya kalmış. 99 mi? Geçti, bitti o artık ya. Sen yeni sezona bak, o ekip başkaydı, şu andaki değişik bir ekip var sizde.
1: Tabii bambaşka.
2: Değişik bir kafa yapısında olan oyuncular var. Yarın öbür gün maçlar başladığı zaman göreceğiz bunları, neler anlatmak istediğimizi futbolun içinden gelenler bilir. Kolay değil bunları yönetmek. Onun için hoca da hala oradan çıksa abi, herkes çıksın. Öbürü 102 puandan çıksın, bu taraf 99 puandan çıksın. Sonuç ne oldu? 99 puan aldın, sonuç ne yaptın yani? Şampiyon mu oldu? Yok.
1: Hayır, olamadı.
2: Hiçbir şey olmadı. Onun için bırakın o eskisinde kalmayacak. Şimdi ne yapacak, ona bakacak. Daha
1: yeni bir kadro var dediğiniz gibi.
2: Yani
1: yeni isimler acaba forma giyecek mi?
2: Onlar da şu andakini mukayese edemez. Çok tecrübeli oyuncular vardı ve sizi çok iyi taşıdılar. Bir o dönem bir Fred fonksiyonu vardı. Bir takımın %50'siydi yani. Bu gerçek. Onlar öyle bir toparladılar ki işte önce Ceko'nun yaptıkları belliydi. Tadic'in yaptıkları belli. Yani İrfan'ın çok üst seviyede oynaması belki toplasan 10 seneden beri bir futbol oynuyorsa profesyonel liglerde üst seviyede en iyi sezonu geçti. Kariyerinin en iyi sezonuydu.
1: Evet,
2: öyle
1: doğru.
2: Bir sezon. Şimdi aynısı geçecek mi orada? Yok. Onun için onlara çok takılıyor hoca. Yarın öbür gün herkes söyler, onu bırak hoca sen buraya bak derler ki öyle olması lazım. Ben bu maçın Fenerbahçe'nin, bakmayın burada 1-0 kaybetti ama bir net bir skorla döneceğini düşünüyorum. Net. Yani bu
1: gol atmakta tabii biraz zorlandı.
2: Ben atacaklarını düşünüyorum. Yani burada 1-15 dakika falan dikkat etmek lazım. Her takım için, kendi evinde oynayan takımların ismi kim olursa olsun bu sıkıntıları size gösteriyorlar ama ben Fenerbahçe'nin oradan yani böyle çok zorlanarak 1-0'la falan döneceğini tahmin etmiyorum.
1: Ama şimdi rakip kanatta risk alarak oynayacaktır muhtemelen.
2: Ya şimdi orada Greenwood'dan oynarsa direkt kafadan.
1: Kapanmayacak yani, gol atmaya çalışacak.
2: Öyle oynarsa görürsün neler olacağını.
1: Oynayabilir mi şimdi bilmiyoruz. Muhtemel bir 11'imiz var. Rica edeyim onu.

0: başlayacağız maalesef. Takımlar hazır değil, hazır olmuyor. 7-8 hafta geçsin. Hep aynı her sezon başında yaptığımız konuşmaları gene tekrar yeter artık. Bırakalım. Şimdi burada siz İrfan'dan daha medet umuyorsanız bilemiyorum yani. Yani bir yerde de hazırlanmak nerede olur? Buralarda olur. Eğer bedensel adale yapılarında çok fazla bir sıkıntı yoksa o ölçümlerde belli olur. Kafadan oynatırsınız. Maçın temposuna hazırlık olsun. Kafadan oynamaya hazır olsun. Yavaş yavaş yani hazırlanacak bunlar da.
1: Tabii.
0: Bu kadar yatırım yapıyorsunuz, bu kadar para alıyorsunuz da hala İrfan'la oynamaya çalışıyorsanız bilemiyorum yani. Hoca ne düşünür ama Greenwood varsa tekrar söylüyoruz, oradakiler daha iyi bilir diyoruz her seferinde ama bedensel olarak bir sıkıntı yoksa çıkartırsın atarsın.
1: Sakatlık oynatırsın. Gibi bir problem yok gibi duruyor zaten.
0: Herhalde bence de olmaması
1: gelmedi.
0: Lazım yani. Adam zaten geldiği yerden de çalışarak geldi. Boşta geçirmedi.
1: Tabii doğru.
0: Bir kamp dönemini gördü. Hazır adam buraya geldiği zaman da niye oynamasın ki? Yani şunu diyorum, siz İrfan'la da hala oynamaya teşebbüs ediyorsanız ya hocam olmaz kusura bakma yani at Greenwood'da kafadan işi bitir ondan sonra al dinlendir o tamam aminle. Burada tabi Ake'nin söylediğim gibi o transfer döneminde de söyledi şöyle açıp bakarlar sakatlık geçmişlerine.
1: Evet hocam.
0: Hep sıkıntılı çok uzun hep devamlı sakatlıklar olan bir oyuncu. Ne yazık ki Skriniar'da da aynı sıkıntı var. Ake'de de aynı sıkıntı var. Teslim ettiğiniz yer o kadar çok önemli bir nokta ki stoperler. Yarın öbür gün ne yapacaksınız? Bak devre arasında ağrım var dedi çıktı.
1: Evet.
0: Hocanın söylemesinden yola çıkıyoruz.
1: Evet.
0: Yarın hep yaşayacaksınız bunu. Siz bir tarafı çok iyi kuruyorsunuz bir tarafta çok iyi kurduğunuz var.
1: Yaşamayabilir şimdi.
0: Tam tezat bir şeyler gidiyor burada. Siz en sağlam olması gereken yerler burası. Semedo da olsak sıkıntı var. Bakın,
1: o bir zaman yedekleri gibi biraz daha sağlamlaştıracaksınız.
0: Şimdi şöyle de sezon başlayacak. Bunlar yarın öbür gün sezon içinde bu sakatlıklar başlarsa ağrılar oynamayacağım etmeyeceğim derse ne yapacaksınız?
1: Doğru.
0: Üç tane ana unsurdan bahsettim. Ake, Skriniar ve Semedo.
1: Ki bunlar, geçen yıl Skriniar'a sakatlandığı dönemde bir hayli zorlanmıştı.
0: Bunların arızalarını herkes biliyor. Hoca da biliyordur herhalde. Yani bizler biliyorsak hoca da mutlaka
1: yani
0: biliyordur.
1: Bir oyuncu bunları transfer ederken de hani sakatlanır ne yaparım vallahi diye de transfer
0: bizim sorunlarımız zaten sıkıntılarımız o. Hep isim ve oynadıkları yerlere bakıyorsunuz ama yarın öbür gün burayı da öyle bir hale getiriyorsunuz ki ya gelen oyunlar ismi olsun da yok öyle bir şey. Yani yok kusura bakmasın ha bak para veriyorsunuz. Bak önemli bir maçın deplasmanda oynuyorsa Ostarvolde ile gene oynuyor. Ne oldu sen yeni transfer yapıyordun hani yaptın.
1: Ya, şanssızlık Muriç de sakatlandı. Ake'de bir sakatlık yaşadı.
0: Ya işte bak, onda
1: değil
0: da var aynı yer o Adele sakatlı hep aynı yerler. Bakın şöyle bir bakın geçmişlerine hep aynı yerlerine sakatlıklar yaşamışlar. Bu ne demek oluyor? 5 maç oynarsınız ondan sonra 3 maç gene sizi yolda bırakabilirsiniz. Sakatlıklarınız hep aynı yerlerden nüksediyor. Farklı bir yerlerden değil. Onun için bilemiyorum yani biz transferlerimizi yaparken bu sadece Fenerbahçe için değil. Genel bütün hepsinde var bu.
1: Tabii ki.
0: Dünyanın parasını veriyorsun adamı oynatamıyorsun. Sakat deriliyor. Ne anladık biz bu işten?
1: Yani sadece şu an ilk maçın devre arasında ağrısı hissedip çıktığını biliyoruz. Sonrasında herhangi bir açıklama gelmedi. Bazı 11'lerde mesela gördüm Ake'yi ama birçok 11'de
0: olabilir,
1: yok.
0: Oynayabilir. Şimdi ben mesela Levent'le oynayacaksınız. Burada Brown var. Brown'u gözden mi çıkarıyorsunuz? Brown da bir çırpıda çıkacak bir oyuncu değil. Terk edeceğiniz, vazgeçeceğiniz oyuncu değil. Yaş olarak da herhalde tutuyor yanılmıyorsam.
1: Evet. Artı dört.
0: Burada Brown'un bir tek eksiği ortalarda bir problemleri var onun. İşte ön direk mi, arka direk mi? O giderken ama öbür türlü adam kullanıyor ya daha neyin arayışındasınız yani?
1: Levent'i de tutuyor ama hocam.
0: Şimdi ya Levent'i tutuyorsunuz. Levent o kadar çok devşirme bir sol bek ki. Aynısını hep ben Şalay için söylerim. Türkiye liglerinde Fenerbahçe olduğunuz için önde oynuyorsunuz çok fazla yok. Ama yediğiniz zaman görün bakın o defalar nasıl oldu. Avrupa liglerinde bir kademeler gelsin bakayım ne oluyor oralarda nasıl oynayacaksınız. O defaları görecek çünkü adam sol bek değil.
1: Evet.
0: Sol bek de siz onu metozeri koskocaman Fenerbahçe böyle yatırım yapıyorsunuz. Elinizde bir sol bek var. Öylesi de böylesi de sol bek ama adama İngiltere U21'lerde falan orada oynamış o mevkide oynamış. Tek tekrar söylüyorum. Hepimizin kanaat getirdiği bir olay var. O ortalarında bir problemleri var. Onu da geliştirilecek bir olay. Siz çalışmayla da yaparsınız bunu. Şimdi Muriç geldi. Değişik bir santrafor. Ön direk, arka direk, geriye ortaya gelmesini bilen bir. Ona göre de onlarla çalışma planları var.

0: vardır. Hoca bunların üzerine durur. Onun da o ortalarını geliştirmeye çalışır. Evet. Çalışırsanız bunları yapamayacak bir şey değil. Ama siz Brown'u atacaksınız. Tek Levent var. Levent Türkiye Ligi'nden mi bahsedeceğiz? Öbür tarafta Şampiyonlar Ligi'ne girmek mecburiyetinde olan bir Fenerbahçe'm. Girin artık abi. Eğlenmeyin. Yani Şampiyonlar Ligi'nde olun. İki takımımız da devam edelim. Bu yarın öbür gün öbür takımların da yolunda belki 3'e kadar gidebilir. Nasıl giderse onu da bilemiyorum da.
1: Bunu geçerse bu arada bir sonraki rakip Sturm Graz oldu.
0: Ya onları geçer bak. Sturm Graz'ı falan geçer Fenerbahçe. Eğer tam böyle oturtursa bütün takımını o aksak noktalarını, ama biz biraz evvel söyledik mi, demek daha hiçbir şekilde hazır değiliz ki. Bizim argümentimiz hemen hazır hoca olarak. Hazır değiliz. O yeni geldi. Bu eski geldi. Bu yok sakatlığı vardı. Biz ne zaman toparlanacağız yani?
1: Şimdi orta sahayı da biraz konuşalım. İsmail'in bir geri dönüşü var. Fred kulübeye geçebilir. Asensio da 10 numara mevkisinde
0: görev alabilir. İsmail'le mi oynar, Fred'le mi oynar? Hocanın sevgilisi Fred.
1: Fred'i çok beğeniyor. Kalmasını da istiyorum dedi. Ama İsmail dönünce İsmail oynar
0: şimdi
1: diye düşünüyoruz.
0: İsmail'le Fred mükemmel işler yapmıştı.
1: Evet.
0: İsmail'i o seviyeye çeken de Fred'ti. Ama o Fred'in yerinde yani %50 diyelim. O dönemler %100 performans veren Fred, o sakatlıktan ne kadar ipsa. Tabii bu nihai karar hocanın yine, ama orta sahası iyi Fenerbahçe'nin. Yani orta sahasında çok fazla telaşa düşecek bir yer yok. Orta saha hakikaten iyi Fenerbahçe'nin, ama işte eksik bölgeler belli. Şimdi bakıyorum İrfan, ya diyorum 3 sene belki İrfan nerede, şu andaki İrfan nerede? Zaten Kasımpaşa'da da oynadıkları belli. Durarak top oynadılar.
1: Ama şimdi Kasımpaşa'da oynamakla bence Talisca Asensio ile birlikte oynamak, arkasında Semedon'un olması farklı
0: artık
1: olur.
0: O, ben sana söyleyeyim mi, orada Greenwood varsa
1: oynar. Hazırsa yani, muhtemelen o oynar
0: Greenwood
1: zaten.
0: Varsa Greenwood'u geçme şansı burada forvette oynayanların açık böyle hiçbir tanesi geçemez. Bak hiçbir tane, ikisini de koyun üstü üste gene geçemezler. Ya öyle bir oyuncu var. Ha Greenwood'un tek de eksiği, yarın öbür gün görecekler, biraz takım oyununa zaman zaman uzaklaşır. Ama tek başına da bir olayı götürebilecek, çözebilecek bir oyuncu.
1: Sonunu getiriyorsa bireysel mükemmel. Gitsin hocam.
0: Şimdi oraları zaten da aldığınızda burada ben tekrardan dönüp dolaşıp buraya geleceğim. Şu bölge. O bölgede Fenerbahçe bilemiyorum ileriki dönemlerde maçlar fazla oynadığı zaman, tempo fazla yukarı çekildiği zaman, çift maç oynamaya başladığınız zaman buradaki o arızalar meydana çıkar mı çıkmaz mı? Bak sağ tarafta sıkıntıları yok. Semih de o Mert Müldür. Götürürler ama bu taraf.
1: Yani Levent, Archie ve Jaden Osterwold'e üçünü de kullanabilir ki Aki'yi de kullanabilirim demişti.
0: Brown'un kullanılmasından yana.
1: Bakalım Brown kalacak mı, o da bir soru işareti. Şimdi izleyenlerimizden de gelen yorumlar var. Faik Bey yazmış. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ake daha ilk maçtan böyle 45 dakika oynayabildi. Sezonun geri kalanı önemli maçlarında böyle sorunlar olursa takımı kim sırtlayacak? Mamtucu'ya katılıyorum demiş. Ya ben bir de Kerem'i sormak istiyorum
0: şöyle
1: size.
0: Şöyle katılmaktan filan ziyade değil, bildiğimiz oyuncular.
1: Ben ya yani hani sakatlıkla ilgili
0: gençliğinden beri cirit attım onları izlerken.
1: Yani en son mesela şöyle bakıyorum, 2025 yılında 80 günlük bir sakatlığı olmuş, ayak ameliyatı.
0: Çok var, çok var, çok devamlı ondan. Böyle seri bütün her sezon bir sakatlığı var yani. Kısası var, uyluk uzun vadeli var, orta vadeli var. Hep kas sakatlıkları bu. Evet, hep kas sakatlıkları. Bakın gençler daha 31 yaşında. Hep uzun sakatlıklar geçirmişsiniz. Yani yazık günah. Sevgili başkan gelmiş, kendisini ortaya koymuş, ben başaracağım demiş ama bunları da başkanın önüne koyarken bunları da koyun, gözünüzü seveyim. Yani kurt başkanlı, dünkü bir başkan değil ki, yeni bir başkan değil. Arızaları bulduğu zaman hemen üzerini çizer. Yenisini araştırır.
1: Evet.
0: Yani inşallah yanılırız. Sezonu hiçbir sakatlıklar gibi bütün takımlarımız için geçerli ama maalesef hep yaşadı bunlar.
1: İlk maçta dikkat çeken istatistiklerden biri pas sayısıydı hocam. 765 pas yaptı Fenerbahçe ki bu rakam Gornik takımında 300'e bile gelememişken. Bu bir takıma hangi noktalarda avantaj sağlar ve sizce ikinci maçta da bu şekilde mi olur?
0: Sevgili Demet, pas trafiğini yapmak için karşınızdaki rakibin size o fırsatı vermesi gerekir. Pas trafiğini nerede yaptınız? Nerelerde oldu? En fazla neresinde? Kendi alanınızda çıkarken mi oluyor bunlar daha fazla? Yoksa ön alanlarda? Ön alandaki pas trafiği ne kadar? Forvet hattında, müdafada, orta saha müdafada çevirdiğiniz toplar mı buna yan paslar, geri paslar, bunlar hep pas trafiği olarak, bunlar tabii istatistik olarak geçiyor biz değil mi? Biz oraya bakmayız. Biz 3 saniye, 5 saniyede ne kadar çabuk sen yer alana geçiyorsun, rakibi ne kadar çok orada hapsediyorsun, hı hı, ucunda aksiyonların ne kadar, ona bakmak lazım. Çünkü her geri pası da kalecinin de yaptıklarını da artık şeye girmeye başladı, istatistikliğe girmeye başladı. İstatistikler de çok insanları aldatıyor ve bunların içinde kalıyor. Pratik o şekilde değil. Pratik nedir? Ne kadar çabuk rakibin sahasına inip ve ne kadar çabuk orada hücum aksiyonlarını orada gerçekleştirirsiniz, rakibi kendi alanlarında tutarsanız, siz o vakit başarılısınız.
1: Ben bir de Kerem'i soracağım size. Fenerbahçe'de ilk maç için eleştirilerden biri de çoğunlukla Kerem'e gelmişti.
0: Kerem eleştirirsiniz, herkes eleştirir.
1: Ve o bölge için acaba Kerem'in önüne bir yeni transfer yapılabilir mi diye de soruluyor.
0: Şimdi bakıyorsun oralarda kim var oynayabilecek?
1: Hadi. Musaba var, Nene oynayabilir.
0: Nene, Greenwood'u o tarafa çekip de şimdi, hı hı, biraz değişik bir olayda düşünelim. Orta sahada diyelim ki değiştirdiniz, Asensio'yu çektiniz buraya, Greenwood'u sol tarafa çektiniz. Ellerindeki aksiyonlar, ama Kerem'i de beklemek lazım. Yani Kerem de geçen sezon herkes beğenmedi etmedi ama kaç tane golü ve katkısı, evet, ve asiste katkısı.
1: Kariyer rekoruydu gol anlamında. Yani,
0: neye göre biz beğeniyoruz, neye göre beğenmiyor, onun da bir ortası yok bizde. Bu hepsi takımla birlikte olan bir şeyler. Siz santrafonunuz yok, santraforsuz oynuyorsunuz, oradan bir şeyler çıkmaya çalışıyor ve yapıyor da, başarılıyor mu? Başarılı. Nene mesela beğenmiyoruz değil mi? Ama o kadar çok gol şansı var ki,
1: evet,
0: top pat diye önüne düşüyor. Hı hı. Abi de sadece dokunuyor, gol yapıyor. Yani şanslı bir oyuncu.
1: Net bir santrafor transferi gerçekleştiğinde sol açık mevkisinde de diğer oyuncuları bence daha sıklıkla kullanabilir.
0: Şimdi orada bak, o tarafta her şeyi kullanabilirsiniz. Orada İrfan da gelir zaman zaman takım rakibin oyunlarına göre. Ama ben şöyle vurgulamaya çalışıyorum. Greenwood varken forvet hattında santrafor demiyorum, forvet hattı, santrafor değişik bir bölge. Greenwood hep başa yazarsın onu. Onu sağa mı yazarsın, sola mı yazarsın, o hocanın takdiri.
1: Evet, ilk 11 oyuncusu.
0: İlk 11 direkt yazılır. Burada bak, Greenwood geldiği zaman Semedo da rahat edecek. Mert de rahat edecek. Hı. Çünkü o kadar çok top orada kalacak ki. Atıyorum, siz attığınız zaman 3 saniyede top size tekrardan dönüyorsa o vakit siz önde top tutamıyorsunuz. İşte bunda öyle değil. Buna gittiği zaman minimumdan lazım. Bir 5 saniye falan topla haşır neşir, rakiple haşır neşir, rakip oyalıyor, o tarafta tutuyor. Bu sefer ne işte? Senin bütün orta sahaların oyuna hakimiyetini, müdafaan da, ama öbür türlü at, tenis topu gibi geri döndüğü zaman bu sefer geri nasıl koşacaksın?
1: Evet.
0: Bunların hepsi bunlar maçlarda olan şeyler. Burada masada konuşması o kadar rahat oluyor ki. Ama pratiğe geldiğiniz zaman pratik tamamıyla değişik, tamamen farklı. Yani peki, burada bütün iş top hocada.
1: Fenerbahçe'de muhtemel 11'imiz bu şekilde. Tabi soru işareti olan, merak edilen konu var. Bunlardan biri Ederson kaleye dönecek mi yoksa Mert mi olacak? Farklı 11'lerde Mert'i de görmüştüm çünkü. Nathan Aké'nin durumu belirsiz dediğim gibi. Oynaması beklenmeyen oyunculardan biri ama net durumunu şu anda bilmiyoruz. Bir de Greenwood, onun da muhtemel 11'de, bizim 11'imizde yani, yer almadı ama 11 tabii hocanın da isteğine göre
0: çok
1: başlayabilir.
0: Greenwood varsa oynatın. Fazla süre beklemeyin.
1: Sakatlığı yoksa dediğiniz gibi oynar hocam.
0: Fazla beklemeyin.
1: Şimdi son bir Rafael Leao'yu da konuşalım. Galatasaray'a geçeceğim. Çünkü futbol şube sorumlusu Fenerbahçe'de Cihan Kamer Rafael Leao'yla görüşmek için İtalya'ya gitti. Artık orada da bazı konular netleşmeye başlıyor gibi duruyor ama yine para konusu gündeme geliyor. Çünkü Milan'ın istediği ücret farklı, Fenerbahçe'nin teklifi farklı.
0: Ya onlar tok satıcı, biz de bonkör alıcıyız. Saçıyoruz durmadan. Ya ben parayı hiçbir zaman için konuşmuyorum. Bunları, böyle oyunculara gidiyorsanız siz ekonominizin planını yapmışsınızdır. Ödeme planınızı yapmışsınız. Bunların üzerine o vakit paraya gideceğiz, orada konuşacağız bunları ekonomik olarak. Yani ben bir futbol adamı olarak.
1: Futbol artık ekonomi hocam.
0: Ekonomi de, ama benim sorunum değil o. Ben
1: tabii
0: bir
1: ki
0: teknik direktör olarak oraya girmem. Çünkü istiyor musunuz? Yönetim de istiyor mu bunu? İstiyorlar. O vakit hesabınızı siz yapacaksınız. Ben sadece futbolcudan nasıl verim alırım? Ona bakacağım. Çünkü aldığınız zaman o paraları verdiniz mi, aynı fiyat verdi üzerine satma şansınız yok. Bu hepsi için geçerli. Gelenlerin hepsi için geçerli. satma şansın yok. Evet. Daha aşağısını satar. O kayıp beni ilgilendirmez. Ben takımın başarılı olmasına bakarım. Nasıl ben faydalanırım?

0: mükemmel bir oyuncu alırlar. O vakit Kerem oturur. Öyle gözüküyor. Greenwood, Leo.
1: Evet, olabilir.
0: İkisini de aldığınız zaman bir de önde işte santraforunuz da var. Muriç'e her türlü beslerler bunlar. Kendileri de zaten beslenirler. Ya ön tarafta mükemmel bir ön hattı olur.
1: Bakalım.
0: Ve çok etkili bir ön hattı olur. Herkes farklı bir şeyler söylüyor. İşte disiplinse abi onlara girmeyin. Oradaki olaylar farklı. Buraya geldiğiniz zaman burada değişik bir ortam yaşıyorsun. Tribünler, bizlerin atmosferi, basın. Ya Leo'yu attığınız zaman topu şey gibi, nasıl söyleyeyim sana, buldozer gibi adam. Yani yıkılma etme çok faydalı olur. Fenerbahçe çok faydalı
1: resmi
0: olur.
1: Resmi görüşmeler gerçekleştiriliyor. Yine bilgiler oldukça aktaracağız size. Galatasaray'a geçelim Fenerbahçe'nin ardından. Galatasaray'la ilgili tabii gelen soruların çoğu, şöyle çete ve bana gelen sorulara hızlıca baktım az önce. Niye transfer yapılmıyor diye soruyor izleyenlerimiz her zaman olduğu gibi. Bir izleyicimiz şey yazmıştı. Ağustos'tan itibaren Galatasaray'ı izleyin. O zaman gelecek gelmekte olan transferler diye. Geç transferleri yapmayı tercih ediyor Galatasaray. Son yıllarda da buna alışkınız aslında.
0: Şöyle belli bir bölgelere öyleydi. Ama ondan evvel hepsini hazırlıyorlar. O belli bir bölgelerde o transferi bekliyorlar sonuna kadar.
1: İstedikleri net isimler var. Bence biraz onları zorluyorlar ve o mu süreç alıyor acaba?
0: Vallahi şimdi Musiala en başta. Şimdi o geçti.
1: Can konusu vardı.
0: Olma şansı eksi. Ve eksi. Geçen gün bir yerdeydik cenazede. Orada da bir yöneticiyle beraber konuştuk. Galatasaray yöneticiyle. Kesinlikle yok diyor. Yani. Birinci ağızdan. Herkes bir şeyler anlatıyor, geliyor, gidiyor falan. Kesinlik yoktu. Zaten
1: açıklamada yaptılar hocam.
0: Tabii,
1: aynen.
0: Can Uzun'la Musiala'nın menajerleri de aynı. Aynı şirket. Tek bir olay var yani onun da o sakatlık olayı zaten toparladı. Alman milli takımında dünya şampiyonasına falan gitti yani. Eğer Musiala gelirse büyük bir iş başarılmış olur. Bu da bir gerçek yani öbür
1: tabii
0: tarafı.
1: Mutlaka.
0: Can, Musiala bunlar senin nereden bakarsan bak minimum 5 sene. Hiç aramayacaksın Allah sakatlık vermedi. Hiç aramayacaksın mevkiler ve de üzerine daha fazla katabilecek oyuncular. Ama. Aması Real Madrid'in peşinde olduğunu bilmiyorum. Dünyadan biliyor herhalde.
1: Evet.
0: Bu tarafta da Can'ın Bayern giderse öyle bir olay var. Bayern'e gitme durum var. Yani hepsini bize zaman gösterecek ama biz hep tek bir oyuncularla katıldı.
1: Bir isim daha söyleyeyim size.
0: Evet.
1: İtalya basında çıktı bu iddia. Kevin De Bruyne'yi Okan Buruk çok istiyor deniyor. Çizme basınının haberi.
0: Şimdi Kevin De Bruyne'yi istersiniz bundan 5 sene önce olmuş olsaydı tamam haklısındı. O da 35 yaşına geldi yani.
1: Evet.
0: Zaten bir ilk ayınız var 35 yaşında. Torreira'nız geldi yaklaştı. Öbürleri yaklaştı. Kaan geldi yaklaştı. Hep böyle mi gidecek? Hadi bir tane filan amenna tamam da. Bakın şimdi hepimiz Mertens diyoruz değil mi? Mertens de Şampiyonlar Ligi'ne gidebildi mi Galsa? Avrupa Liglerinden eğlendi. Ne oldu? Türkiye Ligi'nde götürdü. Tozunu attırdı. Ama Avrupa Ligi'ne adım atama gidemedin. Biz böyle bakalım. Bir Galatasaray'dan bir de Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyorsun. İki tane, üç tane bu yaşa yaklaşmış oyuncularla devam etmek istiyorsun. Bir tane tamam. Bir tanesine bir şey demez ki kaldırır. Adam daha yeni Dünya Kupası'nda oynadı. Direkt 11'de oynadı. Onu da inkar edemeyiz.
1: Evet.
0: Ama senin elinde zaten var böyle. Hangisinden yola çıkacaksın? Ne
1: biraz
0: kadar
1: daha gençleş.
0: Yaşı ne kadar daha yukarı çekeceksiniz?
1: Tabii.
0: Bilemiyorum ama nasıl söyleyeyim şimdi? Siz hepimiz öyle bir şey ki artık Türkiye bir 10 numaradan çıksın ya gözünüzü seveyim. Yani futbol 10 numara değil ya bırakın çıkın. Santrafor'u kimse bak geçenlerde de söyledim gene söyleyeyim. Geçen akşam son sayfada Güvenç Hoca'ya yazdım. Santrafor yok ya bir tane var. Daha neyin peşindesiniz siz?
1: Ya oraya da bakıyorlar hocam gündemde isimler
0: ama
1: var.
0: Ama öncelik orası şimdi
1: oraya genç biri bakılıyor mesela.
0: Sevgili Demet.
1: Ama öncelik 10 numara dendi.
0: Ben 10 numarayı bırak 10 numara takımda Türkiye Ligi'nde gidiyorsun 10 numara ileride bul. Hadi bul ileride. Ama santrafor yok. Bak maçlar oynuyorsun. Osimhen de deli dolu bir adam. Gözünü budaktan sakınmıyor. Allah'ı seversin.
1: Evet, çok öyle sık sakatlanan biri değil. Dikkat ediyor yani kendine.
0: Ya futbolda öyle dikkat ediyorum diye bir şey olmuyor. Sen öyle bir giriyorsun ki olaya hiç anlamıyorsun. Bir an evvel topa hakim olmak istersin. Allah göstermesin, her şeyi yaşatalım.

0: Virgül koyacağım, çok özür dilerim. Beşiktaş canlı bir şekilde antrenman gerçekleştiriyor. Canlı görüntüleri ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. Midland Beşiktaş mücadelesi var biliyorsunuz. Yarın oynanacak bir karşılaşma. Bu mücadelenin hazırlıklarını da Beşiktaş şu anda Nevzat Demir tesislerinde sürdürüyor. Ekranlarınızdaki görüntülerde canlı görüntüler Nevzat Demir tesislerinden. Oyuncular hazırlıklarına başlayacak, çalışmalarına devam ediyor. Doğan Alemdar'ı görüyorum şöyle. Salih var yine oyuncular arasında. Yarınki karşılaşmada tabii Beşiktaş için çok kritik. Bugün de zaten gidecekler. Son antrenman bu. İstanbul'da yapılacak olan zorlu bir maç. İlk maç aslında çok zorlanmadan geçti Beşiktaş ama bilmiyorum. Rövanş nasıl olur?
1: 10 kişi kalınca.
0: Ama 10 kişi, 11 kişiyken de çok üstün şöyle, bir Midland yoktu hocam.
1: Ben maçtaydım. Evet. Canlı izledim. Evet. Bir ilk başlar başlamaz bir iki karambol oldu. Orada kaçırdıkları vardı Beşiktaş'ın. Ondan sonra bir rolantiye gitti oyun. Her maç sorar. Her rakip sorar. Tabii. Kolay bir rakip yok. Beşiktaş'ın çıkacağı kadro önemli. Onlar hoca da biliyordu nerelerde arızalarınız var, nerelerde defolarınız var, nasıl oynayacağınızı. Ama tabii dikkat edilmesi gereken ya temelimiz bütün takımlarımızın bizim Avrupa'da oynayan takımlar hepsi başarılı olsun. Yani yatırımlarınızı siz sadece Türkiye Ligi için yapıyorsanız yok, öbür tarafa bırakın, hiç düşünmeyin. Bu kadar
0: ya öyle olsa hocam gündem bu kadar yazın isim
1: yani bu
0: mi?
1: Kadar isimlere gitmezsiniz. Onun için hep geç kaldığımızı söyleniyor ama şimdi mesela Fenerbahçe ve Galatasaray'da ne var? Hemen hemen hazır bir kadrolar var geçen sezonda. Noktalar belli. Soru işareti olan yerler belli ama bunları yaparken de artık bir yenilenme de olması lazım. Mesela Galatasaray'da orta sahada bir yenilenme olması lazım. Komple değil ama şu elinizdekilerin daha üzerinde oyuncunuz bulması lazım. Evet. Bir tane.
0: Beşiktaş'ta
1: stoper
0: da
1: aynı
0: çok...
1: şekilde. Beşiktaş şu anda arayışta sağ tarafa arıyor, santrafor arıyor, evet, stoper arıyor, orta saha. Şimdi bir çırpıda bakın neleri konuşabiliyoruz. O kadar geç kalmadan ziyade tabii gene söyleyeceğim o ekonomik kısımlar onlar biliyorlar ama seçimleriniz ne olacak sizin? Şimdi bakıyorsunuz bir İtalya. Tamam hoca İtalya'dan gelme güzeliydi. Her şeyi İtalya'dan mı alacaksınız? Gidin kuzeyde de vardır oyuncu. Rusya'da da vardır oyuncu. Belçika'da da vardır oyuncu. İşte Lucin mi filan diyorsun adam Belçika'dan aldılar onu, evet, oraya getirdiler. Demek oralarda da var oyuncu. Onları da yani hep bir yerde ben oradan geldim, Almanya'dan geldim, Almanya'dan oyuncu getireyim ya da İngiltere'den. Bunlar dünyanın bütün genelinde oyuncular var. Bak bir tane bulmuşlar ne güzel. Ki gerçi biliniyor ama olsun. Brezilyalı stoper.
0: Tam onu söyleyecektim.
1: Brezilya'dan
0: Leo Pereira.
1: 10 numara bitiriyorlar işte. Müdafaanın 10 numarası. Öyle bir oyuncu. Ama
0: anlaşmaya çok yaklaştı dendi Beşiktaş.
1: Yaklaşın
0: için.
1: Artık ay yaklaşın.
0: Hoca bu arada ilk maçta ki tercihiyle defansta biraz da şaşırttı. Calo Emirhan ikilisini tercih etmişti. Yani Agbadu acaba dönecek mi yarın oynanacak maçta?
1: Oynar.
0: Yoksa bu ikiliyle mi
1: büyük
0: devam eder bilmiyorum.
1: Agbo ile Calo ile oynayabilir. Onlarla oynar.
0: Agbadu,
1: çünkü
0: Calo.
1: Öbür tarafta bizim oyuncunun Avrupa maçlarındaki canlı izlediğin zaman sıkıntılarını görüyorsun.
0: Emir Hanım'a.
1: Emir Hanım çok sıkıntıları var. Bu da tabii tecrübe, bu da internasyonel seviyede. Diğerleri ne kadar vasat olarak görsek biz oyuncuları, aldığın yer İtalya'dan geliyor adam. Orada devamlı kimlerle oynuyor? Buradaki oyuncularımızın da yetişmelerinden de kaynaklanan var.
0: Tabii.
1: Ben de Agbodu'yla Jalo onlarla birlikte olabilir çıkacağını düşünüyorum. Sol tarafta sol bekle oynar.
0: Otara.
1: Yeni ile oynar.
0: Bu arada görüntüler canlı, tekrar hatırlatmış olayım. Teknik direktör Vincenzo Italiano'yla bir ufak toplantı gerçekleştirdi takım. Antrenman çalışmalarına da birlikte başlayacaklar. Yine Ouyang Gyu'yu görüyorum ekranda. Italiano oyuncularına ufak bir toplantı yaptı. Ve çalışmalara da başlıyorlar. Şimdi defansı konuştuk, orta sahayı ben sorayım size. Çünkü Salih Orkun... evet ama orada Olaytan canlı izledim demiştiniz. Olaytan çok eleştirildi hocam. Siz de canlı izlerken dikkatinizi çeken noktalar
1: eleştirme
0: oldu mu?
1: Şöyle diyelim. Dağınık bir oyuncu olduğu için. Şimdi Beşiktaş'ta bu isimler, geçen isimler mesela Trossard'da falan oynadığın zaman böyle dağınık oyuncular ona beşleme yapamazsınız. Yani. Evet. Nerede ne zaman gideceksin? Onların daha böyle Şimdi Salih oturaktı bir oyuncu.

0: Zaten Orkun'u söylemeye gerek yok. Arkasına da bu tipteki oyuncular geldiği zaman, yani kimse belki beğenmiyor etmiyor ama onun Engidi varken o yedek bekler.
1: Eğer oyuncu almıyorsanız, transfer durumları biraz aslında karışık.
0: Almıyorsanız bakın oyuncu onun yerine almıyorsanız Olaytan, Engidi, Salih, Orkun oynar. Vazgeçmez ondan önce. Çünkü o tarzda bir oyuncu yok.
1: Evet.
0: Olaytan öyle bir oyuncu değil. Olaytan her yerde olmak istiyor ama o kadar çok dağınık ki. Yani şampiyonla gidecek bir ekipte tamamlayıcı oyuncu olur. Allah göstermesin işte sakatlı veyahut da neticeyi aldığını dinlendirmek için atarsınız kenara. Onu o tarzda olur. Bence eğer Endidi ile devam etmeyeceklerse, çıkartmak istiyorlarsa göre Endidi'nin ayarında daha üzerindeki oyuncu monte etmeleri lazım ki siz orta sahanızın stabil ve oyuna devamlı katkısı olan bir orta sahayla oynamanız gerekecek.
1: Sağlık durumunda bir problem yoksa muhtemelen oynar. Černý'i görüyorum ekranda. O da sağ çık mevkiinde oynamıştı.
0: Trossard da yok zaten.
1: Evet, ya yine İlhan Fakılı
0: İlhan'la oynar. Önde oynayacak. O yani kadro belli şu anda Beşiktaş'ın.
1: Evet, mesela Fenerbahçe için ciddi değişiklikler beklediğimizi söyledik. Beşiktaş öyle değil.
0: Ben sol tarafta sol bekin yeni alınanın oynayacağını düşünüyorum.
1: Evet, o Atara.
0: O maçta da hoca görmüştür Rıdvan'ın öndekinde tabii İlhan'ın da oyundan etkileniliyor bu. Rıdvan tamam iyiydi. Öndekinin de oyunu tamam, o da tamamlayıcı bir oyuncu. Şimdi siz Trossard falan geldiği zaman o taraflarda sizin hiç şansınız olmaz. Yani.
1: Evet, iyi de bir oyuncu aslında.
0: İyiydi ama o şey işte dedim ya, hep tamamlayıcı oyuncu bunlar. Yarın öbür gün atabileceğiniz, kullanabileceğiniz oyuncular. Ama size esas mevkinin, hani derler ya, mekanı sahibi geldi. Onlar geldikten sonra siz kulübede oturursunuz.
1: Böyle çok kanat oyuncuların çizgiye yakın oynadığını gördük. Bu hocanın tercihi muhtemelen değil mi?
0: Bilemeyiz onu şimdi, rakibi o tarafa çeker mi, onları çekiyorsun bu sefer, senin beklerin içeri girmiyor. Ya bu sefer orta saha boşluklar yaratıyor.
1: Peki muhabir arkadaşımız Efe Can şu anda Nevzat Demir tesislerinde, ondan da dinleyelim şöyle görüntüler eşliğinde bu manzarayı.
2: Teşekkürler demek, sana da iyi yayınlar diliyorum konuna beraber. Beşiktaş'ta eksik oyuncu bulunmuyor antrenmanda. Wilfried Endidi dışındaki tüm oyuncular şu anda yapılan gerçekleştiren idman alıyorlar. Beşiktaş da ikinci turunda karşılaşıyor. İlk karşılaşmayı siyah beyaz ekip Tüpraş Stadyumunda 1-0 galip gelerek tamamlamıştı. Midland hafta sonunda Danimarka Ligi'nde bir lig karşılaşmasına çıktı ve galip geldi. Onların da yorgun olacağının altını çizmek istiyorum ama bizden daha erken bir lig karşılaşmasına çıkmış oldular. Beşiktaş muhtemel 11'inden de bahsetmek istiyorum. Birazcık kalede Alexander Nübe'nin olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jola ile Emirhan Topçu'yu görmeyi bekliyoruz. Sol bekte ise Ottara, Kasım Ottara 6 numara pozisyonunda Salih Özcan hemen oynayacak. İkilise beklediğimiz Junior Olaytan'la kaptan Orkun Kökçü. Sol kanatta İlhan Fakılı, sağ kanatta Vaslav Černý ve forvet hattında Oh Yanyo'nun olmasını bekliyoruz. Beşiktaş yarın saatler 20'yi gösterdi. Danimarka'da Midland'la karşılaşacak. Eğer galip gelmesi halinde ya da bir beraberlikte bir sıra çıkmayı başaracak. Siyah beyaz ekipte hem yönetim hem teknik heyet bu liginde yoluna devam etmek istiyor. Beşiktaş'ın o özlenen Avrupa serüvenini tekrardan taraftarlarına yaşatmak istiyorlar. Transfer sürecinden de birazcık bahsetmek istiyorum. Beşiktaş'ta süren bir transfer dönemi var. Şu anda Muhammed Salah'ın şu an için

0: masadan kalkıldığını belirtmişti Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen. Ama ilerleyen günlerde ben pazartesi gününe kadar tekrardan bir hareketlilik olabileceğini, tamamen bu defterin kapanmadığını, eğer Beşiktaş'ın şartlarına uyum sağlarsa Muhammed Salah ve menajeri, bu defterin tekrardan açılabileceğini belirtmek istiyorum. Ama stoper hattında da süren çalışmalar var siyah beyaz ekipte. Leo Pereira'ya bir teklif yapıldı Flamengo'ya. Yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif yaptı siyah beyaz ekip, ki oradan da gelecek olumsuz bir yanıta karşın stoper hattında alternatif isimlerle ilgili de çalışmalar sürüyor.
1: Evet.
0: O bölgede Brighton forması giyen Igor adaylar arasında Stuttgart forması giyen Julian Jeffrey Chabot da listede olan bir başka isim. Bunu da belirtmek istiyorum. Beşiktaş Chabot'a da bir resmi teklif yaptı diyerek artık Beşiktaş'ın da medya mensuplarına açık ilbanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler de sözü tekrardan yavaş yavaş artık Demet Gedik sana stüdyoya bırakabiliriz.
2: Efe Can Öztaş'a çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş antrenmanından Nevzat Demir tesislerinden canlı görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Efe Can'ın da bahsettiği gibi eksik bir oyuncu bulunmuyor şu antrenmanda. Çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Yarın da Midland karşılaşmasının ikinci mücadelesi oynanacak.
3: İki takım da sağ salim gidip gelsinler. Önce o, ondan sonra da netice, devam, turu geçip diğer rakiplerinize bakacaksınız. O vakit kadar da işte transferlerinizi tamamlarsınız. Ne bileyim, hazırız dersiniz, hazırlıklarınızı yaparsınız. Sakatlıklarınız, ufak tefek arızalarınız varsa onlar toparlanır. İnşallah iki takım için de başarılı geçer. Beşiktaş'ta bu meyanda da hala transfer araçlarında Salah diyeceksin.
2: Evet, Salah'a da geleceğim hocam. Zaten bir açıklama yapıldı gerçi ama Avrupa basınında da tabii bu gündem çok fazla konuşuldu. Çünkü geldi gelecek diye evet, artık konuşuyorduk ve son olarak menajeri de komisyonda biraz indirime gitti diye konuşmuştuk ama Beşiktaş için şu anda rafa kalkan bir transfer gündemi oldu.
3: Bu kulüp prensipleri her şeyin önündedir.
2: Tabii. İsmi kim olursa olsun. Sorun söylenene göre biraz imaj hakları ile ilgili.
3: Doğrudur. Bunlarda bu imaj hakları falan var ama bunların aynısını siz bu yaşta gidip de Avrupa'da hiçbir takımda yapamazsınız.
2: Tabii.
3: Onların belli bir prosentleri vardır. Derler ki sana, Salah'sın sen, senin imaj hakkın bu, bunu verirsen de ona imza atarsın. Bunu ben pazarlık haline getiremezsin. Bonuslarda da aynı şekildedir. Ama biz o kadar çok dillendirdi ki keşke gelse, keşke anlaşsalar ama.
2: Ya hocam dillendirilir ama yani sürekli teklif arttırılmaz yani, ek madde konulmaz.
3: Yani işte hadi bir yerle sineyi çektiğinden bir yerde bıçak kemiğe dayanmış ki başkan bizim tabirimizi vurmuş yumruğunu masaya. Doğru olanı da yapmış. Beşiktaş derler ya, elini sallasa 50'si de, öyle bir tabir vardır. Yani istediği oyuncuyu her zaman için alır ama böyle her toplantıda, görüşmelerde de siz bir şeyler, ek maddeler falan koyarsınız. Evet. Olmaz.
2: Mesela öyle. Son konularda Türkiye'deki forma satışının %50'sini, Mısır'dakilerin ise tamamını istemiş.
3: Başka kulübün de tapusunu versinler. Ümraniye.
2: Nereden ne koparırsın ama artık ya bu konuya geliyor.
3: Bu Salah kendisi mi istiyor bu? O standart...
2: Ortak isteklerdir muhtemelen yani.
3: Ya ne bileyim yani abi.
2: Menajerin de işine gelmez mi böyle bir durum? Salah'ın istediği her şey menajerin işine gelir.
3: Herhalde yani. Ondan da onun yüzdeleri falan var olacaklar ama.
2: Menajerin zaten tek ilgilendiği kişi bu arada Muhammed Salah. Zaten hukukçu kendisi.
3: Hadi şampiyonluktan şampiyon oldu mu pay ver, işte bir gol değil. Onlar aminle anlaşılır.
2: Performansla ilgili durumlar olabilir. Evet.
3: Biz de işte yapıyoruz. Biz yaptığımız için böyle oyuncular da Türkiye'de neler döndüğünü, ne şekilde anlaşmalar olduğunu hepsi biliyorlar. Bunlar değil, bizler yapıyoruz yani, bizler maalesef o şekilde göz boyamak için bu tarzdaki oyuncuları getiriyoruz ama o şartların, bütün o şartlarını kabul ediyorsun. Burada sevgili başkan ve yönetim kurulunu tebrik etmek lazım. Hani Beşiktaş'ın bir sözü vardır, Beşiktaş duruşu derler ya, onların öyledir o tabirleri, onu göstermiş. Bundan sonra topun da gelirsen kapı açık. Şimdi iş Beşiktaş'a döndü.

0: Beşiktaş'ın şartları geçerli olur şu anda.
1: Evet.
0: Bir yerlerden makas atar. Bunları kabul ediyoruz. Sen git bakayım Arabistan'da sana bunları verecek.
1: Verebilir Arabistan hocam.
0: Ona keş bir para verirler. O belli bir paradır.
1: Ama bu o kadar... oradaki oynanan futbol takımları yani, onu ne kadar tatmin eder bilmiyorum.
0: Ya işte bilmiyorum.
1: Kendisi Avrupa'da gittiği... oynamak istediğini, orada devam etmek istediğini
0: bir sürü bu seviyede olanların hepsi gidiyorlar. Tabi oraya gittikleri için para için gidiyorlar. Buraya gelenler de bir şey Çakıltaş için gelmiyor. Onlar da para için geliyor. Ama baksana çok fazla şeyler.
1: Yani 20 milyon euro maaş teklifi kabul edilmişti aslında Beşiktaş tarafından. Menajerin 5 milyon eurosu da kabul edilmişti. Sonra bir daha ekleyince onlar iptal oldu.
0: Doğrusunu yapmışlar.
1: Taraftar biraz üzüldü ama.
0: Doğrusunu yapar. Belki de tamam Salah'a hiç kimse hayır demez, denmeyecek bir oyuncu. Burada ben yayınlarda hep söyledim. Keşke
1: evet,
0: gelse
1: hocam.
0: De.
1: Son cümle.
0: Sen toparlamaya başladın.
1: Evet evet.
0: Zevkle giderdik izlemeye ama Beşiktaş onların üzerinde. Her şey üzerine.
1: Peki çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Noktalıyoruz. Size de teşekkür ederiz. Hoşçakalın.

A Spor Radyo. Spor'un radyosu. Reklam. 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: İşaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Mutlu günler değerli izleyenler. A Spor ekranlarına hoş geldiniz. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İlk saat diliminde günün gelişen spor haberlerini sizlere aktaracağız değerli izleyenler. Dilerseniz başlayalım. Fenerbahçe ile başlangıç yapacağız. Temsilcimiz Fenerbahçe bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda, ikinci eleme turunda geçtiğimiz hafta Górnik Zabrze'yi kendi sahasında 1-0 geçmişti. Şimdi rövanş mücadelesinde Górnik Zabrze deplasmanına gidecek Fenerbahçe ve bu akşam saat 21'de karşılaşma başlayacak. Dilerseniz detaylara haberimizde bakalım.
2: Fenerbahçe Polonya'da tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Górnik Zabrze ile karşılaşacak.
3: Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson Talisca! Anderson Talisca! Usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
2: İstanbul'da Talisca'nın free kick golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe tur biletiyle evine dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson ve İspanyol 10 numara Asensio'nun maça 11'de başlaması bekleniyor.
3: Asensio topun gerisinde. Ersin ve Asensio. Asensio! Skora dengeyi getiriyor. Son haftaların formda ismi Marco Asensio.
2: Zabrze Arena'da oynanacak Górnik Zabrze Fenerbahçe mücadelesi saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lothar de Jong yönetecek.
1: Fenerbahçe teknik direktörü ve oyuncusu Nelson Semedo dün maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
4: İlk maçta İstanbul'da kendi evimizde iyi futbol oynadık. Birkaç golle daha maçı kazanabilirdik ama sonuçta 1-0 kazandık. Küçük bir avantajımız olsa da yarınki maça çok iyi konsantre olduk bütün oyuncularımızla birlikte. Çünkü rakibimizin bu haftaki ilk lig maçını da izledik, takip ettik. Sonuçta biz yarın da buraya ilk maçta olduğu gibi iyi futbol oynayarak, skoru koruyarak değil, iyi futbol oynayarak rakibimize de saygı duyuyoruz bu konuda. Hak ederek turu geçmek istiyoruz. Yani bütün planlarımız bu yönde. Rakibimizin kendi evinde de taraftarlarıyla coşkulu bir oyun oynadığını, daha iyi mücadele ettiğini de gördük, izledik. Yarın inşallah dediğim gibi yani küçük bir avantajımız var. Yani bunun arkasına sığınmadan burada iyi mücadele ederek, hak ederek turu geçmek istiyoruz. Biz buraya iyi futbol oynama, gene aynı oyunumuzdan taviz vermeden maça çıkacağız. Ama değerlendirmelerle ilgili bütün oyuncularım hepsi değerli. Hepsi birbirinden iyi durumda. Her geçen gün oyuncularımın performansı yükseliyor. Birazcık daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız var. Onların da performansının yükselmesi gerekiyor. Sonuçta dediğim gibi kendi içimizden bu bölgeye de alternatifler yaratarak antrenmanlarda bunu denedik. Yarın da ilk maçtaki gibi bütün oyuncularım hepsi maça hazır, hepsi full konsantre şu anda. Biz de konsantreyiz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyorlar. Benim her oyuncuyla her zaman hangi takımda olursak olayım hiçbir zaman aramda böyle bir kötü sorunlar olmamıştır. Bazen olmuştur. Olanlar da zaten gerekli, yapmam gerekeni yapmışımdır. Ama dediğim gibi ben samimi bir insanım. Asensio'la aramızda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla benim aramda sorun olamaz. Biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Takımla birlikte takım ruhunu, takım karakterini oluşturarak herkesin özlediği o bizim iyi futbolumuzu gösterebilmek için oyuncularım sahada çok yüksek konsantrasyonla çalışıyorlar ve bizim oyun felsefemizi yerine getirebilmek için de gerçekten ortaya koymuş oldukları bu inançla beraber bu bizi çok mutlu ediyor. Oyuncuların hepsi değerli. Onlarla ben gurur duyuyorum. Oynayan oynamayan şu ana kadar bir aydan fazladır beraberiz. Ben bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu senede bu gurur duyduğum oyuncularla beraber şampiyon olacağız ve bütün kupalara kazanacağımıza inanıyorum. Ben kendi fikrimi söyledim. Kuralla ilgili. Olursa bizim için, bütün kulüpler için daha iyi olacağını söylemiştim. Bu bizim kendi fikrimiz. Olur olmaz, orasını bilemem. Ama söylediğiniz gibi ilk sorunuz Greenwood konusunda. Dediğim gibi bütün oyuncularım şu anda gayet iyi durumda. Hepsi çalışıyorlar, hepsiyle gurur duyuyoruz. Herkes, hepimiz, bütün oyuncularımızla birlikte yarınki maça şu an konsantre olmuş durumdayız.
0: For us, for them as well. I heard that they have a good crowd here, so I'm really looking forward to play on it.
5: Zorlu bir maç bekliyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız ve biliyoruz ki onlar yarın evlerinde taraftarları önünde oynuyor olacaklar ama onlar da bizden şunları bekleyebilirler ki çok tutkulu bir takım görecekler karşılarında. Kazanmayı çok isteyen, bir sonraki tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecekler. Bence iki taraf açısından da güzel bir maç olacak. Duyduğuma göre taraftarları da güzel bir atmosfer yaratıyormuş bu stadyumda. Dolayısıyla maçı oynamak için sabırsızlanıyorum. Ben her zaman saha içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazında kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla konuştum çünkü bu maçın önemini takımımız için, kulübümüz için, taraftarlarımız için önemini biliyoruz. Dolayısıyla ben her zaman takımım için hazırım. Yarın da hazır olacağım. Üçüncü bölgede takıma yardım etme anlamında daha da iyi olmak istiyorum. Belirtmiş olduğum gibi güzel bir maç oldu ama hala çok fazla geliştireceğimiz şeyler var. Daha da iyi olabilmek için her zaman çok çalışmaya devam edeceğiz.
1: Sevgili izleyenler, şimdi gelin Fenerbahçe'nin temsilcimiz Fener

0: Fenerbahçe'nin bu akşam nasıl bir kadroyla sahada olmasını bekliyoruz hep birlikte bakalım. Muhtemel 11 ekranlarınıza yansıyor. Kalede Ederson olacak. Savunma dörtlüsü Semedo, Şikrinyar, Osterwold, Element Bercan. Orta sahaya baktığımızda İsmail Yüksek, Genduzi ikilisini görüyoruz hemen önlerinde. Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve İrfan Can Kahveci yer alıyor. Hücum hattında santrafor mevkiinde ise Anderson Talişka'nın forma giymesi bekleniyor bugün Fenerbahçe'de. Fenerbahçe ile devam ediyoruz sevgili izleyenler. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao ile görüşmek için İtalya'ya gitti. Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı lacivertliler sol kanat ve forvet pozisyonunda oynayabilen Portekizli Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Futbol şube sorumlusu Cihan Kamer transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Milano'ya uçtu. Kamer'in Milanlı yetkililerle görüşüp resmi teklif yapacağı belirtiliyor. Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray, Midtjylland'ın genç forveti Franculino Ju'yu gündemine aldı.
1: Galatasaray'da forvet arayışı sürüyor. U23 kontenjanına uygun yabancı bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar Dinamo Kiev'den Matiy Ponomarenko ile görüşmüştü. Ancak Ukrayna ekibinin yüksek bonservis talebi nedeniyle bu transferde geri adım atan Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Midtjylland'dan Franculino Ju oldu. Sarı kırmızılılar Danimarka ekibinin geçen hafta Beşiktaş'la oynadığı Avrupa Ligi maçında 2004 doğumlu oyuncuyu canlı izledi. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Franculino Ju için teklif yapması bekleniyor. Genç oyuncu geçen sezon 34 maçta 22 gol 3 asist kaydetti. Guinea-Bissau milli takımında da forma giyen Franculino Ju'nun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
0: İtalya basınında yer alan haberlere göre Okan Buruk'un önceliği olan 10 numara pozisyonu için adaylardan biri de Kevin De Bruyne.
2: Galatasaray transferde ağır adımlarla ilerlemeye devam ederken 10 numara pozisyonu için İtalya'dan bir iddia geldi. Çizme basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılı yönetimin radarına giren isim Napoli'den Kevin

0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımda görmek istediği Belçikalı Yıldız için ciddi bir teklif hazırlandığı belirtiliyor. Teklifin 2 yıllık olduğu öne sürüldüğü haberde 35 yaşındaki futbolcuyu cezbedecek yüksek bir maaşın olduğu iddia edildi. Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin transferle ilgili tavrı ise henüz belli değil. Gelecek sezon 3 kulvarda birden yarışacak yönetim ise bu transfere ancak yüksek bir gelir gelirse onay verme eğiliminde. Güney ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna, Kevin'le bir yıllık sözleşmemiz ve bir yıl uzatma opsiyonumuz var. O bizim için önemli bir yatırımdı ancak sakatlığı nedeniyle istediği performansı gösteremedi. Oynamak istediği mevki hakkındaki yorumlarını beğenmedim ama oturup konuşacağız dedi. Galatasaray yönetiminin bu transferdeki en büyük yardımcısı ise İlkay Gündoğan. Manchester City'de yaklaşık 8 yıl birlikte forma giyen ikilinin sarı kırmızılı forma altında buluşması biraz da Türkiye'deki yabancı sınırlaması konusuna bağlı.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dünya Kupası'nda eleştirilere maruz kalan Leroy Sané'ye destek verdi.
0: Okan Buruk, Almanya'da eleştirilen Leroy Sané'ye sahip çıktı.
2: Baskısı var Almanya'da, Musiala ceza alanına gönderdi. Şut ve gol! Leroy Sané!
0: Sky Almanya'ya konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Leroy Sané Almanya'da Dünya Kupası ile ilgili günah keçisi olarak seçilebilecek en son isimlerden biri. Her maçta elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ne yazık ki bu neredeyse bir moda haline geldi. Açıkçası bu durumu biraz komik buluyorum. Dünya Kupası'nda kötü bir performans sergilemedi ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncunun tatilden olumlu bir ruh haliyle döndüğünü söyleyen Okan Buruk, takım ortamında kendisini çok rahat hissediyor. Şu anda fiziksel olarak onu yeniden

0: İsterse stoperde bile oynarım. Çünkü ben sahada olmaktan çok keyif alıyorum.
1: He played for Gala. He knows exactly how to, you know, how the things works and how he likes to play and how the fans likes to watch the games and stuff. So
0: her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın hayalini kurmuştum. Bir Şampiyonlar Ligi müsabakasında maçın adamı seçilmek çok özel bir his. Bu tarz maçları daha fazla yaşamak isterim. Aslında performansından çok mutlu değildim. Yedek kulübesinde başladığım çok fazla maç oldu. Monaco, San Gillo ve Juventus maçlarında ise iyiydim. Yine de bu yeterli değil. Daha iyisini yapabileceğime inanıyorum ve daha iyisini yapmaya çalışacağım.
1: To play in Champions League and to be the best player in one game was very very very special for me. I think from all those years, probably this one is going to be the most difficult one.
0: Açıkçası geçtiğimiz yıllar içerisinde en zorlu sene bu sene olacak. Bunun sebebi rakiplerimiz değil, kendi mentalitemiz. Geçen şampiyonluk kutlamalarında bunun muhabbetini yapıyorduk. Üst üste 5. şampiyonluğu almamız gerektiğini konuşuyorduk. Bu sezon için söz vermiyorum ama çok heyecanlıyım.
1: When we were celebrating, we were already talking about win the 5th time in a row, so I hope we can get there and win. Any moment with that jersey is special, of course. The first one.
0: O formayı giydiğiniz her an çok özeldir, ancak ilk anın yeri bambaşka. Umarım Brezilya milli takımına yeniden seçilirim. Daha motive oldum. Çoğu insan bilmiyor ama beni Dünya Kupası kadrosuna sakatlıktan ötürü çağırmadılar. Bu sezon iyi bir performans verip yeniden çağrılmayı amaçlıyorum. Brezilya milli takımında olmak ana hedeflerimden bir tanesi.
1: You know, I don't know why many people didn't know that, but I was injured, so I knew that they probably wouldn't be called up. Yeah, it's pretty funny, you know. I consider him my enemy, my biggest enemy, but you know.
0: Osimhen çok iyi bir arkadaşım. Şakalar yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Aramızdaki mücadele ve arkadaşlık seviyesi çok yüksek. Bazen gıcık oluyorum kendisine ama yine de iyi bir arkadaşım diyebilirim.
1: Friendship level is, it's amazing. He's a very annoying guy, but he's a good friend.
0: Yemek yemeyi çok seviyorum. Bu hayattaki en güzel şeylerden biri yemek yemek. Brezilya mutfağını Türk mutfağından daha çok seviyorum. Türk mutfağını ve özellikle baklavayı da çok seviyorum. Tavuğu nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama onu da çok güzel yapıyorsunuz. Mantı ise en sevdiğim yemek.
2: Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferini askıya almasının en önemli sebebinin imaj hakları olduğu ortaya çıktı.
3: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen basın toplantısında Muhammed Salah transferiyle ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Özen kulübün son teklifini ilettiğini ve mevcut şartlar altında görüşmelerden şimdilik çekildiklerini ifade etti. Transfer sürecinin tıkanmasının en önemli sebebinin imaj hakları olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş sürecin başında 34 yaşındaki yıldız futbolcuya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde yıllık kazanç sağlayacak bir teklif sundu ve maaş konusunda taraflar el sıkıştı. Salah'ın menajeri Remy Abbas ilk etapta 7,5 milyon euro komisyon talep etse de daha sonra bu 5 milyon euroya kadar indi. Ancak ardından imaj hakları konusunda yüksek talepler masaya geldi. Salah tarafı Türkiye'de satılacak forma ve lisanslı ürünlerden kulübe kalan gelirin %50'sini, Mısır'daki satışlardan elde edilecek karınsa tamamını talep etti. Hedeflenen satış rakamlarına ulaşılması halinde bu gelirin oyuncunun yıllık maaşına yaklaşabilecek seviyede olacağı ifade edildi. Mevcut şartlarda taraflar arasında anlaşma sağlanamazken Beşiktaş'ın sunduğu teklif masada beklemeye devam ediyor.
4: Simikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor.
2: Beşiktaş sol stoper mevkii için iki aday belirledi değerli izleyenler. Jeff Szabo ve Leo Pereira.
3: Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş stoper transferi çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların gündemine son olarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Jeff Chabot geldi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun daha önce Spezia'da birlikte çalıştığı 28 yaşındaki oyuncuyu yeniden takımında görmek istediği belirtiliyor. 1.95 boyundaki oyuncu fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve savunmadaki sert oyunuyla dikkat çekiyor. Beşiktaş yönetimi güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli stoper için Stuttgart'la resmi temaslara başlarken oyuncunun temsilcileriyle de görüşmeler sürüyor. Beşiktaş uzun süredir gündeminde bulunan Flamengolu Leo Pereira için de

0: önemli mesafe kat etti. İki transferi de eş zamanlı olarak yürüten yönetim kısa süre içinde stoper takviyesini tamamlamak istiyor. Jeff Chabot geçen sezon 41 maça çıkarken Leo Pereira Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
1: Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Lopez Cabral Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Kendisini komple bek oyuncusu olarak gördüğünü ifade etti.
2: I achieved this great thing.
3: Öncelikle merhabalar. Kamp çalışmalarının gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kampımız iyi gidiyor demin de bahsettiğim gibi. İlk hazırlık maçımızı oynadık. Ama sizin de bildiğiniz gibi ilk maç. Dolayısıyla belki de birbirimize alışmamız için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Sonraki maçları da bunun için kullanacağız elbette. Trabzonspor'la yaptığımız henüz ilk görüşmede zaten bana olan güvenlerini, bana olan inançlarını görmüştüm. Çünkü Trabzonspor'un arkasında gerçek sevgi diye ifade edeyim. Çünkü insanların hepsi sevgi doluydu. Ve Trabzonspor'un bütün konuşmaları gerçekten içten konuşmalardı. Erkek kardeşimle yaptığımız görüşmelerde aslında ona şunu söylemiştim. Henüz ilk görüşmeden sonra, ikinciyi dahi beklemeden, çünkü onun fikri ikinciyi beklemek, daha derin konuşmalar yapmaktı belki, ama ben ona ilk görüşmenin sonunda hemen Trabzonspor'a gitmeliyim. Trabzonspor benim için doğru adım. Bu adımı atmalıyım dediğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla henüz ilk görüşmeden aslında zaten Trabzonspor'a katılma kararı almıştım. Wagner Pina ile biliyorsunuz milli takımdan takım arkadaşım. Henüz Trabzonspor'a gitmeden önceki haliyle Trabzonspor'a katıldıktan sonraki halini gördükten sonra onun bunun nasıl geliştiğini, ne kadar değiştiğini, olumlu anlamda kendine neler kattığını gördükten sonra zaten benim adıma Trabzonspor'a katılabilmek daha kolay olmuştu. Henüz kış transfer döneminde zaten bu konuşmaları Wagner'le beraber yapmıştık. Wagner bana Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, genç oyunculara yatırım yaptıklarını, genç oyuncuların gelişmesini sağladığını bana anlatmıştı. Ben de gelişmek isteyen bir oyuncuyum. Yine sizin de sorunuzda bahsettiğiniz gibi hayallerimin takımı Manchester City. Bir gün orada tabii ki boy göstermek, bugün orada oynamak istiyorum. Ama öncesinde en büyük hayalim tabii ki Trabzonspor'a en iyi şekilde faydalı olmak, takım arkadaşlarıma faydalı olabilmek, en iyi kupaları kazanabilmek. Kendimi aslında ben bir komple bek oyuncusu olarak görüyorum. Belki bir komple bek ya da komple bir kanat bek oyuncusu olarak değerlendirebilirim kendimi. Çünkü Dünya Kupası'nda oynadığımız maçlarda da savunma yapmamız gereken maçlarda da iyi savunma yaptığımı, takıma yardımcı olduğumu düşünüyorum ve aynı zamanda da hücum anlamında takıma yardımcı olmam gereken anlarda, bir iş çıkarmam gereken anlamda da hücumda da faydalı olmaya çalıştım. Bu anlamda iki tarafı da yapabildiğimi ve kendimi komple bir bek oyuncusu olarak tarif ettiğimi söyleyebilirim size. Hep kendime inandım, hep özgüvenli oldum, hep daha fazlasını, hep ekstrayı yapmaya çalıştım. Şöyle ifade edebilirim, örneğin takımın öğleden sonra bir antrenman olduğunda sabah kendi başımı gidip salon çalışmalarımı ekstra yapmaya çalıştım. Antrenmanlarda hep fazlasını yapmaya, hep en iyisini yapmaya çalıştım. Kendime inandım, hep bu seviyeye gelebileceğime inanıyordum daha doğrusu. Kendim inancım hep en yüksek seviyede oldu. Bu çalışmanın da tabii ki ekstra çalışmanın da sonucuyla birlikte bugün olduğum noktadayım. Instagram'da sizin bahsettiğiniz belki her şeyi görme fırsatım olmadı ama gördüğüm her şeyde Trabzonspor taraftarının inanılmaz desteği olduğunu, benim için büyük dilekler olduklarını, benim için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını, hazır olduklarını da aslında görme fırsatım oldu. Gördüğüm bütün yorumlar hep olumlu yorumlardı. Ben de Trabzonspor taraftarlarına bana gösterdikleri bu sevginin karşılığı olarak hem gollerimle hem kazanacağımız maçlarda ve üstüne de kazanacağımız elbette kupalarla birlikte bu sevgiyi onlara tekrar ben de verebilmek istiyorum. Onlara şunun sözünü verebilirim. Trabzonspor için saha içerisinde bütün hayatımı, her şeyimi vermeye hazırım.
1: Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor 11. transferini yine genç bir oyuncuyla yaptı sevgili izleyenler. Bordo Maviller Standard Liège'de forma giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu René Mitongo'yu kadrosuna kattı.
4: Trabzonspor transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Bordo Maviller Standard Liège'den René Mitongo'yu renklerine bağladı. Felipe Augusto'yu Zenit'e satan Trabzonspor, Onuachu'nun yanına eklemek istediği ikinci forvet transferini de gerçekleştirdi. 18 yaşındaki genç oyuncu Karadeniz ekibinin bu sezonki 11. transferi oldu. Yaşına göre fiziksel özellikleriyle dikkat çeken Mitongo, oyun tarzıyla Romelu Lukaku'ya benzetiliyor. Savunma arkası koşuları ve hava toplarıyla öne çıkan Belçikalı forvetin gelişmesi gereken özelliklerinin başındaysa sırtı dönük bağlantı oyunu geliyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana genç oyuncu transferine ağırlık veren Trabzonspor'da bu sezon takıma katılan 11 oyuncunun yaş ortalaması da 25.
1: Başakşehir'e devam edeceğiz sevgili izleyenler. Başakşehir Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Andreas Kovolsen'i renklerine bağladı. Turuncu lacivertli kulübün açıklamasında kulübümüz Almanya ekiplerinden Wolfsburg kulübünün oyuncusu Andreas Kobolsen'le 2026-2027 sezonunun sonuna dek şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralık anlaşma sağladı ifadelerine yer verildi. Wolfsburg'un Ocak 2025'te Belçika temsilcisi kulüp Brugge'den 14 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Olsen, geçen sezonun ikinci yarısını İskoç takımı Rangers'ta kiralık geçirdi. Kocaeli Spor'la devam ediyoruz. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan, transfer döneminde iyi oyuncuların takıma kazandırılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.
5: Transfer yapmak kolay değil. Uğraşıyoruz, çok çaba sarf ediyoruz. Limit sıkıntımız var biraz, onu aşmaya çalışıyoruz. Tabii transfer kolay değil. İyi oyuncuları buraya getirmek de biraz kolay olmuyor. Zaten şu anda Türkiye'de belli bir durgunluk da söz konusu. İyi oyuncuları buraya getirmek için bayağı bir çaba sarf ediyoruz. Ki onları ikna etme durumuna geldiğimizde de belli başlı nedenlerden dolayı da biraz beklemek zorunda kalıyoruz, doğru söylemek gerekirse. Limit açmak için başkanımız neredeyse her gün çalışıyor, emek veriyor. Herkes bir şeye çabalıyor. Ama şu anda tam somut bir şey de gerçekleşmiş değil. Devam ediyoruz. Muhtemelen bu kamp sonuna kadar inşallah bir iki oyuncu bir şekilde anlaşıp buraya getirmek istiyoruz. Benimle burada beraber olan bütün oyuncular sahada bütün benliklerini Kocaeli Spor için verecek, mücadelelerini gösterecekler. Bizim isteğimiz camiadan, taraftardan, şehirden ne olursa olsun burada emek veren, çalışan, mücadele eden ve o Kocaeli Spor formasını giyen oyunculara sahip çıkmak, onları desteklemek. Kulüple ilgili bilgimiz dışında gelişti bütün olaylar. Kampa gelmedi. Gelmeme nedeni açıkçası bizim başkanımızla, yöneticilerimizle konuşursanız daha sağlıklı bilgi alırsınız. Çünkü şu anda kendisi bizimle beraber olmak istemedi. Süreç nasıl işliyor, nasıl ilerliyor hep beraber göreceğiz. Tabii yaptığının doğru olmadığını hepimiz biliyoruz, hepimiz hemfikiriz.
1: Ankara Keçiören Gücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, yeni sezon 1. Lig'de playoff yarışının 10 takım arasında geçebileceğini söyledi.
6: Keçiören Gücü tesisleşmesiyle ve özellikle de tesisleşmesiyle beraber kurumsal yapısını, ekonomik düzenini dengeli bir şekilde yürüten bir kulüp. Burada tabii ki de pek çok transferden bahsedebiliriz. Fakat önceliğimiz böyle bir kulübü sağlıklı bir şekilde yürütmeye devam etmek, çalışmaya devam etmek. Biz buranın sportif kısmındayız. Bu anlamda geçtiğimiz sezon aramızdan ayrılan Fernandez, Roka, Hakan Bilgiç, Ali Dede gibi çok hem değerli hem de buraya çok üst seviyede hizmet etmiş oyuncular aramızdan ayrıldı. Biraz da bu yaş grubunu biraz daha aşağı çekerek takımı gençleştirme ve birkaç yılını daha planlama adına bir kadro yapısı kurduk şu ana kadar. Aramıza katılan oyuncular oldu. Bildiğiniz gibi işte ayrılan mevkilerin üzerine bazı takviyeler yaptık. Aslında isim isim gitmek istemiyorum ya da bundan sonra neye ihtiyaç var değil de hani nasıl bir Keçiören Gücü hayal ediyoruz bunu anlatmak gerekiyor. Uzun vadede hem oyuncu yetiştirebilen hem de yetiştirdiği oyunculardan elde edeceği bonservis ücretleriyle daha yıldan yıla kendini daha sağlıklı ve yarışabilir konuma getiren bir kulüp hayal ediyoruz. Ana hedefimiz bu ama onu yaparken harcayarak değil de bu gene iç dinamikleri koruyarak yapmamız gerekiyor. Bu sene sanki playoff yarışı ve bir üst lige çıkma yarışı uzun bir süre yaklaşık 10 takım arasında geçebilir. Görüntü bu. Burada da bu 10 takımın içinde, yarışan 10 takımın içinde olmak bizim için öncelikli hedef. Sonra yarıştaki yerimizi yapacağımız hamlelerle belirleyebiliriz.
1: İngiltere'de futbolcuların zaman geçirmesini önlemek için yeni kurallar denenecek.
7: İngiltere Futbol Federasyonu futbolcuların zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre maçların temposunu ve akışını korumayı amaçlayan yeni kuralların uygulanması önümüzdeki sezon başlayacak. oyun kaleci sakatlığı nedeniyle durursa maç yeniden

0: Başladıktan sonra herhangi bir saha içi oyuncusu en az 1 dakika boyunca oyun alanının dışında tutulacak. Çarpışma, kanama veya ciddi sakatlıklar uygulamanın dışında tutulacak. Yine zaman geçirilmesini engellemek adına hakemler oyuncuların taç atışı veya kale vuruşunu geciktirmesi durumunda 5 saniyelik geri sayım başlatacak. Taç atışında süre aşıldığı takdirde atış rakip takıma verilebilecek. Kalecinin out atışını geciktirmesi durumunda ise hakem rakip takım lehine korner kararına hükmedebilecek. Oyuncu değişiklikleri sırasında da 10 saniye sınırı konuldu. Bu sürenin aşılması halinde sahaya girecek oyuncu oyuna hemen değil, oyun durduktan veya 1 dakika geçtikten sonra dahil olabilecek.
1: Karim Benzema'nın Riyad macerası sona erebilir. El Hilal yönetimi Cezayir asıllı Fransız yıldızla köprüleri atma noktasına geldi.
2: Suudi Arabistan ekiplerinden El Hilal'de Karim Benzema krizi yaşanıyor. Körfez basınında yer alan haberlere göre mavi beyazlı kulüp yabancı sınırı nedeniyle 38 yaşındaki yıldız futbolcuyla yolları ayırmak istiyor. Ancak Benzema'nın tüm teklifleri reddederek sözleşme feshi için bazı şartları koymak istemesi kadroda operasyon planlayan yönetimin işlerini zorlaştırıyor. Cezayir asıllı Fransız yıldız ayrılık halinde bile fesih bedeli olarak henüz oynamadığı sezonun maaşı olan 100 milyon euroyu talep ediyor. Karim Benzema 14 yıl forma giydiği Real Madrid'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak önce El Ittihad'a transfer olmuştu. 3 yıl sarı siyahlı formayı giyen golcü futbolcu geçtiğimiz Şubat ayında yine bedelsiz olarak El Hilal'e geçiş yapmış. Burada çıkış yaptığı 13 maçta 9 gol 5 asist kaydetmişti. Benzema'nın Arabistan'daki 100 milyon euroluk maaşı kulüpler açısından artık ciddi bir sorun oluşturduğu düşünülürse yıldız futbolcunun bundan sonraki adresi ve maaşı merak konusu.

0: 2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Rodri sırtından ameliyat oldu.
1: Manchester City ve İspanya milli takımının yıldız orta saha oyuncusu Rodri, yeşil sahalardan bir süre uzak kalacak. Premier Lig ekibi 30 yaşındaki futbolcunun başarılı bir sırt ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Dünya Kupası'nda sırtındaki ağrılarla oynamasına rağmen turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Rodri'nin rehabilitasyon sürecinin yakın zamanda başlayacağı duyuruldu. İspanyol yıldızın tedavi sürecinin ne zaman tamamlanacağı bildirilmezken bu durumun Rodri'nin olası Real Madrid transferini etkileyip etkileyemeyeceği ise bilinmezliğini koruyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Rodri'nin transferine temkinli yaklaştığı iddia ediliyordu. 2024 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 33 maçta 2 gol kaydetti.
0: Fransa milli takımının yeni teknik direktörü Zinedine Zidane oldu.
1: Fransa milli takımında beklenen birliktelik gerçekleşti. Zinedine Zidane, 2030 Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atarak Fransa milli takımının yeni teknik direktörü oldu. 2021'den bu yana takım çalıştırmayan 54 yaşındaki teknik adam, 5 yıl aranın ardından saha kenarına dönüyor. Antrenörlük kariyerine Real Madrid Akademisi'nde başlayan Zidane, 2013-2015 yılları arasında Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yaptı. Fransız futbol efsanesi ilk kez 2016 yılında Real Madrid'in başına geçti. Sezon ortasında devraldığı takımla 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak futbol tarihinin en dikkat çekici başarılarından birine imza attı. 2016-17 sezonunda La Liga şampiyonluğunu da yaşayan Zidane, 2018 yazında görevinden ayrıldı. Bir yıl sonra Real Madrid'e geri dönen deneyimli çalıştırıcı, ikinci döneminde bir La Liga şampiyonluğu daha kazandı. Real Madrid kariyerinde toplam 11 kupa kazanan Zidane, İki kez de yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü. 2001 yılında İspanyol devinden ayrılan Fransız çalıştırıcı o tarihten bu yana görev almadı. Uzun süredir Fransa milli takımını çalıştırmak istediği bilinen Zidane, 2026 Dünya Kupası'nın ardından hedefine ulaştı. İlk basın toplantısında duygularını paylaşan başarılı teknik

0: adam. Bu görevi yıllardır beklediğini söyledi.
1: Bugün benim için her şey rüya gibi. 5 yıldır bu teklifi bekliyordum. Gelen birçok teklifi bu pozisyon için reddettim. Real Madrid sonrası istediğim tek şey Fransa milli takımını çalıştırmaktı. Oyuncu olarak en alt kategorilerden başladığım yolculuğumu buraya taşıyacağıma inanıyordum. Beni motive eden en önemli şey Fransız bayrağını zirveye taşımak ve orada tutmak için mücadele etmektir. Benim tarzım hücum etmek üzerine. Bir 10 numara olarak oyunu yönlendirmeyi ve kontrol etmeyi severdim. Bildiğiniz gibi 25 yıldır İspanya'dayım. Sanırım futbol terminolojisinde bunun ne demek olduğunu hepiniz biliyorsunuz.
2: Aujourd'hui j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe.
0: 14 yıllık Didier Deschamps döneminin ardından Fransa milli takımı Zinedine Zidane'la yeni sayfayı Türkiye'ye karşı açacak. A milliler Uluslar Ligi'nde güçlü rakibini 25 Eylül tarihinde Kocaeli'de ağırlayacak.
3: İtalya teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'yi getirdi. 61 yaşındaki teknik adam 2018-2023 yıllarında milli takımı çalıştırmıştı.
4: İtalya Gennaro Gattuso'nun yerini eski teknik direktörüyle doldurdu. Dünya Kupası elemeleri finallerinde Bosna Hersek'e kaybeden ve turnuvaya katılamayan İtalya milli takımının başına Roberto Mancini getirildi. 61 yaşındaki teknik adam İtalya'da ikinci kez görev alacak. Mancini 2018-2023 yılları arasında 5 yıl çalıştırdığı İtalya milli takımıyla Euro 2020'yi kazanmıştı. İtalya Futbol Federasyonu daha önce Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola gibi isimlerle görüşmüştü. Bu isimlerden olumlu yanıt alamayan sportif direktör Paolo Maldini, teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo ile anlaşmış, ancak federasyon başkanı Giovanni Malago'nun bu atamayı durdurmasının ardından Maldini de görevinden istifa etmişti. Mancini yönetimindeki İtalya 28 Eylül'de Uluslar A Ligi'nde Türkiye ile karşılaşacak.
3: Değerli izleyenler, şimdi Arjantin Ligi'ne uzanacağız. Rosario ve Racing karşı karşıya geldi. Dilerseniz özet görüntüleri ekranlarınıza gelsin. Arjantin Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi Rosario Central Racing Kulüp karşısında. Etkili geliyor Racing Kulüp. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon. Top dışarı gitti. Lautaro Diaz bu pozisyonu değerlendiremiyor takımı adına. Rosario hata izleyeceğiz. Campas top onda. Campas topu sürdü. Campas vurdu. Kaleci Facundo. İki şık hareket izliyoruz. Önce Campas, ardından Facundo. İlk yarının bitimine az bir süre var. Solari. Solari vurdu üstrek. Drill geçirmiyor. Solari. Görüntüler ikinci yarıdan. Di Maria topun gerisinde içeriye çevirdi. Bir anlık karambol topu ağlarla buluştu. Ancak ağlarla buluşan top gol değeri kazanmıyor. Bayrak havada. Facundo Mallo topu ağlarla buluşturuyor. Ancak gol değeri kazanmıyor. Ağlarla buluşan top. İşte Di Maria içeriye böyle kesti. Savunma çok dağınık yakalandı. Mallo topa dokunmayı başardı. Topu kaleye göndermeyi başardı ancak gol geçersiz. Rosario 0, Racing 0 maçın sonucu.
5: Gazze'ye verdiği destekle sık sık gündeme gelen Pep Guardiola. Bu kez Filistinli çocukları yaz kampında ağırladı.
3: İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Filistin davası üzerinden bir kez daha dünyaya insanlık dersi verdi. 55 yaşındaki antrenör, soykırımcı İsrail'in katliamlarına karşı 3 maymunu oynayan dünyaya inat, Filistinli çocukları yaz kampında konuk etti. Pep'in yaz kampı adıyla gerçekleştirilen etkinlikte 6 ile 15 yaş arası kız ve erkek çocuklar yer aldı. Katalonya özerk bölgesinde düzenlenen ve yaklaşık 20 gün süren kampta 31 Filistinli çocuk ağırlandı. Katalan teknik adamın büyük travma yaşayan çocuklarla özel ilgilendiği görüntülerin yer aldığı videolar sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Pep Guardiola gerek Gazze'deki soykırım gerekse genel olarak Filistin davası hakkında dünyaya ders niteliğinde yaptığı açıklamalarla birçok kez gündeme geldi.

0: İsrail ve işbirlikçilerinin baskılarına boyun eğmeyen başarılı futbol adamı yeri geldiğinde "ben tarafsız değilim, Filistinliyim" ifadelerini kullandı. Guardiola son olarak Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a verdiği destekle takdir toplamıştı. Fas asıllı İspanyol futbolcuyu eleştirenlere ise onun bu duruşu gurur duyulması gereken bir duruş sözleriyle tokat gibi bir karşılık vermişti. A milli erkek voleybol takımının ilk kez mücadele edeceği Milletler Ligi final etabı bugün Çin'de başlayacak. Türkiye çeyrek finalde Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
1: Filenin sultanlarından sonra Milletler Ligi'nde filenin efeleri de şampiyonluk için parkeye çıkıyor. Ay Yıldızlar ilk kez yükseldiği çeyrek finalde geçen yılın dördüncüsü Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Çin'in Ningbo kentinde oynanacak.
0: Evet değerli izleyenler, şimdi sizlerden bir ara rica ediyoruz.
2: A Spor Radyo.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Spor Radyo.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
11: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
12: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: Spor Radyo.
1: Değerli izleyenler, şimdiden hoş geldiniz A Spor ekranlarına. Spor Ajansı programı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimindeyiz. İlk saat diliminde günün gelişen spor haberlerini sizlere aktarmıştık. İki ve üçüncü saatte ise Spor Ajansı'nda stüdyo konuklarım var. Sevgili Emre Eren ve Cem Kerpiççiler stüdyo konuklarım. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
3: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe ile başlangıç yapmak istiyorum programa. Fenerbahçe bildiğiniz gibi temsilcimiz bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda önemli bir müsabakaya çıkacak. İlk karşılaşmayı temsilcimiz Kadıköy'de Anderson Talişka'nın golüyle 1-0 kazanmayı başarmıştı. Bakalım bu akşam saat 21'de temsilcimiz nasıl bir skorla sahadan ayrılacak. Dileyelim tabii Fenerbahçe turu geçsin. Bu arada Fenerbahçe'nin de turu geçmesi halinde Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Avusturya temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Bu maçı konuşacağız. Dilerseniz başlayalım sevgili Cem Kerpiççiler. Seninle başlamak istiyorum. Nasıl bir kadro tercihi bekliyorsun? Nasıl bir oyun bekliyorsun Fenerbahçe'den bu akşam?
2: Kadroda farklılıklar bekliyorum. Özellikle Asensio'nun ilk 11'e yerleşmesini bekleyen taraftayım. Kalede Ederson da olmazsa düşünüyorum. Yani sonuçta geldi ve bir şekilde artık kaleyi devralması gerekiyor. Bir yandan da baktığınızda Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la birlikte bir karakteristik oyunu var. Özellikle İsmail Kartal'la birlikte Fenerbahçe'de o köşelerde üçgenler, geometri geri döndü. Fenerbahçe'nin merkezinde Genduzi ile İsmail olacağını düşünüyorum bu maç adına. Ön tarafta Talişka, evet, arkası Asensio. Fenerbahçe ilk maçtaki gibi rakibini kendi sahasına hapsetmeyi planlıyor. Çok net olarak bu maçı anlayabilmek için Gornik Zabrze'ye biraz bakmamız gerekiyor. Gornik Zabrze geriye çok fazla gömülen bir takım.
3: Cem, nasıl bir isim değil mi ya?
2: Evet.
3: Söylerken bile
2: zorlanıyoruz. Evet. Ya bu sene öyle çok isim var.
3: Evet, evet.
2: Leslie, Ugo Chukwu, o toplara çok girerken düşünmek gerekiyor.
3: Aynen.
2: Bu sene dilimizi zorlayacak bayağı isim var. Gornik Zabrze çok fazla gömülüyor. Gömülürken dikkat edin, yediği gollerle de ceza sahasında 7-8 oyuncu var fakat doğru yerleşemiyorlar. Ve bu maçın ilginç bir noktası, ki bence maçın şifresi Fenerbahçe adına, rakip savunma gömüldüğünde çok fazla şuta alan veriyor.
3: Yaratıcı oyuncunun da çok bugün değil
2: tabii
3: mi?
2: Tabii. Fenerbahçe'nin çok iyi şutörleri var. Talişka uzaktan şutla golü bulabilir mi? İlk maçta Polonya duvarını Talişka yıktı.
3: Evet.
2: Bu maçta Kerem uzaktan atar mı atar? Asensio bir plasesini görebilir miyiz?
3: İrfan.
2: İrfan %100 hocam, katılıyorum.
3: Genduzi.
2: İrfan. Genduzi fırsat bulduğunda mutlaka atar. Bu maçta da ben Fenerbahçe'nin erken bir golle farklı bir şekilde turlayabileceği ihtimali de masaya koyarım. Fenerbahçe ile rakip takımı karşılaştığımızda Fenerbahçe'nin bariz bir kalitesi var. Ve İsmail Hoca ile Fenerbahçe aslında 4-2-3-1 gözüken 3-2-5, 3-1-6'yı bu sezon çok fazla göreceğiz.
3: Bence
2: Fenerbahçe rakibini çok fazla sıkıştıracak. Nathan Hake hamlesi çok önemli. Nathan gerçekten de rakibinizi o geriye yaslamanızda, oyunu, mesafeyi kısaltmanızda çok önemli bir enstrüman. Hep buraya bir sakatlık şüphesini, bir soru işareti koyuyorum. Çok iyi oyuncu fakat ben her zaman Nathan'la alakalı...
3: Ama son yıl yaşadı bunu ya. Daha önceki yıllarda çok fazla yaşamadı onu.
2: Hocam şöyle...
3: Çok kısa dönüşler yapıyordu. Yani iki haftalık periyotlarla dönebiliyordu.
2: Çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'nin...
3: Çok değerli.

0: birçok problemine mutlaka çözüm olur. Özellikle oyun kurucu stoper. Ama geldi biliyorsunuz, maçın ilk yarısının ardından küçük bir ağrı hissetti.
1: Zorlamadı.
0: Bana kalırsa ben kitabın ortasından konuşayım. Mesela Lukumi stoper olarak bence mesela Fenerbahçe'de çok doğru bir
1: isim olabilir. O zaman Ake ile Lukumi arasında kaldın mı diyorsun yani?
0: Ben direkt Lukumi tarafını seçerim.
1: Ben de orayı çok beğeniyorum.
0: Çünkü niye hocam? Hızlı.
1: Atletizmi yüksek.
0: Ön tarafa takımı çıkarır.
1: Ama Ake'de de bunu yaşarsın ya. Ake'yi de ön tarafa çıkarttığın zaman tabii, o arkaya atılacak, sarkılacak toplarda
0: %100
1: savunma anlamında o güvenliği
0: oyun
1: çok arttırabilir.
0: Oyun bilgisiyle zaten birçok pozisyonu hallediyor. Bir bence eksi boyutunu da koyarım yine. Fenerbahçe duran toplardan çok fazla gol yiyor. Özellikle kafa şutlarıyla. Milan Škriniar yanında da Ake. Ake oyun bilgisiyle o kafa topları, ama Ake'ye dönüp baktığınızda o kafa toplarında Fenerbahçe'nin mesela bir eksisi de o olacak. Evet. Ki yanında Levent'i koyarsa Levent 1.76.
1: Evet.
0: Kolay değil yani, orada gelen toplarda Fenerbahçe'de hani eksi boyutuna yazılabilir.
1: Semedo da çok uzun değil.
0: Değil. Fenerbahçe'de gelecek transferler de önemli. Onu ayrı bir boyutta konuşacağız. Özellikle Leo ismini mutlaka
2: evet,
0: konuşmamız gerekiyor. Ama bu turun şifresini çok net söyleyeyim uzatmadan kısaca. Uzaktan atılacak şutlar belirleyecek ve o anlatılan ezber gibi Gornik Zabje orada da oynamaya çalışacak, biraz açılacak tezleri var. Yok. Ben oraya bir antites koyacağım. Fenerbahçe'ye karşı açıldığı anda o işler ilk 10 dakikada biter.
1: Evet.
0: Yine kapatmaya çalışacaklar.
2: Emre'den.
1: Aslında şimdi tabelaya baktığımız zaman şöyle bir iki takımı yan yana koyduğumuz zaman bir takım 332 milyon euro Fenerbahçe, bizim takımımız. Öbür takıma baktığımız zaman 24 milyon euro. Yani arada zaten her şeyi bu rakamlar anlatıyor. Gösterim. Yani kalite farkı, işte birinci sınıf oyuncuların bu tarafta Fenerbahçe'de olması Fenerbahçe adına çok önemli. Ama baktığımız zaman bu tarz maçlar hep sıkıntılıdır. Hep problemlidir. Yani işte ben evet rakip çok zayıf. Bana ilk maçta kapandı. Özellikle ikinci maçta da kapanacak. Senin de söylemlerine kesinlikle katılıyorum. Yani
0: teşekkür
1: kapanacak
0: ederim.
1: Bir takıma karşı oynayacak Fenerbahçe. İşte Fenerbahçe 3. bölgede bu atraksiyonu çok, ne kadar doğru yapabilir? Ya yani oradaki o önemli ayaklarını, o gol ayaklarını nasıl sahaya yansıtabilir? O 90 dakika genelinde o istediği performansı nasıl sergileyebilir? Bu akşam izleyip göreceğiz ama baktığımız zaman çok kısa bir kelimeyle Fenerbahçe'nin çok net bu takımdan çok üstün oyunculara sahip olduğu bir 90 dakikayı yaşayacağız. Onda hemfikiriz. Ama Fenerbahçe'de de ciddi problemler olduğunu düşünüyorum. Aslında çok doğru transferler yaptılar. Katılıyorum. Ake çok değerli ve önemli bir oyuncu.
0: Vedat.
1: City'de çok değerli işler yapmış.
0: Doğru.
1: Ön tarafta nasıl oynanması gerektiğini bilen bir stoper. Yıllarca City hep ön tarafta baskı yapmış. Savunmayı orta sahaya kadar çıkartmış. Bunu çok doğru yapabilen bir stoper. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Sağ tarafa bakıyorsun. Mason Greenwood, yani herkesin istediği, arzu ettiği, ya Fenerbahçe'yi kaleye götürürken çok çabuk bir şekilde kazandığı toplarla hem gol atabilecek, hem pozisyon yaratabilecek, hem de Fenerbahçe ruhunu tekrar sahaya yansıtabilecek bir kanat oyuncusu. Vedat Muriç'e konuşacak bir şeyimiz yok. Geçen sene İspanya'da ya adam ikinci olmuş ya.
0: Tabii.
1: Gol krallığında.
0: Tabii.
1: Tamam, bu takımı küme düşmüş fakat o kadar önemli goller atmış ki, o kadar değerli goller atmış ki, çok doğru transferler yapıldı. Hatta bir transfer daha yapılacak. Ben de oraya girmek istiyorum. Şimdi size bir soru soracağım.
0: Tabii.
1: Şimdi Kerem Aktürkoğlu bizim önemli değerlerimizden, milli takımımızın önemli oyuncularından, Galatasaray'da oynamış olduğu süreden sonra Benfica'ya hak ederek çok tabii, doğru bir transfer yapıp Benfica'da da önemli işler yapıp hatta Fenerbahçe'yi geçen sene Şampiyonlar Ligi'nden elemeye kadar götüren, sonra da transfer olan bir oyuncu değil mi?
2: Doğru.
1: Evet, bu sene çok yıpratıldı. Milli takım özelinde santrafor oynar mı? Bu oyuncu santrafor oynamaz. Hepimiz yaptık bunu. Ama sonuca geldiğimiz zaman bir Naz Yıldırım'ın, hatırlıyor musunuz? Bir röportajı vardı. Aziz Yıldırım'ın kızı. Hı. 22 Ağustos 2025. Bir arkadaşım yapmıştı röportajı. O gün ne dedi biliyor musunuz? Kerem Aktürkoğlu'nu sordular. Dediler ki Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye fayda sağlar mı dediler. Hani dersiniz ya, çocuktan al haberi diye. Hani evde bir şey konuşuruz biz. Çocuğumuzla bir akrabamızın yanına gittiği zaman evde konuşulanları fısıldar. Naz da geçen sene onu fısıldadı. Bence Aziz Yıldırım'ın Kerem Aktürkoğlu özelinde bir düşüncesi var diye düşünüyorum. Ki oraya, o bölgeye Leao'yu düşünüyor ve

0: kısa zamanda da bitirmeyi planlıyorlar. Yani orada bir Kerem Aktürkoğlu Leao'ya geldikten sonra Kerem Aktürkoğlu'nun biraz forma bulması biraz zorlaşabilir Fenerbahçe'de.
1: O konuyla ilgili şunu ben çok net söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu başkanların değiştiği, Icardi'si olmadığı, Pavlidis'i olmadığı, ön tarafta bir duvarı olmadığı oynar halde
2: evet,
1: 10 gol 15 asist yapabildi. Şimdi eldeki kıymetlerin de bazı değerini bilmek gerekiyor. Ben Leao gelmesin tezini savunmuyorum. Leao gelsin elbette. Leao gelsin. Bence çok önemli bir oyuncu. Leo'yu apayrı konuşacağız. Yani şu anda Leao, Mason Greenwood, önde Vedat artı
2: Asensio.
1: Asensio.
2: Kerem'in var.
1: Hazır. Hatta Vedat'la birlikte ben diyorum ki Leao gelsin ama Leao da yetmez. Vlahovic, Darwin Nunes. Ön tarafa mutlaka bir santrafor eklemesi yapmak lazım.
2: Cem, Vedat tamam da yani bırak da biraz da Beşiktaş götüremez alsın ya.
1: Tabii Beşiktaş alsın.
2: Biraz Beşiktaş da alsın ya.
1: Beşiktaş alsın %100. Ben Kerem'in bir kere de böyle bir duvarla, güçlü bir santraforla al ver yapacak, atacak, verecek,
2: çok
1: dönecek.
2: Önemli.
1: Bir kere de Kerem'e bu şansın tanınmasını istiyorum.
2: Doğru.
1: Leao için de şunu söyleyeyim. Geldiği zaman eğer %100 mentaliyle sahada olursa rakiplerinin korkulu rüyası olur. Buldozer gibi topu aldığında, geçtiğinde rakip savunmaların korkulu rüyası olur.
2: Rüyası olur.
1: Yani tutamazlar ya, onu.
2: Zaten Fenerbahçe'de bu seneki hedef şu. Topu 4 saniye, 5 saniye, bilemedin 6 saniyede kazanıp çok çabuk 3. bölgeye gidip orada klas ayaklarla skoru elde etmek.
1: %100.
2: İsmail Hoca'nın en büyük zaten beklentisi bu yönde. Zaten o yüzden Sayın Aziz Yıldırım da İsmail Hoca'yı tercih etmesinin en büyük sebeplerinden biri oydu. Çok çabuk kazanayım, tabii, çok çabuk kaleye gideyim ve sonuca gideyim.
1: Tabii sonuca gidecek ayakları da sihirli büyücüleri var. Fenerbahçe'nin çok fazla büyücüsü olmaya başladı. Talişka bir sihirbaz yapar mı? Büyüsünü Asensio yapar mı? Çok önemli bir Mason Greenwood transferi var. Çok. Onu bu sezon boyunca çok fazla konuşacağız.
2: Adam eksiltebilen.
1: Bir tarafta Leao ama burada ben bu tezleri söylerken hep antitezini de getiriyorum. Burada da bizim karşımıza çıkacak ve Fenerbahçe adına bence en önemli konuşulması gereken konu şu. Önde basıyorsunuz, çıktınız 3-2-5, 3-1-6, topu çıkarken kaptırdınız veya güvenli geçiş olarak, rest defense olarak tabir ettiğimiz durum. Oradaki arkadaki konumlanmaları, Kante, Gündüz'ü, İsmail, bence Fenerbahçe'nin en fazla tartışılan bölgesi bu olacak.
2: Peki Kante ile alakalı düşüncen ne?
1: Kante ilk geldikten sonra her maçta oynadığında
2: üstüne koyarak
1: çok
2: devam etti.
1: Üstüne koyarak
2: sezon
1: gitti.
2: Sonra da iyi performans verdi. Bugünkü durumu ne sence?
1: Bence bugün milli takımdan geldi. Takımla birlikte biraz çalıştıktan sonra ben gözüm kapalı Kante'yi oynatırım. Ama orada İsmail Kartal Hoca'nın bence önemli bir problematik durumu var. İsmail Yüksek çok çok iyi bir oyuncu. Şimdi Gündüz'ü İsmail Yüksek oynatırsınız.
2: Evet.
1: Kante Gündüz'ü oynar. Ben hatta ileri gideyim. 4-3-3 de oynatabileceğini düşünüyorum. Eğer 4-3-3 oynatırsa Kante Gündüz'ü İsmail de yaparsınız.
2: O zaman Asensio'dan vazgeçmek zorunda
1: tabii,
2: kalırsın.
1: Tabii. Zaman zaman 4-3-3 de deneyecek. Bence sadece tek bir formasyona bağlı kalmayacak.
2: Şimdi sen peki Fred olacak mı bu?
1: Ben Fred'e baştan beri
2: oluşumun içinde düşünmüyorsun değil mi?
1: Ben hiç düşünmüyorum. Hani, ben ilk günden itibaren
2: çünkü Batuhan mesela Fenerbahçe kadrosunu getirdiğimiz zaman hani kimlerin gideceğini, kimlerin kalacağını bunları da söylememiz lazım ama bu acayip zor bir denklem ve Fenerbahçe bence bu işin içinden daha halen çıkamadı.
1: Zor.
3: Şuraya da inmek istiyorum.
1: Elbette.
3: Çok özür dilerim.
1: Rica ederim.
3: Geçen seneye baktığımızda az önce söylediniz 4-3-3 formasyonunda Gündüz'ü, Kante, İsmail orta sahası. Karagümrük maçında Fenerbahçe buna benzer bir orta sahayla çıkmıştı ve çok problem yaşamıştı.
2: Ama Batuhan sana o zaman şöyle bir cevap vereyim. Buna karşılık şöyle bir cevap vereyim. Leao olduktan sonra, Mason Greenwood olduktan sonra hiç kusura bakma rahat rahat oynar o işi.
1: Oynanır.
2: Yani bu takım rahat rahat oynar onu. Çünkü sen orada topu kazandığın an, ikinci bölgede ya da birinci bölgede kazandığın an rakipten de bir baskı yiyorsan bu çabuklarla çok çabuk sonuca gidebilirsin.
1: Tabii. Bir de her maçın ayrı hikayesi olacak.
2: Tabii ki. Yani
1: her maça
2: tabii
1: göre ki ayrı formasyon, ayrı profiller denenecek. Ama çok önemli Emre Hoca'nın söylediği altını çiz. Doğru sadeleşme Fenerbahçe'nin geleceğini belirleyecek.
2: Bence de.
1: Kimlerden çıkacaksınız? Bana kalırsa şimdi Jaden'dan çıkma ihtimali masada mı? Masada. Şimdi Nathan sakatlandı, Allah korusun. Skriniar evet çok sağlam ama son dönemde geçen sezonu hatırlayın bir sakatlık yaşadı.
2: SOS şimdi vermeye başladı. Tabii, dönüşlerde biraz zayıf.
1: Hem sol bekte kullanabiliyorsunuz.
2: Evet.
1: Hem de sol stoperde. Ya oradaki matematik denge çok önemli. Bana kalırsa ben Fred'den %100 çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Fred kandırıyor.
2: Ama hoca da diyor ki ben Fred'den çıkmayacağım gibi bir demeç verdi geçen hafta maç sonunda.

0: zaman sadeleşme adına bunlar olur. Oyuncumun kıymetinden tabii ki asla bir değer
1: düşmez. Ama yolsu elektrik olarak da geri dönecek ama maçlardan sonra da bunlar. Tabii. Bir de peki benim kafamda bir şey daha var. Kante statü gereği yazılmaması da enteresan bir durumdu. Yani ikinci maça yetişebilirdi mesela. Statü gereği yok Kante. Şimdi önümüzdeki sene Kante 15 milyon euroya yakın bir maaş alıyor.
0: Çok büyük maaş.
1: Fenerbahçe'den en fazla para alan oyuncuların başında geliyor. Yani devre arası yapılan transfer çok büyük bir transfer diye adlandırıldı ama maalesef o kadar büyüklüğünü biz görememiştik.
0: Tabii.
1: Özellikle ilk 6-7 hafta ki zaten orada film koptu yani Fenerbahçe adına film kopmuştu. Şimdi bu sene acaba diyorum Fred'le devam edip de Kante'den vazgeçer mi Fenerbahçe?
0: Şimdi Kante'ye yani o parayı...
1: Ona bir çözüm yolu mu arıyor tabii, acaba?
0: Aranıyor ama Kante'ye o maaşları, o rakamları kim verecek mesela?
1: İşte Fenerbahçe bu yükümlülüğün altına girecek.
0: Yani Fenerbahçe çok doğru sadeleşmesi gerekiyor. Ben söyleyeyim mesela Fred bir numara. Ki ben geri geliyorsa Semedo'dan da çıkarım. Hatta iddialı cümle kurayım size. Mert bence çok kıymetli bir oyuncu. Milli takımda. Peki... Sağ bek oynatırsın, stoper oynatırsın, sol bek Mert Mimovic'le bile devam etme ihtimalim var.
1: Şimdi bu konuya gelelim gerçekten ya Batuhan. Önce bir maçı bence değil mi? Yani senin anlatmana göre maçı değerlendirelim. Tabii. Sonra da yalnız bu konu çok önemli ve değerli. Yani bu işin içinden biz geçen hafta çıkamadık.
0: Tabii.
1: Söyleyeyim yani.
0: Ya aslında
1: 17 oyuncu var. 10 oyuncu kalacak, 7 oyuncu gidecek fakat bir oyuncu daha istiyor Fenerbahçe.
0: Yalnız Emre Hocam bu bir de bu kuantum fiziği de değil. Oraya Oğuz Çetin'i koydunuz. Yani evet. Sportif futbol direktörü. Evet. Karar alacaksınız. Evet. Senelerce çok önemli yerlerde oynadınız. Doğru. Oyuna çok hakimsiniz.
1: Doğru.
0: Bir oyun ideolojisi etrafında şekillendireceksiniz.
1: Zaten
0: bir
1: şekillenmeye başladı aslında.
0: Bir karar alacaksınız, onun bedelini de ödeyeceksiniz. Yani oralarda o isimler de bence o yüzden de var. Yani bu kadar zor olarak önümüze atıyorlar mesela konuyu. Ama o isimlerde bu işleri çözmek için orada var.
1: Yalnız Fenerbahçe'nin bak yaklaşık bir aydır bu 17 yabancısından bahsediyoruz. Yani bu 12+2 olsaymış Fenerbahçe'ye korkunç derecede yaramıştı.
2: Tabii.
1: Yani Fenerbahçe oradan çok galip bir şekilde çıkmıştı ama ona düşmesi tabii ki bence düşmesinin de çok doğru olduğunu düşünenlerdenim.
0: %100 doğru.
1: Onu söyleyeyim. Yani şimdi yayından önce Mahmut Alpaslan Hoca ile birlikteydik. Yani biraz konuştuk yani bu konuyu değerlendirdik. Ya Türk futbolunun selameti adına şu yabancıyı biraz düşürmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü olmuyor. Mesela bakın bu sene Fenerbahçe'ye bakın, Galatasaray'a bakın, Beşiktaş'a bakın. Ya bırak bir alt ligi. Hiçbir tane Türk oyuncu gelmedi ya. Ya olacak şey değil yani bu. Bizim dönemimizde 7 tane, 8 tane ikinci liglerden oyuncu alırdı büyük takımlar. Ki bu oyuncuları nasıl piyasaya çıkartabilirsin? Bu oyuncuları milli formayı nasıl giydirebiliriz? Ya hep devşirme oyuncularla devam ediyoruz. Hep Avrupa'da yetişmiş Türklerden devam ediyoruz.
0: Doğru.
1: Yani buna bir son vermemiz lazım. Bir tarafa bırakmamız lazım. Artık ligimizi bir tarafa bırakıp gerçeğimize geri dönmemiz lazım. Mesela bazı yorumcu arkadaşlar şunu söylüyorlar. İşte yabancı liglerde serbestmiş. Ya adam sistemini kurmuş. Adam her şeyini oturtmuş. Onda serbest olsa ne olur, serbest olmasa ne olur? Hoca bana saydı Almanya'da amatör lig 9-10 tane amatör lig varmış. Tabii, ya. Var. 85 bin maç oynanıyormuş ya yılda. Ya inanılacak bir şey değil. İşte buradan gelen oyuncular bütün Avrupa'ya dağılıyor. Biz de bunu başarabiliriz. Biz de bunu yapabiliriz. Biz de çok büyük bir ülkeyiz. Biz de futbol aşığı insanlardan yani etrafımızda çok çok var. Çok da kaliteli teknik adamlarımız var. Altyapıya biraz daha değer vermemiz lazım. Kesinlikle. Arkadaşlar. Yani yok, hep bunu konuşuyoruz. Ya günün sonuna geldiğimiz zaman işte o yabancı mı olacak, bu yabancı mı olacak, şu yabancı. Ya hangi yerliyi oynatacağız kardeşim?
0: Tabii.
1: Yani Fenerbahçe hangi yerlisini gelsin oynatacak? Hocam. Beşiktaş kaç tane daha yerlinin üzerine koyabilecek? Galatasaray o özel oyuncuların üzerine kaç tane daha yerli potansiyeli koyacak? Ya Kerem Aktürkoğlu geldi ya. Yani bizim kanalımız da vesile oldu. Türkiye Kupası maçlarını canlı yayınladığı için. Aynen. Oradan görüldü de işte hocalar baktılar, takip ettiler de aldılar, getirdiler. Yani Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya giden bir oyuncu. Yani milli takım forması giyen oyuncu. Erzincan'dan çıktı mesela.
0: Çok önemli.
1: Keçiören'den çıktı Barış Alper.
0: Tabii.
1: Değil mi? Ya bunlara biz çok daha değer vermemiz lazım.
0: %100.
1: Ya biz bunları konuşuyorsak öncelikle işin altına bakmamız lazım.
0: %100.
1: Oraları düzeltmemiz lazım. Oraları düzelttikten sonra istediğimiz kadar yabancıyla oynayalım. Gerekirse sınırsız olsun. Ama bizim yeni gelen jenerasyonlarımız iyi gelsin.
0: Tabii.
1: Yani milli takımlarımız çok doğru oyun planlarıyla gelsin. Doğru stratejilerle, doğru teknik adamlarla gelsin. Bizim en büyük hedefimiz bu olmalı.
0: Ya bence. Yabancı kuralı çok konuşuluyor. Bana kalırsa bir karar alınmış. Bu kararın arkasında durmak gerekiyor.
1: Bitti bu kadar yani.
2: Maç öncesi basın toplantısında da İsmail Kartal dedi ki yabancı kuralıyla ilgili kendi fikrimi söyledim.

0: Kuralın değişmesi bana göre tüm kulüplerin işine yarayacak açıklamasında bulundu.
1: Evet ama bir işin boyutu da mesela Galatasaray boyutu hiç konuşulmuyor. Okan Hoca ilk bu ateşi fitilini yaktı. Daha sonra bugün...
2: Ama planlamasını ona göre yapıyor şu anda.
1: Tabii. Bugün Dursun Bey'in açıklamaları var. Dursun Bey de yine kurala bir atıfta bulunuyor. Herkes Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı oyunculardan bahsediyor ama Galatasaray'da çıkamıyor. Galatasaray'ın transfer yapamamasında en önemli nedenler olarak sunulanlardan bir argüman da bu. Evet. Fenerbahçe'de biraz da şeyi bekliyor. Yani bu maçtan sonra göreceksiniz yani. Hızla bence sadeleşmeler olacak. Fenerbahçe'nin şöyle bir avantajı var. Fenerbahçe kurala ilişkin olarak o 23 yaşla ilgili yatırımını yaptı. Hatta fazla oyuncusu var.
2: Fazla
1: şu anda
2: oyuncusu var
1: uygun olarak.
2: Fazla oyuncusu var.
1: Ama mesela anlatılan, ben bazı ezberlerin de bozulması gerektiğini düşünüyorum. Livakovic. Livakovic'den çıkarsınız. Dinamo Zagreb de istiyor. Diego Carlos. Komon'un istiyor.
2: Evet.
1: Çıkar mısınız? BK'yı Kasımpaşa'ya verdiniz. Yine evet. Hani bir şekilde bu oyuncudan çıkacaksınız.
2: Ama işte bak, küçük maliyetli oyunculardan Fenerbahçe çok rahat bir şekilde sıyrılabiliyor, çıkabiliyor. Önemli olan büyük maliyetli oyunculardan doğru bir şekilde çıkabilmek. Ondan ya şimdi zor. Kante'yi vereceksin. 15 milyon euro. Gittiği kulüp diyecek ki ben 3 veririm diyecek.
1: Tabii.
2: 12'si Kante'nin sana kaldı.
1: Çok zor.
2: Nasıl olacak yani?
1: Mesela Ederson'la alakalı matematik ortada. Ederson'dan çıkabilirsin. Ederson'u isteyen takımlar var. Ki Ederson'dan çıkıp mesela Berke ihtimali çok daha mantıklı duruyor. Kaleyi bir Türk oyuncuya teslim ettiğinizde.
2: Ama başından beri de Aziz Yıldırım'ın bir söylemi var, hatırlayacak olursan. Diyor ki ben diyor bu kaleciyle devam edeceğim diyor. Neden devam edeceğim? Önce diyor konuşacağım diyor. Onu ikna edebilirsem. Tabii. O da bu işe sıcak bakarsa dedi seçimden önce. Bence de konuştular. Zaten Ake'yi de alma sebebidir.
1: Tabii,
2: hatta bunu da söyledi. Dedi ki yani ben Ake'yle dedi Ederson'u 5 sene üst üste oynattı dedi bu takım dedi. Yani biz dedi zorluk çekmeden dedi aynı şekilde devam edeceğiz. Hatta sinyalini de verdi. Dedi ki o zaman ya dedi o zamanki stoperimizle dedi bu dönemki stoperlerimiz biri olmayacak dedi mesela.
1: Ama hani tartışalım. Antitez getireyim. Sizin fikrinizi çok merak ediyorum. Evet. Şöyle tartışalım. Fenerbahçe taraftarının hep aklında Ederson'un bir bagajı olmayacak.
2: Olacak.
1: Galatasaray
2: hep olacak.
1: İlk yapacağı işte hatalı işte.
2: Tabii.
1: İlk yapacağı belki umursamazlıkta. Peki o bagajı taşımak ne kadar mantıklı?
2: Ama şöyle taşıyabilir. Bu oyuncu çok önemli yerden gelmiş.
1: Tabii.
2: Çok önemli tepkilerle karşı karşıya kalmış. Burada da bence bu olayı kendi lehine ve Fenerbahçe'nin lehine çevirebilecek bir güce sahip olduğunu düşünüyorum.
1: Doğru.
2: Onu söyleyeyim.
0: Bir de yanında
2: çok
0: ciddi
2: değerli bir
0: var.
2: Profesyonel.
1: Tabii.
2: Ve önündeki oyuncular da ona yardımcı olurlarsa bence geçen seneden çok değişik bir portre görebiliriz.
1: Yapabilir.
2: Ama şöyle de bir şey var. Mesela ilk oynadığı 3 maç bir iki tane de top çıkardığı zaman biz biliyorsun yani alkışlamayı da çok sert alkışlayan işte yuhlamayı da çok fazla yuhlayan bir toplum haline geldik. Yani biliyoruz biz böyleyiz yani maalesef. Hani tepkilerimizi çok agresif bir şekilde veriyoruz. Evet.
1: Çok
2: o da Fenerbahçe'nin işine gelecek mi gelmeyecek mi? O da tabii ben saygı gösteriyorum. Hani senin düşüncene de katılıyorum. Hani sen diyorsun ki abi diyorsun ikinci hafta adam vurdu diyorsun elini uzatamadı diyorsun mesela. Gol oldu. Şimdi taraftara bunu nasıl anlatırsın? Aziz çok Yıldırım da burada riske girmeyi seven bir başkan.
1: Tabii. Aziz Bey bir karar verecek.
2: Aynen bir karar verecek.
1: Arkasında duracak ve neler olacak. Çok iyi kaleci. Ben çok beğeniyorum ki ayak kalitesi yani tartışılmaz. Ve şöyle düşünün mesela attığı uzun toplarda savunma arkasına koşacak. Bu sefer Greenwood'unuz var.
2: Evet.
1: Veya Leo'ya uzun attı.
2: Atabilir.
1: Leo indirdi.
2: Tabii.
1: Verdi pasını.
2: Ya da uzun attı. Vedat indirdi.
1: Vedat indirdi. Ya çok çok iyi. Fenerbahçe'nin bence en büyük problemi oyuncunun o kullanım kılavuzuna uygun da kullanmadı. İki stoper açılsın.
2: Vallahi
1: senelerce oynadınız.
2: Evet.
1: Çıksın Ederson'da.
2: Kenarları da öne çıkarsın.
1: Tabii.
2: Bekleri.
1: Ederson da üçüncü stoper gibi. Artı biri bulmak dünya futbolunda mesele.
2: Zaten
1: Ederson atsın
2: artık
1: sağ sola.
2: Yani bütün teknik adamlar bu tarz kalecilere doğru yönlendi. Aynısını Vincenzo Italiano daha gelmiş gelir gelmez ilk tercihim demiş. Benim ayakları iyi olan bir kaleciye ihtiyacım var. Çünkü neden? Eksik yakalandığım zaman libero olsun demiş.
1: Tabii,
2: benim
1: süpürücü.
2: Kaleci. Tabii ki.
1: %100. Çok haklısınız.
2: Çok önemli
1: çok
2: yani.
1: Önemli
2: futbolda
1: örnek.
2: Çok önemli.
1: Doğru.
0: Bir kendisini dünya çapında defalarca kez ispatlamış bir kaleci.
2: Tabii.
1: Müthiş bir kaleci. Tabii. %100.
2: Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin bu sene özelinde en büyük sıkıntısının şu olduğunu düşünüyorum. Evet Fenerbahçe İsmail Kartal'la çok gol atacak. Bir kere onda kesinlikle ben yani özellikle Anadolu maçlarında içeride oynadığı maçlarda skoru çok erken eline alabilir. Ama Fenerbahçe'nin unutmaması gereken bir sıkıntısı var. Halen bir sol bekinin olmadığı bir kadro konuşuyoruz.
1: Tabii.
2: Bak mesela Osterwolde mi olur?
1: Levent mi oynayacak? Levent mi oynayacak? Archie'yi mi oynatırsın?
2: Archie'yi acaba kontenjanda mı kullansam?

0: Yani bunların hepsi var Fenerbahçe'de. Bunu oturtturamadılar bir. İkincisi de şimdi hücumu yaptığın zaman ön alan baskısını çok doğru yapman lazım ve topu çok doğru yerde kazanman lazım. Bunu kazanamıyorsan o baskılar kırıldığı anda Fenerbahçe savunmasının ne yapacağını ben düşünüyorum.
1: Nasıl pozisyon alacak?
0: Evet, özellikle büyük maçlarda.
1: Önemli.
0: Yani bu sene çünkü Trabzonspor çok önemli bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Geçen sene Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandılar. Tamam. Lige gerçekten renk getirdiler Fatih Tekke ile birlikte.
1: Çok iyi takım.
0: Beşiktaş takımına baktığın zaman
1: güçlü geliyor. Yani
0: geçen sene bir 3-4 tane iskelet oyuncusu vardı. Bu sene Lümel geldi. Salih geldi. Trossard geldi.
1: Trossard geldi.
0: Oraya da gireceğiz. Salah keşke gelseydi. Onu da konuşacağız. Ama baktığımız zaman Galatasaray takımı 4 sene üstte şampiyon olmuş. Osimhen gibi dev bir oyuncusu var.
1: Tabii.
0: Ve ne oynadığını bilen bir teknik
1: çok
0: adamı
1: net
0: var. Ya burada bu işin içinden çıkabilmek, ya öbür tarafa dönelim, Göztepe takımı yani kutlamak lazım. Hatta ikimiz de İzmirliyiz. Daha yeni öğrendik. Şimdi Göztepe takımı
1: harika yönetiliyor.
0: 2 senede 39 milyon euro bonservisten para kazanmışlar ya. Evet. Var mı böyle bir şey ya?
1: Çok doğru
0: örnek alınmalı yani.
1: Müthiş bir organizasyon
0: bu. Örnek alınacak bir kulüp haline geldi. Hiç borçsuz falan.
1: Tabii.
0: Bakıyorsun Samsun Spor takımı önemli bir başkanı var.
1: Tabii.
0: Onlar da bir şeyleri yaratmaya çalışıyorlar.
1: Uğraşıyorlar.
0: Geliyorlar.
1: Çapa iyi ya, bir organizasyon.
0: Evet. Yani ligimizde
1: orada
0: çok değerli ve önemli takımlar var. O yüzden baskıyı yapabilmek çok önemlidir. Ama bunun devamını getirebilmek daha da önemlidir. Yani oralardan kırıldığın an, o orta sahada o boşluklardan kırıldığın an savunma arkasına atılacak toplarda büyük sıkıntı yaşar mı? Yaşar. Bunu Beşiktaş da zaman zaman yaşayacak. Tabii. Ki Vincenzo Italiano da aynısını istiyor. Ön tarafa çıkartacağız diyor. Ön alan baskısı.
1: Tabii.
0: Çok çabuk kazanacağız.
1: Stoperleri
0: Okan Buruk 4 şampiyonluğu özellikle Anadolu maçlarında hep böyle kazandı. Futbolculuğundan gelme bir alışkanlık. Ya, o yüzden aslında sevinmeliyiz. Bu senelik güzel olacak.
1: Çok keyifli olacak.
0: Çok güzel olacak.
1: Tabii.
0: Yeter ki takımlarımız Avrupa'da istediğimiz seviyeye gelsin. Yani her oynadıkları maçta üzerine koyarak bize puantaj anlamında çok yarar sağlasınlar. Bizim en büyük beklentimiz ve hedefimiz bu olmalı.
1: Tabii. Leo gelirse düşünün şöyle. Atar attırır.
0: Tabii.
1: Mason Greenwood. Atar attırır. Bir kere müthiş bir oyun zevki, keyif verir.
0: Çok.
1: Asensio
0: çok.
1: Orada o merkezde o kreatif yeteneğiyle
0: çok
1: her iki kanadı işletir. Önde Vedat. Bir kere bağlantıda müthiş var.
0: Tabii.
1: Bağlantıda düşünebiliyor musunuz? Geldi 9
0: hem
1: oldu.
0: Hem savunmaya yardıma
1: kanatları
0: da gelir.
1: Tabii,
0: hem önde baskıya gelir. Hem top tutar.
1: Ama şu konuşulabilir. Ön alan baskısını müthiş yapar mı? Bu dörtlü ön alan baskısı yapmaz. Alan
0: ki
1: işgal eder. Alanları kapatarak o işi yapar.
0: Peki diyelim ki Fenerbahçe Leo'yu aldı Cem. Kerem Aktürkoğlu'ndan performans alabilir misin?
1: Kerem
0: senin
1: Aktürkoğlu,
0: düşüncen ne yani orada?
1: Kerem Aktürkoğlu Leo geldikten sonra eğer yedek oturursa çok zor.
0: Sıkıntı büyür değil mi?
1: Problem
0: çünkü
1: olur.
0: Çünkü çok duygusal bir
1: problem yani olur. Onu net söyleyelim.
0: Evet.
1: Burada kitabın ortasından konuşalım. O hamleye bana kalırsa Kerem'le konuşularak Kerem ikna edilirse
0: nasıl ikna edilecek?
1: Olması
0: şimdi
1: gerek.
0: Söyle peşim sen kendini Kerem Aktürkoğlu'nun yerine koy. Ya koyalım ya.
1: Ben Kerem Aktürkoğlu
0: bir de o yapıda bir oyuncu
1: bakışıyla,
0: mesela çok çabuk etkilenen.
1: Tabii çok duygusal
0: mi?
1: Ki ben kendi iddiam şimdi burada çok linci uğruyoruz ama
0: estağfurullah.
1: Bana kalırsa ben Kerem Şerif varken Leo'ya gireceğime o büyük rakamlara çok güçlü Vedat'la birlikte başka bir santrafora yatırım yaparım.
0: Ama o zaman
1: benim sol önümü Kerem çözer. Şerif çözer. Hatta hiç konuşulmayan konu Oğuz'u Fatih Tekke nasıl sol önde oynattı?
0: Ama şimdi
1: çözer.
0: Bak, tamam, çok güzel yerden geliyor Batuhan. Çok güzel yerden geliyor. Ben de şimdi sana o zaman ilave yapayım.
1: Tabii ki.
0: Şimdi sen ikinci santrafor diyorsun Vedat'ın yanında. Vedat yoksa kim var? Talişka var. Kerem var. Şerif var. Bir lüks değil mi Fenerbahçe'ye bir santrafor daha sence?
1: Şöyle, Şerif'i bir kere ben oynatacaklarını düşünmüyorum.
0: Ama artı 4.
1: Baştan
0: ligde
1: alınan sinyal tabii ki. O kenarda.
0: Çok ciddi paralar verdiler. O paranın karşılığını alabilirler mi?
1: Talişka mesela güçlü bir santrofor olarak düşünüyorum. Evet hani gollerde var ama bizden hep mesela şu isteniyor santrofor olarak. Git o güçlü stoperleri
0: tabii
1: yerinden sök.
0: Yık.
1: Sağa
0: tabii
1: sola
0: tabii
1: götür.
0: Aralara koşu at.
1: Özellikle mesela Talişka dikkat edin. Bir 5 dakika giriyor stoperlere.
0: Evet.
1: İki tekme
0: sonra
1: yiyor.
0: Çıkıyor.
1: Çıkıyor. Top alıp ama Fenerbahçe'nin orada çok güçlü bir figüre ihtiyacı var.
0: Evet.
1: Vedat gibi.
0: Bunu Kerem yapamaz mı?
1: Stoperleri.
0: Mesela böyle bir mesela Leo, Asensio, Greenwood ön tarafta Kerem.
1: Kerem yapabilir.
0: Mı?
1: Kerem milli takımda
0: özellikle,
1: da bunu yüzde yüz yapıyor.
0: Hadi iç sahayı geçelim. Özellikle deplasmanlarda aşırı derecede
1: yapar. Kerem'in bence

0: en büyük sıkıntısı 6 tane koşu yapıyor, 3 koridor koşusu. Tabii. O koşuları görüp o pasları atan oyuncuyu.
1: Evet.
0: Kerem hep çok fazla top ezdiğinden eleştiriliyor ama evet, o koşularına karşılık toplar gelmiyor. Çok
1: topları
0: uğraşıyor.
1: Aldığını düşün.
0: Emek veriyor. Kerem yapar. Sıkı,
1: bak bazen takım planlamalarında şöyle hatalar oluyor bazen. Aynı bölgede çok kaliteli iki tane oyuncu oluyor. Evet. Birinden vazgeçmek zorundasın kardeşim. Ya 11 kişi takım yapıyorsun ve birinden vazgeçeceksin. Ben bunu hep futbol oynadığım dönemlerde de teknik adama hep sorardım. Aynen. O yüzden de teknik adamlık yapmadım, biliyor musun? Bak inan bana, yapmadım. Çünkü aynı kalitede iki oyuncunun birine karar vereceksin. Öbürü ne olacak? Öbürü senin Türk futbolu adına en büyük değerlerinden biriyse öbürü ne olacak?
0: Evet, kenarda oturacak.
1: Bir teknik direktörün iki dudağı arasında kalacak oyuncu. Biz yıllarca yaşadık bunu ya. Ben hatta gittim bir tane hocaya, çıktım. Ya dedim ki hocam, ben niye oynamıyorum dedim ya. Ya ben de bu kadar yetenekliyim, arkadaşım da bu kadar yetenekli ya. Ya iki maçta bana sabredemez misin dedim yani. Ya olmayacak mı yani, hiç ben alamayacağım mı dedim o formayı. O da bana şunu söyledi. Şu anda dedi, takım iyi gidiyor. O da iyi oynuyor dedi. Benim zaten sözüm yok dedim. Ama takım bir kaybettiği zaman bana dönecek misin dedim, döneceğim dedi. Ve döndü.
0: Hocam seni ikna etmiş. Buradan benim aldığım mesaj şu.
1: Evet. İşte Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nu Leao transferinde çok doğru.
2: Trabzonspor'un yeni transferi Rene Mitingo açıklamalarda bulunuyor. Dilerseniz bir açıklamalara gidelim. Ardından tekrar stüdyoda olacağız.
3: I am the two. I like to help the team. I can keep the ball. I can go in the space, and I'm finish the actions. These are two things.
4: Açıkçası iki yönde oynamaya çalışıyorum. İki yönde takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Hem topu koruyabilirim, hem de aynı şekilde atakların sonuçlandırmasına da takıma yardımcı olabilirim diye düşünüyorum. İkisini de yapmaya, ikisini iki şekilde takıma yardımcı olmaya çalışıyorum.
5: Transfer süreciyle alakalı aslında bu transfer süreci nasıl işledi? Ayrıca Paolo Maldini çok önemli forvetle de bir forma rekabetine girecek. Hem ondan ne öğrenecek, hem de rekabet nasıl geçecek?
3: About Paolo Maldini, you know, the important striker in the team. What do you want to learn from him and how will be the competition between you and him? I can learn full of Paolo Maldini. I see when I was in Genk, I see a lot of games of him. I can learn a lot of things of him. He fight for the team, and we have a similar profile.
4: Paolo Maldini'den çok şey öğreneceğimi söyleyebilirim. Aslında ben de Genk'teyken Genk'in maçlarını her zaman takip ederdim ve ondan aslında çok şey öğreneceğimi de biliyorum. Benzer profilde hücum oyuncularıyız aslında. Takım için mücadele eden, takım için savaşan oyuncu tarzındayız ikimiz de. Benzer profildeyiz ama elbette kendisinden öğreneceğim çok şey olacak.
6: Ben Trabzonspor'a biraz önce isimler bahsetti. Felipe Augusto gibi. Gelmeden önce kimlerle görüştü ve bu kararı nasıl verdi, transfer kararı?
3: Any players, you know, who played here before, and how did you take your decision to come to Trabzonspor?
7: Why I come in Trabzonspor? I look the young players that come here. They come, they develop, and they go to a great club again. And I want to do the same. Felipe is a striker and a winger, and he did it. And yeah.
3: And who did you talk to before coming here? You know, any players?
7: Before I come here, I talk with ex-player of here, Luis Pedro Cavanda. He told good things of the team, and it's only him that I know. Yeah.
4: Trabzonspor gelişiminde aslında demin de bahsetmiştim. Belki de en büyük sebep genç oyuncuların burada gelişip daha sonra kendilerini daha da geliştirip Avrupa'nın büyük takımlarına transfer olmaları. Örneğin Felipe örneğini demin de vermiştim. Hem bir santrafor oyuncusu hem de bir kanat oyuncusu olarak buraya geldi. Kendini geliştirdi ve önemli takımlara transfer oldu. Artık çok daha bir iyi oyuncu oldu. Benim de yapmak istediğim bu. Aynı şekilde takıma yardımcı olup gelişip ben de tabii ki Avrupa'nın üst takımlarında yer alabilmek istiyorum. Buraya gelmeden önce de Luis Pedro Cavanda ile görüşmüştüm. Kendisi Trabzonspor'la ilgili bana çok olumlu şeyler söyledi. Bir tek onunla görüşme fırsatı buldum. Onu tanıyordum çünkü. O da takımla ilgili çok güzel şeyler söyledi.
6: Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.
4: Thank you.
6: Teşekkür ederim.

0: Başarılar.
1: Evet, Trabzonspor'un yeni transferi gerçekten Trabzonspor'da bu transfer döneminin en çarpıcı takımlarından olmaya devam ediyor. Yeni transfer Rene Mitongo, Belçika Pro Ligi'nden takıma katıldı değerli izleyenler. Kendisi henüz 18 yaşında, genç bir yetenek. 1.87 boya sahip. Standart DH'te forma giyiyordu. Rene Mitongo, bakalım bu sezon nasıl bir performans gösterecek Trabzonspor'da? Sizlerin de tabii fikirlerini almak istiyorum Cem Kerpiçler.
2: Tedesco'nun bir tanımlaması vardı. Baby Lukaku diye Şerif için. Aynı Baby Lukaku tanımlaması Mitongo için de yapılıyor.
1: Çok fizikli.
2: Güçlü, kuvvetli. Özellikle çok fazla süre almak istediği bir takımı tercih etmek istedi. Bir kere potansiyeli çok yüksek. Yani izlediğinizde oyuncunun neler yapılacağına dair kafanızda çok net senaryolar oluşuyor. Trabzonspor'u kutlamak gerekiyor. Trabzonspor hep doğru adreslere, doğru profillere gidiyor. Bundan önce Agüero'nun da neler yaptığını Trabzonspor'da çok net gördük. Burada organizasyonu kutlamak gerekiyor. Ya, Trabzonspor bazı hedeflere gidiyor fakat bu hedeflerin hep doğru olduğunu görüyorsunuz. Oyuncunun da ben gelişimi adına doğru karar verdiğini düşünüyorum. Burada Trabzonspor'da kendini çok daha fazla gösterip, süre alıp, aldığı süreleri kıymetli kullanıp ki Fatih Tekke'nin oyunculara dokunuşu var. Fatih Tekke oyuncuları çok rahat geliştirebiliyor. Onlara süre veriyor ve inanılmaz olarak teknik direktör arkasında duruyor. Bu bir oyuncu için çok kıymetli. Hata yapın diyor. Evet. Ya YouTube videolarını izleyin oyuncularla konuşurken. Özellikle hata yapın, çekinmeyin diyor. Ben buradayım diyor. Ben üstlenirim diyor. Ki genç oyuncuların da buna çok fazla ihtiyaçları var. Emre Hocam çok çok daha iyi anlatır, sahanın içinden geldi.
3: Estağfurullah.
2: Siz o güveni aldığınız zaman sahada çok çok daha üstüne koyarak oynayabiliyorsunuz.
3: Kesinlikle. Bir de bu tarz oyuncular çok büyük bir avantajdır. Bunlar atletik özelliği çok yüksek oyuncular. Yani ben Belçika, Fransa'dan çıkan oyunculardan mutlaka bir şeyler beklerim yani. Hani geldiği zaman o aidiyete yakın bir oyun oynayabilirler. Hı. Yani Onaçu'nun yanında kanat da oynuyor. Gerekirse santrafor da oynuyor.
1: Şunu da söyleyeyim.
3: Enteresan bir oyuncu.
1: Eski stoper geçmişi de var oyuncunun. Temastan kaçınmayan bir
3: onu da biliyor. Yani arkada
2: teması
3: oynamış.
2: Var, çata, çata,
3: tabii, çata çat oynayabiliyor. Ön tarafta da oynayabiliyor. Yani bence Trabzonspor bu sene yapmış olduğu transferlerle önemli oyunculara imza attırdı. Ama tabii izleyip görmek lazım. Hani evet, çok doğru yolda olduğunu konuşuyoruz. Bir kere teknik direktör ne oynatacağını biliyor. Yani biliyor. Bir sistemi var kafasında ve ayrıldığı oyuncular Zubkov'dan çıktı. Çok Agüero'dan çıktı ve bunlardan para kazanarak çıktı. Ve Trabzonspor'un savunma dörtlüsüne baktığımız zaman bu dörtlü kaç paraya mal olmuş biliyor musun Trabzonspor'da? 17 milyon euroya. Çok 4 tane oyuncu ya. Kabral dahil.
2: Fiyat, kalite, performans
3: 14.
2: düşünüyorsunuz.
3: 1'er milyon da kendilerine veriyorlar. 21 milyon euroya 4 tane oyuncunun sahibi olmuş.
1: Kabral, daha forma Pina giymeden Trabzonspor'da değerini tabii yükseldi.
3: Tabii canım. Ya,
2: şov yaptı.
3: Yani Trabzonspor'u kutlamak lazım. Tabii. Dünya Kupası öncesi böyle bir oyuncuyu 7 milyon euro para verip de almak öyle çok kolay bir hadise değil. Çok doğru işler yaptığının göstergesi bu Trabzonspor'un. Ya adamın fiyatı belki 20-25 milyon eurolara çıktı Dünya Kupası'ndan sonra. Çok da önemli bir futbol oynadı.
2: Tabii.
3: Yani, çok iyi oynadı. Ben de özellikle çok dikkat ederek izledim yani. Baktım oyuncuya. Oyuncunun alışları, verişleri, atağa katılışları.
2: Devam etmesi.
3: Devam etmesi, atak sonlandırması.
2: Kanat arkası.
3: Kanada geri dönmesi, savunma güvenliğinde durması falan Trabzon adına çok değerli bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Zaten Fatih Tekke de futbolculuk zamanında gibi. Yani o zaman da ışıldıyordu yani Fatih Tekke. Çok oynadım karşı karşıya Fatih Tekke ile. Zor bir santrafordu. Yani hani nereye koşacağı,
2: bir daha
3: ne zaman ne
2: yapar,
3: zaman topu tutacağı, ne zaman
2: kendini
3: arkadan öne koşacağı olacağını falan çok kestiremezsin Fatih Tekke.
2: Stoperler için çok zordur değil
3: en
2: mi
3: zor
2: hocam?
3: Tabii. Yani o cezalığın oyuncular içinde o marke ederken o ön arkayı seçmesi. Onu çalışmaları, özellikle bizim dönemimizde genelde biz ikili santrafor oynanıyordu. Biz tabii iki stoper bir libero gibi oynuyorduk. Aynen. Onlara yapışıyorduk ama orada bazen adam kaybedebiliyordun. İşte Fatih Tekke de öyle özellikli bir oyuncuydu yani. O dönem o kadar değerli santraforlar vardı ki o biraz yani o kendi rüştünü böyle tamamıyla o amili takımın 10 sene üst üste santrafor olamamasının en büyük sebeplerinden biri de oydu.
2: Çok
3: ama
2: önemli oyuncular var.
3: Hem futbolculuğu döneminde hem de teknik adamlığa geçiş döneminde İstanbulspor'da çok değerli ve önemli tabii işler yaptı. Hak ederek geldiği bir camiaydı Trabzonspor. Alanyaspor ona keza doğru bir oyun oynatıyor. Bu sene de doğru işler yapabildi.

0: Yeni düşünüyorum ama tabii yeni transferleri bir görmek lazım. Hani bir test etmek lazım. Hani bir ligi görmek lazım Trabzon adına.
1: Peki ilerleyen süre içerisinde tekrar Trabzonspor'a geri dönüş tabii yapacağız. Fenerbahçe ile yine kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ben. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini de ekrana taşımak istiyorum. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Fenerbahçe bu akşam önemli bir müsabakaya çıkacak değerli izleyenler. Bir kez daha sizlere bunu aktarmış olalım. Gornik Zabce deplasmanında Fenerbahçe bu 11 ile sahada olması bekleniyor. Kalede Ederson, savunma dörtlüsü Semedo, Şikriniar, Osterwolde, Levent Mercan. Orta sahada İsmail Genduzi, Asensio. Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci. Santrafor mevkiinde ise Anderson Talisca'nın bugün forma giymesi bekleniyor sarı lacivertlilerde. Şimdi Asensio'yu söylerken aklıma da şu geldi. Az önce de değinecektim. Hı hı. İsmail Kartal basın toplantısında Asensio ile aramızda hiçbir sorun yok. Biz buraya sorun değil, takım ruhu oluşturmaya geldik açıklamasında da bulundu. Geçen hafta hatırlayacağınız gibi maçtan hemen sonra işte Asensio ile arasındaki diyalogları paylaştı İsmail Kartal. Ondan sonra tabii belli başlı yerlerde bu konuşulmaya başladı. Negatifine çekilmeye başladı. Böyle bir açıklamada bulundu İsmail Kartal. Neler söylemek istersiniz?
2: Ben genel olarak İsmail Kartal Hoca'nın bir iletişim problemi olduğunu düşünüyorum. Bunu açık yüreklilikle ifade etmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin, hatta iddialı bir cümle kurayım, Fenerbahçe'nin bir Önder Özen'e ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Neden bunları söylüyorum? İsmail Hoca çok kıymetli bir teknik direktör. Saha içerisinde yaptıkları çok kıymetli. Fenerbahçe camiası adına bu zamana kadar ortaya koydukları çok kıymetli. Fakat bazen aklındakileri ifade ederken net olarak ifade etmekte zorlanıyor.
0: Yanlış evet, cümleler mi kuruyor diyorsun yani?
2: Krize yol açabilecek cümleler kuruyor. Fakat bir iletişimci %100 onun yanında olup ona destek verse, proaktif olarak çalışılsa, zaten basın toplantılığında gelecek sorular %80'i 90'ı belli.
0: Ama Can var ya, iletişim Fenerbahçe'de çok değerli ve önemli bir grupları var. Bunda da hocaya yardımcı olduklarını ben duydum.
2: Bence ama daha iyisini yapmaları gerekiyor.
0: Ama bazen de şimdi Cem, istediğin kadar, şimdi benim bir danışmanım olsun mesela, hani yayından önce bana istediği kadar konuşsun ama sen bana bir soru sorduğun zaman benim oradaki bazı şeyler uçar. Çünkü sana orada kendi hissiyatımla cevap vermem lazım diye düşünürüm. Acaba İsmail Hoca da böyle mi düşünüyor?
2: Eğer böyle düşünüyorsa da bence bu düşünce tarzı da zarar veriyor. Neden diyeceksiniz? Sizi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bu kulübe 4. defa getirmiş. Bu şu demek oluyor: siz zaten bu makama layıksınız. Karar vericiler size bu konumu vermiş. Siz her basın toplantısında "hiç kimseyle sorunum yok" deyip sürekli kendinizi bir anlatmaya, sürekli ifade etme çabası
0: ama sevgili Cem,
2: problem yaratıyor.
0: Ama şimdi basın mensupları da böyle bir soru soruyor. Şimdi sen mesela, ben kendimi İsmail Kartal'ın yerine koyuyorum. Sen şimdi bana sor. Asensio ile ilgili bir problem mi var? Ne diyeceğim?
2: Hemen söylüyorum.
0: Söyle.
2: Siz sorun bana.
0: Asensio ile ilgili bir probleminiz mi var?
2: Hiçbir problemimiz yok. Asensio bizim takımımızın çok kıymetli bir oyuncusu. Biz Asensio'ya herhangi bir zarar görmemesi adına onu koruyarak ondan çok daha fazla verim alacağımız noktalar gelecek ve biz Asensio'nun kıymetini biliyoruz. Asensio zamanla süre alacak ve bununla alakalı olarak çalışmalarımız sürüyor. Bir, iki, bu konuyla ilgili konuşacak hiçbir şey yok. Asensio bizim takımımızın en iyi oyuncusu. Başka sorunuz var mı? Ya bunun çok fazla trikleri var.
0: Bravo, güzel. Güzeldi
2: ya, bu işlerden
0: bunlar
2: kurtulabilirsiniz.
0: Doğru, güzeldi.
2: Yani İyiydi. Ama İsmail Hoca'nın, ben şu konuda
0: ama İsmail Hoca'yı zaten, İsmail Hoca'nın yapısını bilerek getirdi tabii, Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Yani dedi
2: orada
0: ki
2: orada da %100 katılıyorum. Ya demek başkan, ki o riske de girdi.
0: O riske girdi. Dedi ki ya ben, dedi, bu oyunu bu yıl, dedi, evet, şampiyon olsam da olmasam da önümüzdeki sene bırakacağım, dedi. Ben ona inanmıyorum. Şampiyon olursa Aziz Başkan devam eder. O sinerji ve enerji onu ayağa kaldırır diye düşünüyorum. Tabii. O da böyle bir tercihte bulundu.
2: Peki ben bir soru soracağım.
0: Sor.
2: Şimdi İsmail Kartal göreve geldi. Gayet de iyi gidiyor. Siz teknik direktör olarak İsmail Kartal'ın yerine geçtiniz.
0: Evet.
2: Yaptığınızda bu zamana kadar işler belli.
0: Evet.
2: Her toplantıda kendinizi anlatma çabasına girer misiniz?
0: Asla girmem. Asla girmem. Takımla ilgili bilgiler veririm sadece, o kadar. Kısa ve öz. çok fazla da soru almadan devam edelim. Zaten herkes her şeyi görecek 2-3 hafta sonra.

0: derim. Biz iyi hazırlandık, iyi bir kamp dönemi geçirdik. Ya bunları tabii söylemesi çok doğal ama bazen de insanlar öyle bir sürçülisan edebiliyorlar ki bazen hiç ummadığın anda bazı sorular geliyor. Tabii. Ama buna çanak tutan da sevgili İsmail Kartal.
1: Tabii.
0: Geçen hafta kendisi dedi hazır değildi. O zaman daha hiç doğru bir dille cevap verebilirdi camiaya.
1: Hatta dönüp daha yersini getireyim. Şunu söyleyeceğim. İş daha kızışacak. Şu anda hiçbir şey yok.
0: Evet.
1: Üçüncü, dördüncü maç.
0: Sen mesela bugün Asensio'yu bekliyorsun ama bazı aldığım kaynaklardan da bazısı da diyor ki oynamayabilir diyor. Belki tabii. Hani ilerleyen dakikalarda da atabilir diyor hoca.
1: Tabii bir de şu var. Ya 3. 4. 5. maç işler kızıştı.
0: Tabii.
1: Bazen teknik direktörün işi sadece saha içi değil ki. Örnek verelim. Aykut Kocaman hoca bir suni puan kaybı ile ilgili cümle kurdu. Sunidir dedi. Bir hafta boyunca, konuşuldu. Bir ay boyunca bu Fenerbahçe teknik direktörü de bazen saha dışında da öyle bir cümle kuracak mutlaka. Ki bütün her şeyi dizayn edecek. Sadece saha içinde kazanılmıyor.
0: Mutlaka.
1: Saha dışında da çok doğru cümleler kurmanız gerekiyor ve bütün günde belirlemeniz gerekiyor. Ben bu konularda çok açık net söyleyeyim. Ben İsmail Hoca'nın böyle gündem belirleyecek metaforlar ortaya koyabileceğini düşünen tarafta değilim. Çok fazla iletişim desteğine ihtiyacı var.
2: Tabii,
0: yani da... evet yani bunlara çok dikkat etmesi lazım. Çünkü çok büyük bir camianın teknik direktörüsünüz. Hani ne konuşacağınızı çok doğru bir şekilde hesaplamanız lazım ve gazetecilerden hangi soru geleceğini de çok iyi kestirmeniz lazım. Maç önü ve maç sonu bunları çalışmanız lazım ve bu cevapları da çok biraz da politik olarak yani kullanman lazım. Çünkü camianın selameti adına bunu yapmak durumundasın. Ya inşallah Fenerbahçe camiasına bu akşamki maçla alakalı başarılar dilemekten başka çaremiz yok.
1: %100 başarılar.
0: Çünkü puan olarak da yukarıya çıkmamız lazım. Fenerbahçe'yi de Şampiyonlar Ligi'nde görmemiz lazım. Tabii. Bir futbol sever olarak Galatasaray'ı işte ona keza göreceğiz. İnşallah Beşiktaş bir an önce UEFA'da çok doğru işler yapabilecek bir kadro yapılanmasına da sahip olmaya başladı. Yani takımlarımız adına bugün ve yarın çok değerli önemli. Ve önemli. Başakşehir'e de başarılar dilemek istiyorum.
1: %100. Orada
0: onlar da mesela ilk maçta onu bir hata yaptılar Inter maçında. Torku değil mi?
2: Inter ama Turku.
0: Tuku. Turku mu?
2: Turku.
0: İşte bazı acayip isimler değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii zorlanıyoruz hocam.
0: Sorma. İşte bunları doğru geçebilirsek ligde çok sağlıklı başlayacağını ümit ediyorum. Hani takımlarımız biraz daha moralli girmesi lazım lige.
1: Ben Fenerbahçe'nin turlayacağını düşünüyorum.
0: Kesinlikle canım. Yani, buradan zaten dönmez bu iş.
1: Çok problem olacağını düşünmüyorum. Yani
0: burada zaten olası kötü bir sonuçtan sonra çok yani ciddi problemler yaşar.
1: Bütün dengeler değişir yani. Çok tabii. Büyük problemler yaşanır. Ama Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi çok yüksek.
0: Çok yüksek.
1: Orada erken bir gol bence bütün kapıları açar, kilidi açar yani.
0: Mesela Gornik'te bir tane oyuncuyu getirip Fenerbahçe'de oynatabilir misin? İzledin geçen.
1: Ya orada bir ben mesela beğendiğim oyuncuyu söyleyeyim. Urbanski var.
0: Onu bile,
1: var, Ukraynalı.
0: Onu bile getirmem.
1: Onu da tabii
0: oradan. Ya getirip Fenerbahçe'de oynatabilir misin?
1: Yok.
0: Adam Mason Greenwood'a gidiyorsun, Leao'ya gidiyorsun, Muriç'i almışsın, Asensio var, Gendüz'ü var, Kantesi var, İsmail'i var, İrfan'ı var,
1: biz
0: Kerem'i
1: çok
0: var.
1: Çok kaliteliyiz.
0: Ben bir de İsmail Kartal'dan şunu bekliyorum bu yıl. Ya Kerem Aktürkoğlu'na bir katkı ver. Yani oyununu geliştir. Yani bizim buna ihtiyacımız
1: var.
0: İsmail'e bir dokun. Tabii. İsmail daha iyi olsun. Çok değerli bir oyuncu çünkü İsmail.
1: Ben çok beğeniyorum
0: mesela. Oyunu iki bölgesinde de çok doğru oynayabilen. Atak yaptığın zaman atak sonlandırmasını bilen ve savunma anlamında da savunmaya çok yardımcı olabilen bir orta saha oyuncusu. Ya bunları geliştirebiliyorsak zaten Türk futbolunu iyi yere getireceğiz. Ya İsmail Kartal'dan bunu beklemek lazım.
2: Ya az önce konuştuk. Kerem Aktürkoğlu bazında şöyle bir parantez açmak istiyorum. Eğer Rafael Leao transferi gerçekleşirse aslında bir nevi de forma rekabeti açısından da Kerem Aktürkoğlu'nu biraz daha ateşlendirebilir belki.
0: Ben o tarafta değilim yani.
1: Kerem çok kıymetli bir oyuncu. Ben bu transferin yapılırken çok mesela üzerine düşünüp tartışılması gerektiğini düşünüyorum ki 60 milyon artı bir 40'lı paketle 100 milyon eurolardan falan bahsediliyor.
0: Evet.
1: Ben çok net söyleyeceğim. Çok iyi oyuncu. Kabulüm. Yani bu tartışmaya kapalı. Leao atarsınız top orada kalır. Sizi rahatlatır. İçeri girer. Golü var, şutu var. Zaman zaman inanılmaz bir büyücü gibi o da. Yani nerede ne yapacağını çok kestiremezsiniz. Bir, mental olarak problemleri var. Geçen yıl Serie A'yı seyredenler Milan'da bir maçı alıp tek başına kopardığını, sonra 2-3 maçta sahanın içerisinde 90 dakika 70 dakika olmadığı anları görürsünüz. Burada oyuncuyu mental anlamda nasıl yöneteceksiniz?
0: İşte burada teknik direktörlük ortaya çıkıyor.
1: Çok büyük bir problem. 2, elinizde Kerem var.

0: Şerif var. Kerem'i şöyle düşünün. Bu sefer Vedat'la oynayacak. İlk defa bir duvarı olacak. Alacak, verecek.
1: Bir kanatta da
0: orada kullanabiliyorsunuz.
1: Oradan gelen toplarda ikinci santrafor olacak Kerem. Tabii. Ama şunu da unutmamak lazım. Şimdi bak, adamın da kariyerine baktığımız zaman Leao'nun. Ya bu adam 6 yıl Milan'da oynamış.
0: Tabii.
1: Adam 80 gol 55 asist yapmış.
0: Evet. 21-22.
1: Adamın bir de yaşı 27. Tabii. Yani buradan bir daha yukarıya yapabilir.
0: Tabii.
1: Ya önümüzdeki sene rekor transferle yukarıya gidebilir. Çünkü o tarz özelliklere sahip.
0: Şöyle varım. 30'a mesela tamam.
1: Olur. Okay. 35'e 40'a bile olur. 35'e 40'a bile olur.
0: O 60 artı istenilen rakamlar.
1: Ben ya 60 vereceğini zaten Fenerbahçe'nin düşünmüyorum.
0: Bir de şu
1: ben
0: var ya.
1: Ben vereceğini düşünmüyorum.
0: Biraz da elinizdeki oyuncuları kıymetlendirin. Yani oyun planı kıymetlendirsin. Doğru. Ama şurada %100 katılıyorum. Aziz Yıldırım ve yönetime dikkat edin. Mason Greenwood'da da çok büyük rakamlar vardı. Onu aşağı çekmeyi başardı. Evet. Burada Leao işinde de aşağı çekmeyi başarabilir.
1: Yapabilir.
2: Peki o zaman bir virgül koyalım. Tabii. Bir araya gidelim. Bir ara rica edelim izleyicilerimizden. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
3: Spor'un radyosu A-Spor Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. A-Spor Radyo. Spor'un radyosu. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Reklam. A-Spor Radyo. Güzellikler
5: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam. A-Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: istedi.
1: Aspor Radyo. Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler.
2: Aspor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Oszpol Rádió.
1: Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. Üçüncü saat dilimindeyiz artık Spor Ajansı'nda. Son saat dilimindeyiz. Fenerbahçe'yi konuştuk. Temsilcimiz Fenerbahçe bugün saat 21'de Gornik Zabrze deplasmanında revanş mücadelesine çıkacak. Son kez sizlerden yorumunuzu alayım. Daha sonrasında hemen Beşiktaş'a geçiş yapacağım. Cem Kerpiççiler.
2: Başarılar dileriz. Ben Fenerbahçe'nin Polonya'da turlayacağını düşünen taraftayım. Çok net olarak bunu söyleyeyim. Hatta erken bir gol olursa Fenerbahçe için senaryo çok daha olumlu olacaktır. Ama ben Fenerbahçe'nin oradan eli boş döneceğini düşünmüyorum.
3: Emre Eren.
4: Aynı demeçte ben de bulunacağım. Başarılar diliyorum öncelikle Fenerbahçe camiasına. Fenerbahçe'nin çok usta ayakları var. Bugün de sahneye çıkma zamanı diye düşünüyorum. Onu da başaracaklarını düşünüyorum. Yani kafadan dediği gibi ilk 10 dakika bir gol bulursa Fenerbahçe bambaşka bir senaryoyla karşı karşıya kalabiliriz. Ve o yüzden inşallah Fenerbahçe iyi de başlar, iyi de bitirir.
2: İnşallah.
1: Biz de Fenerbahçe'ye yürekten başarılar diliyoruz temsilcimiz Fenerbahçe'ye. Beşiktaş'a geçiş yapmak istiyorum izninizle.
2: Tabii ki, lütfen.
1: Beşiktaş'ta yarın aslında çok önemli bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Tabii bu karşılaşmayı konuşacağız ama onun öncesinde transfer gelişmelerini ben masaya yatırmak istiyorum. Tabi uzun süredir Muhammed Salah sesleri yankılanıyor Beşiktaş'ta. Geçtiğimiz günlerde de Önder Özen açıklamalarda bulundu. Hem kamuoyunu aydınlattı, taraftarları bilgilendirdi, basın mensuplarını bilgilendirdi. Şimdilik masadan kalktıklarını söyledi Muhammed Salah'la ilgili. Tabi büyük ciddi paralar konuşuluyor. Emre Eren, sana bırakacağım sözü, neler eklemek istersin?
4: Ya bir paket bahsediliyor. 40 milyon euro civarında ve onun üzerine çıktıklarını söylüyorlar. Tabii başkan bu konuda, Sayın Başkan Serdar Adalı geçen sene aslında bize bu haritayı göstermişti. Yani önce Osayi Samuel'le masadan kalkmıştı. İş bittiği halde.
2: Doğru.
4: Sonra Kyle Walker-Peters transferi vardı. Onu da 100 bin eurodan sebep masadan. Yani başkanın şöyle bir dik duruşu var. Yani burası Beşiktaş diyor. Beşiktaş'tan kimse büyük olamaz diyor. Çünkü kulüp her zaman hancıdır, insanlar yolcudur diyor. O yüzden burada taviz vermiyor ama ben üzüntülüyüm, açık ve ne söyleyeyim. Yani bir Beşiktaş paydaşı olarak, yani eski bir futbolcu olarak, camianın içinden biri olarak, yani gerçekten üzüldüm. Çok bekliyorduk. Olacağını da düşünüyorduk. Çünkü hani 40 milyon euro diyorsun, evet, 34 yaşındaki bir oyuncuya bazen bakıyorsun 2 yıllık maliyette çok yüksek mi diye kendi kendimize de soruyoruz ama baktığımız zaman bu arkadaş Liverpool'da 10 yıl 442 maç oynamış.
2: Tamam.
4: 257 gol atmış, 123 tane asist yapmış, orta saha oyuncusu, yani kanat oyuncusu. Yani Premier Lig'de çok az sayıda vardır.
2: Tabii,
4: böyle oyuncu,
2: çok nadir oyuncu.
4: Yani bu oyuncuyu İstanbul'a getirebiliyor musun? Müthiş iş yapmışsındır. Tamam. Çünkü Nübel gibi bir kaleciyi almışsın.
2: Müthiş.
4: Orta sahanı Salih'le kuvvetlendirmişsin. Salih, ön tarafa, sol ön tarafa Trossard'ı getirmişsin. Sağ tarafta Salah. Bir de ön tarafa Vlahovic ya da Sörloth transferini.
2: Tabii.
4: Evet, artık Beşiktaş da bu yarışın içinde diyebilirdik.
2: %100.
4: Ama şimdi sütten ağzımız yağlı, yoğurdu üfleye üfleye yiyoruz. Mutlaka kulüp performansı, başkan performansı, hoca performansı olacaktır transferlerde. Ama yani bir takım taraftara baktığımız zaman Beşiktaş camiası büyük bir camiadır. Ve Beşiktaş camiası özellikle Tüpraş'ta oynadığı maçlarda bunu çok net bir şekilde sahaya yansıtmıştır. O seyircinin gücünü, o seyircinin enerjisini, o seyircinin sinerjisini. Ki ona göre bir teknik adam belirlenmesi yapıldı sezon başı. Yani Önder Özen çok ince eleyip sık dokuyarak bu teknik adamda karar kıldığını başkana iletti. Ha bak, Muhammed Salah tabi haftalarca yazdık. Son noktaya kadar geldik ama böyle bir açıklamayı açıkçası beklemiyordum. Ve o açıklamadan yarım saat önce de şöyle düşünüyordum. Herhalde masadayız, sıcak gelişmeler devam ediyor. Çok küçük nüanslar kaldı Salah'la aramızda. Bunu da bir an önce başkanın çözeceğini düşünüyoruz kelimelerini beklerken, bir anda masadan kalkıldığı kelimesi de tabi Beşiktaş camiasını biraz yıprattı mı? Yıprattı. Açık ve net söyleyeyim, yıprattı. Ama bu konuda da kulüplerin, başkanın özellikle dik duruşundan dolayı bence tebrik edilmesi gereken bir hadise. Ki mesela Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 5 senedir çok gerisinde kalan bir kadro planlaması yapılmıştı Beşiktaş'ta. Yani Muhammed Salah'la birlikte bu iki takıma çok yaklaşacak, tabii, bir futbol, bir oyun, bir seviye, bir legal atlatılacaktı. Tabii. Ama maalesef bu evdeki hesap çarşıya uymadı. Şimdi biz şeyi düşünüyorduk geçen hafta. İşte Salah gelirse Çerni'den de bir şekilde Beşiktaş yararlanabilir diyorduk. Hmm. Şimdi Çerni birinci oyuncu, U23 tarafında bir yabancı oyuncu beklentisi var Beşiktaş camiasının. Ha, bu beklentiyi nasıl karşılayacak? Nasıl yapacak? Santrafor önceliği aslında Beşiktaş'ın. Orada da bir bence bu Salah'ın reddinden dolayı, hani masadan kalkışından dolayı ben bir santrafor transferi o camiayı biraz daha hareketlendireceğini düşünüyordum. Fakat bu da gelmedi maça kadar. Yarın maç var. Çok kolay bir maç mı? Onu konuşacağız.
2: Zor.
4: Midtjylland maçı çok zor bir maç. Yani 110 milyon euroluk bir takım var. Evet, her ne kadar 1999 yılında kırılmış olsa da.
2: Tamam.
4: Son 2-3 senedir Avrupa'da önemli işler yapsa da, hani Beşiktaş forması onlardan çok daha üstte, çok daha özellikli, çok daha deneyimli diye düşünüyoruz ama evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Çok arayabiliriz. Yani
2: doğru.
4: Tüpraş'ta oynadığımız maçı arkadaşlar çok arayabiliriz. Çünkü dörtlük, beşlik olabilecek bir maç. 1-0'la bitti. Yani orada çok ciddi pozisyonlara girdik. Çok önemli bir oyun planı ortaya koyduk. Teknik direktörü kutlamak lazım ama hep sana diyorum Cem. Biraz bende soru işareti var şu konuda. Hani ilk maçlar çok fazla yoruma açık maçlar değildir. Biz bunu Van Bronckhorst zamanında da Beşiktaş'ta bunu yaşadık. Yani Galatasaray galibiyeti 5-0'lık bir galibiyet. Immobile transferi, önemli transferler.
2: Tabii.
4: Dedik ki ya evet Beşiktaş ayağa kalkıyor. İlk 7 hafta iyi başlangıç. Ondan sonra bir düşüş. Ya onun için gerçekten yorumları yaparak çok sağlıklı bir şekilde yorum yapma zamanımız geldiğini düşünüyorum. Hocadan yarınki akşamla ilgili şunu bekliyorum. Beşiktaş özellikle hem hazırlık maçlarındaki tam kadro oynayamadı ama Midland maçında şunu gösterdi bize ilk 45 dakika. Beşiktaş ne oynayacağı gösterdi. Yani Beşiktaş özellikle içerideki maçlarda ne oynayacağının planını gördük.
2: İzleri bize gösterdi.
4: Onun izlerini yaşadık ve atılan gol de gerçekten takdire şayendi. İlhan Fakıllı'nın 3 dakika önce o içeriye kat ederek Çerni'yi bulması. Çerni'nin Orkun'a çıkartması, Orkun'un şut atıp kaleciden dönmesi ve 3 dakika sonra aynı golü tekrarını yapması Beşiktaş'ın. Ya bunlar çalışılmış
2: ezbere setler var.
4: Organizasyonu çok doğru yapan bir Beşiktaş var ama ben teknik direktörü Vincenzo Italiano ile ilgili fikrimi yarın akşamki maçtan sonra net bir şekilde ortaya koyacağım. Onu da şurada bekliyorum. Ya evet biz 2. ve 3. bölgede çok doğru işler yapıyoruz ama yarın savunma güvenliğimizi nasıl yapacağız? Yani Beşiktaş camiası savunma güvenliğini nasıl ön plana atacak bu maçta? O da bence Vincenzo Hoca'nın en sıkıntı yaşadığı durumlar. Bunu İtalya'da hatırlayacak olursan Fiorentina zamanında da yaşamıştı. Ön alanı çok doğru oynuyordu ama arkaya atılacak toplarda o problemleri zaman zaman yaşayan bir kurgusu vardı. O riski yaşayan, o riski seven ama bir teknik adamdaki heyecan, o enerji, o camiaya yakın özellikleri de çok net bir şekilde sahaya yansıttı. Bunu da söylemek lazım. Muhammed Salah konusunda Botancım camianın bir kısmı da şunu söylüyor. Diyor ki ya diyor bu yaştaki oyuncu diyorlar ama yani kariyere baktığımız zaman yani bu oyuncunun o kariyer planlamasındaki gidişatı evet geçen sene teknik direktörle yaşadığı problemler ama o Tüpraş stadını gerçekten hop kaldırıp hop oynatabilirdi.
2: Hocam Salah yani, fırsatı gelirse
4: müthiş.
2: Hiç kimse
4: bence
2: hayır
4: de,
2: diyemez.
4: Asla hayır çok dememesi lazım.
2: O tartışmaları
4: lazım.
2: Böyle
4: evet,
2: bir
4: sevgili başkan da
2: gerekiyor.
4: Tabii ki kulübün anahtarlarını vermeyecek. Tabii ki kulüpten ödün vermeyecek. Fakat Salah'a da yani biraz da

0: bir sayfa açılması lazım diye düşünüyorum, açık ve net söyleyeyim
1: Beşiktaş'ın
0: yani.
1: Beşiktaş'ın en iyi transferi.
0: Ya düşünebiliyor
1: Önder
0: musun Cem
1: Özel.
0: Şimdi hayal edebiliyor musun? Ya yani ben iki haftadır hep bunu hayal ediyorum. Hani Tüpraş stadında Beşiktaş çok değerli bir santraforu var. Çok önemli bir sol kanat oyuncusu var. Dünyada ses getirmiş bir sağ kanat oyuncusunu aldığı takdirde. Ya kusura bakmasın, Galatasaray ve Fenerbahçe camiası bu transferden korkabilirdi yani.
1: Katılıyorum, fakat dünyanın sonu değil ki ben Beşiktaş'ın...
0: Biraz demoralize oldu biliyor
1: tabii,
0: musun camia?
1: %100 katılıyorum evet. O konuda. %100 hak veriyorum ama Beşiktaş'ın en önemli transferi bence Önder Özen. Neden? Önder Özen geldikten sonra İtalyanı hemen
0: evet.
1: Ve yapılan planlama
0: doğru yapılıyor.
1: Hemen harekete evet. Geçiyorlar ve hemen Nübel'le alakalı mesela evet. İşler başlıyor. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Eğer Önder Özen çıkıp orada paratoner görevi görmese, Beşiktaş'taki olayı tane tane izah etmese, Beşiktaş'ta çok büyük bir kriz de doğabilirdi.
0: Evet.
1: Mesela şöyle, Beşiktaş bir açıklama yaptı. Salah ile ilgili girişimlerimiz devam etmektedir.
0: Evet.
1: Veya Salah ile ilgili sonuç alamadık. Başka transferler yapıyor. Mesela bir yazılı açıklamayla geçiştirdiğini düşünsenize. Orada Önder Özen bence büyük bir risk aldı ama çok doğru iletişimle tane tane anlatıp o büyük kar topu gibi büyüyecek krizin önüne geçti. Beşiktaş'ta Salah müthiş. Düşünüyorum sadece Beşiktaş için değil. Ya bütün futbol severler gidip Salah'ı izlemek ister. Çok doğru anlattınız. Bir tarafta Trossard, bir tarafta Salah. Ön tarafa belki Vlahovic eklemesi.
0: Ya da
1: Orkun, ligin en iyi orta sahası.
0: Ya Orkun zaten öne çıkacak.
1: Müthiş.
0: Yani bu transferlerle çok öne çıkacak Orkun.
1: Ama şu da var. İtalyano ile beraber yapılan bir planlama var. Nübel, Salih, Orkun varken Orkun Salih ikilisi, Trossard. Beşiktaş'ın yapılanması çok doğru gidiyor. Çok doğru. Şimdi Leo Pereira stoperde, şef stoper eğer gelirse, alternatifi Chabot. Dikkat edin. Planlama
0: Chabot
1: o kadar
0: çok değerli bir oyuncu çünkü hocanın çok,
1: çok
0: istediği bir oyuncuymuş.
1: 1.95 güçlü. En ilginç özelliği İtalyanı hep önde basmak ister.
0: Evet.
1: Takımı ön tarafa çıkartabilen bir oyuncu. Güçlü ve o ön alan presine destek verecek. O arada bir bölge oluşmamasını sağlayacak. Takımı da oraya çıkartabilecek. Bütün bunların özelinde şunu düşünüyoruz. Gerçekten çok doğru planlama gidiyor. Evet, Salah.
0: Peki sana bir soru sorayım
1: olmadı.
0: O zaman.
1: Tabii ki.
0: Çok net bir soru
1: tabii
0: sorayım
1: ki.
0: Mı Batuhan?
2: Tabii.
0: Geçen hafta Salah olsaydı o maç kaç kaç biterdi?
1: Tabii canım. Olaytan'ın pozisyonlarında
0: İki
1: Salah'a
0: düşünüyorum.
1: İki tane Olaytan'ın
0: bir tane de Murillo'nun çok
1: tabii.
0: Net yani.
1: %100.
0: Üç tane çok net.
1: Tabii.
0: Yani ikisini atsaydı zaten turu geçmiş olurdu Beşiktaş. Bir de Salah şöyle bir oyuncu değil. Hani evet aldın son transferin değil.
1: Tabii.
0: Salah'ın formasını satarsın para kazanırsın. Salah'ın bardağını satarsın para kazanırsın.
1: Zaten
0: Salah'ın
1: ürün
0: çorabını
1: satarsın.
0: Tabii yani Salah'tan senin bir kaybın olmaz
1: tabii
0: ki.
1: Olmaz.
0: Hani şimdi bazı arkadaşlar şunu söylüyorlar. İşte 40 milyon euro paket çok büyük bir rakam. Bence çok büyük bir rakam değil.
1: Değil.
0: Ya
1: değil.
0: Salah gibi bir oyuncuya çok büyük bir rakam
1: zaten
0: değil.
1: Zaten o hesaplamalar yapılmış. Yani Beşiktaş
0: hepsi yapıldı.
1: Daha fazla bu işten kazanacağını öngörmese o topa da girmez. Çünkü dikkat ederseniz Önder Özen de oyuncunun özelliklerinden çok şöyle tarif ediyor. Bir ürün geliştirme modeli. Ürünleştirme.
0: Evet. Aslında hani... Beşiktaş çok büyük bir transfer yaptı biliyor musun? Trossard.
1: Müthiş.
0: O bile imza töreninde yarıda kaldı ya.
1: Tabii.
0: Herkesin kursağında kaldı.
1: Vurdu.
0: Bütün tribünler ya Allah evet. Bismillah Muhammed evet. Salah diye başkanı
1: Salah
0: değiştirdiler.
1: Dedi.
0: Ve evet. Trossard konuşma yapamadı. Ya Trossard'ın reklam filmini izlediniz mi?
1: Evet.
0: Onun içindeki emarelerin hepsi o Mısır işte yani Salah'ın geleceği emareler vardı değil mi?
1: Vardı.
0: Ya herkes bir heyecanlandı ya.
1: Önemli
0: camia
1: ayrıntı.
0: Çok heyecanlandı.
1: Hı.
0: Ya burada işte biraz işte bu maç onun için çok değerli ve önemli Beşiktaş adına. Gene aynı tempo, gene aynı mücadele, gene aynı performansı ortaya koyduğu takdirde bence o sıkıntıyı bir şekilde atlatacak ve doğru transferlerle doğru bir şeye bir yola baş koyacağı bir lig olacağını düşünüyorum ben Beşiktaş'ın.
1: Ben İtalyano'nun daha ismi çıktığı anda çok
0: ben
1: net
0: de.
1: Bir ifade
0: kullandım. Ben de
1: kullandım.
0: Çok heyecanlandım.
1: Dedim ki ya Beşiktaş
0: evet.
1: Çok doğru adrese gidiyor.
0: Evet değil mi?
1: Kimi o zaman da şöyle de eleştirildik. Daha o transferler olmamış bir durmak mı gerekiyor acaba? Ben dedim ki Beşiktaş'ın DNA'sına en uygun isim.
0: Kesinlikle.
1: Beşiktaş'ın DNA'sında ne var? Beşiktaş oynar. Oynatır. Ön alanda baskı yapar.
0: Evet.
1: Kazanır kaybeder ama müthiş keyifli maç seyrettirir. Ki İtalyano gelir gelmez bize bunun emaresini gösterdi. Beşiktaş bundan sonra ne oynuyor? Ön alan baskısı olacak. Tempolu oynayacak Beşiktaş. Özellikle Beşiktaş'a ben...
0: Taraftarın istediği oyunu sahaya yansıtacak.
1: Ki ben Beşiktaş taraftarını inanılmaz seviyorum ve çok büyük değer veriyorum. Neden diyeceksiniz? O kadar

0: Taliano için. Evet. Bence merkeze iki kutu arasında gidip gelen, ben olay tanını da beğenirim. Onu da söyleyeyim. Çok fazla eleştiriyor
1: yani, neyi varsa sonuna kadar bırakmaya çalışan bir oyuncu.
0: Dinamik bir oyuncu. Dinamik bir yerden oynar.
1: Ha, ama kalitesi var mı onu tartışırız.
0: Onu tartışırız. Oraya onun bir tık üstü. Daha kreatif ama aynı zamanda iki...
1: Mesela Anguissa istediler mesela. Abi, olmadı. O olsaydı
0: müthiş topçu.
1: Çok değerli bir transfer olabilirdi Beşiktaş adına.
0: Bence şef stoper Leo Pereira gelirse Beşiktaş'ın o stoper anlamı, savunma anlamında bir sürü problemi çözer.
1: Sen mesela kimi düşünüyorsun? Mesela Pereira geldi diyelim. Sol stoper Pereira oynadı. Yani siz ikinize de sorayım. Yani bu konuda kimi düşünüyorsun? Jalo mu oynar, Agbadu mu oynar?
0: Ben Jalo'dan yanayım. Mesela Jalo hiç konuşulmuyor. Mesela
1: Ömer'le de geçenlerde, hatta ben dedim imzamı atarım dedim. Ömer'le de burada şey yaptık, konuştuk.
0: Ömer'in fikri de, ben Ömer'in çok merak ediyorum.
1: Ömer'in fikri de Jalo.
0: Jalo mu?
1: Senin fikrin?
2: Ben Agbodu'yu tercih ederim.
1: Ben de Agbodu'cuyum.
0: Agbodu'cum.
1: Evet.
0: İkiyiz.
1: Evet, geçen sene zaman zaman performans anlamında o düşüklüğü gösterse de Agbodu Premier Lig'de 5 sene üst üste oynamış.
0: Güçlü, kuvvetli.
1: Önemli işler yapmış. Ama Agbodu şöyle oynamış. Hep birinci bölge savunmasını yapmışlar. Yani hep baskı yemiş.
0: Tabii.
1: Hani baskılı oyun oynayamamış ama Beşiktaş camiası baskılı oynamak istiyor. Evet, orayı doğru geçebilirse. İşte ama Jalo da değerli bir ikinci
0: Agbodu
1: oyuncu olur diye düşünüyorum.
0: Agbodu kendine güveni müthiş. Ama zaman zaman o kendine güvene inanılmaz pas hataları yapıyor.
1: Yapıyor. Zaman zaman yani, bazı maçlarda gördük onu.
0: Oralarda o pas hatasını
1: yaptı. Ama ben her şeye rağmen
0: sıkıntılı.
1: Sana da söylüyorum, Batuhan sana da söylüyorum ki seninle aynı fikirdeyiz. Ben çok iyi bir sol stoper, yani lider özellikli
0: tabii,
1: bir sol stoper gelirse Agbadu birlikteliği çok doğru
0: %100
1: olabilir.
0: %100. Ona hak veririm.
1: Evet.
0: Çünkü gelecek o Leo Pereira da mesela şef stoper.
1: Evet.
0: Oynatır. Hem kendi oynatır hem yanındakini
1: evet.
0: de oynatır. O çok önemli.
1: O savunma güvenliği çok önemli.
0: Ya bir de çok doğru işler yapılıyor. Neyi söyleyeceğim? Kasım Uttara. Uttara patlayıcı ön tarafta. Bütün koridoru alır götürür.
1: Ya ben de orada biraz şeyim, biliyor musun?
0: Trossard yani merkezleştiğinde Uttara alır götürür yani
1: ben
0: orayı.
1: Ben biraz orada, ben bunu başında da söyledim. Uttara transferi yapıldığı gün söyledim. Çünkü oyuncuyu Fransa'dan birkaç menajerle de görüştüm. Son halini de gördüm. Yani izledim. Ya Rıdvan bence biraz daha ön planda gibi
0: Rıdvan çok
1: bana.
0: Formda.
1: Çünkü
0: Rıdvan çok iyi oynadı.
1: Savunma güvenliğini biraz bırakabiliyor. Evet, ön
0: bıraktır.
1: Tarafta çok aktif.
0: Tabii.
1: Etkili olabilir. Yüz fakat bu işin savunması da çok iyi. Yani
0: birebir
1: ben
0: de
1: beklerden,
0: çok rahat geçilir.
1: Ya ben beklerden şunu beklerim. Ya 60-65'e savunma özelliği yüksek olacak.
0: Tabii.
1: Evet, 30-35 katkısı olacak tabii ki bu hocanın, Vincenzo Italiano'nun en büyük özelliklerinden biri. Tabii. O bekleri içeriye sokuyor.
0: Sokuyor.
1: Ve zaman zaman o kanat varyasyonlarında o bekleri kullanarak, hatta soldan gelen toplar da Murillo ikinci santrafor gibi
0: tabii,
1: olabiliyor.
0: Tabii. Tabii. Bekleri yükseğe çıkartıyor. Bir de bek asimetrisi var.
1: Evet.
0: Zaman zaman Murillo geride dururken Uttara'yı sürekli ön tarafa
1: attı. Ön tarafa alıyor.
0: Ama şu da var. Merkeze Salih gibi oyun bilgisi çok yüksek.
1: Yüksek.
0: Şimdi kayar sol tarafa.
1: Evet.
0: Mesela sol tarafı kapatır.
1: Çok doğru bir transfer
0: kapatır.
1: Değil mi? Ben de öyle
0: ben
1: düşünüyorum.
0: Çok
1: ya.
0: Beğeniyorum.
1: Bence yani bu maliyetlere
0: Salih'e
1: göre çok
0: tabii,
1: doğru transfer.
0: Gidilmediği konusunda
1: yani milli takımda
0: çok tartışırız.
1: Amerika Salih, Birleşik Orkun. Devletleri maçında Orkun'la ikisini gördükten sonra tamam
2: tabii,
1: dedim. Beşiktaş buldu ki başkan da buna hemen karşılık verdi ve bu
0: Salih,
1: transferi gerçekleştirdi.
0: Salih inanılmaz bir özelliği var. Oyun bilgisi çok yüksek.
1: Evet.
0: Böyle birebir çata çat baskı değil de. Böyle Salih'i bir kere geçiyorsunuz,
1: evet.
0: Arkadan bir Salih
1: bir daha geliyor.
0: Bir daha geliyor.
1: Bir daha geliyor.
0: Sanki böyle
1: özelliği ve önemli
0: müthiş.
1: Bir orta saha oyuncusu. Mesela Dortmund'da geçen sene oynamamasının aynen. sebepleri var ama bir önceki sene Beşiktaş zaten istiyordu kendisini.
0: İstiyordu.
1: Bence çok doğru planlama ve çok doğru zamanda, maliyeti de çok yüksek değil Beşiktaş adına.
0: Diyelim çok faydalı.
1: Evet. Çok faydalı.
0: Yani merkezde şimdi Orkun'la ikisi.
1: Ya böyle bir oyuncuyu 15-20 milyon eurodan aşağı alamazsın ya.
0: Tabii. Çok
1: o da Beşiktaş'ın büyük bir fırsat diye düşünüyorum ben.
0: Ön tarafa biraz da Beşiktaş'ın konfor alanını da yaratması lazım. Trossard evet çok iyi oyuncu. Biraz konfor alanı yaratılmasını ister.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ta konuşuyoruz. Bir Vlahovic hamlesi, bir Darwin Núñez hamlesi.
1: Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı ne biliyor musun Cem? Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi. 5
0: evet.
1: yıl üst üste Kasım'da Aralık'ta yukarıdan kopması Beşiktaş'ın aleyhine oldu. Neden? Çünkü oyuncular gelmek istemiyor.
0: Yani
1: Vlahovic bir aydır Beşiktaş kulübünü bekletiyor. Normalde Beşiktaş camiası üstü üstüne iki tane Şampiyonlar Ligi oynasa, ligi ikinci bitirse, işte o sinerjiyi, taraftarın o heyecanını gören oyuncular hemen Beşiktaş'a gelmek evet. ister ama burada hep ikinci, üçüncü planda. Ki bunu Önder Özen de çok net bir şekilde
0: çok güzel
1: getirmiş.
0: Anlattı. Öyle.
1: Çok
0: güzel
1: iyi anlattı yani.
0: Ama Vlahovic öyle. Hem bekliyor hem bekletiyor.
1: Hem bekletiyor.
0: Beş büyük lig kovalıyor.
1: Evet.
0: Ama Vlahovic de varsa biraz böyle beklersiniz. BC planınızı
1: ama
0: yaparsınız.
1: Ama işte orada da doğru planlama yapmak lazım.
0: Tamam.
1: İşte orada doğru bir santraforu doğru bir zamanda getirmek lazım. Hani sadece ohla bu iş olur mu? Arkadan Semih ile bence olmaz.
0: Bence olmaz.
1: Bence net olmaz.
0: Ben onu beğeniyorum. Onu söyleyeyim. Ama sadece ohla olur mu? Olmaz.

0: Mesela Semih üzerine koyması lazım yani. Evet. Gitti geçen sene, evet, bir iki aylık bir sürede doğru işler yapmaya çalıştı. Sonra formayı kaybetti, o sinerjisini kaybetti. Ama buradaki maçta mesela Semih tarzında bir oyuncu. Şimdi altyapı çok değerlidir ve önemlidir. Altyapıdan gelmişsin. Mesela Nihat Kahveci'yi örnek al ya. O da altyapıdan geldi ya. Evet. Ya biraz daha işin üzerine gideceksin arkadaşım. Yani biraz da o performansını yükselteceksin. Bak oyuna girdin 1-0 iken 6 pasa top
1: bir
0: geldi.
1: Bir pozisyon var.
0: Ya bacak arandan kaçırdın. Yapmaman lazım. Orada golü yapacaksın.
1: Atacağım.
0: İşte sen Beşiktaş'ın gerçek oyuncusu olabilmek istiyorsan, o camianın sana değer vermesini istiyorsan, buraları golle sonuçlandıracaksın. Tabii. Bunu yapacaksın. Arkadan attığı bir tane şut daha değerliydi. Dönerek vurdu,
1: evet,
0: olmadı
1: dönerek
0: mesela.
1: Vurdu.
0: Ama buralarda yapacak. Ya bu genç oyuncu deyip de işte zamanı var demek çok doğru değil ya.
2: 17 yaşında,
0: ya 17 yaşında Messi oynadı ya, Dünya Kupası'nda oynadı değil mi?
1: Tabii.
0: Ya baktığımız zaman Semih'in de biraz daha üzerine koyması gerektiği zamanlar geldi abi.
2: Keşke İtalya'da kalabilseydi.
0: Keşke kalabilseydi bir sene daha.
2: Oyununu daha fazla
0: geliştirebilirdi. Evet, daha geliştirebilirdi. Ama biraz da oyuncuda bitiyor her şey ya. Tabii. Ya oyuncu biraz sağlıklı bir şekilde hareket etmesi lazım.
2: İlhan Fakılı beni daha çok heyecanlandı.
0: Bence de çok heyecanlı. Ben
2: bilinmezlik
0: var transfer,
2: yani.
0: İyi bir transfer. Bak gene Fransa 2. ligi.
1: Tabii.
0: Clermont değil mi?
1: Tabii.
0: Ya orada lig çok heyecanlı oynanıyor. Çok çabuk oynanıyor.
2: Olayı Bastia'dan aldılar galiba. O da Fransa 2.
0: O da Fransa 2.
2: Orası bir maden aslında.
0: Ya orası çok değerli bir yer. Ya onun için hani kulüplerimiz bu konuda ince eleyip sık dokumaları lazım. Ki 20 yaşındaki bir oyuncunun bence çok vasatın üzerine çıkamasa da ama Beşiktaş'ta bir fark yarattığını biz gördük.
2: Tabii. Ya süre alır.
0: Tabii süre alır.
2: İtalyan
0: ya gerekirse
2: beğendim.
0: Ya zaman zaman bakarsın.
2: Fırsat verdi.
0: Trossard'la çok önemli işler yaparsın. Zaman tabii. Zaman sağ kenar oynatabilirsin. Zaman zaman santrafor arkası oynatabilirsin.
2: Ya top kalıyor.
0: Tabii.
2: Ne yapacağını bilmiyorsunuz. Sola mı gider, sağa mı atar, merkeze mi devrilir? Şut opsiyonu var.
0: Oyunun çok içinde.
2: İçinde.
0: Cem, çok içinde. Yani her pozisyon oyunun içinde. Ya olsa da olmasa da toplu ya da topsuz.
1: Evet.
0: Savunmaya yardımcı olmaya çalışıyor. Ön alanda adam geçmeye çalışıyor, adam eksiltmeye çalışıyor.
1: Tabii.
0: Takımı 3. bölgeye taşımaya çalışıyor. Bu tarz oyuncular Beşiktaş'a çok katkı verecektir.
3: Tabii biraz da maç hakkında da konuşmak istiyorum dilerseniz. Yarın Beşiktaş Midtjylland karşısında bir karşılaşmaya çıkacak, rövanş karşılaşmasına çıkacak. Tabii ilk maçta az önce sizler de belirttiniz. Beşiktaş istatistiklerle rakibini boğdu. Ama tabii o skora yansımadı.
1: Evet.
3: 1-0 keşke kazanabildi Beşiktaş. Keşke yansıyabilseydi.
0: Keşke.
3: Bu arada Danimarka Ligi de bizim ligimize göre erken açıldı.
1: Tamam.
3: Midtjylland ilk maçını 3-2 kazandı.
0: Deplasmanda hep öne geçtiler ama.
3: 3 puanla başlangıç yaptılar. Onlar da yani aslında bir nevi moralleri düzelttiler. Moralle çıkacaklar. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?
0: Vallahi hani Fenerbahçe'nin çok netim de Fenerbahçe'de. Yani Beşiktaş'ta çok net değilim. Şöyle net değilim. 1-0 her zaman tehlikeli skordur. Ha, bir tane yersin. Sonra rakip çok doğru bir savunma yapıp seni üstüne çekip ikinciyi de bulursa
1: doğru.
0: Büyük sıkıntı olur. Ya orada çok akıl oyunu ve teknik direktörün buradaki performansı bence belirleyici olacak sebeplerin başında geliyor. Evet, Beşiktaş kanat varyasyonlarını çok doğru yapabiliyor. Orkun'u daha değerli hale getirebiliyor. Oh'tan performans alabiliyor.
1: Alabiliyor.
0: Ne olursa olsun.
2: Bağlantıya geliyor.
0: Bağlantıya gelebiliyor. Savunma güvenliğinde Beşiktaş'a yardımcı olabiliyor ama şimdi karşında da 110 milyon euroluk bir takım var. Yani Fenerbahçe gibi 24 milyon euroluk bir transfer market değeri olan bir takım değil. Yani her an skora etki edebilecek iki tane santraforu var. Ju diye bir santraforları var. Önemli bir santrafor.
3: Franklino Ju.
0: Evet.
1: Franklino.
0: Önemli bir santrafor. Dikkat edilmesi gereken bir santrafor. Tabii her ne kadar Beşiktaş'ın çok iyi oynadığını, 4-0, 5-0 kazanması gerektiğini söylesek de rakip 10 kişi kaldı. Biraz da buradan da bakmak lazım işe. Yani rakip evet savunmaya geçti. Hatta çok ciddi iki tane kontra yaptılar. Bir tane de Nübel'i kutlamak lazım.
1: Tabii, nasıl?
0: Orada çok güzel kapattı. Nerede durulması gerektiğini ve orada ders verdi aslında kalecilere. Yani orada hızlı giderek rakibin aksiyon alanını kapatarak çok doğru bir çıkartış oldu. Hatta Güven Çocuğu o akşam yayında beraberdik. Hocam dedim, belki de tur dedim, bu Nübel'in pozisyonuyla geliyor dedim
1: güzel,
0: Beşiktaş'a.
1: Çok güzel ayrıntı.
0: Bu çok değerliydi bence. İşte burada doğru oyun. Bazen de Cem, doğru oyun oynamak istersin ama doğru oyunculara da ihtiyacın var.
1: Var.
0: Hani o doğru oyuncular da seni taşıyacak.
1: Tamam.
0: Yani oyuncuya bir şey anlattığın zaman oyuncu lep demeden leplebiyi anlama seviyesinde olacak. Yani buna baktığım zaman biraz zayıf, kadrosu zayıf şu anda Beşiktaş'ın. Evet, yapılacak transferlerle çok değerli hale geliyor. Trossard'dan yararlanamıyorsun. Yani Nübel yeni geldi mesela. Salih evet oldu. olacak da daha çok da olacak. Önemli işler yapacak. İşte ilandan çok

0: umutluyum.
1: Evet.
0: Çerni mesela, hani geçen sene Sergen Hoca mesela biraz haksızlık yaptığını düşünüyorum Çerni'ye. Yani bu kadar performansı iyiyken, yani bir Fenerbahçe maçı oynuyor, bir Trabzon deplasmanında o 3-1'lik maçta çok önemli işler yapan bir özellik ortaya koyuyor. Fenerbahçe maçından sonra hocam hep 60'da 70'de oyundan alıyorsun ya.
1: Aldı.
0: Ya bayram değil, seyran değil. Çerni'yi niye oyundan alıyorsun
1: Kemente
0: yani?
1: Kemente hep Çerni
0: yatsın. Ya zaten iki tane oyuncum var skora etki edebilecek. Biri Orkun, biri Çerni ya.
1: Doğru.
0: Ya bundan niye vazgeçiyorsun? Bak teknik adam geldi 90 dakika oyunda tuttu.
1: Tabii,
0: çünkü biliyor. Yani hangi oyuncudan ne alabileceğini biliyor. İşte bu Çerni de bu performansını biraz daha yukarıya çekerse bu maç itibariyle bence Beşiktaş'ın oradan turla dönebileceği inancındayım. Ama kolay olacak mı diye de soracak olursanız çok da kolay olmayacak.
1: Kolay değil ama ben Beşiktaş'ın doğru bir oyun anlayışıyla işi çözebileceğini düşünen taraftayım.
0: Teknik direktöre inancımız var bu konuda.
1: %100 var ki ben mesela ilk maçtaki gibi agresif bir oyundan öte daha pragmatist bir oyun anlayışı da bekliyorum. Daha
0: bence
1: fazla
0: de
1: merkezi tutup.
0: İkinci bölgeyi çok
1: ikinci
0: rahat tutup
1: bölgede,
0: değil mi?
1: Daha sonra
0: i̇şte orada
1: savunmada
0: ne yapacağız?
1: Toplarla...
0: İşte en büyük kafamdaki soru işareti o. Evet, Beşiktaş 3. 2. bölgeleri çok doğru geçip doğru varyasyonlarla doğru bir plan uygulayabiliyor. Savunma planını da bu maçta göreceğiz.
1: Tabii. Yani ilk maçtaki gibi mesela ilk maçta ben kırmızı karta kadar da Beşiktaş'ın oyunu hakim olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş başlar başlamaz aldı maçı, tamamen götürdü zaten. Hani kırmızı kart olması da Beşiktaş orada işi görecekti.
0: Evet.
1: Ama bu maçta daha pragmatik bir anlayış. Daha fazla rakibe alan ve zaman vermemek. Ama tabii ki kendi silahlarını önde topla buluşturmak. Ki iç koridor Beşiktaş'ın çok önemli. Bu sözü
0: merkez
1: mutlaka göreceğiz. Yani o koridor koşularını dikkat edin, Beşiktaş'ın ataklarında o koridorlara 4-5 oyuncunun birden koştuğunu, aldatıcı koşulları çok fazla görüyoruz. Bu da rakip savunmayı tamamen dağıtıyor.
0: Ve burada da kilit adam Orkun biliyorsun.
1: Orkun.
0: Çerni'ye attığı bir tane pas var hatırlayacak olursan. 3 kişinin arasından orta sahada pasın şiddeti.
1: Diagonal
0: şiddeti,
1: paslar atıyor.
0: Şiddeti çok iyi ayarlayabilen de bir oyuncusu var Beşiktaş takımının.
1: Evet, rakip iyi bir takım. Rakip ezbere bir oyun anlayışı var. Rakip Beşiktaş'ı zorlayabilir ama Beşiktaş'ın da bence çok iyi bir teknik direktörü var. Elindeki oyuncuların kalitesi yüksek. Doğru hazırlanıyor.
0: Enerjiler yüksek.
1: Enerji
0: Önder
1: yüksek.
0: Özel ne dedi? Maçtan sonra dedi bütün oyuncular yığılıp kaldılar dedi. O kadar performans verdiler. Çok da sıcak
1: çok,
0: bir havaydı.
1: Çünkü oyun anlayışı öyle.
0: Evet. Yani... Mesela geçen sene o enerjimiz yoktu bizim. Burada mesela Shakhtar maçı oynamıştık hatırlayacak olursan. Ya evet dedik, işte Tammy Abraham geldi, Orkun geldi, işte Jurasek geldi falan. Konuşuyorduk hep bunları.
1: Tabii.
0: Ama Beşiktaş o sinerjiyi doğru bir şekilde yansıtamadı.
1: İtalyan'a tarafta... gelir gelmez verdi bence.
0: Evet. Bak Cem, asıl en büyük problem neydi biliyor musun Beşiktaş'ta? Taraftar mutsuz dönüyordu evine. Kazansa da mutsuz dönüyordu. Ama Vincenzo Italiano ile oynadığı ilk maçtan sonra ben inanıyorum 38-39 bin Beşiktaş seyircisi çok mutlu bir şekilde
1: tabii,
0: evine döndü.
1: Çok keyifli çünkü
0: keyifli döndüler.
1: Hoca
0: o heyecanı gördüler.
1: O baskıyı yaptırıyor takımına ve zaman zaman hücum nedeniyle o savunmadaki riskleri de alıyor.
0: Alıyor.
1: Ya, İtalya'da da bunu gördük.
0: Ama işte iki
1: çalıştırdığı
0: tane, iki
1: tüm
0: tane...
1: takımlarda bunu gördük. Ama bu maç için mesela onu söyleyemem. Bence bu maçta
0: daha kapalı oynayacak Beşiktaş.
1: Kapatacak, alan zaman
0: bir tane,
1: vermeyecek.
0: Mourinho'nun bir tane kademesi vardı hatırlayacak olursan ilk yarı.
1: İlk
0: o savunmanın arasından rakibin çıkıp Mourinho'nun birebir kalması, adamı çok iyi oyalaması ve son hamlesini doğru yapması.
1: Ha, oyun bilgisi yüksek
0: işte,
1: bir oyuncu.
0: Zaten bu tarz takımlar hep böyle kontralarla karşı karşıya kalacaklar ama bu maç öyle bir maç değil.
1: Değil.
0: Ben birinci ve ikinci bölgede Beşiktaş'ın doğru bir oyun potansiyelini İlhan Fakılı ile Çerni'yi, Ohu ve arkasından da Orkun'un sızma paslarıyla birlikte sonuca gidebileceğini düşünüyorum. Ama doğru savunma yapmak maçın en önemli kilidi.
1: Kalecinin de ben vasat olduğunu düşünüyorum. Şu konuda uzaktan şutlarda sıkıntı yaşıyor.
0: Sıkıntılı.
1: Ki bizim de çok
0: Orkun
1: ikiyi
0: de yapabilirdi hatırlayacak olursan.
1: Orkun yapar, İlhan yapar.
0: Evet.
1: Çerni
0: yapabilir.
1: Yapar. Bu maçta böyle uzaktan bir şutla çok net çözülebilir.
0: Ohun öyle şutları var.
1: Ohun var. Ben Ohu mesela çok beğenen taraftayım. O
0: evet.
1: Mesela
0: bu hocanın sistemine
1: atar,
0: çok uygun bir santrafor.
1: Çok istiyor.
0: Evet.
1: Çünkü ön alan baskısında yapar ve temastan çekinmiyor.
0: Evet.
1: Ön direk koşusu var, arka direk koşusu var. Bağlantı yapıyor.
2: Hızlı bir oyuncu.
1: Evet. Hızlı bir oyuncu. Beşiktaş'ın elindeki değerler kıymetli. İtalyan'a gelir gelmez ilk antrenmandan itibaren Beşiktaş'a şunu değiştirmiş. Çok heyecanlılar. Ben antrenmanları seyretmeye çalışıyorum.
0: Ben de heyecanlıyım.
1: Dokunuyor.
0: Çünkü neden heyecanlıyım biliyor musun? Ben bir teknik adamın kenarda böyle oyuna dokunmadığını gördüğüm maçı zaman yaşıyor. Ben böyle yaşayamıyorum. O maçı yaşayamıyorum mesela. Hani hangi takım olursa olsun. Evet. Ya bir teknik adamın bir enerjisi olmuyor. Mesela İlhan Hoca var bizim. İlhan Palut. Hastayım onun o enerjisi.

0: tepkisine mesela. Evet.
1: Seviyorum
2: çok
1: ya.
2: Çok yüksek.
1: Ya adam oyuncularla birlikte yani onun yaşaması lazım.
2: Mesela Stoylov hiç yapmaz. Stoylov kenarda mesela.
1: Stoylov evet Stoylov onun da başka söyledi. Bir tarzı var ama. Evet. Ama o da mesela oyunun önünde ve sonunda konuştukları tamamıyla müthiş. Doğru çıkıyor.
2: Ders.
1: Hani ne oynayacağını teknik, bilen bir teknik adam.
2: Ders verir yani.
1: Hatta Oğuz Çetin'e sormuştum. Geçen sene program yapıyorduk beraber.
2: Hı-hı. Oğuz Hoca'ya selam.
1: Hocam olsun. Dedim oynadın dedim Stoylov'la nasıl bir adam? Ya çok dedi müthiş bir oyuncuydu dedi. Bir akıllı çok zeka seviyesi çok yüksek.
2: Buzdolabı gibi hocam çok evet. Soğuk ama yani.
1: Enteresan. Her şeyi anlatıyor. Bir de çok büyük kuralları varmış. Evet. Orada arkadaşlarımız var takım içerisinde acayip kuralları varmış.
2: Yardımcılarını yani. Da ben çok iyi görüyorum.
1: Evet.
2: Geçen ben Kasımpaşa maçını seyretmiştim. Ya bir böyle son dakikalarda bir free kick kazandılar. O duran top nasıl kullanılacağını
1: anlattı değil mi?
2: Saniye saniye anlatıyor yani oyuncuya. Tekrar i̇şte orada
1: böyle arada böyle teknik adamlar teknik zaten teknik. Bizi heyecanlandırıyor. Yani hmm. Kenarda oyuncusuyla bir bütün olacak. Yarın o oyuncusu da o bütünlüğün karşılığında sana enerjini tamamıyla verecek. Hatta maç sonu Vincenzo Italiano demecinde şunu söyledi. Ya bir oyuncu kadar yoruldum dedi gerçekten. Ter içindeyim dedi.
2: Ama hiç durmadı ki hocam. Yani.
3: O zaman şey açıklamasını da yaptı maçtan hemen sonra. Keşke futbolcu olsaydım olsaydı. Da bugün sahada olsaydım.
2: Tabii. Oynamak isterdim.
3: Tabii. Yani atmosferi ama çok,
2: çok mutluluk verici. Yani çok şunu hissediyorsunuz. Şey ya. Yaptığı işi seven bir insan
1: aynen.
2: Var. Yani
1: layıkıyla yapmak da çok önemli kıymetli. Biliyor musun ya?
2: Tabii.
1: Layıkıyla
2: o enerjiyi başka türlü veremezsiniz. Ya. İsteseniz onu rol yapmaya çalışsanız yapamazsınız.
1: Yapamazsın.
2: O mesela rol değil.
1: O değil. Değil.
2: Yaşıyor. Yaşıyor yani.
1: Onu gördük. Yani gerçekten Serie A'da gördük biz onu. Onun yaşadığını
2: çok
1: gördük
2: kıymetli.
1: Yani onu.
2: Beşiktaş'ta da enerjisi çok tuttu.
1: Zaten Beşiktaş camiası bu tarz teknik adamlarla çok daha mutlu olabiliyor. O yüzden oyun planı çok önemli olacak bence bu tabii. 90 dakika özelinde ama karşı Beşiktaş'ın karşısındaki rakibin de yabana atılacak bir takım
2: değil,
1: olmadığını düşünüyorum.
2: Değil,
1: yani.
2: Değil. Çok iyi oyuncuları var.
1: Enteresan peki. Pozisyonlara girebilecek bir oyuncu grubu var.
3: Dilerseniz Galatasaray'a geçiş yapalım. Tabii Galatasaray'da ki, hazırlık kampına devam ediyor. Şu ana kadar iki hazırlık karşılaşmasına çıktı Galatasaray. Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 mağlup oldu Galatasaray.
1: Maşallah iyi başladı Galatasaray değil mi?
3: Ben de sizlere bunu soracağım. Galatasaray'ı nasıl değerlendireceksiniz? İki hazırlık maçı henüz gol bulamadı, gol üretemedi Galatasaray. Kalesinde 5 gol gördü. Neler söylemek istersiniz? Cem Kerpiççiler seninle başlayayım.
2: Galatasaray çok farklı kadrolarla oynadı. Galatasaray'a ben haksızlık yapıldığını düşünen taraftayım. Bunu da şöyle özetleyeceğim. 4 sezon üst üste şampiyon olan bir takım var. Galatasaray'ın en büyük problemi iletişim problemi. Bir transfer gümbürtüsü üzerinden Galatasaray yöneticisiyle başkanıyla hedefe konuluyor. Burada bütün mesele Galatasaray'ın yapmak istediklerini doğru iletişim metotlarıyla anlatamamak. Herkesin kafasında soru işaretleri var. Sizin bir planınız varsa bunu çıkıp kamuoyuna nasıl Beşiktaş'ta Önder Özen tane tane anlatıyorsa Galatasaray'daki bir yetkili anlatması gerekiyor. Bir Musiala rüzgarıyla Galatasaray'ın
1: bir haftadır yanıp kavuruyor.
2: Tabii. Hem de kamuoyu da yanıp evet. Kavuruyor. Bununla alakalı olarak neden bu kadar bekledikten sonra bir açıklama geldi? Veya Galatasaray'ın transferleriyle ilgili ben isimden bahsetmiyorum. Bir yetkili çıkacak diyecek ki bizim planlarımız şu. Yol haritamız bu. Görüşmeler bu şekilde devam ediyor. Herkes rahat olsun. Problem. Neyi hatırlatacağım? Geçen sezon Galatasaray taraftarı çılgınca Ederson'u isterken Başkan Dursun Özbek hep diyordu ki bir sakin olun durun. Uğurcan Çakır geldi.
1: Değil mi?
2: Muslera'yı unutturdu.
1: Evet.
2: Galatasaray bu işleri yapabiliyor.
1: Ama bu sene yapabilecek mi?
2: İşte. Bence bütün soru evet. işareti bu. Ama taraftarı şöyle anlıyorum. Taraftar da şöyle düşünüyor. Biz bu zamana kadar hep bir yangın çıkarttık. Çıkarttığımız yangının sonucunda da başarı geldi.
1: Evet.
2: Biz yine bir yangın çıkartalım. Ama ben de diyorum ki bakın tecrübeli isimler var. Ve bu isimler ABC planları üzerinde gidiyorlar. Galatasaray'da transfer olmayacak mı? Tabii ki olacak. Başkan Dursun Özbek açıklamalar yaptı. Elbette transferlerin yapılacağına dair ama iletişimi Galatasaray doğru yönetemiyor. Nasıl biraz önce İsmail Kartal'ın iletişiminde problem olduğunu gör. Galatasaray yönetiminde Galatasaray'da da bir iletişim problemi var. Galatasaray hedeflerini doğru anlatsa zaten taraftar da diyecek ki evet çalışılıyor, bazı oyunculara gidiliyor.
1: Yapılacak.
2: Mesela bir Leslie transferi var. Şu üzerinden çok büyük bir gümbürtü koptu. Ben çok anlayamadım. Galatasaray bir hedef doğrultusunda planlar belirlemiş. Oraya doğru gidiyor ama bunu taraftara doğru anlatmak gerek. Doğru cümleler.
3: Hemen yani. Bununla ilgili bir şey vereceğiz ekrana. Sabah Spor gazetesinin bir haberini vereceğiz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Sabah Spor'a açıklamalarda bulundu. Dilerseniz ekranda da taşıyalım. Ben sosyal medya baskısından etkilenmem dedi Sayın Dursun Özbek. Musiala gündemde yok. Transferler nerede deniyor? Sonuçta transferi yapıp hep şampiyon oluyoruz. Transfer yapmayacağım mı dedim. Bazıları aynı oyunu sahneye koyuyor. Alıştık şeklinde açıklaması var, demeçleri var Dursun Özbey'in. Sizler neler söylemek istersiniz? Sizlere bırakayım sözü.
1: Şimdi şöyle bir gerçek var. Onu da ortaya koymak lazım. Evet, 4 sene üstte şampiyon olmuş, doğru. Çok önemli transferler yapmış, doğru. Şampiyonlar Ligi'nde önemli takımlara karşı önemli galibiyetler tabii, almış. Başarısız. Bu da doğru. Fakat Galatasaray camiası taraftarı da şunu düşünüyor. Geçen sene diyor, sezon biterken Osimhen'in diyor hat safhada sinir katsayısı yüksekti bir.
2: Evet. Orası var.
1: Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri Torreira son 8 haftada piyasada yoktu, bu 2. Gabriel Sara, Lemina performans anlamında düştü, bu 3. Galatasaray'ın sağ beki yok, bu 4. Galatasaray savunmada Abdülkerim'le SOS vermeye başladı, bu da 5. Şimdi camia da bunu görüyor. Şimdi Fenerbahçe kendi kadrosunun üzerine 3 tane nokta. Tamam. Aziz Yıldırım ne dedi? 3 bilemedin, 4 tane önemli oyuncu aldı. 3'ünü aldı mı? Aldı.
2: Aldı.
1: Bir tane kaldı. Leao'yu da alırsa Galatasaray'da kazan çok ciddi bir şekilde kaynar. Onu söyleyeyim.
2: Doğru.
1: Yani Galatasaray camiası taraftarı da Sayın Dursun Özbek Başkan'dan bunu bekliyor.
2: Tabii.
1: Ya sen de bir atılım yap diyor. Şimdi Leroy Sané'in performansı sezon biterken kötü. Alman milli takımında izledik aynı yerden. Ben iddia ediyorum çok önemli ve değerli bir oyuncu. Mutlaka çok fark yaratacak performans bu sene ortaya koyması gerektiğini düşünenlerdenim ki kilit açan bir oyuncuydu yani. Yıllarca Bayern'de kilitleri açtı.
3: Hamburg'da ona destek verici açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda onu da söyleyeyim bulundu. İstersen. Tabii. Dünya Kupası'nda elinden geleni yaptı. Almanya'da günah keçisi seçilecek son isim şeklinde açıklaması
2: ya
3: var.
2: Müthiş bir oyuncu ya. Ben Galatasaray'da da aslında mesela İlkay'la birlikte oynadığında bir seyredin.
1: İlkay mesela.
2: İnanılmaz işler yapıyorlar
1: beraber. İlkay mesela. Hani geldi, bambaşka bir İlkay bekleniyordu. O İlkay ortaya çıkmadı. Mert'ten sonrası Galatasaray omurgada o 3. bölgeyi çok doğru yaratabilecek bir oyuncu transferi yapamadı.
2: Doğru.
1: Hani geçen sene bu geçişlerden devam etti Galatasaray takımı. Ya Galatasaray takımı şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe takımı gidip de devre arasında çok özel bir santrafor getirseydi şampiyon hiç böyle olurdu. Olmazdı.
2: Fenerbahçe şampiyon olurdu. Çok net söyleyeyim.
1: Olurdu. Galatasaray'ın elinden alırdı.
2: 10 beraberlik
1: belki
2: var.
1: Galatasaray taraftarı çok daha farklı düşünebilirdi. Bugüne belki 3-4 tane transfer yapmış olurdu Galatasaray takımı. Tabii. Yani o yüzden bazen çok beklemek avantajlıdır. Bazen çok beklemek taraftarı da bunaldırır.
2: Bir problem olabilir. O yüzden Galatasaray o kadar iyi oyunculardan kurulu ki transfer çok yaparken de
1: dikkat ederek yapması
2: çok iyi
1: lazım.
2: Transfer
1: ama performansı
2: gerekiyor.
1: Bak düştü oyuncuların. Tabii, onu söylemeye çalışıyorum. Yani orta saha özelliğini mesela bir önceki sene o Torreira'nın performansını düşün. Trabzonspor maçındaki deplasmanda evet. Galatasaray'ın ilk 45 dakikada sadece oyundan yok. Çıkan Torreira'nın performansı. Yani bunlar çok
2: o
1: değerli.
2: Son 8-7 maç.
1: Ya o omurga, bak futbolun omurgası çok önemlidir. Kaleden başlar. Tabii. Stoperle, orta sahayla.
2: Orta saha, merkez,
1: santrafor. 3. bölgedeki 10 numara ve santrafor. Yani Galatasaray o iki tarafta sıkıntı yaşamaya başladı. O yüzden camia biraz tedirgin diye düşünüyorum ben.
2: Tabii bu tedirginlik var ama bence iletişimle bunu çözebilirdiniz.
1: Mutlaka çözebilirsiniz.
2: Yani mesela tabii. Çıkıp isim söylemenize gerek yok. Bu açıklamalar çok kıymetli yapılan başkanın ama ben biraz geç kalındığını düşünüyorum. Ya yani hedeflerimiz var 10 numara için.
1: Ben de transferde
2: önemli isimlerle konuşuyoruz.
1: Mesela Bruno Fernandes konuşuluyor da 75 milyon euro şimdi Cem. Ha. Bir de Galatasaray'da ciddi bir hani Abdullah Kavukçu şey diyordu lig biterken 500 milyon euro bütçemiz var evet. Diyordu ama o bütçeyi göremiyor kimse. Ya
2: kimse geçen dönem yapılan yatırımları konuşmuyor. Mesela tabii. Uğurcan Çakır'ın bonservisi.
1: Tabii ki.
2: Osimhen'in bonservisi. Singo'ya verilen.
1: Tabii Singo.
2: Ücretler.
1: Mesela Singo karmaşası var halen Galatasaray takımında. Yani evet. Singo sakat mı? Başlayacak mı? Aynen. Kenar beki olarak mı oynayacak? Stoper olarak mı değerlendirilecek? Yani bu da başlı başına bir dert.
2: Tabii Nelson konusu var mesela. Nelson'dan çıkmak isteniyor.
1: Evet.
2: Ama Nelson'un gitmek istemediği söyleniyor. Ya bir de Galatasaray'la ilgili şu bence büyük bir problem. Galatasaray'ın kendi içine dair çok fazla iddialar var. Yani Abdullah Kavukçu'dan hoşlanmayan bir bölümün olduğu.
1: Evet.
2: Liselilerle Galatasaray'ın içerisindeki farklı bölümlerin arasında bir fikir kargaşası olduğu. Çok iddialar var. Bana kalırsa bunları çözmek çok kolay. Çıkıp başkan, sportif direktör, şu anda o konumda birisi olmasa da kulübün içerisinden bir yetkili çok net açıklamalarla Galatasaray'ın yol haritasını ortaya koysa dersiniz
1: ben
2: ki
1: ben bugün öyle
2: bir
1: açıklama bekliyorum ben bugün. Çünkü Sayın Başkan Dursun Özbey'in bugün bir açıklamaları var. Öğleden sonra. Evet. Ben
2: Biraz onu da konuştu. Sabah spor açıklamaları

0: çok kıymetli. Konuştu ama bir soru almamış ama öğleden sonra büyük bir ihtimalle soru alacakmış.
1: Yani bu süreci iletişimle yönetebilirsiniz.
0: Tabii ki.
1: Ya Galatasaray taraftarı kendi penceresinden haklıdır ki geçmişte bunları yapıp sonucunu aldılar. Ama yönetim olarak da çok net ifadeler kullanıp bu krizi büyümeden çözebilirsiniz. Galatasaray'ın elindeki oyuncular çok önemli oyuncular. Gittikleri hedefler. Mesela şu anda Can Uzun Galatasaray'ın hedefi bence çok önemli bir oyuncu.
0: Ama 60 milyon euro.
1: İşte onu çekmeye çalışıyorlar.
0: Nasıl çekecekler? Nasıl çekecekler?
1: Ki Frankfurt'a
0: Frankfurt'a gittiği zaman öyle kolay doğru. Oyuncuyu alamazsın doğru. Yani.
1: Yok,
0: 20 yaşındaki bir oyuncuyu doğru. Bu kadar gelecek vadeden bir oyuncuyu o rakamların altında vermesi biraz zor. Bir de Osimhen'in performansı çok belirleyici olacak.
1: Tabii.
0: Osimhen'in performansı arkadaki 10 numaranın sağlıklı bir hale gelmesiyle bence daha üste çıkacak. Doğru. Yani geçen sene İlkay bunu başaramadı.
1: Olmadı.
0: Sara bunu başaramadı. Zaman zaman Yunus'la oynamaya çalıştı. O da istenilen performansta olmadı o bölgede. Ya o yüzden senin şimdi çok değerli ve önemli bir santroforun var. Dünya çapında gerçekten müthiş Avrupa'yı mi? Sallamış ilk dörde girebilecek santrofor potansiyeline sahip. Ama bu oyuncuyu da besleyecek oyuncular lazım.
1: Osimhen çok yalnız kaldı bazı
0: bence
1: anlarda.
0: İşte,
1: tek başına 3-4 işte tane maçı aldı ama
0: Osimhen'in performansı bu konuda
1: tabii.
0: Yukarıya çekilebilecek mi?
1: Gerek yani Osimhen'i besleyecek oyuncular da çok önemli. Mesela Can Uzun için neden konuşuyoruz? Can Uzun aynı zamanda o ceza sahasını karıştırıp Osimhen'e daha rahat alanlar, önüne atacağı
0: o sızma paslarla,
1: kısa paslarla
0: Osimhen'i çok rahatlatabilecek oyuncular. Ki, işte Bruno Fernandes tarzında.
1: Tek model var mesela Osimhen'in üzerinden bir oyun gidiyor. Son dönemde ne vardı? Sürekli Osimhen'e at,
0: evet,
1: Osimhen
0: evet. Orada çoğal.
1: Ama Galatasaray daha farklı oyunları da oynamak zorunda. Ki ben gelecek santrafor eklemesi, gelecek merkez çok doğru bir cümle. Mertens sonrası mesela.
0: Evet.
1: Galatasaray'ın bir Mertens sonrası yaşadığı sıkıntı var.
0: Mertens'le birlikte yaşanan bir 3 sene var. Şampiyonluk hatta 3,5 sene. Sonra Mertens'in oynamadığı dönemdeki o pozisyon sayısına bakmak lazım Galatasaray'ın. Yani Galatasaray orada çok çoğalıyordu. Daha fazla orada kazanıyordu. Daha fazla gol pası atabiliyordu ama orada biraz ondan yoksun kaldı. O yüzden camiada böyle bir tedirginlik var. Onu söyleyeyim. Öyle,
1: çok iyi bir 10 numara aranıyor ama Galatasaray'da kendi penceresinden hep ileri sürdü. Test şu. Yani elit oyuncular almak istiyoruz ve bunlar gerçekten zaman alıyor.
0: Mesela Kevin De Bruyne'le görüşüyorlar. Evet yaş 35.
1: Yani ben yolun, De Bruyne'e girmem hocam.
0: Yolun ya. Yarısı diyorlar ya yaş 35.
1: Çok yani, açık söyleyeyim. Yani ben Kevin De Bruyne'e girmem.
0: Oraya mı geliyordun?
2: Oraya geliyordun. Kevin De Bruyne hazırlaşılmışken.
0: Ama City'de konuşalım. Batuhan, City'de bu adam da şimdi tamam oraya girmeyelim de baktığımız zaman City'de 10 sene 113 kaç gol atmış? 113 gol atmış, 153 asist yapmış.
2: Ama Serie A'da aradığını bulamadı sanki. Devamlılık ya. Sağlayamadı diyelim.
0: Zaten devamlılık sağlasa yani nasıl alabilirsin böyle oyuncu? Yani yaşı 30 olsa, devamlılığı olsa nasıl alacaksın? Şimdi buraya da bakmak lazım. Bu pencereden de görmek lazım. Hani bu geçişi doğru yapabilir misin onunla? Biraz soru işareti diyorsun.
1: Ya ben biraz soru işareti değil koyuyorum. Mi? Yani o güncel performansı beni rahatsız ediyor. Galatasaray'ın hedeflerinin daha farklı oyuncular olması gerektiğini biraz düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ki bu kadar
0: daha tempolu,
1: sonra,
0: daha atletik,
1: daha, tempolu,
0: daha iş çözebilen değil mi?
1: %100. Yani oraya daha bir dinamizm katacak, kreatifliğin yanında
2: geçen
1: o alanları kapatacak.
2: Rica ederim. 21 maçta forma giymiş, 16'sı 11, 5 gol 4 asisti var De Bruyne'nin.
1: Şimdi Bruno Fernandes desek hep beraber mutabık alırız.
0: Ama geçen 75, o da 75.
2: Rekorunu kırdı zaten asist hanesinde.
0: Sevgili Cem, o da fiyat 75 yani.
1: Artık Galatasaray çıtayı oraya yükseltti zaten.
0: Ama 75 verebilecek kapasiteye sahip olduklarını çok fazla düşünmüyorum ben. Hı. Hani bir oyuncu özelinde. Evet belki iki tane oyuncuya bunu düşünebilir Galatasaray ama yani bir oyuncuya 75 de büyük bir risk değil mi?
1: Ya rakamlar da inanılmaz bir konuma geldi.
0: Çok
1: artık
0: ya.
1: Bir oyuncuya gidiyorsunuz. Hani biraz böyle ya kafasını kaldıran
0: altında kimse
1: bir oyuncu.
0: Değil mi? Kapıyı açmıyor. Ya.
1: Yani.
2: Ondan başlıyor değil mi?
1: Tabii. Yani
0: ama şimdi ilginç. 20 yaşında Can Uzun mu? Premier Lig'de çok büyük bir tecrübe sahibi olan Bruno Fernandes mi?
1: Can Uzun'dan yanayım mesela. Can Uzun konusu beni çok heyecanlandırıyor.
0: Beni de heyecanlandırıyor. Geleceği de çok önemli bir potansiyel oyuncusu.
1: Ama
0: fakat,
1: Bruno Fernandes de tam
0: oturuyor
1: oraya.
0: Şampiyonlar Ligi'nde Can'la hani nereye kadar gidebilirsin?
1: Doğru katılıyorum. Bruno
0: bu da var.
1: Fernandes
0: bunu da düşünüyordur bence.
1: Da Bruno Fernandes'e yanaşıyorum yani şu anda.
2: Tecrübeden dolayı mı?
0: Deneyim ve tecrübe.
1: O merkeze otursun, tabii. Oyunu yönelsin. Zaman zaman
0: arkada
1: dinlensin.
0: Doğru bir ikili olsun 6-8'i.
1: İşlesin, Osimhen'i iç koridorda buluştursun, kafayı kaldırsın, bir ters top Barış'ı bulsun.
0: Zaman ondan zaman Barış'la orayı zorla, Leroy Sané'yle zorla. Yani bir tane böyle klas bir oyuncu bekliyorum ben ya.
1: Bir de bazen biz böyle çok gelişime açık oyuncuları alıyoruz. Sonra

0: bizdeki hikayesi istediğimiz gibi gitmiyor. Bazen de diyorum ki oldukları yerde kalıp devam etsinler ya. O da bazen buralarda bizim iklimimiz o oyuncuları.
1: Ama taraftar senin gibi düşünmüyor yani, ben onu söyleyeyim. Yani Galatasaray taraftarı senin gibi düşünmüyor. Bir an önce iki tane yıldız transfer. Ya tamam da yani kulüplerin de bir bütçeleri var ama bu söylem biraz yanlış gibi geldi bana. Yani 500 milyon euro bizim bu sene harcayacağımız rakam gibi Abdullah Kavukçu'nun böyle bir söylemi vardı hatırlayacak olursan.
0: İletişimi doğru yönetemiyorlar.
1: Evet.
2: Peki o zaman kim bilir yarışmasına gidelim.
0: Tabii ki.
1: Hadi bakalım.
2: Evet, bu yarışmada en son galibiyet ne zaman aldınız?
0: Ben hiç galibiyet bakmıyorum. Masa kazanıyor diye bakıyorum.
1: Bence de masa kazanıyor ya, doğru.
0: Hiç öyle bakmıyorum.
2: Peki o zaman ilk sorumuz gelsin isterseniz. İlk sorumuz Fenerbahçe'nin bugünkü rakibiyle ilgili. Gornik Zabrze Polonya temsilcisi. Kaç Polonya Ligi şampiyonluğu bulunmaktadır? Gornik Zabrze'nin 14, 12, 16, 11.
0: Geçmişte çok önemli başarıları var. Orayı domine etmiş ama tabii ki sayısı, ben 14 diyeceğim mesela.
1: Ben de 16 diyeceğim ya. Yani çok başarısı olduğu için.
0: Geçmiş dönemlerde çok iyi. Hiç emin değilim ama 14 dedim yani. Ama şöyle, başta o süreçte ligi bayağı domine etmiş.
1: Evet.
0: Sonraki süreçlerde daha geride
1: kaldı. Düşüş yaşamış.
2: Biraz daha düşünebilirsiniz. Zamanımız var.
0: Kandıramazsın Batuhan bizi.
1: O zaman ikimizin söylediği de doğru değil yani. 14 de değil, 16 de değil.
2: Biraz daha düşünebilirsiniz. Yani hani
0: bazen böyle trikler geliyor.
1: 11, 12...
0: 12 güzel rakam ya.
2: 12'ye kaydınız gibi biraz.
1: Vallahi sanki... Hadi ben de 11 diyeyim ya.
2: 11.
1: 11 diyeyim.
2: 11. 14'te mutabık mıyız?
0: 14 diyorum Batuhan. 14. Son kararım 14 olsun.
2: Peki tamam. O zaman dilerseniz cevap gelsin. Bakalım Gornik Zabrze'nin kaç Polonya Lig şampiyonluğu varmış? 14.
1: Oo iyi. Çok iyi yerden geldi.
0: Vallahi kaliteli sağladık hocam hiç.
1: İyi.
2: Cem Kerpiççiler yani, 1-0 öne geçti.
1: Cem 1-0 öne geçti.
0: Ya rica ederim.
2: Sağlamamız lazım.
0: Hocamın attığı gollerle çoktan averajla kazandı hocam.
1: Olur mu ya?
2: Bir sonraki soru da Beşiktaş'ın yarınki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland'la alakalı. Midtjylland Avrupa kupalarındaki ilk maçına hangi sezon çıkmıştır? Güzel bir soru.
0: 99'da kurulmadı.
1: 99'da kurulmuş zaten. Kurulduğu sene çıktı mı acaba? Bence çıktığını düşünmüyorum ben.
0: Evet hocam.
1: Kurulduğu 2000, sene çıkamaz yani.
0: 2002 falan olabilir.
2: 2005-2006, 1999-2000, 2002-2003.
1: Midtjylland.
0: Bir 3 sene falan geçmiştir en az. İyi niyetle bakıyoruz.
1: 99, 2000, 2001, 2002. 99, 2000'de oynamış. 2000, 2001. 2001, 2002. Evet. Ben A şıkkı diyorum. 2001, 2002. Evet.
0: Farklı olsun benimki de. Ben de 2002, 2003 diyeyim.
2: Emre Eren A şıkkını işaretledi. Siz de D şıkkı.
1: D şıkkı. Evet.
2: 2002, 2003.
0: 2002, 2003.
1: Yoksa aynı sene mi ha?
0: Çıkar çıkmaz.
1: Çıktığı sene de olabilir.
0: Olabilir.
2: Biraz zor bir soru tabii.
0: Zor, ve kolay değil ama.
2: Şimdiki başarılarına bakarsak yani sürpriz yapabilir bir tane. O zaman isterseniz cevap gelsin. Yorumcularımız cevaplarını verdiler ve Emre Eren doğru biliyor.
0: Tebrik ederim hocam.
1: Bir dedik ama.
2: Biri yakalıyor.
1: Tamam. Biri yakaladık.
2: Evet,
0: hocam attı böyle. Hemen attı, karşılık geldi.
2: Sorular bu kadardı. Bugün dostluk kazandı. Masa kazandı. Sizin
1: aa, masa kazandı.
0: Hayır, hayır, dostluk kazandı daha güzel.
1: Evet,
0: dostluk,
1: bence
0: tebrik ederim Batuhan.
2: Peki çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
1: Biz
2: çok güzel bir futbol sohbeti oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Senin de ağzına sağlık.
2: Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. A-Spor ekranlarından ayrılmayın.
3: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Motor zorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Aspo Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Reklam. Aspor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
0: Reklam.
1: Aspo

0: Spor ekranlarından mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayız. Gün ortasını bugün Fenerbahçe ile başlıyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında bugün saatler 21'i gösterdiğinde Polonya ekibi Górnik Zabrze'ye konuk olacak.
1: Fenerbahçe Polonya'da tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Górnik Zabrze ile karşılaşacak.
2: Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson Talisca! Usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
1: İstanbul'da Talisca'nın free kick golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe tur biletiyle evine dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson ve İspanyol 10 numara Asensio'nun maçı 11'de başlaması bekleniyor.
2: Asensio topun gerisinde. Ersin ve Asensio. Asensio! Skora dengeyi getiriyor. Son haftaların formda ismi Marco Asensio.
1: Zabrze Arena'da oynanacak Górnik Zabrze Fenerbahçe mücadelesi saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lothar Deont yönetecek.
0: Górnik Zabrze Fenerbahçe mücadelesi bu akşam saatler 21'i gösterdiğinde başlayacak demiştik. Bu zorlu karşılaşma öncesinde peki temsilcimizin nasıl bir 11 ile maça başlamasını bekliyoruz? Hemen Fenerbahçe'nin bu akşama dair muhtemel 11'ini sizlerle paylaşalım. Kalede Ederson'un bugün forma giymesini bekliyoruz. Dörtlü savunma hattının sağında Semedo, solda Levent stoper ikilisi, Skriniar'la beraber Jadon Osterwolde'yi bekliyoruz. Orta sahanın merkezinde Gündoğan Duzi ve İsmail, hücum hattının sağında İrfan Can, solda Kerem Aktürkoğlu, 10 numara bölgesinde Marco Asensio ve Santrafor'da ise yine Anderson Talisca'yı tercih etmesini bekliyoruz. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Kadıköy'deki maça kıyasla 3 değişiklik bekliyoruz. Ederson kalede olabilir, orta alanda İsmail ve önünde ise Asensio'nun forma giymesini bekliyoruz. İstanbul'daki maçı 1-0 kazanmayı başarmıştı temsilcimiz. Serbest vuruştan Anderson Talisca'nın kaydettiği golle rövanş öncesi avantajı eline geçirmişti Fenerbahçe. Bugünse saatler 21'i gösterdiğinde sahne alacak Fenerbahçe ve artık Polonya'dan temsilcimizin turla dönmesini bekliyoruz. Bir sonraki turdaki muhtemel rakiplerimiz ise Sturm Graz Hart eşleşmesinin galibi olacak. Hemen bir canlı yayın noktamıza gidelim. Beşiktaş kafilesi Danimarka'ya gidiyor. Efecan Öztaş havalimanında, sözü ona bırakalım.
3: Teşekkürler Furkan Yıldız, sana da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş Midland maçı öncesinde son hazırlıklarını Nevzat Demir testlerinde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği idmanla tamamladı. Şu anda da kafile olarak Danimarka için özel uçakla yolculuğunu gerçekleştirmek üzere Sabiha Gökçen genel havacılık terminaline gelmiş durumda. Ben de birazcık bu maç öncesindeki Beşiktaş'ın muhtemel 11'inden bahsetmek istiyorum. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekli ise Amir Murillo. Stoper hattında oynamasını beklediğimiz ikili ise Thiago Cala ile Emirhan Topçu. Sol bekte Kasum Ottara. 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. Hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta İlhan Fakılı ve forvet hattında Oh Yen Yu'yu bekliyoruz. Dediğimiz gibi Beşiktaş'ın bugünkü idmanında, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği idmanda Endili dışında tüm oyuncular antrenmanda yer aldı ama bu karşılaşmada Leonardo Trossard yer almayacak izinle. Takıma 2 Ağustos'ta katılacak Belçikalı yıldız oyuncu. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu da Kai kırmızı kart cezalısı, yarın oynayamayacak. Kaptan Orkun Kökçü de şu anda giriş yapan isimler arasında. Beşiktaş takımı yöneticileriyle beraber Danimarka'ya gidiyor. Bizler de Alspor ekranlarında Beşiktaş'ın Danimarka maçı öncesindeki Danimarka'ya gidiş görüntülerini sizlere aktarıyoruz. Dediğim gibi Leonardo Trossard 2 Ağustos'ta takıma katılacak. Felix Udoka'yı kırmızı kart cezalısı geçtiğimiz sezon Lozan karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu karşılaşmalarda forma giyemiyor. Wilfried Ndidi sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan isimler arasında yer alıyor. İlk karşılaşmada da forma giyemedi. Bu karşılaşmada da yer alamayacak. Kendisine Arabistan'dan önemli teklifler geldi. Bunun da altını çizmek istiyorum. İlerleyen günlerde eğer Beşiktaş'ın istediği rakamlara çıkılırsa Beşiktaş bu teklifleri değerlendirmeyi almak istiyor. Sözlerimi artık yavaş yavaş sonlandıracağım ama Muhammed Salah'la ilgili de gelişmeler var Beşiktaş'ta. Muhammed Salah tarafı yurt dışında Mısır, Afrika ve İngiltere'deki forma satışlarından elde edilecek gelirin %100'ünü talep ediyor. Türkiye ve diğer ülkelerdeki forma satışlarından ise %50 pay istiyor. Ama Önder Özen, Beşiktaş'ın sportif direktörü Sayın Önder Özen de görüşmeleri şu an için askıya aldıklarını, durduklarını söylemişti. Şu anda Muhammed Salah tarafı Beşiktaş'ın yaptığı o son teklife yanıt vermedi. Siyah beyaz ekip teklifini bir daha yükseltmeyecek. Sayın Başkan Serdar Adalı burada aslında tüm elinden gelen fedakarlıkları yaptı. Mısırlı Yıldız'a Beşiktaş'ın maksimum verebileceği rakamı teklif etti. 15 milyon euro artı 4 milyon euro da bonusluk bir teklif burada bulundu. Menajerinin istediği o 7,5 milyon euroluk komisyon ücretini siyah beyaz ekip kabul etmemişti ve ardından yapılan pazarlıklarda 5 milyon euroya kadar düşüldü ve o konuda da anlaşma sağlandı. Ben pazartesi gününe kadar Muhammed Salah tarafının bir yanıt vermesini bekliyorum. Burada Beşiktaş teklifini bir daha yenilemeyecek oyuncu tarafına da bunu deklare etmiş durumda. Onun da altını çizelim. Bir gelişme olursa Muhammed Salah transferiyle ilgili de Aspor ekranlarından aktarmaya devam ederiz diyerek Sabiha Gökçen genel havacılık terminalinden sözü sana tekrardan stüdyoya bırakabilirim Furkan Yıldız.
0: Efecan, bir kısa sorum olacak. Sana sormak istediğim, sen Salah konusundaki son durumu aktardın ama özellikle stoper bölgesi için de çalışmaların devam ettiğini yine bu ekranlarda paylaşmıştım ve iki aday vardı. Jeff Chabot ile beraber Leo Pereira stoper mevkisi için yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme var mı Beşiktaş'ta? Son olarak bunu da sormak istiyorum.
3: Evet, Beşiktaş Leo Pereira'ya teklifini, resmi teklifini iletti. Brezilyalı oyuncuyla anlaşma sağlandı ama Flamengo'yla henüz bir anlaşma sağlanmış değil. İlk olarak 8 milyon euroluk bir teklif yaptı siyah beyaz ekip. Bu teklif kabul görmedi. Ardından teklifini 10 milyon euroya kadar yükseltti Beşiktaş ama şu anda görüşmeler sürüyor. Henüz olumlu bir yanıt almış değiller. Bu transferde olumlu bir şekilde yanıt alamazsa siyah beyazlı ekip Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi olan Venezia'dan Chabot ismi gündeme gelecek demiştik ki geldi de Beşiktaş resmi teklifini iletti Chabot'a. Stuttgart'a, özellikle orada Alexander Nübel'le de geçtiğimiz sezon aynı takımda olduğu için de uyum sorunu yaşamayacaklarından dolayı, Vincenzo Italiano'nun da eski öğrencisinden olduğundan dolayı Beşiktaş burada oyuncuya oldukça istekli bir şekilde davranıyor. Oyuncu da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor Furkan Yıldız, bunun da altını çizelim. Beşiktaş bugün Chabot'a, Stuttgart'a resmi teklifini iletti. Bizler de bu süreci takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz ama Beşiktaş Alman oyuncuya resmi teklifini bugün öğle saatlerinde iletti. Görüşmeler sürüyor. Eğer Leo Pereira'dan istenen sonuç alınamazsa Beşiktaş Çaba'da oldukça kararlı. Bu ismi siyah beyazlı takıma katmaya çalışıyorlar. Önder Özen'de görüşmeleri sürdüren bir isim. Onu da altını çizelim Furkan Yıldız.
0: Peki Efecan Öztürk'e çok teşekkür ederiz. Beşiktaş kafilesi Danimarka'ya gidiyor. Havalimanından canlı görüntüleri sizlerle paylaştık ve Muhammed Salah'la stoper bölgesi içinde yapılan çalışmaları Efecan bizler için aktarmış oldu. Yeniden bir kez daha Fenerbahçe'ye dönelim değerli izleyenler. Gornik Zabze Fenerbahçe mücadelesi öncesi temsilcimizde teknik direktör İsmail Kartal ve Nelson Semedo basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
4: İlk maçta İstanbul'da kendi evimizde iyi futbol oynadık. Birkaç golle daha maçı kazanabilirdik. Ama sonuçta 1-0 kazandık. Küçük bir avantajımız olsa da yarınki maça çok iyi konsantre olduk. Bütün oyuncularımızla birlikte. Çünkü rakibimizin bu haftaki

0: lig maçını da izledik, takip ettik. Sonuçta biz yarın da buraya ilk maçta olduğu gibi iyi futbol oynayarak, skora koruyarak değil, iyi futbol oynayarak rakibimize de saygı duyuyoruz bu konuda. Hak ederek turu geçmek istiyoruz. Yani bütün planlarımız bu yönde. Rakibimizin kendi evinde de taraftarlarıyla coşkulu bir oyun oynadığını, daha iyi mücadele ettiğini de gördük, izledik. Yarın inşallah dediğim gibi, yani küçük bir avantajımız var. Yani bunun arkasına sığınmadan burada iyi mücadele ederek, hak ederek turu geçmek istiyoruz. Biz buraya iyi futbol oynama, yine aynı oyunumuzdan taviz vermeden maça çıkacağız. Ama değerlendirmelerle ilgili bütün oyuncularım hepsi değerli. Hepsi birbirinden iyi durumda. Her geçen gün oyuncularımın performansı yükseliyor. Birazcık daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız var. Onların da performansının yükselmesi gerekiyor. Sonuçta dediğim gibi kendi içimizden bu bölgeye de alternatifler yaratarak antrenmanlarda bunu denedik. Yarın da ilk maçtaki gibi bütün oyuncularım hepsi maça hazır, hepsi full konsantre şu anda. Biz de konsantreyiz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyorlar. Benim her oyuncuyla her zaman hangi takımda olursak olayım hiçbir zaman aramda böyle bir kötü sorunlar olmamıştır. Bazen olmuştur. Olanlarda zaten gerekli yapmam gerekeni yapmışımdır. Ama dediğim gibi ben samimi bir insanım. Asensio'la aramızda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla benim aramda sorun olamaz. Biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Takımla birlikte takım ruhunu, takım karakterini oluşturarak herkesin özlediği o bizim iyi futbolumuzu gösterebilmek için oyuncularım sahada çok yüksek konsantrasyonla çalışıyorlar. Bizim oyun felsefemizi yerine getirebilmek için de gerçekten ortaya koymuş oldukları bu inançla beraber bu bizi çok mutlu ediyor. Oyuncularım hepsi değerli. Onlarla ben gurur duyuyorum. Oynayan oynamayan şu ana kadar bir aydan fazladır beraberiz. Ben bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu senede bu gurur duyduğum oyuncularla beraber şampiyon olacağız ve bütün kupalara kazanacağımıza inanıyorum. Ben kendi fikrimi söyledim. Kuralla ilgili. Olursa bizim için, bütün kulüpler için daha iyi olacağını söylemiştim. Bu bizim kendi fikrimiz. Olur olmaz. Orasını bilemem. Ama söylediğiniz gibi ilk sorunuz Greenwood konusunda. Dediğim gibi bütün oyuncularım şu anda gayet iyi durumda. Hepsi çalışıyorlar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Herkes, hepimiz, bütün oyuncularımızla birlikte yarınki maça şu an konsantre olmuş durumdayız.
1: For us, for them as well. I heard that they have a good crowd here, so I'm really looking forward to play on it.
2: Zorlu bir maç bekliyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız ve biliyoruz ki onlar yarın evlerinde taraftarları önünde oynuyor olacaklar ama onlar da bizden şunları bekleyebilirler ki çok tutkulu bir takım görecekler karşılarında. Kazanmayı çok isteyen, bir sonraki tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecekler. Bence iki taraf açısından da güzel bir maç olacak. Duyduğuma göre taraftarları da güzel bir atmosfer yaratıyormuş bu stadyumda. Dolayısıyla maçı oynamak için sabırsızlanıyorum. Ben her zaman saha içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazında kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla konuştum çünkü bu maçın önemini takımımız için, kulübümüz için, taraftarlarımız için önemini biliyoruz. Dolayısıyla ben her zaman takımım için hazırım. Yarın da hazır olacağım. Üçüncü bölgede takıma yardım etme anlamında daha da iyi olmak istiyorum. Belirtmiş olduğum gibi güzel bir maç oldu ama hala çok fazla geliştireceğimiz şeyler var. Daha da iyi olabilmek için her zaman çok çalışmaya devam edeceğiz.
3: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'e şimdiden rövanş karşılaşmalarında başarılar dileyelim. Galatasaray'dan gelişmelerle gün ortasına devam ediyoruz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cemal Musiala ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek yapılan eleştirilere de yanıt verdi.
4: Dursun Özbek transfer çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aspor yorumcusu ve Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen'e konuşan Galatasaray Başkanı transfer çalışmalarını planlı bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Adı Galatasaray'la anılan Bayern Münih'in yıldızı Cemal Musiala iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Özbek, "Musiala gündemde yok, böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşılaşıyorum. Transferler nerede kaldı deniyor ama biz 4 yıldır transferlerimizi yapıp şampiyon

0: açıklamasını yaptı.
1: Yani maçta. Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan milli oyuncu Can Uzun için kulübü Frankfurt'tan açıklama geldi.
0: Eintracht Frankfurt Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Can Uzun için kapıları kapattı. Alman ekibinin sportif direktörü Markus Kösche 20 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Can Uzun için kulübe ulaşan resmi bir teklif olmadığını belirten Kösche, milli futbolcunun ayrılmak istediğine dair bir işaret görmediklerini söyledi. Kösche, Can Uzun'un bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok. Türkiye'den sürekli çeşitli haberler geliyor ve çok fazla spekülasyon yapılıyor ifadelerini kullandı. Genç oyuncunun teknik direktör Adi Hütter'in oyun planında önemli bir yere sahip olabileceğini vurgulayan Alman yönetici, onu en verimli olacağı pozisyonlarda değerlendirebiliriz. Takımımızda çok önemli bir rol üstlenebilir dedi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Can Uzun'un ilgi çekici bir oyuncu olduğunu belirtmiş, uygun şartların oluşması halinde transferi düşünebileceklerini söylemişti. Eintracht Frankfurt formasıyla geride kalan sezon 28 maçta görev alan Can Uzun 10 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun Alman kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Galatasaray'la devam ediyoruz. Başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır yeni sezonda da şampiyonluğa ulaşarak üst üste 5. şampiyonlukla birlikte rekor kurmak istediklerini söyledi.
2: Galatasaray taraftarına bir rekor kırma fırsatımız var. 5 sene üst üste şampiyonluk. Bunu yaşatmak istiyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. İnşallah en önemli hedefimiz bence bu olacak. Onun için çok çalışıyoruz, çok emek sarf ediyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Ben de bireysel olarak Galatasaray taraftarına yakışır bir şekilde çok iyi performanslar sergilemek istiyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Sağ içi, sağ dışı. Hocalarıma, bütün yönetime, herkese yardımcı olmak istiyorum. Ve taraftarlarımızı çok mutlu etmek istiyoruz bu sene. Zor olacak dediğiniz gibi iyi transferler oldu, iyi takımlar kuruldu. Zor bir sezon bizi bekliyor. Buna hazırlıklı olmalıyız ama takım arkadaşlarım, ben, hocalarım bu zorluğun üstesinden gelebilecek kapasitedeyiz bence. Okan hocama yakışır 5 sene şampiyon olmak, rekor kırmak. Tabii takım arkadaşlarım da var. Yani 4 sene üst üste şampiyonlukta olan takım arkadaşlarım da var. Abdülkerim, işte Yunus, Lucas. Onlar da 5 sene üst üste şampiyon olup rekor kırmak, tarihe geçmek isteyeceklerdir. Ben de onlara yardımcı olmak istiyorum. İnşallah bunu başarabilirim. Trabzonspor'da uzun yıllar kaptanlık yaptım ve büyük başarılara imza attım. Her dönem takım arkadaşlarımla, yöneticilerimizle, hocalarımızla daha demin de dediğim gibi iyi ilişkilerim oldu. Galatasaray çok büyük bir camia. Çok iyi kaptanlara sahibiz zaten. Abdülkerim, geçen sezon Icardi bana burada çok yardımcı oldular. Kaan abi var işte. İyi kaptanlarımız var. Galatasaray bizi layık görürse tabii ki kaptan olmak isteriz. Ama çok iyi kaptanlara sahibiz bence. Pazı bandı takıp takmamamın da çok aslında bir önemi yok. Ben takım arkadaşlarım her zaman onların yanında olmaya çalışacağım. Hatalarını kapatmaya çalışacağım. Böyle bir insanım. O yüzden kaptanlık bandının takıp takmamakla çok önemi yok benim için. En zor verdiğim karar. Trabzonspor'dan ayrılmak. O olabilir.
3: Çok mu zordu senin için?
2: Zordu ya. Zordu. Duygusaldı. Çünkü çok uzun yıllar Trabzonspor'da biliyorsunuz forma giydim. Hı hı. Benim için duygusal bir karardı. Ama bazı şeyleri de kanıtlamak için aslında buraya gelmem gerektiğini düşündüm. Galatasaray'da beni isteyince burada olup onlarla birlikte büyük başarılar kazanmak istedim. Bunun için o karar diyebilirim. Muslera'nın burada çok çok büyük başarıları var. Onları yakalamak imkansız gibi. Ama ben de elimden geldiğince hem Galatasaray camiasına hem arkadaşlarıma yardım edeceğim. Öncelikle çok üzüldük çünkü ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Çok çok net bireysel hiçbir hedefimiz yoktu. Orada olan hiçbirinin ben

0: öyle bir niyet olduğunu düşünmüyorum. Sadece tek hedefimiz ülkemizi gururlandırmaktı. Ama çok üzüldük, gerçekten çok üzüldük. Ama bize bir tecrübe oldu. 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda olmak da bir başarıydı ama gruptan çıkabilecek gücümüz vardı. Ben ona çok inanıyordum. Bireysel olarak evet iyi performans sergileyip orada oynamaya hak etmiştim. Çünkü hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans sergiledim. Milli takımın playofflarında Kosova, ondan önce Romanya maçlarında yine ben oynamıştım ve iyi performans sergilemiştim. Orada oynamayı %100 hak etmiştim ama turnuva...
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor. Dinleyelim.
2: Olmadan önce kulübümüzün kurucusu ve ilk başkanı, kulübümüzün ebedi lideri Ali Samiye'nin vefatının 75. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anmak istiyorum. Bu sabah kurul üyelerimiz, divan kurulu üyelerimiz ve camiamızın kıymetli mensuplarıyla birlikte kabri başında kendisini dualarla yad ettik. Ali Samiyen yalnızca bir spor kulübü kurmadı. Asırları aşan bir kültürün, bir duruşun ve bir vizyonun temellerini attı. Bizlere düşen en büyük sorumluluk da onun ve arkadaşlarının emanet ettiği bu büyük mirası aynı değerlere bağlı kalarak daha da ileriye taşımaktır. Bu vesileyle kurucumuz Ali Samiyen'i bir kez daha rahmet, şükran ve saygıyla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Değerli Azor'un, hepimizi sevince boğan diğer bir konuda voleybol kadın takımımızın elde ettiği dünya şampiyonluğu. Gerçekten gururlandık. Gerçekten bu takıma katkı veren bir kulüp olmaktan da oradan da büyük sevinç ve gurur duyduk. Bu konuda emeği geçen değerli federasyon başkanına, bakanlığımıza ve emeği geçen herkese Galatasaray Spor Kulübü adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Kuvvetli bir alkışın. Değerli arkadaşlar, öncelikle divan kuruluna aynı üyemiz tarafından sunulan ve son günlerde de WhatsApp gruplarında dolaşan dilekçelerde yer alan bazı hususlara kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle değerli müdürümüz, okul müdürümüz ve Yardımlaşma Vakfı Başkanımız, Galatasaray Spor Kulübü ile camiamızın ne kadar birbirine bağlı olduğunu, ne kadar birbirlerine destek verdikleri konusunda bazı açıklamaları da bulundular. Bugün Galatasaray tarihinde belki de ilk kez kurumlarımız arasında bu denli güçlü, samimi ve yapıcı bir işbirliği ortamı tesis edilmiştir. Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaraylar Derneği ve Yardımlaşma Vakfımız ile son derece uyumlu bir çalışma içindeyiz. İhtiyaç duyduğumuz her anda yanımızda oldukları gibi, biz de herhangi bir Galatasaray kurumunun desteğe ihtiyaç duyduğu durumlarda çoğu zaman talep dahi beklemeden yanlarında olmaya devam ediyoruz. Başkanlık dönemimde ilk kez bütçemize Galatasaray Eğitim Vakfı'na aktarılmak üzere bir pay koyduk. Ancak şunu özellikle ifade etmek isterim ki, kulübümüzün Eğitim Vakfı'na ve diğer Galatasaray kurumlarına sağladığı destek, bütçede yer alan bu kalemin kat be kat üzerindedir. Diğer bir ifadeyle, bütçede görünen bu rakam, bugüne kadar verdiğimiz maddi ve manevi desteğin yanında devede kulak kalmaktadır. Dolayısıyla bu konudaki yaklaşımımız sadece bütçedeki bir rakamla değerlendirilemez.

kulübümüz imkanları ölçüsünde tüm Galatasaray kurumlarının yanında olmaya da devam edecektir. Diğer bir husus ise danışmanlarımızla ilgili eleştiriler. Galatasaray Spor Kulübü bugün ulaştığı büyüklük ve faaliyet hacmi itibariyle yalnızca yönetim kurulu üyelerinin omuzlarında taşınabilecek bir yapı olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle siz değerli üyelerimizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanıyor, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda danışmanlık ve destek alıyoruz. Dilekçede kastedilen kıymetli üyemiz de bu anlamda kulübümüze son derece değerli katkılar sunmaktadır. Huzurlarınıza kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Aynı şekilde kendisinin de burada olduğunu demin gördüm. Voleybol şubemizde Sayın Ömer Tümay'ın da bu şekilde son derece kıymetli kaygılarından yararlanıyoruz. Kendisine de teşekkür ediyorum. Gayrimenkul projelerimizde, iletişim çalışmalarımızda ve daha birçok alanda çok değerli üyelerimizin, eski yöneticilerimizin ve hatta geçmiş dönem başkanlarımızın görüşlerine başvuruyor, onlarla istişare ediyor ve bilgi birikimlerinden yararlanıyoruz. Bunun bir zafiyet değil, tam aksine Galatasaray kültürünün en önemli güçlerinden biri olduğuna da inanıyorum. Değerli hazırın, konuyla ilgili sunulan dilekçede söz konusu danışmanların nasıl tayin edildiği, yönetim kurulu kararı alıp alınmadığı konusunda bir soru sorulmuş. Şimdi tüzüğümüzün ve hatta bir tüzük maddelerine de ilişki kurulmak suretiyle soru sorulmuş. Tabii cevaplamak lazım. Orada deniyor ki tüzüğümüzün 90 ve 91. maddeleri çerçevesinde yetkilendirdiniz mi, yetkilendirmediniz mi? Değerli hazırım size şimdi tüzüğümüzün 90. ve 91. maddesini okuyorum. Madde 90. Tüzükteki ve bütçedeki yetkilere dayanarak yönetim kararı ile kulübü 90.1 yönetsel işlerde başkan ve ikinci başkanın münferiden yönetim kurulunun görev ve yetki verdiği başkan yardımcılarından biriyle genel sekreter müştereken. 90.2 mali işlerde başkan, ikinci başkan yönetim kurulunun görev ve yetki verdiği başkan yardımcılarından biriyle muhasip üyenin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam eder. Yetki verme konusu madde 91. Yönetim kurulu kendi üyelerinden bir veya birkaçını yetkilerinden bir bölümünü kullanma yetkisi verebilir. Bu durum yönetim kurulunun ortak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bir, burası çok önemli, bir ya da birkaç yönetim kurulu üyesine, tekrar okuyorum, bir ya da birkaç yönetim kurulu üyesine bu madde uyarınca verilecek yetkinin niteliği, süre ve sınırı karar defterinde açıkça belirtilir. Şimdi değerli hazırım. Dilekçeyi veren arkadaş şunu soruyor. İlgili maddeler gereğince nasıl yetkilendirdiniz bu danışmanları? Evet. Gördüğünüz gibi 90 ve 91. maddenin bu konuyla zerre kadar ilişkisi yoktur. Değerli arkadaşlar, ortak akıl, istişare ve dayanışma Galatasaray'ın en önemli değerlerindendir. Bu vesileyle kulübümüze katkı veren herkese huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Son olarak farklı görüşleri sansürlediğimiz yönündeki iddiaları da kabul etmemiz mümkün değil.

gerek yöneticiliğim, gerekse başkanlığım boyunca şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz hakkında çok ağır eleştiriler, haksız ithamlar ve zaman zaman iftira boyutundan varan yazılar yayımlandı. Buna rağmen bugüne kadar hiçbir zaman bu yazıları engellemeye, yazan kişiler üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmaya çalışmadık. Bundan sonra da böyle bir anlayışımız olmayacaktır. Eleştiri Galatasaray kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yeter ki yalana sapmasın, saygı sınırları içinde yapılsın. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu mektuplar gerçi bugün divana ulaştı. Ama birkaç gündür WhatsApp gruplarında paylaşılıyor. Dolayısıyla hem konuya ilişkin olarak bir inceleme, bir araştırma yapmak ihtiyacı hissettim. Şunu söyleyebilirim, çok net ve sarih. Çok net. Söz konusu sürecin, bu sansür olarak ifade edilen sürecin yönetim kuruluyla zerre kadar alakası yoktur. Ayrıca söz konusu olayın da Galatasaray Spor Kulübü ile ve Galatasaray camiasıyla da bir alakası yoktur. Dolayısıyla konu değerlendirilirken Sayın Divan'ın bu hususu dikkate almasını rica ediyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak konuyu incelemiş, konunun detaylarına vakıf birisi olarak söylüyorum. Galatasaray Spor Kulübü ile zerre kadar ilişkisi yoktur. Değerli Azor'un, bizim, benim ve arkadaşlarımın bütün gayesi tüm Galatasaray kurumlarıyla omuz omuza vererek ortak aklı hakim kılarak ve birbirimize güç vererek kulübümüzü ve camiamızı daha da ileriye taşımaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sevgi iklimini tesis etme gayretine bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Bir

Değerli Acerun, gelelim şimdi kulübümüzü ilgilendiren ve aslında hasreten bu konulara ilgi duyularak bu konuların tartışılmasını arzu ettiğim projelerimizle ve oluşan gündemle sizleri ayrıca bilgilendirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Mecidiyeköy Liyao Rezidans Projesi'nde size söz verdiğimiz gibi teslime başladığımızı için çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu dairelerin sahipleri ve görenler tarafından çok beğenilmesi de bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu projemizde elimizdeki bölümlerin satışıyla da kulübümüze önemli bir gelir sağlayacağımıza inanıyorum. Şimdi buradaki genel kurulda da ifade etmiştim. Özellikle yapacağımız projelere kaynak olması açısından Liyao Rezidans'ın bugüne kadar bize sağladığı faydayı tarif etmek mümkün değil. Defalarca anlattım size. Bunun tekrara düşerek söylemek istiyorum, tekrara düşmeme rağmen. Liyao Rezidans bize Florya'daki 45 dönüm araziyi kazandırmıştır. Yetmemiştir. Bakiye kalan dairelerin de hepinizin dikkatine sunduğumuz genel kurulda sizden yetki aldığımız Aslantepe Vadisi'ndeki projemizle ilgili de kaynak oluşturmaktadır. Diğer bir proje

Biz değerli Azor'un NİMAK tarafından projelenen ve tasarımı içinde uluslararası bir yarışma açmıştı NİMAK. Bu projede NİMAK firmasına özellikle gösterdiği bu özenden ötürü çok teşekkür ediyorum, çok memnunum. Zira ne kadar iddialı bir proje ortaya çıkarsa, metrekare fiyatı ne kadar artarsa bizim projeden beklediğimiz gelir de daha yukarıya çıkacaktır ve kulübümüze büyük bir katma değer sağlayacaktır. Kendilerine projeye gösterdikleri önem için müteşekkirim. Aslantepe projemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an fore kazık uygulaması devam ediyor. Projenin finansman modelini de belirledik. Genel kurulda sizlerin dikkatine sundum. Aldığımız yetkiye uygun olarak burada en hızlı ve en doğru şekilde projenin ilk aşamasını tamamlayacağız. Projenin ilk aşaması dediğimiz iki faza bölündü konuda. Önce gerçekten büyük zorluk çektiğimiz buradaki İstanbul'un içindeki idari yapının tek bir binaya, kompakt bir sisteme taşınması için orada idari binamızı yapıyoruz. Ayrıca basketbol salonu da bu projenin ilk fazının içinde yer almaktadır. Aslantepe projesini futbolda yapacağımız transferlerle ilişkilendirilmesi gayretinin içinde olanları görüyorum. Bunu da önce belirttim fakat yine tekrar etmek istiyorum. Biz Aslantepe'nin finansman modelini organize etmiş ve belirlemiş durumdayız. Bu projenin futbol takımına yapacağımız transferlerle en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Adamız ve kalanmış tesislerimiz siz değerli üyelerimize yakışır şekilde kullanıma sokuldu. Adamızda arkadaki etkinlik alanında çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa sürede onu da bitireceğiz. Orada biliyorsunuz sizlere verdiğimizde bir söz var. Bu etkinlik alanından gelecek gelir de su sporlarında kullanacağız. Bunun bütçesini oraya aktaracağız. Değerli Azor'un, şimdi size Riva projemizle ilgili olarak detaylı bir şekilde bilgilendirmek istiyorum. Özellikle sevgili Ayhan kardeşimin bu konuda da bir talebi var. Onu da cevaplamış oluyorum bu suretle. Her ne kadar genel kurulda detaylı açıklamaları yaptıysak da şimdi bazı konuları tekrar etmek suretiyle farklı bir şekilde sizi bilgilendireceğim. Bildiğiniz gibi Riva arazimiz üzerinde geliştirilen Düşler Vadisi projesi iki etap olarak planlanmıştı. Birinci etap 2016 yılında yapılan hasat paylaşımı sözleşmesi kapsamında tamamlandı. Bugün üzerinde durmak istediğim asıl konu ikinci etap çalışmalarıdır. Sizlere daha önce birinci etapla Galatasaray'a sağlanan fayda, gelen gelir, bunlarla ilgili çok detaylı açıklamalar yapmıştım. Hatırlayacağınız üzere projeyi yürüten yüklenici firma ikinci etaba başlayamadı, işi bıraktı. Bunun üzerine kulübümüz 2016 yılında imzalanan ana sözleşmeden doğan haklarını kullanarak Kasım 2024'te emlak konut ile bir ek protokol imzaladım. Bu protokol sayesinde projenin inşaatı ve satış süreci yeniden planlandı. İnşaat faaliyetleri ve satış pazarlama organizasyonu emlak konut tarafından yapılıyor. Bunun karşılığında emlak konut toplam hasılattan %5 oranında proje yönetimi ve pazarlama payı alıyorum. Geri kalan gelirden inşaat maliyetleri hak edişler doğrultusunda karşılanıyor ve kalan kısmı
doğrudan kulübümüze geliyorum.

model hem projenin güven içinde tamamlanmasını sağlıyor, hem de kulübümüzün haklarını koruyan güçlü bir finansal yapı oluşturuyor. Değerli arkadaşlar, ikinci etap dediğimiz kısımda 624 villa var. Ve bu ikinci etabı da iki faz şeklinde yapıyoruz. Birinci faz, ikinci etabın birinci fazında 293 tane villa var. Bu bölümde inşaat ve satışlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen satışlardan, satışların bir kısmı, satışlar örneğin bir kısmı peşin, bir kısmı vadeli olarak yapılıyor. Yapılan satışlardaki vadeli satışlara isabet eden vade farkları da dahil olmak üzere yaklaşık bugüne kadar yapılan satışlardan 4.1 milyar lira gelir elde edildi. Henüz satılmamış villaların bugünkü piyasa değeri ise yaklaşık 3.8 milyar lira değerindedir. Şunu demek istiyorum. Tabii inşaatı devam eden kısım var. Değerlendirmeleri, bugüne kadar ödediğimiz eskalasyonlar dahil inşaat maliyetleri de dikkate alınarak, bugün cari satış fiyatları dikkate alınarak ortaya çıkmış rakamlardır. İnşaatın %76 kısmına ilişkin hak edişler tamamlanmış ve eskalasyon dahil yaklaşık 3.1 milyar liralık ödeme yapılmıştır. Kalan maliyetler ve emlak konutun %5'lik proje payı da dikkate alındığında yalnızca birinci fazdan kulübümüze beklenen net gelir bugünkü değerlerle yaklaşık 3.3 milyar TL'dir. İkinci faz ise, ikinci etabın ikinci fazı ise 331 villadan oluşuyor. Bu bölümün henüz ihalesi yapılmamış ve inşaata da başlanmamıştır. Ancak bugünkü piyasa koşulları dikkate alınarak yapılan çalışmalara göre maliyetler düşüldükten sonra ikinci fazdan beklenen net gelir yaklaşık 8 milyar liradır. Bunun yanında proje kapsamında yer alan ticari alanlardan da maliyetler sonrasında yaklaşık 1 milyar lira net gelir beklenmektedir. Dolayısıyla ikinci etabın tamamı değerlendirildiğinde birinci faz, ikinci faz ve ticari alanlardan finansman giderleri düştükten sonra kulübümüze bugünkü değerlerle yaklaşık 11 milyar liralık net gelir öngörüyoruz. Değerli Asyor'un her zaman ifade ettiğim gibi Riva projesi yalnızca bir gayrimenkul projesi değildir. Bu proje Galatasaray'ın geleceğini güçlendirecek en önemli finansal kaynaklardan birisidir. Buradan elde edeceğimiz gelirleri günü kurtarmak için değil, kulübümüzün borç yükünü azaltmak, yatırımlarını finanse etmek ve sürdürülebilir başarıyı desteklemek için kullanacağız. Değerli arkadaşlar, arkadaşlarımla beraber göreve geldiğimiz günden bu yana kulübümüzün sahip olduğu her değeri, her asseti en doğru şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Riva projesi de bunun en önemli örneklerinden biridir. Projenin her aşamasını aynı titizlikle takip etmeye ve Galatasaray'ın menfaatlerini en üst seviyede korumaya da devam edeceğiz. Değerli Azor'un, futbolda da yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Futbol takımımız çalışmalarına başladı. Teknik heyetimizle birlikte yeni sezon kadro planlamamızı sürdürüyoruz. Bu dönemde en çok konuşulan konunun transfer olması da doğal.

Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini ister. Takımını daha güçlü olmasını bekler. Biz de bu beklentinin farkındayız. Ancak son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Zaten Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Değerli arkadaşlar, bunları ilk kez duymuyoruz. Yani bunlar taze bir söylem değil. 2022 yılında göreve geldiğimizde bir önceki sezonu 13. sırada tamamlamış bir takım vardı. Henüz mazbatamızı almadan transferler üzerinden eleştirilmeye başladık o dönemde de. Biz o gün de acele etmedik. Bir planımız ve hedefimiz vardı. Takımımızın ihtiyaçlarını belirledik. Kulübümüzün şartlarına dikkate aldık. Doğru oyuncuları doğru şartlarla kadromuza katmak için hareket ettik. Sonuçta kurduğumuz takım daha ilk sezonda şampiyon oldu. ...2023 yılında yine aynı eleştiriler aldık. Galatasaray'ın geç kaldığı söylendi. Transfer planlamamız sorgulandı. Biz yine günlük bu tartışmaların içine girmedik. Galatasaray için doğru olanı yapmak için çalıştık. Sezon sonunda kupayı kaldıran yine Galatasaray oldu. 2024-25 sezonunda da benzer tablolar yaşandı. Yine transferler konuşuldu. Yine eksikler üzerinden eleştiriler yapıldı. Biz takımımıza, teknik heyetimize ve yaptığımız planlamaya güvendik. O sezonda şampiyon tamamladık. Takip eden dönemlerde de aynı şeyler yapıldı. Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı, futbol aklının olmadığı söylendi. Her yaz başta ben olmak üzere yönetimimiz eleştirildi. Zamanında Peguli, Belhanda, Mariano, Mertens, Icardi, Torreira gibi çok büyük katkılar olan oyuncuları takımımıza kattığımız gibi Zaha, Tete ve Ziyech gibi transfer ettiğimiz dönemde dünya yıldızları olan ancak arzu ettiğimiz nispetle katkı alamadığımız oyuncu transferlerimiz de oldu. Ama son 4 sezonun sonunda değişmeyen bir gerçek vardı. Şampiyon olan yine Galatasaray'dı. Hadi bir sezon şampiyon olmaya tesadüf diyelim. İkinci sezonda şansına şampiyon olduk. Ya arkadaşlar, 4 senedir arka arkaya şampiyon oluyoruz. Şimdi birinci sezona tesadüf diyelim. İkinci seneye şansına şampiyon olduk diyelim. Üçüncü seneye başka bir şey. Ya 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Aynı kadro, aynı yönetim, aynı anlayış, aynı değerlerle şampiyon oluyoruz. Tabii ki burada şunu ifade etmek istiyorum. Hiç eksilmeyen sizlerden gelen destek bu 4 sene arka arka yani şampiyon olmanın en büyük güvencesidir. Belki dışarıda kalan kişiler, dışarıdaki kişiler Galatasaray'ı illaki eleştiri yağmuruna tutmak isteyen kişiler bunun farkında değil. Şunu görmediklerini düşünüyorum. Ya bu camia kenetlendi, bu camia bir tek yumruk haline geldi. Başarının en büyük sırrı budur. Belki anlayamadılar. Onun için sizlere ne kadar büyük teşekkür etsem azdır. Bu başarıdaki en büyük pay değerli arkadaşlar sizlerindir. Dört sene, ders, dört sezon.

üste şampiyon olmak doğru planlamanın, istikrarın ve emeğin sonucudur. Bu plan sayesinde Sané, Osimhen gibi bir sürü yıldızı takımımıza kattık ve onlarla gururluyduk. Bunu siz değerli üyelerimizin başta olmak üzere tüm taraftarlarımızın görmesini istirham ediyorum. Özellikle bir konunun üzerinde de durmak istiyorum. Bakın yaptığımız en önemli transferlere baktığımız zaman Icardi transferine bakın. Geçmişteki yaptığımız transfer, önemli transferlerden çok değerli bir oyuncumuz. Osimhen transferine bakın. Bunların hepsi Eylül ayında gerçekleşti. Bunların hepsi Eylül ayında gerçekleşti. Değerli hazırım, değerli arkadaşlar. Transfer yapmak yalnızca bir oyuncuyla sözleşme imzalamak değildir. Transfer takımın ihtiyacını doğru belirlemek, teknik heyetin görüşünü almak, scout ekibini getirilerini görmek, oyuncunun kalitesini ve karakterini değerlendirmek, aynı zamanda kulübün ekonomik dengesini de korumaktır. Biz Galatasaray'ın parasını harcarken çok dikkatli olmak zorundayız. Bugün atılan yanlış bir imza kulübün gelecek yıllarında etkileyebilir. Bize emanet ettiğiniz bu göreve uygun şekilde sorumluluğumuzu her gün hatırlayarak, bir kuruşun hesabını yaparak ilerlemek zorundayız. Şunun iyi bilinmesini istiyorum değerli arkadaşlar. Transfer olayı hepinizin bildiği gibi çok gizli yürütülmesi, çok saklı tutulması gereken bir husus. Bugün yapılan eleştirilerin hepsinde şu var: bize niye bilgi vermiyorsunuz? Ne diyecektim ben? Ne diyecektim ya değerli arkadaşlar? Biz falancayı transferde, haberiniz olsun, biz şimdi onu transfer etmeye gidiyoruz, ha bilmem ne, böyle mi yapılır transfer?

transferleri biz şundan son derece emin olmanızı istiyorum. Değerli Hazirun, değerli taraftarlarım, sizlere sesleniyorum. Bakın, bir dünya kupası geçirdik. Bazı Avrupa'daki takımlar sezonu daha yeni açtılar. Transferin bir alışveriş olduğunu, bu alışveriş yapılırken de nelere dikkat edilmesi hususunu çok iyi biliyoruz. Sekiz sene geçiyor, Galatasaray Spor Kulübü'ne başkan olarak hizmet ediyorum. Bu 8 sene içinde 16 tane transfer dönemi geçirdim. Çok başarılı olduğumuz dönemler de oldu. Demin ifade ettim, hatalı yaptığımız, kulübe uyum sağlayamayan transferler de oldu. Elbette bunlardan bir ders çıkardım. Elbette ki Galatasaray Spor Kulübü'nün bize emanet ettiği bütçesini en iyi şekilde kullanmanın peşindeyim. Kimse şu yargıya varmasın. Şöyle söylüyorlar: başkan transfere fren yapıyor. Öyle mi? Türkiye futbol tarihinin en büyük bütçeli transferini biz yaptık. Türkiye'deki futbol tarihinin en büyük yıldızlarını Galatasaray Spor Kulübü Türkiye'ye getirmiş ve Türkiye'deki futbol severleri izlettirmiştir. Bu hususta zerre kadar tereddüdümüz yok. Zerre kadar sizin

tereddüt içinde olmamanızı rica ediyorum. Demin ifade ettiğim gibi transfer olayı bir alışveriştir. Bu alışverişin doğası olarak elbette ki pazarlıklar, oyuncunun kalitesi bize uyum sağlayıp sağlayamayacağı çok hassas bir şekilde takip edilmelidir. Elbette ki pazarlık içinde bazı şartlar uygun olmuyor, kulübün menfaatlerine aykırı oluyor. Bunları halletmeye çalışıyoruz. Bunların konuşmaları, tartışmaları da devam ediyor. Galatasaray'ın ekonomik dengesini yapılan transferlerde gözetmek zorundayız. Bunun üzerine basa basa söylüyorum ve bunun cımbızla bunun için, söylemim içinden çekilip bazı şeyleri alacak kişiler olacağını da biliyorum. Belki şöyle tasfiye edecekler konuşmamı. Başkan transfere para harcamak istemiyor. Çünkü isterseniz bu söylediklerimi öyle de anlayabilirsiniz. Sizin ne anladığınıza bağlı olarak ben diyorum ki ben ve arkadaşlarım futbol takımımızın en üst seviyede başarılı olması için özellikle ligde yaşadığımız 4 sene üste gelen şampiyonluğun dışında bu sene inşallah Avrupa'daki faaliyetlerimizde de sizleri gururlandıracak neticeleri almayı planlıyoruz. Bu planlamayı yaparken elbette ki en iyi transferi Galatasaray'ın şartlarına en uygun transferi yapmak zorundayız. Bu konudaki çalışmalarımız zerre kadar ödün vermeden de devam etmektedir. Ayrıca dikkate almamız gereken diğer bir husus. Son derece net. Federasyonun getirdiği şartlar var. Federasyon diyor ki şu kadar yabancı oyuncunuz olabilir. UEFA diyor ki harcamalarınız şu seviyede kalması lazım. Federasyon diyor ki harcama limitiniz bu kadardır. Allah'a şükür Galatasaray'ın federasyonun açıkladığı harcama limitleri içinde de şampiyon olduğunu görüyorsunuz. Hepimiz izliyoruz. Fakat bu bize şu güven şu şeyi vermiyor. Ya bunu istediğin gibi harca. Hayır, öyle bir durum yok. Amacım Galatasaray Spor Kulübü'ne en iyi transferi yapmak. Avrupa'da ve Türkiye'de Galatasaray'ı temsil etmek için en iyi takımı kurmak üzere eksiklerimi tamamlamak istiyorum. Bir sürü yazan çizen var. Yok inşaata, Aslantepe inşaatına ben bütçeyi ayırmışım. Futbol transferi yapmayacağım. Futbolda transfer yapmayacağım. Değerli arkadaşlar, transferin ne demek olduğunu anlattım. Sizin de bildiğiniz şeyler bunlar zaten. Size ifade ettiğim şeyler önemli. Yazılan çizilen de provokasyon, farklı maksatlar bulunmaktadır. Hiç ilgilenmediğimiz, hiç gündemimizde olmayan onlarca oyuncu yazılıp çiziliyor. Sizlerden şunu istirham ediyorum. Bir düşünün. Bu söylediğimden sonra bir düşünün. Peki bunlar niye yazılır? Kulübün yapacağı transfer sayısı bellidir. Belli, yani federasyon açıklamış. Yazılan çizene bakarsanız 4 tane, 5 tane, 6 tane futbolcu zaten konuşmuşuz. Gelmek üzere işte uçaklar indi, uçaklar kalktı. Bir amacı olduğunu düşünüyorum. Yönetim açısından baktığım zaman. Ya Galatasaray'da nasıl bir kargaşa, nasıl bir kaos yaratabiliriz? Çünkü burada yazılanlara baktığınız zaman demin de ifade ettim efendim, başkan parayı vermiyor. Efendim parayı şeye ayırdılar, inşaata ayırdılar.
şunu hasreten belirtiyorum. Galatasaray futbol takımına katkı vermeyecek. Galatasaray spor kulübüne ekonomik açıdan uzun yıllar sıkıntı verecek ve Galatasaray'a fayda getirmeyecek hiçbir oyuncunun sözleşmesine imza atmayacağım. Kimse bu söylediğimi şöyle algılamasın. Başkan transferi, hayır. Galatasaray'a en faydalı takımı kurmak, eksiklerimiz çerçevesinde hocamızla, teknik ekibimizle, scout ekibimizle, yönetim kurulu arkadaşlarımla yaptığım istişareler sonunda Galatasaray'ı eksikleri çerçevesinde en kuvvetli takımı oluşturacak şekilde transfer yapacağız. Bizim için önemli olan transferin hangi gün açıklandığı değil değerli arkadaşlar. Bizim için önemli olan Galatasaray'a yapılan transferin ne kadar fayda sağlayacağı konusudur.

Değerli arkadaşlar, Galatasaray yeni sezona hedeflerine uygun, güçlü ve rekabetçi bir kadroyla başlayacaktır. Demin de ifade ettiğim gibi, hedefimiz yalnızca Türkiye'de başarılı olmak değil, Avrupa'da da Galatasaray'a yakışan sonuçları almak istiyoruz.

değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi futbolda her yaz benzer tartışmalar başlar. Temmuz ayında eleştiriler başlar. Ağustos ayında sabırsızlık artar. Ama biz şunu iyi biliyoruz. Önemli olan Mayıs ayında kupayı kaldırmaktır. Son 4 yıldır da sizin desteklerinizle bunu başardık değerli hocam. Çünkü biz günü kurtaran kararlar değil, sezonu kazanan kararlar almak istiyoruz. Yeni sezonda da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Taraftarlarımızdan ve siz değerli üyelerimizden tek isteğimiz takımımıza, teknik heyetimize ve yönetimimize güvenmeye devam etmenizdir. Türkiye'nin en güçlü kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Galatasaray'ın hedefi yalnızca Süper Lig'de şampiyonlukta değildir. Avrupa'da yeniden ses getiren, herkesin saygıyla baktığı bir Galatasaray'ı oluşturmak istiyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Dün olduğu gibi bugün de aynı, yarın da büyük kulübün geleceğini koruyacak kararları da almaya devam ediyoruz. Hep birlikte inanacağız, hep birlikte mücadele edeceğiz ve inanıyorum ki Mayıs ayında yine kupaları birlikte kaldıracağız. Değerli arkadaşlar, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Spor gündemine hoş geldiniz. Mutlu günler değerli izleyenler. Temmuz ayını yavaş yavaş artık noktalamaya doğru giderken takımlarımız hafta içinde Avrupa mesaisinde rövanş maçlarında olacaklar. Fenerbahçe bugün Polonya'da Gornik'te oynayacak. Yarın Beşiktaş, Midtjylland'da Danimarka'da karşı karşıya gelecek ve Başakşehir'de

0: Finlandiya'da Turku'nun konuğu olacak. Takımlarımıza şimdiden başarılar. Tabii ki takımların Avrupa yolculuğunu konuşacağız. Transferi konuşacağız zaten. Transfer döneminin de uzun zamandır alev aldığı noktadayız ve Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları vardı. O açıklamaların değerlendirmesiyle biz de başlayacağız. Cem Pamiroğlu ve sevgili İbrahim Hoca bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ben bazen böyle trik yapıyorum, hocama ilk defa denk geldi. Cem Hoca alışkındır. Bazen böyle soy ismi unutabildiğim zaman böyle soy ismi söylemeden kurtarıyorum. Sonra İbrahim Yavuz demesin ki neden Cem Pamiroğlu denildi de İbrahim Hoca denildi. Böyle trikler oluyor bazen.
1: Ben burada ne gaflar yapıldı hepimiz biliyoruz yani. Yani seyircimizden de kusura bakmasam zaman zaman böyle şeyler gaflar oluyor. Artık sürçülisan ettiyse kimse kusura bakmasın.
0: Öyle hocam. Öyle yani hata... Hayatın her alanında var.
1: Hata insanlara mahsus.
0: Kendisiyle dalga geçmeyi seven bir insan olduğum için bu konuda bir beis görmüyorum açıkçası. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Şimdi Dursun Başkan açıklamalarıyla biz de hızlı bir giriş yapacağız. Hocam seninle başlayalım. Yani transfer zaten Galatasaray yönetiminin, teknik heyetin, tüm camianın en çok eleştiri aldığı nokta. Başkan da çok uzun bir transfer açıklaması yaptı. Ama hani konunun özeti, biz zaten en iyi transferlerimizi Eylül ayında yaptık. Tabii ki bir planlamamız var. Planlamaya yönelik çalışıyoruz ve hani isim soruyorsunuz sürekli, isim almaya çalışıyorsunuz. Transferde isim söylenmez. Biz çalışıyoruz, çalışmıyor değiliz ama isim söylemeyince çalışmıyor gibi görülüyor. Minvalinde açıklamalar vardı. Nasıl buldun açıklamaları hocam?
2: Ya şöyle, önce 4. senesini geçirmiş bir takımda bu kadar fazla transferin konuşulması çok sağlıklı bir hadise değil. Yani 4 senede bir teknik direktörle yapılan tekrar düşünebiliyor musun o takımda ve hala o 4. senenin başından bugüne 7-8 oyuncudan bahsediyoruz. Yani bir takım için korkunç bir zenginlik. Ama bu kadar fazla oyuncuya odaklı bir takım olursan 4. senenin sonunda hala birileri gelsin problemimi çözsün dersin. Yani Galatasaray'ın aslında içinde bulunduğu en temel sorun ne olduğunu düşünüyorum. Oyuncu gelsin problemimi çözsün. Yıllardır böyle olduğu için. Bugün aslında başkan... Bence çok sağlıklı bir durum değil ama Galatasaray'ın gerçeğini anlattı taraftarlara. Yani aslında taraftarın beklentisi, bizim anlatımız sağlıklı olan kadro planlamasında lig bittiğinde kampa oyuncuların hazır gitmesidir. O teknik direktörle geçireceği zamandır ama bugüne kadar bu işi hep Eylül ayında halletmiş. Yani bu oyunu en zirve duruma getirmiş oyuncuların hep Eylül ayında ya da son anda geldiği bir durumdan sağlıklı geri bildirim almış bir takımın başkanı ister istemez oyunu biraz oradan anlatıyor. Diyor ki zaten biz Osimhen'i de, Icardi'yi de, Uğurcan'ı da bu dönemlerde buraya getirdik. Şimdi niye sabırsızlanıyorsunuz? Yine bu dönemlerde bu oyuncuyu buraya getireceğiz. Ama işin tabii en problemli tarafı hazırlıksız yakalanmaları. Yani Galatasaray mesela stoper pozisyonunda tabii burada şey çok belirleyici oldu. Hazırlık kampında son iki karşılaşma çok belirleyici oldu. Ki eminim ben hazırlık maçları öncesiyle hazırlık maçları bittikten sonraki süreç, bu iki maçtan sonraki süreç hiç hesapta olmayan transferleri de çağırmıştır diye düşünüyorum o planlamada. Yani Galatasaray bu iki hazırlık maçını oynadığında Jakobs olmazsa Eren'le bu işi halledebilirim düşüncesindeydi ama Eren'in son halini gördükten sonra ya acaba orada da mı sorun yaşarız ya da merkezde biz Abdülkerim'le her türlü bu problemi hallederiz düşüncesi bugün ya Abdülkerim hani geriye gidiyordu ama bu kamp dönemi onu bir hayli geriye götürmüş düşüncesi de içinde barındırıyor. Bir anda hiç hesapta kitapta olmayan transfer planlamasıyla da Galatasaray şu an karşı karşıya. Tabii ya 4 senenin sonunda aslında itiraz edeceğim bir şey var. Onu söyleyeyim. Mesela başkan 13.'lüğü anlatıyor. Geldiğimizde 13.'üydü. Ya Galatasaray zaten tarihinde toplasan kaç defa 13. bitirmiştir yani. Çok bu şöyle bir durum değil.
0: Yoktur bile.
2: Ya bunu mesela Icardi için çok kullandılar. Icardi geldiğinde Galatasaray 13.'üydü. Okan Buruk geldiğinde 13.'üydü. Ya kabul ediyorum da bu camialar istesen 2 sene üst üste 13. yapamıyorsun zaten.
0: O anlatımda 4 yıl aradan sonra artık hani rafa kalkmış olması
2: ya
0: lazım.
2: Bu bir kere bu evet teknik direktörün işine yarar, kulüp başkanının işine yarar, oyuncunun işine yarar ama yani büyük resme baktığında bu sağlıklı bir analiz değil. Çünkü bu kulüpler oralarda zaten tarihinde 30 senede bir falan denk geliyorlar oralara yani. Bunları istemesen de ikinci ya da üçüncü bitiren. Senin burada anlatman gereken sağlıklı bir durumun şu olduğunu düşünüyorum. 4 senenin sonunda gelir gider dengesi, transfer politikası değil mi? Yani altyapıdan oyuncular, tesis... Mesela hiç tesisle ilgili bir şey duymuyorum mesela ben genel olarak baktığımda. Ya altyapı gelecektir değil mi? Yani o kaynak gelecektir. Orayla ilgili Galatasaray'ın çok ciddi bir şeyi var, belirsizliği var. Önümüzdeki sene altyapının nerede antrenman yapacağıyla ilgili, nerede kalacağıyla ilgili kocaman bir soru işareti var. Geleceğin orada ki şu

0: Şu an o organizasyonun en tepesindeki bence çok az insana nasip olur. Belki de nasip olmaz. Futbolculuğunda ve teknik direktörlüğünde 4 yıl üst üste şampiyon olmak şahane bir şey. Nereden gelmiş o isim? Altyapından gelmiş. Bugün Okan Buruk'un en çok isyan etmesi gereken altyapı olması değil mi? Ama onlar oyuncu üzerinden anlatıyorlar. Niye bugüne kadar hep onunla anlatmışlar? O yüzden Galatasaray'ın durumu çok hassas bir çizgi. Yani bu Galatasaray normalde sezona başlarken herkesin gözünü kapattığında iyi kötü bir öngöründe bulunması gereken bir takımdı. Ama Galatasaray bu sene darmadağın olursa ben şaşırmam. Bak darmadağın olursa, bıraktıkları yere geri dönerse, 13.'lüğe geri dönerse ben şaşırmam. Bu Galatasaray 13. bitirirse. Çünkü şey onu gösteriyor.
1: O kadar olmaz gibi sanki hocam.
0: Götürür yani. 2 tane maç üst üste kaybedersin. Getirdiğin oyuncular beklentinin altında kalırsa, çünkü çok fazla oyuncu odaklı bir takım izledik. Oyuncu odaklı takım beklentinin altında kalırsa oyuncu performansı, o alır seni 13.'lüğe götürür. O yüzden teknik direktörün o anlamda varlığı çok kıymetlidir ki Leslie için de benzer ifadeyi kullanabilirim. 2 hazırlık maçında beklentinin bir hayli altında bir oyuncu.
1: Yani hazırlık maçlarına şöyle katılıyorum tabii ki. Şimdi bu hazırlık maçlarında Monza ve Venezia karşısında Galatasaray iyi skorlar alsaydı ya da iki maçta berabere bitseydi. Hadi anlatıyı oradan yapayım ben. Bence bu sefer Galatasaray yönetimi yani o kadar da böyle tenkit aldığı bir noktada olmayacaktı. Böyle daha biraz işler sakin ilerleyebilirdi eleştiri anlamında, ama hazırlık maçlarında da üst üste mağlubiyetler gelince bence transferle ilgili konu daha da su üstüne çıktı. Cem Hocam, Dursun Başkan'ın açıklamalarına baktığında sen bir Galatasaray taraftarı olsan sence taraftarı tatmin edecek açıklamalar geldi mi? Galatasaray'dan yakın dönemde transfer konusunda hız kazanmasını bekliyor musun?
2: Ya şimdi bir gerçek var ki Dursun Başkan camiada çok kuvvetli. Neden kuvvetli? Onu kuvvetlendiren şey şampiyonluk sevgili Ömer. Öyle değil mi İbrahim? Yani evet. Şampiyon olduğu zaman bütün kabahatler, bahaneler, hatalar hepsi saman altı, hepsi gidiyor. Şimdi dolayısıyla bunlar hiçbir kimse o yüzden Dursun Başkan'ı çok güçlendiriyor ve söylediklerin her şey sanki bir tarihi bir kelime cümle sarf ediyormuşçasına da çok değer buluyor. Bu değer buluyor işte tesisleri anlatıyor. O tesislerin oluşumu nereden geldi, nasıl geldi? Bu tesisler oluşurken Galatasaray'ın kasasından neler çıktı? Bu yapılandırmalar sen almış olduğun desteklerle nasıl nerelere kadar geldin, bunlarla bu kullanılmış olduğun paralar. Ben mesela şimdi cumartesi günü Fenerbahçe'nin de divanı var. Mesela divanda bu şeyler açıklanırken genelde harcamalar, gelirler net bir hep bir şeydir. Böyle o kalemler bir şeylerin içine yendirmiş muhasebe teknikleri vardır. Muhasebelerin kendilerine ait böyle o rakamları çok güzel her yere böyle serpiştirirler ederler. Sonra hop denk hesapları bulursun. Şimdi bunları yani normal bir zekaya sahip bir insanın bile bunu anlayabilecek bir şekilde söylenmesi lazım. Nedir? Biz şuradan bugün ne diyor Real Madrid'in bu sene 1 milyar 232 milyon TL gelir olmuş abi. Kâr etmişler. Açıklamaları da var. Şimdi bunu açıklıyor. Diyor ki bu açıkladıktan sonra giderlerini söylüyor. Arada da farkı söylüyor. Şimdi insanlar bunu bir şekilde öğrenmek istiyor. Ama sen muhasebe teknikleriyle bunları bir şekilde anlatıyorsun. İşte oradan o geldi. Oradan 3 milyar lira işte bu yükümlülüğümüz vardı. Bu kasaya şuradan şöyle girdi. O cümleler de böyle hep süslü. Orada böyle bizi hani böyle bir şey yapmaya, böyle bize bir güzel bir şey latife yapmaya yakın cümlelerle falan böyle bize o cümlelerle orayı çok güzel bir şekilde anlatıyor ve geçiyor oraları. Şimdi burada hepimiz davisi sahanın içinden gelen kişiler olarak sahaya bakarız işte. 4 tane şampiyonluk almışsın. Yapmış olduğun transferlere de bakalım. Kaybettiğin transferlere de bakalım. Hangisi daha fazla? Şimdi bak koyduğun zaman işte Ziyech'ler, Tatalar, Zeheler, Vinicius'ler, Endombele'ler, işte Nelson'lar say sayabildiğin kadar gider. Şimdi bunun sonunda da sen şampiyon olduğun zaman Sayın Başkan'ın söylediği her şey itibar görür. O yüzden Galatasaray camiası olarak tabii ki Dursun Başkan'ın hem şampiyon olması hem de bu şekilde tesislerinin yapılan işte Rivas'ı, Florya'sı, Kemerburgaz'ı buradan yapılacak olan gelirlerle neler yapılacak bunların anlatılması. Ama tabii muhakkak ki daha devam ediyordur, edecektir de konuşmalarda Divanda öyle oluyor.

0: Hani senin de biraz yani söylemini destek vermek için. Ha. Dolayısıyla biz hepimiz altlardan gelen bir kişiler olarak da, altyapılarla ilgilenen kişiler olarak da bunlara çok değer verdiğimizi ve bu sözlerin bizde çok kıymet bulacağını söylememiz lazım. Galatasaray'ın şu andaki genel tablosuna baktığın zaman da futbol takımına ya iki tane maç oynadı. İkisi de hakikaten futbol olarak ne seyircisini ne futbol severi çok tatmin eden, doyuran bir futbol değil. Oradan işte iki tane kaçan gollere baktığın zaman bir tek Osimhen kaçırıyor zaten golü. Başka kaçıran yok. Ve pozisyona da giren yok. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın bu saha içerisindeki geçmiş senelerdeki güçlü futbolundan özellikle oynamış oldukları hazırlık maçlarındaki taraftarı tatmin etmeyen gelecekteki 26-27 sezonunda acabalarla mı olacak olan bir lig mi olacak Galatasaray'dan derken herkesin böyle bir endişesi var. Evet Sayın Başkan, evet biz de konuşuyoruz, hepimiz de katılıyoruz. Galatasaray'ın tabii ki transferde çok acele etmesine gerek yok. Geçmiş yıllardan da zaten şampiyon olduğu için de hepsini, bütün bu söylemlerini Sayın Başkan'ın haklı olduğunu gösteriyor. Ama bir gerçek var ki geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'yi kaybetmiş olduğu şampiyonlukta çok zorlandığını ve adeta Fenerbahçe'yi santiforsuz bir Fenerbahçe'yi bile neredeyse şampiyon yapacaktı Galatasaray. O kadar çok bocaladığı bir sene oldu. Tabii ki Fenerbahçe'nin de hatalarıyla Galatasaray'a da çok ikram edilen bir şampiyonluk olarak da söylememiz lazım. Ama burada futbolcunun emeklerine de bir şey demek istemem tabii ki. Her zaman saygı duyuyorum saha içerisindeki emeklerin hepsine. Ama bir gerçek var ki geçen sene Fenerbahçe'ye şampiyonluğu kaybetmemesi işlem bile değildi. Orada bazı daha önceki yapmış oldukları, almış oldukları şampiyonluklardaki, şampiyonluk yıllarındaki o güçlü oyundan yavaş yavaş Galatasaray'ın geriye giden bir saha içi organizasyonu var. Bazı oyuncular da hani biz deriz ki doymuştuk deriz, artık sıkılmıştık deriz veyahut da yani o oyunun getirmiş olduğu artık neticeler onu çok mutlu eden bir görüntü göremiyorsun Galatasaray'da, bunu söyleyebiliriz ama bir gerçek var ki Galatasaray'ın tabii oturmuş bir 11'i saha içi düzeni var ama onların da hepsini bir araya getirmek, arkasından oynanacak olan maçlardaki rotasyondaki oyuncuların kim olacağını dolayısıyla da Eylül'de bir transfer olarak da herkes merakla bekliyor tabii ki.
1: Şimdi yani başkan tabii yine Eylül'ü adres göstermiş olabilir ama baktığımızda bence eleştiri sebebi herhalde biraz da şu. Hem geçen yılki oyundan memnun olmayan, yani son bölümden memnun olmayan taraftar biraz bu gidişatı görüyor, transfer istiyor. Hem de Abdülkerim Davinson var ama buradaki mevcut performanslar, işte Abdülkerim'le ilgili sen söyledin ya hocam, biraz geriye gidiş var. Olabilir tabii ki yani, yıllar
0: ya
1: geçiyor.
0: Ömer çok affedersin yani, lafını keseceğim. Ben bir araya girebilirim, bir şey söyleyeceğim.
1: Şimdi Galatasaray...
0: Ya çok üzüldüm. Galatasaray bu sene şampiyon olmasa, başkan değişir, Okan Buruk istifa eder veya böyle bir bambaşka bir kaotik bir ortama mı girer? Girmesi mi gerekir? Ya 4 sene şampiyon olmuş.
1: Gerekmez ama büyük ihtimalle öyle olacak.
0: Bu sene de
1: yani
0: şampiyon olamasın veyahut da hani oynar ama yani şampiyon olamayıp ikinci olur, üçüncü olur. Bu Galatasaray takımının çok kötü olduğu veyahut da bundan sonra da hakikaten hiç şampiyon olamayacağı anlamını taşıyarak bir anda böyle bir beklenti içine girer mi? Yani normalde bir futbol ortamında olmaması gereken bir şey. 20 senesi çalışanlar, işte Okan Buruk da öyle demedi mi? Yani ben dedi burada en uzun çalışan kişi olmak istiyorum. En uzun kişi olmanın için devamlı Galatasaray'ın şampiyon olması lazım. Ama önemli olan 2 senede bir, 1 senede bir, 3 senede bir veya hep veya uzun arka arkaya olmayan şampiyonluklar da olabilir.
1: Hocam sorunun yani cevabı aslında senin cümlede var. Normalde kelimesini kullandın.
0: Evet, işte şartlar genelde. Cevabını da verdim aslında. Doğru söylüyorsun. Evet,
2: bambu, ağaç, bambu ağaçları vardır ya, uzak doğuda yetişir. Mesela
1: pandaların yedi.
2: Şöyle bir durum vardır onda mesela. Her sene onu işte gübresini, sulamasını yapmak zorundasın. 5. senenin sonunda ağaç filiz verir, kök toprağın dışına çıkar. Şimdi orada 5. senenin sonundan 5-6 hafta içinde 25-30 metreye çıkar. Şimdi oradaki hikayeyi şöyle yorumlayabilirsin yani. O süreç 5-6 haftada mı oldu, 5 senede mi oldu? Şimdi vazgeçebilirsin mesela. 3. senede şöyle bir şey diyebilirsin. Ya arkadaş bu ne yani, gidiyoruz gübreliyoruz suluyoruz, yok gübreliyoruz suluyoruz, yok, vazgeçebilirsin. Ama planlaman, yani buraya bağlayacağım şu yüzden, eğer taraftar

0: sağlıklı teknik direktör oyunu ve planlama, idari planlama görse, transferde bu kadar yanılmayan ve teknik anlamda iyi kötü Osimhen'i olmadığı zaman da, atıyorum Icardi'si olmadığı zaman da, evet o oyuncularla oyun kalitesi yukarı çıkar ama onlar olmadığı zaman da dışarıdan baktığında bir oyun modeli görür. Altyapı planlamasını A takıma entegre eden bir idari teknik yapı görse, o bahsettiğim durumu bekler, hiç problem değil. 5 sene şampiyon olmasa da o filizlenme 5. senenin sonunda alır seni 30 metre yukarı çıkartır. Yani burada taraftar onu göremediği için bu kadar şeye. Ama yani aslında sizin söylediğiniz çok doğru. Normalde 4 sene şampiyon olmuş bir takımın teknik direktörü tabii ki orada başarısız bir, ama şeyi görmüyor taraftar hocam. Teknik anlamda bu kadar fazla oyuna, oyuncuya mahkum bir oyuna itiraz ediyor taraftar. Yoksa Okan Buruk'a bu anlamda başarısız diyebilir misin? 4 sene üstte şampiyon
1: zaten
0: olmuş bir teknik direktörü.
1: Oyuncuya mahkum, oyun anlayışın yüzünden de transfer döneminde eleştiriliyorsun. Çünkü yani oyuncu olarak eksiğin var.
0: Ya orada durum şeye gidiyor Ömer. Diyor ki o zaman X bir teknik direktörle de biz oyuncuyla bu işi halledersek düşüncesine gidiyor.
2: Ya kadro mu takımı şeyi hocayı götürüyor, hoca mı kadroyu götürüyor?
0: Bu da mesela Fatih Hoca burada şahane bir örnek aslında. Benzer durum değil mi? İkisi de 4 sene üstte şampiyon olmuş. Ama bu tarafta teknik anlamda anlatacağın çok hikaye var. Mesela orada üçlü savunmadan dörtlü savunmaya geçiş var. O dönem için ya korkunç bir şeydir. Ya çok ciddi bir değişimdir. Dörtlü savunmanın sezon başı o dönem Fatih Hoca'ya hatırlayalım çok sancılı bir dönemdi. Ve akademiden yetişen çok fazla Türk oyuncularla elde edilmiş bir başarı. Tekrar var. Oyuncunun gelişimi var. Bu kadar oyuncuya mahkum bir oyun yok. Fatih Hoca ne yapıyor? Bir sürü örneği vardır değil mi? Ümit Davala anlatmıştı. Çok önemlidir. Hacı soyunma odasında sürekli bir şeye itiraz ediyor. Hoca sus diyor, devam. Sus diyor, devam. Tahtaya kadroyu yazıyor. Hacı yok. Şimdi yapabilir misin burada oyuncu odaklı? Sen olmadan da biz bu işi halledebiliriz diyor. Benim evet. Sistemim gül. Senle şahane yaparız ama sen yokken de hallederiz. Şahane bir mesaj. Oyuncuya da mesaj, arkadaşlarına da mesaj.
2: Orada kaç kişiye ne mesaj yolluyor?
0: Ama işte orada oyun vardı hocam.
2: Evet. Oyuna güvendiği
0: şimdi burada Osimhen'in kaprisine ne diyor taraftar? Çekmek zorundayız. O olmazsa tanınmaz hale geliyoruz diyor. Yani genel olarak Galatasaray'da aslında herkesin itirazı. Ya bu olumsuz bir durum da değildir ayrıca. Hani biz mesela bunu söyleyince sanki Okan Hoca'ya bir eleştiri gibi. Okan Hoca bu genel anlamda aslında ülkede oyunu yanlış yere götürdüğümüzün şeyidir. Altyapıları yok sayıyoruz. Sürekli oyuncu üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bununla günü kurtaracağız. Ama diğer hadise altyapıyla geleceği inşa edebilirsin yani.
2: Ama o tarafa bakma. Çünkü kimse o tarafla ilgilenmiyor İbrahim. Bunu hepimiz biliyoruz. Yıllarca da görüyoruz. Çünkü bugün sen başkanlara, yönetimlere, altyapılara ne yapıyorsun dediği zaman kapatma. Yani iki tane ona seçenek dersen hemen hepsi kapatır. Hemen hepsi kapatır. Çünkü altyapılara zaten hem kimse inanmıyor, inanmak istemiyor. Oradaki bütçeleri bu ne ya diyor. Bu ne olmuş diyor bu sene. Geçen sene ne yaptık diyor. Kimi verdiniz diyor. Hemen başlıyor. Sorgulamaya başlıyor haliyle ister istemez. Ama bunun bir süreç olduğunu, bunun bir akademilerin, altyapıların yukarıya adam taşımak için hangi süreçlerden geçmesi gerektiğini çalışması zaten yapılmıyor. Diyor ki orada akademi direktörü var diyor. O diyor altyapı, ben diyor bütçesini veriyorum işte 10 milyon, 3 milyon euro falan neyse veriyorum diyor. Bana hiçbir şey gelmiyor diyor mesela. Ama burada mesela Real Madrid, Bayern Münih, işte yüksek kalibreli takımların da altyapıları var ama oradan bir tane, iki tane geliyor. Mesela şu söylem de aslında çok yerine oturan bir söylem de değil yani. Altyapıdan bana her sene bir adam.
0: Abi kolay mı ya? Yoksa yoktur ya.
2: Yani hayır öyle bir şey olabilir mi İbrahim? Aynen. Mümkün mü her sene altyapıdan A takım seviyesinde oynayabilecek bir adam?
1: Hocam
2: nasıl şöyle, olabilecek ki yani? Tabii, çok zor bir şey
1: bu. Bu konu çok uzun da.
2: Tabii. Hani
1: kendimce bir tane örnek vereyim. Yani Bayern taraftar siz dediniz yani geliyor oralardan mutlaka diye. Evet geliyor ama şöyle geliyor yani. Lennart Karlı işte Vincent Kompany'ı alıp sahaya attığında 17 yaşında. İlk kötü maçında yani ilk maçında ve kötü de diyelim oynarsa ya taraftar şunu demiyor yani ya bizim orada ne bileyim işte Musiala vardı ya da işte ne bileyim olmadı
2: Olise'yi
1: merkeze çek neden bu adamı oynattın ki demiyor işte o, yani böyle olunca geliyor zaten
2: işte
1: burada da gelir de olmuyor işte
0: yani. Orada biraz şey yani ona direnç gösterecek insan sayısını çoğaltman aynen lazım o belirleyici olacak yani birileri direnç gösterecek yani aslında Galatasaray bu anlamda en ideal kulüp şöyle en ideal kulüp 4 sene şampiyon
2: güçlü.
0: Olmuşum güçlüyüm ya. Yani benim öyle Fenerbahçe gibi Beşiktaş gibi acil takım kurup hedefe gitme derdim yok ki. Ben gelecek inşa edeceğim. Galatasaray aslında Okan Buruk'la geleceği inşa etse bundan sonra 4 sene şampiyon olmasa aslında hiçbir problem yok. Yani sağlıklı bir planlama olsa biraz önce bahsettiğim 5 senede o filiz toprağın dışına çıkmasa da problem değil. Çünkü ondan sonraki 5 sene ambargo koyacak. Yapmadı mı Luis Enrique ile Paris Saint Germain?

0: ile bu işin olmayacağını herhalde onlardan iyi örnek değil mi ya? Daha evet. Sağlıklı. Hepsini en iyisini bir araya getirdiler. Ama bir değişime gittiler. Ama atletizm da... beceriyle. Ama orada birileri direnç gösterdi. Paris taraftarı demez miydi arkadaş? Ben Messi'yi izliyordum, Ramos'u izliyordum. Bunlar nereden çıktı? Nantes'tan oradan buradan oyuncuları aldılar değil mi? Ama ikna oluyor taraftar. Tribüne geldiği zaman bir oyun görüyor, enerji görüyor. Unutuyor Messi'yi. Ama sen burada taraftarı ikna edecek hiçbir şeyin yok. Bak gençlere gönderiyorsun. Şu maçın görüntülerini de burada izliyoruz ya. Ya şurada bir teknik analiz yapılsa sabahtan akşama kadar bitmez bu analiz biliyor musun? Ya bir savunma dengesine bakar mısın? Stoperlerin durduğu yer, beklerin. Bu antrenörle alakalı bir durum. Teknik direktör bunu sahada antrenmanda göstermek zorunda. Ya bir takım boyuna baktığın zaman bir sürü problemi içinde barındırıyor. Stoper pozisyonuna bak, bek pozisyonuna bak, merkeze bak. Şimdi bunların hepsini sağlıklı oturttuğunda eyvallah bahsettiğin oyuncu kalitesi alır bakış yukarı çıkar.
1: Hocam her şeydir. Yani şu anlamda söylüyorum. Şimdi sen dedin ya yani 4 yıl şampiyon olmuşsun aslında süren var. Ama bakış açısı tam tersinden oluyor genelde. Yani biz 4 yıl şampiyon olduk. Biz hata yapamayız. Bundan sonra da 4 yıl olmamız lazım. Yani tabii ki taraftar öyle isteyecek. Tabii ki camia öyle isteyecek ama... Hani kendini daha da şartlamış bir şekilde bu sefer bakış açısı oluşuyor. Ama dediğin gibi hani biz 4 yıl şampiyon olduk. Bundan sonra belki arada 1 yıl fire verebiliriz ama ondan sonra yine 4 yıl götürebiliriz değil. Hiç fire vermeden götürmemiz lazım gibi bakış açısı ama, oluyor. Bu da biraz camiayı çıkmaza sürüklüyor.
0: Bu düşünce yani. De oyuncu odaklı gidiyor. 10 numara varsa varım, 8 numara varsa varım. Ya tamam da bu bitmeyecek ya bu ekonomi bir yerde mecbur tükenmek zorunda. Sen şimdi hep şampiyon olacak Şampiyonlar Ligi'ne gidecek kadroyu kuruyorsun. Eyvallah bir itirazım yok. Gidemediğin an Beşiktaş'ın durumunu unutma. Aynı senin yaptığını yaptı Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi'ne namalüp çıktı. Pepe'ler, Adriano'lar herkesi getirdi. Gidemedi Şampiyonlar Ligi'ne. Kadın gelmedi aldı. Ekonomi kadın. Çöktü. Sen de çökersin.
2: Ya şimdi o planlamayı yapmak lazım.
1: Evet. Planlama demişken de hocam yani dediğim gibi şimdi Abdülkerim, Davinson, Nelson muhtemelen gidecek. Hoca beğendiğini söyledi ama çok kalıcı olduğunu sanmıyorum açıkçası. Şimdi Singo stoperde de değerlendirilirse, sağ bek rotasyonunda da değerlendirilirse ya stopere ya o zaman sağ beke bir tane takviye ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ya sayısal olarak çünkü az oluyor. Yani Abdülkerim Davinson 3. isim yok ama Singo'daki 3. isimse Şallay bu kez tek kalıyor sağ kanatta. Onun dışında merkeze Ugo Çukwu alındı ama 20 maç sözleşmesi var. Bence bu da biraz tepki aldı taraftardan. Yani önümüzde yeni çok da değil bir 2-3 yıllık Angelinho örneği var. Şimdi 15 maç oynattın beğenmedin ama yarın bir gün ihtiyacın olduğunda ne olacak o zaman? Oynatamayacak mısın yani? Yine mi aynı şeyleri yaşayacaksın? Onun dışında geçen yıl Noah Lang'ın Barış'ı ne kadar rahatlattığını hep birlikte gördük. Oraya Galatasaray yeni Noah Lang'ını bulmak durumunda. Yani Barış da alternatifsiz şu anda. Osimhen'in bir alternatifi yok Allah korusun ama bir sakatlık durumda. Şu an Barış oynayabilecek durumda. Galatasaray'ın ikinci bir ismi yok. Açıkçası hiç konuşulmuyor. Yedek santrafor yani hiç gündemde bile değil. Yedek santrafor yani gündemdedir de isim olarak hani bir isim ortaya çıkmış değil. 10 numara konusu zaten yaz başından bu yana konuşuluyor. Yani minimum baktığımızda şu anda Galatasaray'da bir 10 numara, bir sol açık, stoper ya da sağ bek 3-4 tane bence 4 tane transfer açığı var ki hani Ugo Çukwu Lemina ile sözleşme yenilendi Torreira'yı hariç tutuyorum ama ben merkezden de taraftarın çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Merkeze de belki yaz transfer dönemi bitmeden ya da kış transfer döneminde bir ekleme gelebilir. Yani baktığımızda bir 4 gibi 5 gibi transfer ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bugün de 29 Temmuz.
2: Ben açıkçası Galatasaray'ın biz diyoruz ki elinde çok hakikaten şampiyon olmuş bir kadro var ama şu anda iki tane maçı seyrettiğimiz zaman da savrulan bir Galatasaray'ın saha içerisindeki organizasyonu var. Beni işin bu tarafı daha çok ilgilendiriyor. Evet biz oyuncular üzerinden konuşuyoruz. Hep oyuncular üzerinden bir oyun modeli hep genelde böyle devam ediyor ama Galatasaray'ın diğer takımlardan avantajı neydi? Oyuncuya dayalı oyundan daha ziyade oyunla beraber giden futbolcu performansının da yükseldiğini hep görmüştük ve bu da çok başarı getirmişti. Şampiyonluklar da böyle geldi. Diğer takımlardan Galatasaray'ı ayıran buydu. Galatasaray bugün bu oyun gücünü oyuncularla götürdüğü zaman bu oyuncularda yavaş yavaş bir düşme var, bir doyma var, bir fizik kalitede sıkıntı var. özellikle yüksek fizik kalitesindeki olan oyuncularda da çok büyük bir düşüş var. Ki bunlarda Barış da geliyor. Barış Alper'in üzerinden bir planlama yapıldı.

0: Tamam, Barış Alper de yerini kaybetme, şöyle kaybetme. Ben solda mı oynayacağım? Acaba yoklukta santrforda mı oynayacağım? Veyahut da sağda mı oynayacağım gibi. Bu tabii düşüncelerden dolayı da bir moralsiz gelen Barış Alper milli takımlardan da, Dünya Kupası'ndan da haliyle orada bir soru işareti doğuruyor herkesin kafasında. Gel bu tarafa, hala defans organizasyonunu halledemeyen Abdülkerim'de de sanki artık orada oynaya gene mi oynayacağız? Gene mi bir aynı maç? Gene mi aynı takım? Gene mi aynı biz bu oyuncular gibi sanki böyle bir algı yaratıyor bende açıkçası. Orayı bir revize etmek lazım muhakkak ki defansın merkezini. Şimdi biz Uğurcan'ın performansını, hem milli takımdaki performansı hem Galatasaray'daki şampiyon olan bir takımın kalecisi olarak da hepimiz çok beğeni kazandı. Ve Galatasaray'ın bugün bu şampiyon olan kadrosunun içerisindeki en önemli figür de bana göre Uğurcan'dı. Şimdi şunu da hesaba katmak lazım. Bazen oyuncuların, iyi oynayan, formda oyuncuların da dalgalanmalarını da hesaplayacağız. Tabii. Yani bu oyuncular hep böyle biz diyoruz ki aman hep harika gidiyor, çok iyi oyuncu, çok iyi oynuyor, iyi ama bu bir gol yiyor, ne oldu falan. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu çok iyi tolere edebilmek lazım. Mesela zaman zaman oyuncuların iyi oynarken kötü oynadığı zaman hemen yerine mesela bir oyuncu aranır. Ya ben bunda bir şey görmüyorum, acaba yerine oyuncu var. Ya kardeşim, bu adam seni 4 sene taşımış. Sen bununla 4 sene şampiyon olmuşsun, etmişsin. E tamam, bu adamın dalgalanması, bu oyuncunun dalgalanması fiziksel mi, mental mi? Acaba başka bir problemler mi? Yoksa bir de şunu da sorgulaman lazım. Teknik adam olarak, ya ben acaba daha farklı şeyler mi istiyorum ben bunlardan? Daha başka bir şey mi? Oyun mu istiyorum? Bir şey mi? Acaba bizim düşüncelerimizde mi, oyunla bakış açımızda mı bir değişiklik var? Gibi soruları da muhakkak ki teknik adam olarak da Okan Buruk'un kendisine de sorması lazım.
1: Ben biraz şöyle düşünüyorum hocam. Yani bir teknik adam için hem büyük artı hem de bence büyük eksi yazan bir şey var. Galatasaray'da da bu çok. Nedir o? Şu. Şimdi Singo sağ bekte oynayabiliyor, stoper de oynayabiliyor. İşte Şalai sağ bekte oynatıyorsun, önde de oynatıyorsun. Zaten ön oyuncusuydu normalde. Lemina diyorsun ki ihtiyaç halinde ben stopere çekerim. İşte Barış zaten çok versatil bir oyuncu. 3-4 tane mevkiyi oynuyor. İşte Yunus genelde Sanen'in olduğu noktada ama bazen merkezde de oynuyor. Şimdi bu bir teknik adam için artı gibi görünse de bence transfer dönemlerinde büyük eksiye dönüşüyor. Çünkü şimdi stoper alacaksın. Abdülkerim Davinson var ama diyorsun ki şimdi Singo da var. Ama bu sefer onu sağ bekte mi değerlendirsem, stoperde mi değerlendirsem, sağ beke mi transfer yapsam, stopere mi yapsam, yok işte Lemina'yı mı geriye çekerim derken hocam, bu sezon devam ederken avantaj olan şey bence yaz transfer döneminde. Yani çok fazla versatil oyuncunun olması planlamadığına negatiflik yaratıyor.
0: Ömer, öyle bir şey, teknik adamların kafasını karıştıran şeylerden bir tanesi de gelen oyuncuya mevki bulmak, biliyor musun? Gelen oyuncunun mevkisinin net olması lazım. Zaman zaman yani bizim çoğu büyük kulüplerde de gelen oyuncuya bir mevki arama zorunluluğu çıkıyor. Şimdi mesela Galatasaray'ın sağ bek tarafına baktığın zaman da Sasha Boya var, değil mi? Kima Singo'yu aldık, değil mi? Kim oynadı? Şalay oynadı. Yani Şalay orada hiç, hepsi ikisinin de yani orijinal beklerin bile önüne geçti. Performansı.
1: Şalay Singo varken hocam devre arasına boy aldı Galatasaray.
0: İşte ya bir de öyle bir durum
2: var. Planlama olur mu ya?
0: Ya böyle planlama olur mu dediği gibi. Ama Şalay çünkü herkesten daha öne çıktı. Yani orada hani biz hep şunu söyleriz. Futbolcu formayı gidip oradan kendi alacak. Orada antrenör vermez. Orada Şalay gitti, formayı iki numara sağ beki gitti, kendisi aldı koydu oraya. Ama planlamayı yaparken Şalay'ı ne diyordun sen? Ben Şalay'ı daha başka yerlerde kullanırım. Belki rotasyon olarak da görürken bir anda ana parçanın vazgeçilmez bir oyuncusu oldu Şalay.
2: Aslında tam olarak o biraz önce anlattığınız olay oldu. Mesela Şalay'da geçtiğimiz sezon işler yolunda gidiyordu. Bir ara bir kötü gitmeye başladı. Hemen bir önceki dönemden hafızanda Bayern Münih'te oynamayan boy var. Evet. Gelsin çözsün problemini ya. Oyuncular da bu olabilir. Senin tabii aslında söylediğin evet. Oyuncu için aslında o daha zor bir hadisedir. Birkaç pozisyon oynamak transfer döneminde gitsen gidemiyorsun şöyle oluyor. Sen sağ bek misin, stoper misin, nesin diyor seni alacak kulüp. Ama seni tanıyan bir teknik direktör varsa büyük avantajdır. Oyunun içinde de büyük avantaj. Yani oyuncu değiştirmeden de pozisyon değiştirerek oyun formatını değiştirebilirsin. Şimdi aslında burada senin söylediğin stoper pozisyonunda Singo ile ilgili örneği vereyim. Abdülkerim Sanchez, değil mi? Singo oranın iki pozisyonda oynayabilen iyi bir alternatif. Orada işte altyapıdan Arda'yı geliştirmek senin adına çok kıymetli. Geliştiremedin işte geçtiğimiz

0: Sezon kaçırdın o treni. Çok önemli sezon başı kampı geçirdi. Eğer sağlıklı bir planlamayla Arda'yı sahaya gönderseydi Galatasaray bugün bu duruma gelmezdi. Çok üzüldüm. Bayağı geriye gitmiş o bir senede. Evet. Çok geriye gitmiş. Yani geçtiğimiz sezon başıyla. Ondan bahsediyorum
1: bulamadı,
0: hocam.
1: Şans bulamadı.
0: İşte şans veremedin gittin o Saint-Julien maçında attın oyuna kırmızı kart gördü. Bütün stat alkışladı. Bizde de öyle bir durum var yani. İyi bir şey yapmış gibi alkışlıyorsun. İyi bir şey yapmamış oyuncu yani. Şimdi bunların eğer gelişimini planlamayı sağlıklı yapsaydın büyük zenginlik olurdu. Yapamadığın için işte o senin dediğin hadise bu sefer ayağına dolanıyor. O da var, bu da var, kim oynatacağız? Hiç gerek yoktu geçen sene Sasha Boy'a. Aldık, değerlendirdik, çok da para kazandık. Teşekkür ederiz. Biz içeriden bir tane daha Sasha Boy yaratırız. Şallay duruyor mu? Singo var benim elimde. Ama işte orada şey devreye giriyor yine. Singo'yu sen alırken sakatlık problemine bakmadın mı? Adam zaten sana gelene kadar bir önceki sene, diğer önceki aynı sakatlıkları yaşamış. Yani sana diyor ki ben geliyorum ama sen hazırlığını yap. Ben yine diyor bir önceki kulüpte yaşadığım sakatlıkları yaşayacağım. Sakatlık yaşadı. Şaşırıyor musun Singo? Ben mesela Singo burada sakatlık yaşamasa şaşırırdım hocam. Nasıl ya? Yani son iki sene bu kadar kas sakatlığı yaşayan bir oyuncu. Hatta sorardım ya burada demek ki antrenman ya yaşamış zaten. Niye gidip ona talip oluyorsun? Şimdi Musiala durumuyla alakalı da benzer bir. Sakatlık sorunu yaşayan bir oyuncu niye oradakinin talip olmadığına ben bu kadar para verip talip olup bir de geleceğe yatırım yapmaya çalışıyorum ki? Çünkü yüksek ihtimal aynı sorunu yaşayacaksın yani. Ne gerek var? Burada hep işte yine aynı noktaya geliyoruz. Bu sadece Galatasaray özelinde bir durum değil. Tembeliz maalesef. Hazır değiliz. Çalışmıyoruz. Yeni bir yere gittiğimizde planlamamız yok ve yeni bir yere gittiğimizde de şöyle bir durum var hocam. Biri bir göreve başladığında hep duyuyorum. Arkadaşlarımda da bu durum var. Herkesi gönderdim yeniden. Niye herkesi gönderiyorum? Belki işine yarayacak bir adam vardı orada. Ya işime yaramaz çünkü orada bir önceki dönem kalan adam. Ya yok öyle bir şey ya. O hiç konuyla alakası şey olmayan bir adam da kalsın orada. İşine yarayabilir.
1: Sanki bir hesaplaşma görecekmiş gibi onunla. Ha,
0: onu tehdit görüyor çünkü
1: tehdit
0: hocam.
1: Tehdit görüyor.
0: Senin bilgin.
1: Ya senin sanki onun altını olacakmış gibi
0: ya
1: görüyor.
0: Ya böyledir hocam. Senin bilgin burada önemli. Ya senin bilgin, planlaman sağlıklıysa oradaki çaycının sana bir zararı zaten olmaz. Dert etme onu yani.
1: O çocuğu da ikna edersin.
2: Dolduramıyorsan zaten.
0: Dolduramadığın için problemi yani.
1: O çocuğu da ikna edersin zaten bilginle, davranışın sevk ve idarenle.
0: Kesinlikle. Yine biz de mesela futbolculuğumuzdan hani işte ben Erik Gerets'i tanımıyordum. Galatasaray'da Erik Gerets diye biri geldi. Ben şimdi yaşım dolayısıyla tanımıyorum ama bir girdim ve abim de hani iyi tanıdığı için bir anlattı. Bir ister istemez ona bir saygım arttı ama tanımadan sadece oyunculuk profiline. Sonra tanıdıktan sonra iki kat hayran oldum. Yani karakterini, bilgisini, birikimini, davranışını gördükten sonra hayran. O beni ikna etti. Ve onun bilgisi, birikimi, davranışları ikna etti. Öyledir ama şimdi sana saygı duyar, kariyerine gelirsin. Hiçbir donanımın yoktur, planlaman yoktur. İkna edemezsin. O zaman istersin işte geçmişten kimi tanıyorsan onlar etrafımda olsun ama öyle olmuyor bu iş yani.
3: Yani 10 numara konusuna bir daha döneceğiz biz Galatasaray'da.
1: Ya 10 numaraya döneceksin. Mesela Galatasaray'ın sezon başından beri o kadar çok transferdeki 10 numara isimleri döndü ki. Yani Fodun'dan tut işte Can Uzun'a kadar gittin. Bruno'ya kadar hepsine kadar gittin.
3: Şimdi hocam
1: ya
3: ne oldu
1: bu isimlerin çok döndüğü zaman Ömer yani bir şekilde bitmiş olması lazım. Ya ben
3: Haziran'da gelecek bir Can Uzun'la yani gelmesi zordu o ayrı konu da Haziran'da gelecek bir Can Uzun'la şimdi Ağustos'ta gelecek bir Can Uzun arasında Can'ın yükleneceği mental yük açısından bile bir sorun var. Yani şöyle sorun var. Şimdi Musiala konuşuldu öyle ya da böyle. Bruno Fernandes, Phil Foden dediğin gibi. Başka birçok isim daha. Şimdi bunların ardından Can gelirse...
1: Chiesa muydu? Ne, bir oyuncu daha vardı.
3: Çok isim konuşuldu
1: var,
3: yani.
1: Evet.
3: Şimdi Can gelirse ki bana göre Can ne zaman gelirse gelsin çok değerli transfer ama şimdi Musiala, Bruno Fernandes, Foden konuştuktan sonra Can Uzun geldiği noktada Can'ın burada yani başlangıcı handikap puanıyla olacak yani. Eksi puanla başlayacak. Ya bu de da Ömer, bence doğru bir strateji değil yani.
0: Yani hocam saydı ya isimleri. Genelde ben hemen aklıma bir önceki seneler geliyor. Biraz da bakıyorum oradaki videolara ne konuşmuşuz bir önceki sene. Hani Galatasaray ile ilgili şeylere baktım, yorumlara baktım. Kaleci konusunda özellikle 5 kaleci konuşulmuş. Bunların hiçbir şey yok, Uğurcan yok. Her pozisyona bakıyorum. Yani hiç hesapta olmayanlar gelmiş hocam. Hep birileri konuşulmuş.
1: Enkiso.
0: Hesapta olmayanlar gelmiş.
3: Enkiso evet.
0: Yani şimdi bu da senin aslında ne kadar plansız gittiğini gösteriyor. Şampiyon olunca da bu da iyi bir şeymiş gibi anlatılıyor. Bir şey de diyemiyorum ama işimize yaramaz bu yani.
1: Ya ben mesela başkan da söylüyor ya diyor, biz diyor zaten Eylül'de olduk diyor. Kardeşim Eylül'de yapman doğru bir şey değil ki zaten. Ama ne oluyor biliyor musun? Şampiyon oldum
2: olunca
1: ya.
2: Olunca iyi bir şey.
1: Olunca iyi bir şey. Aslında yani.

0: normalde sezon biter, transferler yapılır. Sezon başındaki hazırlık kampına teknik adamın elinde tam kadro olur. Onun dışında bir tane çok olur özel abi, bir işte. Plan olur, o zaman olur. Normalde de bize tam tersi. Şimdi başkan da tabii şampiyonluk o şampiyonun şeyine sığınıyor ya. Elde yaptık biz zaten. Zaten doğru yapmışız ki şampiyon olmuşuz başkanın yani. Anlatabiliyor muyum?
1: Hocam başkanın teknik bilgisi olmadığı için ben başkanı şöyle anlayabiliyorum. Sonuçta başkanın teknik bilgisi olmamasında da hiçbir anormallik yok yani. İşi değil. Şimdi işi olmadığı bir konuda olayın da hep böyle yapılıp sonuçta da şampiyon olunduğunu görünce normal olarak bir iş insanı olarak o da herhalde şöyle yorumluyor. Doğrunun bu olduğunu zannediyor. Tabii, tabii. Aslında onu biri uyarsa orada teknik anlamda başkanım biz şampiyon olduk ama bu gelecek adına sağlıklı bir durum değildir. Tabii. Bak bu durum seni aldığın noktaya geri götürebilir. Hep oyuncu odaklı gidiyoruz. Herkes Osimhen gibi olmaz. Herkes Icardi gibi olmaz. Bak 3 tane oyuncu da yanıldığın an tekrar bıraktığın nokta 13'lüğe seni geri götürebilir demesi lazım birinin ona. Çünkü doğrusu budur. Ama şimdi bu skor üzerinden değerlendirdiğimiz için, şampiyonluk üzerinden değerlendirdiğimiz için aksi bir yorum yaptığın zaman zaten hemen hemen herkes ve kimse şey istemiyor anladığım kadarıyla. Yani ya doğruyu söyleyelim, ya bu doğrudur. Yani evet bu şampiyon olmuştur ama bu uzun vadede sizi hedefe götürmez söylemine Galatasaray tarafından biri söylediğinde sanki o kötü biriymiş gibi algılanıyor. Ya da oradaki başarıyı kıskanan ya da o başarıdan rahatsız olan biriymiş gibi algılanıyor. Aslında doğruyu söylüyor, sizi hedefe götüren o düşünce.
2: Yani dediğim gibi bu 10 numara transferini gerçekleşinceye kadar konuşacağız ki ilk ya, eklemelerden bir tanesi olacak gibi görünüyor.
0: Ömerciğim 10 numara hep telaffuz ediyoruz. Çok acil Galatasaray'ın bir ihtiyacı olan bir bölge olarak görüyoruz ama bana göre benim şahsi fikrim 10 numaradan daha önce Osimhen'in arkasında Osimhen'e bir şey olduğu zaman ne olacak? Ya oraya ne bulacaksın yani? Kimi koyacaksın oraya şu anda?
2: Barış var.
0: Barış var ama işte demin söylediğimiz şeyler ne olacak? Barış'ın da orada iyi olacağının garantisi yok ki.
1: Ki olamadı. Ya
0: bugün işte Fenerbahçe'de iki tane santrafor. Vedat Muriç, işte Şerif. İkisi de yok şu anda mesela. İkisi de yok. Ya aynı şekilde Galatasaray'ın da başına gelse yarın öbür gün çok önemli maça çıkacaklar. Liglerde oynayacağı zaman böyle bir şey, böyle bir şanslılık olmaz mı? Olabilir. Fener'in başında var. Hocam, senin çok, de gelebilir.
1: Çok enteresan şimdi söylediğiniz o kadar önemli ki. Bak yarışa çıkan son 4 senenin şampiyonluğu konuşuyoruz, planlama eksikliği. Onu takip eden son 2 senenin şampiyonluğu konuşuyoruz. 2 santrafor onlar şu an durumu ortada. 3. olan yeni teknik direktörle ki bence bu senenin en sağlıklı planlamasını yapan ama orada da ciddi bir oyuncu kalitesi anlamında belirsizlik içinde barındırıyor. Sonra ya biri de şampiyon olacak zaten. Yani çok anormal bir şey yapmış olmuyorsun. Hani kötünün iyisi bir şekilde buradan sıyrılıyor. Yani bunu aslında böyle biraz değerlendirsek. Ya şimdi Göztepe diye bir takım var bu ülkede. Ya bağıra bağıra bir şey anlatıyor bize. Yani o kadar para harcamadan kadro planlamasıyla hiç çok üst düzey teknik ya Stoylov dediğim bir teknik direktör çok üst düzey takımlardan bize gelmedi ki. Ama iki tane yabancı o işi en üst düzey teknik anlamda deneyimlemiş iki kişi. Bir de teknik direktör. Ya senin ben yani hatta teşekkür bile etmek istiyorum oradaki idarecilere. Arda Okan Kurtulan diye bir çocuk vardı bizim evladımız. Aldılar bize bak alın dediler siz bunu göremediniz biz de eğittik. Alın size Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, milli takım seviyesinde bir oyuncu yetiştirdik. Yok mu senin ülkende Stoylov ya da o iki tane idareci kadar bu işi yapabilecek donanımda
0: insan? Çok doğru bir örnek verdin. Ben de çok canlı dere ağzında çok seyrettiğim de bir oyuncu olduğu için sevgili İbrahim. Yani çok içim üzülerek de çok şey yapmıştım. Çünkü bir yani bir yol alsa, bir hani bir yürütseler gidecek yani belli. Ama bu çıkışını işte Göztepe'de gördü ve milli takım bence geniş havuzunun içerisinde kesinlikle olması gerekenler.
1: Bu dönemin en ideal oyuncusu. Ben de çok altyapı maçlarını izlemiştim. Evet. Ön oyuncusuydu aslında ama bek pozisyona tabii burada hem Mustafa Alper Avcı hem Mustafa Dalcı iki hocamızı da Adana Demir'di sporda o dönem onlar da bek pozisyonda ona çok katkısı oldu. Ama günümüz futbolunda oyunu iki yönlü oynayan oyuncuların bu kadar değerli olduğu bir durumda bence şahane milli takım oyuncusu. Gerçi şeyi vardı onun Makedon milli takımıyla alakalı ama milli takımda onun
0: Arnavutluk'la galiba bir
2: sanki
0: şey
2: Arnavutluk ben de
1: Makedon milli takım da. Makedon milli takım onu öyle biliyorum. Ama Ümit milli takımda oynayan milli takımı seçebiliyor mu? Tabii onu bilmiyorum yani.
2: Belli ama bir yaşa sanki kadar seçti diğer milli takımı seçti mi diye
0: Vedat Muriç öyle oldu ya.
2: Kontrol etmek lazım.
0: Vedat Muriç de öyle oldu ya işte Kosova'yı seçti.
2: Evet, ya Ümit Milli'den sonra değiştirebiliyorsun ama A Milli seviyesinden sonra onun birkaç tane kuralı var ama genelde zor yani öyle söyleyeyim.
0: Yani senin de sorduğun sorunun cevabı 10 numara tabii ki çok önemli.

0: Galatasaray için ama bence Osimhen'in arkasındaki onu yokluğunda o bölgeyi kurtarabilecek bir oyuncu daha acil bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yoksa o dediğimiz işte Enkisolar, Foden'lar, Bruno'lar, Can Uzun çok konuşuldu. Keşke bu oyunculardan bir tanesi, o kadar erken konuşulmaya başlandı ki ben de büyük bir ihtimalle hazırlık kampına gelecek gelir diye tahmini gelir diye düşünüyorum.
1: Şöyle 2022'de Doğukan Arnavutluk milli takımını seçiyor. Arnavutluk U21'de oynuyor en son ama Süper Lig'de değişen yabancı kuralından sonra hem Makedonya, çünkü Makedonya'da da oynama şansı vardı A seviyede, hem de Arnavutluğu reddediyor ve şu anda milli takım forması giymeyi bekliyor.
2: Süper. Güzel. Bizim adımıza güzel bir gelişme.
0: Güzel.
1: Arda Okan'la ilgili konu bu. Onun dışında yani Ugo Çukwu'yu da biraz konuşalım. Şu anlamda konuşalım. Ya performansı yeterli yetersiz. Tabii daha hani karar vermek için yine derken. Ama şu 20 maç konusu, yani ben hiç onu anlayamadım. Daha çok taze bir örnek varken Galatasaray'ın elinde. Yani hoca da faydalanamadı Angelinho'dan. Yani yarın çok önemli bir maçta 20. maçına çıkacak diye belki de oynatılmayacak oyuncu. Performans gelmezse biraz soru işaretleriyle dolu açıkçası.
2: Ben idareci olsam mesela biri bana %100 faydalanacağımı bilsem bile almam ya, nedir iş? Yani eğer oyuncu fiziksel ya da teknik anlamda işimi görmeyecekse niye böyle bir şey yapayım acaba? Ya da tam tersi ya o olaydan dolayı tam anlamıyla o gün işimi görecek ama ya şimdi oynatırsak kuraldan şeyi uzayacak. Niye bunlara girerler, ben anlamıyorum. İşte Angelinho örneği verdin ki oyuncunun şu anki durumu da yani beni büyük hayal kırıklığına uğrattı şu iki karşılaşmadaki durum. Hatta ilk maçta yenilen gol, ki Galatasaray uzun bir ön libero pozisyonda bir oyuncuyla uzun zamandır oynamadı. Yani Okan Hoca ile hiç oynamadı hatta. Şimdi orada merkezde uzun bir oyuncuyla oynama hadisesi de bambaşka bir oyun istiyor. Şimdi oyuna da Galatasaray'ın bir hazırlığı yok. Yenilen golde şöyle bir şey yaptı. Gitti iki stoperin arasına girdi ceza sahasında merkezde kalması gerekirken. İki stoperin arasına girince adam alan konusunda aslında savunma düzeninde hiçbir sorun yoktu. Merkeze geldi Nelson, yani onun yanına geldi. Nelson merkeze gelince Kazım Can'la ikisinin arasında ciddi bir boşluk oluştu. Rakip araya o topu attı. Devamında atak sonlandı ve golü yedi Galatasaray. Yani oradaki bir oyuncuyla oynamama alışkanlığı, muhtemelen o kendi kulübünde çok fazla stoperlerin arasına giriyor. Onun üzerine bir oyunu inşa etmiş olabilir. Şimdi burada sen öyle bir oyun da oynamadın. Şimdi çok fazla oraya giren bir oyuncuyu da ikna etmen lazım. Ben buna alışık değilim. Buraya git demen lazım. Ona uyum sağlayamazsa tanınmaz hale gelir oyuncu zaten.
1: De hocam şöyle diyeyim şimdi. Diyelim ki 10. maçını oynadım. Yani ya sakin bir başlangıç yaptın diyelim. Ya oyuncu olarak da bilmiyorsun ki yani 20. maça çıkacak mısın? Kulüp seninle devam edecek mi? Yani belki sen de planlarını ona göre yapacaksın.
0: Özel
1: yani
0: maçlar bir... dahil mi acaba?
1: Değil tabii ki. Bu bir karışıklık yaratıyor bence.
2: Aslında o da mesela senin dediğini yapar. Birileri de ona söyler. Senden önce Angelinho diye bir oyuncu vardı. Ona böyle böyle yaptılar. O da yani gidecek yani kulağına.
1: Haberi vardır. Bir de Franculino konusu var. Son birkaç dakikada bunu konuşalım. Midtjylland oyuncusu, Beşiktaş'a karşı izledik. Yarın muhtemelen yine izleyeceğiz. Galatasaray'ın bu oyuncuyu gündemin aldığı konuşuluyor ama yani Osimhen'in yedeği diye her yerde konuşuluyor. Ben biraz bu konuya karşıyım açıkçası. Yani diyorum sporda her şey var. Allah korusun bir sakatlık oldu. Belki tüm sezonu oyuncuyla götüreceksin. O yüzden aslında Osimhen'in yedeği değil de orayı en iyi dolduracak isim olarak bakman lazım. Trabzonspor'daki bir Felipe Augusto modelini bence Galatasaray'ın bulması lazım. Evet, Osimhen gibi bir karakterin arkasına oyuncu koymak zor. Ama yeri geldiğinde yine sahaya her zaman atabileceğim bir oyuncu olması lazım.
0: İbrahim şeyde olmaz mıydı ya? Mesela şimdi Morata elde olsa fena olmaz mıydı ya?
2: Eldeki oyuncular ya sayı yani yaptırabilirsin
0: hocam. Osimhen'in arkasında mesela Morata profili sanki hani mi yoksa veyahut da o bölgede işte çünkü... Hani sen de çok iyi biliyorsun ki yani Morato'nun Osimhen'le beraber oynamasından daha ziyade daha çok Osimhen'in yokluğunda o bölgeyi tamamlayıcı, yani fizik kalite olarak tamam ama mental kalite, mental olarak da bakacak önünde bir Osimhen profili. Tabii Morato'yu da oraya nereye kadar ikna edersin?
2: O da hocam yani isim olarak. Ya ben aslında Ömer'e %100 aynı fikirdeyim Ömer'le. Evet. Ya bir oyuncu transfer edilirken niye birinin yedeği? Mesela aynı şeyi çok Serkan Reşmer Olaytan'da yaptı. Olaytan'ı biz bir sonraki sezonun yedeği. Ya böyle bir planlama olur. Nasıl bir yani idareci bir sonraki sezonun yedeğinin transferini Ben nasıl teslim edeyim bu düşünceye bir oyunu? Osimhen için de geçerli.

0: tek olur mu ya? Galatasaray'ın santraforunu arıyoruz biz. Niye Osimhen'e yedek? Şimdi onu da şöyle anlıyorum. Osimhen'e yedek insanları da şeye ikna ediyorlar. İsim olarak tanımadığın birini buraya getirdiğin zaman o zorluk oluyor. Bu kim ya? Bunun ne işi var deniyor ya. Ya Osimhen'in yediği. Ha Osimhen'in yediyse bizim tamam ona ihtiyacımız diye. Olmayacak tabii. Zaten düşündüm.
1: Yani gerçekten enteresan ama mesela Trabzonspor Mitongo'yu buldu. Yani hep Trabzonspor'dan örnek verdim ama Trabzonspor tam böyle tarife evet. uyan bence eklemeler yapıyor yani baktığımızda. Peki yavaş yavaş da sanıyorum ara zamanımız geldi. Araya gideceğiz değerli izleyenler. Aranın ardından hem transferleri konuşmaya devam edeceğiz hem de Fenerbahçe'nin bugün Polonya'da Euroleague maçı var. Maçı da konuşacağız tabii ki. Bir ara, sonrasında saat başına karşınızdayız.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
1: Reklam. A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
1: Reklam.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Aspor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Voleybol 1895'te Amerikalı William Morgan tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu. 1900 yılında Kanada bu sporu benimseyen ilk ülke oldu. Uluslararası bir kuruluş olan Morgan YMCA adlı bir dernek, voleybolun bütün dünyaya yayılmasına öncülük etti. Ayrıca 1900 yılında voleybol için özel top tasarlandı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesinde Polonya'da Gornik'in rakibi olacak. Cem Hocam, 1-0'lık avantajla Fenerbahçe Polonya'da sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin tabii ki turu geçmesini bekliyoruz. Fenerbahçe turda favori olan taraf ama ilk maça baktığımızda bu maçta tabii farklılık gösterebilecek oyuncular var. Bakarız az sonra muhtemel Fenerbahçe kadrosuna ama bugün maçtan neler bekliyorsun? Bununla başlayalım. Sonrasında zaten transfere doğru Fenerbahçe'de yol alacağız.
1: Ömerciğim, maçtan bir kere Fenerbahçe'nin turu geçeceğinin yani şart olduğu bir maç olarak görüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin bugün zengin oyuncu kalitesiyle, zengin oyuncu profilleriyle çok önde bir takım olduğunu görüyorum. İlk maçın getirmiş olduğu 1-0'lık bir avantaj tabii ki çok önemli. Ve de yetenekleriyle ne kadar transferde önümüzdeki sezon için bazı zorluklarla karşılaşacak bir Fenerbahçe futbol takımı olduğunu konuşsak da, ama bu maç için, bu maça geldiğimiz zaman da ne olursa olsun Fenerbahçe'nin hem zengin oyuncu kalitesi, yetenek zengini bir

0: takım olduğu için de Fenerbahçe'nin ilk maçtaki 1-0'lık avantajını bu maçta da her şeye rağmen bir şekilde bu 1-0'lık bir avantajı da koruyarak bu turu geçeceğine inanıyorum. Oyuna gelince oyunun tabii kendi içinde ikinci maç olmanın getirmiş olduğu bir takım şeyler var. Onları konuşmamız lazım. Evet, biz konuşmalarımızda ne diyoruz? Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesiyle hiçbir şey de yapmasa, bugün bu oyuncu kalitesinde başındaki bir teknik adam olmasa bile bu turu geçebilecek bir düzeyde bir takım olduğunu söylüyoruz. Ama futbolun da kendi içinde barındırdığı bir gerçekler var. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Rakibi küçümsememek lazım. Rakibe saygı duymak lazım. Rakibin ilk maçtaki çok önemli bir oyun dizilişi vardı. Fenerbahçe'ye karşı 1-0 geriye düşmesine rağmen hiç bozmadı.
1: Evet.
0: Bu ne demek biliyor musun? Ya ben orada bu 1-0'la idare ederim bu işi. Yani ben oradaki saha ve seyirci avantajımla, kimse tabii bilmiyor oradaki saha ve seyirci avantajının nasıl bir şey olacağını, ama vallahi aldığımız bilgiler çok
1: iyi bir atmosfer,
0: iyi bir atmosferin yani oluşabileceği şeklinde. Şimdi o 1-0'ı bozmayan takımdan ben biraz tedirgin olurum açıkçası. Ve birinci maçı kendimize baz aldığımızda da Fenerbahçe'nin bütün rakamlar üzerinden değerlerine baktığımız zaman çok önde olmasına rağmen işte 79-21 gibi bir rakamla elde tutan, oyun top oyunda olmasının istatistiğini elinde tutan Fenerbahçe'nin, ama buna karşı rakip kalede 20-25 kere gözükmüş, ama bakıyorsun rakip 10 kere gözükmüş. Mücadele gücünde de topu kapma ve de mücadele kazanma gücünde de rakibin de Fenerbahçe'nin önünde olduğunu görüyorsunuz. İsabetli şutlar işte mesela gol oranı, galip gelme oranı baktığınız zaman Fenerbahçe'nin çok daha yukarılarda olması gerekirdi. Ve bu yüzden ben Fenerbahçe'nin açıkçası o maçtaki özellikle 1-0'ı yakaladıktan sonraki bile rakibinin, Gornik takımının buradaki şeyini bozmadan, defans zincirini, o dizilişini bozmadan disiplinli oyunu beni tedirgin ettiğini söylemiştim. Ama bu maçta bakıldığında da Fenerbahçe'nin maçın içerisindeki her türlü senaryoda hazırlıklı olması gerektiğini de söylemek lazım Ömer. Fenerbahçe'nin oyuna başlarken özellikle ilk 15 dakika, son 15 dakika ve de maçın gidişatına göre, skor dengesine göre oluşacak olan senaryoları da çok iyi yapması, çok iyi uygulaması lazım. Bazen hep söyleriz, bazen deriz ki maça başlayan 11'ler mi, maçı bitiren 11'ler mi? Bu da önemli. Fenerbahçe'nin bugün seçeceği oyun özellikle geriye çok yaslanan bir Fenerbahçe değil. İsmail Kartal'ın zaten oyun mentalitesinde de bu yok. Oyunu mümkün olduğu kadar ileride oynayan, kaldı ki futbol zenginliği açısından Fenerbahçe'nin daha iyi olduğunu söylediğimiz için de Gornik takımına da mümkün olduğu kadar ileride kendi sahasından kendine tehlikeli olabilecek pozisyonlar yaratma mesafesinden uzak tutması lazım. Bazen istediği zaman karşılaştığınız sizin de senaryolar olabilir. Kazayla yenilen bir gol, ilk dakikalarda yenilen bir gol veya ortalarda, yani bu yenilen gole göre senaryolara hemen cebinizde olması lazım. O oyuncu değişiklikleri veya oyun içerisindeki değişiklikleri hemen uygulamanız lazım. Oyunun tabii ki sizin atacağınız bir golde de sizin oyuna nasıl bakacağınız önemli. Veyahut da oyunu tutmak için son dakikalara, son 15-20 dakikaya berabere girerken de oyunu nasıl organize etmeniz lazım? Hangi oyunu seçmeniz lazım? Dolayısıyla da bugün hep söylüyoruz, Fenerbahçe İsmail Kartal'la önde oynamayı arzu eden bir Fenerbahçe olmasını herkes, taraftarlar ve İsmail Kartal da böyle düşünüyor, ama oyun sadece öyle oynanmıyor ki. Oyun hep Fenerbahçe'nin istediği gibi ön alanda oynanmıyor ki. Rakibe de top geçiyor. Rakibe geçtikten sonra Fenerbahçe'nin alacağı duruş, sağdaki o yayılma, sağdaki parselasyon, o da çok önemli bizim doğru için. Dolayısıyla bunların hepsine en azından bu turu geçmek için buradaki doğruları yapması gerekenin Fenerbahçe olmasını temenni ediyorum tabii ki.
1: Hocam, Fenerbahçe tura yakın. Bugün Asensio da ilk 11'de sahaya çıkabilir, ama tabii bir maç değerlendirmesi alacağım. Fakat sonrasında da İsmail Hoca'nın açıklamalarına geçmek istiyorum. Orada da bayağı bir altı çizilecek nokta var.
2: Ya şöyle, şimdi oyuncu kalitesinin çok belirleyici olacağı

0: bir eşleşme. Yani rakip takıma baktığında ki buna benzer bir karşılaşma izledik. %79'a %21 çok ciddi topa sahip oldu ama onların yapacağı başka bir şey olmadığı için. Yani bu planla yapılmış bir şey değil. Ya al sen oyna da ben önde hızlı oyuncularla senin başına iş açayım değil. Yok benim başka bir şansım. Kapanacağım. O süreyi uzatabildiğim kadar uzatacağım. Hocamın dediği gibi ne kadar az hasarla atlatırsam ikinci yarı belki ikinci elemede belki duran toplarla ya da fiziksel gücümle farklı bir oyun sistemiyle Fenerbahçe'ye problem çıkarmaya çalışacak. Yani bunun onlar adına çok sağlıklı bir hadise olmadığını onlar da çok iyi biliyor ama başka şansları yok yani. Çünkü oyuncu kalitesi burada ciddi anlamda belirleyici. Şimdi Fenerbahçe'nin aslında bence bu ilk maçla ilgili istatistik üzerinden okuması gereken çok hadise olduğunu düşünüyorum. Mesela ilk maçta 25 orta yapmış Fenerbahçe. Evet. Yani 25 orta ve 25 orta yaptığın takıma karşı 14 hava, yani normal süreçteki
1: hava toplarında da fazla adamdı.
0: Senden fazla. Yani çok basit bir analiz aslında. Küçük ama sana bir şey anlatan bir analiz. Sana diyor ki topu kaldırma.
1: Evet.
0: Kaldırma çünkü ben senden daha iyiyim. Yani rakip takımın teknik direktörüne kalem kağıt verdiğinde yani ya nasıl oynasınlar bu topu lütfen kaldırsınlar der. Şimdi o yüzden düşme 30'a, onu istiyor senden yani. İlk maçtan bu maçla alakalı net bir şekilde yapmamaları gereken. Diğer hadise 15 tane şut atmış Fenerbahçe. 6 isabet. Şimdi şut atmak önemlidir ama şutu bir planla sonlandırmak zorundasın. Şimdi bizde bu şut atma biraz yanlış anlaşılıyor. Yani az şut atan hiçbir şey yapmamış gibi anlatıyor. Az şut atan planla atar, bir tane şeyle şutla oyunu kendi lehine çevirir. Yani şut atmak planlı olur. Sağlıklı şut atacağın imkan varsa vur. Kerem'in attığı en az 3-4 tane şutu çok gereksiz şut. Hiç atmasına gerek yoktu. Önünde çünkü rakip vardı. Attığın şut blokla sonuçlanıyor. Amil takımın Dünya Kupası'nda yaşadığı sorun gibi. Çok şut attık diyor. Attın da hepsini rakip çözmüş. Asıl atmaman gereken şutları atmışsın. Yani o şutları atmak yerine topa sahip olup rakip dengeyi bozmaya çalışsaydın savunma dengesini, o senin daha çok işine yarardı. Yani Fenerbahçe'nin aslında en çok işine yarayacak hadiselerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Tabii şey de çok önemlidir mesela. Bu kadar kalite anlamında farkı olan bir takımda fiziksel olarak rakip de senden fazla ikili mücadele kazanmış. Şimdi oyunun bu kadar değiştiği, fiziksel mücadelenin bu kadar belirleyeceği olduğu yerde senin bu kadar
1: rakibinden... İkili mücadeleleri senden fazla bir kere.
0: Olmuş. Bu bir problem.
1: Bir de %79'a yani, 21 olduğu bir dönem oranda.
0: Burada yani bu kadar top sende olmuş. Sen rakipten daha bu anlamda problem yaşamışsın. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinde bu analizi eminim hoca yapmıştır diye düşünüyorum.
1: Çünkü yani aslında rakamlar tedbirli ol bak diyor. Ona
0: bir şey anlatıyor
1: diyor,
0: sana. Bir şey anlatıyor yani. Sakın tabii diyor bak savaşın içine girme, evet, onlar seni döver diyor. Çünkü fiziksel olarak senden iyi durumda. Sakın topu kalabalığını oraya kaldırma, onlar diyor bunların hepsini alıyor, senden iyi durumda diyor. Sana bir mesaj veriyor. Onların yeteneği yok diyor. Onlar seni kavgaya çağıracak. Sen hiç kavgaya girme. Topa sahip ol. Skoru bir tarafa bırak. Zaten burada oynadığından çok rahat bir karşılaşma oynarsın. Yapmazsan 25 tane orta, topu kaldırmazsan, topu peşinden koşturursan ki sende herhalde yani sadece Türkiye için değil Avrupa'nın en önemli oyuncuları değil mi? Yani yaşı ilerlemiş olmasına rağmen beceri anlamında en iyi oyunculara sahipsin değil mi? Yani topu tutma anlamında. Topu tut, az şut at, az orta yap. Buradaki karşılaşmadan çok daha rahat skorla karşılaşırsın diye düşünüyorum ben. Yani.
2: Peki şimdi gelelim İsmail Hoca'nın açıklamalarına. Hocam ben şu durumu biraz anlamakta zorlanıyorum. Geçen maçın sonunda 12+2 ile ilgili bir fikri olduğunu söylemişti hoca.
0: Evet.
2: Şimdi tabii ki Fenerbahçe gibi bir takımın başındaki teknik adam yabancı kuralıyla ilgili çok ayrı tabii konuşabilir ama bunun bence konuşulacağı noktalar var. Şimdi hoca Gornik maçının öncesinde de sonrasında da söyledi. Şimdi rövanş maçının da öncesinde söylüyor. Yine yabancı kuralıyla ilgili bir açıklama geldi. Yani kuralın değişmesi bana göre tüm kulüplerin işine yarayacak diye. Şimdi kural bundan sonra değişir mi, değişmez mi, değişmeyeceği konuşuldu. Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan da söyledi. Belki de yine de değişir, bilmiyoruz. Ama artık hani şu anki baktığımızda, yani bugün 29 Temmuz, kural değişmeyecek gibi görünüyor ligin başlamasına 2 hafta varken. Çünkü sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor transfer yapmıyor. 14 tane kulüp daha transfer yapıyor yabancı kuralına göre baktığımızda. Hani biz bu 4 kulüp hani ekseninde konuşuyoruz ama 14, diğer 14 kulüp de planlamayı ona göre yapıyor. İsmail Hoca'nın sürekli yabancı kuralıyla ilgili açıklama yapması bence biraz Fenerbahçe'nin ayarlarıyla oynuyor demeyeyim ama Fenerbahçe bu kadar Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara çıkıyorken ve çıkacakken ben biraz gereksiz buluyorum açıkçası.
1: Ya ben katılıyorum sana. Aslında yabancı konusunda tabii bagajı en çok dolu olan takım Fenerbahçe. Yani bugün 23 tane eğer işte

0: işte Rafael'le konuştuğunuz zaman da bakılırsa 24 tane yabancı olacak. Yani olacak şey değil. İsmail Kartal'ın o açıklaması bence biraz tabii gündemdeki nasıl gelişen bu yabancı kurulu ilgili olan gelişmelerden biraz uzak kaldığını görüyorum açıkçası. Çünkü zaten geçen sene bu kural alınmış ve bu senede Kulüpler Birliği toplantısından sonra tekrar Futbol Federasyonu Başkanlığı'na gidilmiş. Bu denenmiş değişsin diye. Zaten artık üstü kapatılmış, dediler ki Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı aldı, değişmeyecek. Bunun üzerine hala İsmail Kartal'ın orada bunu söylemesi bence sanki biraz gündemden ya dışarıda kaldı ya da gündemi hala taşımak kaşımak istiyor gibi. Eğer zaten bundan sonra Futbol Federasyonu bir karar alırsa, yani bir tek Fenerbahçe dedi diye olacak şeklinde bir şey çıkar ki o zaman, yani o şeyler yerine, o taşlar yerine oturmaz o zaman. Şimdi Fenerbahçe'nin bu planlamayı çok daha evvelden yapmış olması gerekirdi. İkincisi, Fenerbahçe'nin elinde 4 tane zaten 23'ü var. 4 tane 23'ü var. Belki de 4 tane 23'e en çabuk, en rahat sahip olan takım evet. Fenerbahçe. Sen öbür tarafları halledemiyorsun ki. Problem orada.
1: Sıkıntı orada, doğru.
0: Yani senin 23 ile ilgili bir sıkıntın yok. Sen öbür tarafı halledemiyorsun. Öbür tarafta var 20 tane adam. Sen zaten burada hemen 2 dakikada bir saysak, hemen sayalım. Ederson, Semedo, Ake, Şikrinyar, Osterwolde. Ne etti? 5. Gendouzi, Kante, 7. Greenwood, Asensio,
1: 9.
0: Muriç, 10. Buyur abi, gerisini sen yap.
1: Mesela ilk golü atan, hatta şu anda eşleşmede tek golü atan Talisca, şu anda hocam senin saydığın onda
0: Talisca yok. Talisca yok. Fred yok. Nene yok, Musabalar yok, yani Şerif yok. Ya yani Şerif gene hani 23.
2: O Nene ile Şerif hani oraya gene, bir şekilde atarız.
0: Evet,
2: doğru
0: yani. Şeyler Nene, Şerif, onlar 23'ün içinde aslında fena da değil onlar bakıldığında. İki tane oyuncu, Archie Brown keza öyle. Üç tane var yani, bir tane bence bir 24 alırsa, 23 alırsa oraya, orayı bir şekilde çözecek. Mirovic de var aslında orada 4 tane olarak bakıldığında. O da var ama eğer sen bu 10 kişinin içerisine bir tane oyuncu sokacaksan buradan birisini çıkartman lazım. Bu zaten senin klasik 11'in bu zaten. Kerem'i de koyduğun zaman ilk 11 çıktığın şey bu. Sen buraya bir tane oyuncu koyduğun zaman kimi çıkaracaksın? Yani Fenerbahçe'nin matematiğin en basic çözülmesi gereken yer burası. Sen kimi çıkaracaksın abi? Önce ona karar ver.
2: Hoca şeye ikna olmuş hocam. Ben kimseyi çıkaramıyorum bu kuralı.
0: Siz halledin. Ben yapamıyorum.
1: Biraz öyle yani, öyle.
2: Devam ettiğine göre bu dünkü mevzu değil ki yani, bu çok uzun zamandır. Hatta ya sen göreve geldiğinde.
0: Gelmediğinden evvel zaten yani, bu çıkmış zaten. Yani
2: sen çalışmadığın dönemde de böyle bir kural vardı. Sen bunu evet. biliyorsun. Ya da gelmeyeceksin oraya. Bakacaksın kadroya ki ben hocam biraz o konuda ne düşünürsünüz bilmiyorum ama. Şimdi o kulübün efsanesi olmak. Şimdi siz de o kulübün efsanelerinden birisiniz. Şimdi bence o anlamda o kulübün efsanelerini de değersizleştiriyorlar. Yani aradık, gel git git olmaz yani. O kulübün efsanesi olması, o kulübün her çağrılığında gelecek ya da her git dediğinde gitmesi gerekmiyor yani. Onu daha değerli hale şöyle getirebilirdin. Orada da şey yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela Jose Mourinho gelince kapa bildiriyorsun, anlaştık diyorsun üstüne. Niye İsmail Kartal gel deyince geliyor, git deyince geliyor? Ona da teknik direktör anlamında saygı göstermek zorundasın. Yani biz böyle kendi evladın şeyini...
0: Ama biz bu konularda çok yani değersizleştirme konusunda çok şeyiz yani, cömertiz.
2: Şey yapmamamız lazım hocam yani.
0: Kesinlikle katılıyorum.
2: Yani niye yani... şimdi Jose Mourinho, İsmail Kartal, niye yani Jose Mourinho'ya gelince 800 tane evrak vardı, İsmail Kartal gel deyince git. En başarılı döneminde İsmail Kartal'la yaşamadın mı yani? O senin mirasını da o 800 tane evrak verdiğin adam bozmadı mı ya? Niye bir daha ona gel deyince gel, git deyince git? Yani orada biraz bir kere bence idareci konusunda yani Aziz Başkan ya da diğerleri kim olursa olsun, yerli ya da o kulübün efsanesi, onu da getirirken ekonomik anlamda ya da kadro planlaması anlamında orada biraz daha bence onlara hani bizim evladımız hadisesini çok kullanmamamız lazım. Yani Mourinho'ya ne diyorsan ona da bence aynı şekilde davranıp kadro planlamasını ona göre yapman lazım.
0: Bir de şimdi gerçi belki biraz uzaklaşacağız ama baktığın zaman da başka bir değeri de değersizleştiriyorsun.
2: İşte ondan
0: bahsediyorum. Aykut Koca mı?
2: Ona da benzer bir durum.
0: O da benzer bir durum. Yani iki tane camianın çok hizmet etmiş iki insanını ister istemez bütün taraftarın, bütün kamuoyunda çarpıştırıyorsun ve çok nahoş olmayan bir şekilde de birisini kırarak başka bir şekilde başka bir değere getiriyorsun. Ya aslında tabii yani camianın içinde bulunduğu o durum onu o şekilde

0: Leydi ama daha da kariyerli bir kadro oldu. Şimdi bu kariyerli kadroda baktığımda öyle tahmin ediyorum ki oyuncuların çoğu şunu görmek ister. Mesela Olympiakos maçı soruluyor İsmail Hoca'ya. Bundan herhalde bir önceki basın toplantısında.
1: Sorulmadan o cevap verdi zaten.
0: Ya şimdi hocanın kendini bence o kadar açıklamasına gerek yok. Ve şunu da söyleyebilir yani. İşte o gün öyleydi, böyleydi, 5 sakat vardı, şu vardı, bu değil yani. Belki bugünün şartlarında olsaydım farklı karar verebilirdim. Ama o gün o kararları verdim. Belki bugün daha farklısı olabilirdi ama o geride kaldı. Biz artık önümüzdeki maçlara ve hedeflere, kupalara bakacağız deseydi hoca, bence oyuncular da hoca ile ilgili daha farklı bir bakış açısına sahip olurdu.
2: Onu diyebilmen için bir entelektüel birikimin olması lazım. Öyle bir birikimin yoksa, yani diyor ya dünde kaldı, düne ait ne varsa, yeni şey yok ki hocanın yeni şey. O yüzden 99'da kalıyor. Aslında o gün şahane bir soruydu. Hocayı da yukarı çıkartabilecek bir soruydu. Şöyle yorumlayabilirdi. Ben de teknik direktör olarak aslında lig de çok önemliydi benim için. Bir tercih yapmak zorunda hissettim. Bugün gelinen noktada çalışmadığım dönemde oraya döndüğümde evet orada eksiklik yapmışım. Her içinde bulunduğun organizasyon değerli, ayırmamak gerekiyormuş. Ben o gün onu deneyimledim dese hiçbir sorun yok. Ama onu işte bir saldırı olarak algılıyor ister istemez. Niye hoca hala Fred'e sarılmak istiyor, İrfan'a sarılmak istiyor? Çünkü yeni şey söyleyeceği insanlara 99 anlatamazsın. Genduzi senin 99'unu dinlemez. O kurşunlanma hadisini dinlemez onlar. Onlara yeni şeyler söylemek, ikna etmek zorundasın.
1: Şimdi biz bir de tabii İsmail Kartal'ı tanıdığımız için biz İsmail Kartal'la çok rahat her şeyi konuşabiliyoruz. Çok geçmişten beri İsmail Kartal'la beraberiz hep. Yani bütün işte futbolculuk, yaşam, Fenerbahçe, dışarıdaki hayat. Şimdi İsmail Kartal'dan biz istiyoruz ki Jose Mourinho gibi konuş. Ama 99 gol, 99 puan almış olduğum maçtakırdaki gibi bir İsmail Kartal modeli oyna. Şimdi hepsi bir arada olmuyor İbrahim'ciğim. Sen de biliyorsun 2 sene evvel ben hep söylüyorum. Fenerbahçe'nin spor kulübünün başkanı Ali Koç takımın patronu Jose Mourinho'ydu. Bundan daha 2 tane önemli figür olabilir mi? Olmadı, olmuyor. Şimdi İsmail Kartal'ı da değerlendirirken biraz da bu gözle bakmamız lazım. Yani biz İsmail Kartal'dan çok entelektüel, çok altında cımbızlanması gereken bir cümlelerden daha az yani içinde bulunduğu konumu, düşüncesini ve yeni gelen takımdaki oyuncularla beraber geçmişten gelen deneyimlerini nasıl aktardığını, onları bir ipucunu almak istiyoruz. Bunun için de ufak tefek senin de ifade ettiğin gibi yani o entelektüel birikimini biraz yukarı taşıman gerekirdi. Hatta bunun için de günümüzde bir takım yani burada eğitim alabilirsin, burada destek alabilirsin. Bu şey bir şey ayıp bir şey değil. Hepimiz buraya gelirken bak çalışarak geliyoruz yani kaç yaşındayız ama biz de çalışarak bakıyoruz ediyoruz geliyoruz. Dolayısıyla sen de koskoca bir 30 milyonluk bir camian senin iki dudağın arasına baktığı bir yerde senin de buna dikkat etmen lazım. Ve hepimizi de bunların içerisinden alacağımız o ufak cümleler, ufak bir iki tane kelimeyle biz burada bak program yapıyoruz. Bunları söylemesi zaten lazım. Hocam... Ama biz de İsmail'den çok fazla şey beklemeyelim. Yani bu, biz bunu göreceğiz artık. Yani bunu bir kere bir sindirmemiz lazım. Yani hiçbir zaman içinde İsmail işte hani o da harika, iletişimi çok güçlü, fakülteleri bitirmiş bir kişi olarak değil. Bu illa her iyi konuşanın fakülteyi bitirmesi gerekecek bir şey de değil. O da ayrı bir konu ama ben İsmail'den bu konuda en azından maçla, takımla daha net, daha böyle içi dolu dolu hepimizin konuşabileceği. Şurada bir Önder Özen işte güzel bir konuşma yaptı değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Ne diyorsun? Hepimiz değil mi? Neler söylüyor? Camiayı ne kadar bütünleştirici, ne kadar bir arada tutucu ve camianın şu andaki durumunu, konumunu, her şeyini net bir şekilde pırıl pırıl anlattı değil mi?
0: Bir transfer haberimiz var, onu da aktaralım. Başakşehir Umut Bozok'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Önce Skova Olsen hücum hattına bir ekleme, sonrasında Umut Bozok eklemesi. Başakşehir'de transferler devam ediyor. Finlandiya'da Turku ile oynayacak Başakşehir ama transferle ilgili bir gelişme ve Başakşehir Umut Bozok'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu haberi de paylaşmış
2: hocam,
0: olalım.
2: Bir de gelişimle ilgili yani biraz da dert etmek gerekiyor. İnsanın bir kendiyle bir yüzleşmesi gerekiyor. Öz eleştiri yapması gerekiyor. Buradaki yoksa hani ben kendi adıma konuşayım en azından. Yani ben işte Yugoslavya'dan İstanbul'a gelmiş bir ailenin çocuğuyum. Yani onların eğitim konusunda öyle bir dertleri yoktu. Onların birinci temel dayanı hayatta kalmaktı. Onların bize eğitim anlamında bir şey verme şansı yoktu. Şimdi biz de öyle bir ailede büyüdük. Gazi Osman Paşa'da büyüdük. Hele hele futbolcu olunca zaten sistem seni tamamen hayatta kalmaya, para kazanmaya itiyor. Kimsenin

0: eğitimle ilgili bir derdi yok ki, keşke olsaydı ama maalesef öyle oluyor. Ama bittikten sonra biraz dert etmeye başlıyorsun çünkü 30 yaşındasın, hayat yeni başlıyor yani. Bir şeyleri sorgulamaya başlıyorsun, araştırmaya başlıyorsun. Yoksa biz de bir şeyin mezunu falan değiliz ama dert ettiğin zaman, en azından o konuda uzmanlarla zaman geçirdiğin zaman, sorguladığın zaman bir adım da olsa gelişebiliyorsun, bıraktığın yerde kalmıyorsun. Yani İsmail Hoca ile ilgili aslında çaba sarf edip gelişmeyen birine de bir itirazım yok. Çaba sarf eder, gelişmez. Öz eleştiri yapar, gelişmez. Ondaki problem direkt kalkan oluşturuyor. Yani aslında normal sorulan soruyu da bir saldırı olarak algılıyor. Bak, bunu İsmail Hoca yapıyor. Aslında şu an ekibinde birinci yardımcısı neydi Kalk. Geçtim? Özür dilerim. Geçtiğimiz sezonki yardımcısı.
1: Son Fenerbahçe dönemi.
0: Geçen sene de sürekli yardımcı olan
2: Zeki Murat Göle.
0: Zeki Murat Göle. Şimdi Zeki Murat Göle'ye de aslında geçen sene şahane bir soru soruldu. Dedi ki abimiz, ya niye Fenerbahçe şampiyonu olamıyor? Ya o cevabı şöyle verdi. Aslında temelde herkesin şey, ne yani ben mi yapmıyorum? Ya değil de 12 sene oradasın ya, sen de sahanın kenarındasın. En iyi sen anlatacaksın ya. Ayrıca 12 sene şampiyon olmuyorsa Fenerbahçe, 12 senedir kulübedeysen tabii ki sen de sorumlusun.
2: Tabii
0: yani.
2: Ki.
0: Şimdi kimse sorumluluk almak istemiyor hocam. Kimse kendiyle ilgili öz eleştiri yapmak istemiyor. Yapmış olsa o gün Olympiakos maçını hem de itiraf da edebilir. Hiç de sorun yok. Gelişirdi ayrıca. Fenerbahçe taraftarı da anlar bunu. Ama öyle bir durum var. Ben olsam İsmail Hoca'nın yerinde bazen düşünüyorum. Hani empati kuruyorum. Ya ifade edemiyorum kendimi. Ben İsmail Hoca'nın mesela teknik anlamda donanıma sahip olmadığını söylemiyorum. %100 donanıma sahip biri ama herkes o bilgisini, birikimini sağlıklı ifade edemeyebilir yani. Ve milyonlarca insanı temsil ediyorsun. Orada şöyle bir şey söyleyebilirdim. Ya başkanım, şimdi benim ağzımdan çıkan her söz sizi de ister istemez zor durumda bırakabiliyor. Oyuncuyla da iletişimi bozabiliyor. Aslında ben onu söylemek istemedim ama. Ya bu kaydı da biz buraya getirdik. Bu da çok önemli kulüplerde oynamış. Sonuçta kulübü temsil eden de uluslararası organizasyonda da olabilir. Ya biz böyle, ben ona ifade edeyim oyun anlamında bir şey. Biz böyle bir beraber bu işi götürme adına. Yani bazen kayıt gelsin burada uluslararası organizasyonda. Ben de bu konuyla ilgili. Bu sizi küçültmez, hatta bence faydası da olur yani. Bunda hani sen yetersizsin, sen yapma değil. Çok uzmansındır bir konuda. Ben bazen bir yazarları okuyorum hocam, köşe yazılarını okuyorum. Ya inanılmaz etkileniyorum ama bir dinliyorum ya, yazıyı okudum adam mı, bambaşka bir adam şey. İnanamıyorum yani. Ya ifade yani herkesin çok rahat,
2: şey
0: evet çok başka
2: bir şey. Demin de verdiğim örnek yani iki sene evvelki başkan ve de takım patronunun modellerine baktığın zaman, işte Jose Mourinho'nun maçtan sonra senin sorduğun değil, o kendi cevabı verdiği zaman o verdiği cevapla seni ikna ediyor mesela. Ya aynen. Onda da böyle bir özellik var. Ha, sahanın içerisinde işte çok farklıydı. Yani ben de şahsen keşke dedim Roma kitabını okumuş oldum, Jose Mourinho gibi kalsaymış da burada karşımıza gelmeseymiş dediğim şöyle bir zamanlar da oldu.
1: Durum var bence. Kaybetme kültürü kulüpler için tabii ki kabul edilemez ama kişi dönüştürebilirse kazançtır. Yani kaybettikten sonra, yani İsmail Hoca da kaybetti. 99 golle kaybetti. 99 puanla kaybetti. Ama bugünkü basın toplantılarına hani baktığımda hocanın onu dönüştüremediğini görüyorum.
2: Enerjim, ben sana bir şey söyleyeyim bak. Ben İsmail Kartal'ı, biz ben takım kaptanı yaptığımız dönemde bizim Fenerbahçe takımının içerisindeki olan bir futbolcu kardeşimizden bahsediyoruz öncelikle.
1: İsmail Kartal 130 devamlı maç oynamışsınız, ben baktım beraber.
2: Öyle mi? Ben yok bilmiyordum. Yani ona ne kadar oynadığımı bilmiyordum ama gelişini ve de Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadığımızı biliyorum tabii ki. İsmail Kartal baskı altında olmaktan böyle nasıl söyleyeyim, ondan biraz da böyle bir şey alan bir oyuncu. Yani o baskıyla oynamaktan keyif alır. Mesela özellikle büyük maçlardan evvel işte ya kaptan şöyle bir şuram ağrıyor, işte ya akşam da iyi uyuyamadım falan, böyle hep şeyi vardır, böyle bir bahanesi, bir şey vardır, bir ilgi ister.
1: Ama ya sahibi insan, çıkar diyorsun.
2: Abi sahibi çıkar ya, bir gider gelir yani müthiş top oynar. Şimdi İsmail Kartal'ı da bu teknik adam tarafına geldiği zaman baskı altında çok, bir kere İsmail Kartal camianın bir baskısı var. 4 kere gelmiş yine abi. Bir de 4 kere gelen, şöyle bir bakalım, Fatih Terim'den başka dünyada aynı göreve gelen başka bir teknik adam yok.
3: Şampiyonluk yok.
2: Şampiyonluk yok. Şampiyonluk olmamış. Bir şey olmamış ama oradasın. Tabii ki 99 gol, 99 puan, biz de çok parlatıyoruz onu. Haklısın. Doğru kaba, yani doğru söylüyorsun ama 4 sene şampiyon olmuş gelen bir Fatih Terim'in 4. gelmesi çok doğal ve o da tektir büyük bir ihtimalle. Ama senin 4. defa geldiğinde senin tipinde gelen başka bir model yok yani. Dolayısıyla bu baskı büyük bir baskı. Fenerbahçe'yi şampiyon yap baskısı. Bir sene geldin şampiyon yapacaksın. Bak yani anlatabiliyor muyum? Yani tırnak içinde şampiyon yapacaksın baskısı. Bir de bu baskı altındayken bu olayı idare edebilme, sek ve idarede kolay bir şey değil. Yabancı diyor, yabancı kimse mesela sormadan mesela diyor ki yabancı işte diyor bizi diyor değişecek diye bekliyoruz filan diyor mesela. Takılmış mesela oraya, anlatabiliyor muyum? İkincisi, şimdi sen diyorsun ki mesela basın toplantısı yapıyorsun. Siz sormadan ben söyleyeyim diyor. Olympiakos'ta böyleydi diyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani sen işte buralara girme, gerek yok. Sen hiç onlara girmeden bugünü anlat. Ne soruyorsa ona istediğin gibi yönlendirerek cevap ver. Ondan sonra da sen basın toplantısının bugünün Fenerbahçe'si ve geleceğiyle ilgili bitir git. Şimdi sen hep onu da soracaktınız. İşte kurun içi vardı mesela. İşte o olmadı. Ya anlatabiliyor muyum? Hep takılı kalmış.
0: Aslında İsmail Hoca var ya, yorumcular için yani konuşmayı çünkü bir sürü şey çıkartabilirsin.
2: Çıkartırsın
0: aslında.
2: Çok çıkartırsın.
0: Çünkü teknik anlamda da çıkartırsın.
1: Çok manşet var.
0: Çok çıkartırsın. Çok çıkartırsın. Aslında yorumcunun da çok fazla talep ettiği teknik direktör davranış. Çünkü çok konuşacak şey var.
2: Ama işte Jose Mourinho'ya sorduğu zaman da oradan alıyor. Buradan bu cepten çıkarıyor onu sana. Buyurun bu daha iyi diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Sana oradan sorduğu sorunun karşılığını başka bir taraftan süsleyerek öyle güzel anlatıyor.
0: Ya bir de hocam
2: tamam
0: artık
2: deyip başka bir soruya
0: geçiyorsun. Teknik direktörlük yani hele son zamanlarda artık tek başına teknik taktik anlatmanın
2: kesinlikle
0: çok ötesi. Evet. Yani ya hayata dair bir şeyler anlatman lazım.
2: İbrahim'ciğim destek alacaksın. Günümüzde çok görmüyor musun Allah aşkına? Yani bir futbolcunun, geçen bir arkadaşımın oğlu Almanya'daki üst düzey bu futbolcu scout işte veri tabanla ilgili müthiş bir yazılımlarla ilgili bir şeyler anlattı. Yani ben de anlayabildiğim kadarını anladım, anlatabiliyor muyum? Ya bir futbolcuyu yani data üzerinden bulup seyretmek nasıl seyredilir? Futbolcu ne seyrediyoruz değil mi biz mesela? Ya ama iyi oynadı ya, vay nasıl gidiyor falan. Öyle değil ki abi işler. Artık öyle değil. Baskı altında ne yapıyor? Güçlüye ne yapıyor? Güçsüze ne yapıyor? Hava güneşken ne yapıyor? Sıcak soğukken ne yapıyor? Ne bileyim sen işte 3-5-2'nin neresinde oynarken daha iyi? Kaç kere çıktın? Kaç kere geldin? Kaç sprint attın? O kadar çok veri var ki. Ha burada günümüzdeki tabii ki bu Leo veyahut da işte Salah'la Osimhen'le ilgili değil. Ama bir oyuncuyu alırken de bunun bile icabında sen bütün verilerini al. Biz Osimhen diyoruz da ama bak onun da bir sürü buralarında da eksik var. Şu var. Mesela bir kulübü alıp olduğu gibi bütün bunun analizini yaparak sana bir data, bir bilgi veriyor. Ve bakın diyor burada bunlar var, bunlar var, şunlar var. Bir sürü şeyleri anlatabiliyor. Yani söylemek istediğim, yani futbol artık çok başka yerlere evriliyor. Yok işte biz oynamıştık diye şu kadar sene falan geçti. Oralar tamam, güzel bir deneyim.
0: Murat Göle'yi gösteriyordu tam olarak. Taktik tahtası elinde bir şey söylüyordu sahaya. Şimdi sen nasıl sorumlu olmasın oradaki başarılı? Başarı neyse tabii. Başarıda da paysın, başarısızlıkta da. Ya benim elimde o taktik tahtası olacak. Ben oyuncuya bir şey söyleyeceğim ve oradan giden bir teknik direktörden sonra konunun benimle bilgisi yok diyeceğim ve yeni sezonda yine o bir organizasyonu. Ben mesela idareci olsam, hatta burada hoca ile ilgili de şöyle bir hadise var. Hoca muhtemelen yalnız kaldığında şunu da düşünebilir. Ben burada konunun benimle alakalı olmadığını söyledim. Bir sene sonra ben yine bu işin parçasındayım. Yani başarısızlıkta zaten ben almam. Başarı da alabilirim. Oradaki o fotoğrafı göstersem o taktik anlamında benim de payım var dersin. Bizim hocam yine temel sorunlarımızdan biri, biz oyuncu yetiştiremiyoruz. Özellikle yerli teknik direktörler, ama yine aynı noktaya gidiyor. Sergen Yalçın ne dedi geçen sene? Ben oyuncuya dedi, nerede çalım atması öğretirsin, nasıl öğretemezsin ya? Öğretirsin. Sen oyuncuya ben öğretmem dersen, Cengiz Ünder'in geleceğine talip olursan ondan sonra problem şeydeymiş gibi gösterirsin. Değil, sende teknik olarak dokunacağım. Bu ülkede oyuncu yetişmiyor ya. Bu normal bir hadise değil ya. Ben Gazi Osman Paşa altyapısında yetiştim. Her sene Süper Lig'e 1-2 oyuncu gidiyor. İşte rahmetli Sedat Balkanların olduğu. Evet. Yani olabilir mi? Bu tesadüf olabilir mi? Ama işte altyapıda Alaaddin Ağoğlu, Cevat Güler, Abdullah Gegiç. Şimdi tesadüf olabilir mi? Niye? Oradan çıkıyor çünkü. O tedrisattan oyuncular yetişiyor. Niye bize geliyor Abdullah Gegiç daha 8 yaşında nasıl koşmamız gerektiğini gösteriyor. Parmak ucu, ayak koordinasyonu, el koordinasyonu. Şimdi altyapı hocasını izliyorum. Gidiyorum antrenmanım izleme. Oyun oynanıyor. 10 yaşında çocuk oyun oynuyor. Hocanın elinde telefon bakıyor. Gitti çocuk ya, yanlış hareket yaptı gitti. Düzeltemedin çocuğu, gitti çocuk. Şeyi falan geçiyorum artık, koşuş stilini falan.
1: Bunlar
0: yani
1: burada olurken dünyanın başka bir noktasında da Rafael Varane Como'da altyapıda kafa vurmayı yasaklıyor mesela. oyuncuların gelişimi açısından yani o daha ona, geniş konu ama
2: şey de galiba bir üst düzey UEFA'da falan da galiba çocukların ufak yaş gruplarında kafa vurmasını falan
1: şöyle hocam beyin hücrelerinin azal

0: almaması için o kafa darbelerinden sonra alınan bir karar yani, kısaca evet, öyle söyleyeyim ben.
1: Oynama, topu kaldırma diyor. Yani yerden oynadı, oynayabilirsin yani, yerden evet, diyor yani. Gayet de sağlıklı bir şey düşündüğünde zaten, aslında topu yere indir, topu havaya kaldırmak da çok sağlıklı bir şey değildir ya.
2: Ya ben mesela şu ana kadar, gelene kadar da altyapılarda biraz da bilmiyorum sen ne düşünüyorsun, ben biraz da haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Neden biliyor musun? Yani çünkü bu altyapılarda özellikle genç oyuncu gelişim programının başındayken çok şeylerle karşılaştık ve programı yönetirken de hakikaten tesis, kaliteli eğitim, kaliteli hoca, kaliteli kişi gibi gibi bir takım şeylerle karşılaştığımızda da hakikaten üzülüyorsun ve de onlara verilen değeri gördüğün zaman da işin başka bir tarafı, başka bir boyutta öne çıkıyor. Fakat bir gerçek var. Ya bugün 2002 Dünya Şampiyonası'na giden 3. olan. Ya bunların da altyapıdan gelmedi mi abi? Bunlarda bir altyapısı var. Ve ben mesela bugün oynayan Dünya Kupası, işte bu oyun yarın öbür gün oynanacak olan Uluslar Kupası. Bu çocuklar hepsi bir altyapıdan gelmişler, yetişmişler. Ve oradan gelen çocukları ben her zaman için şunu söylerim. Ya o çocuğu altyapıya elinden tutup getiren kişiden A milli takıma kadar gelene kadar o süreç içerisinde o çorbada herkesin payı var. Kesinlikle. Herkesin payı var ama şimdi işler şöyle değişiyor. Biz maalesef bu gelişim ve değişime adapte olmakta sıkıntı çekiyoruz İbrahim'ciğim. Şimdi Fenerbahçe 1,5 plastik saha var dere ağzında. Sen de biliyorsun. Bilmiyorum. Abi o 1,5 plastik sahadan bak her şeye rağmen Arda ile Yusuf çıkmış ya. İkisinin parası 50 milyon euro kasaya girmiş Fenerbahçe'nin. E bu az bir şey mi yani? Peki yani tamam belki Filiz lisansı burası değildir ama oranın tabanından çıkıyor.
1: Kaymanıyım.
2: E 50 milyon bir para almışım mesela. E şimdi o iki tane şimdi sahi ya bir büyüyecek mi, büyümeyecek mi? Orada mı kalacak? Yani hep her dakika böyle bir şey olabilir mi? Hani söylüyorlar işte çıkmadı, etmedi. E çıktı abi iki tane işte. Arda Okuran çıktı.
1: Çıktı hocam.
2: Şimdi insanlar şunu yanlış anlıyor. Fenerbahçe'nin altyapısından çıkıp Fenerbahçe A takımında oynamak başka bir şey. Fenerbahçe'nin altyapısından çıkıp liglerde oynamak başka bir
1: Eskiden
2: şey.
1: Eskiden çok fazla vardı hocam.
2: Çok yani. Var.
1: Fener'de hocam oynayamıyorsun ama bakıyorsun Süper Lig'de birçok takımda oynuyor. Bir de hocam şu Suni Çim hadisesi de çok enteresan. Geçen gün
2: bugün kaldırırım. Bugün,
1: ya
2: bugün.
1: Beykoz benim eski takım arkadaşım Hamza davet etti bizi Beykoz'da bir sabah. Ben ilk defa gittim Beykoz tadına hocam.
2: Çok güzel.
1: Ya nefis, bak Beykoz'a girdim, gidene kadar her yer yemyeşil. Abi sahaya geldim Suni Çim. Burada Suni Çim olur mu ya? Ya evet, bırak o kendi doğanın şeyiyle yetişsin. Ya bura Suni Çim olur mu ya? Yani işin o ya, bura Suni Çim. Hiçbir yer olmaz da ora gene hiç ol. Her taraf yemyeşil. Ya Suni Çim, o çocukları mahvediyorsun Suni Çim'de yani. Bırak toprak sahada ya, oynasınlar
2: bugün
1: ya.
2: Bugün yetkili olsam hepsini kaldırırım.
1: Ya toprak yani, sahada oynasınlar.
2: Kaldırırım hepsini.
1: Vallahi şu an çocuklara aynen zarar veriyoruz o Suni Çim'lerde oynatarak yani.
2: Ya demin dediğim gibi yani işler öyle bir yere artık evriliyor ki o iklimi de değiştirmen lazım. Yani bazen hep şunu söylüyoruz yani abi bizde su çok bulanık, çok kirli ya. Her giren balık orada zehirleniyor, her giren balık orada mikrop kapıyor. Yani bu suyu iyice biraz daha temizlememiz gerektiğine inanıyorum. Tesisini. Ya işte dedim ki ya yani bu iki tane oyuncu çıkmış. Gel başka taraflara, bir sürü insanlar var. Beşiktaş mesela, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, bu gibi takımların altyapıları aslında şeyin Süper Lig'in, ikinci ligin, birinci ligin hepsi arka bahçesi.
1: Oradan, tabii,
2: arka bahçesi.
1: Aynen.
2: Ve Süper Lig ve Süper Lig'in dışındaki Anadolu takımları diyelim. Yani Süper Lig'deki Anadolu takımları, birinci lig, ikinci liglerin esas ana takımları da dört büyüklerin arka bahçesi. Evet. Tam tersi bir şey var yani.
0: Peki şimdi bugünkü maçın muhtemel 11'ine de bir bakalım isterim. Ekranına da gelsin değerli izleyenler. Şimdi şunu soracağım tabii. Asensio dediğim gibi 11'e dönebilir. Greenwood yine yedek bekleniyor ama daha fazla süre alması bekleniyor bu kez. Mason Greenwood'un. Ederson, Semedo, Şikriniar, Osterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, İrfan Can, Asensio, Kerem, Talisca. Bir sonraki turda, yani inşallah bu turu tabii Fenerbahçe geçecek. Bir sonraki turda Cem Hocam bu kadronun ne kadarının değişmesini bekliyorsun? Esas soru bu. Yani lig demiyorum, lige baktığımızda çok daha fazla değişiklik olacak bence ama muhtemel 11'de şu an ekranda.
2: Ömer şuraya verme şansımız var mı ya?
0: Yanlara da açabilirsek arkadaşlar, yorumcularımızın daha rahat görmesi açısından. Ben istersen bir daha söyleyeyim hocam sana. Levent, Osterwolde, Şikriniar, Semedo. Savunmanın önünde İsmail Guendouzi. Hücuma yakın Kerem Asensio, İrfan Can, en uçta Talisca.
2: Santrfor bölgesi çok şey yani

0: Talisca'nın belki de gideceklerin içerisinde gözüken Fred'le beraber, Fred'i saymadık mesela, bak Fred de var. Talisca'da beğenmezsin. Geçen sene 40 tane gole katkı yapmış İbrahim'ciğim. Evet. 40 gole beğenmiyorsun mesela. Şeyi santfor değil diyorsun. Ve mesela Talisca hakikaten santfor değil. Bana göre Fenerbahçe'nin şu dizilişi var ya, 4-2-3-1 değil. 4-1-4-4-6-0. Çünkü Talisca hiçbir zaman için santfor değil ki abi.
1: Talisca bu sistemde 10 numara da değil.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bu sistemde 10 numara da değil.
0: Şu andaki Talisca'nın da bana göre mevkisi tam mevcut bir şekilde söyleyemezsin, biliyor musun? Ya evet, orada diziliş olarak koymuşsun, tamam, ama sahadaki esas onun verimli olabileceği Talisca modeliyle Talisca'yı düşündüğün zaman
2: serbest rolde verimli olan bir oyuncu.
0: Tamamen
1: serbest. Öyle oynuyor zaten. Evet.
0: Tam zaten oynuyor. Aslında dediği gibi yani Talisca'nın almış olduğu rolü kendisine verilenden daha iyi biliyor. Ben diyor ki ben bunu oynarım kardeşim. Hocam sen beni oraya koyuyorsun ama diyor. Ben İbrahim'cim.
1: Kesinlikle hocam. İsmail Hoca zaten onunla maçtan sonra itiraf etti aslında. Tabii. Yani
0: sen beni oraya koyuyorsun ama diyor. Ben diyor santrafor gibi sağdan soldan gelecek ortalara kafa vuruyor falan. Öyle değil diyor. Ben diyor kendime göre oynayacağım diyor. Veya kendime göre de ben bunu çıkaracağım diyor. Ben bir golümü atarım gibi tırnak içinde ifade Talisca'nın algısı bu. Ne yaptı gene geçen maçta? İşte şeyi o çözdü.
1: Ya ben şöyle
0: çözdü abi, aldı mesela bu kadar istatistik değerlerin iyi olduğu Fenerbahçe'de ama iki tane üç tane can alıcı, işte demin anlattığımız şeylerden, rakamlardan elde ettiğimiz bilgiye göre de Fenerbahçe'nin orada tedbirli olmasını söylüyor ama burada da Fenerbahçe'nin iki tane üç tane gol atması gerekirken gene geldin sıkıştın, Talisca'nın frikine kaldı.
2: Soruyu şöyle revize edeyim. Şimdi ben bu kadrodan muhtemel 5 kuvvetle muhtemel 6 değişiklik bekliyorum playoff turuna kadar. Hadi bir sonraki turu da geçtim. Revize ediyorum soruyu. Şimdi böyle olunca da sezona hazırlanmakta ve bir istikrarı sağlamakta, oyun istikrarını sağlamakta zorlanan bir Fenerbahçe olabilir. Tabii isimlerden bağımsız çok diyemiyorum açıkçası. Çünkü yani oyuncular ne kadar sisteme adapte olacaksa o kadar erken 11'e yerleşmeleri önemli çünkü.
1: Yani senin oynatmak istediğin sistemden çok var olan oyuncuya göre bir sistem yapmak zorundasın bu bahsettiğin sistemde. Çünkü sezona başladığında bir teknik direktörün fiziksel ve taktik olarak bir oyuncuyla geçirmesi gereken bir zamana ihtiyacı var. Minimum 6-8 hafta dedik. Hadi oturdu. Ondan sonraki süreçte tekrarla devam ettirilme. Yok ki öyle bir zamanı. Ki olsa bile işte bugün saydığın başlangıçla o dediğim süreye geldiğinde bambaşka iki takım çıkıyor.
0: 8. haftanın 1. haftasıyla şimdiki hafta arasındaki yani oyuncu
2: şöyle aslında baksan. Şimdi Talisca bence bu sezon Fenerbahçe'de muhtemelen hani son 20 dakika 30 dakikalık roller üstlenecek. Yani kadronun tamamı şekillendiğinde. Çünkü Greenwood, Asensio muhtemel gelecek, sol kanat belki Leao olacak, konuşuruz. Santrafor, yani Talisca bir başlangıç oyuncusu gibi görünmüyor şu anda Fenerbahçe'de. Şimdi ama Fenerbahçe sürekli Talisca ile başlıyor. Geçen yıldan Talisca da bu şekilde devam etti. Yani yeni rolü şu an için Talisca'nın mesela bunu ölçemiyorsun nasıl
1: verim olacağını. Şöyle bir durum da var. Sabah radyodaydım. Orduna ilgili de şimdi yani benim Talisca ile ilgili görüşüm şu. Yani istatistik yanıltıyor. Yani işine yaramıyor istatistik. Atıyor eyvallah ama işine yaramıyor bu istatistik. Senin evet istatistik önemlidir ama oyunun bütünüyle onu armanlayan oyuncuya ihtiyacın var. Şimdi Osimhen'inki de istatistik ama oyunun bütününe baktığında işine yarayan bir istatistik. Takım savunması. Şimdi Talisca ile eksik oynuyorsun. Şimdi bir arkadaşımız bana mesaj atmış sabah. Diyor ki ya tamam da hocam işte o diyor şu kadar gol attı diyor, şuradaki problemini çözdü. Ben de diyorum ki o senin problemini çözmüyor. 40 mı attı? O atabileceğin 80 golün önüne geçiyor. Sen 40'la ilgileniyorsun. Bak Guardiola bir oyuncusuna attığı golden sonra ikazda bulunuyor. Bak gol atmış oyuncuya ikazda bulunuyor. Diyor ki yanlış yaptın diyor. Ve onu anlatıyor maçtan sonra. Diyor ki onun yaptığı buraya yaptığı koşu diyor evet gole sebep oldu diyor. Önemlidir tamam ama diyor. Bu yaptığı koşuyla atmamız gereken 10 golün de önüne geçmiş olabilir diyor. O yüzden oyuncuya diyor ki koşma oraya diyor sen diyor. Tamam bugün attın ama bu yanlış bir koşu diyor. Şimdi sen o istatistiği alıyorsun ya. Senin o istatistiği aldığın oyuncu o organizasyonda olmasa o gördüğün istatistiğin çok daha önünde bir oyunla karşılaşacaksın. Yani sen istatistiği bir tarafa bırak, sen oyuna talip ol. Çünkü oyun alıp seni hedefe götürecek, istatistik değil. Niye o zaman El-Nesli'yi gönderdin? O da attı, penaltısız attı. Ama bütününe baktığın zaman takım savunması yok. Sert geçen maçlar yok. Ben şimdi işimi görmüyor ki şimdi aynı şekilde İsmail Hoca'nın çaresizliğini anlayabiliyorum. Ne desin ki Talişka ile ilgili? Adamım yok diyor. Şerif'e güvenmiyor. Vedat sakat. Net santrafor istatistikte vermişler.
0: Şerif de sakat ya. Şerif de sakat.
1: Şerif'e sakat. Zaten bir de güvenmiyor hocam yani hani ki bence bir teknik direktörün asla kullanmaması gereken bir dildi o gün. Sen niye işin maliyetiyle? Şimdi bir teknik direktörüm ben. Ben bilmem ki ya Ömer'in bonservisinin Ömer yeterli mi yetersiz mi? Ben geliştirebilir miyim geliştiremez miyim? Yönetime o raporu veririm. Ya şunu diyemem. 18'i geliştiremem. 2 olsa geliştirdim olmaz yani. Sen onunla ilgilenmezsin.
2: Biraz da şöyle bizim meslekten de örnek vereceksek. Yani İbrahim Yavuz A1'in paraya ondan sonra burada yorum yapıyor. Cem Pamiroğlu B1'in paraya yorum yapıyor. Ben şimdi buna göre hani bir program yapmıyorum ki. Program yaparken bu benim aklımda bile yok yani.
1: Şimdi o yüzden
2: yani teknik adamın da yani
1: ona karışmaman gerekiyor. Şimdi de, ağzından da o söz çıktı.
2: Olmaması lazım.
1: Şimdi çıktığı için bence biraz orayla ilgili de sorun yaşıyor. Yani ben hatta hocanın yerinde olsam Talişka ile başlayacağıma Şerif'le başlardım ilk maçı.
0: İlk maç tabii.
1: En azından ben atletizm olarak yani diyorlar ya mesela hocam 1-0. Yani oyunun bütününe baktığında Şerif'le o maç 3-4 de olabilirdi. Çünkü en azından şunu bilirdim. Ya ben Gornik takımının stoperleri olsam hayatımın en rahat maçını oynarım yani.
0: Tabii.
1: Geriden topla çıkabilirim. Merkezde beni rahatsız edecek bir oyuncu yok. Yok çünkü öyle bir oyun oynayacak modeli yok oyuncunun.
0: Bir de genelde defansın merkezinde oynayan oyuncular böyle sıkışık oyunları oynamayı çok severler. He. Çünkü fizik kaliteyle bir 90'san çıktın vurdun. Evet, yakın oynuyorsun. Çünkü mesafe kat ettiğin o 15-20 metrede mesafe kat ediyorsun. Öne çıkıyorsun, geriye çıkıyorsun. Herkes sıkışık. Bir de geniş alanda değilsin. Ama önemli olan zaten bakalım şimdi Gornik takımı İleriye çıktığı zaman defansın ortasındaki merkezindeki oyuncular birebir Fenerbahçe'den biriyle kaldığı zaman nasıl olacak? Gerçi çok kalmasına da gerek yok. Çok öyle sprinter bir oyuncu da yok Fenerbahçe'de şu anda ama mesela Fenerbahçe için böyle bir sıkıntı var. Mesela Skriniar Ake olsun o Servolle daha nispeten rakip alanda oynarken o aradaki mesafeyi kapatıp rakibe yakın oynayabiliyor. Skriniar'ın şöyle bir deposu var bana göre. Fenerbahçe rakip alanda oynarken rakibine çok yakın oynamıyor. Geri kaçıyor. Geri kaçtığın zaman bütün iş bitti abi. O mesafe bir açıldı şimdi. İki kere, üç kere biz devrede olursa orta saha nasıl gidecek, gelecek? Kaç kere gidecek? 60 metre, 70 metreyi. Şimdi sen yakalanmışsın. Adam seni yakalamış. Geniş alandasın. Geri kaçıyorsun. Geri kaçarken Fenerbahçe'nin orta sahasında geri geliyor. Rakip de orta sahası geliyor. Hadi bir kere geldin. İki kere daha geldiği zaman 80 yani yapamazsın açıkçası. Dolayısıyla
1: şeyde de hocam başladığında da ilk maçta aslında oyunun hemen başında ya alan var ama bir tehdit yok. Yani karşılayabilir aslında.
0: Tabii kaçtı gene.
1: Hemen faul yaptı.
0: Faul yaptı. Bir tane de kaçtı bir tane.
1: Hemen faul yapıyor. Yani şeye hiç müsaade etmiyor. Alan genişler beni zor durur.
0: Yakalanma evet. Zor duruma düşmemek için faul yapıyor.
1: Yanındaki oyuncuyu da dağıtır. Tabii. Hocamın dediği gibi o takım boyu hadisesinde de çok ciddi zarar verir yani. Asensio üzerinden söylediğin için bu da önemlidir. Hani teknik direktörlerin bu oyuncuyla ilgili hazır ya da hazır değil hadisesi de şimdi %75 hazır değil dedim. Bugün oynadığı an teknik direktör olarak takıma karşı inandırıcılığını da kaybedersin. Çünkü hazır olmadığını söyledin oyuncunun.
0: %75 dedi.
1: Hazır
0: yani.
1: Değil dediğin oyuncuyu sahaya gönderdiğinde orada bir takımı idare ediyorsun, inandırıcılığını kaybedersin.
2: Şöyle olsa olur hani. Ya bir %20'lik 30'luk hazırlık dilimi kaldı. Onu da hani bir sonraki maça kadar muhtemelen üzerinden atacak deseydin bugün 11'de çıktığın
1: o kadar kısa sürede o iş olmaz yani. Hani 3-4 hafta eyvallah kabul ederim. O süreçte hazır ama bir haftada bir oyuncu kaç antrenman yapacaksın zaten yani. Tabii. Mümkün değil.
2: Hocam hemen nereye geleceksin şey yok yani. Mu? Yani şimdi hazır değil de diyebilirdi hoca. O 70-75'i oraya koymak demek onun altına hani bakın ben oynatmayacağım. Burada bir eleştiri olmasın diye çizmek demek.
1: Ya oynatacağım da
2: demek.
1: Bugün değil diyor. Ya aslında biraz kalkan yani. Oluşturuyor yani. Evet. Ama o değil yani senin ihtiyacın olan.
0: Aslında oradaki o cümleyi gene yanlış kurdu.
1: Bence de.
0: Daha oradaki diplomatik bir dille cevap vermesi gerekirdi. Yani orada hem istenilen soruya verileceğin cevapla beraber camianın ve oyuncunun da sempatisini kazanacak bir tane cümleyle konuşman lazım orada. Ya onu da İdare ederken de diyeceksin ki ya o da bizim oyuncumuz hazır olduğu zaman tabii ki oynayacak. Bizim şudur filan parlatman lazım çocuğu da. Tamam. Sen orada birdenbire kırdın mesela onu.
1: O da gitti senden tabii. Sonra. Böyle bir açıklama yaptı. Şimdi sen bunu. Mesela Bartu ile ilgili de benzer ifade. Niye hak etti çalıştı, hak etti, verdim. Şimdi bizim muhtemelen 11'de İsmail var. Ne olacak şimdi? 3 günde hak etmedi mi oluyor?
0: Kaybettim.
1: Bugünün
0: yani
1: planında Bartu ile ilgili bir oyun planladık. Bitti. Onu dediğin an, çünkü oyuncu bunu düşünüyor. Şimdi biri hak ettiği zaman o zaman diğeri hak etmemiş oluyor. Evet. Yani o dil çok önemli yani. Yani bir teknik direktör, çünkü taraftara da söylüyorsun ya, taraftar bilmiyor ki kimin neyi hak edip hak etmediğini, ya da orta sahada işte ofansif oyuncuyla ne planlandığını, ya da bilmiyor taraftar. Hak etmedi dediği an taraftarın kafada şu canlanıyor: İsmail hak etmemiş diyor. Şimdi zaten bir hazırda bir kalabalık değil mi? Yani İsmail'i orada yok etmeye çalışan. Evet. Yani bu hak etti, hak etmedi, evladım,
0: yüzde
1: bunu duyuyorum.
0: %75, %60.
1: Neyle ölçüyorsunuz evet bu 75'leri, evet 65'leri? Yani, yani evladım mesela, gurur duyuyorumu çok kullandı mesela. Gurur duyuyoruz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Yani bu çok, bak, Türk oyuncularda çok karşılığı vardı mesela. Geçmişte niye Abdurrahim Albayrak'ın olduğu takımlarda o dönem, çünkü iletişimi Türk oyuncuyla kuruyor, sever Türk oyuncu kendisine dokunan idareciyi. Ama yabancının hiç öyle bir kültürü yok ki, o kültürde büyümemiş. Şimdi yabancı sayısının fazla olduğu yerde Abdurrahim Albayrak gibi isimlere yer kalmadı. Önder Özen'e ihtiyacım var artık, çünkü anca öyle ikna edebilirsin.
3: Diplomasiye yani ihtiyacım var çünkü.
1: Bir şey söylerken altını doldurmak zorundasın. Evladım, gurur duyuyoruzun yok bir karşılığı ya.
0: Bir de kadrolar o kadar çabuk değişiyor ki İbrahim, senin iki sene evvel yapmış olduğun kadrodan kimse yok burada. Skriniar, Semedo, Osterwolde, işte Osterwolde çıkaralım, Guendouzi, ondan sonra Asensio, Kerem, Grimut, işte Vedat Muriç. Bunlara sen kendini anlatıp ifade edip ikna etmen lazım.
1: Kesinlikle.
0: Yani hem sahada hem de sek ve idarede. Bunu çok iyi yapması lazım. Bunları hem takıma yaparken de seyirciye de şunu geçirmen lazım: ben bu takıma hakimim, bu takım bizim istediğimiz gibi olacak, bizim istediğimiz gibi de oynayacak, Fenerbahçe'nin istediği, arzu ettiği şekilde de oynayacak.
3: Peki. Ya.
1: Tam dakika.
3: Hocam kreşandaya doğru gidiyordum, ben girdim araya.
1: O ara bir dakikayı
3: gördüm. Gidiyoruz, saat başında karşınızda olacağız. Türkiye'nin

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Spor Radyo.
4: Bir reklam.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. Spor Radyo.
2: Reklam.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası

0: böyle bir dünya var.
1: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
0: dünya katılım var.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Veya gazetede bir yazdığı zaman ne için yazdığını biliyorsun. Fakat her yazılana, çizilene cevap vererek bir tartışma ortamı veyahut da farklı bir platform yaratmak istemiyoruz. Bizim yapacağımız şey belli. Biz planımızı, projemizi, her şeyimizi yapmışız. Bir yerden sonra evet diyebilirsiniz ki ya adam yazıyor, algı oluşturuyor. Ya şimdi 100 tane, 1000 tane bu konuda yazılan şey var. Hepsine tek tek cevap vermek yerine bizim sahada verdiğimiz cevap, buradaki sağladığımız başarı en önemlisidir. Biz kendimizden çok eminiz. Yaptığımız işten çok eminiz. Reşit Tömer kardeşim bir tespitte bulunmuş. Diyor ki Dursun Başkan'ın diplomasi tarzı yumuşak diyor. Diplomasinin zaten karakteri budur. Yani diplomasinin içinde şiddet, agresif böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Diplomasinin kendi bir üslubu var. O üslup içinde biz de işlerimizi götürüyoruz. Bu sene işin zor olduğu doğrudur. Ama bu bizim tavrımızdan kaynaklanan bir konu değil. Bu gündeme gelecek konuların rakiplerimizin nasıl tartıştığıyla, nasıl gündeme getirdikleriyle ilgili bir konudur. Dolayısıyla bizim tavrımız da zerre kadar değişik olmaz. Bizim hedefimiz bellidir. Yapacağımız işler de bellidir. Mauro Icardi için bir şey söyledi. Biz Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmeti hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. İkon oyuncularımızdan bir tanesi. Kendisinden gerekli, çünkü bir aylık dönemi gelmiştir. Burada kendisinden Galatasaray'a yakışan ve kendisinin verdiği hizmetlerin de gündem oluşturacağı bir ayrılık periyodu, bir ayrılık seremonisi planladık. Kendisine de ilettik. Kendisinin cevabını bekliyorum bu konuda. Çünkü biz bir şey, şunu dikkate almamız lazım. Galatasaray'ın başarısı, Galatasaray'ın başarı çizgisi her şeyin önünde olduğunu düşünüyorum. Hiçbir oyuncunun, hiçbir başkanın, hiçbir yönetim kurulunun Galatasaray'ın başarısının önüne geçecek bir tavrı olabileceğini düşünmüyorum. Aldığımız kararlar bu yöndedir. Icardi'nin bize verdiği hizmetlerin hiçbir zaman inkarı içinde olmadık. Her zaman da taltif ettik. Son final kısmı içinde kendisini davet ettim. İcabet etmesini bekliyorum. Vallahi Şahin Bey'e de katılıyorum. Yani genel kurullarımız yeterli çoğunlukta olmuyor. Olmasının Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Saat 5'e geldi, akşam oldu. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İnşallah Ağustos ayında da iyi tatiller diliyorum. Tekrardan enerji dolmuş.

0: bulmuş, enerji yüklemiş olarak Eylül limanında buluşmak üzere hepinize saygılar sunuyorum.
1: Sayın Başkan'a teşekkürler. Değerli üyeler, aslında bir sicil kurulundan bir katkı.

0: gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Beşiktaş yarın Danimarka'da Midtjylland'ın konuğu olacak. Beşiktaş turu geçmeyi hedefliyor tabii ki. Salah gündemin içerisinde diyelim. Aslında normalde turun daha ön planda olması lazım ama Salah transferin biraz daha ön planda olduğunu son haftalarda söyleyelim. Ama Beşiktaş tabii ki Midtjylland maçına da konsantre konuşacağız tabii ki maçı. Transferi konuşacağız. Salah için hala bir kapı aralığı var Beşiktaş'ta, onu da konuşacağız. Hocam Midtjylland maçıyla başlayalım. Yani Danimarka seferine giderken çıkarken Beşiktaş bu çok daha rahat olabilirdi aslında ilk maça baktığımızda. Yarın kolay bir maç beklemeyecek Beşiktaş'ı. Ama yine de avantaj Beşiktaş'ta. Trossard, Odokay, Endidi olmayacak isimler. Nasıl bir maç bekliyorsun? Yani şüphesiz İstanbul'dakinden daha farklı bir plan olacak, orası kesin.
1: Skordan bağımsız yorumluyum. Yani kolay değildir. Yeni bir teknik direktörün çok kısa sürede ki çok uzun zamandır çok başarısız olmuş bir takımda ve çok sabırsız bir camiada planlamayı bu kadar sağlıklı yapması ve mümkün olduğunca oyunun içerisinde kalmaya çalışması, ki maç sonu açıklamasını da dinledim. O da çok değerliydi. Eksikler üzerinden çok fazla şey anlattı. Yani skora aldanıp çok farklı şey de söyleyebilirdi. 5 olabilirdi, 3 olabilirdi, çok kaçırdık gibi söylemler de.
0: Evet.
1: O daha çok eksikler üzerinden anlattı. Çünkü sizi hedefe götürecek o eksik taraflarınızı halletmek. Zaten o işin iyi tarafıyla ilgili. Ya o gün taraftarın hoşuna gider o söylemler ama size bir faydası olmaz. Şimdi teknik anlamda geldiği günden beri bu kadar sağlıklı iyi ifadeler söyleyen biriyle alakalı, ki geçmişte yaptıkları da çok değerliydi. Ben Beşiktaş'tan bu sene çok umutluyum. Yani evet, rakip 10 kişiydi ama oyunun bütününe baktığımda çok böyle derli toplu bir takım izledim. Çok uzun zamandır bu kadar organize bir takım izlememiştim. Yani evet, eksikler var işin savunma kısmıyla. Hatta o Nubel'in son dakika çıkardığı karşı karşıya olan pozisyonda aslında merkez pozisyondaki, stoper pozisyondaki oyuncuların asla duygularına yenilip oraya gitmemesi gerektiğini de anlatan o kadar güzel bir ders niteliğinde bir pozisyon ki, yine devamında aslında Kartal'ın eğer sizin merkezde olduğunuz pozisyonda stoperdeki oyuncu öne çıkarsa, sizin aslında orada bir stoper olacağınız, oyuncuyu takip etmeniz gerektiği, oyuna dalmamanız gerektiği, topa bakmamanız gerektiğini anlatan bir pozisyondu. Yani ben teknik direktör davranışlarının çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Onların, yani sağlıklı zihnin, teknik anlamda donanımda birinin idare edeceği takımın gelişiminin çok iyi olacağını düşünüyorum. Ve İtalyan'a da bu anlamda çok beğendiğim teknik direktör. İşin idari tarafıyla alakalı Önder Özen'in varlığının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hatta dün değil, evvelsi gün değil mi? Dün mü oldu o açıklama?
2: Evvelsi
1: gün. Yani Serdar Adalı o açıklamayı yapmış olsaydı değil mi, çok acayip bir şey çıkabilirdi. Çünkü teknik anlamda dokunuş Önder Hoca gibi yapamayabilirdi. O yüzden sportif direktörlük pozisyondaki insanların işte hem lisansı olması hem teknik bilgisi olmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. O süreci en azından taraftarı anlatma kısmında çok başarılı buldum. Ben Beşiktaş'tan bu sene çok umutluyum. Yani evet, oyuncu kalitesi anlamında o organizasyonu daha yukarı çıkartacak kalitede oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Net bunu söyleyebiliriz. Eğer o oyuncuları kısa sürede Beşiktaş kadrosuna katarsa, ben Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da bu sene önünde olduğunu düşünüyorum, önünde görüyorum.
0: Planlama olarak.
1: Ya bu
0: mı, kadro olarak mı?
1: Yok ya, bu planlama 1-2 oyuncu dokunuşuyla beraber Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de önünde bitirir düşüncesindeyim ben.
0: Cem hocam, Midtjylland maçını bir konuşalım. Dediğim gibi oradan Salah'la birlikte transfer turuna çıkacağız.
2: Ya ben açıkçası İbrahim dediklerine katılıyorum. Yani Önder Özen'le beraber gelişen bir futbol aklı ve ortaya koymuş oldukları bir futbol yapılanmasındaki İtalyano ile beraber sahadaki yansımaları çok olumlu. Yani ben bir futbol adamı olarak açıkçası çok her şeyin doğru yapıldığının ikna edilmiş şeklindeyim. Çünkü buradaki seçilen oyuncular, gidilen oyuncular, Salah'ı sonra ayrıca konuşuruz tabii ama bakıldığında da daha planlı, o doğru planlamayı da sahaya doğru bir planlı organize olmuş bir oyunla yavaş yavaş çıktığını görüyoruz. Ama tabii ki bakıldığında da yani kaleden başlayarak Nübel'le beraber Beşiktaş'ın orta sahası, defansın merkezi, o yapı, hani oradaki ana plandaki oyuncuların bütün o ortaya çıkartmış olduğu bir planın içerisinde dahilinde iyi oynadığını düşünüyorum ama ben defansın merkezine takılmış vaziyetteyim. Yani orada büyük bir problem var. Defansın merkezindeki mesela işte geriye düşmüş bir Beşiktaş'ta iki tane üç tane çok net bir pozisyondan yararlanamadık ki rakip hakikaten saçını başını yoldu. Son anda bir dokunuş, son anda bir Nübel'in dokunuşu, son anda bir sağ tarafta girilen Murillo'nun girmiş olduğu bir kademedeki bir kaymada yani puanı almaması işlem bile değildi. Ama oyunun geneline baktığın zaman size ileride ufuk ve de ışık vadeden bir yapılanma olduğunu görüyor. Siz de bunu basın toplantılarında işte Önder Özen'in konuşmalarını demin de ifade ettik. İtalyanoyla olan birlikteliği, beraberliği, futbol aklının ortak hareket etmesi bence Beşiktaş adına daha dediği gibi İbrahim'in de Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a karşı daha böyle önde olduklarını söyleyebiliriz. En azından şu var, Beşiktaş'ta bir teknik adam bir planı oyunu, yani Beşiktaş'ın teknik gözde
0: bir plan görülüyor.
2: Bu önemli. Ben açıkçası işte Trossard ve sağ tarafta eğer Salah olacaksa bunlar heyecanlandıran tabii ki transferler ama biz hep şunu da söylemek lazım. Biz tabii böyle özellikle yüksek kalibredeki oyuncuları alırken hep geçmişlerine ve de ki o kariyerlerindeki başarılarını satın alıyoruz daha çok. Yani ona itibar ediyoruz ama buraya geldikten sonraki o aynı orada oynamış olduğu o futbol iklimindeki oyunu göremeyebiliyoruz. Bazen sükutale de uğruyoruz. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani Salah konusuna yavaş yavaş değinmek de gerekirse Salah gerçekten bugün işte hakikaten herkesi heyecanlandıran bir isim. İşte Liverpool'da oynamış 400 küsür maç atmış olduğu goller, asistler, şampiyonluklar çok değerli bir kariyere sahip.
0: Salah'a geçmeden hocam minik bir

0: virgül Michelin'le ilgili şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Mike Thulberg, Michelin hocası ilk maçtan sonra dedi ki ben dedi çok fazla maça çıktım Michelin'le Avrupa'da ama hiçbir maçta iki farklı mağlup olmadım dedi. Yani bence bunu diyen ve bunun bilincinde olan bir teknik adamın ikinci maç planından biraz korkabiliriz açıkçası. Ben açıkçası. Ya da çekinebiliriz. Korkma demeyeyim de.
1: Ben açıkçası yani, bir şey yaparım. Zaten. Evet, evet, yani, evet. Onu söyledi zaten.
0: Ya iki maçı da planlayan bir teknik adam. Yani tamam her teknik adam mutlaka iki maçı planlıyordur da. Yani maç planlamasına daha hassasiyetle hani özen gösteren
2: elinde
0: bir teknik
2: var,
0: adam
2: denemiş
0: olduğunu
2: yani.
0: Söylemek.
2: Bir önceki sene bir kere kaybetmişti.
0: Tabii tabii. Yani.
1: Son, bir şey de önemli.
0: Danimarka Ligi'nde de iki gol yediler. Sondar Skyche maçında çok pozisyon verdiler. Beşiktaş'a çok pozisyon verdiler. Evet. Tek gol yediler. Yani bu sene çok ciddi savunma problemleriyle boğuşan bir Michelin var. Yani kabul Beşiktaş'ın da savunması belki alarm veriyor tandem için. Ama Michelin'de çok ciddi bir sıkıntı da savunma anlamında.
1: Ya sıkıntı da ama mesela şöyle bir mukayese yapalım. Yani Gornik-Fenerbahçe maçıyla, Fenerbahçe-Gornik maçıyla Beşiktaş-Midland maçına baktığında Gornik takımı 1-0'a yetti bana bu kadar 1-0'la ben ikinci maçta çözerim anlayışındaki sahadaki duruşuyla.
0: İki takımın arasında çok fark var.
1: Midland'ın bakıldığında eksik olmasına rağmen Beşiktaş'a çok tehdit etti mesela. Çok tehdit etti. Yani
0: Gornik Şampiyonlar Ligi elemesinde oynuyor ama Michelin bence Gornik'ten çok daha iyi bir takım.
1: Ama Michelin'in evet, saha içerisindeki planlaması ve Beşiktaş'a göstermiş olduğu tehdidi Gornik takımı Fenerbahçe'ye gösteremedi.
0: %100.
1: Ve bu yüzden de ben Beşiktaş'ın ama net bir skorla elde etmesinin daha doğru olacağını söylememiz lazım. Çünkü siz bu kadar içeride oynadığınız tehdit eden bir oyununuz varsa artık Michelin'de da böyle yakalamışsanız bir kişi eksik yakalamışsanız 2-0 net 3-0 net veyahut da ikinci maça net bir skorla gitmemeniz işten bile değildi. Ama Beşiktaş maçının Beşiktaş'la oynayacağı maç ortada bir maç gibi görünse de zor bir maç olacak Beşiktaş açısından onu söylemek lazım.
2: Bir kere Beşiktaş'ın %100 oyuna talip olması lazım. Kesinlikle. Skoru bir tarafa bırakıp yani 1-0 öndeyiz bunu koruyalım düşüncesi Beşiktaş'a hata yaptırır ya. Tamamen oyuna talip olacak yani oynamaya talip olacak çünkü başka türlü o problemi orada halledemez yani. Beşiktaş'ın bence önce yapması gereken durumu hocamla aynı fikirdeyim. Beşiktaş'ın bir kere savunmanın merkeziyle ilgili çok ciddi sorunu var. Yani hele hele Agbadu yani son zamanlarda yani bonservis ve oyuncu kalitesi hepsini bir araya getirdiğimde ya korkunç hayal kırıklığı.
0: Fiyat performans olarak
2: korkunç hayal kırıklığı. Ya canlı izlediğinizde onu o kadar net görüyorsunuz ki ben hayatımda bu kadar dağılan, bu kadar duygularına savruk bir stoper görmedim. Yani nasıl kim ikna oldu bu paralara? Bu oyuncunun gelişimine geleceğine talip oldu. Şimdi diyorlar ki mesela ya onun en büyük sorunu yanındaki oyuncu. Ya bence yanılacaklar. Onun yanın getirecekler oyuncuyu da Agbadu bozar yani. Bozar yanındakini de bozar yani. Biz hocamla beraber oynuyoruz yan yana. Hocam istediği kadar deneyimli olsun. Ben onu bozarım. Merkezden gittiğim an onun da dengesini bozarım. Alan adam derken
1: pozisyonu bir kaybettiği
2: gitti.
1: Zaman yıkarsın.
2: Yanındakini de gider.
0: Daha önce konuşmadık yayından önce ama hani birebir aynı görüşteyim hatta birkaç yayın önce söyledim. Yani Agbadu'nun yanına Beşiktaş birisini arıyorsa eğer o gelecek oyuncu da kim olursa olsun Agbadu'dan etkilenecektir dedim umutsuz
2: yani,
0: anlamda.
2: Bozmama şansı.
1: Aslında bazen de İbrahim şey yapmak lazım. Bir tane ikili bulacaksın iyi bir ikili. Alıp getirip koyacaksın. Yani, yani daha en mantıklı çözüm. Hiç olmaz. Yani
2: mesela bonservisle ilgili bir şey söyle. 18 mi verdi Beşiktaş? Yani ya ona falan talibiniz varsa verin gitsin. Çünkü bu size çok büyük zarar verecek yani. Hani bunun üzerine oyunu inşa edersen yanındakini de bozar. Sezonu sana kaybettirebilir. Hocam, orası çok önemli.
0: Bence Beşiktaş'ın daha üzülmesi gereken konu. Eğer Lukumi transferi olmazsa bu arada Çabo'da, Pereira'da bence gayet hani iyi isimler. Konuşuruz az sonra ama 18 verip de devre arasında Agbadu ısrarında olmasaydın bugün vereceğin bonservisin üzerine zaten o parayı ekleyip Lukumi'yi çok rahatlıkla buraya indirebilirdin.
1: Tabii.
2: İnanılmaz ya işte
1: ama
2: şey.
1: O zaman da işte şey yoktu. Önder Özen futbol aklı yoktu mesela.
2: %100 hocam. Bir de hocam şöyle bir durum var. Şimdi Sergen Hoca ayrılma kararını o verdi değil mi? Yani orayı doğru yorumlayayım yani. Ben taraftarın tepkisinden gibi, evet. Yokum dedi. Şimdi yine bizim Türk teknik direktörlere bir eleştiri olsun. Ki o kulübün efsanesi olmuş biri. Şimdi 30 bin kişi seni statta imza törenine geldiğinde ne işi var bu kadar insanın demiyorsun yani değil mi? Normal olarak demen lazım ya yani bir insanın ya beni görmek için 30 bin kişinin oraya gelme delirmiş olması lazım ama sana verdiği değeri gösteriyor. Ama işler kötü gittiğinde aynı insanların gösterdiği tepkiden rahatsız oluyorsun. hayatta o da var değil mi hocam yani? Tabii. Öteki de var.

0: oyun yoksa. Şimdi diğer hadise, yine başkan giderken dedi ki hoca maaşını bıraktı dedi. 18 milyon euro kaç maaş eder? O aldırdı sonuçta. Yok, gitti hoca bak.
1: Çok maaş eder.
0: Şimdi öyle bir maaş bırakmayla olmuyor. Giderken bak kaç tane enkaz bıraktın şimdi. O eğer sistemde Akbatu'yu kullanamazsa Beşiktaş, ya da kullanmak zorunda kaldı, bozdu yanındaki oyunu. Bu güzelim sistem merkezden bozulursa ne olacak yani? Öyle maaş bırakmayla olmuyor. Ya bu işe talip olun. Ben bu işi çözeceğim. Hani biraz önce anlattığımız var ya, hani uzak doğuda yetişen 5 sene o şey vermez, filizi vermez ama bilirsin 5. senenin sonunda 30 metre olacak. Varsa öyle bir hazırlığın tamam. Ama buraya geliyorsun, ben kulübün efsanesiyim, beni taraftar getirdi, taraftar gönderdiyle bu iş olmaz yani. Yani Sergen Yalçın özelinde bütün teknik direktörlere böyle mesaj olsun. Yok öyle bir şey. Şimdi bu kadar paralar az buz paralar değil, yazık günah yani. Burası sizin öyle hani duygusal anlamda çöküp ya da zirveye çıkacağınız yerler değil. Teknik direktörlükte onu idare etmek değil mi yani? Sizin o donanımınız, değil mi? Deneyiminiz var. Futbolcuları hadi anlıyoruz ki onlar da yapmaması lazım. Yenilebiliyor duygusuna. E sen şimdi hem yaş hem deneyim. Olur mu öyle taraftar bana git dedi, kızdım gittim. E giderken yapabiliyor muyuz mesela, Akbatu'nun maliyetinde düşebiliyor muyuz senin? Yok.
1: O zaman olmaz çok öyle. Zarara gider.
0: Ama
1: hocam,
0: şimdi öyle olmuyor yani.
1: Şimdi stoperlerden konuşmuşken stoper transferiyle ilgili gelişmelere bir bakalım Beşiktaş'ta. Pereira ve Çabo ismi gündemde Beşiktaş'ta. Pereira, Flamengo 12 milyon euroluk bir talebi var. Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk bir teklif var. Belki fark burada çok değil ama Pereira'nın ayrılmasını istemiyor Flamengo ve maaşına oyuncunun zam yapmak istiyor. Oyuncu yıllardır Flamengo'da oynuyor. Yani bu anlamda oradan çıkarıp getirmek çok kolay olmayabilir tabii ki. Brezilya dışına da çıkmamış bir oyuncu. Yani çok ufak bir MLS macerası oldu Orlando'da. Onun dışında hep Brezilya'da oynadı. Çabo Beşiktaş'ın görüşmelerde bulunduğu isim. Çabo da Stuttgart'tan Nübel'le takım arkadaşı. İtalyano'nun Spezia'dan eski öğrencisi. Şimdi Pereira mı olur, Çabo mu olur bilmiyorum ama ben burada şöyle önemli bir planlama görüyorum. Beşiktaş taraftarının da bunu göreceğini ve bu anlamda kim gelirse gelsin ikna olacağını düşünüyorum. Şimdi Pereira gelirse muhtemelen Calo ile oynayacak. Çünkü İtalyano'nun Calo'ya daha sıcak olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi Brezilyalı, diğeri Portekizli, zaten aynı dili konuşuyorlar. Yani tandemde bir birlik, dil birliği sağlamış olacaksın. Çabo gelirse Nübel'le takım arkadaşı, 5 dil birden biliyor Çabo. Yani sahanın dışında da gelişime açık bir isim her zaman başka alanlarda. Hem Nübel'le oynama alışkanlığı olacak, hem de solunda muhtemelen Ouattara oynayacağı için, o da Fransız bir oyuncu. Yani dil olarak da sorun çekmeyecek ve dediğim gibi geçen yıldan beraber çok iyi maçlar çıkarttı. Nübel'le birlikte oynamış olacak. Yani bu anlamda da ben Beşiktaş'ın Pereira hamlesi de yapsa, Çabo hamlesi de yapsa oraya doğru bir hamle yapacağını düşünüyorum.
2: Ya Ömer, senin dediklerinin hepsine katılıyorum ama ben mesela teknik adamların her zaman mesela futbolcuların ellerinde bir futbolcu yelpazesinin olmasının gerektiğine inananlardanım. Yani teknik adamların oraya bir oyuncu monte edeceği zaman muhakkak ki onların portföyündeki bir oyuncuları vardır veyahut da bildikleri oyuncular vardır. Ben teknik direktörün İtalyano'nun nezdindeki kafasındaki o teknik direktörün oradaki o bölgedeki o omurgayı hakikaten iyi bir oluşur. Şu anda bakıldığında orada Beşiktaş'ın omurgasında ciddi bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. Ve bunun da teknik direktör İtalyano tarafından yapılmasından yana. Muhakkak ki portföyündeki oyunculardan birinin ve onun ikna olacağı oyunculara ben her zaman için daha sıcak bakarım açıkçası. Tabii ki Önder Hoca'nın da burada futbol aklı önemli. Bir kere ben Önder Hoca ile İtalyano'nun o beraber futbol dili birlikteliğine inanıyorum ve beni o konuşmaları ikna ediyor açıkçası. Bu önemli bence bir futbol takımı açısından. Bu saydığın isimlere geldiğin zaman da evet, bakıldığında çok inceleyip sık dokunduğunda birbirleriyle çok hakikaten oturan bir omurgayı teşkil edebilecek isimlere çok önemli şeyler söylüyorsun ama ben İtalyano'nun her onay verdiği, Önder Hoca'nın her onay verdiği o şeye ikna olurum. Çünkü neticede bunların hepsinin kararını onlar veriyor. Biz geldiği zaman geldikten sonraki performansları değerlendirerek Beşiktaş'a nasıl bir katkı sağlıyor? Beşiktaş'ın omurgasını kalecisinden başlayıp santrafor bölgesine kadar gider, o omurgayı hakikaten teşkil edebilecek mi? Çünkü bugüne kadar gördük ki Beşiktaş'ın hakikaten omurgasında belki de onlarca stoper alındı. Hala da sakatlıkları olanlar, hala da orada forma bulamayanlar var. Bugün gelinen itibarla bakıldığında da Calo ile Emirhan ikilisi

0: devre arasındaki işte verilen 18 milyon euro diyorsun abi, devre arasındaki verilen, yani devre arasında belki de bu kadar çok para verilen nadir oyunculardan bir tanesidir. 18 milyon net bir para vermek kolay bir şey değil. Ve bu oyuncudan hala şey istifade edememişsin mesela. İstifade edemiyorsun ve senin takımında orada yara açıyor. Sana hem ekonomik olarak yara açıyor, hem de oyun olarak da sana bir şey koymamış. Dolayısıyla ben teknik adamım ve de futbol aklı Önder Özen'in beraber karar verdikleri orada ikiliye her zaman için sıcak bakarım.
1: Hocam senden de bir savunma takviyesiyle ilgili değerlendirme alayım. Sonrasında Salah transferiyle ilgili yine yeni gelişmeler olabilir, ona geçeceğiz zaten.
2: Ya kolay değil oradaki yani çünkü yani Agbad üzerinden anlattık, en yüksek maliyet üzerinden anlattık. Yanında gelen oyuncu ile ilgili olan hadisede sorun yaşayacak. Ben çok kısa şunu söyleyebilirim. Şimdi kulüplerin, hocam dedi ya oyuncu, teknik direktörlerin bir oyuncu hafızası olması lazım. Bence kulüplerin de oyuncu hafızası olması lazım. Mesela Önder Özen'le anlaştım. Önder Özen'le kulüp başkanı da değişse değiştirme. Önder Özen kalsın senin futbol aklın olarak. Tabii. Teknik direktörler değiştiğinde o süreçte yeni gelen teknik direktöre desin ki transfer planlamamız bu, eldeki oyuncularımız bu, böyle bir oyun oynuyoruz. Siz bu organizasyonu yukarı çıkartabilir misiniz? Bize şeyle mazeretle gelmeyin. Ben bunu şu olursa şöyle yaparım.
1: Peki. Bir virgül koyacağız hocam. Çünkü Salah için kritik bir bekleyiş var Beşiktaş'ta. Pazartesi gününe kadar yönetim Salah'a süre verdi. Oyuncunun nihai kararı vermesi bekleniyor. Menajeri Rami Abbas'la bir görüşme gerçekleştirdi Muhammed Salah. Efecan Öztaş'a da bu görüşmenin detaylarını soracağız. Efecan hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ömer Saray. Sana ve konuklar da yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler Efecan. Salah'la Rami Abbas bir görüşme gerçekleştirdi ve hala Beşiktaş için, Salah için o teklif açık gibi görünüyor ama detaylar senden almaya başlayalım.
3: Evet, senin de söylediğin gibi Ömer Saraç, Beşiktaş Muhammed Salah cephesine son teklifini iletti ve şartlarını net şekilde ortaya koydu. Sayın Önder Özen de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında şunu ifade etmişti. Beşiktaş şu an için Muhammed Salah transferinde masadan kalktı demişti. Sayın Başkan Serdar Adalı da oyuncunun menajerine şunu ifade etti. Biz artık size son teklifimizi yaptık. Eğer gelmek isterseniz bu teklifimiz size açık. Kabul ederseniz bekliyoruz, etmezseniz artık kendi yolunuza bakabilirsiniz mesajını verdi. Salah'ın temsilcisi de bugün Beşiktaş'ın teklifini oyuncuya tüm detaylarıyla aktardı. Avrupa'dan gelen teklifler arasında da en güçlü teklifin siyah beyazlardan geldiğini belirtebiliriz. Sayın Başkan Serdar Adalı da bu transferde elinden gelen tüm fedakarlığı yaptı. Artık karar tamamen Mısırlı Yıldız ve temsilcisinde Salah'ın eşinin de İstanbul'da yaşama fikrine oldukça sıcak baktığını belirtebiliriz. Eski Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet'in de İstanbul ve Beşiktaş hakkında da olumlu bir referans verdiğini belirtelim. Salah'a burada hem Beşiktaş taraftarını, hem Beşiktaş camiasını, hem de Süper Lig'i anlatmış. İstanbul yaşam hayatını anlatmış. Mısır milli takımında da zaten çok yakın bir ilişkileri var, çok yakın arkadaşlar. Burada da Trezeguet aslında Beşiktaş için olumlu bir referans vermiş durumda. Beşiktaş'ın teklifi henüz reddedilmedi Muhammed Salah tarafından, ki Arabistan'dan oldukça iyi bir teklif aldığını belirtelim, ki Amerika'dan da iyi bir teklif almış durumda. Ama Beşiktaş hem Avrupa'da olması nedeniyle, hem Müslüman bir ülke olması sebebiyle kendisinin eşinin de yaşamaya sıcak baktığı bir yer, bir bölge Türkiye, İstanbul. Onu belirtelim. Tarafların kısa süre içerisinde nihai kararı vermesini bekliyoruz. Bu sürede pazartesi günü artık tamamen netliğe kavuşacak gibi gözüküyor. Gelen bilgiler de bu yönde Ömer Saraç.
1: Pazartesiden pazartesi uzayan bir transfer süreci Salah'la ilgili. Efecan şunu da sormak istiyorum. Tabii ki Salah hala Beşiktaş'ta en fazla merak edilen isim transferdi ama savunmada Pereira, Çabo, Lukumi, bu isimlerdeki son durumu da senden alalım. Tabii Beşiktaş taraftarı savunmaya gelecek takviyeyi de yine merak ediyor.
3: Evet, Beşiktaş Leo Pereira ile yaklaşık 12 gündür bir görüşme gerçekleştiriyor. Oyuncu tarafıyla 3+1 yıllık bir anlaşma sağlanmıştı ama Flamengo ile henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Beşiktaş ilk teklifini 8 milyon euro olarak yapmıştı. Brezilya ekibi bu teklifi kabul etmedi. Ardından Beşiktaş teklifini yükseltti. 10 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı Flamengo'ya. Flamengo şu an net bir cevap vermiş değil. Önder Hoca'nın beğendiği Michel Italiano'nun

0: beğendiği bir oyuncu. Beşiktaş Leo Perez'den gelecek teklifi beklerken de arka planda transfer çalışmalarını başka isimler üzerinden de sürdürüyor. Burada gündeme gelen en önemli ciddi adaylardan bir tanesi ki bugün de kendisine ve kulübüne resmi teklif yaptı Siyah Beyaz ekip. Bu isim Julian Chabo. Beşiktaş Julian Chabo'yu yaklaşık 3-4 gündür gündemine almıştı. Bugün de Leo Pereira transferinden olumsuz bir durum gerçekleşmesi muhtemel gibi gözükürse diye hazırlık tutulmak istenen isim olarak da yer alıyor Chabo ismi. Hocanın da eski öğrencisi Venezia'dan, aynı zamanda Alexander Nübel'in de eski takım arkadaşı Stuttgart'tan. Kendisi de Stuttgart'ta forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 40 maçta forma giymişti. Hocanın çok beğendiği bir isim olduğunu duydum. Hem savunmada hem de kaleci bölgesindeki uyum durumundan dolayı da ön plana çıkan isimlerden biri olarak gözüküyor. Sert oyunuyla ön plana çıkıyor. Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda da bu isim gündeme geldi. Zaten Önder Özen de basın toplantısı şunu ifade etmişti. Hocanın eski çalıştırdığı takımlarından da istediği oyuncular var demişti. Bu oyunculardan bir tanesi Chabo. Beşiktaş bugün öğle saatlerinde yaklaşık 8-10 milyon euroluk bir teklifi Stuttgart'a sunmuş durumda Ömer Saraç. Leo Pereira olmazsa Beşiktaş Chabo'ya gidecek. İki net aday. Tabii Lucimi de gündemdeydi ama orada Bologna'nın ciddi bir bonservis beklentisi var. Yaklaşık 25 milyon euro gibi bir rakam istiyorlar. O da Türkiye'ye gelmeye ilk başta sıcak bakmıyordu ama şu anda daha olumlu bir hava var. Ama dediğimiz gibi buradaki en önemli nokta 25 milyon euroluk bonservis beklentisi takımının burada Beşiktaş'ın veremeyeceği bir rakam. Onu belirtelim. O yüzden arka plana düşmüş durumda Lucimi ismi Beşiktaş şu anda Leo Pereira ya da Chabo'dan birisini takıma katmak istiyor. Vincenzo Italiano da acil bir şekilde sol stoper hamlesinin gerçekleştirilmesini istediğini Sayın Başkan Serdar Dolay'a bildirmiş durumda Ömer Saraç.
1: Efecan Öztaş, teşekkürler, ağzına sağlık. Biz de bu bilgileri stüdyoda değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi Salah'la ilgili son durum, son güncelleme şu şekilde. Remy Abbas, oyuncunun menajeri ve Salah teklifleri bir kez daha incelediler. Şu anda hala en efektif teklif Beşiktaş'tan gibi görünüyor. Ama bu tabii ki Salah'ın vereceği bir karar ve o kararın da pazartesiye kadar verilmesi bekleniyor.
2: Yani kıymetli olan Beşiktaş'ın son olarak hocanın, Önder Hoca'nın söylediği, yani bu popülist yaklaşıma uymayacak, popülizme uymayacak şartlar neyse orada kalıp masadan kalktı dedikten sonra yeni bir teklif sunduğuna yandın. Yani bu söylemin üzerine yeni bir teklif yok deyip ya sana bunu da veriyorum dediğin an işte o zaman hani hocamın biraz önce söylediği biz yeteneklerine talip oluyoruz ya. Aslında esas talip olmamız gereken oyuncunun hedefi.
1: Tabii.
2: Orada yeteneklere talip oluyorsun. O yüzden buraya geldiği zaman bilmiyorsun hedefinin ne olduğunu. Şimdi bu kadar seni ekonomik anlamda sıkıştıran birinin hedefinden sonra problem yaşayabilirsin yani. Ne gerek vardı dersin. O yüzden yani bunun üzerine okeyse kabulüm ama ya bu açıklamayı yapıp bir de üzerine ya aslında size Mısır değil de buradakinin yüzde şu kadarını verelim dediğin an o işi kontrol edemezsin. Yani. Umarım öyle değildir.
1: Yani yeni bir teklif yok ki. Bir eski teklif şu anda hala masada ve geçerli.
3: Ömer, bu kaçıncı pazartesi?
1: İşte onu söyledim hocam. Geçen pazartesi de son karar bekleniyordu. Yani ama olumlu bir geri dönüş olmadı tam manasıyla diyelim. Şimdi bir sonraki pazartesiye
3: kaldı. Şaka bir tarafa, pazartesiler bitmiyor. Yani bir pazartesi lafı var da hangi pazartesi olduğu belli değil. Bu pazartesi mi sonra gelecek pazartesi
1: aslında
3: mi?
1: Aslında şöyle, biliyor musun hocam? Hiç hani bu kadar konuşulmasaydı, yani Salah ismi konuşulsaydı da final aşamasına transfer geldi diye konuşulmasaydı. Çünkü Salah hani kaç hafta geçti? 3 hafta geçti değil mi toplamda? 3 hafta normal Muhammed Salah'ın bir transfer dönemi için, evet, baktığımızda. Hani böyle bir yıldız için. Ama transfer final dönemine geldi diye konuşulduğu için şu anda süreç taraftarı ve bize uzun geliyor.
3: Şimdi Salah ismi herkesi çok heyecanlandırdığı için gündemden kolay kolay düşecek bir isim değil. Burada önemli şey Beşiktaş takımının yeni bir teklif veyahut da el arttırıcı bir teklif olup olmaması ile ilgili ama benim anladığım kadarıyla el arttırmaktan daha ziyade artık kararını bir an evvel ver. Biz de burada sorumlu olduğumuz taraftar ve camiamıza biz de kesin bir şey söylememiz lazım ve bundan sonra senle mi gidilecek plan, sensiz mi gidilecek, bunun bir kararını vermek için bence o taraftan biraz sıkıştırılıyor Salah ve menajeri. Yoksa ben bir el arttırma veyahut da tamam bir de şunu gözden geçelim gibi değil. O zaman da sevgili İbrahim'in dediği gibi yani o iş başka bir yerlere gelir. Amacından uzaklaşan bir transfer modeli olmuş olur açıkçası. Ben inşallah tabii temennimiz

0: pazartesinin neticesinin olumlu bir şekilde Beşiktaş hakikaten istiyor. Yani geldiği zaman tartışılır, oyun nedir, nasıl oynayacak, oradaki oyun buradaki oyuna uyacak mı, verecekleri katkısı. Ama bir gerçek ki herkes heyecanlandırıyor. Sol tarafta Trossard, sağ tarafta işte Salah, önde de işte Vlahovic olursa tabii. Yani
1: ya çok buna heyecanlanmayacak bir taraftar
0: aynen,
1: yoktur.
0: Aynen.
1: Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir reklam zamanı değerli izleyenler. Çok kısa bir ara, sonrasında karşınızda olacağız.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Erçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Uluslar Ligi yaklaşıyor. Belki bir Dünya Kupası'nı geride bıraktık ama zaman da futbolda çok hızlı ilerliyor. Değişimler var ve bir bakacağız ki takımlar yeni teknik adamlarıyla, yeni yüzleriyle birlikte Turkuaz medya ekranlarında olacaklar. Bir bakalım Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizdeki değişikliklere. 3 rakibimizin tamamı teknik adam değişikliğiyle başlıyor. Didier Deschamps'dan Zinedine Zidane'a geçiş yapıyor. Fransa Deschamps 2014'ten bu yana takımın başındaydı ve 12 yıllık dönem sona eriyor. Bir başka efsane, bir başka Dünya Kupası sahibi Zinedine Zidane Fransa'da teknik adamlık koltuğunu yeniden alacak. Yani yeniden dedim, Fransa'da ilk defa ama yeniden teknik adamlık yapmaya başlayacak. Real Madrid günlerinden sonra. Gattuso'dan sonra Roberto Mancini İtalya'da göreve geldi ki bu konuyu tabii daha detaylı konuşmak gerekebilir. Çünkü Maldini'nin istifasını getiren bir süreç yaşandı. Andrea Pirlo bekleniyordu ama İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Pirlo'yu veto etti ve Mancini göreve gelince de futbol direktörü Maldini ile yollar ayrıldı. İtalya hala karışık. Aslında Mancini belki göreve geldi ama çok tartışılıyor. Rudi Garcia Dünya Kupası'nda Belçika ile iyi bir iş çıkarmıştı ama Belçika Rudi Garcia'ya veda etti ve Mark van Bommel de Belçika'nın yeni teknik adamı oldu. 3 yeni yüz Zinedine Zidane, Roberto Mancini ve Mark van Bommel rakiplerimizde değişimler bunlar. Bu teknik adamların değişimini konuşarak da başlayalım. İbrahim Hocam baktığınızda Zinedine Zidane büyük bir efsane ama Deschamps'dan bence ne olursa olsun o koltuğu almak hiç kolay değil. Yani son Dünya Kupası'na belki Fransa hani final bekleniyordu, Fransa'dan daha ötesi bekleniyordu. Ama yine de oraya bir 2018'i sıkıştırdı. 2022'de final, 2026'da final. Yine Avrupa Şampiyonalarında çok önemli başarıları var Fransa'nın ve Zidane geldi. Bir Fransa ile başlayalım, sonrasında diğer takımlara gideriz.
1: Bu kadar başarılı teknik direktör performansından sonra oraya gelmek yani aslında hem şansı hem

0: Şanssızlığı barındırıyor içinde. Şanssızlık, yani bu kadar üst seviye başarılardan sonra ister istemez hep oralarda olmak zorundasınız. Şansı şu, bir daha güçlü bir organizasyona, tekrarı olan bir organizasyona gelecek. Yani İtalya için benzer ifadeyi kullanmam. Orada zaten beklentinin çok altında kalmış. Yani küçücük bir dokunuşla bile çok fark yaratabileceğiniz bir durum. Ama burada Zidane'ın işi rakiplerine göre biraz daha zor diye.
1: Fransa'ya bir virgül koyalım hocam. Devam edeceğiz tabii ki ama İtalya demişken de Dündar Keşaplı'ya bir merhaba diyelim. Dündar abiyle de bir bağlantı yapalım. Ben de yerime geçeyim ve İtalya'daki son durumları Dündar Keşaplı'yla konuşalım. Dündar abiye şimdi soracağız. İtalya'da durumlar ne? Arkadaşlar ne taraftan gelecek? Ben de ona göre pozisyonumu alayım. Evet, geliyor şimdi Dündar abi. Dündar abiyi karşımda görüyorum. Dündar abi, hoş geldin yayınımıza.
2: Teşekkür ediyorum. Yoğun bir sıcak var Roma'da. İnanılır gibi değil.
1: Yani İstanbul bu kadar...
2: Ben yapıyorum ama 40 derece bugün arkadaşlar.
1: İstanbul bu kadar sıcak değil Dündar abi, ama ben bir Antalyalı olduğum için bana çok 40 derece geçmedi, öyle söyleyeyim. Tabii ki latife yapıyorum ama yani daha sıcağını gördüm, öyle söyleyeyim. Fakat mutlaka sıcaktır. Öncelikle kolay gelsin diyeyim Dündar abi. İtalya'da tabii çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Mancini göreve geldi ama bu göreve geliş Maldini'nin istifasını beraberinde getirdi. İtalyan futbolu Dünya Kupası'na gidemedi. Karışıktı. Yeni teknik adam geldi. Hala karışık. Neler söyleyeceksin?
2: Evet, yayınlar yeniden. Bir zamanlar dünya futbolunun ekol ülkelerinden biri olan İtalya, son yıllarda özellikle futbolda kimliğini yeniden arayan bir ülke haline geldi. Diyebiliriz ki İtalyan futbolunda özellikle son iki yılda adeta bir deprem etkisi yaratan gelişmeler oldu. Teknik direktörlerin istifası, başarısızlıklar, son 3 Dünya Kupası'na katılamayışı gerçekten bir hayal kırıklığı yarattı. Hem ülke içinde hem de İtalya futbolunu büyük keyifle, heyecanla yakından takip eden birçok spor sever için bu şekilde. Bu bizim için de geçerli. Türkler de Türkiye'de İtalyan futbolunu seviyor, yakından takip ediyor. Tabii oldukça kritik bir süreçten geçildi. 4 Nisan 2026'da istifa eden Gattuso ile birlikte, aynı zamanda Buffon da görevliydi biliyorsunuz, Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'nın ardından gelen istifalar ve en son Başkan Gravina istifa etmişti. Haziran ayında seçimlerle eski Olimpiyat Komite Başkanı Giovanni Malago göreve geldi. Çok başarılı bir isim aslında spor dünyasında. Ve özellikle son haftalarda, son günlerde ciddi şekilde bir polemik yaşandı. Demin de siz de yayına girmeden hemen notları paylaştınız. Pirlo, Maldini, Leonardo üçgeni ve özellikle Pirlo'nun Rusya ile olan bağlantısı nedeniyle çıkan polemikler, skandallar, Maldini'nin bu konuda ısrar etmesi, diğer yandan Malago'nun Mancini istemesi ve en sonunda deyim yerindeyse dananın kuyruğu koptu ve Malago'nun isteği yerine geldi. Teknik direktörlük görevine Mancini geldi. Hemen şunu hatırlatalım. Son Avrupa Şampiyonası'nı uzun yıllar sonra kazanan Mancini olmuştu biliyorsunuz. Londra'da, Wembley'de penaltılarda İngiltere'ye geçmişti ve büyük bir başarıya imza atan isimdi. Ancak ne yazık ki daha sonra hemen bu başarının ardından Dünya Kupası'na katılamadı. Yine teknik direktör görevinde Mancini vardı. O dönem görev yapan Gravini ile bazı konularda uyuşmazlık oldu. Sorunlar yaşandı. İstifa etti. Arabistan'a gitti. Kısaca Mancini bu şekilde oldukça polemikler yaşanan bir süreç içinde görevinden istifa ederek ayrılmıştı. Yeniden göreve gelmesi de İtalyan gündeminde yine tartışılan konu oldu ama bu süre içinde çok teknik adam yok. Ya yabancılara yöneleceklerdi ancak yüksek rakamlar istiyorlardı. Diğer yandan Mancini göreve geldi. Kısaca Mancini ile birlikte yeni bir sayfa açılması umut ediliyor İtalyan futbolunda. Ancak burada her şeyden önemlisi teknik direktör görevinden ayrıldıktan sonra Roma'da görev yapan Ranieri yine futbol direktörü olarak milli takımda görev alacak. Yani daha önce Maldini'nin yaptığı görevi şimdi Ranieri Mancini birlikte yeniden futbolu, İtalyan futbolunu canlandırmasını bekliyoruz. Çünkü Ranieri çok tecrübeli ve çok başarılı bir isim biliyorsunuz. Yeniden altyapıdan başlayarak en iyi şekilde İtalyan futbolunu sezonunu canlandırmak istiyorlar ki önümüzde biliyorsunuz 2028 Dünya Kupası var. Hemen ardından 2028 Avrupa Şampiyonası var. 2030 Dünya Kupası var. 2032'de de İtalya-Türkiye Avrupa Şampiyonası var. Bu nedenle Mancini ve Ranieri ciddi şekilde önemli bir görev düştüğünü söyleyebiliriz. Önemli bir görevi üstlendiler. Tabii İtalyan futbolunda aslında genç yetenekler var. Şu ana kadar istenildiği gibi bu tam olarak değerlendirme şansı bulunamadı. Bulunamadığı için de A takımı hazırlanamadı. Ama Ranieri ile birlikte bunun olacağını tahmin ediyorum. Özellikle bir başka önemli gelişme var. Biliyorsunuz Eylül ayından itibaren UEFA Uluslar Ligi'de yeni bir sayfa başlıyor ki İtalya ile aynı gruptayız. Önemli maçlar bizi bekliyor. Bu nedenle zaman kısa ve İtalya için oldukça hızlı bir tempoda hazırlanması gereken bir süreç başlamış durumda. Bu akşam yerel saatle 18.30'da Mancini ve Ranieri'nin İtalya Futbol Federasyonu Başkanlık Merkezi'nde basın toplantısı düzenlenecek. Çok sorular bekliyor kendilerini. Çok sorularda yanıt bakalım ne verecek merak ediyorum ama biliyorsunuz Mancini aynı zamanda Türkiye'deki Türk futbolunu yakından tanıyan bir isim ve 28 Eylül'de Bursa'da ilk maçımız olacak. 5 Ekim'de de Bologna'da, İtalya'da aynı grupta maçımız olacak. Bu nedenle de önemli bir karşılaşma İtalya'yı bekliyor. Tabii grupta diğer önemli karşılaşmalar da var sevgili Ömer. Evet, yani İtalyan futbolunda yeni bir sayfa açıldı. Mancini son Avrupa şampiyonu kazandı ama diğer yandan kısa süre içinde Dünya Kupası'na katılamadı. Ardından Spalletti, Gattuso geldi. Doğrusu son yıllarda çok başarısız bir İtalya milli takımı vardı. Bir dönemin Costa Curta, Maldini, Del Piero, Totti gibi isimleri artık ne yazık ki yok. Yeni jenerasyon, yeni nesille birlikte artık Ranieri ve Mancini bakalım bu üstlendikleri görevi yerine getirebilecekler mi? İtalyan futbolu yeniden canlanabilecek mi? Çünkü oldukça keyifli izlenen bir lig, İtalyan Ligi. Ama milli takım biliyorsunuz son 3 yılda ciddi şekilde hayal kırıklığına uğrattı spor severleri. İlerleyen saatlerde basın toplantısında yerinden yakından takip edeceğiz. Orada da bir polemik var. Bu notu da vereyim. İlk defa böyle bir şey oluyor. İtalyan Futbol Federasyonu almış olduğu bir kararla bütün görüntü almak isteyen, kamerayla görüntü almak isteyenlere belli bir ücret ödeme zorunluluğu getirdi. Bu nedenle bugün İtalya genelinde bu konuyla ilgili de ciddi şekilde bir polemik var. Bu şekilde bir para talep edilmesi medya mensuplarından görüntü almak için İtalya Spor Yazarları Derneği başta olmak üzere sendikacılar bir başka deyimle ayaklandı. Bakalım bu sorun da çözülecek mi? Çünkü milli takımda böyle bir uygulamanın kabul edilemez olduğu söyleniyor. Bakalım bu soruya da ilerleyen saatlerde federasyonda nasıl yanıt verecekler? Bu ince detayı da bilgiyi de aktarmış olayım Ömer. Evet, kısaca şimdilik gelişmeler bu şekilde ama sezon yaklaşıyor. Transfer gündemi yoğunlaşacak. Milli maçlar olacak. Birbirinden güzel maçlar izleyeceğiz. Yakından takip edeceğiz. Benim aktaracaklarım şimdilik bunlar. Roma sıcağından söz İstanbul sizde.
1: Dinler abi, ağzına sağlık. Sıcaklar da dahil olmak üzere hem sıcaklar hem İtalyan futbolunun istekleri. İtalya genel olarak çok ilginç günlerden geçiyor diyelim. Sana da tekrar teşekkür edelim. Seninle sohbet etmek, senden dinlemek gelişmeleri her zaman keyifli. Ağzına sağlık, teşekkürler.
2: Peki. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Dündar Keşaplı'dan dinledik İtalya'daki gelişmeleri. İtalyan Futbol Federasyonu da enteresan bir hal aldı, öyle söyleyeyim.
3: Evet. Şey de güzel değil mi? Para işi de güzel.
1: Ya işte o yüzden diyorum hocam, enteresan bir hal aldı diye.
3: Neyse, tamam.
1: Konuşulur üzerine de hocam. Neyse, biraz geçelim diğer gelişmelere. Şöyle, Fransa'ya döneceğiz geri ama İtalya'dan konu açılmışken İtalya'yı bir konuşalım hocam. Ben Mancini kararını şu anlamda anlamakta zorlanıyorum. Yani İtalya'da biraz geleceğe değil ama mirasa, daha önceki mirasa yatırım yaptı. Şimdi Mancini evet İtalya ile son Euro'yu kazanmış olabilir. Ya daha doğrusu iki önceki Euro'yu kazanmış olabilir. Ama İtalya'dan ayrıldıktan sonra bir Mancini Kuzey Makedonya'ya elendi. Çok çok büyük. Yani yıllar sonra da bence hatırlanacak bir hayal kırıklığı yani kendi sahasında. Sonrasında Suudi Arabistan'ın başına geçti. tüm maç sonuçlarını söylemeyeyim ama Tacikistan, Bahreyn ve Endonezya gibi yani Suudi Arabistan sonuç yani Asya elemelerinde yani bu takımları genelde rahatlıkla geçen bir yapıya sahip yani. Bu takımlara karşı galibiyet alamadı. Orada bir son dakika gelişmemiz var. Beşiktaş erkek basketbol takımı yeni sezonda iç saha maçlarını basketbol gelişim merkezinde oynayacak. Zaten

0: Beşiktaş Euroleague'de oynayacağı için bu yönde bir karar alması bekleniyordu ve Beşiktaş'ta Euroleague maçlarına Katlar'da değil Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak. Detayları da yine ilerleyen yayınlarda ve bültenlerde tabii ki hem konuşuruz hem aktarız değerli izleyenler. Beşiktaş'a da tekrardan Euroleague bu vesileyle yeniden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dönelim biz Mancini konusuna. Yani Suudi Arabistan'da hiç doyurucu bir süreç geçirmedi. Suudi Arabistan'da herhangi bir başarı yakalayamadı bu anlamda. El Sad'a gitti, oradan Katar'a gitti. Aynı coğrafyada devam etti. El Sad da yani Katar'da El Duha ile birlikte iki tane büyük kulüpten bir tanesi ve son haftada şampiyonluğu alabildi. Yani çok baskın bir kulüp yani El Sad orada. Hem bütçe açısından hem kadro hem tarih açısından. Yani orada da son hafta gelen bir şampiyonluk oldu ki 22 hafta oynanıyor Katar Ligi. Yani hem Suudi Arabistan'da hem Katar'da hep düşüş gösteren bir performans, tekrardan İtalya tercih ediyor. Ben biraz bu tercihi, hele ki krizde olan bir İtalyan futbolu için, biraz soru işareti buldum.
1: Kim olabilirdi o olmasaydı? Yani bize anlatılan Pirlo deniyor değil mi? Yani aslında
0: Maldini'nin fikri Pirlo'ydu, evet.
1: Yani Pirlo'ydu. Yani aslında orada biraz bir çaresizlik var gibi geliyor. Yani onlar da o çaresizliğin içinde en yakın tarihte kupayı kazanmış bir teknik direktöre sarıldı. Son elenmeden ziyade. Yani İtalyanların tabii yani işte bu kadar Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nın en, o organizasyonların en güçlü takımı, biraz onlar şeyin de sıkıntısını yaşadılar. Bu futbolun işte atletizm beceri, o değişimin sıkıntısını yaşayan ülkelerden de biri.
0: Benim Aslan Çavdar da hatırlattı. Guardiola'ya da gitti İtalya ama Guardiola kabul etmedi.
1: Yani bir yüksek ihtimal zaten o dönemde ilk söylendiğinde de kabul etmemesi çok anlaşılabilir bir durum Guardiola'nın. Çünkü o ayrılış sürecinden bir ara vermesi gerektiğiyle ilgili.
0: Bekleniyordu, evet.
1: Yani onu söylüyordu. Evet. Ya o da şimdi çok sağlıklı bir durum değil. Yani İtalya'nın da içinde bulunduğu durum. Yani bu böyle devam edecek gibi de gözüküyor. Eskiden yani benim bildiğim İtalya ile ilgili kadro kalitesi açısından yani neredeyse tamamını çok rahat sayabildiğin çok güçlü organizasyonu olan bir ülkeden, son zamanlarda bir turnuvada var, bir turnuvada yok. Son iki Dünya Kupası'nda olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. İşleri zor tabii ki onların da.
0: Evet, yani İtalya'da o karışıklık devam ediyor. Bu arada değişim tablosu vardı. Yine arkamda görebiliriz o tabloyu. Biz de bir yandan sohbete devam ederiz. Hocam bütün teknik adamlar değişti rakiplerimizde.
2: Ya şimdi hakikaten bir tek bizde bir şey yok. En istikrarlı biziz demek ki. Yani o buradan o mu çıkıyor? Yani şöyle,
0: ben bu arada bunu bir ironi olarak söylemedim.
2: Ben baktığımda yani aslında ironi de yapılabilir. Yani öyle değil mi?
0: Yapılabilir.
2: Çünkü bakıldığında da yani bu tablonun içerisinde istikrarlı milli takımını bilen bir teknik adamla en azından bir Uluslar Ligi'ni geçirebilmek olmak da bir avantaj gibi konuşabiliriz. Çünkü 3 tane milli takımla oynayacağımız maçlara baktığında da 3'ünde teknik adamlığın değişmesi ve huzursuz bir sürecin devam etmesi belki de bu bize bir ışık saçabilir. Ya Mancini'ye geldiğimiz zaman ben İtalyanların sanki bir teknik adam tekrar yeniden bir çıkartamama gibi bir sıkıntısı var olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Mancini'yi de sanki bir güvenli limana tekrar bir dönüş, daha iyi 2020'de Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış, kupayı kazanmış bir Mancini, İtalya'yı bilen, yeni birilerini çıkartabilecek bir güvenli limanın intibanı bütün İtalyanlara bıraktığının o intiba ve üst üste tabii uzun zamandan beri dünya kupalarına gidemeyen ve futbolda hatta şampiyonlar bütün Avrupa'daki uluslararası organizasyonların hiçbir İtalyan takımının olmaması da çok ilginç. Yani bütün bu hepsini bir topladığın zaman sanki Mancini İtalya'nın bir güvenli limana tekrar dönüş, tekrar yeniden işte bir teknik adamı ortaya çıkmamasının ismi dedi. Mancini'ye bence öyle bir sığınmış bir liman olarak da görebiliriz. Çünkü burada Maldini'nin istekleriyle Futbol Federasyonu'nun, İtalyan Futbol Federasyonu'nun isteklerine uyuşmaması, bence bu da bir zorunlulukların getirmiş olduğu bir sonuç olarak söyleyebilirim.
0: Evet, Zinedine Zidane 25 Eylül'de Kocaeli'de Fransa milli takımının ilk maçına bizim milli takımımız karşısında çıkacak. Mancini de 28'inde yine ülkemize ziyarette olacak İtalya ile.
1: Uzun bir aradan sonra teknik direktör
0: İkinci maç
1: olarak
0: Bursa'da.
1: Burada olması da, burada başlaması da değil mi? Yani bizim adımıza da çok değerli diye düşünüyorum. Ama teknik olarak çok doğru. Yani 3 rakibimizin de teknik direktörlüğünün değişmesi Yani bizim adımıza avantaj, eğer sağlıklı

0: farklı bir şekilde onu uygulayabilirsek.
1: Belçika tabii biraz çok güçlü. Dikkat çekici hocam burada. Şimdi şöyle yani Fransa tamam bir yarı final ama Fransa'dan beklenen final ve şampiyonluk oldu. Çünkü yani Döşan turnuva öncesinde de zaten bırakacağını söylemişti. Yani
0: onlar planlı oldu.
1: Evet, İtalya'da bir kriz var işte, teknik adam değişti zaten, yine katılamadılar ama Belçika şöyle bakabilirdi, bakmadı. Bakmamasını da doğru buluyorum açıkçası. Yani biz Rudy Garcia ile çeyrek final yaptık. İspanya'ya turnuvada tek gol atan takımız demedi Belçika. Mark van Bommel'i göreve getirdi. Deketelare atmıştı tek golü. Çünkü Garcia'nın oyuncularla bir anlaşmazlığı vardı. Yani hem De Bruyne ile hem Doku'yla bir anlaşmazlığı vardı. Sanıyorum oyuncu grubuyla olan ilişkileri dolayısıyla o da çok bir değişime oldu. Gittiler. Evet.
0: Ya aslında mesela bizimle ya istikrar her zaman değerlidir, kıymetlidir. Çünkü tekrar belirleyici oluyor ama şeyi çok iyi analiz etmek lazım. Kimle devam edeceğin çok önemlidir. Şimdi bu düşüncede biriyle, oyuncuyla o iletişimi kuran biriyle devam etmek çok sağlıklı bir hadisedir. Mesela ben Montella ile ilgili her zaman devam edilmesinden yanaydım ama bu turnuva analizini çok sağlıksız bulmuştum mesela. O turnuva analizi çok sağlıklı yapılmadı. Atılan şut yapılan üzerine, orta, evet. İşte işin kamp yeri, psikoloji falan, bunların hepsini bir araya getirdiğinizde biraz beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani oradan elenebilirsin. Yani o anlaşılabilir bir durum ama sağlıklı anlattığın zaman, analizi sağlıklı yaptığın zaman o senin gelişimine çok ciddi etki eder. Ama şut üzerinden anlatırsan, yapılan orta üzerinden anlatırsan yanılırsın. Çünkü o yaptığın aksiyonların tamamı yanlış. Ya bu seni geliştirmez. O yüzden Montella'da biraz beni hayal kırıklığına uğratan taraf bu oldu. Umarım onu tekrar bir süzgeçten geçirip, çünkü çok zor yani sonuçta kabul etmemiz
1: zor
0: lazım.
1: Zor rakipler ve yeni yüzler. Burada da tamamlıyoruz ya, programı.
2: Öyle mi?
1: Kama Uluslar Ligi'ne başa dileğinde bulunduk. Hoca bugün hocam, çok güzel kontralara düştü. Neyse biz hocayla bir ara açıyı kapatırız. Hiç önemli değil. Tamam, Cem Pamiroğlu, İbrahim Yavuz, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık diyelim. Spor gündeminin sonuna geliyoruz. Mutlu günler. Hoşçakalın.

0: Bir reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Bir reklam.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalar

0: da depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Şu ana habere hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca gelişmelerle karşınızdayız. Futbolda Avrupa kupalarında rövanş zamanı ve Fenerbahçe ise İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda bu akşam saatler 21'i gösterdiğinde Gornik Jabce'ye konuk olacak.
1: Fenerbahçe Polonya'da tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile karşılaşacak.
2: Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson Talisca! Anderson Talisca! Usta işi vurdu. Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.
1: İstanbul'da Talisca'nın free kick golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe tur biletiyle evine dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson ve İspanyol 10 numara Asensio'nun maçı 11'de başlaması bekleniyor.
2: Asensio topun gerisinde. Ersin ve Asensio. Asensio! Skora dengeyi getiriyor. Son haftaların formda ismi Marco Asensio.
1: Zabrze Arena'da oynanacak Gornik Zabrze Fenerbahçe mücadelesi saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lothar Deont yönetecek.
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve oyunculardan Nelson Semedo Gornik Zabrze maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
3: İlk maçta İstanbul'da kendi evimizde iyi futbol oynadık. Birkaç golle daha maçı kazanabilirdik ama sonuçta 1-0 kazandık. Küçük bir avantajımız olsa da yarınki maça çok iyi konsantre olduk. Bütün oyuncularımızla birlikte. Çünkü rakibimizin bu haftaki ilk lig maçını da izledik, takip ettik. Sonuçta biz yarın da buraya ilk maçta olduğu gibi iyi futbol oynayarak, skoru koruyarak değil, iyi futbol oynayarak rakibimize de saygı duyuyoruz bu konuda. Hak ederek turu geçmek istiyoruz. Yani bütün planlarımız bu yönde. Rakibimizin kendi evinde de taraftarlarıyla coşkulu bir oyun oynadığını, daha iyi mücadele ettiğini de gördük, izledik. Yarın inşallah dediğim gibi yani küçük bir avantajımız var. Yani bunun arkasına sığınmadan burada iyi mücadele ederek, hak ederek turu geçmek istiyoruz. Biz buraya iyi futbol oynama, gene aynı oyunumuzdan taviz vermeden maça çıkacağız. Ama değerlendirmelerle ilgili bütün oyuncularım hepsi değerli, hepsi birbirinden iyi durumda. Her geçen gün oyuncularımın performansı yükseliyor. Birazcık daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız var. Onların da performansının yükselmesi gerekiyor. Sonuçta dediğim gibi kendi içimizden bu bölgeye de alternatifler yaratarak antrenmanlar

0: da bunu denedik. Yarın da ilk maçtaki gibi bütün oyuncularım hepsi maça hazır, hepsi full konsantre şu anda. Biz de konsantreyiz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyorlar. Benim her oyuncuyla her zaman hangi takımda olursak olayım hiçbir zaman aramda böyle bir kötü sorunlar olmamıştır. Bazen olmuştur. Olanlarda zaten gerekli yapmam gerekeni yapmışımdır. Ama dediğim gibi ben samimi bir insanım. Asensio'la aramızda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla benim aramda sorun olamaz. Biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Takımla birlikte takım ruhunu, takım karakterini oluşturarak herkesin özlediği o bizim iyi futbolumuzu gösterebilmek için oyuncularım sahada çok yüksek konsantrasyonla çalışıyorlar. Bizim oyun felsefemizi yerine getirebilmek için de gerçekten ortaya koymuş oldukları bu inançla beraber bu bizi çok mutlu ediyor. Oyuncuların hepsi değerli. Onlarla ben gurur duyuyorum. Oynayan oynamayan şu ana kadar bir aydan fazladır beraberiz. Ben bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu senede bu gurur duyduğum oyuncularla beraber şampiyon olacağız ve bütün kupalara kazanacağımıza inanıyorum. Ben kendi fikrimi söyledim. Kuralla ilgili olursa bizim için bütün kulüpler için daha iyi olacağını söylemiştim. Bu bizim kendi fikrimiz. Olur olmaz orasını bilemem. Ama söylediğiniz gibi ilk sorunuz Greenwood konusunda. Dediğim gibi bütün oyuncularım şu anda gayet iyi durumda. Hepsi çalışıyorlar, hepsiyle gurur duyuyoruz. Herkes, hepimiz, bütün oyuncularımızla birlikte yarınki maça şu an konsantre olmuş durumdayız.
1: For us, for them as well. I heard that they have a good crowd here, so I'm really looking forward to play on it.
2: Zorlu bir maç bekliyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız ve biliyoruz ki onlar yarın evlerinde taraftarları önünde oynuyor olacaklar ama onlar da bizden şunları bekleyebilirler ki çok tutkulu bir takım görecekler karşılarında. Kazanmayı çok isteyen, bir sonraki tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecekler. Bence iki taraf açısından da güzel bir maç olacak. Duyduğuma göre taraftarları da güzel bir atmosfer yaratıyormuş bu stadyumda. Dolayısıyla maç oynamak için sabırsızlanıyorum. Ben her zaman saha içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazında kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla konuştum çünkü bu maçın önemini takımımız için, kulübümüz için, taraftarlarımız için önemini biliyoruz. Dolayısıyla ben her zaman takımım için hazırım. Yarın da hazır olacağım. Üçüncü bölgede takıma yardım etme anlamında daha da iyi olmak istiyorum. Belirtmiş olduğum gibi güzel bir maç oldu ama hala çok fazla geliştireceğimiz şeyler var. Daha da iyi olabilmek için her zaman çok çalışmaya devam edeceğiz.
3: Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Feneryum Maraton mağazasında düzenlenen imza gününe taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Organizasyon için sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Etkinlikte kendisini bekleyen taraftarlarla tek tek ilgilenen Vedat Muriç, mağaza içerisinde hazırlanan özel alanda formaları ve lisanslı ürünleri imzaladı. Coşkulu anlara ve samimi görüntülere sahne olan organizasyon, taraftarların hafızalarında unutulmaz bir güne dönüştü. Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek transferlerle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi. Başkan Özbek divan kurulu toplantısında her yaz geç kaldığımız söylendi ama 4 yıldır şampiyon oluyoruz. Yine en güçlü takımı oluşturacağız dedi.
4: Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini ister. Takımını daha güçlü olmasını bekler. Biz de bu beklentinin farkındayız. Ancak son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı, futbol aklının olmadığı söylendi. Her yaz başta ben olmak üzere yönetimimiz eleştirildi. Ama son 4 sezonun sonunda değişmeyen bir gerçek vardı. Şampiyon olan yine Galatasaray'dı. Hadi bir sezon şampiyon olmaya tesadüf diyelim. İkinci sezonda şansına şampiyon olduk.

0: Ya arkadaşlar, 4 senedir arka arkaya şampiyon oluyoruz. Şimdi dört sezon üst üste şampiyon olmak doğru planlamanın, istikrarın ve emeğin sonucudur. Transfer olayı hepinizin bildiği gibi çok gizli yürütülmesi, çok saklı tutulması gereken bir husus. Bugün yapılan eleştirilerin hepsinde şu var: bize niye bilgi vermiyorsunuz? Ne diyecektim ben? Ne diyecektim ya değerli arkadaşlar? Biz falancıyı transferde, haberiniz olsun, biz şimdi onu transfer etmeye gidiyoruz, ha bilmem ne, böyle mi yapılır transfer? Kimse şu yargıya varmasın. Şöyle söylüyorlar: başkan transfere fren yapıyor. Öyle mi? Türkiye futbol tarihinin en büyük bütçeli transferini biz yaptık. Türkiye'deki futbol tarihinin en büyük yıldızlarını Galatasaray Spor Kulübü Türkiye'ye getirmiş ve Türkiye'deki futbol severleri izlettirmiştir. Bu hususta zerre kadar tereddüdümüz yok. Zerre kadar sizin de tereddüt içinde olmamanızı rica ediyorum. Biz Aslantepe'nin finansman modelini organize etmiş ve belirlemiş durumdayız. Bu projenin futbol takımına yapacağımız transferlerle en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bizim için önemli olan transferin hangi gün açıklandığı değil değerli arkadaşlar. Bizim için önemli olan Galatasaray'a yapılan transferin ne kadar fayda sağlayacağı konusudur. Bakın, yaptığımız en önemli transferlere baktığımız zaman Icardi transferine bakın. Geçmişteki yaptığımız transfer, önemli transferlerden çok değerli bir oyuncumuz. Osimhen transferine bakın. Bunların hepsi Eylül ayında gerçekleşti. Bunların hepsi Eylül ayında gerçekleşti. Şunu hasreten belirtiyorum: Galatasaray futbol takımına katkı vermeyecek, Galatasaray spor kulübüne ekonomik açıdan uzun yıllar sıkıntı verecek ve Galatasaray'a fayda getirmeyecek hiçbir oyuncunun sözleşmesine imza atmayacağım. Kimse bu söylediğimi şöyle algılamasın: başkan transferi, hayır. Galatasaray'a en faydalı takımı kurmak, eksiklerimiz çerçevesinde hocamızla, teknik ekibimizle, scout ekibimizle, yönetim kurulu arkadaşlarımla yaptığım istişareler sonunda Galatasaray'ı eksikleri çerçevesinde en kuvvetli takımı oluşturacak şekilde transfer yapacağız. Futbolda her yaz benzer tartışmalar başlar. Temmuz ayında eleştiriler başlar. Ağustos ayında sabırsızlık artar. Ama biz şunu iyi biliyoruz: önemli olan Mayıs ayında kupayı kaldırmaktır. Son 4 yıldır da sizin desteklerinizle bunu başardık değerli hazırım. Çünkü biz günü kurtaran kararlar değil, sezonu kazanan kararlar almak istiyoruz. Yeni sezonda da aynı anlayışla hareket edeceğiz.
1: Başkan Dursun Özbey'in Temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısındaki açıklamaları bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan milli oyuncu Can Uzun için kulübü Frankfurt'tan açıklama geldi.
2: Eintracht Frankfurt, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Can Uzun için kapıları kapattı. Alman ekibinin sportif direktörü Markus Kösche, 20 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Can Uzun için kulübe ulaşan resmi bir teklif olmadığını belirten Kösche, milli futbolcunun ayrılmak istediğine dair bir işaret görmediklerini söyledi. Kösche, Can Uzun'un bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok. Türkiye'den sürekli çeşitli haberler geliyor ve çok fazla spekülasyon yapılıyor ifadelerini kullandı. Genç oyuncunun teknik direktör Adi Hütter'in oyun planında önemli bir yere sahip olabileceğini vurgulayan Alman yönetici, "Onu en verimli olacağı pozisyonlarda değerlendirebiliriz. Takımımızda çok önemli bir rol üstlenebilir," dedi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Can Uzun'un ilgi çekici bir oyuncu olduğunu belirtmiş, uygun şartların oluşması halinde transferi düşünebileceklerini söylemişti. Eintracht Frankfurt formasıyla geride kalan sezon 28 maçta görev alan Can Uzun 10 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun Alman kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Elias Yelert'e Fransa'dan talip çıktığı öne sürüldü.
3: Elias Yelert'e Fransa'dan talip çıktı. Galatasaray'da yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Danimarkalı sabek için Lig 1 ekibi Le Havre'ın devreye girdiği iddia edildi. L'Equipe'in haberine göre Fransız temsilcisi 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için sarı kırmızılarla görüşmelere başladı. Galatasaray yönetiminin kadro planlaması doğrultusunda Danimarkalı futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını Le Havre'la yapılacak görüşmelerin ardından netleştirmesi bekleniyor. Yelert'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. 3 kupa sevinci yaşadığı sarı kırmızılı formayla 12'si ilk 11'de olmak üzere 35 maça çıkan Yelert bir gol katkısı verdi.
1: Beşiktaş'tan gelişmelerle devam ediyoruz. Siyah beyazlarsa UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş mücadelesinde ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Midtjylland'la yarın deplasmanda saat 20'de karşı karşıya gelecek.
2: Son yıllardaki kötü Avrupa karnesini unutturmak isteyen Beşiktaş Danimarka'dan turla dönmek istiyor. Siyah beyazlar Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'e konuk olacak. Temsilcimiz ilk karşılaşmayı Orkun Kökçü'nün harika golüyle 1-0 kazanmıştı.

0: Beşiktaş'a tur için beraberlik dahi yetiyor. İlk maçta 16. dakikada 10 kişi kalan rakibine karşı yoğun bir baskı kuran, ancak birçok gol pozisyonundan yararlanamayan İtalyano'nun öğrencileri aynı mücadeleyi sahaya yansıtmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta ilk karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Thiago Giallo rövanşta forma giyebilecek duruma geldi. Bu tur özelinde UEFA listesine bildirilmeyen Trossard'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Félix Udokaí ile ayak bileğinden sakatlanan Wilfried Ndidi ise mücadelede görev yapamayacak. Midland ise Beşiktaş mücadelesinin ardından Danimarka Ligi'nde yeni sezonun ilk maçına çıktı. Mark Thuberg'in ekibi Sønderjyske karşısında 3-2 kazanarak ligi 3 puanla başladı. Midland'de kırmızı kart cezalısı Etin Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. MCH Arena'da oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Beşiktaş 3. eleme turuna kalması halinde Hradec Krolov ve Tromso eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Krolov ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanarak avantaj sağlamıştı.
1: Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland'in Danimarka Ligi'nin ilk haftasında Sønderjyske ile oynadığı karşılaşmanın önemli anlarını hatırlayalım.
2: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki rakibi Midtjylland, Danimarka Ligi ilk hafta mücadelesinde Sønderjyske deplasmanında. Korner kullandı Midtjylland, kafa vuruşunda top ağlarda. Ve Sorensen'le 26. dakikada durum 1-0. Sorensen çok iyi yükseldi. Topu ağlara böyle gönderdi. Korner kullandı ev sahibi ekip. Gözler hakemdeydi. Oyun devam etti. Kafa vuruşu ve 1-1. Magnus Jensen

0: Şerif'ten. 2-2. Sönderske maça denge getirdi. İlk yarı 2-2 sona erdi. Görüntülerimiz ikinci devreden. Dar açıdan topu ağlara gönderen oyuncu Julius Emefi ile. Midland Sönderske deplasmanında 3-2'lik üstünlüğü yakaladı. +90+1 beraberlik çabaları var ev sahibi ekipte. Hakem beyaz noktayı gösteriyor, karar penaltı. Pozisyon için video yardımcı hakem devrede. Offside tespit ediliyor. Penaltı kararı iptal ediliyor. Midland 3-2 kazanıyor.
1: Beşiktaş transfer teklifi yapıp beklemeye geçtiği Muhammed Salah'a pazartesi gününe kadar izin verdi. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano ise bu transfer operasyonundan oldukça umutlu.
0: Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferinde gözler artık Mısırlı yıldıza çevrildi. Siyah beyaz yönetimin son teklifini iletmesinin ardından Salah cephesinden gelecek nihai cevap beklenmeye başlandı. Beşiktaş'ın pazartesi gününe kadar yıldız futbolcunun kararını öğrenmeyi hedeflediği belirtildi.
2: Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor!
0: Futbol direktörü Önder Özen'in açıkladığı üzere taraflar arasında 3 kez görüşme gerçekleştirilirken teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Salah'la görüntülü bir görüşme yaptığı belirtildi. Italiano'nun Beşiktaş'ın yeni projesini anlatarak takımdaki değişimin liderlerinden biri sen olacaksın sözleriyle yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Beşiktaş'ın bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 20 milyon euro değerinde bir teklif sunduğu ve maaş konusunda Salah cephesiyle ortak noktada buluştuğu belirtildi. Ancak görüşmelerin önündeki en büyük engel menajer Remy Abbas'ın talepleri oldu. Abbas ilk etapta 7,5 milyon euro komisyon isterken daha sonra bu beklentisini 5 milyon euroya düşürdü. Bununla da yetinmeyen Salah cephesi, Türkiye'deki forma ve lisanslı ürün gelirlerinin %50'sini Mısır'daki tüm ticari gelirleri talep etti. Transfer süreci Mısır'da da yakından takip ediliyor. Mısırlı yorumcu Talat, Salah'ın artık sürece doğrudan müdahil olması gerektiğini savunurken, yıldız futbolcu için en doğru tercihin Beşiktaş olacağını dile getirdi. Siyah beyaz yönetim pazartesi gününe kadar Salah'tan gelecek nihai kararı bekliyor. Olumlu bir dönüş alınması halinde transfer için son adımların hızla atılması planlanıyor.
1: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor ise kanat transferi için yoğun mesai harcıyor. Osorya'da pürüzleri gideren Bordo Maviller Sigankov için de avantajlı konuma geldi.
3: Trabzonspor'da kanat transferi için hareketli saatler yaşanıyor. Bordo Maviller uzun süredir gündeminde yer alan Dario Osorio transferinde önemli bir aşamaya geldi. Şili basınına göre Trabzonspor Midland forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu için teklifini 20 milyon euro seviyesine yükseltti. Danimarka ekibinin daha önce reddettiği 15 milyon euroluk teklifin ardından yapılan yeni teklifin kulüpler arasındaki pürüzleri büyük ölçüde giderdiği belirtiliyor. Transferde son karar ise Şilili futbolcuya ait. Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymeyi hedefleyen Osorio'nun bu fırsatı beklerken Trabzonspor seçeneğini de ciddi şekilde değerlendirmeye başladığı ifade ediliyor. Geride kalan sezonda Midland formasıyla 43 maça çıkan Osorio, 11 gol ve 9 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Trabzonspor'un listesindeki bir diğer isim Viktor Sigankov için de önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol basınına göre Valencia Girona'da oynayan Ukraynalı yıldızın yüksek maaş talebi nedeniyle transfer görüşmelerini sonlandırdı. Valencia'nın yarıştan çekilmesiyle birlikte hücum hattına kaliteli bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un 28 yaşındaki kanat oyuncusu

0: oyuncusu için eli güçlendi. Geçen sezon Girona formasıyla 36 maçta 9 gol ve 8 asist üreten Tsigankov'un kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Trabzonspor'un yeni transferi Reni Mitongo Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.
2: Chris Felipe de Comunion and Develop. I wanted to do the same.
3: Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'nin büyük takımlarından, dev takımlarından bir tanesi. Kendimi geliştirmek için buradayım. Daha önce burada oynamış, kendini geliştirmiş ve Avrupa'nın üst takımlarına gitmiş arkadaşlarım gibi, yani Felipe gibi, Cristobal gibi arkadaşlarım gibi ben de kendimi geliştirip takıma fayda olup daha sonra tabii ki Avrupa'nın büyük takımlarına oynamak istiyorum. Siz iki yönde oynamaya çalışıyorum. İki yönde takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Hem topu koruyabilirim hem de aynı şekilde atakların sonuçlandırmasına da takıma yardımcı olabilirim diye düşünüyorum. İkisini de yapmaya, iki şekilde takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Polo maçından çok şey öğreneceğimi söyleyebilirim. Aslında ben de Genk'teyken Genk'in maçlarını her zaman takip ederdim ve ondan aslında çok şey öğreneceğimi de biliyorum. Benzer profilde hücum oyuncularıyız aslında. Takım için mücadele eden, takım için savaşan oyuncu tarzındayız ikimiz de. Benzer profildeyiz ama elbette kendisinden öğreneceğim çok şey olacak. Buraya gelmeden önce de Luis Pedro Cavanda ile görüşmüştüm. Kendisi Trabzonspor'la ilgili bana çok olumlu şeyler söyledi. Bir tek onunla görüşme fırsatı buldum. Onu tanıyordum çünkü. O da takımla ilgili çok güzel şeyler söyledi.
1: Ana haberde borsaya göz atacağız değerli izleyenler. Dört büyük kulüp borsada günü nasıl tamamlamış hep birlikte bakalım. İlk olarak Borsa İstanbul'da spor endeksine bakacağız. %1,59 puanlık bir düşüşle günü tamamlıyor Borsa İstanbul'da spor endeksi. Beşiktaş kulübün ise %2,16'lık düşüşle günü noktalamış. Devam edelim. Fenerbahçe'de ise %1,59 puanlık bir düşüş görüyoruz. Galatasaray ise %1 puanlık düşüşle bugünü tamamladı ve son olarak Trabzonspor'un da %2,08'lik bir puanla bugünü tamamladığını görüyoruz. Dört büyük kulübün borsadaki günlük hareketleri de bu şekildeydi. Haberlerimizle devam ediyoruz. Göztepe son yıllarda adeta futbolcu fabrikasına dönüştü. İzmir ekibi 4 oyuncunun satışından 50 milyon euronun üzerinde gelir elde etmeyi başardı.
4: Göztepe son bir senede vitrine çıkardığı oyuncuların satışından kasasını doldurdu. Brezilyalı golcüsü Juan için Rusya'nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova'ya 15 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşan İzmir ekibi daha önce de Romulo, Emerson ve Olaytan'dan önemli gelir elde etti. Göztepe ilk büyük futbolcu satışını Brezilyalı forvet Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e göndererek gerçekleştirdi. 2023-24 sezonunda Sarı Kırmızılılar birincilikte mücadele ederken Brezilya'nın Atletico Paranaense ekibinden 3.2 milyon euro karşılığında takıma kazandırılan golcü oyuncu kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Göztepe'de 1,5 sezon top koşturan Sambacı 20 milyon euro artı bonuslar karşılığında Bundesliga temsilcisi Leipzig'e transfer olarak kulüp tarihinin en pahalı satışı oldu. Romulo'nun satışının ardından İzmir ekibi yine Atletico Paranaense'den 1.8 milyon euro karşılığında Emerson'u kadrosuna kattı. Göztepe'de dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı oyuncu kısa süre sonra Fransız takımı Toulouse'a 3.2 milyon euroya satıldı. Anlaşmaya sonraki satıştan pay maddesi de koyan Sarı Kırmızılılar bu sezon başında 21 yaşındaki forvetin 28 artı 3 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Ipswich Town'a transfer olmasıyla 5 milyon 600 bin euroluk gelir elde etti. Göztepe Fransa 2. Ligi Grenoble takımından 850 bin euroya aldığı Olaytan'ı ise geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Beşiktaş'a 6,5 milyon euroya satarak kar sağladı. Sarı Kırmızılılar 900 bin euroya aldığı Juan'ın CSKA Moskova'ya transferiyle bir sene içerisinde 4 futbolcudan 50 milyon euronun üzerinde kazanç sağladı.
1: Bursa Spor, Samsun Spor'dan ayrılan deneyimli oyuncu Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı. Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk iddiasıyla yola çıkan Bursa Spor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil Beyazlılar 4 yıllık Samsun Spor macerası sona eren 34 yaşındaki sağbek Zeki Yavru ile sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncu geçen sezon 37'si ilk 11 olmak üzere toplam 41 maça çıkmıştı.

0: Trendyol birincilik ekiplerinden Fatih Karagümrük ise Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis'i kadrosuna kattı. Fatih Karagümrük orta saha rotasyonuna önemli bir takviye yaptı. Kırmızı siyahlılar 32 yaşındaki Yunan futbolcu Manolis Siopis ile anlaşma sağladı. Deneyimli oyuncu Türkiye'de daha önce Alanyaspor ve Trabzonspor formaları giymişti. Siopis, Bordo Mavili ekiple Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Deneyimli ön libero son 1,5 yıldırsa ülkesinde Panathinaikos forması giyiyordu. Bu sezon ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nde A grubunda mücadele edecek olan Türkiye'nin 3 rakibi de teknik direktör değişikliğine gitti. Fransa'da Zidane, İtalya'da Mancini ve Belçika'da Mark Van Bommel Eylül ayında ilk sınavlarını verecekler.
1: Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizin yeni teknik direktörleri belli oldu. Fransa'da 14 yıllık dönemi sona eren Didier Deschamps'ın yerini bir futbol efsanesi Zinedine Zidane aldı. Beş yıl sonra aktif teknik direktörlüğe geri dönen 54 yaşındaki çalıştırıcı ilk maçına 25 Eylül tarihinde Kocaeli'de milli takımımıza karşı çıkacak. Bir diğer rakibimiz İtalya'da ise oldukça çalkantılı geçen teknik adam seçim süreci Roberto Mancini'nin göreve getirilmesiyle sonuçlandı. 2018-2023 yılları arasında da gök mavilileri çalıştıran deneyimli teknik adam 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı zafere taşımıştı. ...2013-14 sezonunda Galatasaray'ı da çalıştıran Mancini yıllar sonra bu kez Türkiye'ye rakip olarak dönecek. İtalya ile 28 Eylül'de Bursa'da mücadele edeceğiz. Belçika'da ise beklenmedik bir değişim yaşandı. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan ve şampiyon İspanya'ya gol atabilen tek takım olan Belçika'da Rudi Garcia ile yola devam edilmedi. Tecrübeli teknik adamın yerini Mark Van Bommel aldı. 49 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde ilk kez birinci adam olarak bir milli takımda görev yapacak. Van Bommel yönetimindeki Belçika'ya 2 Ekim'de konuk olacağız. A milli takımımız Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile iç saha ve deplasmanda olmak üzere ikişer kez karşılaşacak.
0: Türkiye ile İtalya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklar devam ediyor. İtalyan hükümetinin stadyumlar için görevlendirdiği Massimo Sessa, Aspor'a yaptığı açıklamada Türkiye ile birlikte örnek bir şampiyona düzenleyeceklerini söyledi.
2: 2032 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklar hız kazandı. Türkiye son yıllarda inşa ettiği modern statlar ve güçlü spor altyapısıyla organizasyona hazırlanırken İtalya'da ise özellikle bazı statların yenilenmesi ve yeni stadyum projelerinin hızlandırılması gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Bu kapsamda İtalyan hükümeti turnuva hazırlıklarını koordine etmek amacıyla mühendis ve kamu yöneticisi Massimo Sessa'yı statlardan sorumlu olağanüstü komiser olarak görevlendirdi. Sessa, Avrupa Şampiyonası için planlanan stat projelerinin koordinasyonundan ve yatırımların belirlenen takvim doğrultusunda ilerlemesinden sorumlu olacak. Aspor'a özel açıklamalar yapan Sessa, Türkiye ile birlikte unutulmayacak bir şampiyona düzenleyeceklerine inandığını söyledi.
3: Oldukça iyi bir noktadayız. İlgili tüm kurumlarla yoğun koordinasyon içinde çalışıyoruz. Hedefimiz belirlenen takvime uymak. Tüm statları UEFA standartlarına uygun şekilde zamanında tamamlamak ve Türkiye ile birlikte bu büyük organizasyona başarıyla ev sahipliği yapmaktır. Euro 2032 yalnızca sportif bir organizasyon değil. Turnuvanın iki ülke arasındaki işbirliği açısından da tarihi bir anlam taşıyor. İtalya ile Türkiye, Avrupa ile Akdeniz arasında güçlü bir köprü oluşturuyor. Spor sayesinde iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği daha da güçlenecek.
2: Sessa, UEFA Başkanı Ceferi'nin İtalya hazır olmazsa organizasyon başka bir ülkeye verilebilir yönündeki değerlendirmesi hakkında da konuştu.
3: Bu konuda yorum yapmak istemem. Bizim görevimiz çalışmak, projeleri zamanında tamamlamak ve UEFA'nın bir belirlediği tüm kriterleri eksiksiz yerine getirmektir. Amacımız Euro 2032 Türkiye ile birlikte en başarılı şekilde düzenlemektir.

0: Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho hücum hattına bir santrafor takviyesi yapmak istiyor. Listedeki isim ise bonservis elinde bulunan Dušan Vlahović.
1: Real Madrid'de yeni sezonun kadro planlaması devam ediyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Jose Mourinho yönetimden ceza sahasında etkili bir santrafor transferi istedi. Portekizli teknik adamın hedefinde adı Beşiktaş'ta da anılan Dušan Vlahović'in olduğu kaydedildi. Juventus'la sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki futbolcu bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılabilecek. Ancak Sırp golcünün yıllık 8 milyon euro ve imza parası talep ettiği belirtiliyor. Mourinho'nun hava toplarında etkili, ceza sahası içinde merkez savunmacıları meşgul edebilecek ve kenar ortalarını tamamlayabilecek bir oyuncu aradığı kaydedildi. Vlahović ilk 11'in değişmez isminden çok kapalı savunmalara karşı oyuna girebilecek alternatif bir santrafor olarak düşünülüyor. Transferin Gonzalo Garcia'nın takımdan ayrılmasına bağlı olduğu öne sürüldü. Genç futbolcunun satılması halinde Mourinho'nun Vlahović için yönetime baskısını arttıracağı ifade edildi. 1.90 boyundaki futbolcu geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. Bu mücadelelerde 10 gol atan Vlahović 2 de asist yaptı.
0: Geride bıraktığımız sezonda sportif anlamda istediği gibi bir sezon geçiremeyen Real Madrid ekonomik anlamda ise yeni bir rekora imza attı.
2: Dünya futbol tarihinin en büyük kulüpleri arasında her zaman üst sıralarda yer alan Real Madrid bir rekor daha kırdı. İspanyol devi kupasız tamamladığı 2025-2026 sezonunda 1 milyar 221 milyon euro faaliyet geliri elde etti. Önceki sezona oranla %3.1'lik artışa denk gelen bu tutar sadece Real Madrid değil, dünya futbol tarihinin kulüp rekoru olarak kayıtlara geçti. Kulübün açıkladığı mali verilere göre net kar 26.3 milyon euro. Favök ise 287 milyon euro olarak gerçekleşti. Öz kaynaklarsa 624.4 milyon euro olarak açıklandı. Real Madrid'in bu mali başarısının en büyük nedenleri yenilendikten sonra 363 milyon euroya yükselen stat gelirleri ve 540 milyon euroya ulaşan sponsorluk gelirleri. Santiago Bernabeu stadının yenilenmesi için toplamda 1.4 milyar euro harcandığı belirtilirken, geçtiğimiz sezon futbolcu transferlerine ödenen tutarsa 161 milyon euro oldu. Açıklamaya göre Real Madrid 2000 yılından bu yana aralıksız 26 yıldır kar elde ediyor.
0: İngiliz devi Manchester City, Hırvat stoper Guardiola'nın sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.
3: Manchester City, Husanov'un ardından bir savunmacının daha sözleşmesini yeniledi. Premier Lig ekibi Joshko Guardiola'nın kontratını 2031 yılına kadar uzattı. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki savunmacı, "Taraftarlar ilk günden beri bana inanılmaz derecede destek oldular. İçerisinde bulunabileceğiniz en iyi kulüpteyim. Burada geçirdiğim 3 yıl boyunca çok fazla sevgi ve saygı hissettim. Önümüzdeki yıllarda da çok başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. Guardiola 2023 yazında Leipzig'den 90 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Hırvat stoper geçtiğimiz sezon forma giydiği 25 maçta 2 gol ve 5 asist üretti.
0: Gazze'ye verdiği destekle sık sık gündeme gelen Pep Guardiola bu kez Filistinli çocukları yaz kampında ağırladı.
2: İspanyol teknik direktör Pep Guardiola Filistin davası üzerinden bir kez daha dünyaya insanlık dersi verdi. 55 yaşındaki antrenör soykırımcı İsrail'in katliamlarına karşı 3 maymunu oynayan dünyaya inat Filistinli çocukları yaz kampında konuk etti. Pep'in yaz kampı adıyla gerçekleştirilen etkinlikte 6 ile 15 yaş arası kız ve erkek çocuklar yer aldı. Katalonya özerk bölgesinde düzenlenen ve yaklaşık 20 gün süren kampta 31 Filistinli çocuk ağırlandı. Katalan teknik adamın büyük travma yaşayan çocuklarla özel ilgilendiği görüntülerin yer aldığı videolar sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Pep Guardiola gerek Gazze'deki soykırım gerekse genel olarak Filistin davası

0: hakkında dünyaya ders niteliğinde yaptığı açıklamalarla birçok kez gündeme geldi. İsrail ve işbirlikçilerinin baskılarına boyun eğmeyen başarılı futbol adamı yeri geldiğinde "ben tarafsız değilim, Filistinliyim" ifadelerini kullandı. Guardiola son olarak Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a verdiği destekle takdir toplamıştı. Fas asıllı İspanyol futbolcuyu eleştirenlere ise onun bu duruşu gurur duyulması gereken bir duruş sözleriyle tokat gibi bir karşılık vermişti.
1: Bir transfer gelişmesiyle ana habere devam ediyoruz değerli izleyenler. Trabzonspor Reni Mitongo transferini resmen duyurdu. Bordo Mavili ekip Belçikalı futbolcuyu 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dakikalar önce Mitongo'nun Avusturya kampındaki açıklamalarını sizlerle paylaşmıştık. Trabzonspor kulübü de yapmış olduğu paylaşımla bu transferi resmen duyurmuş oldu. Bu yaz transfer dönemindeki 11. takviyesi oldu Mitongo Trabzonspor'un. Yeniden haberlerimizle ana habere devam ediyoruz. FIFA bünyesindeki organizasyonları yönetmek için şirket kuracağını ve hisselerini satacağını duyurdu. Açıklamanın ardındansa FIFA'ya tepki attı.
0: Son zamanlarda büyük eleştirilere hedef olan FIFA Başkanı Gianni Infantino ve ekibi bir kez daha hedef tahtasında. Dünya futbolunun yönetici kurumu ve patronu bu kez sportif değil, finansal kararlarıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. FIFA'dan yapılan açıklamada Dünya Kupası ve diğer organizasyonları yönetecek yeni bir şirket kurulacağı duyuruldu. Yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olması planlanan şirketin hisseleri de yatırımcılara açılacak. FIFA Forward Enterprise adı verilecek şirketin perde arkasındaysa oldukça ilginç detaylar var. Erkekler ve kadınlar Dünya Kupalarının yanı sıra kulüpler için Dünya Kupası'nın hakları da satacak şirketin kuruluşu için ABD merkezli bir yatırım bankasıyla çalışıldı. Yatırımcı grubunun başında ise FIFA Başkanı Infantino ile dostluğu gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi bulunuyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino amacın küresel futbola daha fazla kaynak sağlamak olduğunu aktarsa da bu karar başta UEFA olmak üzere birçok kesimden tepki aldı. UEFA'dan yapılan açıklamada futbolun paydaşları göreve çağrılırken FIFA yönetimi asla geçmemesi gereken bir çizgiyi aştı. Futbol hiçbirimizin mülkü değil, ruhu ve yönetimi alınıp satılamaz ifadeleri kullanıldı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın bile sosyal medya hesabından tepki gösterdiği plan için son kararı 211 üye ülke federasyonu verecek.
1: Basketboldan gelişmelerle devam ediyoruz. Euroleague'de 3 takımla mücadele edeceğimiz yeni sezonun fikstürü belli oldu.
0: Euroleague'de 2026-27 sezonunun fikstürü açıklandı. Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Beşiktaş'ın boy göstereceği organizasyonda normal sezon 24 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 16 Nisan 2027 Cuma günü sona erecek. Açılış gününde Anadolu Efes, İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk olacak. İkinci günde geçen sezonun yarı finalisti Fenerbahçe, İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı ağırlayacak. 13 yıl sonra Euroleague'e dönen Beşiktaş ise İstanbul'da Valencia Basket'le mücadele edecek. Son şampiyon Olympiakos sezonu İspanya deplasmanında Baskonya karşısında açacak. Normal sezonda ilk Türk derbisi 22 Ekim'de Anadolu Efes'te Beşiktaş arasında oynanacak. Diğer derbi tarihleri şu şekilde: 10 Aralık Fenerbahçe Anadolu Efes, 22 Aralık Beşiktaş Fenerbahçe, 7 Ocak Anadolu Efes Fenerbahçe, 21 Ocak Fenerbahçe Beşiktaş, 19 Mart Beşiktaş Anadolu Efes. Euroleague'de play-in maçları 20-23 Nisan, play-off serileri 27 Nisan-12 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Final Four organizasyonu ise 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek.
1: Voleybola göz atacağız. Amirli erkek voleybol takımımız Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Slovenya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
2: Amirli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'ne veda etti. Tarihinde ilk kez bu turnuvada çeyrek final oynama

0: başarısı gösteren Filenin Efeleri Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. Slovenya ilk seti 25-21, büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti 35-33 ve son seti de 39-37 kazanarak adını yarı finale yazdırma başarısı gösterdi. Milli takım özellikle ikinci ve üçüncü setlerde rakibini zorlamasına ve çok sayıda set sayısı şansı elde etmesine rağmen kritik anları iyi değerlendiremedi. 8 galibiyete ve 22 puana ulaşarak ilk kez son 8 takım arasına kalan Ay Yıldızlılar organizasyonu tarihi bir çeyrek final başarısıyla tamamlamış oldu.
1: Milli raket Zeynep Sönmez'se Memphis tenis turnuvasında ikinci tura yükseldi.
2: Milli tenisçi Zeynep Sönmez Amerika Birleşik Devletleri'nde yoluna devam ediyor. Temsilcimiz Memphis Classic Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Kanadalı Cadence Brace ile korta çıktı. Maçı 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan Zeynep adını ikinci tura yazdırdı. Turnuvaya teklerde 4 numaralı seri başı olarak katılan milli raket, bu akşam Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ikinci tur maçında ev sahibi tenisçilerden Elvina Kaliyeva ile karşılaşacak.
3: The fourth seed Zeynep Sönmez has got her first win of the North American hardcourt swing in the bag.
2: Organizasyona Rusya'dan katılan Yekaterina Aleksandrova ise şanssız bir şekilde turnuvaya veda etti. Dünya sıralamasının 19. basamağında bulunan tenisçi, 16 yaşındaki vatandaşı Kristina Liutova karşısında 2-1 gerideyken sıcak nedeniyle fenalaştı. 36 dereceyi bulan sıcakta bir anda yere yığılan 31 yaşındaki Aleksandrova 3 saati aşan maçı tamamlayamadı ve sahayı tekerlekli sandalyede terk etti. Rakibinin durumu karşısında gözyaşlarına boğulan Liutova ikinci turda Maya Joint ile karşılaşacak.
1: Ana haberde ilk saati noktalıyoruz. Birazdan devam edeceğiz.
4: Sağ kanattan çok tehlikeli geliyor. Leipzig ve gol! Diomande. Golü bulan isim. Bundesliga'daki ilk golü bu sezon.

saw Canada pass the Oman there. The Oman de çekti soluna, kendi vurdu bu kez. 2-0. Tek başına maçı alıyor adeta.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: dünya katılım var.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır.

0: miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Sabce Arena'da oynanacak Gornik-Sabce Fenerbahçe mücadelesi saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lothar Deont yönetecek.
2: Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Vedat Muriç imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Feneryum Maraton mağazasında düzenlenen imza gününe taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Organizasyon için sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Etkinlikte kendisini bekleyen taraftarlarla tek tek ilgilenen Vedat Muriç, mağaza içerisinde hazırlanan özel alanda formaları ve lisanslı ürünleri imzaladı. Coşkulu anlara ve samimi görüntülere sahne olan organizasyon, taraftarların hafızalarında unutulmaz bir güne dönüştü. Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yolların ayrıldığı Mauro Icardi için bir seremoni planladıklarını ve Arjantinli oyuncudan yanıt beklediklerini söyledi.
3: Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmeti hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. İkon oyuncularımızdan bir tanesi. Kendisinden gerekli, çünkü bir aylık dönemi gelmiştir. Burada kendisinden Galatasaray'a yakışan ve kendisinin verdiği hizmetlerin de gündem oluşturacağı bir ayrılık periyodu, bir ayrılık seremonisi planladık. Kendisine de ilettik. Kendisinin cevabını bekliyorum bu konuda. Çünkü biz bir şey, şunu dikkate almamız lazım. Galatasaray'ın başarısı, Galatasaray'ın başarı çizgisi her şeyin önünde olduğunu düşünüyorum. Hiçbir oyuncunun, hiçbir başkanın, hiçbir yönetim kurulunun Galatasaray'ın başarısının önüne geçecek bir tavrı olabileceğini düşünmüyorum. Aldığımız kararlar bu yöndedir. Icardi'nin bize verdiği hizmetlerin hiçbir zaman inkarı içinde olmadık. Her zaman da taltif ettik. Son final kısmı içinde kendisini davet ettim. İcabet etmesini bekliyorum.
2: Galatasaray'ın Portekiz ekibi Alverca'da forma giyen Fransız

0: Fransız stoper Bastien Mopio ile ilgilendiği iddia edildi.
1: Galatasaray savunma hattına takviye yapmak istiyor. Transfer çalışmalarına hız veren Sarı Kırmızılıların Portekiz ekibi Alverca'da forma giyen 20 yaşındaki Fransız stoper Bastien Mopio ile ilgilendiği öne sürüldü. Abola'nın haberine göre Alverca 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacı için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray yönetiminin 10+4 yabancı kuralını da göz önünde bulundurarak yüksek gelişim potansiyeline sahip genç oyunculara yatırım yapmayı hedeflediği belirtiliyor. Nantes altyapısında kariyerine başlayan Mopio, 2024-2025 sezonunda 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Wolverhampton'ın yolunu tutmuştu. Temmuz 2025'te Alverca'ya katılan Mopio, geçen sezon 32 resmi maça ilk 11'de başladı.
0: Canlı yayınla devam ediyoruz ana habere. Galatasaray'ın Avusturya kampı sürüyor ve Sarı Kırmızılar basına açık bir antrenman gerçekleştiriyor. Hemen o antrenmandan canlı görüntüleri sizlerle paylaşalım. Sarı Kırmızılar 23 Temmuz tarihinde Avusturya'da kamp çalışmalarına başlamıştı ve 31 Temmuz'a kadar da Galatasaray'ın Avusturya kampı devam edecek. Bu kampta Galatasaray 2 hazırlık maçı oynadı. 24 Temmuz Cuma akşamı Sarı Kırmızılar Monza ile karşı karşıya gelmiş ve o mücadeleden 2-0 mağlup ayrılmıştı Galatasaray. 27 Temmuz Pazartesi günü ise Venezia karşısında bu kez Galatasaray sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Galatasaray'ın kampı 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Ardındansa Sarı Kırmızılar yeni sezon çalışmalarını İstanbul'da Kemerburgaz'da Metin Oktay tesislerinde sürdürecek. Galatasaray'ın yeni sezonda ilk resmi maçı ise 14 Ağustos tarihinde iç sahada oynayacağı lig maçı, Süper Lig'de birinci hafta maçı olan Çorum Futbol Kulübü karşılaşması ve o mücadeleye kadar İstanbul'da çalışmalar devam edecek. Galatasaray oldukça aslında geniş de bir ekiple Avusturya'ya kampa gitmişti. Gerek genç oyuncular, gerek kiralıktan dönen isimler ve tabii ki Galatasaray'ın birçok önemli yıldızının da yer aldığı bir kamp sürüyor Sarı Kırmızılılar'da. Bu kampın belki de bitimiyle beraber özellikle Okan Buruk'un bazı oyuncularla alakalı olarak da takımdaki geleceklerine dair karar vermesi bekleniyor. Victor Nelson o isimlerden birisi. Galatasaray'da Avusturya kampında yer alan isimlerden birisiydi Victor Nelson. Hazırlık maçlarında da Okan Buruk Danimarkalı stopere şans verdi. Yeni sezonda takımda yer alması çok beklenmiyor Victor Nelson'un. Keza Elias Yelert de yine o isimlerden birisi Galatasaray'da. Şu anda bu iki isim de görüntüye geliyor. Yelert de yine hazırlık maçlarında süre bulmuştu fakat Galatasaray'ın yeni sezon kadro planlamasında özellikle Nelson ve Yelert gibi isimlerin bulunmasını beklemiyoruz. Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı merkez orta saha oyuncusu olan Leslie Ugochukwu da kampta yine hazırlık maçlarında süre bulmuştu. Özellikle Lucas Torreira ile birlikte orta sahanın merkezinde çoğunlukla bu iki oyuncuyu Okan Buruk denedi. Zaman zaman Renato Niaga'yı yine orta alanda kullandı hazırlık maçlarında Okan Buruk. Yine bu arada akademiden birçok oyuncuya da Okan Buruk'un bu hazırlık maçlarında şans verdiğine şahit olduk. Okan Hoca kampa götürdüğü neredeyse tüm oyunculara bu iki hazırlık maçında şans verdi. Cankat Yılmaz hazırlık maçlarında öne çıkan isimlerden birisi oldu Galatasaray'da. Özellikle Venezia'ya Galatasaray 3-0 mağlup olsa da Cankat yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken isim olmuştu o karşılaşmada. Yeni sezonda Galatasaray'ın kaleci rotasyonunda Cankat Yılmaz'ın da şans bulması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da geçirmişti Cankat ve Eyüpspor'un Süper Lig'de kalmasında önemli pay sahiplerinden birisi olmuştu genç kaleci. Uğurcan Çakır, Günay Güvenç ve Cankat Yılmaz yeni sezonda çok büyük bir aksilik olmazsa Galatasaray'ın kaleci rotasyonunun bu şekilde oluşması bekleniyor. Leroy Sané yine Dünya Kupası'nda mücadele etmişti. Alman oyuncu bu kampta, o da takımla birlikte yer aldı. Davinson Sanchez'in bu kampta bulunmadığını bir kez daha aktaralım. Artık İstanbul'daki çalışmalara dahil olması bekleniyor Kolombiyalı stoperin. Bir kez daha hatırlatalım, Galatasaray 31 Temmuz tarihine kadar Avusturya'da Windisch Garden'da çalışmalarını sürdürecek ve ardından kafile İstanbul'a dönecek. Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan milli oyuncu Can Uzun için kulübü Frankfurt'tan açıklama geldi.
2: Eintracht Frankfurt, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Can Uzun için kapıları kapattı. Alman ekibinin sportif direktörü Markus Krösche, 20 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Can Uzun için kulübe ulaşan resmi bir teklif olmadığını belirten Krösche, milli futbolcunun ayrılmak istediğine dair bir işaret görmediklerini söyledi. Krösche, Can Uzun'un bizden ayrılacağına dair hiçbir işaret yok. Türkiye'den sürekli çeşitli haberler geliyor ve çok fazla spekülasyon yapılıyor ifadelerini kullandı. Genç oyuncunun teknik direktör Adi Hütter'in oyun planında önemli bir yere sahip olabileceğini vurgulayan Alman yönetici, onu en verimli olacağı pozisyonlarda değerlendirebiliriz. Takımımızda çok önemli bir rol üstlenebilir dedi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Can Uzun'un ilgi çekici bir oyuncu olduğunu belirtmiş, uygun şartların oluşması halinde transferi düşünebileceklerini söylemişti. Eintracht Frankfurt formasıyla geride kalan sezon 28 maçta görev alan Can Uzun 10 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun Alman kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, üst üste 5. kez şampiyon olarak rekor kırmak istediklerini söyledi.
3: Galatasaray taraftarına bir rekor kırma fırsatımız var. 5 sene üst üste şampiyonluk. Bunu yaşatmak istiyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. İnşallah en önemli hedefimiz bence bu olacak. Onun için çok çalışıyoruz, çok emek sarf ediyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Ben de bireysel olarak Galatasaray taraftarına yakışır bir şekilde çok iyi performanslar sergilemek istiyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Sağ içi, sağ dışı. Hocalarıma, bütün yönetime, herkese yardımcı olmak istiyorum. Ve taraftarlarımızı çok mutlu etmek istiyoruz bu sene. Zor olacak, dediğiniz gibi iyi transferler oldu, iyi takımlar kuruldu. Zor bir sezon bizi bekliyor. Buna hazırlıklı olmalıyız ama takım arkadaşlarım, ben, hocalarım bu zorluğun üstesinden gelebilecek kapasitedeyiz bence. Okan hocama yakışır 5 sene şampiyon olmak, rekor kırmak. Tabii takım arkadaşlarım da var. Yani 4 sene üst üste şampiyonlukta olan takım arkadaşlarım da var. Abdülkerim, işte Yunus, Lucas. Onlar da 5 sene üst üste şampiyon olup rekor kırmak, tarihe geçmek isteyeceklerdir. Ben de onlara yardımcı olmak istiyorum. İnşallah bunu başarabilirim. Trabzonspor'da uzun yıllar kaptanlık yaptım ve büyük başarılara imza attım. Her dönem takım arkadaşlarımla, yöneticilerimizle, hocalarımızla, daha demin de dediğim gibi iyi ilişkilerim oldu. Galatasaray çok büyük bir camia. Çok iyi kaptanlara sahibiz zaten. Abdülkerim, geçen sezon Icardi bana burada çok yardımcı oldular. Kaan abi var işte. İyi kaptanlarımız var. Galatasaray bizi layık görürse tabii ki kaptan olmak isteriz. Ama çok iyi kaptanlara sahibiz bence. Pazı bandı takıp takmamamın da çok aslında bir önemi yok. Ben takım arkadaşlarım her zaman onların yanında olmaya çalışacağım. Hatalarını kapatmaya çalışacağım. Böyle bir insanım. O yüzden kaptanlık bandının takıp takmamakla çok önemi yok benim için. En zor verdiğim karar Trabzonspor'dan ayrılmak, o olabilir.
4: Çok mu zordu senin için?
3: Zordu ya. Zordu. Duygusaldı. Çünkü çok uzun yıllar Trabzonspor'da biliyorsunuz forma giydim. Hı hı. Benim için duygusal bir karardı. Ama bazı şeyleri de kanıtlamak için aslında buraya gelmem gerektiğini düşündüm. Galatasaray'da beni isteyince burada olup onlarla birlikte büyük başarı

0: Kararlar kazanmak istedim. Bunun için o karar diyebilirim. Muslera'nın burada çok çok büyük başarıları var. Onları yakalamak imkansız gibi. Ama ben de elimden geldiğince hem Galatasaray camiasına hem arkadaşlarıma yardım edeceğim. Öncelikle çok üzüldük çünkü ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Çok çok net bireysel hiçbir hedefimiz yoktu orada olan hiçbirinin ben öyle bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Sadece tek hedefimiz ülkemizi gururlandırmaktı. Ama çok üzüldük. Gerçekten çok üzüldük. Ama bize bir tecrübe oldu. 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda olmak da bir başarıydı. Ama gruptan çıkabilecek gücümüz vardı. Ben ona çok inanıyordum. Bireysel olarak evet iyi performans sergileyip orada oynamaya hak etmiştim. Çünkü hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans sergiledim. Milli takımın playofflarında Kosova, ondan önce Romanya maçlarında yine ben oynamıştım ve iyi performans sergilemiştim. Orada oynamayı %100 hak etmiştim ama turnuva hem benim hem takımım adına iyi geçmedi. Ama dediğim gibi bazen böyle şeyler olabiliyor. Hem ben hem takım arkadaşlarım bazen gününde olmayabiliyor. Performanslardan ziyade ben en çok üzüldüğüm milletimizi gururlandıramadık. O oldu yani. Başka hiçbir şey üzülmedim. Bireysel olarak hiçbir şey üzülmedim.
1: Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Samiyen vefatının 75. yılında kabri başında anıldı.
2: Ali Samiyen vefatının 75. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Feriköy mezarlığındaki törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleriyle Divan Kurulu Başkanı Aykut Alp Derkan katıldı.
3: Bugün burada kurucumuz Ali Samiyen Bey'in vefatının 75. yıl dönümü. Onu rahmetle anmak için buraya geldik yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber. Ali Samiyen Bey'in bize emanet ettiği bu güzel kulübü bugüne kadar getiren bütün büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim de görevimiz bundan sonra teslim aldığımız bu güzel emaneti daha yukarılara çıkarmak ve Galatasaray'ın hak ettiği pozisyona getirmektir. Onun için elimizden geleni yapıyoruz.
2: Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiyen'in anılmasının ardından Sarı Kırmızılı heyet, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret ederek dua etti.
1: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş mücadelesinde yarın Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak. Siyah beyazlar bu deplasmanda ise 260. Avrupa maçına çıkacak.
2: Beşiktaş Avrupa'daki 260. sınavına çıkıyor. Siyah beyazlılar geride kalan 259 müsabakada 98 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi yaşadı. Bu süreçte Beşiktaş 349 gol atarken 395 gol yedi. Siyah beyazlılar Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonundaysa 135. maçını oynayacak. Beşiktaş bu kulvarda bugüne kadar 134 karşılaşmada 58 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlı ekip Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı 129 maçta 33 galibiyet elde etti. Midland eşleşmesiyle ilk kez bir Danimarka takımına karşı mücadele eden Beşiktaş, galibiyet sayısında hanesini geliştirmek istiyor.
1: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midtjylland'in Danimarka Ligi'nin ilk haftasında Sønder Jyske ile oynadığı karşılaşmanın özetini hatırlayalım.
2: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki rakibi Midland, Danimarka Ligi ilk hafta mücadelesinde Sønder Jyske deplasmanında. Korner kullandığı Midland kafa vuruşunda top ağlarda. ve Sorensen'le 26. dakikada durum

0: Midden atak geliştiriyor. Kaleciden büyük hata, top filelerde. Valdemar Andreasen'in vuruşunda durum 2-1 oluyor. Kaleci Marcus Sørensen'in de golde çok büyük hatası var. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Savunmadan çizgi üstünde müdahale var. Atak devam ediyor. Orta geldi. Kafa vuruşu Muhammed Şerif'ten. 2-2. Sönderske maça denge getirdi. İlk yarı 2-2 sona erdi. Görüntülerimiz ikinci devreden. Dar açıdan topu ağlara gönderen oyuncu Julius Emefi ile. Midland Sönderske deplasmanında 3-2'lik üstünlüğü yakaladı. +90+1 beraberlik çabaları var ev sahibi ekipte. Hakem beyaz noktayı gösteriyor, karar penaltı. Pozisyon için video yardımcı hakem devrede. Offside tespit ediliyor. Penaltı kararı iptal ediliyor. Midland 3-2 kazanıyor.
1: Beşiktaş'ta elbette bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazların Dušan Vlahović'e verdiği süre ise daraldı. Sırp oyuncunun kararı beklenirken Vlahović ise Türkiye'de bulunan vatandaşlarından referanslar aldı.
0: Beşiktaş'ın forvet transferinde ilk hedefi Dušan Vlahović olmaya devam ediyor. Sırp golcü ile temaslarını sürdüren siyah beyaz yönetim, oyuncunun menajerliğini yapan babasını İstanbul'a davet ederken Başkan Serdal Adalı'nın da transfer için istenilen şartların büyük bölümünü masaya koyduğu belirtildi. 26 yaşındaki golcü ise Avrupa'nın 5 büyük liginden gelecek teklifleri bekliyor. Vlahović'in 10 Ağustos'a kadar tüm seçenekleri değerlendireceğini Beşiktaş cephesine bildirdiği öğrenildi. Avrupa'dan beklenen teklifler gelmezse siyah beyazlılar görüşmeleri yeniden hızlandıracak. Transferde Beşiktaş'ın en büyük kozlarından biri de teknik direktör Vincenzo Italiano. Italiano'nun Fiorentina döneminde Vlahović'le yakaladığı uyum siyah beyazlıların elini güçlendiriyor.

0: Vlahovic'in kararını vermeden önce Dušan Tadić, Filip Kostić ve eski Beşiktaşlı Duško Tošić ile görüştü. Siyah beyazlı kulüp hakkında olumlu referanslar aldığı da iddia edildi. Kariyerinde 6 kupa kazanan Vlahovic, 2021-22 sezonunda Serie A'da yılın oyuncusu, 2024'te ise Sırbistan'da yılın futbolcusu seçildi. Sırbistan milli takımında 41 maçta 16 gol atan golcü, geçen sezon Juventus'ta 23 maçta 10 gol 2 asist üretti.
1: Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transfer sürecindeki son durumu Mısırlı gazeteci İsmail Mahmut Aspor anlattı.
2: أصبح احتمال انتقام النجم المصري محمد صلاح إلى بشيكتاش واحدا من أكثر الموضوعات تداولا في كرة.
3: Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transfer olma ihtimali Türk futbolunun en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İki taraf arasındaki görüşmelerle ilgili birçok haber yayınlandı ancak transfer henüz tamamlanmadı. Biz de Mısır'dan gelen son bilgileri, Salah'ın tutumunu ve görüşmelerin neden tıkandığını öğrenmek istiyoruz. Öncelikle şunu soralım. Mısır'daki kaynaklarınızdan edindiğiniz bilgilere göre Muhammed Salah gerçekten Beşiktaş'a gelmek istiyor muydu?
4: Öncelikle Türk halkının futbola olan tutkusunu övmek istiyorum. Gösterilen ilgi bizi gerçekten şaşırttı. Muhammed Salah Beşiktaş'a transfer olma fikrine olumlu yaklaşıyordu. Teknik direktör Vincenzo Italiano, sportif direktör ve başkan adalıyla görüştü. Ancak mali konularda önemli

0: Farklar ortaya çıktı. Beşiktaş son teklifini sundu ve bunun üzerine çıkmayacağını açıkladı. Salah tarafı da henüz bu teklifi kabul etmedi. Benim görüşüme göre yaşananlardan sonra transfer ihtimali önemli ölçüde azaldı.
1: Salah, Beşiktaş'ın sportif projesine ve teknik direktör Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmeye nasıl yaklaştı? Ayrıca transferi çıkmaza sokan konu neydi?
0: Salah Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyor ve Beşiktaş'ı da rekabetçi bir proje olarak gördüğü için bu transferi açıktı. Sorun sadece para değildi. Bazı sözleşme maddeleri, imaj hakları ve forma satışlarından alınacak pay gibi konularda anlaşma sağlanamadı. Ayrıca bir yöneticinin Salah'ın fotoğrafını paylaşması ve anlaşma tamamlanmadan transferin bittiğine dair haberler Remy Abbas'ı rahatsız etti. En büyük anlaşmazlıksa Remy Abbas'ın komisyon talebiydi. Ben Serdal Adalı'nın elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Ancak %35 komisyon açıklaması görüşmeleri daha da zorlaştırdı. Şunu net söyleyebilirim. Salah'la menajeri Remy Abbas tam bir uyum içinde. Son kararı verecek olan da Salah.
1: Muhammed Salah'ın ekibi Beşiktaş'ın teklifine son cevabını verdi mi? Kulübün teklifi hala geçerli mi?
0: Salah şu ana kadar Beşiktaş'a son cevabını vermedi. Kulübün teklifi de şimdilik geçerliliğini koruyor. Beşiktaş yönetiminin küçük de olsa hala umudu var. Salah'ın menajeriyle konuşarak Beşiktaş'a gitmek istiyorum. Bir çözüm bul ve bazı taleplerini azalt demesini bekliyorlar. Ancak şu ana kadar böyle bir gelişme yaşanmadı. Tahminime göre Beşiktaş daha fazla beklemeyecek. Matias Süle de Beşiktaş'ın alternatiflerinden birisi. Oyuncuyla ilk temas kuruldu. Ancak henüz resmi veya ciddi bir görüşme yapılmadı. Bu da Beşiktaş'ın Salah transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde çalışmaya başladığını gösteriyor.
1: Beşiktaş transferi gerçekleşmezse Salah'ın önündeki ciddi seçenekler neler? Sizce gelecek sezon nerede oynayacak?
0: Şu anda Beşiktaş dışındaki en ciddi seçenek MLS. El İttihat ve El Hilal ihtimali şu an için güçlü görünmüyor. Avrupa'dan yeni bir teklif de gelebilir. Sportif açıdan baktığımda en cazip teklifin Beşiktaş'tan geldiğini düşünüyorum. Başkan Serdal Adalı ve Beşiktaş yönetimi bu transfer için elinden geleni yaptı. Mısır'da başlangıçta Salah'ın Türkiye'ye transfer olmasına çok sıcak bakılmıyordu. Ancak Türk taraftarlarının ilgisi, Beşiktaş yönetiminin çabası ve Salah'a gösterilmesi sevgi bu düşünceyi değiştirdi. Mısır'daki taraftarlar ve medya mensupları Salah'ın Beşiktaş'a transfer olma fikrine artık daha olumlu yaklaşıyor. Beşiktaş yönetimi Salah'ı ne kadar istediğini gösterdi. Beşiktaş taraftarı da gerçekten harika. Ancak sonuçta mali konularda anlaşmazlık yaşandı. Bu tür sorunlar büyük transferlerde ortaya çıkabilir.
2: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor'da ise kanat transferi için yoğun bir mesai harcanıyor. Osorya'da pürüzleri gideren Bordo Mavili yönetim Sigankov için de avantajlı konuma geldi.
3: Trabzonspor'da kanat transferi için hareketli saatler yaşanıyor. Bordo Maviller uzun süredir gündeminde yer alan Dario Osorya transferinde önemli bir aşamaya geldi. Şili basınına göre Trabzonspor Midland forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu için teklifini 20 milyon euro seviyesine yükseltti. Danimarka ekibinin daha önce reddettiği 15 milyon euroluk teklifin ardından yapılan yeni teklifin kulüpler arasındaki pürüzleri büyük ölçüde giderdiği belirtiliyor. Transferde son karar ise Şilili futbolcuya ait. Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymeyi hedefleyen Osorio'nun bu fırsatı beklerken Trabzonspor seçeneğini de ciddi şekilde değerlendirmeye başladığı ifade ediliyor. Geride kalan sezonda Midland formasıyla 43 maça çıkan Osorio, 11 gol ve 9 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Trabzonspor'un listesindeki bir diğer isim Viktor Sigankov için de önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol basınına göre Valencia Girona'da oynayan Ukraynalı yıldızın yüksek maaş talebi nedeniyle transfer görüşmelerini sonlandırdı. Valencia'nın yarıştan çekilmesiyle birlikte hücum hattına kaliteli bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un 28 yaşındaki kanat oyuncusu için eli güçlendi. Geçen sezon Girona formasıyla 36 maçta 9 gol ve 8 asist üreten Sigankov'un kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

0: Trabzonspor'un İngiliz devi Chelsea'den Ekvatorlu oyuncu Kendry Payez'i gündemine aldığı iddia edildi.
1: Trabzonspor'da orta saha mevkisi için yeni bir iddia gündeme geldi. Chelsea'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamayı planladığı Ekvadorlu genç yıldız Kendry Payez, Bordo Mavililerin transfer radarına girdi. Ekvador basınında yer alan haberlere göre Chelsea 19 yaşındaki futbolcuyu yeniden kiralamaya hazırlanırken Trabzonspor'un da Kendry Payez için durum değerlendirmesi yaptığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Daha önce Strasbourg ve River Plate formalarını kiralık olarak giyen Kendry Payez'in Chelsea ile 2033 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 10 numara merkez orta saha ve sağ açık mevkilerinde görev yapabilen genç futbolcu 2025-26 sezonunda Strasbourg'da 21 maçta 1 gol kaydetti. Kendry Payez devam eden sezonda River Plate formasıyla çıktığı 14 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
0: Trabzonspor, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür transferlerindeki bonus maddelerinin devreye girmesiyle birlikte önemli bir geliri kasasına koyacak.
2: Trabzonspor'un kasası doluyor. Bordo Mavililer eski futbolcuları Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür transferlerinden doğan bonus maddeleri sayesinde önemli bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılması ve Hull City'nin Premier Ligi yükselmesi Trabzonspor'un sözleşmelerde yer alan bonus maddelerini devreye soktu. Karadeniz ekibi Uğurcan Çakır transferinden Galatasaray'dan 3 milyon euro, Abdülkadir Ömür transferindense Hull City'den 2,5 milyon euro alacak. Toplam 5,5 milyon euroluk geliri kasasına koymaya hazırlanan Trabzonspor'un alacakların tahsili için resmi evrak işlemlerini başlattığı öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte Bordo Mavililerin transfer bütçesine önemli bir kaynak oluşturması ve yeni sezon planlamasında elini güçlendirmesi bekleniyor.
0: Avrupa Kupalarındaki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde yarın saatler 19'u gösterdiğinde Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak.
1: Başakşehir Finlandiya'da turu geçmek istiyor. Turuncu lacivertliler UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Inter Turku'ya konuk olacak.
3: Ortaya çeviriyor, ön direk boşta kaldı. Şomurodo ve gol!
1: Geçen sezon Trendyol Süper Ligi 57 puanla 5. tamamlayan Nuri Şahin'in ekibi rakibini mağlup ederek turu geçmeyi hedefliyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Finlandiya'da sahadan galibiyetle ayrılan takım 3. eleme turuna yükselecek. Normal süre ve uzatma bölümü eşitlikle sona ererse turu geçen ekip seri penaltı vuruşları sonucunda belirlenecek. Rakibine üstünlük kuran takım 3. eleme turunda Vaduz Eskaldes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Vaduz sahasında oynadığı ilk müsabakayı 4-0 kazanmıştı. Başakşehir'de kart cezası sona eren fil dişili oyuncu Christopher Opeyri bu karşılaşmada forma giyebilecek. Veritas Stadında oynanacak Inter Turku Başakşehir maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.
0: Başakşehir, Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Kvolsen'i renklerine bağladı. 26 yaşındaki oyuncu Wolfsburg'dan şarta bağlı zorunlu satın alma maddesiyle kiralandı. Alman ekibi Olsen'in Ocak 2025'te kulüp Brugge'den 14 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Geçen sezonun ikinci yarısını İskoç ekibi Rangers'ta kiralık geçiren Danimarkalı oyuncu toplamda 21 maçta 3'er gol ve asist kaydetmişti. Trendyol Süper Lig'den haberlerle devam ediyoruz. Göztepe son yıllarda adeta futbolcu fabrikasına dönüştü. İzmir ekibi 4 oyuncunun satışından toplam 50 milyon euronun üzerinde geliri kasasına koyacak.
4: Göztepe son bir senede vitrine çıkardığı oyuncuların satışı.

0: üzerinden kasasını doldurdu. Brezilyalı golcüsü Juan için Rusya'nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova'ya 15 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşan İzmir ekibi daha önce de Romulo, Emerson ve Olaitan'dan önemli gelir elde etti. Göztepe ilk büyük futbolcu satışını Brezilyalı forvet Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e göndererek gerçekleştirdi. 2023-24 sezonunda Sarı Kırmızılılar birincilikte mücadele ederken Brezilya'nın Atletico Paranaense ekibinden 3.2 milyon euro karşılığında takıma kazandırılan golcü oyuncu kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Göztepe'de 1,5 sezon top koşturan sambacı 20 milyon euro artı bonuslar karşılığında Bundesliga temsilcisi Leipzig'e transfer olarak kulüp tarihinin en pahalı satışı oldu. Romulo'nun satışının ardından İzmir ekibi yine Atletico Paranaense'den 1.8 milyon euro karşılığında Emerson'u kadrosuna kattı. Göztepe'de dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı oyuncu kısa süre sonra Fransız takımı Toulouse'a 3.2 milyon euroya satıldı. Anlaşmaya sonraki satıştan pay maddesi de koyan Sarı Kırmızılılar bu sezon başında 21 yaşındaki forvetin 28 artı 3 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Ipswich Town'a transfer olmasıyla 5 milyon 600 bin euroluk gelir elde etti. Göztepe Fransa 2. Ligi Grenoble takımından 850 bin euroya aldığı Olaitan'ı ise geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Beşiktaş'a 6,5 milyon euroya satarak kar sağladı. Sarı Kırmızılılar 900 bin euroya aldığı Juan'ın CSKA Moskova'ya transferiyle bir sene içerisinde 4 futbolcudan 50 milyon euronun üzerinde kazanç sağladı.
1: Türkiye ile İtalya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İtalya hükümetinin stadyumlar için görevlendirdiği Massimo Sessa, Aspor'a yaptığı açıklamada Türkiye ile birlikte örnek bir turnuvaya imza atmak istediklerini söyledi.
2: 2032 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklar hız kazandı. Türkiye son yıllarda inşa ettiği modern statlar ve güçlü spor altyapısıyla organizasyona hazırlanırken İtalya'da ise özellikle bazı statların yenilenmesi ve yeni stadyum projelerinin hızlandırılması gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Bu kapsamda İtalyan hükümeti turnuva hazırlıklarını koordine etmek amacıyla mühendis ve kamu yöneticisi Massimo Sessa'yı statlardan sorumlu olağanüstü komiser olarak görevlendirdi. Sessa, Avrupa Şampiyonası için planlanan stat projelerinin koordinasyonundan ve yatırımların belirlenen takvim doğrultusunda ilerlemesinden sorumlu olacak. Aspor'a özel açıklamalar yapan Sessa, Türkiye ile birlikte unutulmayacak bir şampiyona düzenleyeceklerine inandığını söyledi.
3: Oldukça iyi bir noktadayız. İlgili tüm kurumlarla yoğun koordinasyon içinde çalışıyoruz. Hedefimiz belirlenen takvime uymak. Tüm statları UEFA standartlarına uygun şekilde zamanında tamamlamak ve Türkiye ile birlikte bu büyük organizasyona başarıyla ev sahipliği yapmaktır. Euro 2032 yalnızca sportif bir organizasyon değil. Turnuvanın iki ülke arasındaki işbirliği açısından da tarihi bir anlam taşıyor. İtalya ile Türkiye, Avrupa ile Akdeniz arasında güçlü bir köprü oluşturuyor. Spor sayesinde iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği daha da güçlenecek.
2: Sessa, UEFA Başkanı Ceferin'in İtalya hazır olmazsa organizasyon başka bir ülkeye verilebilir yönündeki değerlendirmesi hakkında da konuştu.
3: Bu konuda yorum yapmak istemem. Bizim görevimiz çalışmak, projeleri zamanında tamamlamak ve UEFA'nın bir belirlediği tüm kriterleri eksiksiz yerine getirmektir. Amacımız Euro 2032 Türkiye ile birlikte en başarılı şekilde düzenlemektir.
1: Amilya futbol takımı tarihinde ilk kez Uluslar Ligi A grubunda mücadele edecek ve millilerin Uluslar Ligi A grubundaki 3 rakibi Fransa, İtalya ve Belçika bu karşılaşmalar öncesi teknik adam değişikliğine gitti.
0: Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizin yeni teknik direktörleri belli oldu. Fransa'da 14 yıllık dönemi sona eren Didier Deschamps'ın yerini bir futbol efsanesi Zinedine Zidane aldı. Beş yıl sonra aktif teknik direktörlüğe geri dönen 54 yaşındaki çalıştırıcı ilk maçına 25 Eylül tarihinde Kocaeli'de milli takımımıza karşı çıkacak. Bir diğer rakibimiz İtalya'da ise oldukça çalkantılı geçen teknik adam seçim süreci Roberto Mancini'nin göreve getirilmesiyle sonuçlandı. 2018-2023 yılları arasında da gök

0: Mavilleri çalıştıran deneyimli teknik adam 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı zafere taşımıştı. ...2013-14 sezonunda Galatasaray'ı da çalıştıran Mancini, yıllar sonra bu kez Türkiye'ye rakip olarak dönecek. İtalya ile 28 Eylül'de Bursa'da mücadele edeceğiz. Belçika'da ise beklenmedik bir değişim yaşandı. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan ve şampiyon İspanya'ya gol atabilen tek takım olan Belçika'da Rudi Garcia ile yola devam edilmedi. Tecrübeli teknik adamın yerini Mark Van Bommel aldı. 49 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde ilk kez birinci adam olarak bir milli takımda görev yapacak. Van Bommel yönetimindeki Belçika'ya 2 Ekim'de konuk olacağız. A milli takımımız Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile iç saha ve deplasmanda olmak üzere ikişer kez karşılaşacak.
1: Fransa milli takımının yeni teknik direktörü Zinedine Zidane'ın hikayesine ve Fransa futbolunda bıraktığı derin izlere yakından bir göz atalım.
2: Fransa'nın banliyölerinde mütevazı koşullarda başlayan bir futbol hikayesi yeni bir sayfa açıyor. Zidane 1994'te ilk kez giydiği Fransa milli takımı formasıyla 1998'de finalde 2 gol atarak mavilere tarihinin ilk Dünya Kupası zaferini getiren başrol oyuncularından oldu. 2000'de Avrupa şampiyonluğu, 2006'da Dünya Kupası finali oynayan Zidane 108 maçta 31 gol attığı milli takıma yine 2006'da veda etti. Efsane futbol adamı Fransa'yı bu kez teknik direktör olarak temsil edecek. Cezayirli göçmen bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Zidane, futbolculuk kariyeri boyunca karşısına çıkan ön yargıları performansıyla aşmayı başardı. Sadece sahadaki başarılarıyla değil, çok kültürlü Fransa'nın en güçlü sembollerinden biri haline gelmesiyle de ülkesi için bir sporcudan fazlasını ifade etti. Topla kurduğu eşsiz ilişkiyi teknik adamlık kariyerine de taşıyan Fransız futbol efsanesi, Real Madrid'deki iki döneminde 11 kupa kazanarak tarihe geçti. 2021'den bu yana hiçbir takım çalıştırmayan Zidane'ın uzun süredir Fransa milli takımı görevini beklediği biliniyordu. Ancak bu ihtimal bir dönem Fransa futbolunda ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Dönemin federasyon başkanı Noël Legrand'ın Zidane hakkında kullandığı "beni ararsa telefonunu açmam, onunla ilgilenmiyorum" sözleri büyük tepki çekmiş. Yaşanan krizin ardından Legrand görevinden ayrılmıştı. Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappe ise tartışmalara tarihten bir sözle yanıt vermişti. Fransa'nın Cezayir işgaline ve hükümetin politikalarına karşı sokak eylemlerinde aktif olarak yer alan ünlü yazar Jean-Paul Sartre cezalandırılmak istemiş. Dönemin Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, "Sartre Fransa'dır" diyerek buna karşı çıkmıştı. Mbappe de o sözden ilhamla "Zidane Fransa'dır" diyerek kendisi için rol model olarak gördüğü efsaneye destek vermişti.
3: Zidane hem bir Fransız hem de bir Real Madrid oyuncusu olarak benim idolüm. Biz Fransızlar için çok şeyi temsil ediyor. Eğer oyunumu beğeniyorsa bu beni dünyanın en mutlu insanı yapar.
2: Futbolculuk ve teknik adamlık kariyeri boyunca ırkçı söylemlere ve ayrımcılığa karşı duruşuyla da öne çıkan Zidane, Fransa'da toplumsal değişimin simgelerinden biri olarak görülüyor. Futbolculuğuyla Fransa futbol tarihinin en büyük oyuncularından olmayı başaran Zidane'ın milli takımla başaracakları şimdiden merak konusu olacak.
1: Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa milli takımı ilk resmi sınavını 25 Eylül'de Kocaeli'de A milli futbol takımımıza karşı verecek. Bunun da hatırlatmasını bir kez daha yapmış olalım. Devam ediyoruz. FIFA bünyesindeki organizasyonları yönetmek için şirket kuracağını ve hisseleri satacağını duyurdu. Açıklamanın ardından ise FIFA'ya adeta tepki attı.
0: Son zamanlarda büyük eleştirilere hedef olan FIFA Başkanı Gianni Infantino ve ekibi bir kez daha hedef tahtasında. Dünya futbolunun yönetici kurumu ve patronu bu kez sportif değil, finansal kararlarıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. FIFA'dan yapılan açıklamada Dünya Kupası ve diğer organizasyonları yönetecek yeni bir şirket kurulacağı duyuruldu. Yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olması planlanan şirketin hisseleri de yatırımcılara açılacak. FIFA Forward Enterprise adı verilecek şirketin perde arkasındaysa oldukça ilginç detaylar var. Erkekler ve kadınlar Dünya Kupalarının yanı sıra kulüpler için Dünya Kupası'nın hakları da satacak şirketin kuruluşu için ABD merkezli bir yatırım bankasıyla çalışıldı. Yatırımcı grubunun başında ise FIFA Başkanı Infantino ile dostluğu gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi bulunuyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino

0: Amacın küresel futbola daha fazla kaynak sağlamak olduğunu aktarsa da bu karar başta UEFA olmak üzere birçok kesimden tepki aldı. UEFA'dan yapılan açıklamada futbolun paydaşları göreve çağrılırken FIFA yönetimi asla geçmemesi gereken bir çizgiyi aştı. Futbol hiçbirimizin mülkü değil. Ruhu ve yönetimi alınıp satılamaz ifadeleri kullanıldı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın bile sosyal medya hesabından tepki gösterdiği plan için son kararı 211 üye ülke federasyonu verecek.
1: Beşiktaş'ta Salih Özcan ve Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor. İzleyelim.
2: Gibi dedilerse işte olumlu anlamda. Sen bu uyumu nasıl sağladın çabuk bir şekilde Beşiktaş'a?
3: Ya açıkçası kendimi gerçekten çok rahat hissettim. Evimde gibi hissettim kendimi. Yani takıma da orada gerçekten teşekkür etmem lazım. Kampta olsun, ilk antrenmanlarda olsun beni çok iyi karşılaştılar ve maçın iyi gitmesi de ona sebebi var. Takım da gerçekten iyi bir durumda, kaliteli bir takımımız. Ona da yarın inşallah bir damgayı vuracağız.
4: Sizin de Sadi'yi uğurlayalım son soru.
5: 1-0. Her ne kadar avantaj gibi gözükse de ortada bir skor bir açıdan da. Yarın için sen de orta saha oyuncusun, çok kilit bir nokta. Yarın maçın belirleyici anları ve mevkileri sence neresi olur?
3: Ya açıkçası gol yememeye bakmamız lazım. Savaşacağız ve dediğim gibi son maçtaki gibi bizim şansları da atmamız lazım. Son maçta o biraz eksikti ama dediğim gibi yarın da maçı bizim elimize almamız lazım ve ondan sonra yeneriz inşallah.
4: Salih, teşekkür ederiz. Sağ olun. Toplantımızda katıldığın için Salih uğurlayabiliriz. Hocamıza devam edebiliriz. Bir yanıki mücadeleyle ilgili hocamızın genel düşüncelerini, görüşlerini alıp sonra sorulabiliriz.
6: Otobadis sevdiğiyle burada mani.
7: Ne duyuyor? Sen. Ciao Salih.
6: Ciao.
7: No, allora, buonasera a tutti. Normale che domani per noi è una partita importante. Ci teniamo a rifare una partita di grande livello, di grande valore come abbiamo fatto l'andata. Abbiamo questo minimo vantaggio che ci siamo guadagnati in casa e domani sappiamo che è difficile, sappiamo che è molto dura. Qui è un campo davvero molto complicato, però ci giocheremo le nostre chance, ci giocheremo quello che vogliamo tutti, cioè il passaggio del turno, come lo vogliamo noi, lo vorrà anche il nostro avversario, però abbiamo voglia di fare una grande partita e mi auguro che domani sia così.
6: Evet, herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum. Yarın bizim için çok çok önemli bir gün. Tekrar geçen hafta yaptığımız şeyleri tekrar etmemiz gerekiyor. İyi bir seviyede maç çıkarttık çünkü. Değerli bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ve bunları tekrar etmek istiyoruz. Çünkü elimizde şu anda küçük bir avantaj var. Bunu evimizde aldık ve şimdiki deplasman maçında da işimiz zor aslında. Çünkü evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Birazcık karışacak işler. Ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu çok geçmek istiyoruz. Tabii ki de rakibimiz de çok geçmek istiyor. Ama yarın umarım biz başarılı taraf oluruz.
7: Ma tutti questi numeri che hai detto sono numeri belli, numeri importanti, però c'è da dire che abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Domani partiremo in 11 contro 11, sarà diverso, il nostro avversario ha da rimontare un gol, il nostro avversario penso abbia un atteggiamento, condurrà una partita con un atteggiamento molto aggressivo, quindi penso che venga fuori una partita molto diversa da quella dell'andata.

0: poi sappiamo di avere questo vantaggio, dobbiamo cercare di giocare con la testa, sapere che il pericolo è sempre dietro l'angolo, stare attenti a tutto e cercare di essere concreti nel momento in cui abbiamo l'opportunità di fare gol. All'andata non siamo stati così freddi e bravi sotto porta, speriamo domani di costruire situazioni da gol e di riuscire a essere bravi e difendere bene, perché abbiamo questo vantaggio, lo dobbiamo difendere in tutti i modi.
1: Evet, bu demin söylediğiniz istatistikler, bütün sayılar çok güzeller, aynı zamanda çok da önemliler. Ama şöyle bir şey vardı, biz maçı 70 dakika, 75 dakika boyunca 11-10 oynadık. Bu yüzden daha farklı maç ortaya çıktı. Yarınki maça ama 11-11 başlayacağız ve bambaşka bir maç olacak o yüzden. Rakip takım da 1-0 geride bitirdi. O yüzden onlar daha ofansif olacaklar, daha agresif bir karakter ortaya koyacaklar bu maç. Ve daha farklı olacak o yüzden maç. Evet, şu anda avantajımız var ama bunun için de akıllı olmamız gerekiyor. Bu avantajı elimizde tutmamız için daha akıllı olmamız gerekiyor. Savunmada daha dikkatli olmamız gerekiyor ve daha bitirici olmamız gerekiyor kale önünde. Çünkü ilk maç bence çok iyi şanslarımızı kullanamadık. O soğukkanlığa sahip değildik kale önünde. Ama yarın tekrar aynı şekilde gol üretip, gol şansına girip bunları gole çevirmek istiyoruz. Yarın umarım bu avantajımızı koruyup turu atlayan taraf oluruz.
2: Ali Danaş Demirören Haber Ajansı. Kendisi daha önceden maçlarda 2 maç, 3 maç üst üste aynı 11 ile çıkmaması diye biliniyordu. Yarın da bu geleneği sürdürecek mi?
0: Ma mai non è una parola un po' esagerata. Diciamo che giocando negli ultimi anni tante partite, avendo sempre l'impegno europeo, ti obbliga un po' a ruotare, a mescolare, a far giocare gente fresca che non ha minuti e cercare di coinvolgere tutto il gruppo. Domani io credo che tanti della partita di giovedì scorso saranno in campo, vediamo se stiamo tutti al 100%, domattina faremo l'ultimo risveglio e penso che la maggior parte dei ragazzi che hanno vinto giovedì hanno questo.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı

0: veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Vinyası Pod Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Voleybol 1895'te Amerikalı William Morgan tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu. 1900 yılında Kanada bu sporu benimseyen ilk ülke oldu. Uluslararası bir kuruluş olan Morgan YMCA adlı bir dernek, voleybolun bütün dünyaya yayılmasına öncülük etti. Ayrıca 1900 yılında voleybol için özel top tasarlandı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: 1 gram altını bile kapınıza getiren
5: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
1: Sürpriz bir isim
2: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
1: Bir transfer gelişmemiz var.
3: Özel bir yetenek.
2: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
3: Ciddi anlamda verimli olabilir.
1: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
2: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu bu akşam 21'de Aspor'da.
4: Canlı yayın.
3: Skriniar, Ake ve Osterwolde dörtlüsünden oluşan bir savunma var. Guendouzi, Fred, Asensio, İrfan Can ve Kerem orta sahayı tamamlayan parçalar. Anderson, Talisca ise santrfor pozisyonunda görev alacak. Mason Greenwood'un yedekler arasında yer aldığını belirtelim. Kulübemizdeki diğer oyuncular Tarık Çetin, Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Anthony Musaba, Levent Mercan, Bartu Elmaz ve Oğuz Aydın. Fenerbahçe'nin 11'i bu şekilde bir kez daha ekranda. Ev sahibi Gornik Zabze'de, Schulze kalede, Saçek, Janicki, Sanchez ve Yanza savunmada, Sadilek, Diet, Urbanski orta alandaki üçlüyü oluşturacak. İleri üçlü ise İka, Dimi, Prekop ve İsmail'den oluşuyor. Gornik Zabze'nin 11'inden de hızlı bir şekilde bahsetmiş olalım. Hemen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11 tercihi üzerine konuklarımın ilk değerlendirmelerini almak istiyorum. Hocam, nasıl buldunuz İsmail Hoca'nın tercihlerini?
5: Zaten olması gereken bir 11. Sadece ben Mason Greenwood'u bekliyordum herhalde. O da %100 hazır olmadığı için İsmail Kartal onu tercih etmedi diye düşünüyorum. Yani savunma zaten tam beklediğimiz gibi. Orta sahada İsmail Kartal şunu gösteriyor. Ben Fred'den vazgeçmeyeceğim gibi bir görüntüsü var ki yani oynadığı hazırlık maçları, ilk bu turnuvanın birinci ayağında oynadığı maçta da Fred bunu hak ediyor bence. Orta sahada evet Asensio düzeldi, o da oynuyor. Sağ tarafta bir Mason Greenwood acaba tam hazır değil herhalde. Hazır olsaydı büyük bir olasılıkla onu tercih ederdi İsmail Hoca zaten. Yani beklediğimiz 11 santrforda, Talisca zaten ilk maçta oynadı. Beklediğimizin dışında herhangi bir şey yok. Bir de şey var. Tabii Kante'nin Dünya Kupası'ndan geç dönmesi var. Tabii o da zamanın içerisinde formunu bulduğu zaman, yani hazır hale geldiği zaman herhalde bu kadronun içerisinde yer bulacaktır.
3: Hocam, büyük bir sürpriz var mı sizin için?
6: Yok, ben belki İsmail'i kullanır diyordum hoca. Yani Asensio'nun yerinde Fred, İsmail Guendouzi beraber. Öyle kullanır diyordum ama hoca Fred'i geçen senelerde kullandığı pozisyonda kullandı. 8 numarada. Biliyorsun ikinci olduğu sene Fred'in önünde Szymański oynuyordu. Bu sefer Asensio oynuyor. Fred'i normal yerinde kullanıyor. Bartu yok bir tek. İlk maçtan farklı olarak. Onun için bakalım. Merak ettiğim konu Asensio'nun fiziksel anlamda ne kadar cevap verecek. Biz belki Greenwood'u kullanır mı dedik hoca ama hoca anladığım kadarıyla İrfan'la devam ediyor. Bakalım maçta ne kadar tercihleri doğru olduğunu göreceğiz.
3: Ne beklemeliyiz Asensio'dan? Onun varlığı Fenerbahçe için çok önemli. Geçtiğimiz sezon bunu çok bariz bir şekilde gözlemledik, olduğu ve olmadığı süreçlerde. Evet. Bugün ekstra bir katkı bekleyebilir miyiz? Ne kadar hazır olduğunu evet bugün göreceğiz ama.
6: Ya dediğim gibi yani ne kadar hazır olduğunu bilmiyoruz. Sezon başında çok net geçirmedi %100. Ama Asensio her zaman önemli bir silah Kerem. Yani oyunu kontrol eden, Fenerbahçe adına nasıl oynanmasını sağlayan. Bir de tabii tabelaya çok etki eden bir oyuncu. Ama fiziksel anlamda ne durumda olduğunu inan bilmiyorum. Ama hoca herhalde tercih ettiğine göre bayağı da iyi görüyor ki tercih etti diye düşünüyorum. Diğer oyuncular aynı. Zaten Şerif de sakat olduğu için kullanacağı oyuncu yok. Bir tek Talisca var. Başka santrofor kökenli oyuncu kalmadı.
3: Evet.
6: Değil mi? Orada
3: çok zorlasa Greenwood'u kullanır. Ha? Ama çok zorlasa Greenwood'u kullanabilir.
6: Kerem'i
3: ama
6: mi kullanır Greenwood'u?
3: Kerem'i de kullanabilir.
6: Yani bir tek o alternatifi var. Ama tabii maçla ilgili düşüncelerimizi söyleyeceğiz. İstersen başlayayım onlara.
3: Tabii ki.
6: Başka herhangi bir şey Şenol abi?
3: Soracağım. Çok öyle çok ekstra bir durum yok ama oyunun gidişatı nasıl şekillenebilir? Esas aslında tartışmamız gereken konu bu. İlk maçta rakip 11 kişiyle aslında kapandı. Biz bu maça 1-0 önde çıkıyoruz. Maç içinde böyle zayıf takımlar skor 1-0 iken onu biraz daha korumaya yönelik oynarlar. Bu da aslında iki maç olsa da bir mücadele. Evet. Acaba yine öyle mi başlayacaklar? Yine bu şekilde bir savunma mı yapacaklar? Benim kafamda netleştiremediğim husus bu hocam, maçı kafamda oynamaya çalıştığımda.
6: Peki ben o zaman özellikle ilk 15 dakika eğer o oyun planı tutmazsa son 15-20 dakika tempoyu bayağı yükseltip bizim kalede oynamaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Uh-huh. İlk maçta istatistik olarak çok önde bitirdik ama skora yansıtamadık.
3: Evet.
6: 2 olabilirdi, 3 olabilirdi. 2 tane direkten dönen top var, kaçırdığımız pozisyonlar var. Şimdi mantıken düşündüğün zaman Gornik takımı biraz analiz yaptığın zaman şöyle bir şey çıkıyor. Resim şöyle Kerem. İç sahada daha güçlü bir takım. Seyircisini arkasına aldığı zaman. Ligde de bu geçen sene bunu ligde çok kullandılar. Ben özellikle maçın başında bir yüksek tempo bekliyorum. Aha. İşte bize bir ön alan baskısı, topun şiddetini yüksek çevirip pozisyon arama ama şöyle çok etkili olurlar mı? Kalite olarak bakıyorum kadrolarına, o kadar kaliteli kadro olmadığı için ne kadar etkili olurlar? Aksine bu Fenerbahçe'nin lehine mi olur? Orasını da konuşmak tabii lazım. Çünkü Fenerbahçe ön alan baskısını kırdığı zaman da etkili çıkabilen oyuncuları var. Kerem gibi. Yani kadro değeri, oyuncu kalitesi Fenerbahçe'nin bu turu geçmeye daha yakın olduğunu gösteriyor. Ama sonuç itibariyle bu Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçı. Rakip mutlaka bir direnç gösterecektir. Ben bir de şunu söyleyeceğim. Bu maçta anlar ve sekanslar çok önemli. İşte ilk 15 dakikanın önemli olduğunu söylüyorum. Son 15-20 dakikanın önemli olduğunu söylüyorum. Nedeni şu, geçen cumartesi günü lig maçı oynadılar. Orada da geriye düştüler. Ama sonra kazandılar 2-1.
5: O lig maçının özetleri var mı bizde Kerem?
3: Özeti yok. Ben şu anda bir yandan o maçı izliyordum. Çıkarken yaptıkları top kaybıyla Silesia'yı
6: izliyordum. Özellikle orta sahada.
3: Yok, şu an izliyorum. Hiçbir size bir şey söylemedim.
5: Orta sahada. Biz o zaman biraz şey
6: var. Ben izledim.
5: İzledin mi sen?
6: Orta sahada kaptırıp yiyorlar golü.
3: Çıkarken hocam kendi defanslarında.
6: Tamam işte.
3: Tam orta saha değil. Bayağı kendi ceza alanının içinde
6: kaptırıyordu. Sadilek diye bir oyuncu kaptı.
3: Evet.
6: İzledim işte. Her neyse şunu söyleyeyim. Sonuçta biz bu görece kağıt üzerinde konuşuyoruz. Görece olarak Fenerbahçe'yi ben daha şanslı görüyorum. Onu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bu bölümlere dikkat etmek lazım. Ben maçın başında biraz tempoyu yükseltip taraftarın desteğiyle yükleneceklerini tahmin ediyorum. Ama çok işler mi? Bence Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığın zaman bunun da panzehri tabii topa sahip olma. Öne etkili çıkma top kaybetmeden. Bunu yapabilecek bir sürü oyuncusu var. Gendüzisi var. Asensio keza öyle. Onun için Fenerbahçe ilk maçta işi bitirebilirdi.
3: Kesinlikle.
6: Ama bugün de ben sorun yaşamadan turu geçeceğini düşünüyorum.
3: Hocam siz nasıl bir oyun öngörüyorsunuz? Yani turu bekliyoruz. Galibiyete de Fenerbahçe'nin yakın olduğuna inanıyoruz ama oyun nasıl şekillenecek? Bu tabii ki neticeyi de değiştirebilecek bir faktör.
5: Ya şimdi İsmail Kartal'ın oyun formatında, oyun anlayışında, oyun düşüncesinde topa sahibi olmak var Kerem. Yani bu bıraktığı sezonda böyle oynamıştı. Takım kadrosu tam olduğu süreç içerisinde eksiklerin, sakatların olduğu dönemde bir takım sıkıntılar çekmişti. Ama ben rakibe topu teslim edeceğini Fenerbahçe'nin inanmıyorum. Fenerbahçe çünkü artık topa sahip olarak oynayacak bir takım düzeyine yavaş yavaş geliyor. Çünkü İsmail Kartal'ın felsefesi bu yönde devam ediyor. Şimdi ilk maçta Abdullah Hoca'nın söylediği gibi ilk maçtaki bu kadar baskıya %80'e 20 hemen hemen topa sahip olmayla oynuyorsan skoru belki daha farklı bekleyebilirsin. Yani 2-3-0 yapabilirdin. İşte onun için bugün Asensio'yu bence tercih etti. Tercih etti değil aslında, tercih edilmesi gereken oyuncu Fenerbahçe. Asensio'nun çevresinde büyük bir olasılıkla dağılım yapacak. Yani onun oyun planına göre dağılım olacak. Burada Asensio gol atabilecek bir oyuncu, asist yapabilecek bir oyuncu. Hiç beklemediğimiz bir anda çok güzel paslar atan ve çok da güzel goller yapabilen bir oyuncu. Ben Asensio'nun oyuna çok büyük etkisi olacağı katkısındayım. Bir kere Fenerbahçe asla ve asla geriye çekilmez. Bu kadroda çekilecek bir kadro değil zaten. Önde oynayacak olan İrfan Can ve Kerem

0: beklerini eğer iyi kapatırsa Talisca da iki stoperin arasında kalırsa zaten oradan kendi alanlarından çıkma şanslarını ortadan kaldırır Fenerbahçe. Biraz önce maçı izliyorum dedin. Kendi sahasından topu çıkarken kaybettikleri toptan dolayı gol yediler diyorsun. Bu maçın tamamını İsmail Kartal ve ekibi izlemiştir.
1: Kesinlikle.
0: Bu hataları falan hepsini gözetmiştir. Ve zaten İsmail Kartal'ın oyun planına uygun bir oyun oynayacaklarını düşünüyorum. Hani nerede keşke öne çıksalar, fazla açık verseler, bu zaman bu sefer bizim oyuncularımız daha fazla iş yapma şansı yakalar. Ama ben inanmıyorum ki bu maçta İsmail Kartal en azından kendi ikinci bölgesine kadar çekilip beklesin diye. Öyle bir felsefesi, öyle bir oyun anlayışı yok. Ben İsmail Kartal'dan bugüne kadar görmedim. Bundan sonra da göreceğimi zannetmiyorum. Çünkü çok zorlu rakiplere karşı ancak zor durumda kalırsa bunu tercih eder. Yani şurada bakıyoruz, ilk maçta bizim rakibimiz olabilecek bir takım seviyesinde asla değildi. Hem oyuncu kalitesi olarak hem oyun kalitesi olarak biz o takımdan daha iyi bir takımız. Bu gerçeği de bir tarafa koymak lazım. Bu gerçek doğrultusunda da İsmail Kartal ve ekibi maça hazırlanmıştır. Ha ben burada Mason Greenwood acaba tam %100 hazır değil demek ki. İsmail Hoca oyunun ilerleyen dakikalarında eğer gol atmakta bir sıkıntı çekersek, ki muhakkak çeksek de çekmesek de Greenwood'dan muhakkak faydalanacaktır. Çünkü önemli bir silah Fenerbahçe için. Önemli bir beklenti var. Hem taraftarda var, hem kamuoyunda var, hem Fenerbahçe'nin yönetiminde var, teknik kadrosunda, herkes tarafından Mason Greenwood büyük beklentiler doğrultusunda transfer edildi. Şimdi ilerleyen dakikalarda bu da oyuna dahil olursa Fenerbahçe orada işini kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Biz şimdi ilk maçta izlediğimiz takımın aynısını orada görme olasılığımız zayıf tabii ki. Kendi taraftar önünde oynayacak. Nasıl bir oyun tercih edeceğini Fenerbahçe'yi izledikten sonra acaba aynı bu İstanbul'da oynadığı oyunu mu, benzerini mi oynayacak, Fenerbahçe'yi öne üstüne çekip kontra gidecek mi? Ha öyle bir oyuncu kadrosu da yok Kerem.
1: Evet.
0: Onun için yani İsmail Kartal'ın bu maçta çıkardığı 11, savunmayı da hep aynı şekilde tutması bana göre çok önemli bir karardı. Daha önceki yıllarda hiç görmediğimiz bir şeydi bu. Biliyorsun savunma iki maç üst üste aynı 11'le, yani savunma beşlisi diyelim ona. Kaleciyi de dahil ederek, bak Mert'i de kalede tercih etmesi belki de ondandır. Birlikte oynama alışkanlığını da geliştirecektir. Bakacağız, göreceğiz yani. Ben Fenerbahçe'nin çok açık ara favori olduğu bir maç olarak düşünüyorum bunu. Yani rakibe de asla topu vermeyecek bir Fenerbahçe olacak. Oyuna hükmeden ve oyunu konsolide eden bir Fenerbahçe bekliyorum.
1: Belki izleyici merak etmiş olabilir, Gornik Zabze nasıl etkili olmuş, ne yapmış da Siles karşısında kazanmış diye, Slas karşısında. Onu da söyleyeyim, 1-0 geriye düşüyorlar. Hoca zaten belirtti, çıkarken yaptıkları bir top kaybı kalelerine gol olarak dönüyor. Ağırlıklı olarak buldukları pozisyonlar ceza alanı dışından, çaprazdan ve yaydan çekilen şutlar ve duran toplar. Buldukları ilk gol ceza alanına doğru atılan, ceza alanı dışından sol çaprazdan bir pas denemesi var. Şut diyemiyorum buna. Çok başarılı bir pas da değil ama savunma ayak koyuyor. Seken top ağlarla buluşuyor. Birbiri yakalıyorlar. Sonrasında da kullandıkları duran topta pas yapıyorlar. Orta geliyor, savunma karşılıyor. Seken topa ceza alanı dışında düzgün bir vuruş yapıyor. Ivan Ikea Dimi, bugün de onu muhtemelen sağ kanatta izleyeceğiz.
0: Bir soru bu arada.
1: Onun vuruşunda golü buluyorlar, kazanıyorlar.
0: Bir soru.
1: Tabii ki.
0: Oynadıkları rakip Polonya Ligi'nde iddialı bir takım mı?
2: Yok.
0: Değil değil
2: geçen
0: mi?
2: Sene ikincilikten çıkan.
1: İşte. Evet.
0: Şimdi bir de onu da baz almamız lazım çünkü Fenerbahçe'ye karşı.
1: Yani zayıf
0: bir takım, ona iki tane gol atabiliyorsa, ki kendi sahasında oynadı.
1: Bir gol. 2-1 Gornik kazanıyor maçı.
0: Evet, Gornik kazanıyor ama kendi sahasında gol yiyebiliyorsa demek ki Fenerbahçe bunu rahatlıkla yapabilir diye düşünüyorum.
2: Ya şey abi, orada şöyle bir şey var. Bence hoca biraz Fenerbahçe'ye oynadığı oyunu denedi. Bu son lig maçında aynı böyle geniş alanlarda oynandı oyun. Ama rakip çok dirençli çıktı. İlk golü de buldu. Sonra çok üretmeden gol buldular. Doğru söylüyor Kerem. Ama bence burada bir tane Kahal diye bir oyuncuları var Kerem.

0: Bak bugün onu kullanmıyorlar. Hı-hı. Onun yerine hani ilk yarı, ilk maçta bizde kenardan şut atan var ya, Mert'in çıkardı. Tek pozisyonları var.
1: Sol taraftan.
0: Kısa burada. Boylu. Evet. Ukraynalı oyuncu. Onu mesela bugün kullanmıyorlar. Bu ilk maçta bize biraz sorun yaratan var ya, Osterwolde'nin karşısında Dimi diye bir oyuncu.
2: Evet.
0: O maçta o çok etkili oynadı. Bir de İsmail diye hep kullandığı bir oyuncu var. İstanbul'da kullanmadı. Onu yine kenardan oynuyor. Hocalarının açıklaması var. Biraz kenarları etkili kullanmak istiyoruz bu maçta diye.
1: O sağ taraf oyuncusu iyi bir oyuncuya benziyor. İyiydi,
0: evet. Dimi işte abi o. İka Dimi diye.
2: Bu galibiyet golünü atan oyuncu.
0: He, son maçta da etkili oynadı. Bu da şunu gösteriyor. Fenerbahçe'nin bu kenarlarda yapacağı baskıyı, üçlü, dörtlü, ikili neyse, doğru yapması lazım. Ama esas bence rakipteki sıkıntı şu. Oynamaya başladığı zaman bozuluyorlar. Yani iyi savunma yapıyorlar. Çok disiplinli savunma yapıyorlar. Pozisyon neredeyse vermiyorlar ama sıkıntı oynamaya kalktıkları zaman. Merkezde çok top kaybediyorlar.
1: O zaman İsmail Kartal bıraksın topu onlara. Onlar oynasın, kazansın, gol atsın. Öyle daha
0: yani
1: güzel
0: ama
1: olur.
0: Ben Asensio tercihiyle Fenerbahçe'nin senin dediğine katılıyorum. Topa sahip olacak bir oyun oynayacak. Yani rakibe göre değil, kendi oyununa göre. Bunu ne zaman oynar? Çok güçlü bir rakip olur. İşte ne bileyim, City gibi, Chelsea gibi. O zaman tedbir alır.
2: Bu
0: arada
2: hocam, ya bu rakibe de topu bırakayım desen. Yani Genduzi gibi bir oyuncu da var. Hayır, yani diyelim ki bıraktın. Yani ilk maçta gördüğümüz görüntüleri üstüne söylüyorum. Zaten organize olmaları kolay değil yani. Bir şekilde top bize geçecek yani.
0: Mutlaka geçecek. Ya
1: beceremiyorlar mı oynamayı?
0: İkinci yani devre
2: görüntü
0: Mert'e,
2: oydu yani. Şimdi çıkarlar bizi mahcup edecek bir oyun oynarlar. Onu bilmiyorum ama normali Fenerbahçe'nin...
0: Hayır, sen dedin ya nasıl oyun gelişir,
2: evet,
0: ona
2: fikir üretiyoruz. Evet, onu düşünüyoruz, yani. Fikir üretiyoruz, evet. Tabii.
0: Yani ikinci devre Mert'e top gelmedi hatırlıyorsan.
1: Evet. Evet.
0: İki tane direkten dönen Bartu'yla Talişka'nın vurduğu gol olsa 2-3-0 bitiyordu. Ama tabii belli olmuyor oyunlar. Ne kadar kaliteli de olsan adam geliyor, ayağına çarpıyor filan, gol oluyor, al başına belayı.
2: Doğru.
0: Yani onun için... Ben yine söylüyorum, kalite olarak Fenerbahçe oyun olarak çok önde ama dikkat etmek lazım. Küçük de bir avantajı var. Daha rahat etmek istiyorsan atacaktın. Orada da tabii santroforun olmayışı ön plana çıkıyor ilk maçta. İlk maçta Fenerbahçe'nin iyi bir santroforu olsa bence fark 2'ye 3'e gidebilirdi.
2: Gayet mümkün.
0: Yani Vedat Muriç veya başka bir oyuncu olsa, golcü bir oyuncu. Talişka'nın ya. Çünkü Talişka rakibe oturarak oynayan bir oyuncu değil. Geliyor, orayı boşaltıyor. Bir ara baktık, Fener kenardan geliyor. Kutunun içerisinde kimse yoktu. Talişka'nın attığı golde biliyorsun, duran topta.
2: Evet.
0: Yani
1: Talişka çok... bir de şöyle, Talişka forvet arkası oynadığı zaman o kutunun içine o kadar iyi giriyor ki,
0: evet.
1: Orada oynadığı zaman dışarı çıkıyor.
0: Aynen öyle.
1: Tam tersini yapıyor biliyorsun. Santrofor'un koşu yaptığı alanın tersine muhteşem koşular yapıyor ve oraya girip tek vuruş, kafa vuruşu, ayak vuruşu, kontrol vuruş, her şeyi yapabiliyor. Senin de dediğin gibi santrofor oynayınca o ceza alanının, kalecinin olması gereken, önünde olması gereken yerde bu
0: hep
1: sefer olmuyor.
0: Dışarıya.
1: Yani markajdan kurtulmak için dışarı çıkıyor.
0: Doğru.
1: Zaten işte orijin orta saha oyuncusunun böyle bir özelliği var. Yani şöyle, orta saha oyuncusu olduğunuz zaman rakibin iki stoperin gidip kucağına yaslandığı zaman hareket alanın kalmıyor. Bu sefer orta sahada olunca seni tutturan bile, senin süratin varsa, sen o koşuyu yapınca seni yakalamıyor. Yakalayamıyor, rahat kafa vuruyorsun.
2: Evet.
1: Yani bizim en çok bugün aslında sıkıntı çekeceğimiz yer, keşke Vedat Muriç olsaydı.
0: Evet.
1: Veya Sıdık-ı Şerif bile olsaydı dediğimiz anları belki. İnşallah hiç aramayız. Onun için ama Asensio'nun olması bence Fenerbahçe'nin oyun aklına müthiş derecede etkileyecektir. Yani Asensio o Talisca'nın boşalttığı alanlara girecek büyük bir ihtimalle, o da çok gol pozisyonu üretecek diye düşünüyorum.
2: Hocam ilk maçta Kerem çok etkili değildi. İrfan Can ilk yarı biraz daha topun Fenerbahçe'de kalmasına yardımcı oldu. Semedo'yu birkaç kez iyi kaçırdı ama ikinci devre o da düştü. Bugün bu iki oyuncudan ne beklemeliyiz? Özellikle Kerem.
1: Kerem diğeri kim dedi?
2: İrfan Can.
1: İrfan Can Kahveci ilk maçın en iyilerinden bir tanesiydi. Ben yani senin o söylemeyi...
2: İlk yarı iyiydi, yok.
1: Şöyle,
2: İlk yarıyı ayrı tutarak
1: bak,
2: söylüyorum.
1: Bak ikinci yarı da Kerem.
2: Düşmesi.

0: bu formuyla beraber. Hatta alıp da hiç orada hesapların içine koymadığımız bir de Oğuz Aydın var. Yani Kerem'in bu haftaki, ben geçen haftaki maçtan sonra ben bugün Kerem'le başlayacağını mesela İsmail Hoca'nın hiç düşünemedim. Ya tahmin etmedim. En azından bir, ama o da şunu düşünüyor. O da haklı. Haklı olma payı da şu. Ya ben takımla fazla oynamayayım. Kazanmış takım. Değil mi Apo? Yani top yüzdesi çok yüksek bir maç oynadım. Evet. Topa sahiptim. Hadi Bartu gençti zaten. Biz onu oraya mecburen koymuştuk ilk maç. Çocuk iyi oynamasına rağmen bak bu maçta tercih etmedi. Çünkü oranın oyuncuları var. Yani Bartu Asır'a orada gelmez. Daha İsmail Yüksek bile var. Bak demin saydığımız kadroda İsmail Yüksek burada oynama şansı var. Kantin'in var. Birçok oyuncunun var. Kerem bu formunu inşallah düzeltir. Bak bugün inşallah formunu biraz daha zorlar düzeltir. Biz hadi savunmaya yardım etmiyorsa bir kanat oyuncusundan ne bekleriz? O zaman kardeşim gol at veya gol attır. Ya da savunmaya yardım et. Bir şey yapmıyorsan Osterwolde'yi rahatla. Aynı İrfan Can'ın Semedo'ya yaptığını sen yap. Topu kontrol et. Kerem'de hiç top kalmadı ki ilk maçta. Gelen topu rakibe attı.
1: Kalmaz zaten.
0: İşte sorun orada maçta. Zaten yani sorun.
1: Performanstan ziyade futbolculuğuyla alakalı bir durum.
0: Hayır. İstediği zaman kalır. Kerem farklı işlerin peşinde koşmazsa o top kalır onda. Onun isteği topu korumaksa koruyabilir. Ama Kerem öyle düşünmüyor. Ben bir an önce kaleye nasıl giderim? Savunma arkasına nasıl çalım atabilirim? Oysa İrfan Can Kahveci'nin yaptığı gibi topu kontrolünü alıp arkadan gelen bekini alan açarsa ki ilk maçta Semedo'yu milli yaptı. Sahanın en iyisiydi bana göre Semedo ilk maçta. Aynısını Kerem yapsa, Osterwolde'nin oyun alanını genişletse, açsa, içeri girdiği zaman da buna bir fayda sağlar. Topu kontrol edip tuttuğu zaman da fayda sağlar. Osterwolde'nin sol bekte çıkışlarını yapamama nedeni Kerem'den kaynaklanıyor. Kerem bu oyunla beraber devam ederse, Mason Greenwood geldiği zaman biz Kerem'i bundan sonra kulübe de görürüz. Başka bir yerde göreceğimizi sanıyorum.
1: Kerem'i sorma sebebim biraz da hocaya. Forma rekabeti açısından herhalde onun adına önemli bir karşılaşma. Bir yandan da onu düşünerek sordum hocam. Bilmiyorum siz Kerem'den bugün böyle bir silkinip kendine gelmesini bekliyor musunuz?
2: Vallahi bekliyorum tabii de yani.
0: Bir tek Abdullah Hoca'nın bütün Fenerbahçe tarafları bekliyor.
2: Ama şöyle, ben bugünkü oyunun Kerem'e uygun sekanslar olacağını düşünüyorum.
1: Evet.
2: Yani ilk maçta çok sıkışık bir savunma, katı bir savunma. Bu maçta biraz da alanlar genişlerse Kerem o oyunları bir seviyor.
0: Genişler mi sence bugün?
2: Ben abi bölüm bölüm genişleyeceğini düşünüyorum. Yani burada yaptıkları kadar kapalı savunma şeklinde oynayacaklarını düşünmüyorum. Gordon'in. Sonuç itibariyle gol atmak zorundalar. Bir yerde açık verecekler. Kerem'e gelelim. Ya şimdi Kerem oraya bir transfer düşünüyor Fenerbahçe. Değil mi? Biliyorsun Leao'yu düşünüyorlar. Bayağı da ciddi mesafe kat ettiler. Bence Fenerbahçe'nin o bölümü, yani 4 tane oyuncusu 3 aşağı 5 yukarı zaten belli, ben sana söyleyeyim. Asensio oynayacak. Sağda Greenwood oynayacak. Eğer gelirse Lea oynayacak. Şu andaki duruma göre de Vedat oynayacak. Yani bu takım görüntü itibariyle çok gol atar.
1: Çok
2: ama bu dörtlünün arkasına da mutlaka 2 tane 6 ile oynamak zorundasınız.
0: Başka şansın yok.
2: Başka dediği gibi şansın yok. Yani orada da görüntü o ki Kante Gendüz'ü duruyor.
0: Ya da bugün bak sana bir şey yapayım, öyle devam et Abdullah Hoca. Ya Kerem bugün iyi bir top oyna, daha Leo alınmamış.
2: Evet.
0: Konuşuyor. Ya bugün iyi top oyna de ki buraya adam almayın kardeşim, ben burada varım bir dedittir.
2: Evet.
0: Ya bir kere dedittir de. Yani Fenerbahçe yönetimi de Leo'nun peşinde koşmasın. Aslında Leo'yu da ben pek niye aldıklarını, çok kaliteli, üst düzey futbolcu ama ben olsam önce bir santrafor alırdım yani.
2: Evet, ben de bir santrafor düşün, doğrusu.
1: Ben yani Leo'yu, yani Leo'yu almam.
0: Kerem bugün, sen bugün Leo'yu aldırtma, bırak Fenerbahçe bir santrafor alsın ya. Doğru yere parayı harcasın bence.
2: Yani dediğim gibi işte böyle bir ön attı, ön dörtlü çok şey vaat ediyor skor olarak. Ama bir de bunun top rakipteyken bölümü var. Bu altılıya da çok büyük organizasyon düşüyor. Fenerbahçe buna gelecek mi, evrilecek mi? %100 evrilecek. Onu da söyleyeyim. Vedat gelecek.

0: inşallah bu turu geçecek Fenerbahçe. 5 Ağustos'ta gelecek Vedat, oynayacak. Kerem durumuna göre eğer iyi oynarsa devam edecek. Çünkü Fenerbahçe'nin hakikaten bir 11'de arkada var.
1: Tabii. Evet.
0: Şey, kulübede var abi. Yani onun için bu sene biraz forma pahalı. Geçen sene yatırım
1: özellikle yaptım. Hücum hattında.
0: Çok görüyorsun, bir kalemde İrfan'ı kenara koyuyoruz. Ya Oğuz Aydın daha yok bu kadroda. Mert Müldür yok.
1: Nene
0: İsmail
1: var.
0: Yok. Nene yok. Bir de
1: Musa Baba var.
0: Bir de şey var abi, çıkılmayan oyuncular konusu var.
1: Musa Baba.
0: Onu da çözmek lazım. Yani neyse, şeyden şaşmayalım. Dediğim gibi yani Kerem'in artık, yani Kerem gibi oynaması lazım. Ya işte bana bir Pavledis lazım. Bırak Kerem bunları ya. Bırak. Pavledis gelse iyi mi oynayacaksın? Tamam, şeyle oyna o zaman. Vedat gelecek, onunla yap aynı organizasyon. Kerem'in bence şu çok şey yapmaya çalışıyor. Önce bir basit oynasın. Çok şey yapıyor. Alıyor, çalım atıyor, kaptırıyor. Ya bir kere şu İrfan kadar Kerem'in de yeteneği var. Şu topu kaptırmasın. Fenerbahçe topa sahip olup rakip yarı sahaya yerleşen bir oyun oynamak istiyor. Şu anda topun dolaşımı yavaş ama bu hızlanacak. Şimdi Talisca gelecek, Greenwood gelecek. Santrofor ve kenar oyuncusu da gelince Fenerbahçe çok renkli bir takım olacak. Çok üretken bir takım olacak. Ben söyleyeyim, Fenerbahçe'nin maçları bu sene farklı geçebilir. Yani öyle bir durum var. Onun için bugün Fenerbahçe'nin baskı yiyeceği, zorlanacağı bölümler olur mu? Olur, ama oradan çıkacak çok iyi oyuncuları var. Asensio'su var, Fred'i var, top kaybetmeyen Gendüz'ü var. İrfan keza öyle, ver topu 3 gün kaybetmez. Öyle bir oyuncu. Yani sonuçta Fenerbahçe'nin bence kalibresinde bir takım değil ama temkinli konuşuyoruz yani. Şu futbol sonuçta bu.
1: Pratikle. Dünya Kupası'nda da gördük yani, ne takımlar ne takımlardan puan aldı yani.
0: Ya biraz tabii şeye benziyor bizim, hani hangi maçtı, Paraguay'la Avustralya maçına. Devamlı atak, top bizde. İlk maç öyle oldu evet, abi.
1: Şuursuz atak.
0: Değil mi yani? Top bizde, devamlı
1: oynamış
0: atak,
1: gibi
0: mağlup.
1: Oynamış gibi göründük. Yani, gol yani. Pozisyonumuz yoktu.
0: Doğru.
1: Oynamış gibi görmüştü.
0: Ama ben bu maçta alanların daha genişleyeceğim, Kerem'in daha etkili olacağını
1: İnşallah
0: düşünüyorum.
1: Alanlar genişler Kerem. Ya. Abdullah Hoca'nın dediği gibi inşallah alanlar genişler. Alanlar genişlediği zaman bizim oynama şansımız daha çok artar. Yani...
2: İsmail Hoca'nın açıklaması var. Bakalım ne demiş. İlk maçta kendi evimizde gerçekten iyi futbol oynadık. 1-0 kazandık ama bu küçük bir avantaj. Biz buraya bu avantajın arkasına sığınarak değil, 0-0'mış gibi iyi futbol oynayarak galip gelip turu geçmek istiyoruz. Oyuncularımızla da bu süreçte iyi çalıştık. Rakibimizin son lig maçını takip ettik. Burada iyi futbol oynayarak turu geçmek istiyoruz diyor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Açıklamaların devamı var mı acaba diye arkadaşlarıma sorayım. Az sonra gelecek. Bu arada 11'i de bir kere daha ben hatırlatmak isterim. Belki ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz olmuş olabilir. Mert, Semedo, Škriniar, Ake, Osterwolde, Gendouzi, Fred, İrfan, Asensio, Kerem ve Talisca. Fenerbahçe'nin 11'i bu şekilde. Schulze, Saček, Janicki, Hosema, Yanza, Sadilek, Dietz, Urbanski, Ikea, Dimi, Prekop ve İsmail. Bu da Gornik Zarbze'nin 11'i sevgili seyirciler. Artık mücadelenin başlayacağı saati bekliyoruz. Yaklaşık yarım saat sonra temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesinde ikinci sınavına çıkacak. 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında. İsmail Hoca'nın açıklamaları ekrana yansıdıkça sizinle paylaşmaya devam edeceğimi de ifade edeyim. Hoca zaten öngördüğümüz gibi yakından rakibin son durumunu takip etmiş durumda.
1: Maç izlettirdi canım hoca, evet. Allah doğruya. Ha, şurada ben bir şey eksik söyledim, onu tamamlayayım
2: nedir
1: istersen
2: hocam,
1: bu arada.
2: Lütfen.
1: Demin Abdullah Hoca'nın söylediği vardı ya işte Kerem, Leo ile falan ilgili. Şimdi ben dedim ya, Kerem dedim bugün iyi oynasın da Leo'yu aldırtmasın. Burada eksik söyledim. İrfan Can da çok iyi oynasın. Sadece Kerem'le sınırlı değil bu yani. İrfan Can'ın performansı da çok önemli. İrfan Can eğer performansını ilk maçtan daha da yukarıya çekerse bu sefer sadece Kerem değil, hem alternatif İrfan Can da olur.
2: İsmail Kartal.
1: Leo'yu aldırmamak için.
2: Son lig maçlarını izledik. İlk devre vasat oynadılar. 1-0 geriye düştüler. İkinci yarı hocaları 3 hamle yaptı. Önde baskı yaptılar. Oyunu

0: lerine çevirdiler. Daha çok önde baskı yaptılar. Gol atmak için bizim üzerimize gelebilirler. Biz de buna göre planlarımızı yaptık ama biz kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz diyor İsmail Kartal. Abdullah Hocam, belki şunu da konuşmak lazım. İsmail Yüksek var Fenerbahçe'de, kulübede. O Fred'in önündeydi geçtiğimiz sezon rotasyonda. Ama İsmail Hoca'yı herhalde tanıyanlar 2-6'dan ziyade mümkünse birinin 8 olmasını tercih edeceğini öngörmüştür. Gendouzi, Fred, Asensio. Gendouzi, Asensio kısmında ideal 11'in iki parçası. Fred de sanki ideal orta saha üçlüsü profilini tamamlıyor. Ne dersiniz?
1: Tam dediğin tarife uyuyor bu ortası. 6-8-10.
0: Evet.
1: Zaten hoca bunu oynuyor. Daha doğrusu şampiyonluğu kovaladığı sezon yine aynı oyuncuları tercih ediyor. Kerem, bu skora ve oyuna göre değişebilir. Hamleler yapılabilir. Yani defansif ve ofansif hamleler mutlaka olacaktır. Ama bence benim burada Gornim hoca orada bir ayrıntıda diyor ki ön alan baskısı yaptılar diyor. Hoca 3 oyuncu değişikliği yaptı diyor. Skoru lehine çevirdiler diyor. Yani sekans ve bölüm dediğim yerler burası.
0: Evet.
1: Mutlaka bize de deneyeceklerdir. Tamam, biz iyi takımız. Topun yine bizim oyunumuz oyuna hükmedecek ama tempo yükseltip deneyecekleri vakit Asensio tercihi bu baskıdan çıkmak için çok önemli bir oyuncu. Evet. Ve doğru. Yani İsmail mi Asensio mu? Bence Asensio.
2: O çıkar Asensio.
1: Fred keza çıkar mı? %100 çıkar. Gendouzi de kaptırmıyor. Evet. İrfan da topa sahip olma oyununu daha önce oynamış, biliyor. Onun için hoca bence o bölümleri de düşünerek bir 11 tercihi yapmış. Yani ya Bartu olsaydı yine bir şey diyemezdim. İlk maçta en ilerinden bir tanesi.
0: Kesinlikle.
1: Ya benim takıldığım sadece tek konu şu. Ya Fenerbahçe ilk maçta da santrofor eksikliği çekti. İnşallah bu maçta da çekmez.
0: İsmail Hoca'nın açıklamalarının devamı var. Ekrana getirecek arkadaşlarımız. Hemen üstüne konuşma imkanımız da olacak. Daha zamanımız var. Kamp başından beri bizde olanlar iyi durumda. Milli takımdan gelenler var. Sakat olan oyuncular var. Onlara ayrı antrenman yaptırdık. Yeni dönenler var. Onlara program yapıyoruz. Takımın felsefemizi anlaması, daha iyi yapması, otomatik hale gelmesi için zamana ihtiyaç var. Tam takım olarak daha bir antrenman yapamadık. İsmail Kartal'ın açıklaması bu şekilde, ki zaten kamp döneminin başlangıcında Vedat Muriç sakatlanmıştı. Kante zaten Dünya Kupası'nda takım ilerlediği için, yarı finali ve üçüncülük maçını gördüğü için o zaten geç katıldı. Normal bu şartlar altında da bir antrenmanı takımla yapamamak. Noktalandı mı acaba İsmail Kartal'ın açıklamaları? Ne, bu kadardır İsmail Hoca'nın sözleri üstüne. Çok ekstra söyleyecek bir şeyimiz var.
2: Bundan önceki bölümde bizim burada Abdullah Hoca ile konuştuğumuz şeylerin aynısını zaten İsmail Kartal kendisi bir kez daha söyledi. En son cümlesinde şu var: biz topu rakibe vermeyeceğiz, topa biz sahip olacağız. Yani oyun felsefemiz bu dedi. Yani biz de öyle olduğunu bekliyoruz. Çünkü öyle oynatıyor. Şu son açıklamasında da yani eksiklerimiz var, tam takım çalışmadık. Maçtan önce keşke bunları söylemeseydi, daha iyi olurdu yani. Şu, bu maçın öncesinde onlar, İsmail Hoca öylesine söylemiş olabilir diye
0: bir
2: düşünüyorum.
0: Bir yandan da soruyu bilmiyoruz ya.
2: Belki soru sorulmuştur.
0: Soruya cevaben evet, de söylemiş niye olabilir. Hocam yok, ne kadar hazırsınız gibi bir soru gelmiş.
2: Kante niye yok falan filan, belki soru sorulmuştur. Evet, evet. Öyle bir cevap. Bravo. Çok Kerem, güzel bir aydınlatma yaptın. Teşekkür ederim.
0: Ne demek?
2: Yani biz onları düşünmüyoruz. Hı-hı. Biz takımı, rakip takımı çok iyi analiz ettiğini düşünüyorum İsmail Kartal'ın. Ona göre planlarımız var diyor. Planı zaten topa sahip olmak, rakibi baskı altına almak. Ha, bunu sahanın hangi bölgesinde yapacak, onun seçimini bugün yapacak. Burada olduğu gibi rakibin ta 3. bölgede baskı yapacak mı buradaki yaptığı gibi, zannetmiyorum, orada tam yapmaz. Biraz daha geride bu baskıyı yapabilir. Çünkü ön alandaki oyuncuların Kerem'le bilmiyorum Talisca bunu yapar mı? Talisca'nın o özelliği yok yani. Sadece topun önünde durur, alanını kapatır. Yani topu yönlendirebilir. Arkadaki orta savuncular baskı yapsın diye topu yönlendirir. Rakipten topu yönlendirebilir. Alanı göstererek öyle bir fırsat baskısı yapabilir. Fırsat değerlendirme, buna fırsatçılık da dedin. Yani o baskıyı oluşturmak için rakibe bir alan hazırlasın, oraya tuzak bir baskı yapar.

0: olmasın. Bu tuzaklar da genelde hocaların taktiksel olarak yaptığı şeylerdir. Ama İsmail Hoca bu takıma karşı zaten baskın oynayacağını biz gördük yani. Orada zaman zaman da Abdullah Hoca'nın da demin söylediği gibi. Yani zaman zaman çıkacaklar, gelecekler. Tabii burada da geldiler bir iki defa iki yarı boyunca.
1: Evet.
0: O geldikleri zaman işte Abdullah Hoca'nın söylediği çok doğru bir şey var. Orada çıkışlarda şimdi bak Kante 800 numaraya geldi, Asensio 10 numaraya geldi. Bu çıkışlarda biz yakalarsak o zaman daha bizim işimize gelir. Yani şimdi iki kanatlı da Kerem süratli. Talisca bakma her şeyine baktı mı? Uzayan giden bir oyuncu buluştuğu zaman. İrfan Can da öyle topu kazandı, topu kaybetmiyor. Çok iyi çalım atıyor birebir. Topu kontrol edip arkadan gelen bir oyuncu oynadığı zaman çok rahat gol bulma şansı Fenerbahçe'nin var. Yani keşke İsmail Hoca'nın dediği gibi zaman zaman üstüne gelse ki gelecektir. Bunları da fırsata Fenerbahçe çevirmek de bence hiç zorlanmayacaktır. Bence Fenerbahçe'nin oyunu belki de daha güçlenecek. Belki de gol atma şansı daha fazla olacaktır. Bu kadar baskın görünmesine rağmen ilk maçta iki tane direkten dönen top var ama dediğimiz gibi biz oynuyormuş gibi görünmeyip yani bir Asensio bugün işte skora kadar katkı yapabilecek en önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Fred orta sahada 8'den buraya destek verecek bir başka oyuncu. Talisca demin Abdullah Hoca'nın söylediği gibi kaçıyor çıkıyor ya o santrofor oynadığı evet. Mevkiden rakip cezalarının içerisinde. O çıktığı yerlere bugün Asensio ile Fred ile Fenerbahçe oraya sızmalar yapabilir. Oyuncularla oraya koşular yapıp da buluşturabilirse rakipten kopmuş gelen markasız orta saha oyuncularının gol atma olasılığı daha da yükselir.
1: Hocam bu belki maç sonunun konusu ama çok kısa değinmenizi rica ederek soracağım. Sorum performansla ya da muhtemel performansla ilgili değil. Maç sonunda soracak olsam umarım öyle olmaz. Ederson niye oynamıyor?
2: Çok güzel.
0: Açıkladı İsmail Hoca demin hazır değil dedi.
2: Yani o da Dünya Kupası biliyorsun.
1: Kaleci. Bir hafta önceki maçın kulübesinde de var. Yani bu Ederson'u bu maçın 11'inde görmemek. Tamam ilk maç hadi diyelim tamam. Bazı soru işaretlerini oluşturuyor kafamda.
0: Fuzur işlerle uğraşma Kerem. O senin dediğin gibi değil.
2: Mert'i de şimdi oynatıp ikinci maça gel Ederson oynat. Çok doğru bir düşünce olmaz. Bunu da Mert'le oynamak daha mantıklı. Ha, bir tur sonrası için bir şey diyemem. Ya Graz gelecek muhtemelen. Onun için bir şey söyleyemem ama...
1: Graz geldi tamam o bitti.
2: Geldi mi?
1: Tabii tabii.
2: Ha onlar dün oynadı
1: değil mi? Dün kazandı.
2: Yani muhtemelen gerçi o takım iyi takım da. Yani ben Mert tercihini doğru buluyorum. Öyle cevap vereyim. Ya Ederson oynasaydı Mert'i ya artık her zaman şöyle hissedecekti oyuncu. Ya o yoktu biz çalışıyorduk. Yine geldi ikinci plana düştük. Ya bence adaletli davrandı. Ya bir sıkıntı da olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani Mert'ten kaynaklanacak herhangi bir sorun olacağını da düşünmüyorum.
1: Ben de bu arada yanlış anlaşılmasın. Yani Mert'e Ederson'dan daha az güveniyor değilim yani bunu sorarken. Sadece durum itibariyle.
0: Ya karıştırmaya çalışıyor da olmuyor.
1: Yok çok, hocam beni ilgilendirmez.
0: Bana bak çok kibar cevap verdi sana Abdullah Hoca. Bak çok kibar cevap verdi. Bana sorsaydın daha sert cevap verirdi. Yani burada...
1: Bartu'nun açıklamaları varmış.
0: Ya.
1: Gelin ona bir
0: şimdi
1: bakalım.
0: Ben söylerken Bartu'nun açıklamaları.
1: Bartu'nun açıklamalarına gelin bir bakalım. Bartu Elmas ilk karşılaşmada gerçekten iyi performans sergilemişti. Evet. Oyunu yönlendirmişti. Şutları vardı, etkiliydi. İlk maçta iyi bir oyun sergiledik. Skor lehimize ama bizi mutlu etmedi. 1-0 küçük bir avantaj. Derslerimize iyi çalıştık. İyi oyunla bize yakışır şekilde kazanıp turu geçmek istiyoruz. Hocam bana şans verdiği sürece takımım, kulübüm, camiam için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum diyor Bartu Elmas. İlk karşılaşmada hakikaten gözümüzün pasını silen hareketleri de vardı Bartu'nun. Hocam bugün de şans verirse en iyi mücadelemi gösterip performansımın bir üstüne koyarak devam etmek istiyorum. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz ama öncelik bu maçı geçmek. İnşallah bu maçı geçip sonraki turlara bakacağız. Bartu Elmas'ın açıklamaları bu şekilde. Evet, bu karşılaşmayı geçmek şu an bütün gündemden, bütün transfer gündeminden daha önemli. Sadece Fenerbahçe için değil, ülke futbolu için de. Neden Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edilmeyelim? muhtemel rakiplere, Sturm Graz sonrası takımlara baktığımızda da bugünü geçtikten sonra önümüz açık, hissiyatımız bu yönde. Semedo ilk karşılaşmada İrfan Can'ın da onu açtığı koridorlarla hakikaten etkili görünmüştü. Evet. Bugün yine hocam kanattan böyle benzer bir indirmelerini ve belki bir iki tane daha Asensio'nda dönüşünün burada belki payı olabilir. Ekstra organizasyonlu net pozisyonlar izleyebilir miyiz Semedo tarafından?
0: Evet Kerem, yani ilk maçta gördüğüm şeylerin üstüne koymasını bekliyorum. Neden bunu bekliyorum? Tabii ki Semedo ilk maçta İrfan Can'la beraber çok iyi bir ikili oluşturdu. Bu takımlarda bu ikililer, bazen üçlüler çok önemli işler yaparlar. Şimdi aynı şeylerin sol tarafta olmamasında Fenerbahçe'deki Ekken, daha önce de söyledim, bunu defalarca da söyledim, Kerem'in bu performansından kaynaklanıyor. Kerem'in topa sahip olamama duygusundan kaynaklanıyor. Kerem bir an önce topla beraber rakip kaleye nasıl giderim düşüncesinde, rakibi nasıl geçerim, nasıl gol atarım peşinde. Bir kere de ben oyun, futbol oynamak istiyorum, topu tutup arkadaşlarımı da oyuna katmak istiyorum gibi, yani İrfan Can gibi düşünürse belki öyle daha faydalı olacaktır. Bir de bunu denemesi lazım. İsmail Hoca da bu konuda ona gerekli şeyleri, iletişimi sağlamıştır diye düşünüyorum. Yani bugünkü Fenerbahçe'de rakip takımın hocasının yerinde olsam ne yaparım? Şimdi ilk maçta %80'e yakın topla sahip olmuş bir takıma karşı ben nasıl hücum ederim mi düşünür? Yoksa ben aynı şeyleri yapayım, Fenerbahçe'ye de bir tuzak kurayım, yine aynı şekilde oynayayım kendi alanımda. Zaten oynamak istesen de oynayamıyorsun. İşte biraz önce sen söyledin.
1: Evet.
0: Hafta sonu oynadığı maçta çıkış anında topu kaybediyor. Golü yiyorlar. O yetenekte de oyuncuları yok ama biz temenni ediyoruz ki İsmail Kartal'ın verdiği demecin son bölümünde olduğu gibi topa sahip olan Fenerbahçe ve oynayan Fenerbahçe, buna Semedo, bugün Osterwold'e de dahil olabilir sol tarafta. Artık oranın oyuncusu olduğunu bundan sonra da kafasına yerleştirmek açısından bu ikinci maç oluyor. Artık tamamen oraya konsantre olup bir sol bek gibi oynamasını bekliyoruz. Semedo'nun oynadığı gibi. Şimdi Asensio'nun da Fenerbahçe'de oluşu, zaten ilk maçta topa sahip olmadı. Yani bunun daha üstü yok yani. O 85-90'da olmaz yani. 80 de çok yüksek bir rakamdı. Asensio sadece İlk maçta çoğu bölümde olduğundan daha fazla gol pozisyonu üretmek maksadıyla bugün Asensio'nun oradaki fonksiyonu çok önemli. Yani yaratıcı oyuncu pozisyonuna bir baktığın zaman Asensio bu takıma çok farklı renkler katacaktır. Bu renkler içerisinde gol atar, attırır, arkadaşlarına koşu olanı hazırlar ve o zaman zaman hani rakip üstümüze gelecek dediğimiz bölümlerde eğer Asensio rakipten kazanılan bir topta muhakkak çok farklı işler yapabilir. İlk maçtaki olduğu gibi orta sahamızda bakıyorsun, o maçta Bartu vardı, 6-8 numarada aynı Fred'in pozisyonunda oynadı. O da hücuma bayağı destek verdi. 6 numara gibi bir tek Gendüz'ü kaldı. Bir şutu direkten döndü, birçok şut deneme şansını yakaladı. Ama bu durumda Asensio aynısını yakalarsa gol yapabilir. Onun için bugünkü maçın kilit oyuncularından bir tanesi Asensio. Ya her zaman öyle de Fenerbahçe, evet, için. Onun çevresinde birleşecek ve hücum edecek bir Fenerbahçe takımı.
1: Bugün özelinde daha ekstra bir beklentimiz var.
0: Kesinlikle.
1: Hocam Akeş Skriniar ikilisini ilk maçta izledik ama açık söylemek gerekirse gerçekçi bir test olmadı.
2: Doğru.
1: Rakip hiç zorlayamadı. Bugün zorladıkları takdirde acaba nasıl bir görüntü sergileyebilir tecrübeli ikilimiz?
2: Ben de onu düşünüyordum. Fenerbahçe'nin ne eksiği olabilir bu kadroyla diye. Hı hı. Gözüme çarpan iki tane. Bir de yeni gelecekleri de kadroya ekledim. İşte Greenwood'u alırlarsa, Leo'yu falan. Ya dedim ki İsmail Hoca ilk maçta topun geri kazanım süresini kısaltmaya çalışıyordu. O oyuncular gelirse Fenerbahçe bunu yapabilir mi? Asensio ile filan. Vallahi çok yapabilir gibi gözükmüyor. Fenerbahçe'nin o ön alan baskı, top kazanma süresi, o oyuncular gelirse biraz sıkıntı olabilir. İkinci bir sıkıntı, Fenerbahçe geçiş savunmasında eksik yakalanırsa Kerem.
1: Evet.
2: Yani Ake ile Skriniar ile eksik yakalanırsa orada çözüm oyuncusu bence Osterwold olur. Onun şeyi, atletizmiyle, dinamizmiyle. Ya Fenerbahçe

0: bugün mesela bir kanadını feda edebilir. Ya Semedo zaten dur desen de durmuyor. Gidiyor. Top rakipteyken geçiş savunmasını önlemek için 3+1 durabilir. İşte Osterwalde, Ake, Skriniar artı önüne Guendouzi. O kadar da yeter diye düşünüyorum. Eğer o ön alan baskısından rakip kurtulursa. Fenerbahçe'nin bence bu sene yaşayabileceği en büyük sıkıntı top rakipteyken baskıyı yaptı, alamadı, süresi uzadı, geçiş yedi. Oradaki davranışları bence Fenerbahçe için bu sene çok önemli. Artı bir de Ake'de, Skriniar'de böyle 50-55 maçın hepsini oynayacak oyuncu profilleri değil. Biliyorsun.
1: Evet.
0: Geçen sene 3 kez Skriniar'ın sakatlanması oldu. Ve orada uzun süreler oynayamadı Skriniar. Ake'de keza ilk maçın ilk yarısında kasığına iğne olmuş. Çıktı yani, hoca çok kullanmadı. İnşallah oralarda Fenerbahçe sorun yaşamaz. Hem ligde hem de devam edeceği Şampiyonlar Ligi'nde diye düşünüyorum. Yoksa beklerini oyuna katma konusunda en az iki beki de katabilir. Ha, etkinliği ne kadar olur bilemem.
1: Osterwolde'ninki belki biraz.
0: Ya Osterwolde'ninki genelde destek anlamında olur.
1: Evet.
0: Öyle çok yaratıcı Semedo gibi rakip altı pasa girip geriye çıkarmalar falan çok beklememek lazım.
1: Ama onun da varlığı hocam, öyle bir profilin varlığı Semedo'nun daha rahat hareket etmesine de
0: ya şu andaki
1: yardımcı oluyor.
0: Tevhiden. Arkadaki 5 yani Mert'i de 5 savunma oyuncusunda atletizme en güçlü oyuncu Osterwolde.
1: Evet.
0: Yani böyle bir oyuncuya sahip olmak istiyorsun ama bazen de acayip arızalar çıkarıyor. Oynuyor, oyun kurarken atıyor rakibe, geçişiyorsun. Hava topuna çıkıyor, timing hatası yapıyor. Bu kadar atletizmi güçlü oyuncunun en büyük sıkıntısı ne biliyor musun Kerem? Oyun bilgisi yok. Yani oyun nasıl oynanacak, rakip atak yaparken nasıl gelişecek, o konuda büyük sıkıntısı var. Ama yaşı, atletizmi, dinamizmi, bir de tabii şey de sıkıntı. Çok sert oynuyor bazen.
1: Gereksiz bir agresyonu var.
0: Geçen sene kaç sarı kart, kaç kırmızı kart gördü?
1: 19 sarı, bir kırmızı.
0: 19 sarı.
1: Tabii.
0: İyi kırmızı az görmüş.
1: Tabii.
0: Her şeye itiraz.
1: Tabii.
0: Bir de şey, bir de oynarken gaddar biliyor musun? Vuruyor abi.
2: Ya şöyle.
1: Savunmacı da biraz vurur hocam.
2: Yok, Osterwalde'nin tipi zaten.
1: Ben size mi söylüyorum yani, gerçi?
0: Tamam da.
1: Ama siz yani, gaddar bir oyuncu da değildiniz bu arada. Siz gaddar oyuncu değildiniz.
0: Hayır, savunmacı vuru deyince şimdi farklı yere gidiyor iş.
1: Cem Hoca olsa burada mesela.
2: Yo, evet. Cem Hoca zaten yolda yürüyene de vuruyor, fark etmiyor.
1: İzlemedim ama öyle diyorlar.
2: Isınırken bile vuruyordu, fark etmez yani.
0: Biz Şenol abiyle nazik oyunculardık.
1: Evet.
0: Bize sen benim günahımı alıyorsun yani.
2: Bak şimdi, doğru söyledim. Ben karışmak istemedim ama rakip bize vururdu. Biz rakibe vurmazdık.
1: Evet, Abdullah Hoca öyle bir oyuncu
2: olmasına
1: değildi.
2: Rağmen yani kim?
0: Biz zaten sol bek değildik. Sonradan evlendik.
1: Evet, doğru. Ama savunmacı biraz vurabilir. Ama Osterwalde,
2: ya şimdi
1: evet,
2: Osterwalde'nin
1: bunun dengesini çok iyi ayarlamıyor.
2: Geçen seneki ruh haliyle bu seneki ruh halinin aynı olacağını düşünmüyorum. Uh-huh. Çünkü geçen seneki kızgın, öfkeli Osterwalde gidecek. Bu sene başka bir Osterwalde seyredeceğimiz konusunda ben o kadar eminim ki, İsmail Kartal ona yeterince artık rehabilitasyonu yapacaktır. Ake Skriniar ikilisinde sıkıntı burada bence Skriniar'da. Geçen seneki gibi oynarsa Skriniar'da. Ake'nin de atletizmi fena değil. Ake'ye
0: göre daha iyi.
2: Orada Skriniar, Semedo'nun da iyi ama Semedo çok hücumu destek verdiği için acaba savunmaya dönüşlerde ne kadar olur? Orada Skriniar'ın geçen sene 3 defa sakatlanması, eğer süreklilik arz etmese oranın bozulması halinde bir sıkıntı çıkar. Ama ikisinin tecrübesi, demin Fenerbahçe'nin geçiş yiyeceği oyunlarda bile o tecrübeyle birbirlerinin kademesine iyi girerseler bu sorunu en aza indirgerler. Tam kökünden çözerler demiyorum ama en aza indirgerler. Ake'nin birebir de öyle kolay kolay rakibi pozisyon vereceğini, geçileceğini de düşünmüyorum. Ha, burada bir sıkıntı çıkarsa, ki ilk maçta Skriniar'da birçok sıkıntı çıktı. Belki henüz hazır değil. Ama onun dışında bu savunma dörtlüsü sürekli oynadığı halde kendini daha çok geliştirecek ve birbirlerini tanıdıktan sonra da bu tür geçişleri de artık yemeyecekler diye düşünüyorum.
1: Cem Hoca mesaj atmış. Ayıp oluyor. 4 tane gülen smiley koymuş. Hocam da kendisini biliyor aslında.
2: Ya halı sahada futbolu bıraktıktan izliyormuş. Sonra halı sahada oynuyoruz. Ya halı sahada attığı tekmeleri görsen sen var ya Cem Hoca'nın.
1: Alışkan.
2: Ben böyle bir şey yok ya. Halı sahada tekme atıyor ya.
1: Karşılıklı denk.
2: Gösteri maçı yaptık. Zico ile birlikte oynadık bir açılışta. Ya geldi ayağıma bir tekme attı. Benim şey bilek bir ay şişti. Ya abi dedim burada bari vurma ya. Ben diyor nerede bulursam vururum şimdi. Onun için bize üst mesaj falan atmasın.
1: Son bu arada 30 saniyemiz içindeyiz. Evet 1 dakika 30 saniye içindeyiz.
2: Tesadüf o da sol bek. Üçümüz evet. De sol bek yani. Düşünebiliyor musun?
1: Aynen öyle. Mert Semedo, Škriniar, Akeo, Starvolde, Gündüz'ü, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, Talişka, Fenerbahçe'nin 11'i, Schulze, Saček, Janicki, Hosema, Janza, Sadilek, Dits, Urbanski, Kiadimi, Prekop ve İsmail 11'iyle de Gornik Zabze'nin sahada olacağını belirtelim sevgili seyirciler. Abdullah Hocam teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şenol Hocam ağzınıza sağlık.
2: Sağ
1: Polonya'da 11'leri bir kere daha hatırlattık. Programa noktayı koyuyoruz. Az sonra Skorboard Aspor ekranlarında olacak. Maçta ne yaşanıyor, ne oluyor, ne bitiyor bu ekranlarda görebileceksiniz. Maç sonu yine ekibimizle bir arada karşılaşmayı değerlendireceğiz. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Turu istiyoruz. Mümkünse de galibiyetle istiyoruz. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.

Lacivert Dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında. Reklam. Awesome.

0: Ile birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe Gornik Zabrze deplasmanında rövanş maçına 1-0'ın avantajıyla çıkıyor. Maç başladı. Onu söyleyelim. İlk dakikanın içerisindeyiz. Ev sahibi takımın başlangıç vuruşuyla birlikte heyecan da başlamış oluyor. Gornik Zabrze tribünlerinin tamamı dolu. Ciddi bir atmosfer ve ambiyans var. Onu söyleyelim. Gerçekten zorlu bir deplasman havası var ilk etapta. Onu ifade edelim. İnşallah temsilcimizin atacağı gollerle birlikte seyircinin de ateşini Fenerbahçe düşürecek. Temennimiz o yönde olsun. Yoksa şu an için yani klasik bir böyle Polonya Balkanlar olarak sayamayız ama o bölgenin yani böyle bir Sırbistan, Yunanistan, Hırvatistan deplasmanı havası var. Değil mi Burak Kural? Nasılsın, iyi misin? Hoş
1: geldin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın Koray?
0: Teşekkürler. Ben de iyiyim. Dolu tribünler, maç öncesi meşaleler vesaireler de yandı. Bir yandan da şimdi tabii atkılar sallanıyor. Hakikaten böyle Fenerbahçe için işi zorlaştırmaya çalışıyor ev sahibi takımın taraftarı tabii ki. Ama bizde de kaliteli ayaklarımız var. Dilerseniz Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada sahaya çıktığı 11'i ekrana yansıyor ama A-Spor Radyo'dan bizi takip edenler için de ben bir kez daha seslendireyim. Kalede Mert var. Savunmada Semedo, Şikliniar, Ake, Osterwolde dörtlüsü. Önlerinde Genduzi ile Fred. Sağ tarafta İrfan, solda Kerem. Ofansif orta saha rolünde Asensio, ileri uçta da Anderson, Talisca şeklinde başladı. Fenerbahçe yedek kulübesinde Tarık Çetin, Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartu Elmaz, Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Anthony Musaba bulunuyor. Bu şekilde Fenerbahçe'nin 11'i. Nasıl buldun tercihi Burak Kural?
1: Şöyle, bu arada ilk tehlikeli atak geldi gibi İrfan Can uzak köşeye vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Öncelikle temsilcimize başarılar diliyoruz tabii ki. Ve bahsettiğin gibi de iyi bir yani deplasman anlamında iyi bir atmosfer var rakibin. Yani burada Legia Varşova çok ünlüdür tribünleri Polonya'da. Ama şu an Gornik taraftarı da iyi bir ambiyans oluşturmuş durumda. Ama bizim futbolcularımız çok tecrübeli. Bundan çok daha sert atmosferleri görmüş bir takım olduğumuzdan dolayı bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum tabii ki. İlk 11 noktasında da evet, bugün hoca ilk maçta oynattığı bazı oyuncuları oynatmıyor. Ve orta sahada da bir 6, bir 8, bir 10 numarayla çıktı. Asensio'nun ilk 11'de oynaması tabii ki önemli. O da performansı en çok merak edilen oyunculardan biri. Fenerbahçe'nin belki de bir numaralı ismi oyun anlamında baktığında Asensio. Onun performansında herkes gibi biz de çok merak ediyoruz. Her maçta Asensio gibi oyuncuların varlığı takımınızın en önemli silahlarından biri oluyor.
0: Şimdi bir faul kararı geldi Osterwolde'nin müdahalesinin ardından. Kerem Aktürkoğlu geldi, tam serbest vuruş kullanılacaktı. Topu vurdu Kerem, biraz daha kenara doğru attı. Serbest vuruş yerinin doğru olmadığı noktasında bir müdahalesi vardı, ona tepki gösterildi. Şu anda 4. dakika tamamlanıyor, 5. dakikanın içerisine giriyoruz. Zabrze serbest vuruşu kullanacak. Paslaşarak kullanıldı, derinlemesine, çizgiye doğru atılan bir top. Kimse yetişemiyor orada. Fred'in de kontrolü altında, top dışarı gidiyor. İstedikleri gibi kullanamadılar.
1: Akıllıca bir organizasyondu aslında. Bak, çok
0: kötü
1: güzel.
0: Bir düşünce değildi bu arada.
1: İyi kaçırdılar oyuncuyu ama yetişemedi oyuncu. Biraz o pas atan oyuncunun şiddeti ayarlayamadığı bir pozisyondu.
0: Fenerbahçe kale vuruşuyla oyunu başlattı. Polonya ekibinin baskısı var. Talisca topu kaybetti. Şimdi Fenerbahçe sahasına yerleşti Gornik Zabrze. Sağ kanada doğru atılan top. Osterwold orada rakibini karşıladı. Fred alıyor. Baskı var. Fred yerde. Karar faul. Fred şu an yerde. Sadilek faul yapan isim. Gornik Zabrze'de ön alan baskısı yapıyorlar.
1: Çok kötü. Aşiline basmış bu arada. Çok kötü bir darbe. Evet. Çok can yakar yani orada.
0: Ama herhangi bir kart vesaire yok. Hı hı. Onu söyleyelim. İlk maçta Talisca'nın frikikten attığı golle 1-0 kazanmıştı Fenerbahçe. Bu karşılaşmada da bunun avantajıyla sahaya çıktık.

0: temennimiz tabii ki 90 dakika sonunda turu geçen taraf Fenerbahçe olsun ve Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe bu turu geçerse, Fred topu kaybetti. Şimdi sağ kanada pas. İkiya değil mi? Pasını verdi. Fred'den geri sekti. Top tekrar ev sahibi ekipte. Hata da sürüyor. Bornik Zabje'nin ceza sahasına doğru orta. Skriniar kafayı vurdu. Uzaktan bir şut geldi gelişine. Şut çok farklı bir şekilde dışarı gidiyor. Etkisiz. Kötü de bir vuruş. Hoca Mert'le ilk maçta oynamıştı. Ederson'u bugün bekliyorduk aslında biz. Ama değiştirmedi. Yine Mert'le devam ediyor. Kaleci Mert'le. Nasıl yorumlarsın?
1: Tabii bilemiyorum yani. Aslında oyuncu normal şartlarda Dünya Kupası dönüşünde oynayacak seviyeye gelmiş olması lazım. Bilemedim yani. İlk maçı Mert'le geçirdi diye bugün de Mert'i tercih etmiş olabilir. Ama evet. Bilemiyorum yani. Hani o tamamen hoca tercihi.
0: Talisca bu arada yerde kaldı. Rakip yarı sahanın ortasında. Hakem oyunu devam ettirdi. Talisca'nın bir serzenişi oldu. Şimdi Fenerbahçe'nin ön alanda baskısı var. Uzun oynanan bir top. Akya kafayla karşıladı. Yükselen top şu an için sahibini tam olarak bulamadı. Guendouzi orada çok iyi bir baskı yaptı. Topu da aldı. Guendouzi pasını verdi. Asensio tehlikeli geliyor. Fenerbahçe vuruş. Asensio'dan savunmaya çarpan top dışarı gidiyor. Köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Sarı lacivertliler. Guendouzi'nin müthiş bir baskısı. Urbanski'ye adım attırmadı. Topu anında aldı Guendouzi. O da hızlı bir atak oldu. Ceza sahası yayına yakın bir yerden Asensio'nun vuruşu hemen önündeki rakibine çarptı ve top dışarı çıktı. Köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Dakika 8. Hücum yönüne göre sağ kanattan Asensio topun gerisinde. Skriniar ceza sahasında bakıyorum. Orta geldi öndüreye. Ayak koyuyor savunma. Yükselen top. Guendouzi orada. Topu saklamaya çalışıyor. Örnek Zavce savunması. Topu uzaklaştırdı. Top oyunda kalmadı. Taç atışı Fenerbahçe'nin. Guendouzi'nin zaten bu özellikleri mükemmel.
1: Faulsüz çok güzel, çok temiz kaptı topu. Güzel de oynadı Asensio'ya. Burada da bayağı bir Skriniar'ı rakip 18 numara çekip indirmiş yani. Sadilek korner pozisyonunda.
0: Evet. Fenerbahçe rakip yarı sahanın ortalarından sağ kanattan taç atışı kullanacak.
1: Galiba bekliyor, bu pozisyonu bekliyorlar sanıyorum. Bir VAR incelemesi var.
0: Hakem bir şey bekliyor ama şu an neyi bekliyor?
1: O pozisyonu bekliyor. Bildiğin sarılıp indirdi Sadilek Skriniar'ı. Büyük ihtimal penaltı pozisyonunu bekliyorlar.
0: Her şeyi de diyorsun.
1: Tabii.
0: Ceza sahası içindeki. Evet, Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sırasında bir penaltı var mı temsilcimiz lehine? Bu inceleniyor şu anda. Hakem taç atışının kullanılmasına izin vermedi. 9. dakika bitmek üzere. İnceleme sürüyor. Belçikalı hakem Lothar Hond. Oyuncuların itirazı var. Açılın dedi etrafımdan.
1: Bence penaltı bu arada.
0: Bu kadar uzun incelenmesi.
1: Yani bildiğin sarıldı.
0: Hakem indirdi. Video yardımcı hakemin uyarısı üzerine monitöre gidiyor. Pozisyonun tekrarını henüz bir daha göremedik biz. Fakat hakem monitöre gidince muhtemelen ekrana gelecek. Fenerbahçe lehine bir penaltı kararı gelebilir. Temennimiz gelmesi yönünde. Pozisyonu görmedik. Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sırasında yapılan bir müdahaleye dair incelemede bulunuyor hakem.
1: Böyle iki el, ben anlatayım, iki eliyle sarılıp indirdi Sadilek.
0: Evet.
1: Skriniar'ı burada
0: görebilirsin. Skriniar'a.
1: Bak, iki eliyle bildiğin penaltı bu yani.
0: Evet, Skriniar koşmaya çalışıyor rakibi.
1: Bak.
0: O bayağı sarılıyor.
1: Tabii tabii, bence penaltı, baksana.
0: Bayağı sarılıyor. Sadilek yanlışı görmüyorsam ev sahibi takımda. Skriniar'a arkadan sarılıyor. Skriniar koşmak isterken.
1: Güreş gibi bir enstantane yani.
0: Şimdi hakem pozisyonu inceliyor. Tekrar tekrar inceliyor. Belçikalı hakem. İnceleme tamamlandı. Dakika 11. Fenerbahçe lehine penaltı kararı gelecek mi? Ve geliyor. Fenerbahçe 11. dakikada penaltı kazanıyor. 1-0 avantajla Polonya'ya gitti temsilcimiz.

0: Gornik Zavje deplasmanında bir de sarı kart çıkıyor Sadile'ye. Skriniar yerde kaldı. Köşe vuruşu sırasında rakibinden sıyrılıp koşmak istedi. Şöyle tek eliyle net bir şekilde asılıyor. Yani bayağı ardından öbür eliyle de destek almaya çalışıyor. Skriniar da düşüyor gerçekten. Penaltıyı kazandık ve artık çok ciddi de bir avantajı elde edebiliriz. Kerem Aktürkoğlu topu Talişka'ya teslim etti. Anderson Talişka topun gerisinde, dakika 12. Talişka penaltı atışını kullanacak. Şurze kalesinde dikkatli. Bir şeyler söylüyor Talişka'ya. Anderson Talişka ilk maçta golü atmıştı. Sıra rövanşa geldi. Fenerbahçe 1-0 önde bu seride. Deplasmanda da öne geçmek istiyor. Anderson Talişka, hakem oyuncuları uyardı. Talişka ve gol. Dakika 12. Fenerbahçe Polonya'da 1-0 öne geçiyor Anderson Talişka'nın golüyle. Bu kez frikikten değil, penaltıdan atıyor Talişka ve Fenerbahçe turda seriyi 2-0'a getiriyor. Rakibi karşısında bu golle birlikte güzel bir başlangıç yapıyor rövanş maçına. 12. dakika, Anderson Talişka kaleciyi sola, topu sağa yolladı kaleciye göre ve golü de attı. Evet. Çok güzel oldu. Erken gol.
1: Güzel vurdu ama köşeye bıraktı.
0: Evet. Havadan bir vuruş. Sol ayak içi. Temiz bir penaltı. Kaleci kendi soluna atladı ama top kaleci Şürse'nin sağına gitti. Golü de buluyor Fenerbahçe. Avantajı da bu maçta da skor üstünlüğünü de ele geçiriyor.
1: Solak oyuncu daha çok kendi sağına atar. Kaleci de orunu düşünerek o tarafa atladı ama tam tersini yapınca Talişka bir de çok iyi bir vuruş yaptı ve yanağları buldu. Fenerbahçe'yi de öne geçirdi. Pozisyonda da Sadile Kasta takımın en tecrübeli oyuncularından biri. Biliyorsun Gornik genç bir takım. En tecrübeli isimlerinden biri ama çok ilginç bir penaltı yaptırdı diyelim. Ve haklı, doğru da bir karardı. VAR'la da olsa hakem vermeyi bildi bu pozisyonu. Talişka da golle turu, tabii ki futbol bu ama turu bayağı bir rahatlattı.
0: Evet, Fenerbahçe 1-0 önde deplasmanda Gornik Zabje'ye karşı. Şu an ikinci resmi maçı bu sezon Fenerbahçe'nin. İkinci resmi maçta bu sezon atılan ikinci gol bu. İki gol de Anderson Talişka'dan geldi. İsmail Kartal da kenarda Depkayt'la birlikte sevincini ortaklaşa yaşadılar. Talişka'nın büyük sevinci var. Bu golün ardından tabii meşaleler ve şu anda sahayı bir sis bulutu kapladığını söyleyebiliriz. Özellikle pilot kameradan görüş açısı çok düşük. Onu ifade edelim. Sadilek sarı kart görmüştü. Bir sıfır üstünlüğü var temsilcimizin şu an ama golün ardından başlayamadı. Stadyumun görüntüleri veriliyor. Stadın görüntüsü şu an bir mangal sanki. Üstünden dumanlar çıkıyor. Gerçekten küllük gibi duruyor şu anda stad ya.
1: İlginç benzetmeler.
0: Başkadan ne kadar benzetebilirim. İnsanların zihninde canlansın diye. Ortası
1: yapacak bir şey yok ya. Şimdi ne yapacaksın? Bir şey anlatman lazım yani, şu an oyun durdu yani.
0: Hani böyle bardaklara kafelerde atıyorlar ya, içinden buhar çıkıyor. Yani onun gibi bir şey şu anda. Gerçekten.
1: İlginç bir enstantane.
0: Şu anda bekliyor diye herkes tabii ki. 1-0'ın revanşında öndeyiz.
1: Bizim taraftarlar tarafından mı yapıldı diyeceğim.
0: Yani şu an ben anlamıyorum ama bayağı böyle bir duman çıkıyor stadın içinde.
1: Gol yediği için meşale yakmaz herhalde Gornik tarafı. Tabii. Bilemedim yani.
0: Halbi de bak, dikkat edersen muazzam bir şu anda drone görüntüsü var şehrinde içinde bulunduğu. stadın içinden şehre doğru duman ilerliyor.
1: Güneş batıyor.
0: Güneş ama. Batıyor bir yanda.
1: Çok romantik bir hava var şu an orada.
0: Yani şehrin uzak bir bölümünde olan birisi mesela maç olduğunu tahmin etmese, tabii dumanın rengi açık renk, oradan çözebilir belki ama ya bir yer yanıyor falan da zannedebilir.

0: şu an içinde. Anladığım kadarıyla rüzgar da çok fazla yok. Dağılmıyor da. Çünkü böyle bir blok halinde duman çıkıyor direkt. O yüzden oyun şu anda başlamadı.
1: Gornik taraftar da tamamen dolu tribünler bu arada. Evet. Onu söyleyelim izleyicilerimize. Tamamen doldurmuşlar.
0: Yani
1: çok ümitleri olmayan bu turda bile tamam ilk maç 1-0 da oyun olarak bayağı geride kalmışlardı ilk maçta. Hocaları da çok genç ya.
0: Doğru.
1: Yani Avrupa'da özellikle şu elemelerde çok genç hocalar
0: geliyor. Mihal Gasparik. Bir maden şehriymiş Zabrze.
1: Doğrudur. Zaten çok böyle yani biraz...
0: Bir işçi kenti yani.
1: Stadın yani... Stad'dan şu an geniş drone görüntüsü aldıklarında böyle... Çok böyle zaten... Ne anlatayım sana, böyle büyük bir metropol gibi gözükmüyor şehir.
0: Evet.
1: Yani. Uçsuz bucaksız böyle bir... Farkında mısın? En ucuna köşelere baktığında ev görmüyorsun yani.
0: Açık alan var.
1: Evet, bayağı bildiğin açık alan var.
0: Bayağı. Stad'dan çıkan şu anda sis tabakası zor dağılıyor. Yani nasıl diyeyim, böyle bir Karadeniz'deki o yaylalarda görüntü vardır ya, böyle bir bulut görürsünüz hani. Sabit durur. Onun gibi şu anda. Buradan şunu net, çok net söyleyebiliriz yani, orada olmasak da rüzgar olmadığı aşikar. Çünkü tamamen şöyle etrafı dört tarafı çevrili bir stadyum düşünün. Ortasından baca gibi böyle duman çıkıyor dışarı. Aynı bacadan çıkan duman gibi. O da ağır bir şekilde tabaka halinde böyle dışarı doğru çıkıyor. O yüzden şu an görüş açısı daha hala tam olarak açılmış değil. Fenerbahçe'nin attığı golden sonra bekleyişimiz sürüyor. 12. dakikada gol geldi. Şu an 18. dakikaya geliyoruz. 18. dakikadayız hatta. Yaklaşık 6 dakikadır oyun durdu. Hala o meşale dumanının dağılmasını bekliyoruz. Bizim için avantaj bu.
1: Yani oyun soğuyor tabii.
0: Golü attık. 1-0 önde Fenerbahçe. Zaten ilk maçı da 1-0 kazanmıştık. Yani 2-0 oldu. Şu an momentum da iyice düştü.
1: Evet. Stad da bu arada Rize'nin stadına benziyor. Şimdi sen bir sürü teşbih yaptın ya. Evet. Ben de biraz katkıda bulunmak istiyorum. Rize stadını andırıyor biraz. Biraz daha büyüğü gibi. Oyun tarafına dönünce de tabii ki oyuncular soğuyor ama hocam. Bunun kimseye bir faydası olmaz yani.
0: Biz oyun durmuşken bir reklam verelim isterseniz. Yönetmenime de sorayım. Bu arayı biz de değerlendirmiş olalım madem. Maç sırasında da. O zaman kısa bir ara verelim. Hazır. Birazdan oyun başlayacak. Biz de burada olacağız.

0: Skorboard'a devam ediyoruz. Fenerbahçe Gornik Zabje deplasmanında 1-0 önde 12. dakikada Anderson Talisca penaltıdan golü kaydetti. Temsilcimiz tur için büyük bir avantajı elde etti. Tabii maçın bitmesine daha uzun bir süre var. İnşallah güzel başladı Fenerbahçe. Güzel de devam edip tur atlayan taraf olacak. Golün ardından meşale dumanları nedeniyle maça yaklaşık 6 dakika kadar bir duraklama ekleyeceğiz ilk yarıya, onu söyleyelim. Şimdi bir top kaybı var ev sahibi takımda. Kontra atak fırsatı olabilir Fenerbahçe için. Kerem Fred'e verdi. Fred baskı var. Kaybetmedi, pasını verdi. Talisca ceza sahası sol çapraz. Talisca pasını verdi. Asensio çizgiye indi, ortaya yaptı. Kafa vuruşu. Top az farkla dışarı gidiyor. Fred orada bir korner beklentisi var. Etkili geldi Fenerbahçe. Atağın başlangıcında da ayak koyan isim Fred'ti. Kerem aldı. Daha sonra hızlı gelişti atak. Talisca sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Çizgiye koşu yapan Asensio'ya bıraktı. Onun ortası. Kafayı Fred mi vurdu? Savunmacı mı vurdu? Şimdi daha yakın bir açı var. Buradan göreceğiz herhalde. Fred vuruyor kafayı. Top dışarı gidiyor ama bayağı da dönmüş o top. Demek ki savunmaya çarpmış. Direkt Fred vursa o top o kadar döner mi? Bence yani, dönmez.
1: Biraz zor gibi ama
0: hakemin kararı out oldu netice itibariyle.
1: İyi bir kontraydı ama iyi top kapıp hemen hücuma çıktı. Evet. Fenerbahçe.
0: Kerem faul yapıyor. 24. dakika. Fenerbahçe deplasmanda 1-0 önde Anderson Talisca'nın 12. dakikada penaltıdan attığı golle. Gornik Zabje Fenerbahçe'nin sahasında şu anda boşluk arıyor. Hakeme çarpan top Fenerbahçeli oyuncularda kaldı ama tabii ki hakem şimdi oyunu durdurdu. Topu temsilcimize verecek. Çünkü Polonya ekibinde atılan pas Fred alacaktı o topu. Aslında hızlı da bir atak başlangıcı da olabilirdi. Kerem'den çok şık bir vücut çalımı geldi. Sol çizgide topu aldı. Kerem ilerliyor. Pasını verdi. İstediği gibi değil ama Osterwold de yine de aldı o topu. Biraz geriye döndü. Fred. Gendouzi ile paslaştılar. Fred. Gendouzi'den Ake'ye. Fenerbahçe rakip yarı sahaya yerleşti şu an. Orta yuvarlakta Skriniar. Topu sağ kanada taç çizgisine doğru Semedo'ya verdi. Fenerbahçe hazırlık pasları yapıyor. Topa sahip olan taraf şu anda temsilcimiz. Yapılacak en iyi iş bu zaten herhalde. Yerde kalan bir isim vardı Fenerbahçe'de. Hakem oyunu devam ettirdi. Ardından da top kaybı geldi. Şimdi ön alanda rakibi karşılıyoruz. O bölgeden çıkmayı başardı Gornik Zabje. Gendouzi'nin de baskısı var yine. Skriniar'dan bir müdahale, taç atışı. Zabje hızlı kullandı taç atışını. Top şimdi ceza sahamıza kadar geldi. Fakat Ake orada topu aldı. Ardından da taç atışını Fenerbahçe'ye kazandırıyor. Burak, nasıl buldun ilk bölümde Fenerbahçe'yi?
1: Ya oyun da durduğu için tam oyun oturmadı ama çok rahat oynuyor Fenerbahçe. İstekli, arzulu. İlk karşılaşmada da fizik olarak iyi gözüktü. Agresifti. Pozitif bir oyun, ne diyelim, düşüncesi var Fenerbahçe'nin ama top rakipteyken de bir o kadar agresif, sert. Yani şu ana kadar oldukça iyi oynuyor. Rakip hiçbir varlık gösteremiyor.
0: Evet. Fred de rakip yarı sahada yine. Talisca'ya doğru attı. Savunma araya girdi. Fred yeniden kazandı topu. Gendouzi. Fred'i hareketli gördüm yalnız.
1: Fred istekli ya.
0: Evet.
1: İstekli.

0: İsmail Kartal dokunuşu gelmiş herhalde yine.
1: Ya bazı
0: en son onunla birlikte yine çok iyiydi çünkü.
2: Yani bazı oyuncularla bazı hocaların arasında farklı durumlar olur yani.
0: Ya şu yani böyle devam etsin mesela kimse Fred gitsin demez. Değil mi? Gözüken o. Şu an ilk başta da iyiydi çünkü.
2: Ya Fred'in fizik olarak ve mental olarak toparlanmaya ihtiyacı vardı. Dediğine katılıyorum, ilk maçta iyiydi. Bu maçta şu ana kadar iyi. O ne kadar sürdürebilir o önemli.
0: Evet. Onu da zaman gösterecek bize zaten. Süreç de gösterecek tabii ama şu ana kadar yani bu maçın daha 27. dakikasındayız. İlk maçta olduğu gibi bugün de yine Fred iyi gözüküyor. Zabje baskıyı kırmayı başardı. Şimdi Fenerbahçe sahasına yerleşti. Boşluk bırakmak istemiyor temsilcimiz. Üst üste başarılı paslar geliyor ev sahibi takımdan. Sağ tarafa İkyadimi merkeze doğru sürdü topu. Yerde de kaldı. Osterwolde faulü yapıyor dedi karşılaşmanın hakemi. Serbest vuruş kullanacak. Gornik Zabje.
2: Gornik'in etkili oyuncusu 7 numara. Çok etkili bir oyuncu gerçekten.
0: İkyadimi üst üste sağ kanatta topla buluştu. Merkeze doğru sürdü. Osterwolde de durdurmakta zorlandı. Artık şurada şu faul yapmanın bir anlamı var mı?
2: Yok, oyuncu zaten kademe de vardı orada. Ama işte Osterwolde bu. Yani yapar yani, o faali.
0: Çünkü şimdi tabii bizi izleyenler göremiyor. Radyodan dinleyenler de yerini bilmiyor. İlk maçta Talişka'nın frikikten
2: bu nedir ya?
0: Aa, inanılmaz. İnanılmaz ya.
2: İyi atmadı ha.
0: Şu an ikinci sarı kart çıktı maçta. Ben olayı anlamaya çalışıyorum ama Yanza
2: beni çekti diyor. Yani beni öyle Yanza çekti diyor, gösteriyor.
0: Hakemi, oyuncu diyor beni çekti diye anlatırken çekmeyi hakemin omzundan tutup böyle asılarak gösterdi. Hakem şöyle oldu, yamuldu. Sonra da doğal olarak çıkardı sarı kartını, gösterdi. Oyuncu bir an tabii o niyette değildim gibi bir şeyler demeye çalıştı ama yaptı.
2: Acemice hareket. Penaltı da çok acemiceydi. Tabi buraları oynamamış bir takım.
0: Orada serbest vuruşu kullanıyor. Mert kurtarıyor. Sağ tarafına vurdular. Mert'in çok iyi uzandı. Deneyimli filebekçisi ve bu frikikte gole izin vermiyor. Mert Günok. Dakika 29. İlk maçta da bir kritik kurtarışı vardı. Çaprazdan. Bugün de Mert Günok frikikte gole izin vermiyor. İyi uzandı. Barajın olduğu yere değil de diğer tarafa vuruldu. Bu arada atak devam ediyor. Oyun da durmadı serbest vuruşun ardından. Top hala Gornik Zabjeli oyuncularda. Temsilcimiz kendi sahasında savunma yapıyor. Top kaybı da geldi. Şimdi Taliş kaldı. Hızlı bir hücum olur mu bakıyoruz. Rakip yarı sahaya geçer geçmez Fred'e bıraktı topu. Genduzi aldı. Fenerbahçe geçiş hücumu yerine set hücumuna dönüyor. Yeniden herkes yerini alıyor ve hazırlık paslarıyla rakip yarı sahaya tekrar geçmeye çalışacak temsilcimiz. Ön alanda baskısı var Polonya ekibinin. Talişka, Asensio tek pas attı savunma arkasına doğru ama savunma ayak koydu. Mert iyi kurtardı.
2: Evet.
0: İyi baraj vurdu. Üstünden bir vuruş değildi gerçi.
2: Öbür tarafa vurdu. Tuttuğu yere.
0: Tuttuğu yere doğru vurdu. Mert de iyi uzandı, kurtardı.
2: Tabii uzun da bir kaleci. Çok rahat çıkardı yani. Fenerbahçe. Ama mesela şöyle söyleyelim. Tabii. İşte gereksiz bir faul. Burada pozisyon çıkarttı. Yani o faale gerek yoktu burada. Neticesi gol de olabilirdi. Bu arada Fenerbahçe geçişlerde biraz onu konuşmak lazım. Top kapma noktasında bugün iyi işler yapıyor. İyi pas araları yapıyor Fenerbahçe. Geçişi daha iyi oynaması lazım. Orada geçişteki oyuncu yakaladığında ilk bakışta Fred ya da Asensio. Onları buluşturduktan sonra arkaya sprintlere koşu yollarına pas atması gerekiyor. Ama evet, şu ana kadar onu çok iyi yaptı diyemeyiz.
0: Şimdi ceza sahasına doğru bir pas denemesi. Gendouzi out beklentisi var.

0: ama köşe vuruşu kararı geldi hakemden. İsmail. Tevfik İsmail. Zabjede. Sol taraftan ceza sahasına girdi. Genduzi ayak koydu. Rakibine de çarptığını düşünüyor ama korner kararı geldi. Köşe vuruşunu kullanıyor Gornik Zabje. Mert rahatça çıktı, aldı. Hemen eliyle de topu oyuna soktu. Fred şimdi hızlı bir başlangıç yapmak istedi Fenerbahçe. Kerem aldı, rakibinden söktü. Kerem o kalabalıktan çıktı. Sol tarafa da verdi. Şimdi Kerem'in önüne tekrar pas İrfan Can'dan, çok şık. Kerem ceza sahası içi. İçeri çevirdi ama Asensio'nun uzağında kaldı.
1: Orada vursa yakın direğe. Tabii tabii. Çünkü arkada oyuncu yoktu, onu göremedi. Görmüyorsan da ezbere vermeyeceksin ama güzel götürdü. Kerem fena başlamadı bugün ama. Bekine de yardıma gidiyor. Çok çok istekli, arzulu. Buradaki geçişte de topu söktü, aldı rakibinden ve iyi bir şekilde götürdü. Son aksiyon belki doğru değil ama bence şu ana kadar iyi oynuyor Kerem de.
0: Evet. Şimdi savunma arkasına bir pas. Zabje'de ceza sahasına orta. Top dışarı açılıyor. Hakemin uyarısı var. Top dışarıdan çevrildi diyor. Kale vuruşu kullanacak Fenerbahçe.
1: Performansı en çok merak edilen oyunculardan biri Kerem. Bu da tamamı çıkmış mı tartıştır ama.
0: 4 kişilik baraj vardı az önce. O barajın üzerinden değil de Mert'in tuttuğu köşeye doğru bir şut geldi. Ama tabii önü yine kalabalık bu arada, baraj olmamasına rağmen. Tabii. Başka oyuncular da var. İyi ama gördü.
1: Zor ya oradan atmak. Tabii. Yani o çok zor.
0: Öyle bir acemilik yapmaz Mert diye düşünüyorum, bilmiyorum. Normalde öyle bir gol yesen çünkü sıkıntı.
1: Orada ona izin vermedi yani. Mesela şimdi geçişte yine, geçiş biraz da çabuk oynasa aslında bunlar çok kritik şey günümüz futbolunda Koray. Bu çabuk oynayıp oradaki geçiş setleri, geçiş çalışmaları başlı başına artık geriden oyun kurma gibi bir şey.
0: Yani sprinter oyuncu eksikliğinden mi kaynaklanıyor sence?
1: Yok, çabuk oyna. O da bir alışkanlık işi, biliyor musun? Yani zaten Fenerbahçe genelde topa sahip olduğu için bu tip şeylerde biraz ve hoca tecrübeli bir hoca da olsa, yeni geldi ya takıma günün sonunda, evet, oyunculara. Onun için o zamanla biraz oturacak bir şey. Sprinter oyuncusu var aslında. Özellikle orada Kerem Aktürkoğlu'nun arkaya koşuları. İrfan santrafor, İrfan ve on numaranın öyle bir oyuncu değil. Ama bir tane oyuncum var o konuda.
0: Biraz Kerem da, yani. Bir tek Kerem, evet, üzerinden Kerem, onu yapabilirsin. Aynen. Belki onun üzerine, onun mu sıkıntısını yaşıyor?
1: O da olabilir ama daha onu da göremedik yani. Daha şu an koşucu değil, atıcı oyuncuda sıkıntı yaşadık şu ana kadar.
0: Şimdi Talisca aldı. Uzaklardan Talisca vuruyor. Dışarı gitti.
1: Ya o orta sahadan o toplar, evet, daha çıkmadı henüz. Şimdi atıp da faydalanamasa o zaman ikinci senin dediğin noktaya gelirdik. Ama izlemeye devam edelim en azından.
0: Mesela bu da iyi pozisyondu. Talisca şutu tercih etti. Yine 3'e 3 hatta 4'e 4 yakaladılar.
1: Ya burada şöyle bir problem var. Kerem biraz rakibinin arkasındaydı hatırlıyorsan. Dikkat ettiysen. Kerem'e veremeyebilirdi. Bir de Talisca vurur yani.
0: Buldu mu vurur.
1: Sert vurdu, bayağı sert vurdu. Kaleyi vurdu, evet. Kaleyi tutsa büyük ihtimal gol olurdu.
0: 35. dakikanın içerisindeyiz.
1: Bu arada bir şey eklemek istiyorum müsaadenle. Yine merak edilen konulardan biri, ilk karşılaşmadık gibi direkt 3. bölgede rakip ceza sahasının önünde baskı yapacak mı Fenerbahçe, bu tartışılıyordu. Şu an yine 3. bölgede pres yaparak oynuyor Fenerbahçe, bunu da söyleyelim izleyicilerimize. Evet.
0: Kerem solda topla buluştu. Arkasından çekildi net bir şekilde. Faul kararı geldi. Fenerbahçe yedek kulübesinde tabii Mason Greenwood gibi bir isim var. Belki de gözler kulaklar onunla. Bir yandan taraftarlar da, açıkçası itiraf etmeliyim ki ben de mesela oynamasını, daha çok süre almasını sabırsızlıkla bekliyorum neler yapabilecek diye. Ama herhalde yeterli seviyede olduğunu, hazır olduğunu düşünmedi İsmail Hoca. İlk maçta da çünkü kısa bir süre vermişti. Ama bugün en azından ben daha fazla süre alacağını tahmin ediyorum. Senin bahsettiğin geçiş oyunları için de ideal bir oyuncu.
1: Yani Greenwood hem alana hem ayağa çok rahat oynayabilen bir oyuncu zaten. Çok ekstra, evet, bir isim.
0: Kerem bu arada yine koştu geri. Savunma yardımı da bulundu. Kayarak da topa müdahale etti. Taç atışı Gornik Zabje'nin.
1: Çok istekli ya. Şu, evet, an en iyilerden biri Kerem Aktürkoğlu.
0: Leao haberlerinin etkisi mi acaba?
1: Bilemiyorum ki. Ama Leao gelirse, Kerem ne kadar iyi olursa olsun, Leao oynayacaktır yani.

0: Belli olmaz ama o işler.
1: Bilmiyorum hocam.
0: Leo İyi oynarsa nasıl keseceksin?
1: İlk kötü oynadığında kesilir. Bu işin raconu budur. Koray sen de benim kadar en az benim kadar iyi biliyorsun.
0: Sağ kanatta iki Adimi topla buluştu. Osterwolde ile karşı karşıya yine merkeze doğru sürdü. Osterwolde'nin yakın markajı vardı. Sonra bir pas araya Kerem Aktürkoğlu girdi. Şimdi Fenerbahçe'de top Fred Asensio'ya verdi ama Asensio...
1: Gördüm yine olmadı o geçiş evet. oyunu. Yani bir ezberi daha oturmamış artı mesela orada biraz daha sprinter bir santrafor olsa birebirdi gördün mü? Talişka stoperiyle birebirdi ve açık alanda.
0: Asensio da aslında iyi savunma arkası koşu atıyordu. Fred yanlış yere tercih etti.
1: Yani yüzü yani şimdi yüzü dönük oyuncunun sprintiyle sırt dönük oyuncunun sprinti bir olmaz. Ama Talişka da hep ayağını istiyor ya onun için yapamıyorsun. Yani işte bunlar çok taktiksel ince detaylar ama olay burada çözülüyor Koray.
0: Evet. Kerem Aktürkoğlu yerde bu arada 38. dakika. Pozisyona bakıyoruz.
1: Burada faal
0: var. Ayağına bir darbe var.
1: İlk başta topa vuruyor sonra
0: topa
1: ayağa vuruyor.
0: Rakip topa vurduktan sonra aşiline doğru hafif bir basıyor. Şimdi oyun başladı.
1: Biraz kontrolsüz sertliği var bu rakibin. Bilmiyorum fark ediyor musun?
0: Kontrolsüz sertliğinin sebebi sence ne?
1: Yani biraz genç bir takım olması da olabilir.
0: Acemilikleri bence.
1: Penaltı da çok şeydi.
0: Penaltı da çünkü yani çok tabii, acemice bir
1: tabii
0: penaltı.
1: Tabii canım.
0: Yani bu seviyede sen öyle Şikrinyar'ın belini asılırsan Şikrinyar onu her türlü sana bedelini ödetir. Bu şu demek değil yani penaltı değil olarak demiyorum ama.
1: Yok penaltı canım %100 zaten söyledik yani burada.
0: Bu arada üst üste başarılı paslar var. Tehlikeli bir hücum Gornik Zabrze'den. Savunma uzaklaştırıyor.
1: Ake değil mi o müdahale yapan?
0: Evet.
1: Çok kritik bir müdahale yalnız. Ayağını sokması. Şimdi
0: dediğim şey mesela Şikrinyar pozisyonu beline sarılıyor çok açık şekilde. Normalde çok daha profesyonel bir futbolcu olsa mesela onu üst seviye normları, standartları var ya o şekilde yapar. Mesela çeker bırakır
1: tabii,
0: vesaire.
1: Tabii tabii. Bu bildiğin...
0: Baya baya asılıyor.
1: Yani güreşçi gibiydi.
0: Tabii. Bir de diğeri mesela bir de kaptanları
1: tabii.
0: Yanza hakeme bir şey anlatırken hakemi omzundan aşağı çekiyor mesela.
1: Bu arada işin ilginç tarafı neden demin öyle direkt acemilik demedim? Çünkü bunlar en tecrübeli iki isim düşün.
0: Tabii.
1: Yani en tecrübeli iki isim bile böyle yaparsa garip bir belki de fazla şeyler sen söylediğine aşırı motiveler o da olabilir.
0: Ceza sahasına bir orta bu arada savunmamız dikkatli. Şikrinyar şimdi Fred'e verdi. Fred topla çıkıyor. Talişka tek başına kalabalık bir şekilde geri döndü ev sahibi takım ama Fred topu kaybetmedi. Şimdi Fred'e verdi. Hızlı çıkamıyoruz.
1: Hocam bak şimdi yani şimdi burada geçiş daha çok geçiş bulacağımız, hücum geçişi bulacağımız çok belliydi ki bunu buluyoruz. Sen hızlı çıkamıyoruz diye yorumladın. Çok doğru söylüyorsun. Acaba ben de diyorum yani daha farklı bir 11 ile çıkılabilir miydi? Ama orada da şöyle kendimi cevaplıyorum. Hoca da bir şekilde bir ilk 11 oturtmaya çalışıyor ve belli oyuncuları da oynatmak zorunda hissediyor kendini. Yoksa mesela bu maçta Greenwood hazır değilse hocam Musab oynar sağ kenarda. İrfan oynamaz. Anlatabiliyor muyum?
0: Oğuz oynar.
1: Yani sprinter adam oynar burada. Çok oyun bunu istiyor. Ya İsmail Hoca da bunu biliyordur ama işte İrfan'ı da oynatmak zorunda hissediyor belki kendini. Anlatabiliyor muyum? Daha farklı. Çünkü İrfan'ın bir ağırlığı var takımda. Eskiden kaptanlık yapmış bir oyuncu. İşte her şeyi de taktiksel de açıklayamıyorsun hocam. Bu futbolun içerisinde var. Doğru demiyorum ama var.
0: Şimdi sol tarafta Kerem topla buluştu. Pasını verdi önündeki Osterwolde rakibinden kurtardı ama ikinci yardım geldi. Çok... Orada kayarak topu almak istedi. Faul yaptı Osterwolde. Kartı da gördü.
1: Ben yine çok gereksiz bir hareket.
0: Ya ne gerek var? Rakip ceza sahasına 1 metre mesafedesin orada yatarak topu.
1: Bak. Öyle atlanır mı topa ya?
0: Evet.
1: Hiç topla da alakan yok biliyor musun? Biraz daha sert gitse üst yukarı gitse bacağın tabii. Kırmızı kart atılacaksın. Çok ilginç.
0: Olur mu olur yani. Atar şatlıyorsun.
1: Tabii canım. Atar.
0: Koordinasyonunu sağlayamayabilirsin yani bu saniyelik olay zaten. Biraz yukarı gitse dediğin gibi bir anda kırmızı bile görürsün sonra.
1: Hiç gereği yok.
0: Bırak alsın adam. Zaten adam sprint atarak kendi köşe gönderine doğru gidiyor topla yani. O topla araya girdi adam. Kendi köşe gönderine doğru gidecek. Bırak alsın. Gitsin oraya yani. Sen zaten dön. Geriye bir sürü zaman da var. Alan yok onların gitmesi için.
1: Hocam futbolcu da kaliteyi, daha doğrusu üst düzey kaliteyi gösteren en önemli şeylerden biri atletik hususlar tabii büyük parametre ama kendini geliştirebilmesi şey Koray.

0: Yani bir oyuncu eğer geldiğinden beri aynıysa orada işte bir soru işaretine bakacaksın.
1: Evet.
0: Sürekli kendini geliştirmesi lazım. Örnek veriyor muyum? Mesela senin meslekte de örnek veriyorum 15. yılı. Eğer sen 2. yılın gibi davranıyorsan doğru, burada bir sıkıntı
1: var. Sıkıntı var. Her geçen gün daha da kendini geliştirmen lazım. Bir şey yani mesela şimdi yaptığın hatalardan ders çıkarmak diye bir şey var. Onu yapmıyorsan demek ki sen gelişemezsin. Bu kadar basit.
0: Değiştireceğiz. Açık olacaksın. Yani ben böyleyim demeyeceksin. Onun için tüm bu muazzam fiziğine rağmen müthiş bir atleti yani. Stoper olarak da çok hızlı. Bek olarak hiç sırıtıyor mu? Süratı falan hiç sırıtmıyor. Bek olarak da çok süratli bir oyuncu yani. Bek seviyesi içinde.
1: İşte bu atlama zıplama işlerini stoper oynarken de yapıyordu. Onun hep sıkıntısını çekiyordu.
0: Hocam
1: yani şu an mesela ölü bir bölgede bunu yaptı ve ona rağmen sarı kart gördü. İşte bunu bir de stoperken de yapıyordu.
0: Hocam,
1: o
0: şimdi
1: yüzden zaten sıkıntı yaşandı.
0: Hocam rakibin en iyi oyuncusuyla eşleştin mesela. Arkada birebir kaldın. İndirdin ne olacak? Niye turu zora sokacaksın değil mi?
1: Tabii.
0: Ama tabii var bunlar futbolun içerisinde. Bunları toparlaması lazım.
1: Olabilir, doğru. Ya bu şey değil tabii ki. Biz yapıcı eleştiri bunlar mesela.
0: Doğruları söylüyoruz yani.
1: Ya bir zamanlama hatası yapabilirsin. Topu ayağını uzattığında yanlışlıkla adamın ayağına basabilirsin vesaire. Öyle bir o pozisyon da değil. Dediğim gibi yani hücum yönüne göre Fenerbahçe'nin sol taraf birinden topu söktü, top açıldı. Açılan topa kayarak atladı. O sırada tabii ikinci rakip zaten geldi. Avantaj da onda aslında. Alma ihtimalinin de olmadığı da belli. Adam topla birlikte kendi köşe bayrağının oraya doğru gidiyor. Yani atlamasam da hiç dokunmasam da o adam kendi köşe bayrağına doğru gidecek. Çünkü senden önce davranmak için deparla geliyor. Şiddetli koşuyla yani. Topa dokunup bir anda dönüp ters bir top 100 metre yatacak hali yok yani. O yüzden manasız bir kart oldu. Osterwolde'nin zaman zaman böyle hataları var.
0: Yoksa müthiş atlet yani.
1: Evet evet, fiziksel olarak çok da güçlü oyuncu mesela.
0: Çok daha iyi yerler yani, çok daha iyi performans vermesi lazım, onun için söylüyoruz bunları.
1: Ya pozisyon bilgisini falan geliştirse zaten bayağı iyi stoper olur.
0: Hocam
1: fiziksel hem, özelliklerle.
0: Hem pozisyon bilgisi hem süratle tabii ki çok iyi geldi Fenerbahçe.
1: Evet, bu arada Fenerbahçe'de başarılı paslaşmalar. Fred sol tarafta iki kişinin baskısı var. Çizgiye indi, orta yapıyor. Savunmaya çarpan top dışarı gidiyor. Fenerbahçe ilk yarının son bölümünde köşe vuruşu kullanacak ama hatırlatalım, 12. dakikada Anderson Talisca ile penaltıdan golü buldu temsilcimiz, 1-0 önde. O golün ardından yanan meşaleler nedeniyle sahada görüş kayboldu ve yaklaşık 6 dakika kadar oyun başlamadı. O yüzden bu karşılaşmanın ilk yarısına benim tahminim en az bir 6 dakika eklenecektir, hatta fazla da olabilir, 7 dakikada olabilir, benim beklentim o yönde. Sadece o pozisyon nedeniyle Kerem bu arada köşe vuruşunu kullandı. Skriniar kafayı vurdu, top dışarı gidiyor.
0: Çok net pozisyon, çeviremedi kafayı.
1: Evet, çok net sıçramış, müsait de vurmuş aslında ama istediği gibi topu çevirememiş, top dışarı gitti bakışlar altında. Sol tarafa uzun bir top, Tevfik İsmail ceza sahasına girdi. Vuruş dışarı gidiyor.
0: Hocam bu yönelen baskısı da bence maç boyu yapılmaması gerekiyor. İlk maçta maç boyu yapmaya çalıştı İsmail Kartal. Burada da bence bir eksiklik var. Birebir kaldı bir anda oyuncuyla ve ilk net pozisyonu yakaladı.
1: Evet.
0: Rakip yani sürekli ön alan baskısı, oyunu periyot periyot oynamak lazım. Ama burada yine bu yorumu yapmama rağmen şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında şöyle tamamlayayım diyeyim. Bu da hocayı eleştirmiyorum. Hoca bir oyun tutturmaya çalışıyor hocam, tamam mı? Ondan evet, dolayı da hani bunlar da bir tabii ki resmi maç ama 10 dakika geldi bu arada.
1: 10 dakika uzuyor karşılaşmanın ilk yarısı.
0: Resmi hazırlık maçı gibi düşünüyor hoca. Maç maç düşünmediği için böyle oynattığını da söyleyelim.
1: Hani evet,
0: bilmiyorum anlatabildim mi ne demek istediğimi. Çünkü çok daha kuvvetli bir takımla böyle oynadığında çok büyük sıkıntı yaşarsın. Çünkü çok birebir kalıyorlar. Burada bile İsmail pozisyona girdi. İsmail değil mi oyuncunun adı? İsmail Sadık,
1: evet,
0: mıydı?
1: Evet, İsmail.
0: Evet.
1: Tevfik İsmail.
0: Tevfik İsmail.
1: Top Fenerbahçe'de, ilk yarıya 10 dakika eklendiğini söyleyelim. Fred şimdi rakip yarı sahanın ortasında, sağ tarafa Semedo'ya verdi. O da hemen önündeki İrfan Can'a tekrar geri aldı Semedo. Fenerbahçeli oyuncular ayağa paslar yaparak maçın temposunu, oyunun kontrolünü elinde tutuyor şu anda. En azından amaç bu. Ake savunma arkasına çok doğru Osterwolde'ye çok güzel bir pas attı. Osterwolde çizgiye yakın ortaya yaptı ceza sahası içi. Talisca'dan önce savunma kafayı vurdu ama hakemin de bayrağı havaya kalktı. Osterwolde için
0: yok,
1: bir offside kararı ama offside değil Osterwolde.
0: Sol stoper bozuyor.
1: Net offside yok.
0: Sol
1: biz stoper. Çünkü gözümüzde bozuyor. Seçebileceğimiz kadar Osterwolde gerideydi.
0: Mesela Ake'nin de ayakları görüyorsun değil mi?
1: Çok temiz pas attı. Şimdi Gendouzi'nin baskısı sonucu bir faul kararı geliyor.
0: Özellikle set hücumlarında Ake'nin veya rakip önde bastığında Ake'nin bu tip paslar atabildiği olması, soğukkanlı olması çok büyük avantaj veren.
1: Evet. Bornik Zabije de şimdi derinlemesine bir top Skriniar yatarak müdahaleyi yapıyor. Şimdi top yeniden ev sahibi takımda kaldı. Baskı var orada. Ceza sahası çizgisinde bir 2'ye 1 denemesi Bornik Zabije'de. Müsaade etmiyor savunmamız. Gendouzi topu aldı. Rakibine de çarptırdı. Taç atışı Fenerbahçe'nin.
0: Çok iyi girdi kademeye Gendouzi. Evet. Çok iyi takip etti pozisyonu.
1: Dakika 48. Fenerbahçe 1-0 önde. İlk yarının sonuna 10 dakika uzatma eklendi. Bizi yeni dinleyenler varsa veya izleyenler hemen söyleyelim. Fenerbahçe'nin golünden sonra meşalelerin çıkardığı duman nedeniyle görüş açısı kapandı. İlk yarı yaklaşık 7 dakika civarında zaten sırf o yüzden durdu, oyun başlamadı. Karşılaşmanın hakemi de 10 dakika ek süre belirledi. Bu maçın ilk yarısı için uzatmanın da 3. dakikası bitmek üzere. 1-0 üstünlüğümüz var. Çok fazla pozisyon vermedik. Bu güzel herhalde.
0: Bir isabetli şutu var. O da frikikten diye hatırlıyorum.
1: Evet. Bir tane de İsmail'in sol çaprazdan bir şutu var. Zabje'de.
0: O da dışarı gitti direkt.
1: O da dışarı gitti. Şimdi bir pas hatası geldi. İkiya Dimi topu aldı. Sağ tarafa pasını veriyor. Orta geldi. Savunma uzaklaşmak istiyor. Bir vuruş Mert. Gole izin vermedi. Prekop şutu çeken isimdi. Tehlikeli geldi Gornik Zabje. Mert iyi uzandı soluna. Bir top kaybı yaşadık. Ardından sağ kanattan içeri çevrilen top. Savunma ayak koydu.
0: Serseri top. Fred'e çarptı.
1: Top ceza sahası yayına doğru yuvarlandı. Gelişine Prekop vurdu. Mert uzandı. Topu çelmeyi başardı. Köşe vuruşu kullanacak Gornik Zabje. Sol kanattan. Bu arada yerde kalan bir isim var Fred. Hakem o bölgeye geldi. Şimdi oyuncuları uyarıyor. Fred'i şöyle bir itti. Fred de yere düştü. Hakem iki oyuncuyu da uyarıyor. Dietz ile Fred'i. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Yine Fred ve Dietz. Gözler ikisinde. Hakem köşe vuruşu kullanılsın dedi ama ilginç anlar var. İki oyuncu arasında orta geldi. Mert çift yumrukla uzaklaştırdı. Kerem kafayla dokundu. Rakibinden de kurtardı. Orada bir aslında çekme de var ama hakem bir şey vermedi.
0: Oyna dedi, evet.
1: Orası. Oyna dedi, top dışarı çıktı, taç atışı.
0: Çünkü rakibini birebir de geçiyordu. Bu da çok
1: mesela
0: genç.
1: Çok ufak mesela çekip bıraktı ama o mesela yetişmesine mani oldu. Aslında yani hakemlerin de tamam kolay faul vermiyorsun ama burada ciddi bir avantaj sağlıyor adam
0: orada
1: kendisine.
0: Ufak bir dokunuşta orayı çözdü rakip.
1: Talisca yerde. Top Gornik Zabje'de, hakem devam diyor, taç atışını kullandı.
0: Vermez onu.
1: Ev sahibi takım. Uzatmada 6. dakikanın içerisindeyiz. Savunma arkasına doğru atılan bir top. Mert'in kontrolünde top dışarı çıkıyor. Mert burada zaten oyunu biraz daha soğutacaktır.
0: Evet, tempoyu düşürmeye çalışıyor Fenerbahçe rakipte.
1: Burak, ilk yarıyı şöyle bir özetleyelim istersen biz de. Artık 6. dakikanın da içindeyiz. Son 2-3 dakika ilk yarıya dair. Birazdan Kerem Can Bulat ve Şenol Usta Ömer devre arasına zaten detaylı bir şekilde konuşacaklar ama en azından senin şu an için düşüncelerin nelerdir ilk yarıya dair?
0: İlk yarı Fenerbahçe çok erken golü buldu. Ondan sonra da zaten yine maçın başından beri istediği oyunu buluyor.

0: oynuyor. Sonlara doğru tabi biraz tempo düştü Fenerbahçe'de. O da çok normal. Rakip de bir şekilde oyunu dengeye getirmeye çalışıyor. Etki tepki hususu. Ama Fenerbahçe genel olarak şu ana kadar iyi bir performans sergiliyor diyebiliriz. Kontraları, yani hücum geçişlerini çok daha iyi yapabilirdi. Onlardan uzun uzun bahsettik yayınımızda. En çok onun altını çizebiliriz. Set oyuna da çok oturtamadı oyunu. Biraz daha bu kadroyla daha çok top tutması lazım. Bir de performans noktasında da geride isimler var. Beklenenin uzağında isimler var. Onları da söyleyebiliriz.
1: Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırmakta zorlanıyor bu dakikalarda. Yerde kalan isimler var. Oyun devam ediyor. Hakem devam ettiriyor. Şikliniyar son olarak uzaklaştırdı. Ama Gornik Zabije gelmeye devam ediyor. Sağ kanattan orta. Kafa vuruşu hak eden. Ceza sahası dışına açılan top. Bir pas denemesi. Savunma ayak koydu İrfan Can. Ama top yeniden Polonya ekibinde, sağ kanada uzun bir top. Bir çalım geldi ardından merkeze. Yerden bir vuruş, savunmaya çarpan top. Dışarı çıkıyor. Mert uzandı. Dietz şutu çeken isim. Savunmaya çarptı. Top dışarı gidiyordu zaten bu arada. Korner olmasın diye Mert uçtu. Bir de Mert temas etti. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Gornik Zabije. Son bölümde biraz baskıyı arttırdılar. Ama baskıdan sonuç var mı? Böyle çok tehlikeli bir pozisyon var mı derseniz. Demin bir boşta kalan topa gelişine vuruş vardı. Mert gole izin vermemişti. Onun dışında da somut bir fırsat yoktu ki şu an tehlikeli geliyor. Gornik Zabije. Sol çapraz Mert. Gole izin vermiyor. Üst üste şutlar geliyor. Şimdi ceza sahası dışı İsmail. Sol tarafa verdi. Fenerbahçeli oyuncular kendi ceza sahasına çekildi. İsmail pasını veriyor. Tehlikeli geliyor Zabije. Ayak koydu Gendouzi, köşe vuruşu.
0: 10 dakikadır oyundan çok düştü Fenerbahçe.
1: Evet, 10 dakikadır öyle. Bir de son 2-3 dakikadır ciddi şu anda orta sahayı bile göremedik. Üst üste başarılı paslar vardı. Ceza sahasına kaldırılan bir top. Savunma uzaklaştırdı. Şimdi hızlı bir hücum olur mu bakacağız. İrfan Can Kerem'in önüne attı. Kerem kaleciyle karşı karşıya. Kerem. Kerem gidiyor. Savunmacı geldi. Ayak koyuyor. Kerem kaybediyor topu. Gerçekten önemli bir fırsattı. Yalnız istediğimiz gibi değerlendiremedik. Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıyaydı. Artık tam ceza sahası çizgisine yaklaştığında savunma arkadan ayak koydu. Topta kaleci Şurse'de kaldı. Önemli bir fırsatı değerlendiremedik.
0: Maçı bitireceğim pozisyondu. İrfan da çok güzel topun pasın.
1: Yani Gornik Zabije knockout diyecektik. Ama şu anda ceza sahası içine bir pas. Tehlikeli pozisyon. Bir vuruş. Hücumcuya çarptı. Top devam ediyor. Golü yiyoruz. Gornik Zabije golü atıyor. İlk yarının son saniyelerinde. İnanılır gibi değil yani.
0: Ama
1: gerçekten inanılır.
0: Gol geliyorum dedi yani. Söyleyemedik tabii biz burada. Ama
1: 3 dakikadır zaten boğdular.
0: Bence
1: orta sahayı göremedik dedik. Sonra rakibi nakavt edebilecek pozisyon avcumuza geldi. Değerlendiremedik. Dönüşünde Fenerbahçe golü yiyor. 1-1 oldu.
0: Yani rakibin işte rakip Fenerbahçe şimdi o pozisyonlar tam çok ciddi pozisyonlar değil gibi ama rakip ufak ufak geliyor. Sen hiçbir şey yapamıyorsun, çıkamıyorsun. Benim saydığım 10-15 dakikadır Fenerbahçe oyundan çok düştü. Hem fiziksel hem konsantrasyonel bir düşme vardı oyunun içerisinde. Rakibi hiç tehdit edemedin. O top çalıyordu en azından. Şimdi rakip top çalamıyorsun. Sürekli ayağı oynuyor. İyi paslar yapıyor. Mesela bak burada da kaç defa şut attı pozisyon.
1: Evet.
0: Gitti döndü. Bir anlık hata. Bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi rakip. Hani kontra pozisyon, tamam kontra pozisyon okey, evet. Atsan maçı bitirirsin, atamayabilirsin, bunlar var futbolda. Çok kötü topu önüne aldı, daha doğrusu topu önüne aldıktan sonra sürdükten sonra o çevre kontrolünü yapamayıp sağına sürdü. Rakip de sağından geliyordu Kerem Aktürkoğlu'nun ve topu aldı. O kaçırabilirsin ama bu kadar çok pozisyon, evet, verip düşmen tartışılması gereken konu. Koray
1: Saçek golü attı uzatma anlarının sonunda. 10 dakika uzatma gelmişti bu maça. Artı 10'da golü yedi Fenerbahçe. İlk yarı 1-1 bitiyor. Şimdi biz ilk yarının değerlendirmesi için sözü Kerem Can Bulat ve Şenol Usta Ömer'e bırakıyoruz. İkinci yarıda Burak Kural'la birlikte karşınızda olacağız.

0: Devre arasında Şenol Uslu Ömer'le beraberiz. Fenerbahçe 12. dakikada Anderson Talisca'nın penaltı golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalamıştı ama 45+10'da Saçek'in kaydettiği gol ilk yarının neticesini belirledi. Fenerbahçe aslında rahat bir başlangıç yaptı mücadeleye. Golü de buldu ama sonrasında hem çok üretkenlik gösteremedik hem de rakibe özellikle 10 dakikalık uzatma bölümünde çok fırsat verdik. Göstere göstere gelen bir golle beraber devre birbirlik eşitlikle noktalandı. İkinci gol öncesinde, yani Gornik Zabze'nin ilk golü öncesinde de Kerem Aktürkoğlu'yla önemli bir fırsatı şuta dahi dönüştüremedik. Hocam, nasıl gördünüz takımı? İlk yorumunuzu alayım. Konuşacak çok şey var bu devreyle ilgili.
1: Ya biz beklediğimiz gibi Fenerbahçe oyuna gayet sağlıklı bir şekilde başladı. Kontrollü bir şekilde başladı. 9. dakika, 10. dakikalarda bir penaltıdan golü buldu, rahatladı. Yalnız golü bulduktan sonra Fenerbahçe'nin oyun anlayışında bir değişim oldu Kerem. Yani geriye çekildi ki İsmail Hoca'nın hiç bugüne kadar böyle bir şey yaptığını ben görmemiştim daha önceki yıllarda da olsa. Rakip evet bir baskı kurmaya çalışıyor ama o kadar geriye de yaslanmaya gerek yoktu. Topu kontrol etmesi gereken, tutması gereken oyuncuların top kayıpları birçok rakip takımın hata kalkmasına neden oldu. Orta sahada beklenen oyunu o dakikadan, hele son 10 dakika içerisinde Fenerbahçe'nin orta sahasında topu tutacak ve oyunu rahatlatacak, sete döndürebilecek oyuncular Gündüz'ü, Fred ve Asensio hiç sahnede yoktu.
0: Evet.
1: Ama bugün Kerem için sevindirici bir taraf vardı. Kerem Aktürkoğlu ilk defa savunmaya bu kadar yardımcı olan bir oyun oynadı. Belli ki Gornik Zabrin'in sağ kanat oyuncusu zaten ilk maçta da belli olmuştu. Hücuma destek veren bir oyuncu. Kerem orayı iyi kapattı. Sağ tarafta ilk maçta izlediğimiz Semedo İrfancan ikilisi bu maçta bir varlık şu saate kadar ilk yarı boyunca pek öne çıkamadılar, gösteremediler. Böyle de olunca topu tutmakta, korumakta zorlanan Fenerbahçe takımı rakipten baskı yemeye başladı. Kanatlardan gelen toplarla özellikle sol kanatta oynayan
0: Gornik Sabze'de mi? İsmail.
1: Evet, İsmail. İsmail bilhassa sol taraftan çok zorladı. Oraya yani İrfancan ilk maçtaki yaptığı savunma katkısını bu maçta pek fazla veremedi. Semedo orada tek başına kalınca hem sol bek hem de sol açık oynayan İsmail bayağı oradan iyi işler yaptı. Hep zaten gol de oradan geldi. Oradan bir orta oldu. Sağ tarafta savunma içerisinde topu uzaklaştıramayınca orada bir gol pozisyonu oluştu. Orada da zaten oyunun başından beri bugün biraz agresifti olan, yani durup dururken faul yapabilen bir Osorval de var. Anlamış değilim. Hala henüz kendine gelemedi. Bu sinir, bu agresiflik Fenerbahçe'ye zarar veriyor.
0: Bir de yani, sarı kart gördü.
1: Yani sarı kart gördü. Ondan önce de belki bir sarı kart görebilirdi. Hakem vermedi ve bu agresifliğini devam ettirmesi Fenerbahçe'ye zarar verir. Bence İsmail Kartal devre arasında gerekeni yapması lazım. Ya onu çıkaracaksın ya da artık dikkatli oynaması gerektiğini söyleyeceksin ki ne kadar oynar bilemeyiz. Şimdi bir de gol yemişsin. Gol yiyince de bu sefer bir eksik kalırsan onun yüzünden o zaman sıkıntıya girer işler. Hiç beklemediğimiz bir tabloyla karşılaşırız. İnşallah İsmail Kartal devre arasında bazı uyarıları oyuncularına yapacaktır. Böyle bir takımdan bu kadar baskı yemek, kanatlardan bu kadar rakibin üzerine gelmesine müsaade etmek doğru bir şey değil. Oralara önlem alması gerekir.
0: Yani rakip de %49 topla oynamış.
1: Ama ne zaman oynadı? Son 10 dakika içerisinde bu top oranı çok yükseldi.
0: Evet. Yani son 10 dakikaya baktığımda hocam %65'e 35'ler
1: işte
0: gibi.
1: Diyorum sana bak, tahmini söyledim. Yani
0: orada
1: olarak,
0: farkı kapatmış.
1: Orada farkı kapattılar çünkü orada büyük baskı yedi. Öne çıkaramadı takımı. Takım savunması olarak öne çıkmadı.

0: İsmail Kartal'ın orada bir etkisi olması gerekiyordu. Çok kapandılar. Kapanınca da golün geleceğini böyle son ataklarda belli etti rakip.
1: Hocam 45 artı 2'den 45 artı 10'a kadar rakibin topla oynama oranı %86. Ve 5 şutları var o bölümde. 3'ü isabetli.
0: Yani son 8 dakika.
1: %86. İşte
0: ama dedim sana bak basket... Ben oraya bakmadan bunları söyledim, evet. Kerem sana. Son 10 dakika dedim, son 8 dakika.
1: Hakikaten.
0: 85 olamaz yani Fenerbahçe'nin oyun ideolojisi böyle olmamalı. Neden olmamalı? İsmail Kartal'ın oyunu bu değil.
1: Fenerbahçe'nin 8 dakikada isabetli pas sayısı 8.
0: Buyur. Rakibin evet. Kaç?
1: Rakibin isabetli pası 47.
0: Yani düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: Sen bu kadar top kaybı yaparsan, topu kontrolüne alamazsan, topa sahip olamazsan, rakip kim olursa olsun, senden güçsüz bir rakip de olsa sana baskı kurabiliyor.
1: Evet.
0: Bunu biz Dünya Kupası'nda çok ismini söyle, yani daha önce bilmediğimiz ülkelerin takımları bile gelip burada çok büyük bir işler yapabiliyorsa, dünya futbolunda bu kadar arada uçurum kalmadı. Rakip de o kadar güçlü oyuncular yok, kuvvetli oyuncular yok. Fenerbahçe takımı kadar kaliteli oyuncular olmamasına rağmen sana bir baskı kurabiliyor. Sen bunlara karşılık vereceksin. Eğer karşılık veremezsen bu baskıyı yersin Kerem. Yani topu önde tutacak adamlar daha bir kere top tutamadı. Yani ben İrfan Can'ın bugünkü performansını bir önceki maçta kıyaslıyorum. Yani siyahla beyaz kadar fark var.
1: Evet.
0: Kerem'in savunma performansı, ya ona bakarsan aslında oyun bitmişti, kopmuştu. Fenerbahçe golü yemeden önce şahane bir kontra çıkışı yaptı. Kerem'e attı boş kaleye, birebir bomboş önü gidiyor. Bir anda rakibe topu verdi, gol atamadı. Ya Kerem, bunları yapamazsan o zaman Fenerbahçe Leo'yu da alır, başka birini de alır.
1: Yani sağına çekmek yerine solunu alsa, hadi rakip yetişti diyelim.
0: Yetişemez.
1: Vuruş yapmak için sağına çekmek istedi.
0: Aldığı tarafta rakip yetişir.
1: Evet. Sola çekse mümkün değil rakibin alması.
0: Al sol tarafına ki yaptığın iş.
1: Evet.
0: Bırak kaleden biraz uzaklaş, kaleci de açıyı kapatamazsın. O zaman gol vuruşun daha kolay. Onun dönüşünde golü yedin.
1: Evet.
0: Yani bu kadar baskılı oynamasına rağmen ki hatırla, biz maçtan önceki yayında ne dedik? Fenerbahçe'nin boş alan bulması lehine olabilir. Zaman zaman rakip baskı yapsa da bu tür geçiş oyunlarında işte Kerem'in yakaladığı pozisyon gibi bir tane yakalarsın, bilemedin iki tane yakalarsın. Bunu da netice olarak lehine çeviremezse sıkıntı yaşarsın ve yaşıyorsun. Şimdi 1-1 son dakika golü yemek hiç hoş değil. İkinci yarı değişik bir modda çıkması lazım. Bence artık Mason Greenwood'u herhalde ikinci yarı oyunu alır. Tahmin ediyorum. Alması gerektiğini de düşünüyorum. Hatta Osvaldo'ya da bir çözüm üretmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yoksa sahada el bombası gibi dolaşıyor. Patlayacak her an. Yani 1-1 olduğu için de riskli bir skor.
1: Evet.
0: Burada eksik kalmak da hiç Fenerbahçe'nin işine gelmez. İsmail Hoca devre arasında gerekli uyarıları muhakkak yapacaktır. İkinci yarıda biz ilk yarıdaki 10-15 dakika, 20 dakika içerisinde oynanan futbol gibi bir futbol bekliyoruz.
1: İkinci yarı siz Greenwood oyuna girmeli dediniz zaten.
0: Kesinlikle ben.
1: Osvaldo'ya önlem almalı dediniz. Önlem almak onu kulübeye getirmek midir? Eğer öyleyse Archie Brown mu, Levent Mercan mı daha doğru tercih olacaktır?
0: Bak şimdi orasını tam bilemem. Büyük bir ihtimalle Levent'i alır. Neden? Bilmiyorum, antrenmandaki çalışmaları daha sezon başı. Bir önceki maçta Levent'i denedi çünkü Levent'le oynadı. Şimdi bu maçta da Archie Brown'u mu alır? Sakatlığı geçmiş mi? Tam iyileşmiş mi? Çünkü Archie Brown'un da bir sorunları vardı.
1: Bir yandan da hocam ben size yardımcı olayım mı? Destek olayım mı sorumla? Topun biraz daha bizde kalması lazım değil mi? Biraz
0: evet,
1: daha sakin olmamız lazım.
0: Biraz daha kalması için de.
1: O zaman Levent. Yani her
0: ben savunmada onu demiyorum ama. Bak, top bizde kalması
1: ayrı.
0: İçin Greenwood'u oyuna alman lazım.
1: Evet.
0: Kerem evet savunmaya yardım ediyor ama top tutamıyor. Aldığı topu taşıyor, gol atamıyor. İrfan Can hakeza bugünkü performansı düşük. Şimdi bu tür oyunlarda eğer Greenwood bu Kerem'in yakaladığı pozisyonu yakalasaydı
1: atardı.
0: 2-0 olup geri dönerdi. Şimdi evet. Greenwood topu tutar, sürati var. Bu oyunlarda çok daha başarılı olur. Ha Osterwold'i şöyle. Ya çok aşırı derecede bir uyarı yaparsın sert bir derecede uyarı yapmak zorunda kalırsın ya da dışarı alırsın. İkisinden birisini yapacaksın. Yani muhakkak

0: muhakkak ve muhakkak Osterwolde ile ilgili bir şeyler yapması lazım hocanın. Dediğim gibi eğer Osterwolde'nin böyle bir de agresif hareket yapmayacağı intibasını kendisinde uyandırırsa devam eder. Ama o benim izlediğim Osterwolde acaba durur mu? Yani çünkü gördüğü sarı kart anlamsız.
1: Evet. Rakip hiç güven tatmin etmiyor.
0: Evet yani rakip sahada, rakibin topu aldığı pozisyonda rakibi atlıyorsun. Yani güvenemezsin, ben o güvenle beraber ben Osterwolde ile sahaya çıkmam.
1: Hocam Asensio ilk maçta karşılaşmaya başlamamış olmasıyla İsmail Kartal'ın da bir takım eleştirilerle karşı karşıya kalmasına neden olmuştu. Hocanın açıklamaları üzerinden daha çok. Bu maçta Asensio'nun gösterdiği performans İsmail Hoca'yı ilk karşılaşmadaki kararıyla ilgili haklı mı çıkarmıştır? Yoksa günlük bir performans, sadece kötü bir 45 dakika olarak mı bakmak gerekir? Sezon başı olduğu için siz hem teknik direktör hem oyuncu olarak bu dönemleri çok yaşadınız. Ne gördünüz? Neden neydi bu kadar etkisiz olmasında?
0: Şimdi bir kere maç ritmini belli ki kaybetmiş Asensio. Asensio'dan bizim çok büyük beklentilerimiz var. Fenerbahçe'nin de çok büyük beklentileri var. Asensio geçen sene son maçlardan itibaren bayağı uzun bir süre sakatlık geçirdi. Sezon başı da tam demek ki bu rehabilitasyon sürecini iyi geçiremedi ve maç ritmini kaybetti. Maç oynamamanın vermiş olduğu bir eksiklik var ama Asensio'yu nasıl kazanırsın? Bugünkü maçtaki temposu düşük, oyuna etkisi çok zayıf ama Asensio ilk yarı boyunca böyle göründü. Şimdi ikinci yarıda Asensio temposunu biraz daha uyarılarla birlikte, hocanın söyleyeceği, yapacağı uyarılarla birlikte, bir de takım ritmini kaybetti belli bir süre içerisindeki. Sen söyledin biraz, son 8 dakikada 85-15, evet. Bu korkunç bir şey.
1: Evet.
0: Buna bir önlem alacaktır hoca. Bunun Asensio'nun biraz daha oyuna katkı sağlamasını, temposunu yükseltmesini belki sağlayacaktır. Belki de orta sahaya başka bir takviye yapabilir. İsmail Hoca'nın işi belli olmaz. Çünkü bu kadar rakip kolay geliyorsa orta sahada bir önlem alma ihtiyacı verebilir. Bir aksiyon alabilir orta sahada. Bir İsmail yükseğe düşünebilir. Çünkü bu son 10 dakika çok korkunç bir şey. Bunu bir türlü soyunma odasında Osterwolde ile ilgili bir aksiyon alması lazım. Dediğim gibi bunu uyarıyla da yapabilirsin. Değişikliği de yapabilirsin. Ama hücuma Kerem veya İrfan Can'dan bir tanesini alıp Greenwood'da başlaması lazım eğer bir sıkıntısı yoksa. Orta sahada biraz daha bekleyebilirsin. Asensio'nun temposunu yükseltirsin. Fred ve Gendüzü'yü de oyuna biraz daha rakibi oynatmayacak şekilde müdahale edebilirsin. Ya da rakibin orta sahada topu çok fazla kullandığını görüyorsan İsmail Yüksek hamlesini de yapabilirsin.
1: Bu arada Gendüzü'nün de ceza alanımız civarında birkaç tane çok iyi kademesi var. Yani
0: Gendüzü'nün ceza alanımızın içinde var.
1: İçinde.
0: Bravo.
1: Yani o daha da son derece yüksek göründü.
0: Bravo. Oyun aklı, oyun zekası çok, evet, yüksek. 6 numara pozisyonunu çok iyi oynuyor.
1: Çok.
0: Bugün mesela Fred Bekler'ini ilk 15-20 dakika, 30 dakika içerisindeydi. O da bir düşüş içerisinde oldu. Yani devre arasında çok uyarı gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu son 10 dakika ya hepimizi ürküttü.
1: Evet.
0: Büyük bir ihtimalle İsmail Hoca da ürkmüştür. Yani bu son 10 dakikadaki oyun hiç hoş bir oyun değil ki. Bu istatistik yani zaten onu gösteriyor. Mesela, Kerem, yani mümkün değil. Burada bir aksiyon alması lazım hocanın.
1: İki takımın da bu arada sahaya geldiğini belirtelim. Tabii yani uzatmanın son bölümünde bir gol yemiş olmak son derece tatsız, onu söyleyelim. Rakibi ve tribünü de, ki tribün kalabalık epey, havaya sokabilecek bir durum bu. Ama ikinci yarıya böyle biraz daha diş göstererek başlarsak o havayı da tersine çeviririz yani.
0: Aynen öyle. Biraz daha sakin kalmak gerektiğini, evet, düşünüyorum. Oyuncuların biraz daha sakin olarak oyuna başlaması lazım. Topu kontrollerine alması lazım. Top Fenerbahçe'nin kontrolünde olması lazım. Eğer biz bunları başaramazsak, ki devre arasında girmeden o golü yemeseydik hocanın devre arası uyarıları daha temkinli olurdu. Daha dikkatli olurdu. Ama bu golü yemesi bizim o golü yememiz artı Osterwolde'nin agresif tutumu hocayı da zor durumda bırakacaktır ki bir değişiklik var galiba.
1: Asensio'nun yerine İsmail Yüksek.
0: Ben dedim sana ya.

0: da sahaya bir
1: Greenwood da oyuna dahil oluyor. Greenwood da İrfan Can'ın yerine oynuyor.
0: Ne dedim işte, konuştuklarımız aynısı oldu. Evet. Bilmiyoruz Osterwolde ile ilgili bir şey var mı? Çünkü orta sahada bir kırılganlık var. İsmail alması gerekiyor.
1: Osterwolde devam ediyor. Orta alan üçlendi. Fred, Genduzi, İsmail.
0: Tamam bak şimdi aynı dediğim gibi yani orta sahaya İsmail'i bu eksiği gördüyse ki bizim gördüğümüz eksiği gördüyse İsmail alacaktı. Greenwood'u döne alacaksın artık bir bir oyun. Geçiş oyunlarını bitirmen için gerekli.
1: Hocam teşekkür ediyorum. İkinci yarı başladı. Söz skorboardta Koray Baloğlu ve Burak Kural'da.

0: Burak Kural'la birlikte skorboard'ta karşınızdayız. Ben Koray Baloğlu. Gornik Zabrze Fenerbahçe mücadelesinin ikinci yarısını size canlı olarak aktaracağız. Bir yandan da canlı canlı üzerine de değerlendirmelerde bulunacağız. İyi başladığımız bir maç aslında. 1-0'lık üstünlüğü de ele geçirmiştik. Ancak ilk yarının uzatma bölümünde hakikaten göstere göstere gol geldi. Rakip de beraberlik sayısını buldu. Ve skor şu anda 1-1. Fenerbahçe'nin ilk maçta 1-0'lık üstünlüğü vardı. Avantajımızı koruyoruz. İkinci yarıyla birlikte aslında rövanş maçı yeniden başlamış oldu.
1: Evet, gerçekten aslında güzel özetledin. Fenerbahçe'nin çok iyi başladığı, belki de 35. dakikalara kadar tamamen istediği gibi oynadığı bir oyunda son 10-15 dakika duraklamalarla birlikte topu tutamadı, baskıdan çıkamadı, ileride hiç top tutamadı ve neticesinde rakibin baskılı atakları sonucunda golü kalesine gördü. Bakalım ikinci yarı nasıl başlayacak? Değişiklikler oldu.
0: Evet, hemen söyleyeyim istersen. Asensio kenara alındı. İsmail yüksek oyuna dahil oldu. İrfan Can'ın yerine de Greenwood. Dilersen şu pozisyonu bir aktaralım, ardından konuşalım. Fenerbahçe yarı sahasının ortalarında, sol çizgiye yakın diyebileceğimiz iç koridorda bir yer. Serbest vuruş kullanıldı. Ceza sahasına doğru orta. Gendouzi kafayla müdahale etti ama Skriniar'a faul yapılıyor. Hakemin kararı bu yönde. Fenerbahçe kendi ceza sahası çizgisi üstünden bir faul atışı kullanacak. Oyuncu değişikliklerini söyledik. Asensio çıktı. İsmail oyuna girdi. Fred'le Gendouzi aslında merkezdeydi. Şimdi Fred biraz daha önde olacak. İsmail Gendouzi arkasında. Greenwood da sağ tarafta, İrfan'ın yerine forma giyecek.
1: 4-2-3-1'den 4-1-4-1'e döndü hoca. Biraz daha tedbirli bir dizilişe döndü. Yani oyuncu rolleri açısından söylüyorum. Burada da işte İrfan Can da çok etkili değildi ilk devre. Bir de bu evet, oyuna da çok uygun değil. Söyledik onu zaten. Çünkü bir dakikadan sonra iyice artık olay Gornik'in toplu oynadığı, Fenerbahçe'nin pas araları yapıp kontraya çıktığı bir oyuna döndü. Orada da İrfan'ın çok aslında etkili olacağı bir oyun tarzı değil. Onun için Greenwood orada doğru bir değişiklik. Asensio'da hazır gözükmedi hiç, hem de hiç oyun ağırlığını koyamadı. Çok merkezde.
0: Ceza sahasına taç atışını kullandık. Ceza sahasına doğru Talişka'yı açtı. Greenwood sağ tarafta. Topu aldı, iki kişi önünü kapattı. Semedo'ya verdi. Semedo tekrar Greenwood'a. Aradan bir pas ceza sahasına. Güzel bir verkaç Fenerbahçe'de. Semedo ceza sahası içi çevirdi. Savunma ayak koydu. Top hala ceza sahasına. Orta geliyor Fred'den. Savunma uzaklaştırıyor. Gornik Zabrze'de. Güzel, başarılı 3 pas üst üste bir anda pozisyon ürettik. Güzel bir organizasyondu.
1: Çok iyi geldi Fenerbahçe. Semedo'nun evet, da orada soğukkanlığı zaten. Teknik kapasitesi ve soğukkanlığı çok yüksek bir oyuncu. Orada güzel topa bastı ama çevirdiği noktada isabet olmadı. Bahsetmiş olduğumuz gibi değişikliklerde özellikle Asensio'nun o temposuzluğu, oyunun içerisine girememesi, merkezde kırılmaları da bir arada getirdi özellikle son dakikalarda. Orayı da engellemek adına evet, Asensio, İsmail
0: Fred Greenwood'a verdi. Greenwood ceza sahası yayının üzerinde, iki kişi vardı. Pas denemesi, savunma ayak koyuyor. Gornik Zabrze çıkmak istiyor ama Fenerbahçe topu hemen kazandı. Ake topla birlikte çıktı. Ake ceza sahasına kadar da koşuyu yaptı Fred'le bir verkaçın ardından. Kaleci Chuse çıktı, topu aldı. Top ev sahibi takımda. Greenwood tabi sağ kanada hareketlilik getirdi. Şu an 3 kere herhalde topla buluştu. Üçünde de birinde zaten ikili sıkıştırma hemen yapılıyor. Savunmayı da tedirgin ediyor. Aldığı topları da biri hariç şu anda hepsini isabetli kullandı. İlk yarıda özellikle maçın başında demiştik, tüm futbol severlerin yakından takip etmek istediği, merakla performansını beklediği bir futbolcu.

0: Maçta kısa bir süre olmuştu. 82. dakikada oyuna girmişti. Bugün ikinci yarının başlangıcıyla birlikte Mason Greenwood sahada, bakalım nasıl performans sergileyecek. Maç kadar onun neler yapacağını da merak ediyoruz. Tabii çok daha henüz başı. Yeni geldi takıma, adaptasyon süreci vesaire, ama bir an önce oyuna ve skora katkı yapmasını bekliyor herkes. Bakalım onu da gerçekleştirebilecek mi?
1: Şimdi oyun kurarken, az önce geriden oyun kurarken Skriniar bir hareket yaptı. Boşta oyuncu yok, boşa çıkan oyuncu olmadığı için kaleciye geri oynadı. Kaleci de uzun ileri vurmak durumunda kaldı. Yarıdan oyun kurmada aslında topa sahip olma oyununda biraz daha etkili oynaması lazım Fenerbahçe'nin. Yani burada da şu ana kadar çok etkili gözükmedi.
0: Ev sahibi takımda herhangi bir oyuncu değişikliği yok bu arada.
1: Ya hocam şunu da ekleyelim. Ya Talisca'nın tek santrafor en ileri uçta oynadığı, bu gibi daha çok ne diyelim, rakibin kazanmak zorunda olduğu, arkada boşluklar bırakacağı maçlarda Fenerbahçe'nin böyle sıkıntıları olacak. Zira Talisca bir santrafor değil zaten. Net bir santrafor değil. Hele bu oyunların hiç santraforu değil. Farkındaysam bugün hiçbir şey hemen hemen yapamadı Talisca. Bir tane uzaktan şutu var. Onun haricinde hiç oyunun ona bakmadı.
0: Evet.
1: Onu da söyleyelim.
0: Penaltıdan golü attı. İyi de kullandı penaltıyı. Onun dışında çok etkili olmadı Anderson Talisca. Şimdi Gornik Zabje paslarla birlikte rakip yarı sahaya geçmek istiyordu. İsmail topu kazandı. Ardından bir faul kararı geliyor lehimize mi? Bakıyorum.
1: Evet, lehimize.
0: Offside kararı gelmiş. Top Fenerbahçe'de. Ake Skriniar'la paslaşarak oyunu başlattı. Sağ kanatta Semedo. Savunma ayak koydu İsmail. İsmail'ler de karışmasın. Tevfik diyelim. Tevfik İsmail. Jabze'de özür diliyorum. Top Fenerbahçe'de. Oyun yine kontrolümüz altında. İlk yarıda da aslında büyük bölümü böyle gitmişti Burak.
1: Son dönem hariç.
0: Son bölüm hariç. Ne olduysa orada bir kontrolü kaybettik.
1: Ya yorgunluk oldu biraz.
0: Şimdi Talisca şık bir şekilde topu aldı. Sağ tarafta hemen baskı geldi. Merkeze döndü. Genduzi İsmail'e veriyor. Fenerbahçe rakip yarı sahada. Osterwold'e geriye döndü Ake'ye. O da boştaki Skriniar'a verdi. Fenerbahçe o baskıyı şimdi paslaşarak kırıyor. Tek paslarla birlikte rakip yarı sahaya yerleşti sarı lacivertler. Fred. Genduzi. Sağ tarafta Greenwood. Çizgideki Semedo'ya verdi. Tekrar aldı Greenwood. Sol tarafa merkeze döndü. Fenerbahçe oyunu rakip yarı sahaya şu an itibariyle yıktı. Bir set hücumu gerçekleştirmeye çalışıyor sarı lacivertliler. Boşluk arıyor. 53. dakika. Gornik Zabje 1, Fenerbahçe 1. Genduzi. Greenwood merkeze geldi, topu aldı. Sol tarafa verdi. Osterwold'e ceza sahasını ortayı yapıyor. Savunma uzaklaştırıyor. Yükselen top. İsmail rakibiyle birlikte girdiği mücadelede yerde kaldı. Ve faul kararı geliyor. Hikya değil mi? Faulü yapan isim İsmail'e. Tehlikeli olabilecek yerden bir serbest vuruş kullanacağız. Kerem Aktürkoğlu topun başına geçti.
1: Daha değerli toplu oynuyor ama ikinci devre Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Yani ilk devrenin son bölümüne göre.
0: Tüm oyuncular ceza sahası çizgisi üzerinde. Kerem şimdi sol taraftan bir orta yapacak. Kaleye uzak bir mesafe. Şut çekilecek bir mesafe değil ama etkili bir orta gelirse tehlike olabilir. Kerem'in ortası, savunma kafayı vuruyor. Ake'den önce köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Hücum yönüne göre sağ kanattan. Kerem'in ortası arka direğe doğruydu. Ake oraya koştu. Aslında demarke de kaldı Ake. Savunma ama müsaade etmedi. Greenwood köşe vuruşunu kullandı. Savunma kafayı vurdu. İki Adimi köşe bayrağına yakın bir yerde topla buluştu. Ters kanada doğru uzun bir top. Tevfik İsmail topu aldı. İndi.

0: Top Şiklin yarıda kaldı. Tempo da düştü. Ama temponun düşmesi Fenerbahçe'nin işine geliyor. Kesinlikle. Onu söyleyelim. İlk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı temsilcimiz. Bunun avantajı var şu anda. Kerem taç atışını kullandı. Top toplayıcı gördün mü?
1: Gereksiz bir orada.
0: Evet.
1: Polemik oluşturacak hareketler.
0: Şöyle top taç taca çıktı. Reklam panosuna çarptı. Top toplayıcı çocuk reklam panosunun arkasından Kerem topu alacak. Çocuk da almaya çalışıyor. Kerem bir yandan almaya çalışırken Kerem en son şöyle bir eliyle çocuğu bertaraf ederek topu aldı. Fenerbahçe'de Şiklinyar'da top şu anda. Boşluk arıyor. Genduzi kendisini boşa çıkardı. Topu aldı. Talişka bu arada santrfor olmasına rağmen şu anda sağ taç çizgisinde, orta sağ çizgisine yakın bir yere kadar geldi.
1: Serbest oynuyor.
0: Evet.
1: Çünkü markajda çok kayboldu orada. Biraz daha biliyorsun topu ayağına isteyen bir oyuncu.
0: Evet.
1: Önüne isteyen bir oyuncu değil. Kenarlarda da buluşup oyunu yönlendirmek istiyor.
0: Zaman zaman farklı yerlere de kaçıyor. Şu anda yine normal ideal yerini aldı gerçi ama az önce o an içerisinde bayağı geriye kadar gelip top almıştı.
1: Tempo çok ciddi düştü, farkında
0: evet.
1: mısın? Yani rakip de böyle esti gülledi son 15 dakika ama onlar da...
0: Hayır, soyunma odasından çıkıp yorgun çıkmış gibi bir halleri var. Dileriz ki böyle devam etsinler tabii. Aktif dinlenme periyodunda olmasınlar. Bu arada yerde kalan bir isim var. Hakem faul düdüğünü çalıyor. Kornik Zabje lehine faul kararı veriyor. Dietz yerde.
1: Çok sinirlendi yalnız oyuncu.
0: İsmail ayağına basmış.
1: Ayağına basmış.
0: Maçta sadece Osterwolde Fenerbahçe'de kart gören isim. Ev sahibi takımdaysa Sadilek ve Canza sarı kartta oynuyor. Toplam 3 sarı kartı olan futbolcu var. Kornik Zabje çıkarken kötü bir pas atıyor. Taç atışı Fenerbahçe'nin. Dakika 58.
1: Bu rakip hocanın patikayla gömleği de çok dikkat evet. çekici, kırmızı.
0: Bir ara bayağı o kareli gömlekler şeydi.
1: Çok modaydı.
0: Modaydı.
1: Hoca retro seviye demek.
0: Evet, olabilir. Fenerbahçe hazırlık pasları yapıyor ama istediği gibi olmadı. Fred'den önce bir müdahale var. Köşe vuruşu kazandı Fenerbahçe. Yani şu an bir gol atarsak rakibi böyle pış pış diye uyuta uyuta golü attık olacak. İnşallah öyle de olsun diyelim. Tempo düşük dedik ama Fenerbahçe gol bulursa çok iyi olur. Osterwolde, Şiklinyar, Ake hepsi rakip ceza sahasında. Ikea Dimi ile Osterwolde arasında bir ikili mücadele var. Klasik duran toplarda sık sık gördüğümüz tarzda köşe vuruşunu kullanacak. Fenerbahçe ceza sahasına orta. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. Talişka kafayı vuran isimde. Top dışarı gitti. Güzel olurdu bu dakikada gol gelseydi. Talişka aslında müsait de sayılırmış. Rakibinden kurtuluyor.
1: Evet ya, aslında yapar bunları da.
0: Evet. Çok fazla sıyırtmış kafasıyla.
1: Oturtamamış kafayı.
0: Evet. Çok ince bir vuruş olmuş. Dışarı gitti. Bakışlar altında. Şimdi kale vuruşu kullanacak Kornik Zabje. Dakika 60. 1-1'lik eşitlik var. İsmail'le Yanza bir şeyler konuşuyor Kornik Zabje'de. Paslaşarak kullandı Kornik Zabje. Bu arada kaleciden riskli bir pas. İsmail'in baskısı var. Son dokunuş İsmail yüksek, top dışarı çıktı.
1: Kararsız kaldı.
0: Evet. Karar ayağı pas yaparak çıkmak istedi Kornik Zabje. Orada ön alanda baskımız var. İstediği gibi kullanamadı kaleci Şurze. İsmail araya girecekti. Müdahalesi sağ, iyi aslında ama kontrol edemedi. Top dışarı çıktı.
1: Sağ stoper de fırçaladı, gördün mü? Niye uzun vurmuyorsun evet. dedi.
0: Şimdi de uzun oynadı kaleci. Top Mert'e kadar gitti. 61. dakikadayız. 12. dakikada penaltı atışından Anderson Talişka golü attı. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Ardından ilk yarının son anlarında

0: Ayak'ta soyunma odasına gitmek için saniyeler kalmışken Gornik Zabje Mihal Saçek'te golü buldu, beraberliği sağladı. 1-1 bitti ilk yarı. İkinci yarıda henüz böyle ciddi bir pozisyon yok. Değişiklikler sence biraz verim verdi mi?
1: Ya merkez tarafı, en azından merkez daha kuvvetlendi. Baskı şiddeti arttı. Bak mesela müthiş top kazandı burada İsmail.
0: Evet. Fred aldı. Arkadaşlarına baktı. Şimdi Gendouzi'ye verdi. Gendouzi
1: boştu. Greenwood ama göremediler.
0: Evet. Şimdi Greenwood sağ kanatta birebir rakibinin üstüne doğru gitti. Hemen ikinci kişi geldi yardıma. Merkeze döndü Greenwood. Tekrar aldı. Fred'e verdi. Fred. Greenwood. Baskı var. Greenwood kaybetti. Gornik Zabje hızlı çıkmak istiyor ama istediği gibi olmuyor. Yükseltilen top kafalardan sekmeye devam ediyor ve şu anda Gornik Zabje ile oyuncularda kaldı. Orada da baskıyla topu İsmail geldi, aldı yine. Fred'e verdi. Fred yüzünü kaleye doğru döndü. Mason Greenwood solunu aldı. Gendouzi boşluk arıyor. Hemen yanındaki Ake'ye verdi. Ake de rakip yarı sahanın ortasına kadar geldi. Gendouzi. Greenwood gerilere geldi, topu aldı, Fred'e verdi. Fred birebir yakaladı, ceza sahası içi Talisca. Talisca sırtı dönük, sol tarafa verdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem'den Talisca'ya, Talisca'nın vuruşu dışarı gidiyor. Etkili geldi Fenerbahçe ama istediği gibi sonuçlandıramadı. Top dışarı gidiyor. Bizde bir oyuncu değişiklikleri var ev sahibi takımda. Bizde bir reklama gidiyoruz.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo.
1: Skorboard'a devam ediyoruz. 66. dakika, Gornik Zabrze hücumunda ev sahibi takımın bir penaltı beklentisi var. Çekilen şut sırasında elle oynama olduğuna yönelik iddiaları var rakip oyuncuların. Anderson Talisca'nın net şekilde kafasına çarpan top da

0: 5-6 kişi birden elle oynama vardı. Hakemin etrafına hücum ettiler. Karşılaşmanın hakemi şu an oralı olmadı. VAR'dan da herhangi bir müdahale gelmedi. Biz de tekrar az önce gördük. İlk etapta öyle bir şey olunca, itiraz olunca acaba mı diye bir an düşünmedim değil ama yani net bir şekilde kafasına çarpmış top Talisca'nın. Gereksiz itirazlar olmuş. Köşe vuruşu kullanacak Gornik Zabrze. Reklamdayken biz üst üste biraz baskı oldu. Şu anda hücum yönüne göre ev sahibi takımın savunma anlamında bizim sağ tarafımızdan köşe vuruşunu kullanıyorlar. Mert yumrukladı topu. İsmail, Tevfik İsmail uzaklardan vurdu. Savunmada kafayla karşılayan isim İsmail oldu. Sol kanattan geliyor Gornik Zabrze. Şimdi ceza sahasına doğru bir orta geliyor yerden. Genduzi karşıladı ön direkte. Mason Greenwood topla buluştu. Greenwood Kerem'e doğru attı ama biraz yüksek bir top attı, istediği gibi değil. Kerem topu kontrol ettikten sonra Tevfik İsmail yatarak müdahalede bulundu. Şimdi Gornik Zabrze sağ taraftan iki adımıyla geliyor. Savunma yerini aldı Fenerbahçe'de. Ceza sahasına çevrilen topa Osterwold ayak koyuyor. Gornik Zabrze üst üste kornerler kullanıyor.
1: Yine baskı kurmaya başladılar. Hiç de kontrole çıkamıyoruz ama bak şimdi orada da gördün mü?
0: Evet.
1: Rakip böyle şey yapınca biraz rakibi korkutmak lazım. Ama bunu beceremedik. Burada özellikle Greenwood'un pası, o da henüz hazır değil Greenwood'da.
0: Paslaşarak kullandı ev sahibi takım. Sağ kanattan ceza sahasına yerden çevrilen top, ters bir vuruş. Aman bir an kaleye doğru mu gidiyor dedim. Göz yanılması, top sol kanada açıldı. Paralel bir şekilde kaleye gitti. Ama biraz dengesiz olsa bizim kalemize doğru da girebilirdi. Bu kez sol kanattan taç atışı kullanacak Gornik Zabrze. Baskıyı artırdı son 3-4 dakikada. Fenerbahçe savunmada dikkatli. Ceza sahası içine doğru bir girme çabası. Üst üste iki çalımın ardından Semedo geldi. Müsaade etmedi.
1: Değişiklikler gelmeye devam edecek. Bir değişiklik daha gelecek birazdan Gornik'te.
0: Maxim Kan az önce çalımları atan isimdi. Uzaklardan bir vuruş savunmamıza çarpıyor. Top dışarı çıkıyor. Bir köşe vuruşu daha. Ev sahibi takımın kazandığı köşe vuruşu sayısı artmaya devam ediyor. Üst üste bu kez yine hücum yönüne göre sol kanattan kullanacak ev sahibi takım köşe vuruşunu yine paslaşarak kullandılar. Yan sapasını verdi. Urbanski geriye döndü. Tevfik İsmail oyunun yönünü sağ kanada açtı. Fenerbahçe savunmada şu dakika itibarıyla bir türlü topu alamadık. İyi bir ara pası denemesiydi ama kötü şekilde attı İsmail. Top dışarı çıktı, bizim için güzel oldu tabii ki. Şimdi biraz soluklanacağız. Taç atışını sağ bek bölgesinden Semedo'yla kullanacak Fenerbahçe.
1: Ben olsam Musaba ile Bartu oyunu alırım bu arada. Onu da söyleyeyim.
0: Gerekli mi diyorsun?
1: Ben olsam alırım. Hadi Kerem de hem yoruldu sezon başı, eforlu da oynadı ilk devre. Biraz daha Musaba gibi topu hem özellikle ayağını aldığında rakibin üstüne gidebilecek, evet, hem de açık alanda etkili olabilecek bir oyuncuyu sokarım. Bu arada Gündüz'ü mükemmel
0: oynadı. Yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Kerem topu aldı, birebir Kerem. Kerem ceza sahasına girmek istedi. Savunma ayak koydu.
1: Bu dediklerimi daha iyi yapıyor Musaba.
0: Evet.
1: Hemen orada o değişikliği yapmak lazım hocanın.
0: Sacek araya girdi.
1: Evet, sokuyor zaten.
0: Musaba dedin. Aynen. Ve şu anda kenarda Musaba gözüküyor. Oyuna girecek. İsmail Kartal da seninle aynı şekilde düşünüyormuş. Hı. Kerem Aktürkoğlu oyundan alınıyor. Musaba sahaya sürülüyor Fenerbahçe'de.
1: Aklın yolu bir. Bunları geç yapmamak lazım. Hoca bence hani geç yapmadı. 5 dakika önce
0: de yaptı diyorsun.
1: 5 dakika önce de alabilirdi de bir sıkıntı yok bence. Bu değişiklik hem zaman anlamında hem de karar anlamında çok doğru.
0: Taç atışı kullandık. Osterwold ile ceza sahasına doğru uzun bir taç. Savunma kafayla karşıladı. Top yine kafalardan sekmeye devam ediyor. Şimdi Ikea Dimi topu aldı. Fenerbahçeli oyuncuların baskısı var. Uzun bir top oynanıyor. Şikliniyar kafayla indirdi. Ake'de top. Şimdi top Fenerbahçe'de kaldı diyebiliriz. Ake'den Mert'e. Mert uzun oynuyor. Talisca'ya doğru.

0: Talisca. Savunmada Josema'ya faul yaptığını söylüyor mücadelenin hakemi. Bakalım Musaba nasıl bir performans sergileyecek, çünkü Fenerbahçe hızlı çıkmakta zorlanıyor.
1: Evet.
0: Şimdi topu kazandık, hemen hızlı da bir atak. Talisca, Greenwood. Greenwood ceza sahası içi vuruşu, savunma ayak koydu. Top hala Fenerbahçe'de. Sağ kanattan Anderson, Talisca soluna alıp vursa tehlikeli olabilir. Soluna aldı, vuruyor. Top dışarı gidiyor. Savunma çünkü ayak koydu. Anderson, Talisca köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Tam sevdiği yerde. İyi de ayak koydular.
1: Gündüz yalnız müthiş oynuyor. Burada ikinci topu yine aldı.
0: Evet.
1: Gerçekten çok çok iyi oynuyor.
0: Çok net de bir faul yapılmış Gündüz'e.
1: Maçın bence Fenerbahçe.
0: Hakem oyunu devam ettirdi ama daha sonra sarı kartı vermiş Gornik Zabje'de Josema'ya.
1: Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu bence şu an sağda.
0: Köşe vuruşunu kullandı. Talisca kafayı vurdu. Asfalt'ta dışarı gidiyor. Anderson Talisca. Daha önce de bir köşe vuruşunda yine böyle kafayı vurmuştu. Ön direğe koştu Anderson Talisca. Kafayı vurdu. Asfalt'ta dışarı gitti.
1: Bu sefer iyi vurdu ama.
0: Evet. Genç oyuncular giriyor.
1: Çok genç takım ya. Şu oyuncu en fazla baksan
0: 17-18. Kia Dimin'in yerine de bir değişiklik oldu. Peter oyuna girdi. Peter kaç yaşındaymış? Bakacağım hemen. Yüzünden belli oluyor gerçekten.
1: 17-18.
0: Kaç sence?
1: 17-19 arası.
0: Değil, biliyor musun?
1: Kaç?
0: Şaşırttı bizi. 24'müş.
1: Ama orada çok ufak gösteriyor.
0: Daha küçük gösteriyor.
1: Çok ufak gösteriyor yani.
0: Güzel paslaşmalar. İsmail Yüksek. Kaleci gole izin vermiyor. Maçta en net pozisyon. En net pozisyon. İnanılmaz şekilde kaçırdık. İsmail, Fred'le çok güzel bir ver kaç. Ceza sahası içinde İsmail bomboş sol ayak içiyle vurdu. Schulze gole izin vermedi. Çok net bir pozisyona giriyoruz ama bayağı cömert davrandık.
1: Kötü de vurmadı ama kaleci de iyi reaksiyon gösterdi,
0: evet.
1: Onu da söyleyelim.
0: Fred çok şık bir pas verdi bu arada. Köşe vuruşunu kullandı Fenerbahçe. Kaleci çıktı. Savunma karşıladı. Top yine Fenerbahçe'de. Gündüz'ü sağ çaprazda. Rakibi var karşısında. Sırtı dönük topu sakladı. Köşe gönderine doğru gitti. Bir orta yapmaya çalıştı ama Peter ayak koydu. Top Gornik Zabje'de kaldı. İsmail de atağın devam etmesine izin vermedi. İsmail Yüksek oyuna girdikten sonra çok başarılı.
1: Tabii tabii, çok iyi oynuyor. İkisi de, Gündüz de çok iyi top kapıyor. O da iyi müdahaleler yapıyor. Rakibini özellikle hücuma çıkarken, kazandığı toplarla hücuma çıkarken yapacağı atakları uygunlaştırmadan ikisi de bitiriyorlar. İsmail'e son derece iyi. Girdiği pozisyonda ekstredi bitirse zaten çok iyi iş olurdu ama yine de iyi vurdu, onu da söyleyelim.
0: Güzel de bir hücumdu. Golle sonuçlanmadı. Paslaşarak kullanıyor. Bu arada bir baskı var Fred'den. Gornik Zabje bir anda basit bir hata yapabilirdi ama iyi toparladı savunmada.
1: Oraya oyunu çok yığmasak da yığdığımız dakikalarda Talisca'nın yaptıkları da fena değil, onu da söyleyelim. Hakkını yemeyelim bu oyuncu.
0: Evet.
1: Elinden geldiğince pozisyonlarda bir şeyler üretmeye çalışıyor. Şut atıyor. O şutlar neticesinde tehlikeli pozisyonlar da oldu.
0: İsmail bir pas hatası geldi şimdi. Tehlikeli olabilir. Gornik Zabje kalabalık geldi ama savunmamız da çabuk döndü.
1: Çok iyi.
0: Müsaade etmedi. Nathan Ake. Gornik Zabje de top yine. Klan savunma ayak koydu. Greenwood Musaba oyuna girdikten sonra sol tarafa geçti. Musaba sağ tarafta. Greenwood topu kaybetmedi. Şimdi Osterwolde'ye verdi. Tekrar aldı Greenwood. Fred'e verdi. Fred'den topuk bası Greenwood'a. Greenwood topu kaptırdı.
1: Greenwood da çok rahat top kaptırıyor bu arada. Yani girdiğinden beri çok iyi bir oyun ortaya koyuyor diyemeyiz.
0: Evet. Peter rakibinden sıyrılmak istedi. Savunma ayak koydu. Talisca yerde. Gözler hakemde. Hakem müdahale topa dedi. Oyun devam ediyor. Ceza sahasına yapılan orta Ake kafayla karşıladı. Fred pası Greenwood'a gelmedi. Talisca hala yerde. Oyunda devam ediyor. Hakem oyunu durdurmalı. Gornik Zabjeli oyuncular devam ediyor. Maxim Klan. Yalnız bu Maxim Klan ikinci yarıda oyuna girdi ama birebir de çok etkili. Her çok fırsatta çalım atıyor neredeyse.
1: Çevik.
0: Ceza sahası içine bir pas. Tehlikeli geliyor Gornik Zabjeli. Savunmada Ake dikkatli. Top kaybı Grimwood'dan. Atak tazeliyor. Gornik Zabjeli. Peter vurdu. Mert rahat bir şekilde iki hamlede topu kontrol etti. Talişka hala yerde bu arada. Hakem şimdi Talişka'nın yanına geldi. Sağlık ekibini çağırıyor. Semedo ve Fred hakemin yanına gitti. Niye durdurmuyorsun diye itirazda bulunuyorlar. Şimdi pozisyonu bir kez daha izleyeceğiz. Var mı temas acaba?
1: Buradan göremeyiz. Bu açıdan göremeyiz.
0: Bu arada Osema'nın sarı kartı vardı. O demin faul pozisyonu içerisinde olan oyuncunun. Hoca Musaba'yı sağa attı. Grimwood'u sola çekti Burak.
1: Hı hı. Ya Musaba Samsun'da solda oynuyordu çok evet. Fazla maçta. Ama Fenerbahçe'de hep sağda tercih ediliyor. Solda çok tercih edilmedi. Onu sağa attı. Grimwood. Grimwood sağda da çok etkili olamadı ya. Belki solda etkili olur diye mi böyle düşündü hoca bilemiyorum. Böyle bir değişiklik yaptı. Ya da biraz Musaba şimdi daha güçlü ya fizik olarak Musaba. Musaba birebir bir de çizgiye inme özelliği var onun. İnip içeri çevirir topu Greenwood'da hem Talişka orada bitirebilir diye de düşünmüş olabilir hoca.
0: Şu anda yedek kulübesindeki isimlere bakıyorum Fenerbahçe'de. Özür diliyorum. Oğuz Aydın oyuna girecek Fenerbahçe'de. Bakalım kimin yerine girecek. Oyun başladı. Top Fenerbahçe kalecisi Mert'te. Şu anda 78. dakikanın içerisindeyiz. Gornik Zabjeli 1, Fenerbahçe 1. Maç bu skorla biterse Fenerbahçe tur atlayacak ve Sturm Graz'ın rakibi olacak. Başarılı paslaşmalar. Greenwood sağ tarafta ceza sahası içi solunu aldı. Rakibiyle birebir oynadı. İçeri çevirdi. Bir Fred'den topukla şut denemesi savunma ayak koydu. Gornik Zabjeli şimdi hücuma çıkmak istiyor. Şiklinyar'ın faal yaptığını söylüyor karşılaşmanın hakemi.
1: Yalnız Grimwood muazzam birebir oynadı orada.
0: Evet.
1: Çok da iyi çıkardı topu ama Fred'in arkasında kaldı biraz.
0: Zaten en iyi yaptığı şeylerden birisi.
1: Çok iyi oynadı hocam. Basketbolda birebir oynama diye tabii bir terim vardır ya onun gibi. Rakibi karşısına aldı.
0: Ve iki ayağını birden iyi kullanıyor.
1: Tabii ki.
0: O yüzden sola mı gidecek, sağa mı gidecek şey yapamıyorsun, kestiremiyorsun.
1: Birebir de savunulması kolay bir oyuncu değil.
0: Maçta artık yavaş yavaş son 10 dakikalık bölüme yaklaşıyoruz. 79. dakikanın içerisindeyiz. 1-1'lik eşitlik var. Fenerbahçe'nin kaçırdığı İsmail'le net bir fırsat var ikinci yarıda. Maçtaki en net pozisyonuydu Fenerbahçe'nin. İlk yarının sonlarında Kerem'in yine böyle kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir an var. Tam şut çekmek üzereyken rakibi araya girdi. Ardından golü yemiştik ne yazık ki. Son bölüme giriyoruz inşallah. Fenerbahçe bir gol bulup turu artık cebine koyacak diyeceğiz. Uzun bir top atıldı Peter'e doğru. Dışarı çıktı Fenerbahçe. Sol kanattan taç atışı kullanacak. Oğuz Aydın. Anderson Talişka'nın yerine oyuna giriyor 80. dakikada. Gornik Zabjeli'ye karşı ilk maçta ve ikinci maçtaki tüm gollerimizi atan, o iki golü atan Talişka kenara geldi. Oğuz Aydın oyuna girdi. Santrfor bölgesinde kim olacak sence? Dizin iş nasıl olacak?
1: Oğuz olmaz da.
0: Musaba mı ileride olur? Greenwood mu olur?
1: Musab olur diye düşünüyorum.
0: Bakalım. İşte bu oyuncularla oynamanın da bir dezavantajı top tutamıyorsun. Ya sırtı dönük mesela biraz top tutup takımın çıkmasını sağlayamıyor.
1: Öyle bir santrforun yok ama Talişka evet. Da o değil.
0: İşte hepsi için geçerli.
1: Onun için de Mur için gelmesini.
0: Gornik Zabjeli sol kanattan geliyor. Tevfik İsmail ceza sahası yayına doğru verdi. Kalabalık geldiler. Peter pasını veriyor. Bir vuruş. Top dışarı gitti. Çok kötü bir şut. İyi oldu. Maxim Klan. Oyuna sonradan girdi Maxim Klan. Topu dışarı yolladı. Ukraynalı futbolcu Gornik Zabrze'de bir değişiklik daha olacak. 81. dakika, 1-1 devam ediyor mücadele. Uzun bir top, Musaba yükseldi, alamadı. Savunma uzaklaştırdı ve taç atışı kullanacak Fenerbahçe rakip yarı sahada. Sol kanattan Sadilek kenara alındı. Gornik Zabrze'de onun yerine Bruno Durdo girdi. Penaltıya sebebiyet veren isimdi Sadilek. Sarı kartı da vardı orta saha oyuncusu Gornik Zabrze'nin. Oyundan alındı. Fenerbahçe taç atışını kullandı. Sol kanatta Oğuz Aydın pasını verdi. İsmail Fred'e doğru savunma araya girdi. Şimdi Gornik Zabrze çıkmak istiyordu. Nathan Ake araya girdi, topu aldı. O da günün iyi isimlerinden.
1: Çok iyi savundu orayı.
0: Evet. Oğuz Aydın'ın baskısı var solda. Son müdahale Oğuz'dan diyor hakem. Kale vuruşuyla oyuna başlayacak Gornik Zabrze. Oğuz oyuna girdikten sonra Talişka'nın yerine oyuna girmişti. Musaba ileri uça geçti. Oğuz sol kanatta, Greenwood sağ kanatta, Musaba ileride. Ake kafayla vurdu. Hakem faul yaptın diyor. Ake bu karara tepki gösterdi. Nasıl okuyorsun maçı şu anda? Biraz kontrolü sanki kaybettik. Yani oy topa sahip olma, oyunun temposunu belirleme yönümüzü kaybettik gibi geliyor. Maxim Klan sol kanattan geldi. Ceza sahası içi. Tevfik İsmail savunma araya giriyor. Mason Greenwood topu aldı şimdi. Kendi yarı sahasından rakip yarı sahaya geçmek isterken savunma araya girdi. Taç atışı Fenerbahçe'nin diyor hakem.
1: Ya toplu oynamaları da, toplu oynama oranları %50-%50 de. Maçı ortada yani şu an. Öyle bir herhangi bir tarafın üstünlük sağladığı bir durum yok. Az önce ikinci devredeki gol beklentilerine baktım. Rakibin hani saman alevi gibi ataklar oluyor ama gol beklentisi çok düşük.
0: Evet. Fenerbahçe rakip yarı sahada. Musaba topu kaybetti şimdi. Gornik Zabrze savunması uzun oynamak istedi. Musaba'nın sırtına çarptı top. İsmail girdi araya, o da ayağından açtı. Top yeniden Polonyalı takımında kaldı. İsmail bir rakibini çekti arkasına. Hakem oyunu devam ettirdi, gördüm dedi. Şimdi rakip yarı sahaya geçti. Gornik Zabrze sol kanattan geliyor. Ev sahibi takım. Ceza sahasına doğru yerden çevrilen top. Guendouzi topu aldı. Bugünün başarılı isimlerinden Matteo Guendouzi. Greenwood sağ kanatta topla buluştu. Yanındaki İsmail'e verdi. İsmail Fenerbahçe çok yavaş geçiyor rakip yarı sahaya, farkında mısın? Ya, belki bu dakikada tamam.
1: Çok hazırdı yani, sezon başı ya, çok da hazır değil takım fizik olarak ve yoruldular da. Rakip de genç yani, tamam çok kaliteli değil ama çok koşuyorlar şey. Evet. Kolay değil yani. Bir de eksik mevki olarak da çok eksik, santrafor sokamadın. Zaten santraforla oynamıyorsun. Santraforu da sokamıyorsun. Bak Musaba'yı sola aldın. Şimdi Musaba solda ne vereceği tartışacakken biz seninle hemen santrafora geçti.
0: Greenwood savunma arkasına doğru attı bu arada. Kaleci çıktı. Topu aldı Schurze.
1: Yani sağlıklı yorum da yapamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi ne diyeceksin Musaba'ya?
0: Evet. Uzun bir top atılıyor. Nathan Ake kontrol etti. Baskı var. Baskıya rağmen pasını verdi. İsmail şimdi merkezde. Döndü topla, bir ara pas denemesi. Kaleci Schurze çıktı, topu aldı.
1: Yalnız şunu ekleyelim. Geçen seneden en büyük fark. Ake çok büyük fark. Çok soğukkanlı.
0: Evet.
1: Hem top rakipteyken ki müdahalelerinde soğukkanlı, hem de top kendisindeyken bu anlamda çok ciddi kalite katıyor. İlk müdahaleleri de çok başarılı. Semedo beni değiştirir mi işareti yaptı.
0: Evet. Nelson Semedo, Tevfik İsmail bir vücut çalımı attı. Tam taç çizgisi üzerinde, arkası da boştu, gidebilirdi. Semedo düşürdü ve sarı kartı gördü. Ardından Semedo yerde duruyor. Şu anda hakem de sarı kart gösterdi Semedo'ya ama Semedo o sırada yedek kulübesine döndü ve değiştirin gibi bir işaret yaptı ama bakalım.

0: Burada iyi sıyrılıyordu Tevfik İsmail. Semedo düşürdü.
1: Evet, burada bir suratında acı ifadesi oldu.
0: Ağzından da kendini yere bıraktı. Nelson Semedo şu an için iyi, ayağa kalktı. Ama az önceki işaret acaba beni değiştirim işareti miydi gerçekten?
1: Şöyle bir şey yaptı.
0: Yani evet, beni değiştir yaptı da şu an ayakta ama değiştirecek galiba. Herhalde bir ağrı mı hissediyor bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz.
1: Yok, suratında o acı ifadesini gördük. Bir canı yandı orada. Ama tabii anında da değişiklik olmadığı için. Mert girecek.
0: Şimdi bu serbest vuruşunu da bir aktaralım. Serbest vuruş kullanılacak. Ceza sahasına doğru ortaya yaptı Gornik Zabje. Kavisli bir orta. Savunmada Fred ayak koydu. Yükselen top. Urbanski aldı. Tevfik İsmail. Yanza sol tarafa doğru. Fenerbahçe savunma halinde. Top temsilcimizde kalıyor. Semedo uzaklaştırıyor. Bir kısa aramız var. Dilerseniz hemen o arayı verelim, ardından devam edeceğiz.

0: Spor ekranlarında beraberiz sevgili seyirciler. Fenerbahçe son bölümde önemli bir fırsat kovaladı Gornik Zabrze karşısında ama top kalecide kaldı. 90+4'teyiz. 1-1'lik beraberlikle oyun devam ediyor. Dileriz ki en kötü olasılıkla skoru burada tutup bu turu alacağız. Artık son saniyeler, son şanslar. Polonya ekibinin yarı alanımızda kalabalık olduğunu belirtelim ve bir baskı söz konusu, faul beklentisi vardı. Gornik Zabrze'nin hakem avantajı oynattı. Sağ kanattan orta geldi ceza alanımıza doğru. Skriniar'la topu karşıladık sevgili seyirciler. Ancak topu uzaklaştıramadık. Sol kanattan bu kez bir orta, top arka tarafa açıldı. En fazla bir şans daha bulabilirler. Bir orta denemesi daha, savunmamız müdahaleyi yaptı. Guendouzi geldi, araya girdi. Hakemden bir faul kararı ve karşılaşma bitiyor. 1-1'lik beraberlikle Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Gornik Zabrze deplasmanından 1-1'lik beraberliği çıkararak tur atlamayı başarıyor. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Avusturya ekibi Sturm Graz'a rakip oldu sevgili seyirciler. Şenol Usta Ömer bizimle birlikte, Mustafa Çulcu ve Abdullah Ercan aynı şekilde, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok kolay olmadı. Kolay bir karşılaşma olmadı. Dönem dönem baskı da yedi Fenerbahçe ama netice itibariyle istediğimiz sonucu aldık ve Şampiyonlar Ligi'nde yola devam ediyoruz. Kısa kısa konuklarımın ilk değerlendirmelerini alacağım. Sonrasında muhakkak sorularım olacak ve Polonya'dan da açıklamalar geldiği takdirde bunları da canlı yayında sizinle paylaşacağız. Şenol Hocam, öldük dirildik zaman zaman. Ama 1-1'lik beraberlikle ilk yarının neticesiyle karşılaşmayı da tamamlamayı başardık. Ne bekliyordunuz, ne gördünüz bugün Fenerbahçe'den?
2: Vallahi bugün çok dalgalı bir Fenerbahçe izledik. İnanılmaz şeyler oldu. İlk yarı çok iyi başladık oyuna. Oyunun kontrolü bizdeydi. Öne geçtik ama son 8 dakikada sen de devre arasında yaptığımız yayında baktık ki 85'e 15, 8 dakika topa sahip olma çok yüksek bir rakam. İkinci yarıya İsmail Hoca gerekli değişikliklerle başladı. Bunları zaten devre arasında aynı şeyleri konuştuk. Uyguladı. İkisini de yaptı. Çok iyi oynadık. Zaman zaman ikinci yarıda pozisyonlar verdik. Ama net pozisyon olmadı. Rakibi bizim kaleye davet ettik. Oyunun büyük bir bölümünde üstün oynadık. İstediğimizi aldık sonuçta. Berabere kaldık ve turu atladık. Ama şunu görüyoruz ki Fenerbahçe'de bazı oyuncular henüz hazır değil. Hazır hale geldikten sonra, tempo yükseldikten sonra daha iyi bir hal alacak.
0: Abdullah Hocam.
1: Ya ben beklentimin altında bir Fenerbahçe gördüm. Maçın yayınında şöyle bir şey söyledik Şenol abiyle. Bu anları, bölümleri iyi oynaması lazım Fenerbahçe'nin. Özellikle bir 45-40'la ilk yarının bitimine bir baskı yedi Fenerbahçe. Zaten orada da golü yedi. Mühim olan bunlara çözüm üretmek. Tabii sezon başı kolay değil bu maçları oynamak. Yani bardağın dolu tarafından bakarsak bir tur atladık. Tabii bundan sonraki tur daha da zor. Onu da belki konuşuruz.
0: Evet.
1: Fırsat bulursak. Benim gördüğüm sahadaki en belirgin şey, Fenerbahçe oyunun kontrolünü eline geçiremediği zaman takım savunmasında büyük zaaflar veriyor. Yani bu Talişka'sından sonradan oyuna giren Greenwood'u, Kerem'i, işte İrfan'ı, yani beraber takım savunmasında büyük sıkıntılar var ki rakip Fenerbahçe'nin çok kolay geçebileceği bir rakipti. Ama sonuçta bir üst tura çıkmak iyi. Yani onlar güzel şeyler. Ama tabii oyunun da gelişmesi lazım. İsmail Hoca'nın da artık yavaş yavaş takımın fiziksel durumunu yukarı çıkarması lazım. Fenerbahçe dediğim gibi oyunun bazı bölümlerinde çok zorlanmasına rağmen turu geçti. Tebrik ederiz. Ama Graz takımı bir Gornik takımı değil. Daha zorlu bir rakip. Onun için önünde çok da süresi yok. Ayın 5'inde ilk maçı var. Hazırlanması lazım. Greenwood'un hazır olması lazım. Herhalde bugün Kerem'i seyrettikten sonra Fenerbahçe'nin bir tane santrofor ve sol önede adam alması lazım.
0: Mustafa Hocam, nasıl gördünüz takımı Polonya deplasmanında?
3: Fenerbahçe turu burada geçmesi lazımdı. 1-0'la ancak maçı galip bitirdi. Buraya gelip baktığımız zaman Polonya'nın çok agresif, çok ateşli taraftarı olan sıkıntılı bir deplasman bu. Dolayısıyla penaltı pozisyonunda da gördük ki nasıl tribünler oyunu durduracak düzeyde, VAR'a giden hakemin VAR'da kafasını karıştıracak düzeyde etki alanı yaratmaya çalıştılar. Bu zor deplasman için Fenerbahçe turu geçti tabii ki, çok güzel. Futbolu tatmin edici mi? Hayır. Ama bu mevsim oynanan bu eleme maçları çok tehlikeli oluyor. Çünkü takımlar tam ideal 11'li istenilen, beklenen futbol temposunu bulamıyorlar. Sezon başı, Temmuz'da açıyorsun, Temmuz ayında maç oynuyorsun. Dolayısıyla bu sıkıntılı süreçten turu aşarak bir üst tura geçiyor olması Fenerbahçe adına çok büyük avantaj. Ama şu anda geçen seneki sorun yine Fenerbahçe'de devam ediyor. Santrafor bölgesi boş. Tabii alınan oyuncular var ama henüz takıma adapte olup monte edilmiş değil. O bölgeye baktığın zaman Fenerbahçe'nin acilen üretken bir santrafora ihtiyacı olduğu çok net gözüküyor. Savunmaya baktığı zaman Abdullah Hocam'a katılıyorum. Savunmada handikaplar var. Osterwolde, Skriniar sürekli karta yakın. Hatta Osterwolde her an el bombası gibi atılabilecek bir oyuncu, ihraç olabilecek bir oyuncu. Böyle bir oyuncunun kendine biraz çeki düzen vermesi lazım. Kerem'in performansına baktığımız zaman yorulana kadar 70'te zaten bitti, tükendi. İlk yarıda kaçırdığı golde güçsüz kaldığı için o golü kaçırdığını düşünüyorum. Yoksa o gol birebir de kalmışsın kaleciyle karşı karşıya, atacaksın o golü. Sen eğer Kerem'sen, sen eğer bu kadar transfer, bu kadar umutla alındı, bu kadar transfer ücreti ödendiyse Fenerbahçe'de bu başarıyı göstermek zorundasın. Bu oyun tatmin edici değil. Tamam. Mutlaka oyunda bir gelişim olacaktır. Süreç içerisinde mutlaka Fenerbahçe'nin yeni oyuncularla takım kadrosu güçlenecek, oyun temposu yükselecek, o beklenen, arzu edilen futbol olacaktır. Ama bugün için yeterli değil. Fakat bugün için yeterli olan tek ifade şu olur: bu turu geçtiler. O yüzden

0: kutluyoruz. Bundan sonraki turlarda bu futbolla ilerleyemezsin. Hocamın söylediği Sturm Graz, Hertz takımı İskoçya'nın son maçta şampiyonluğu kaçırmış bir takım. Turu geçerken 6 tane gol attı. Bu takım 6 tane gol atan bir Sturm Graz'la oynayacaksın. Bu futbol yeterli değil. Bu boşlukları, bu sahanın içerisinde o dalgalanan futbolu Sturm Graz affetmez.
1: Bu arada şunu da söyleyeyim. 6 gol atarken ilk maçta evinde 4-0 kazandı Sturm Graz. Topla %33 oynadılar. Dün 2-0 kazandılar. Topla %36 ile oynadılar. Yani topu Fenerbahçe'nin alacağı bir senaryo tamam. Ama bu sefer karşısında geçişlerde bile bir şey üretmesi ihtimali düşük olan vasat bir takım olmayacak Fenerbahçe. Bu bir tehlike.
0: Göztepe'nin oyun stili, geçen seneki oyun stili. Evet. Dünya Kupası'nın Paraguay'ın oyun stili bu, doğru mu?
1: Evet.
0: Rakibe topu veriyor, geçişlerde de gol kovalıyor ve gol buluyor.
1: Evet.
0: O yüzden Fenerbahçe'nin hele bu dağınık defansındaki, bu uyumsuz defans savunmasındaki bu anlayışı Sturm Graz sıkıntılı bir takım, zorlayacak bir takım. Dikkat edilmesi gerekiyor diye
2: Kerem
0: düşünüyorum.
2: Kerem, bir iki resmi maç oynadı Fenerbahçe. Akan oyunda golü yok.
0: Evet. İkisi de duran toptan. Benim yani, penal,
2: Akan benim oyunda fikirik. Golü yok. O kadar topa sahip oldu. Bugün de yine fena değil yani topa sahip olma oranı. Ama dediğim gibi yani bir tane penaltı, bir tane duran top. Frikik iki gol var.
1: Evet.
2: Ya bunların mutlaka çok çabuk, acil düzelmesi gerekiyor. Fenerbahçe skor üretmeli. Tamam, bugün dediğim gibi bir türlü turu geçiyorsunuz ama Sturm Graz zor rakip. Onu da geçtikten sonra daha zor rakip var.
1: Hocam, bir sezon başı, bir geçiş süreci. Bunlar düşünülmeli, ele alınmalı mıdır? Yoksa bu içi boş bir bahane mi olur benim söylediğim?
2: Korniye sezon başı değil mi?
1: Onları da sezon başı.
2: Sturm Graz'a sezon başı değil mi? Sadece bir tane fazla maç oynadılar.
1: Evet.
2: Liglerinde. Fenerbahçe'de ikinci resmi maçını oynuyor. Yani bu hem fiziksel olayı hem de şöyle de bir şey var Kerem. Fenerbahçe defansı diyoruz. İsimler çok iyi ama birlikte hareket etme. Ben sana şahs, Ake olmasaydı Fenerbahçe, ben bugün Ake'yi çok beğendim.
1: Evet.
2: Şikrinyar acayip dağınık. Osterwold acayip dağınık. Sema da atağa çıkamadı bugün zaten. Yani böyle oyunlar, böyle beraber oyun oynamayan Fenerbahçe her maçta zorlanır. Her maçta sıkıntı yaşar. İsmail Hoca ne diyordu? Biz diyor paylaşarak oyun oynayacağız. Topa sahip olacağız. Kaptırdığımız yerde baskı yapacağız. Zaman zaman sekanslarda Fenerbahçe bunu yakaladı. Kerem'le gol pozisyonuna girdi. Son dakikayla Musaba'nın da var galiba. Ama dediğim gibi yani çok istenilen bir oyun ki bence bu turlarda gelebilecek en kolay rakiple oynadı Fenerbahçe.
1: Evet. Belki iki takımın, Gornik Zabzen'in ve Sturm Graz'ın artısı aynı hocayla devam ediyor olmaları.
2: Fenerbahçe
1: farklı bir teknik direktörle yola çıktı. Oyun anlayışı çok daha başka Mourinho ve Tedesco'ya oranla. Ama takım buna ne kadar uygun ve bu takımı buna uyumu sağlamak için hocanın nasıl hamleler yapması lazım? Bu da sadece bugünün değil, belki önümüzdeki haftaların da konusu olacak. Neden hocam zaman zaman oyunu biraz fazla uzun sekanslarla rakibe verdik?
3: Şimdi şöyle Kerem, ilk yarının son bölümünü koymazsak, yani son 10 dakikasını, aha, ilk yarının golü yediğimiz dakika, son dakika oldu zaten. O 10 dakika bir felaketti. Dedim ya, yani orada bir kabus geçti. Onu atlattı. İkinci yarıya İsmail Hoca yaptığı değişikliklerle doğru müdahale yaptı. Orta sahayı güçlendirdi. Greenwood'u öne aldı. Zaten İrfan Can ilk maçta çok iyi bir futbol oynamıştı. İkinci maçta hiç sahada yoktu. O şu net bir şekilde ortaya çıktı Kerem. Rakip takımın hocası da Fenerbahçe'yi çok hani iyi analiz etti. İlk maçta ne gördü? Sağ taraftan bizi çökerttiler. Yani onların sol tarafı. Semedo ve İrfan ikilisi çok güzel önlem aldı. Semedo oyuna çıkarmadı. İrfan Can'a top vurdurtmadı. Sol tarafta bu sefer Kerem bir şeyler yapmaya çalıştı. O da eline gelmiş en net gol fırsatını değerlendiremedi. O zaman Kerem bu kadar yıldır burada oynuyor. Yani bir sene oldu.

0: ikinci senen oluyor. Bu kadar maçı oynuyorsun ve bu topu gol yapamıyorsun. Kendine güvenini ne zaman bulacaksın? Eğer bunları gol yapamıyorsan artık bundan sonra nasıl bir aşamayı yapıp da bu takıma forma bulacaksın? O da zor bir iş. Şimdi İsmail Kartal'ın dediğim gibi ikinci yarıda yaptığı değişiklikler çok doğru değişikliklerdi. Orta sahayı güçlendirmek, Kremut'u oyun almak. Ama şu, Fenerbahçe'de eksik halkalar var. Bunların tamamlanması lazım. Bunlar ne? Asensio'nun daha ritmini arttırması lazım. Maç temposuna ulaşması lazım. Geçen yıldan kalan bir sakatlığı var. İsmail Hoca onu ilk maçta sonradan oynatması da bugünkü görüntüye bakarsak çok haklı bir nedeni vardı. Şimdi Greenwood da aynen öyle. Oyun içerisinde kaldığı süre içerisinde top ayağına geldiği zaman, topla başladığı, oynadığı zaman 10 numara. Ama topsuz oyunda belli ki henüz hazır değil. Şimdi bunları da göz önünde bulundurursak bazı oyuncular henüz Fenerbahçe'de hazır değil, bazıları hazır gibi görünüyor. Milli takımdan dönen oyuncular var. Bir Kante var, hala dışarıda duruyor. O da çok geç geldi. Bugün ben Mert Günok'u kutlamam lazım. Muhteşem oynadı.
1: Evet.
0: Muhteşem oynadı. Tabii Fenerbahçe, yani Ederson'u yollasa da Mert'le devam etse ben niye devam etti Mert'le diye sorgulamam. Arkada Tarık var. Ya Ederson'un da çok büyük para aldığı için öyle bir şansı yok ama.
2: Mert kurtarışı turu getiren adam oldu mu hocam?
0: Onu anlatıyorum hocam. İşte onu yani dedim. Sağın en iyisi dedim. Yani daha ne diyeyim? Yani ne diyecek, o kadar doğru. Tek başına da yani bu kadar işler becerdi. Yani katılıyorum. Mert çok başarılı bir performans sergiledi. Ha, Abdullah Hoca'nın dediği de çok doğru. Savunmada tek ayakta duran oyuncu Ake. İkinci yarı itibariyle de Osterwold'da. İlk yarıda o rezil dağınık bir görüntüsü vardı. Konuştuk seninle.
1: Artı agresif.
0: Agresif. Ben ne dedim sana, ya önlemini iki türlü alırsın. Ya oyundan çıkararak alırsın, sarı kartı var diye. Ya da hoca onu çok yüksek, şiddetli bir şekilde uyarmıştır. Dikkat et diye ve çok dikkatli oynadı. Agresifliği bıraktı, bu sefer doğru futbol oynamaya başladı. Yani sakin kalındığı zaman, ki ikinci yarı oyuna Fenerbahçe çok sakin başladı. Oyunun büyük bir bölümünde de topun hakimiydi, oyunun hakimiydi. Ama Fenerbahçe'nin rakibin geçişlerine karşılık veremedi İsmail Yüksel oyuna almasına rağmen Kerem. Nereden geldi? İlk yarıda da kanatlardan geldi rakip. Tehlikeli olduğu pozisyonlarda. İkinci yarıda da kanatlardan geldi. Bu neden kaynaklandı? Fenerbahçe'nin kanadında önde oynayan Kerem ve İrfan Can'ın zaafından ikinci yarıda takipsizlikten dolayı Greenwood da takip etmedi savunmayı. Sol tarafta Kerem 69'a kadar oyunda kaldı, takip etmedi.
1: Evet.
0: Ondan sonra da oyuna giren Musambo oldu. O biraz etkili olmaya çalıştı. Ama oyundaki gitgellerin sezon başı sen demin sorduğun soru aslında çok haklı bir soru Kerem. Bu şeylerin, dalgalanmaların olması normaldi. Takım halinde İsmail Kartal çalışmadık dedi, haklı. Birçok oyuncu sakat geldi. Birçok oyuncu milli takımdan yorgun geldi. Ben bu dönemi böyle kazasız belasız Fenerbahçe'nin atlatmasını çok değerli buluyorum. Bu iki maç iyi bir referans olacaktır bundan sonraki Shooting Graz maçına. Fenerbahçe iyi rakiplere karşı bence bugünkü oyundan daha iyisini de oynayabilir. Önümüzdeki bir hafta süreç var. Bu süreç içerisindeki performansları ve oyunu yukarı çekmek lazım. Bu oyun yeterli değil. Bu oyunu daha çok geliştirmesi lazım İsmail Hoca'nın. Oyuncuları da artık hepsi bir araya geldi Kerem. Ve şu acil bir şekilde görüldü ki Fenerbahçe santroforsuz oynayamaz. Biz geçen sene ikinci yarı Fenerbahçe'nin yapmış olduğu transfer politika hatasını inşallah bu sene görmeyiz. Yani yarın bugün şimdi elinde bir Vedat Muriç var, sakat. İlerleyen haftalarda Vedat Muriç sakatlandığı takdirde eğer bir santroforun yok, Talisca ile oynamaya devam edersen santroforda Fenerbahçe önde eksik oynar. Talisca çok iyi futbolcu olmasına rağmen o mevkiyi doldurmuyor. Çünkü neden? Atılan bütün toplar geri dönüyor. Pimpon topu gibi. Talisca topu tutamıyor, dönemiyor ve rakibe hiçbir baskı yapamıyor. Fenerbahçe görüldü ki acilen Vedat Muriç'in düzelmesi lazım ve oraya bir santrofor da kesin alınması gerekiyor. Yönetim Leao konusunda girişimde bulunan Leao'yu alsa dahi bir santrofor da alıp riske girmemesi lazım. Talisca'dan santrofor beklememek lazım.
1: Metin Ake Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden bugün ilk 11'de sahaya çıkan bir isimdi. 52 pas isabetiyle oynadı. Bir de bir uzun pas denemesi var. Başarılı tek denemede. Bir kilit pası var. Üçüncü bölgeye 5 pası var. Bir de şans oluşturduğunu söyleyelim ki zaten savunmadaki performansıyla ilgili pozitif şeyler ifade etmiştik. Bu da oyunun akışına yaptığı katkıyla ilgili arkadaşlarımız bir istatistiği bizimle paylaştı.
0: Savunma başarısını da aslında göstermek
1: 3 de pas arası var. 4 top uzaklaştırdı. 2 top kaptı. 2 de şut engelledi. Nathan Ake 7 de sahipsiz top kazandı. Fenerbahçe adına defansif istatistiklerini Güzelmiş. De hemen ben paylaşmak istedim. Ki Ake'nin de açıklamaları var. Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Ana hedef buydu. Maça fena başlamadık. Hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydik. Pozisyonlara girip atamadık. Atsak farklı olabilirdi diyor. Skriniar'la aramızdaki iletişim çok iyi. Şu ana kadar iyi iş çıkardık. Zaman zaman konuştuk. Kendisini insan olarak da seviyorum. Üst seviye, zeki bir oyuncu. Topla da iyi, harika futbolcu. Haftalar geçtikçe daha iyi bir ikili olacağız diyor Nathan Ake. Tabii ki önemli olan bu karşılaşmalarda takımı bir arada izlemek. Bu her şeyden mühim taraftar için. Turu geçmiş olmak da güzel ama yeni transferlerin performansına da hep daha farklı bir gözle bakarız. Ake sizin için de hocam sınıfı geçti mi?
2: Kesinlikle geçti. Doğru bir transfer. Ben futbolcuyum diye bağırıyor. Katkısı çok yüksek ki şu anda zamana ihtiyaçları olduğu uyum ve performans olarak zamana ihtiyaçları olduğunu kendisi de ifade etmiş. Sezonun başı, bu da doğaldır. Yeni bir takımla birlikte
0: futbol. Bir tek kendisinin ihtiyacı yok. Diğer arkadaşlarım daha çok var.
2: Kendisi hazır belki ama diğerleriyle uyum süreci ve takımın temposu açısından onu ifade ediyor. Çok iyi niyetli. Skriniar'la iyi bir ikili olması çok çok güzel. İyi anlaşmak çok önemli. O bölge çünkü futbolda çok önemli bir bölge. Orada da böyle kendini ve oyunu ve takımı, futbolu bilen bir oyuncuyla oynamak çok büyük avantaj. Fenerbahçe için iyi bir transfer, başarılı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Oyuna katkısı çok yüksek. Zaten verileri de az önce sen verdin.
1: Evet.
2: Her şey ortada. İstatistikler yalan söylemez.
1: Abdullah Hocam, Skriniar'da yeni
3: Bence Fenerbahçe bir stoper almalı.
1: Öyle mi diyorsunuz?
3: Evet.
1: Skriniar'dan dolayı mı?
3: Yok, evet. Oraya bir tane stoper almalı. Yani Skriniar'ı Ake çok beğenmiş ama
1: tam Skriniar'la ilgili istatistiklerden bahsedecektim hocam. Bahsetme gerek yok dercesine.
3: Ya bilmiyorum da ben yani Skriniar'ın
2: karta çok yakın bir oyuncu. Her an atılabilir.
1: Hocam kötü müydü bugün? Kötü müydü?
3: Ya orta sahadaki boş adama çıktığı zaman yaptığı hareketleri görmüyor musun?
1: Evet.
3: Hepsi tek hamlelik. Skriniar eskisi kadar hava topuna da çıkamıyor. Ne zaman iyi oynuyor? Yakın olduğu zaman iyi oynuyor. Fenerbahçe oynadığı bu oyun stiliyle geçiş yiyeceği aşikar. 7 de. Ake sezgileriyle falan, tecrübesiyle hepsini çok iyi kapatıyor ama ben Skriniar konusunda çok net değilim yani. Bence Diogo Carlos da gidiyor. Düşünüyorum Osterwolde ile Ake oynasa ikisi de sol ayak bu sefer. Çağlar'ı düşünüyorum. O da çok umut vaat etmiyor. Bence Fenerbahçe'nin bir tane daha stoper alması lazım.
0: Gene ilk maçtan bugün daha iyi oynadı. İlk
3: Kim
0: maçta,
3: abi?
0: Skriniar ilk maçta daha kötü oynadı. İlk maçını hatırla.
3: Evet, ilk maçta.
1: İlk maça göre bugün iyiydi.
0: İlk maça göre bugün birkaç tane pozisyon atası ama güvenip devam edebilir misin? Sakatlığı da var. Aynı şeyleri
3: evet, geçen konuş.
0: Hatırla beraber burada konuştuk.
3: Evet, konuştuk.
0: O zaman da söyledik. Gerçekten onun arkasına bir tane stoper şart, doğru söylüyor Abdullah Hoca. Yani onu geçen de söyledik, neden? Skriniar belki form tutacak Kerem, belki iyi olacak ileride. Çünkü Ake'nin yanında iyi olmak mecburiyetindesin. Kusursuz oynayan bir partnerim
1: ama
0: var.
1: Ama eskisi kadar kafa topuna çıkamıyor olmak da
0: bir hani sakatlığından dolayı onu olmuş
1: acaba
0: var.
1: Onun o düşüşle ilgili bir şey.
0: Kasığında bir sakatlık var uzun süredir, ondan dolayı oynamadı. Bu kadar kötü kafaya çıkmıyordu.
1: Çünkü hocanın söylediği şey çok değerli. Orada şunu da eklemek lazım. Böyle Ake de tam çok iyiydi bugün. Ama o da çok agresif. Hep havaya çıkan ve sürekli topa vuran bir profil değil yani.
3: Ake sezgileri çok güçlü bir oyuncu. Yani

0: dengeli oynadı. Ama yani pozisyon bilgisi yok. Skriniar'ı da şöyle söyleyeyim. Tamam, tecrübeli bir oyuncu, İtalya görmüş bir oyuncu, Slovak milli takım oyuncusu ama bazı da gerçekler var. Kerem çok ağır artık. Çok ağır yani. Skriniar'ın yakın olma, oynamadığı zaman iyi oynama şansı yok. Bir de artık sıçrama kabiliyetini de yavaş yavaş kaybetmiş. Onun için bilmiyorum. Tabii benim düşüncem, bu İsmail Hoca ne düşünür bilmiyorum. Ha, onun yerine kim, bak kim var? Beko'ya gidecek. Carlos oynamak istemiyor. Çağlar var. Bir de Osterwold de var başka. Ha, bir de Mert Müldür'den belki. Ama hiç
1: O da zorlama
0: deneyeceğinizi
1: yani.
0: zannetmiyorum onu.
1: Evet.
0: Yani şey, çok karamsar bir tablo çizmeyelim de tabii sezon başı yüklemeler oluyor. Bunlar doğal. Ama tabii biraz da yavaş yavaş oyunun oturması lazım. Mesela Kerem, at güven kazan son dakika ilk yarıda götürdün. Rakibin aksiyon alanına girdin. Bu sol taraftan vur. Galip bir oyun bitsin yani.
2: Gücü yetmedi hocam.
0: Ha?
2: Bitti, bitti.
0: Yok,
2: Gücü
0: yanlış yere sürdü.
3: Dripping.
2: Abi o yanlış yere gitmeden önce güçle gidersin. Yemediği için kısadan kestirdin, oraya girdin.
0: Hocam en büyük özelliği o Kerem'in, değil
1: sağ
0: mi?
1: Sağ ayağımla vurayım.
0: Yani
1: topa.
0: Şeye, açık alana çıkacak Kerem. Zaten dar alanda bir sürü top kaybıyla oynuyor. Bugün de bir sürü kaybetti.
2: İkinci yarı falan çok çıkana kadar çok
0: yani,
2: top kaybı yaptı hocam.
0: Ya tabii şey konuşmak lazım. Sonuçta takım elemiş ama İsmail Hoca mutlaka bunları analiz
2: kesinlikle
0: etmesi lazım.
2: Sezon başı.
0: Yani Gras takımı kesinlikle bir şey değil, Gornik değil. Ve onlar da topu sana veriyor.
1: Evet.
0: 6 gol attılar, hiç gol yemediler.
3: Ya biz dua edelim, Gras maçında Vedat Muriç iyileşsin. Bak, Vedat Muriç önde topu tutabilen, kontrol edebilen ve takımını rahatlıkla ön alana çıkarabilecek bir santrfor.
1: Evet.
3: Top ona geldiği zaman top onda kalır. Topu kolay kaybetmez. Bugün Talisca zaten burada maçtan önceki yayında da konuştuk. Talisca zaten santrofor bölgesinde oynamıyor. Top almak için orta sahaya geliyor. Çizgilere, kanatlardan geriye kadar geliyor. Koskocaman santrofor bölgesini Fred kontrol etmeye başladı artık. O kadar boşluk oluyor ki bu takımın acilen Vedat Muriç'e ihtiyacı var. Veyahut ne bileyim, bilmiyorum yönetim hangi şeyde bir santrofor bakacak. Vedat Muriç sakatlansa bile bir santrofor daha olması lazım. Eğer Sıdıkı Şerif'e güvenip bu yola nasıl devam edebilirsin onu bilmiyorum. Onun tabi çalışmalara bağlı. Her şeye rağmen oyunun, bak, belli bölümde bu kadar karar bağlamaya gerek yok. Tabi biz Sturm-Graz maçını düşünerek bunu söylüyoruz ama şu bir gerçek var. Fenerbahçe top ayağındayken güvenli oyunu oynayabiliyor. Ama ön alanda bir santrofor bulursa, bir de Kerem, artık Kerem'in bu oyunuyla beraber Fenerbahçe'de işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Greenwood geldi, o topu tutar, onda kalır. Bir de santroforunda top kalırsa, Vedat Muriç gibi bir santroforunda, ön alanda topu tuttuğun zaman arkada sıkıntı kalmaz. Kaybettiği toplardan dolayı Fenerbahçe bu kadar sıkıntı çekti Kerem.
1: Evet.
3: Yoksa normal oyunu, set oyunu oynadığı zaman topu kolay kolay kaybetmiyor.
1: Mert Günok günün en önemli isimlerinden biriydi Fenerbahçe için. Performansıyla ciddi anlamda öne çıktı. Keşke o öne çıkmasaydı, başka hücum oyuncularımız öne çıksaydı daha farklı bir netice olsaydı. Demek insanın içinden geliyor ama tur turdur. Daha ilk maçlar bunlar. Fenerbahçe'nin de önünde zaman var. Mert ne demiş? İstediğimiz oyunu oynayamadık. İlk yarının son 20 dakikasında ve ikinci yarıda topu rakibe verdik. Çok basit kayıplar yaptık. Top bizdeyken yavaş oynadık. Düzeltmemiz gereken yerler var. Önemli olan turu atlamaktı. Oyunu geliştirmemiz lazım. Bir sonraki maçta daha etkili oynamak istiyoruz diyor Fenerbahçe'de Mert Günok. Yaşımız biraz oldu ama gençliğimden beri yan topları hep çıkarım. Bugün onlar da yan toplarla gelecekti. Biliyorduk, çalışmamızı yaptık. Çıkabildiğim her topa çıktım. Sadece yan top için değil, genel olarak ben her zaman çalışıyorum diyor Mert Günok. Belki bunu dışarıya göstermiyorum, sosyal medya kullanmıyorum, adıma konuşturmuyorum. Ben ne zaman görev verilirse elimden gelen her şeyi yapacağım. Fenerbahçe'ye güç vermek için elimden geleni yapacağım diyor tecrübeli kaleci. Mücadele sonrasındaki değerlendirmelerinde Mert Günok'un sözleri bu şekildeydi. Gerçekten önemli bir iş çıkardı. Biraz ondan da bahsetmiştik. Bahsedelim.

0: Yine de bahsedelim.
1: Evet hocam, hak ediyor.
0: Çok terbiyeli, çok naif bir çocuk. Hiçbir tane skandalı yok baktığın zaman, geriye dayalı. Yedekte kalsa sabırla bekleyen, sahaya sürdüğün zaman da en iyi performansı veren bir kaleci. Doğru mu?
1: Evet.
0: Böyle bir kaleci. Bu akşam da çok başarılıydı. Hocam zaten hepsini anlattı. Söylemeye gerek yok.
2: Biraz da sen söyle hocam, ya bir şey olmaz.
0: Turu getirdi mi hocam? Yani kurtarışlarına baktığınız
2: zaman. Ya tabii ki ya.
0: Turu getiren oyuncuların başına koyarım Meskin'i.
2: Aki eli ikisi ya.
0: İlk yarıdaki o kurtarışları, ikinci yarıdaki yan topları, hava topları. Rakip zaten hızlı gelen, çabuk geçiş oyunu oynayan bir takım. Yan topları, kanat bekleri de çıkıyor. Yan toplarla gol arayan bir takım. Fizik kapasiteleri de yüksek, koşan bir takım. Dolayısıyla kaleye çok iş düştü. Mert de bence bu akşam kusursuz oynadı. Çok formdayım diyor. Kutluyorum. Böyle bir kaleci de Fenerbahçe'nin olunca da Ederson'a muhtaç kalmadan alternatif olan bir kaleciye sahipsin. Türk oyuncu. Milli takım kalecisi. Haşa beyefendi. Kutluyorum ben.
1: Sadece 2 dakikalık bir aramız var. 2 dakikalık bir ara. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: mısınız? Avrupa gecesi kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'nin Górnik Zabrze karşısındaki performansı üstüne değerlendirmelerde bulunuyoruz. İlk maçtan önce Asensio konusu çok gündeme gelmişti. İsmail Kartal'ın yapmış olduğu açıklamanın ardından Asensio kendisine oynamak istediğini dile getirmiş. İsmail Kartal ise henüz hazır olmadığını söylemişti İspanyol futbolcuya. Bunu İsmail Hoca'nın medyaya yapmış olduğu açıklamadan biliyoruz. Ama şimdi şunu konuşmamız lazım. Abdullah Hocam,
1: evet.
0: İsmail Hoca'nın öyle bir açıklama yapmasına hiç gerek yoktu. O ayrı.
1: Kesinlikle.
0: Bir konu. Lakin İsmail Hoca haklı mıymış?
1: Yani şimdi tabii oyundan çıkardı falan düşündüğün zaman haklı gibi ama sonuçta burada Asensio oynayacak, onu söyleyeyim.
0: Tabii.
1: %100 hazır değil, hatta Şenol abiyle konuştuk maç önü yayınında ne kadar hazır diye. Şimdi Fred Asensio Gendüzü üçlüsü top rakibe geçtiği zaman özellikle bayağı sıkıntı.

0: sıkıntılı oldu oynadığı bölümde. Ama tabii hazır bir Asensio'ya kimse hayır diyemez.
1: Tabii ki.
0: Biliyorsun o da çok tam anlamıyla sezon başı kampı geçirmedi. Ama bugünkü oyunda biraz gerideydi. Ama Asensio çok iyi oyuncu. Yani bugün sadece oyunuyla değer. Greenwood'u da keza çok etkili oynamadı ama o da çok iyi oyuncu. Çok katkı yapacak. Bir de Asensio'yu hoca biraz daha acaba şey mi kullanması lazım? Yani nasıl söylenir? Biraz daha konfor alanını mı genişletmesi lazım? Onun için arkadaki Greenwood'un yanın şeyin neydi? Enduzi'nin yanındaki oyuncu tercihi bence. Mesela Fred olduğu zaman hoca öncekilere takılıyor. Yani hep öyle kullandığı için.
1: Evet.
0: Mesela oraya mutlaka ikinci yarı yaptı İsmail gibi bir oyuncu profili gerekiyor. Asensio'nun daha rahat etmesi için.
1: İsmail Hoca'nın açıklaması var. Maça gerçekten iyi hazırlandık. Rakibimiz de iyi hazırlanmış. İlk devre pek iyi oynayamadık. Neleri doğru yaptık? Neleri eksik yaptık? İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Pozisyonlar bulduk. Gol de yapabilirdik. Avrupa'da bu tip maçlar kolay değildir. Hocanın açıklamalarının ilk bölümü. İkinci bölüm. Rakibimiz de iyi takım. Taraftarlarıyla birlikte maçı bırakmadılar. Onları da tebrik ediyorum. İyi bir mücadele oldu. Turu geçmeyi bildik. Dersler çıkarmalıyız. Geliştireceğimiz yönler üzerinde çalışmalarımız devam edecek. İsmail Kartal'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamanın öne çıkan satır başları bu şekildeydi ki az sonra basın toplantısının da hocanın ekranlara getireceğiz. Şenol Hocam ne gördünüz İsmail Kartal'ın açıklamalarında?
2: Vallahi doğru söylüyor. Yani İsmail Hoca'nın söylediklerini zaten biz yarım saattir burada anlatıyoruz. Bazı oyuncuların hazır olmadığı net bir şekilde ortada. Ama bu oyuncular hazır olduktan sonra hem oyunu geliştirecek hem de ritmini artıracak. Şimdi Asensio diyoruz, bak sen şimdi sordun ya. Daha önce de söyledik yine yayında. Asensio hazır olduğu zaman zaten bu takımın ritmini de arttırabilecek bir oyuncu. Şimdi Asensio geçen seneden beri son yaklaşık 5-6 maç oynamadı tahmin ediyorum lig sonunda. Sakattı
3: zaten.
2: O dönemde çöktü Fenerbahçe. Onu da bir tarafa koyalım.
3: Fenerbahçe bir Şikrinya sakatlanınca durağan oldu. Bir de Asensio.
2: İkisi birden sakatlandı. Şimdi ikisi de yeni sezona başladı ama bir yere mi gidiyoruz?
1: Bir İsmail Hoca'nın açıklamasının devamına bakalım. Önemli. Neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık? Ders çıkaracağız, hepsini gördük. İlk yarının sonunda Kerem'in pozisyonu gol olsa maç kopacak. Bunları değerlendiremedik. İkinci yarı 3-4 tane pozisyon var. Turu geçtiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum diyor ama İsmail Kartal şimdi basın toplantısında.
4: Biz bu akşam neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık, bundan da kendimize ders çıkarttık. Biz her geçen gün gelişmeye devam eden ve gelişen bir takımız. Dediğim gibi bu akşamki maçtan çok iyi dersler çıkardık. Sonuçta turu geçtik. Bir birlik berabere kalarak da turu geçtik. Onun için ben çok mutluyum. Çok net pozisyonlarımız var. Özellikle ilk devre yediğimiz golden önce Kerem'in karşı karşıya pozisyonu gol olsa belki maç kopacak. İkinci yarı yine İsmail'in karşı karşıya Talisca'nın 2-3 tane yani bir ikinci golü bulabilseydik belki maçı çok önceden kopartıp rakibi de bu kadar ümitlendirmemeyebilirdik. Ama rakibi şu açıdan tebrik ediyorum. Yani her anında, oyunun her anında ümidini hiç bırakmadılar. Taraftarların vermiş olduğu destekle de maç sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Biz de çok iyi mücadele ettik. Ama bu arada biz bazı şeyleri geliştirmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri eksik yaptığımızın da farkındayız. Bunları da en kısa zamanda gidereceğimizi düşünüyorum.
5: Dobry wieczór. Co do dzisiejszego meczu, nie udało nam się dokładnie przejąć tego, co, na czym nam zależało. Zremisowaliśmy. Nasz przeciwnik okazało się przygotował się do meczu o wiele lepiej niż postrzegaliśmy. Mieliśmy bardzo dobre pozycje, mieliśmy bardzo dobrze przygotowanych zawodników. Musimy przede wszystkim wyciągnąć lekcje z dzisiejszego meczu. Jesteśmy rozwijającą się drużyną. Pierwsza połowa powinna skończyć się o wiele lepiej. Nie powinniśmy dawać przeciwnikowi tylu nadziei. W drugiej połowie również było kilka dobrych akcji, między innymi z Taliską. I mam nadzieję, że ale przede wszystkim

0: udało nam się przejść do kolejnego etapu.
1: Son hocam tebrik ederim tabii için. Hücumda üçlüyesi döndüğünü gördük özellikle ilk yarıda. Akeyi son adamları kullandınız. Şirkin yar sağ bek, Ostorlar'da sol bek şeklinde. Daha sağ stoper, sol stoper şeklindeydi. Semedo da hücuma katıldı. Ancak buna rağmen takımın rakibi yarı sahada topu tutmakta zorlandığını gördük ilk yarı uzak hocam. Bunun sebebi oyuncuların güncel form durumundan mı yoksa bir önce sonuca gitme düşüncesinden mi kaynaklandı?
2: Bunun güncel form durumunda yani çok alakası olduğunu sanmıyorum ben. Aynı oyuncular ikinci yarı çok farklı bir performans ortaya koydular. Rakibin çok iştahlı olması, onun için bizi onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ara ara rakip yine bizim üzerimize geldi, yapılan hamlelerden sonra yani ara ara birkaç dakikalık baskılarda yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu.
0: Pytanie. Wiedzieliśmy, że w ataku zmieniliście formację na 3-2-5. Osterwold jako lewy środkowy obrońca, Akej grał na końcu, Skinner grał jako pierwszy środkowy obrońca, a Semedo dołączył do ataku. Mimo to wiedzieliśmy, że drużyna miała problemy z utrzymaniem piłki w ataku. Czy wynikało to z aktualnej formy zawodników, czy też z chęci osiągnięcia jak najszybszego wyniku? I tutaj odpowiedź. Nie ma to do czynienia raczej z formą zawodników. Pierwsza połowa nie poszła dokładnie tak, jak nam się, jak tam się wydawało, tak jak chcieliśmy. Druga była o wiele lepsza. Przyjęliśmy kilka bardzo dobrych piłek, jednak przeciwnik również bardzo mocno nas naciskał.
3: Doğru Pejimer, TRT Spor. Hocam Turçin'i tebrik ediyorum öncelikle. Nathan Ake bugün %100 pas isabet oranıyla oynadı. Sol stoperde yani tecrübesiyle zaten fark yaratıyor sahada, hepimiz görüyoruz. Osterwolde'yi sezonun geri kalanında da sol bekle mi göreceğiz yoksa ara ara bir değişiklikler de görebiliriz? Teşekkür ederim.
2: Sezonun içerisinde dediğim gibi Osterwolde hem stoper hem sol bek oynayabilen bir oyuncu. Bu bizim için bir avantaj. Ake de sol bek oynayan, sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama Ake çok tecrübeli olduğu için çok dengeli bir oyuncu. Ayak tekniği çok iyi, geriden topu oyuna çok iyi soktuğu için şu an böyle gidiyoruz. Tabii rakibe göre ilerleyen maçlarda, haftalarda değişiklikler de olabilir.
0: Pytanie było odnośnie Osterwolde i Ake, czy również będą grać na prawej i lewej, czy będą jako grać jako prawo i lewy stoperzy. Wszystko zależy od sezonu i od naszego przeciwnika. I Osterwolde i Ake również mogą grać jako lewy lub prawy stoper.
4: Erhan Aldıroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Bugün 1-0'a geçilince tur geldi diye düşündük. Ama takımın 1-0'dan sonra rakip ataklarda biraz paniklediğini, geri yaslandığını izledik. Sizin de kenardan çok ciddi müdahaleleriniz oldu. Sakin olun, sakin kalın diye. Bu paniği neye bağlıyorsunuz? Bir de duran top çalışıyor musunuz? Bugün çok etkili duran toplar kullandı Fenerbahçe, özellikle kornerde.
2: Duran toplara bu sene çok fazla önem veriyoruz. Hem savunma anlamında hem hücumsal anlamda gerçekten çok çalışıyoruz duran toplara. Çalışmak mecbur, bizim işimiz, takımın gelişimi için ne yapmamız gerekiyorsa biz bunları yapıyoruz zaten ekibimizle beraber. Yani biz ekip olarak yani demin de söylediğim gibi neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. Bu akşam buradan çok güzel dersler çıkardı kendimize. Onun için gelişmeye devam edeceğiz. Eksik olan taraflarımıza çalışarak, geliştirerek biz antrenör arkadaşlarımızla, oyuncu grubumuzla beraber iyi yolda olmaya devam edeceğiz. Yaslanmayla ilgili dediğim gibi ilk devre ya iyi konsantre olamadık, ya fazla top kayıplarından olabilir, ya da önde biraz daha top tutabilirdik. Olmadı ama dediğim gibi ikinci yarı daha iyi bir tarafta top tutmaya başladık ve ikili mücadelelere daha fazla sertleştik. İsmail'in orta sahaya girmesiyle beraber bunun için ikinci yarı daha iyi oyuna başladık diyebilirim. İyi yaptığımız taraflardan biri buydu ama ilk devrede istediğimiz gibi olmadı.
0: Pytanie. Dziś wieczorem, kiedy Fenerbahçe prowadziło 1-0, myśleliśmy, że zapewniliśmy sobie zwycięstwo i tak było w pewnym sensie. ale przeciwnik wybierał na nas bardzo dużą presję, a drużyna tak naprawdę siedziała z założonymi rękami i panowała. Ostrzegł pan też swoich zawodników, że zachowali spokój. Czym przypisuje trener tą panikę i defensywę drużyny? I tutaj odpowiedź. Staramy się na pewno panować nad paniką i nie grać dosyć defensywnie. Wyciągnęliśmy jak najwięcej lekcji i rozwijamy się z całym zespołem. Trenujemy bardzo dużo z całym zespołem trenerskim. Co do defensywy, myślę, że straciliśmy w pewnym rodzaju troszkę kontrolę nad piłką oraz mógł też trochę doprowadzić do tego stres. I tak jak już powiedziałem, pierwsza połowa była o wiele lepsza od drugiej.
1: Sponsor.
5: Barış Öztürk, Europe Journal. Hocam, öncelikle tebrik ediyorum. 45 artı 10'da yenen gol, devre bitmişken gelen bu gol, konsantrasyon kaybı olarak mı düşünüyorsunuz, yoksa taktiksel bir yerleşim hatası olarak mı düşünüyorsunuz? 80'de Tariska Oğuz Aydın değişikliğiyle de hücumdan vazgeçtiğimizi mi düşünmek zorundayız, yoksa skoru koruduğumuzu mu düşünmeliyiz? Teşekkür ederim.
2: Son sorudan başlayalım. Taliske çok yoruldu. Artık top tutamayacak duruma geldi. Onun için daha dinamik bir oyuncuyu alarak hem Musa Bay'ı hem de Oğuz'u sol kenara alarak top tutup birebirlerde rakibe etkili olması için daha hızlı, çünkü üzerimize gelmeye başladılar. Her türlü oyunu risk ettiler. Biz de çabuk ve hızlı oyuncularla orada ön tarafta driplinglerle, savunma arkasına yapacağımız koşularla ikinci, üçüncü golü atmak için bunu denedik. Olmadı. Demin de söylemiştim. Yani sadece ön tarafta değil ilk devre. Takımın genelinde biz pas yapan bir takımız, topun bize kalmasını isteyen bir takımız, top bize istediğimiz gibi kalmadı. İstediğimiz gibi topu tutamadığımız için hem ön tarafta hem merkezde hem de geriden istediğimiz gibi topun yönünü değiştirerek, topu dolaştırarak rakibi topun peşinde koşturamadık. Onun için genel olarak ilk devre böyle bir eksiklerimiz oldu ve baskı yediğimiz zamanlarda da bu oldu. Bunun için biz baskı yedik. Eksik olan taraflarımız buydu. Yoksa biz yani sürekli topu ayağında tutan, sürekli topu kaybetmeyen, rakibe topla oynayarak, oyunun yönünü değiştirerek bu şekilde bizim takımımızın ön plana çıkartıyorduk ilk maçta. Ama bu akşam bunu çok fazla yapamadık.
0: Pytanie było odnośnie tego, czy wynik meczu zależał od utraty koncentracji, czy bardziej od złego rozstawienia drużyny. I tutaj odpowiedź trenera. Taliska był bardzo zmęczony pod koniec już meczu, dlatego zmieniłem go na innego zawodnika. Ryzykowaliśmy wtedy bardzo dużo. Zmiany chciałem wprowadzić tylko po to, żeby zdobyć kolejne gole. Nie udało nam się opanować piłki tak, jak uzgodniliśmy tą przed meczem.
1: Dziękuję, jak sam nazywasz.
2: Hadi, jak sam
6: İsmail Kartal'ın açıklamalarını sizinle paylaştık. İlk devre ya iyi konsantre olamadık ya da top kayıpları ve önde daha çok top tutamama konusunda yaşadığımız problemler bize sıkıntı olarak geri döndü dedi. Sezon içerisinde Osterwolde'nin stoper ve sol bek oynayabileceğini, bunun bir avantaj olduğunu söyledi. Ake'nin de aynı şekilde olduğunu ifade etti ki Osterwolde ve Ake'nin performanslarından ayrıca bahsetmiştik. Özellikle ilk kere Osterwolde biraz sallanmış ve bizi de korkutmuştu agresif oyunuyla, ama neyse ki ikinci yarı toparlamayı başardı. Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaların aslında biraz benzerleriyle basın toplantısına başladı. Evet. İsmail Kartal sonrasında gelen sorularla beraber yanıtlarını dinleme imkanımız oldu. Ne gördünüz hocanın açıklamalarında ekstra?
7: Ya aslında hoca da çok oyundan memnun değil bence, ama sezon başı normal bu oyunlar. Benim taktığım konular şunlar. Osterwolde'yi sol bekte oynatırız diyor, sol stoperde oynatırız diyor. Ya Ake böyle oynadığı sürece Osterwolde sol stoper oynayabilir mi?
6: Hayır.
7: İkincisi, yavaş yavaş artık bu Kerem sevdasından vazgeçmesi lazım. Yani hem Kerem kendisine de yazık ediyor, hem takıma yazık ediyor.
8: Yavaş yavaş değil, hızlı bir şekilde.
7: Ya hayır, yani bu kadar şans yeter ya. Yani milli takımda yok, Fenerbahçe'de yok. Ben İrfan bölüm bölüm de iyi oynuyor, ama onun da artık oraya da bir an önce Greenwood'u yapmak

0: lazım, monte etmek lazım. Onlarla devam etmek lazım. Bir de oyunda sezon başı olmasına rağmen fiziksel anlamda anlıyorum ama bir de takım bütünlüğü konusunda sıkıntılar var. Ben kaleci Mert'i beğendim. Ake'yi beğendim. Genduzi'yi beğendim. Zaman zaman da olsa. Ama 3-4 kişiyle bu iş yürümez ki. Ve daha sezon başı. Hoca diyor ki biz topa sahip olan bir takım yaratacağız diyor. İki kanadında oynayan oyuncuların top kaybı bir sürü.
1: Evet.
0: Bir tanesi Kerem, bir tanesi. Greenwood girdikten sonra da onun da var top kayıpları. Ama o hazır değil, adı anlayabiliyorsun. Onun için Fenerbahçe'nin bu düzeni bir an önce kurmalı, ne oynayacaksa. İki tane resmi maç oynadı. Diyorum bak, yine de kabul ediyorum Kerem ama yavaş yavaş Fenerbahçe'de bir şeyler netleşmeli. Yani Fenerbahçe ilk maçta demek ki rakip geriye kendisi yaslandığı için bu kadar topa sahip olan bir oyun oynadı. Bugün bilmiyorum, herhalde 50-50'dir yani topa sahip olma oranı.
2: 52-48 hocam.
0: Değil mi? Yani aşağı oralardadır yani. İsmail Hoca'nın son bölümde bazı tespitleri var. Kerem'in atacağı gol, eğer 2'yi bulsaydık oyun orada kopabilirdi. %100 katılıyorum.
1: Evet.
0: İkinci yarıda iyi başladı takım. En azından dengede götürdü oyunu. Ona %100 katılıyorum ve pozisyona girdi.
2: Girdi.
0: Onları atsalardı. Ama işte hep atsalardı, olsalardıyla bu iş gitmez. Atacaksın. Sonuç itibariyle bir tane ters bir top olur. Biz Şenol abiyle seyrediyoruz yukarıda. Bir sekans yedik 7-8 dakika. Ne oluyor falan dedik, pat aman gol geldi. 1-1 oldu oyun. Ya bir tane daha bulsan adamlar, bir de fizik olarak doğruyu söylemek gerekirse bizden iyiler. Evet. Ama kalite konusunda biz dahiyiz. Bir de Fenerbahçe şu santrofor olayını bir an önce çözsün. Olmuyor yani, baskılı oynadığın zaman da olmuyor. İleride top tutacağın zaman da olmuyor. Talişka tamam, iyi niyetiyle belki turu geçiren adam oldu bize. Onu da söyleyeyim.
1: Evet.
0: İki maçta tabela yaptı oyuncu. Ama oyuncu santrofor değil. Yani zorla Talişka'yı santrofor oynatıyoruz. Şerif sakat, Vedat sakat, santrofor.
1: İkinci yarıda Talişka'nın top tutamadığını söyledi hoca yorgunlukla beraber.
0: Tamam.
1: İlk yarıda kendi standartına göre sanki daha iyi tuttu ama.
0: Ama öne çıkarak tuttu Kerem yani yine bir.
1: Genelde de bunu yapabilen bir oyuncu değil aslında yani.
0: Nasıl?
1: Top tutayım, top saklayayım.
0: Öyle bir oyun profil de oyuncu, ona.
1: Profil değil.
0: Ama Vedat ona uygun.
1: Tabii ki.
0: Veya başka.
1: Gayet uygun.
0: Ama artık mesela Graz maçını bilmiyorum, konuşacak mıyız?
1: Konuşuruz son bölümde.
0: Mesela o maç bu maça kesinlikle benzemez.
1: Evet.
0: Ya Fenerbahçe daha iyi hazırlanacak. Tamam, kabul ediyorum, daha motivasyonla oynayacak ama bu rakibin çok çok üstünde bir takımla oynayacağız.
1: Mustafa Hocam, iki tarafa da yaptığı açıklamalarda hem yayıncı kuruluşa hem basın toplantısında medya mensuplarına hoca şu ifadeyi kullandı. Dersler çıkardık. Hangi dersleri çıkarmış olması lazım? Neyi eksik yaptı ve kısa zaman içinde, önümüzdeki hafta ayın 4'ü ya da 5'inde Sturm Graz'a karşı oynayacağı maçta o problemleri tedavi edebilir?
2: Şimdi ilk maçı burada İstanbul'da oynadık değil mi?
1: Evet.
2: İstanbul'da oynanan müsabakada Fenerbahçe rakibi sadece bir frikik golüyle gol buldu. Frikten gol buldu. Açabildi mi kapalı defansı?
1: Açamadı.
2: Şimdi Sturm Graz ne diyorsun? Topu rakibe verip savunmada kalan, hızlı geçişte gol arayan ve bulan bir oyuncu, doğru mu?
1: Evet.
2: Yine kapanacak. Bu Fenerbahçe santraforsu aşabilir mi Sturm Graz'ı?
1: Kolay olmayabilir.
2: Çok zor olacak. Kolay değil, çok zor olacak. Neler ders çıkardık? Evet, sezonun başı, hazır değiliz. Tamam. Oyuncuların zaman içerisinde hazır olacak. İşte takım kombinasyonunu doğru sağlayacağız. Bunların herkesin söylediğini söylüyor hoca. Ama bir de hoca da benim rahatsızlık veren konu şu. Lider oyuncular vardır. Her takımın ikonu. Galatasaray'da Icardi vardı. Şimdi Fenerbahçe'de Asensio var. Değil mi? Bu oyuncular, lider oyuncular, skor yapabilen, oyunun gidişatına yön veren, futbol aklı olan oyuncular. Bunlarla sezon başında demeç trafiğine girip sanki bir handikap, sanki bir sorun varmış gibi kamuoyuna bunu vermek yanlış diye düşünüyorum.

0: İç huzuru bozar. Bir sonraki gelecek olan zamanlamayı bozar bunu.
1: Evet.
0: Acaba derken oyuncular da duygusaldır. Hocalarım yıllarca bu işin içinde oynadılar. Duygusal oyuncu etkilenebilir de bundan. Bir de zaten bu ikon bir oyuncu. Buna gelen bir ters cevapla bir kelimede alınarak problem yaratabilir. Takıntılı olabilir. Hocaların, büyük takımı çalıştıran hocaların büyük lider, kriz çözen lider, yönetici kimliğini yansıtmaları lazım. İçeride varsa bile sorun üstünü örtmesi lazım. Dersler çıkaracağız mı? Tabii ki dersler çıkaracak. Bu iki maçtan nasıl ders çıkması? Sezonun hemen başı, eksik taraflar belli. Fenerbahçe'nin santrofor mevki bomboş. Geçen sene bu sıkıntılar var. Geçen sene Skriniar oynamayınca sorun oldu. Asensio oynamayınca çöküş oldu. Bir türlü toparlanamadı. Bunlar bu senede şu anda santrafor bölgesinin boş olması ciddi sorun oldu. Geçen seneden bu seneye kadar bilinen sokaktaki 5 yaşındaki çocuğa sonra da söylüyor. Fenerbahçe'nin santraforu yok. Sen ikinci tura yüksel, burada turu geçmişsin. Hala aynı sorun devam ediyor. Bunları bir an önce çözmek lazım. Geç kalınıyor. Sturm Graz karşısında kaybedersen turu bitti. Koca bir Avrupa sezonu bitti.
1: Evet.
2: Bunları görmek Avrupa lazım. Sezonu bitmiyor da Şampiyonlar
1: Ligi bitiyor.
0: Yani hedef orası değil mi? Büyük takımlar
2: kesinlikle.
0: Yukarıda oynar. Konferans Ligi'ne bak. Kaç tane maç oynanıyor Konferans Ligi'nde?
3: 6.
0: Buradaki elemelere bak. Kaç maç oynanıyor? Orada çok fark var. Kalite farkı
2: açısından.
0: O yüzden Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi takımlar üst tarafta, üst kategoride oynaması lazım. Onlara yakışan odur. O yüzden çabuk olması lazım İsmail Hocam'ın. Tamam geldi. Bir an önce gereğini yapması lazım. Çünkü buralarda alınan her puan Türk futbolunun gelişimi için, gelecek için çok önemli puanlar. Avrupa'da elde edilen puanlar. Burada turu kaybetmek, beraber galip gelseydi burada. Niye galip gelemedi? İki duran top. Esas sorun burada. Neden iki duran toptan gol oldu? Niye Akan oyunda gol bulamıyor bu Fenerbahçe? Ona bakması lazım. Dersler çıkarıyorsa doğru. Hocanın sağduyusu iyi. Agresif bir hoca değil. İsmail Hoca son derece sakin, yapıcı bir hoca. Yeni bir takıma gelmiş uzun bir aradan sonra. Fenerbahçe seyircisi de baktığın zaman iyi futbol ve şampiyonluğu özleyen, yıllardır hasretiyle yanıp tutuşan bir taraftar. Bakın ilk maçtaki tribünleri doldurması bile bunun yegane göstergesidir.
1: Tabii.
0: İlk maçta o turu geçmemiz lazımdı baktığınız zaman. Türk futbolunun handikapı bu. Kapalı savunmalara karşı aşamıyoruz biz futbol rakibi aşamıyoruz. Bir de yan toplarda ciddi handikaplarımız var. Bütün takımlarda bunu gözlemleyebiliyoruz. Bu akşam da Mert Günok gününde olmasaydı, o kurtarışları yapmasaydı bu yan toplar Fenerbahçe için bu akşam ciddi bir tehlike. Türk futbolu için de bu turda kaybedilecek bir mağlubiyetle çıkıp turu kaybederse puan kaybı olacaktı.
1: Evet.
0: O yüzden İsmail Hoca'nın takıma o oyun aklını, felsefesini, kendi felsefesini, oyun ezberini ezberletmesi, o beklenen futbolu sunması lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam, İrfan Can Kahveci ilk yarıda sahada kaldı. 55 dakika oynadı yani artı 10'la beraber, ki 7 dakikada oyun durmuştu. Ama ilk karşılaşmaya göre daha kötüydü. İrfan Can'la ilgili beklentilerimizi önümüzdeki tur için ve sezon geneli için nasıl ayarlamamız gerekiyor? Siz çok güveniyorsunuz biliyorum. Ama 3 yıl önceki İrfan Can Kahveci'yi yakalama olasılığını çok yüksek görüyor musunuz?
2: İrfan Can 35-36 yaşında falan değil.
1: Evet.
2: İrfan Can daha 31 yaşında yanılmıyorsam öyle.
1: Doğru.
2: Bir şey. 31 öyle bir şey, tamam. Yani
1: bir de oynamayacak yani, 11'de oynamayacak büyük ihtimalle. 95'te evet, hocam. Temmuz 95.
2: 31
1: yaşında. Yeni 31 yaşına
2: şu
1: girdi.
2: Bak şimdi bugünkü Fenerbahçe'ye bakarak bu oyunun böyle oynanmasına neden olan oyuncuların performansını değerlendiriyoruz. Ama bunlar 1, 2, 3, 4. 5. haftada ritim bulacaklar. Şimdi ne anlatıyoruz burada? Ya Asensio sağlam olsa, sakat olmasaydı, hazır olmuş olsaydı bugün oyundan çıkar mıydı? Temposunu hepimiz gördük. Bugünkü tempoyla birlikte bir de ritmi yakalayamıyorsun. Maç ritmini yakalamak ayrı bir özelliktir. Asensio geçen sene son iki aydan beri yok. Bu sene başı sakat yine başladı ve yeni toparlıyor. Sen şimdi Asensio iyi olduğu zaman bu oyunda topun ileride kalma şansı artıyor mu? Çok fazla artıyor. Biz ne dedik? İsmail Hoca çıktı aynısını söyledi. Önde topu tutamıyoruz. Ne demek bu? santrofor

0: oynuyorsunuz, oynayamıyorsun. Hatta siz konuşurken Abdullah Hoca'yla ne dediniz? Zaman zaman sen dedin topu tuttu. Tuttu da nerede tuttu Kerem? Santrofor bölgesinde topu tutmadı.
1: Evet, taç çizgisine
0: geldi, taç çizgisinin kenarında topu kontrol etti. Geldi orta sahada. Evet. Koskoca santrofor mevkisi boş. Talisca ile burası dolmuyor. Bunu bu akşam bak son iki maçta çok net bir şekilde ortaya çıktı. Eğer topu tutacak bir santroforun yok ise şu anda mevcut tek santrofor elinde Vedat Muriç görünüyor. Eğer Sturm Graz maçında Vedat Muriç oynamazsa aynı sıkıntıları yaşayacak Fenerbahçe.
1: Beklemeli miyiz hocam Vedat'ı o maçta?
0: Yani bilmiyoruz.
1: Bir sakatlık dönüşü yani, var. Bu hafta bunu araştıralım.
0: Araştırmaya gerek evet. yok çünkü Sturm Graz maçına yetişecek diyorlardı.
1: Evet.
0: Eğer böyle bir oyuncun yoksa şimdi bak İsmail Hoca da açıklama yaptı. İrfan Can topu tutamıyor, performans sıfır. Geçen maçı oranla tam tersi, hiçbir şey yok, sahada yok. Topu gene tutuyordu İrfan Can biraz. Ama Kerem hiç topu tutamıyor. O zaman ne oluyor Kerem? Ön tarafta eğer top sende kalmaz ise senin arka tarafın devamlı tehlikeli olur. Arkadan devamlı atak yersin sen. Top önde kalmazsa senin takım savunman öne çıkamaz. Onun için baskın yersin, geride kalmak mecburiyetinde kalırsın. Oysa Kerem topu tutsa veya santrofor oynadığın Talisca topu tutabilse takım savunması öne çıkacak, bu kadar evet. darbe almayacaksın.
2: Orada Tadiç oynuyordu abi, dediğin doğru. Fener'de Tadiç tutuyordu ama bir de bek vardı arkasında, uçak gibiydi. Neydi o?
0: Ferdi Kadıoğlu. Şimdi bunları göz önünde bulundurursa Fenerbahçe'nin eksik mevkileri daha tamamlanmadı. Greenwood geldi. İkinci yarı oyuna girdi. Top ayağındayken mükemmel. Her şey harika. Ama o da bir ritim kazanacak. O da bir maç ritmini bulacak. İlk defa burada geldi. Oyuna girdi. Oynadı. Arkadaşlarını yeni tanıyor. Şimdi bu tür oyunculardan çok şey bekliyor. Ama Ake ne? Ake'yi niye iyi diyoruz? Ake şimdi. Oyun bilgisi üst düzey. Oynadığı takımlar üst düzey. Futbolu üst düzey. Kafaya çıkmasını biliyor. Topu kontrol etmesini biliyor. Pozisyon almasını biliyor. Onun için o oyuncunun kötü oynama şansı yok. Ama bir Greenwood'un var. Neden var? Yeni bir takıma gelmiş. Daha santroforunun kim olduğu belli değil. İki maçtır Talisca oynuyor. Oyunun sonraki bölümünde Talisca da çıkıyor. Santrofor mevkinde başka bir oyuncu oluyor. Yani oyuncular birbirini tanıması, bu kadar karamsar olmaya gerek yok. Fenerbahçe iyi bir santrofor. Eğer Vedat Muriç düzelecekse, Vedat Muriç, ama Vedat'ın sakatlanabileceğini ileride düşündüğün zaman yine de bir santrofora ihtiyacı var gibi görünüyor. Kerem bu performansıyla beraber bu Fenerbahçe'de artık zor iş yapar. Bak zor iş yapar. Bu performans artık İsmail Hoca çok sabırlı bir hoca, sakin bir hoca, oyunda kulübedeki hareketleriyle de bunu iletişimiyle gösterdi oyuncuların sakin olmasının gerektiğini. İkinci yarı oyuna sakin başladılar ve büyük bölümünü doğru getirdiler. Kerem'e bu kadar sabretmesini sabırlı olduğu için gösteriyor. Ama bu sabrın bir sonu vardır. Ya Kerem geçen seneden beri inişli çıkışlısın ve bir ritmini bulamıyorsun. Ya bomboş topla gidiyorsun Kerem. Rakibi kırmızı kartla dışarı attıracağın pozisyonda rakibe topu veriyorsun. Yani acemilikten başka bir şey değil. Bak burada Kerem, ya golü atacaksın, topu sola doğru, sol ayağının dışına çekeceksin. Rakip buranda duruyor çünkü. Atacaksın veya vuracaksın. Ya da oraya çektiğin zaman adamsın, arkadan gelen adam, topun önüne geçeceksin. İtecek seni, penaltı alacaksın, kırmızı kart alacaksın. Kerem bunların ikisini de yapamıyorsan o zaman ne işin var orada? Olmayacaksın. Çünkü Fenerbahçe'nin hedefleri büyük. Sen bu hedeflere küçük kalıyorsun kardeşim. Olmazsın. Ha ben istiyorum ki Kerem gerçekten hedeflerini büyütsün. Daha iyi oynasın. Eski Kerem gibi olsun. Biz onun olmasını bekliyoruz.
1: Mücadelenin özet görüntülerini şimdi Aspor ekranlarında sizinle paylaşıyoruz.
3: İşaret geldi. Mücadeleye Gornik Samje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Gendouzi dokunamadı.

0: ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Ceza sahası içi yine Ikiadimi battı kaleye. Ikiadimi kendi arkadaşı Prekop'a çarptı, sonrasında boşta kalan top ağlarımıza gidiyor. Saçek 45 artı 10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var, kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Skorda. Burada Arda'nın dönmedi. Santra'yı yapıyoruz. Mustafa yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
1: Özet görüntüler ekrandaydı. Kolay olmadı ama netice alındı artık. Önemli olan da buydu. Bu turu geçebilmekti Fenerbahçe adına. Bireysel performanslar üstüne konuştuğumuzda artılar ve eksilerden bahsettik. Hocam karşılaşmanın başında şey konuşmuştuk. 6-8-10 var.
2: Evet.
1: Guendouzi, Fred, Asensio. Asensio evet hazır olmayabilir. Kalitesinden zaten hiçbir şüphemiz yok. Fred İsmail Hoca'yla çok iyiydi. Sonraki 2 yılı bir düşüşte geçirdi. Ama profil olarak hocanın hala aradığı bir oyuncu. Bugün için, bugün özelinde bu üçlü uydu mu Fenerbahçe'ye?
2: Ya ilk yarı hiç uymadı.
1: Yani.
2: Evet, doğru. İsmail Hoca da dile getiriyor. Kerem paylaşmada sıkıntı oldu. Hangi adama kim çıkacak? Bir de Fenerbahçe sorunları hep nasıl söyleyeyim, topu kaybettiği zaman yaşadı. Fenerbahçe'nin, yine söylüyorum, top rakipteyken takım geneli, takım savunmasında da ciddi sorunlar var. İki tane kenar oyuncusunun topu önde tutması lazım. Fenerbahçe'nin oraya yerleşmesi lazım. Ama şunu söyleyeyim, Fenerbahçe bence bu turun en kötü takımlarından biriyle oynadı. Yani.
1: Evet.
2: İşte Graz var. Hatta Hertz takımı bile bence bu takımdan daha iyi bir takım. Buna rağmen Fenerbahçe'nin, biraz önce Mustafa Hoca söyledi, akan oyunda şeyi yok, golü yok yani. Talişka'nın attığı frikik var, attığı penaltı var. Tamam, santrofor eksikliğini kabul ediyorum ama sonuçta biraz da bu organizasyon iş. Şimdi Asensio hazır değil. Fred farklı bir şey yüklenmiş. Fred'i ikinci devre hoca santrofor oynattı. Son 7-8 dakikalık bölümde Fred santrofor oynadı. Ya benim şahsi görüşüm, Fenerbahçe'nin Kerem'le, Fred'le, İrfan'la bu yarışı götüreceğini çok düşünmüyorum. Hoca bir an önce buranın oynatacağı oyuncuları bulup onların üzerinde takım olarak çalışması lazım. Zaten bunlar da belli. Yoksa biz burada çok Kerem'i konuşuruz, çok Fred'i konuşuruz. Ama kaçan balık büyük olur derler ya.
1: Evet.
2: Öyle giderlik yani. Onun için ya İsmail Hoca'nın duygusal bir tarafı var. Hala 3 sene önceki Fred'i arıyor. 3 sene önceki İrfan Can'ı arıyor. Ya İrfan Can'ın oyun istikrarı yok. Tamam, iyi oyuncu, katılıyorum. Ama ya Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olmazsa olmazlığı var.
3: Greenwood gelince zaten oynamayacak İrfan.
2: Abi katılıyorum %100. Doğru söylüyorsun.
3: Şu anda eksiklikte.
2: Belki iyi bir yedek olabilir İrfan ha, için evet. Konuşuyorsak.
3: Aynen öyle.
2: Ama bu sol taraf isini biraz bir an önce İsmail Hoca'nın çözmesi lazım. İşte oraya Musaba'yı aldık diyor, geçiş tamam. Oyuna doğru profilleri soktu ama bir pozisyon hariç hiçbir şey olmadı. Son pozisyonda Musaba'nın o kadar oyun yetersizliği var ki

0: bilgi anlamında. Adam basıyor, kaleye vuruyor. Çıkarsa burada biri boş kaleye atacak. Sağ tarafta koşan biri var. Şimdi tam hatırlamıyorum. Ya Fenerbahçe geçen sene bu sorunları zaten çok yaşadı. Nene ile yaşadı, Musaba ile yaşadı. Yaşamadı mı? Yaşadı.
1: Evet.
0: E şimdi aynı şeyi geliyor İsmail Hoca deniyor. Ne gerek var ya? Ya geçen sene yaşanmış hocam. Sen de muhtemelen dışarıdan bu takım bütün maçlarını seyretmişsindir. Öyle değil mi?
1: Evet.
2: Biliyorsun.
0: Biliyorsun.
1: Koy Oğuz'u hocam.
0: He? Oğuz'u ya koy. Hayır, bir de benim anlı biz Şenol abiyle geçen ilk maç sonrasını, öncesi sonrası yayın yaptık. Ya herkesi denediler ya. Musabasını, nenesini, bir tek çocuğu Solon'a, Oğuz'u denemediler. Ya dene de biz de karar verelim. Bu çocuğun orijinal yeri orası. Adamı sağ bek oynattınız, beşlinin sağında oynattınız. Ha, konu Oğuz değil de yani İsmail Hoca'nın artık doğru oyuncuları bulup fiziksel anlamda bu takımı bir yere getirip ne oynatacaksa, bu oyuncu profillerine ne oyun uygunsa onu çok çalışıp tekrar edip pratik hale getirmesi lazım. Yoksa Şampiyonlar Ligi de gelir, ligde de zorlanır bu takım. E zaten geçiş savunmasında defolu bir takım. Bugün de gördük. Bulduğunu da atacaksın abi. Yani şimdi bir şey demeyeyim Kerem'e diyorum ama ya orada at maç bitsin, 2-0 oluyor. Onun akabi dönüyor geliyor, bize gol oluyor. Döndü geldi, gol oldu bize işte.
1: Evet.
0: Yani bu seviyede Kerem, tamam dar alana sıkışınca top kaybı yapıyorsun. Al sana geniş alan. Attı İrfan sana. Adamın aksiyon alanına niye giriyorsun? Bu tarafa çek. Vurmasan bile adam sana vuracak, penaltı, kırmızı kart.
2: Hocam çok alternatif, özür diliyorum sözünü.
0: Estağfurullah hocam.
2: Şimdi görüntüde de görüyoruz. Şikrinyar penaltıda ne yaptı hocam? Zorladı.
0: Tabii.
2: Durabilirdi.
0: Penaltıyı aldı hocam. Bak,
2: durabilirdi değil
0: durabilirdi
2: mi? Ama zorladı ve ekrana gösterdi onu. Hem hakeme hem VAR'a gösterdi. Bak ben gidiyorum, beni tutuyor. Şimdi hocamın da ifade ettiği gibi Kerem, kopmuşsun gidiyorsun. Öncelik almışsın. Arkada tabii kalmış rakip. Sana dokunsa bari gol şansı ihraç.
0: Tabii onu.
2: İçeride dokunsa penaltı.
0: Hocam şeye gitti. O muhtemelen sağ ayağıyla vuruşu tamamlayacaktı. Topu aldı gidiyor ya. Yani tercih sol olsa adamın ona müdahale etme şansı yok. Ya Kerem'e vuracak, penaltı, kırmızı kart olacak. Bu sefer sağa sürdü. Adam da zaten sağ tarafından geliyor. Oradan aksiyon alanına girdi, müdahale etti. Ama hocam bu maçlarda bu anlatıyoruz basit gibi ama bu çok önemli. Attı, golü atsa bitti. Maç bitti. Belki oyun farklı bir yere gidecek sonra.
2: Çok farklı.
0: O oyun döndü geldi, karambol, o vurdu bu vurdu. 1-1 oldu.
2: Tur gidebilirdi hocam.
0: 2-1 olsa hocam ne diyeceksin? Yani. Nasıl anlatacağım bunu? Hoca diyor ki ders çıkaracağız. Tabii ders çıkaracak ama hocam oyuncuları bir doğru seç, doğru yerlerine koy.
2: Hocam sonuçta çıkaracaksın. Ders çıkaracağız, sonuçta çıkaracaksın.
0: Ya vallahi hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin bu takım için bizim bu kadar konuşmamamız lazım. İnan çok samimiyetle
2: ilk
0: söylüyorum.
2: Maçta
0: yani
2: bitmeliydi hocam. Burada bitmeliydi. İlk maçta bitmeliydi tur.
0: Burada. Ona da katılıyorum %100 de. Hocam bu oyun böyle oynanmaz ya. Yani adama o 5'er 10'ar dakikalık sekansta üstünlük verirsen başın ağrıyor yani, sorun oluyor. Kadro değerin arada ciddi fark var. Oyuncu kaliten fark var. Ama gel şöyle güle oynaya geçeceğimiz bir oyun olmadı ya.
1: Evet. Yani gönül isterdi ki çok net bir oyun olsun. Çok güzel bir oyun olsun. Güle oynaya geçelim hakikaten. Goller, pozisyonlar, özellikle akan oyunda atılacak goller çok daha keyifli kılabilirdi her iki haftada yaşadığımız her iki geceyi. Ama daha önce de dedim, yine söylüyorum. Olabilir. Yani oyun böyle olabilir sezonun bu dönemlerinde. Enseyi karartmamak lazım. İlerleyen dakikalarda Sturm Graz'ı da konuşacağız. İzlediklerim beni biraz tedirgin etti. Abdullah Hoca'nın da seyrettiğini biliyorum. Ama arada da bir kalite farkı muhakkak olacak sevgili seyirciler. Bakalım. Göreceğiz.
0: İlk maç nerede? İçeride mi?
1: İlk maç burada. İlk maç burada.
0: Benzer oyun olacak ya.
1: Evet.
0: Aynı kapanan ama bu sefer daha etkili çıkan bir Avusturya takımı. Bir de şansları fiziksel olarak daha hazırlar. Yani

0: zamana kadar Fenerbahçe'yi
1: bir hafta var abi.
0: Santrofor oynatacak tahmin ediyorum.
2: Evet.
0: Ya da bir santrofor getirecek. Yani burada net bir şey resim ortaya çıktı. Fenerbahçe santroforsuz olmuyor. Greenwood'unu aldın, Greenwood'da top kalır. Sol tarafa artık bundan sonra Kerem'i de birazcık artık normale döndürmek lazım. Döndürmüyorsan kulübeye döndürmek lazım. Oraya uygun bir adam bulmak lazım. Ama bir santrofor olmayınca resim düzelmiyor. Bunu İsmail Kartal da söyledi. Her şey net bir şekilde ortada. Geçen seneden beri Fenerbahçe'nin en büyük sorunu neydi? Santrofor sorunu. Ve sezon başladı. Vedat sakatlanmasa belki o sorun giderilmiş olacaktı. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Vedat'ın da ileride başka bir sakatlık geçirmeyeceğini kimse söyleyemez. Bunun önlemini almak lazım. Buraya bir tane de santrofor almak lazım. Taliska'dan santrofor falan olmaz. Taliska gol atar, bireysel oynar. Ama santrofor mevkii bomboş kalır. Rakip de oradan gelir. Sen de hiçbir şey yapamazsın. Onun için Fenerbahçe ön alanı düzeltmesi şart. Ön alandan kaynaklanan bütün sorunlar orta saha ve savunma çekiyor.
2: Evet.
0: Bunu kimse gözden kaçırmasın. Sezon başıdır. Daha ikinci resmi maçını oynuyor. İsmail Kartal'ın demeçlerine son derece katılıyorum. Ilımlı olmak lazım. Bu işler zamanla düzelecektir. Asensio'ya daha hazır değil. Hazır olduğu zaman, o da ritmini bulduğu zaman, o da büyük katkı sağlayacak. Greenwood oyuna girince, Vedat oyuna girince, sol tarafta da artık uygun bir oyuncu bulununca, o zaman daha farklı bir Fenerbahçe seyretme şansımız yüksek Kerem. Santroforsuz olmuyor ve bu geçen seneden beri bu sorun açık ve net ortada. Biz geçen sene en çok burada neyi eleştiriyorduk? Fenerbahçe devre arası 3 tane santroforu sattı, ikinci yarıyı santroforsuz oynadı. Arada... şimdi şu pozisyonda Vedat sakatlandı. Allah korusun. Bir daha yükseltti sakatlı. Stuttgart maçında sen Taliska ile oynarsan ne olacak ya? Olmaz. Bu işleri daha dikkatli bir şekilde eğilmek lazım.
2: Bu arada şanssızlık da yani Vedat'ın sakatlanmış olması netice itibariyle yani
0: sezon başına geldiğinde.
2: Evet, bu hakikaten yani çok da büyük bir talihsizlik oldu. Bu arada Şerif de yine böyle bir problem yaşadı. O da maç kadrosunda yer alamadı ki. O da böyle sırtı dönük oyunu Taliska'ya göre çok daha iyi yapabilen bir oyuncu. Yetenekleri var, genç.
0: Ya en azından Taliska'dan daha iyi şunu yapar Kerem. Gençliği var, enerjisi var. Doğru. Orada baskı yapar.
2: Baskı
0: İsmail yapar. Hoca'nın istediğini yapar. Orada iki stopere baskı yapar. Onları oyuna sokmazsan sen o zaman orada sıkıntı yaşamazsın. Arkadaki orta sahan zaten baskı yapmaya müsait. Pres yapmaya müsait bir orta saha kurmuşsun. Eğer Sıdık'ı, Şerif o baskıyı büyük bir ihtimalle sakat olmasaydı İsmail Hoca bugün oyunu alırdı. O iki stopere baskı yaptırırdı. Oyunu bu kadar süratli rakip alana rakibin geçmesine müsaade etmezdi.
3: Geçen sezon da sona doğru Şerif biraz daha hareketlenmişti. Kendine özgüveni geldi, biraz daha üretken olmaya başladı.
0: Ya yeterli değil Fenerbahçe için.
3: Tamam,
0: oradayım
3: fikrim.
0: Katılıyorum sana. Bugün işe yarardı diyorum.
3: Bugün de işe yarardı ama... Geçen seneden beri bu yana gelene kadar herkesin bildiğini Fenerbahçe'nin hala da çözememiş olması Fenerbahçe adına, Türk futbolu adına büyük bir handikaptır. Bunun çözülmesi lazım. Sakatlanma bu futbolun doğasında var. Sakatlık evet. Dönemi olacak. Yaşanıyor bunlar. Hep yaşanıyor. Alternatifli hareket etmek lazım. Çünkü geçen sene bu sıkıntıyı yaşamışsın. Belki şampiyonluktan geri kaldın. Bu santroforsuzluktan. Şampiyonluk gitti. Yani o Kocaelispor'a verdikleri Serdar Dursun Fenerbahçe'de santrafor'da yedek kulübesinde olsaydı Fenerbahçe geçen sene belki şampiyonlukta daha öne giderdi diye düşünüyorum. Kerem, o Kocaelispor'da iş yaptı mesela santrafor mevkinde.
1: Kerem geçen sene Galatasaray kaç gol attı, şampiyon oldu biliyor musun?
2: Fenerbahçe ile aynı sayıda.
0: 77 ile 76 öyle bir şey.
1: Aynı gol değil mi?
2: Ben beraber. Tam aynı sayıda diye hatırlıyorum.
1: 78 falan olabilir.
2: Hemen kontrol edeyim. 77-78 bandındaydı ilk evet. Takımda. Hemen bakıyorum ve söylüyorum. Aralarında bir fark yoktu. Tabii Galatasaray daha az gol yemişti. Bir averaj farkı söz konusuydu. 77'şer gol.
1: İşte İsmail Hoca bazı şeyleri dedi ya, gözden geçirmemiz lazım. Bence aynı hatalar devam ediyor abi. Fenerbahçe'nin gol bulmada yine sorun.

0: Sorun yok bence. Olmayacak da ama yine gol yemede sorunları olacak. O da takım savunmasıyla alakalı. Yani burada Skriniar'ı oynat, Ake'yi oynat, Osterwolde'yi oynat hiç fark etmiyor. Genel anlamda takım savunması. Ben şunu söylüyorum. Eğer Fenerbahçe 4 tane ön alan baskısı yapmayan, savunmaya yardımı istenilen seviyede olmayan oyuncuyla oynayacaksa bunu tolere etmek için mutlaka 2 tane 6 numara en azından, eğer Kante'den çıkmayacaklarsa Kante Gündüz ikilisiyle oynamak mecburiyetinde. Yoksa bu fizik güçsüzlüğüyle ne Asensio'yu kaldırır bu oyun, ne Greenwood'u, ne Kerem'i, ne de Vedat Muriç. Eğer ön taraf böyle oynarsa. Ha bunlar ritim bulacaklar, fiziksel olarak belli bir seviyeye gelecekler. O zaman daha farklı bir oyun oynayabilirsin ama bu kadar hücumcu 4 tane atak oyuncusuyla oynadığın zaman arkada 2 tane bence 6 numarayla oynaman gerekiyor. Evet. Oynamalısın.
1: Bağlantıda hocam bir sıkıntı olur mu?
0: Asensio yapar, senin iyi bir Asensio. Fiziksel olarak hazır bir Asensio yapar bence. Diye düşünüyorum. Ama İsmail Hoca'nın da artık bazı şeylerinden vazgeçmesi lazım. Fred gibi. İrfan Can gibi.
1: Şöyle bir durum da var. Fred, Hoca Fred'i tutmak istiyor, onu biliyoruz ama Semedo'nun ayrılık ihtimali üstüne de konuşuluyor. Yani Fred'in kaldığı, Semedo'nun gittiği bir olasılık ki bugün Semedo'nun tarafından da Fenerbahçe biraz pozisyon yedi. O da ilk maça göre performansı geriye giden oyunculardan biriydi. Sağ kanat için komple belki bunu söyleyebiliriz. Evet. Bu çok büyük bir hata olur mu Semedo'yla yolları ayırmak?
0: Ya Semedo ilk maçın en iyi oyuncularından bir tanesi bence, 60 dakika gayet iyi oynadı. Sonuçta konuştuğunuz oyuncu da Portekiz milli takımında Dünya Kupası'nda oynadı.
1: Evet.
0: Şimdi zaten hep konuşuyoruz yayınlarda, en büyük sorun orası. Hoca Fred'in muhtemelen kalmasını istiyor. İlk maçtan sonra açıklama yaptı. Fred kalacak dedi. Hocanın söylediği söz senettir, yani hoca öyle diyorsa. Fred'in kalacağı bir denklemde birilerinden istemeye istemeye Fenerbahçe ayrılacak. Öyle gözüküyor. Yani Semedo da bunlardan bir tanesi. Orayı, orada Semedo'nun gittiği bir denklemde kim düşünülebilir? Kim
1: Mert
0: var orada?
1: Müdür var.
0: Mert var. Hoca muhtemelen ikinci alternatif olarak da şeyi düşünür. Oğuz Aydın'ı, başka var mı?
1: Yok.
2: Var, 23 yaş altı Mimović var.
1: Mimović.
0: Mimović var ama bence ondan da çıkacaklar gibi görünüyor.
2: Ya hiçbir şey bulamazsan tutarsın eğer Semedo'dan çıkacaksan. Çünkü o kötü bir oyuncu değil. Ben onu 2 haftalık maçında izledim. Yani o dedikleri kadar da kötü bir oyuncu değil.
1: Yok, kesinlikle kötü bir oyuncu değil zaten.
2: Evet.
1: Ama beklentileri ne kadar karşıladı?
2: Ya işte yani burası çok, bu denklemin içinden çıkmak zor yani. Nasıl olacak belli değil. Eğer bu kural değişmezse, federasyonun koyduğu kural, belki bazı esnemeler olacak.
3: Değişmeyeceğini Kulüpler Birliği Başkanı net söyledi. Ertuğrul Doğan Başkan çıktı, dedi ki değişmeyecek. Bitti.
2: Ya olabilir ama öbür taraftan da aynı şeyi başka türlü söyledi. Değişmeyecekse ona göre bir oyuncu grubu seçmek lazım Kerem. Dediğim gibi yani resim net ortada ya. Bu takımın santroforu yok. Vedat iyileşti. İyileşti, iyileşmedi. Stuttgart, Stuttgart maçına Talisca'yla çıktığın zaman işin sıkıntılı. Şimdi niye takım savunması zayıf? Senin Kerem'in adam kovalamazsa, İrfan Can adam kovalamazsa, Talisca stoperlere dönüp bakmazsa sen arkada eksik oynayacaksın. Ona 7 oynuyorsun kalecileri çıktığın zaman. Öyle bir oyun yok. Olmaz.
1: Evet.
2: Karşılık veremezsin. Ne dedik? Bugün hiç yani Fenerbahçe'de düşünülmeyen Sıdıkı Şerif bile son 10 dakikada, 15 dakikada, 20 dakikada Fenerbahçe'de iş yapar. Ne için? Oyunu tutmak için, rakibe baskı yapmak için, rakibin rahat gelmesini önlemek için. Yani Fenerbahçe'nin gol atmakta sıkıntısı yok. Evet, yok ama oyunu tutmakta sıkıntın var. Talisca topu tutamıyorsun, Kerem topu tutamıyorsun, İrfan topu tutamıyorsun. Tutamıyorsan atak yiyorsun, dayak yiyorsun devamlı. Bunların oyunu tutup force etmesi lazım. savunman

0: Manfredas gelmişti, birinci kategori hakem. Bu 32 yaşında ikinci kategori hakem. Üstelik oradaki maçın zorluğu daha fazla. Buradan 1-0'la gidiyor Fenerbahçe. Çok agresif, ateşli bir taraftarı var ki penaltı esnasında gördük maçın kaç dakika durduğunu.
1: Evet.
0: 8. dakikada yuvarlayalım penaltı olduysa maçın başlaması 19. küsüründe oldu yani. 19-10'da mı ne başladı? 8-10 dakika bir kere orada durdu oyun. Duman oldu, görüş düştü falan falan. Yani burada mesela o penaltıyı çok açık sarmalamış, gitmek isteyen oyuncu, göndermek istemeyen, salmayan bir oyuncu. Bunu sahada ver. Cat diye çal bunu. Bunu görmesi lazım. Basit, sana göre, bana göre veya bu göz ardı edilebilir, tolere edilebilir bir sarılma değildi bu. Bravo, VAR devreye girdi, gereğini yaptı.
1: Evet.
0: Janza 28'de hakemi dekolte yaptı ya, çekti formasını, çıkardı, omzu gözüktü hakemi, çekiyor. Beni böyle çektiler diye onu gösteriyor. İyi oldu.
1: Çok aşırı bir hareket.
0: Sonra dedi ki bana böyle tekme vurdular diye, hakemin dizine bir tekme at, sarıyla geçiştirsin hakem. Aynı şeydir bu. Hakeme dokunmak sarı karttır. Hakeme bu şekilde şekilsel gösterme gibi bir eylem yok. Omuza çıktı hakemin burada. Omuza kadar indi forma. Sündürdü.
1: Aşırı bir hareket.
0: Böyle bir harekete sen sarı gösteriyorsan yüreğin yetmiyor. Korkaksın sen o zaman. Korktun o ambiyanstan. Zaten baktığınız zaman bu hakemin konferans liginde...
2: Yani o hareket kırmızı mı olmalı?
0: Net kırmızı hocam.
2: Tamam hocam.
0: Net kırmızı.
2: Söylemedim onu, net söylemiştim. Net kırmızı diye.
0: Net kırmızı. Dokunmak sarı.
2: Tamam.
0: Formayı neredeyse hakemi sündürdü, tamam. Çıkaracak.
1: Ya hakemin kırmızı. Alanına çok aşırı derecede girdi.
0: Ya hakeme alanın içine girdi. Bırak evet. Alanına, hakemin içine girdi. Evet. Formayı çekti, beni böyle çektiler diyor. Sündürdü formayı. Diyorum ya, bunun diğer versiyonunu söyleyelim. Sen maçta bana tekme attın. Ben de hakeme gösteriyorum. Bak benim diz kapağım böyle bir tekme bastı. Ciddi faul yaptı diyorsun, tekme atıyorsun hakeme. Onunla bunun arasında hiçbir fark yok. Gösteremezsin. Beni çektiler diyebilirsin. Ama çekmeni şeklinde gösterirsen, böyle sündürürsen bu kırmızı kart.
2: Hocam demo yaptım diyecek sana.
0: O da sarı kart çıkardı. Yüreği yetmedi baktığın zaman. Bakıyorsun profiline. 2023'te FIFA olmuş. Tamam. Tabii gelecek, vaat edecek. Bu maçlardan geçecek de. Ama bu maç o maç değil.
3: O zaman kırmızı kart varsa büyük hata yaptı.
0: Tabii 28'de evet. Üstelik.
3: Tabii 10 kişi kalması lazım.
0: Savunmadaki Janza'yı atıyorsun.
3: Tabii.
0: İyi de bir savunmacı. Bunu atıyorsun. Atmadın. Kerem'in ayağına bastı, sarı vermedin. Osterwolde'ye çıkan sarı doğru. Gornik'in attığı golde itirazlar oldu ama gereksiz itiraz. Evet. Gol temiz. Gol. Onda bir sıkıntı yok. Penaltıyı sağda veremiyorsun. Ortada düdük çalan bir obje dolaşıyor.
3: Nasıl hocam olacak? Senin deyiminle majör hata o zaman.
0: Çok majör hata.
3: Hocam öyle diyor ya.
0: Yürek, majör hata. Hocam. Orada atacaksın onu. En büyük kararı vereceksin ki büyük hakem olasın. Büyük kararları verenler büyük hakem olurlar. Yoksa geri kalan oraya dırt, buraya dırt, herkes yönetiyor.
1: Hakem onu. İçin de yani UEFA açısından çok ciddi bir test sınavıydı. Yani bu sezon hangi seviyede maç alacağının belki göstergesi olan bir karşılaşma ve o en belirleyici an mıdır?
0: Kesinlikle,
1: hakemin sıradaki maçının ne olacağına
0: şimdi
1: dair.
0: Şimdi ben sahada gözlemcisi olsam bunun tolere edilebilir. Hakemin bu sarı kartını destekleyecek element bulamam. Aha. Bu kırmızı kart. Hakemin otoritesine, kimliğine, kişiliğine tecavüz ediyor burada. Bu affedilmez bir hatadır. Formayı çekiyor. Hakeme gösteriyor, beni böyle çekti. Yok böyle bir şey. Ama hakemin geçmişine bakıyoruz. 4 tane konferans ligi maçı yönetmiş.
1: Ben de ona bakıyorum.
0: 3 tane konferans ligi eleme maçı yönetmiş. 1 tane Avrupa Ligi eleme, 1 tane Şampiyonlar Ligi eleme, isimsiz takımlar. 3. 5. kategoriden toplam 9 tane maçla buraya geliyorsun. Bu maç Türkiye'deki maça birinci kategori Manfredas'ı gönderiyorsun. Daha zorlu olan deplasmana ikinci kategori hakemi. UEFA da sınıfta kaldı burada.
3: Seçim yanlışı var.
0: Ha bu hakem 2023 yılında Berisha Antwerp maçını Belçika'da oynanan maçta sahaya atılan meşaleleri de durdurmuş. Sonra caddeye iptal etmiş. Tatil etmiş. O yürekliliği orada göstermiş. Tamam. Burada da bu yürekliliği göster. Kırmızı karta çıkar. Çıkaramadın. Yani bu VAR sistemi de bu tür hakemleri gelişim göstermekte olan beklenti halindeyiz bu hakemlerden. Köreltiyor da. Orada nasıl olsa geliyor ya, oraya bırakıyor. Ama bu otorite zafiyeti, Janza'ya çıkmayan kart, hakemlik kimliğine tecavüz olduğu için...
2: VAR'daki müdahale edebilir miydi ona kırmızı kart?
0: Yorumunu hakeme diye bırakıyor. Ne konuştuğunu anlayamıyor, bilemiyor, bırakıyor ama...
2: Hayır, görüntü var.
0: Hakemi çekiyor ya.

0: Hakem kararı verecek o. Ne algıladı?
1: İzlemeye de gerek yok onu yani.
2: Hakem yok hayır. Ya. Var uyarabilir bu kırmızı karttır diye.
0: Var da bunu uyarırsa neydi Lothar, sen bırak o işi, ben buradan yönetiyorum bu işi. Oraya dönecek yani. Kötü bir hakemlik performansı. Ben beğenmedim. Garabet bir durumdur bu. Böyle bir durum.
2: Bu gece bizi sıkıntıdan da kurtarırdın. 10 kişi kalsalardı biz de yani, ikinci 45 dakikaya
0: nasıl rahat yaptı izlerim. Beşiktaş maçında cart diye attı değil mi? Evet. 15. dakikada. Hakemlik bu işte abi. Messi'yi atamadı, hatırlayın. Marçinyak. Messi'nin yaptığı hareketle Beşiktaş maçında yapılan hareketle ne fark var? Aynı. Kaval kemiğinin olduğu bölge cart bastı. Güle güle.
3: Türkiye zaten. Ligi'nde atar mıydı bir hakem?
0: Atacaksın abi. Atamıyorsan büyük hakem olamazsın. Onu idare et. Bunu toler et. Olmuyor. Ha önümüzdeki sezon inşallah çok formda bir girişi yapar hakemler. Merke Başkan'ın verdiği böyle yazılımlar demesi de yok. Hayal satıyor yine. Baktığın zaman bir sürü hayal satıyor. İşte bayan hakemler, tabii ki bayan, kadın hakemlerimizi önemseyeceğiz. O iki tane kadın hakemin süperlikte çalıyor olması fevkalade güzel. Bunları destekliyoruz. İletişim ağını kurduk. Ne iletişim ağını kurdun yahu? Sen Beşiktaş'ın tim dedikleri tutarlık izleme modülüne 11 tane görüntüsü var Beşiktaş'ın. Geçen sezon diyor ki bunları bize açıklar mısınız? İletişim kuruyorsun kulüplerle. Bu tutarlık izleme modülü de getirdiniz. Modeli siz getirdiniz. Bir tanesine daha cevap vermediği gibi inceleme devam ediyor. Yazı böyle hala. Sezon bitti be kardeşim. Neyin iletişiminden bahsediyorsun? Halil Mutmeler 2023'te darbe yedi. 2024'te Avrupa Şampiyonası'na gitti. 3 tane muhteşem maç yönetti. Vay travmaymış. Travma geçirdiği için Türkiye'de tırbırı maçlar istemiş. Büyük maçlar istemiş. Ya sen kimsin hakem olarak abi? Ya yönetirsin ya gidersin ya. Ben Anadolu maçı istiyorum. Bana büyük maç vermiyor. Yok ya. Yok ya. Sen böyle bir lüksün yok hakem olarak. Yöneteceksin. Eğer o kokartı taşıyorsan burada Ali Umut Meler o maçları yöneteceksin. O merkez başkanı da orada oturuyorsa verecek. Yönetemem. Güle güle diyeceksin. Yok öyle bir dünya. Bana maç vermeyin. Ben kıyıdan kenardan travmadayım.
3: Hakemin
0: ben.
3: Öyle isteği oluyor mu hocam? Kabul ya, oluyor mu ya?
0: Bugün açıkladı Atilla abinin. Atilla Gökçe'nin köşesinde okuduğum için bunları söylüyorum. Şoke oldum yahu. Vallahi şoke.
1: Konuşulmuştu zaten.
0: Bana bunları açıkladılar diyor. Yani söylediler diyor orada diyor. Açık yürekli. Yahu yapmayın. Sen en üst düzey hakemini Halil Umut Meler'i travma dolayısıyla psikolojik sıkıntı yaşadığını vurgulayarak sezona başlıyorsun. Onu da gömüyorsun. Halil Umut Meler'i de gömdün şu anda.
2: Belki de Dünya Kupası'na gidecek.
0: Ya gömdün abi. Şimdi benim başıma çıksa Halil Umut Meler. Dedim ki ya bu herif zaten travmadan kurtulmamış. Bunun verdiği kararları beğenmem. Üstüne giderim yani hakemin. Sen bunları saklayacaksın, tedavini içeride kendin yapacaksın. Az önce dedim ya asansörle İsmail Hoca verme dışarıya, içerideki huzuru bozma. İşte 3-4 tane hakemi saymış, 5 tane hakem FIFA listesine hazır. FIFA listesinde 7 tane hakemin var. 5 tane daha, 1-2 tane Süper Lig'de maç yönetmiş, kimliğini daha ispat edememiş. Genç, yarınlarda olabilir, tamam. Gel gör ki 7 tane FIFA'yı da bozuyorsun mevcut. Onlar diyecek ki acaba hangimiz alacaktı bunu getirecek diye. Kardeşim sen bunlarla değil, 2 Mayıs, geçen sene 2 Mayıs'tan bu yana Trabzon Göztepe maçından sonra Ozan Ergün'e maç veremiyorsun. Ne yurt içi ne yurt dışına bir tane maç gelmedi.
2: Hocam.
0: Bana onun cevabını verirsin.
2: Hocam bir şey diyeyim mi? Avrupa maçı oynadık bu akşam. Bırak abi Türk hakemlerini burada konuşalım.
0: Nereden
2: sezon
0: geldik?
2: Sezon ortasında çok konuşacağız.
1: Nereden geldik? Abdullah Hoca bizde olsa verirler miydi dedi. Oradan
2: hocam
1: geldi.
2: Nereden geldik?
3: Ya onu benim üstüme niye atıyorsun ya?
1: Tamam. Ya, ben de
2: Avrupa maçı oynadık ya.
1: Benim de kabahat.
3: Ya bir saniye. O zaman kardeşim, hocam bir saniye soruyu sen sormadın mı kardeşim? Tamam,
1: ben şey sordum.
3: Bugün bana geldi sordum. Oyun.
0: Tamam,
3: şey.
1: Hocam siz de dediniz ki Türkiye'de olsa verir miydiniz dediniz.
3: Ya o anlattığım bir şeyin içinde
1: söylüyorum. Öyle hararetle anlattı ki ben de daldım yani hocayı.
2: Ya ben de ama bakıyorum Avrupa maçı oynamışız evet. Burada Türk hakemleri tamam, hocam, konuşuyor.
1: Hocam çok teşekkür hayat, ediyorum.
0: Hocam, bir cümleyi kapatıyorum.
1: Aramızda bu kadar mesafe olmasa tokalaşırdım.
0: Hayal satmayalım.
1: Güzel kadememe geldiniz.
0: Hayal satmayalım.
1: Cimi'ye gel oraya.
0: Hayal satmayalım, gerçekliğe dönelim. Arzumuz ve temennimiz şu. Türk hakemleri inşallah bu sezon çok forma evet. Girerler. Çünkü değişen yeni kurallar.
2: Hocam hala Türk hakemlerden gidiyoruz. Boş ver ya.
0: Ya abi şuraya geliyorum. Burada
1: sezon
0: kapatacağım
1: öncesi temennisi şeklinde.
0: Değişen kural yorumları da var. Bu akşam mesela Talisca bir dakika dışarıda kaldı. Doğru evet. Uyguladı.
1: Evet.
0: sakatlık mı var?
3: Bir tane şey, korneri de doğru uyguladı. Var.
0: Yani kornerde de devreye girecekler. Bu yeni uygulamaları doğru yaparlar, Türk futboluna katkıları üst perdeden olur. Linhouse'u beğenmedim, çok sıradan ve hatta sıra altı bir hakemmiş. Nokta.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Linhouse mu dedi? Yok pardon, Lothar.
1: Evet. Hakemlerle ilgili konuşacağız yine sezon içinde. Umarız geçmişe göre daha az konuşuruz. Ama bugün kopalım bu konudan. Hocanın da performansını değerlendirmiş olduk. Hocam da masalara vuruyor tak tak tak. Yani ben de kapıldım yani hocanın rüzgarına.
0: Yani akşam küresel Beşiktaş
2: mesela. Müdahale etmek zorunda kaldık.
0: Evet, evet. İngiliz hakem Brooks var. O daha deneyimli, daha tecrübeli, çok daha.
1: Onu da
0: bunun da ciddi skandal hataları falan var ama bu akşamki hakeme oranla Premier Lig'den gelen başarılı bir hakem. Yani akşamki Midland Beşiktaş maçı çok daha zor olacak. Evet. İnşallah iyi bir performans gösterir.
1: Yanlış yaparsa masalara
2: lehimize inşallah.
0: Burada gene söylerim.
1: Burada söylerim.
2: Hocam yanlış yapsın da bizim lehimize yapsın bir kere de.
1: Kimsenin lehine yapmasın. Biz de
2: abi Avrupa maçı.
1: Ya şimdi hiçbir şey beklemeden
0: şunu
1: geçelim.
0: Bugün bir yönetici geldi. MHK başkanı. Oturduk çay kahve içtik. Karşılıklı tabii dertlerini dinlemek zorundayım. Kamptayız.
1: Tabii ki.
0: Bana dedi, sana dedi bir hikaye anlatacağım hocam dedi. Anlat dedim. Hocam şimdi dedi ya bizim lehimize yapsın dedi. Ya dedi benim bir iş ortağım var dedi. Ey dedim ben de. Bütün dedi mali işleri o götürüyor dedi. Kazancımızı paylaşmayı o yapıyor dedi. Bir sana bir bana, bir sana bir bana, bir sana bir bana kazandığımız parayı dedi paylaşıyoruz. Ya diyor her paylaşmanın sonunda 12 diyor fazla çıkıyor diyor. Benimki hiç hep eksik çıkıyor diyor. Nasıl oluyor anlamıyorum. MHK başkanı dedi söyle şu hakemlere de bir kere de bizim neyimize hata yapsın.
1: Güzel abi. Şimdi dönüyorum. Fenerbahçe Sturm Graz mücadelesinde ne olur? Karşılaşmalarında hatta iki maç içinde konuşmamız lazım. Hocam şöyle bir özetlere baktığımda gördüğüm şeyler şunlar oldu. Taçtan gol attılar.
3: Duran top.
1: Kornerden gol attılar. Kalecinin uzun toplarıyla birkaç tane etkili pozisyonlar buldular.
3: Kafayla indirdi.
1: Evet. Geçişlerden ciddi pozisyonlar buldular. Rakip ceza alanı civarında tık tık tık çok fazla pas yaparak pozisyon ve gol buldular. Aynı zamanda topsuz hareketliliği aynı anda olan birçok oyuncu da ceza alanına soktuklarını gözlemledim. Normal şartlarda Sturm Graz böyle Fenerbahçe ile mukayese ettiğimizde kağıt üstünde tedirgin edici bir rakip gibi görünmese de izlediğim şeylerden sonra içim çok rahat değil. Neden böyle hissediyorum? Siz ne gördünüz?
3: Ya bir kere iki maçta altı gol atan bir takım var.
2: Evet. Doktor Bey neden böyle hissediyorsun?
1: Neden ben de böyle yani,
3: Kerem hallederiz.
2: Aile doktoru olsun o.
3: Kerem ben 4-0'lık maçı da izledim özetlerini. 2-0'lık maçı da izledim. İkinci gol olduktan sonra Hars taraftarları stadı terk etti.
1: Evet.
3: Bir kere gole nasıl ulaşacaklarını çok iyi bilen bir takımla oynayacağız. Fizik anlamında çok güçlü bir takımla oynayacağız. Topla oynama talepleri yok kadar az. Ama bir taç organizasyonları var. Ön alan baskısı yaparsan uzun çıkıp santrafora genelde çıkıyorlar. İndirilen toplara oynayan bir takım. Fizik dediğim gibi güçleri çok iyi bir takım. Bir kere kesinlikle Gornik Zabrze değil.
1: Evet.
2: Yani Göztepe'yi tarif ediyorsun büyük bir
3: ihtimalle. Yani Göztepe tarzı var. Stili çok benziyor ama çok etkili oyuncuları.
2: Tabii var. Onlardan hücumcu olarak
3: ama şeyleri tarz olarak stil olarak çok benziyor. Ama şöyle de bir şey var. Pozisyonlara girdiği zaman gol atma olan oranları çok yüksek. Ki Hertz gibi yüksek bir takıma karşı bu pozisyonlara girdiler. Ve ne oynayacağını biliyorlar. Mesela ön alan baskısına gittin. Çok gevelemiyorlar. Direkt yukarı uzuna çıkıyorlar santrafora. Uzunun da o topu bir yere indireceğini bilen oyuncular var. İkinci topu alıp koşucu oyuncular var. İlk attıkları gol var. Deplasmanda Ars maçında. Uzun atıyor. Santrafor çok fotokopi gibi goller. İndiriyor, vuruyor. Bir kere bunları İsmail Hoca'nın hani dedi ya çok çalışmamız gereken konu var. Mutlaka bunları zaten analizlerini yapacaktır. Ama şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe bir Hars'ta değil yani. O zamana kadar Asensio'nun, Greenwood'un, belki Vedat Muriç'in de oynayacağını düşünürsek tamam Sturm Graz'ın form grafiği yüksek ama karaları da bağlamaya bir gerek yok.
1: Tabii ki.
3: Ben şöyle düşünüyorum. Çok dengede gidecek bir maç olarak görüyorum. O maçlarda İsmail Hoca'nın tespit

0: edeceği Sturmgraz ataklarını önleme konusunda Fenerbahçe doğru savunma yaparsa Fenerbahçe golü de bulabilir. Tabi şimdi biz ayın 4'ünde veya 5'inde oynanacak maç.
1: Evet.
0: Muhtemelen yine biz bir araya geleceğiz. Sturmgraz'ı daha iyi analiz edeceğiz. İnsanlara, Fenerbahçe taraftarlarına daha iyi anlatacağız. Ama dediğim gibi yani tabi kademe yükseğe çıktığı zaman şimdi ikinci ön eleme oynadın. Üçüncü ön eleme geliyor. Rakipler de biraz zorlaşıyor. Ondan sonra playoff oynayacaksın. Şeye kalmak için. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için. Fenerbahçe'nin ama ben Sturmgraz şu an formda ama Fenerbahçe'nin ben bu geceden bağımsız olarak çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Kesinlikle ama buna benzer bir oyun olacak Kerem.
1: Evet.
0: İç sahadaki oyunu hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Ona benzer bir oyun oynayacak. Şey, Sturmgraz'da aynı şey gibi Zabze gibi öyle bir oyun oynayacak. Ama o zaman inşallah daha çok üretiriz. Daha çok pozisyona gireriz.
1: Ama şu da garanti gibi. Zabze kadar işin hücum yönünde pasif olmayacaklar.
0: Hayır. Çok net atakları evet. Var anlatıyorum
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Mesela taç organizasyondan golü var ilk maçta. İkinci gol.
1: Evet.
0: Attıkları taç atıyorlar. Biri indiriyor. Öbürü kafayla tamamlıyor. Gol oluyor. Kenar ortadan buldukları goller var. Yani bir rakip olarak daha güçlü bir rakiple oynayacağımız aşikar. Ama Fenerbahçe'de bir haftalık süresi var. Bence Fenerbahçe iyi rakiplere karşı daha iyi oynar diye tahmin ediyorum. Ama şu Fenerbahçe'nin ilk 11'i tam bir netleşti. Yani herkesin ne oynanacağını bir bilelim. Ama şansı var Fenerbahçe'nin. Hem de yüksek bence.
1: Geçen sezon ne yaptıklarını da çok kısa aktarmak isterim. Bundesliga'da, Avusturya Bundesliga'da normal sezonu 38 puanla zirvede tamamlıyorlar. Ancak şampiyonluk grubunda oynadıkları 10 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik alınca o süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan LASK Linz'e geçilip
0: şampiyon
1: şampiyonluğu kaybediyorlar.
0: Linz şampiyon oluyor.
1: LASK Linz şampiyon oluyor. Tatsız bir istatistikse şu, resmi maçlarda birkaç kez kontrol ettim. Hata yaptığımı düşünmüyorum. Resmi maçlarda son yenilgilerini 14 Şubat 2026'da almışlar. Yani şampiyonluk grubu öncesindeki 3 normal sezon maçını kaybetmiyorlar. Şampiyonluk grubundaki ligin en sert takımlarına karşı oynadıkları 10 maçı kaybetmiyorlar. Ve Hearts'a karşı oynadıkları 2 mücadeleyi de kazanıyorlar. Yani böyle bir alışkanlık elde ederek gelmiş.
0: Fenerbahçe ilk hazırlık maçını kimle oynadı?
1: LASK'la mı oynamıştı?
0: Bir bak bak.
1: Yok, LASK'la mı oynamıştı? Bir bakayım hemen söyleyeceğim.
0: Onunla oynadı.
1: LASK'la mı oynadı yoksa böyle bir tık daha düşük seviye bir takımla mı oynamıştı? Bakacağım, söyleyeceğim.
0: Bence LASK'la oynadı.
1: LASK'la daha önce Fenerbahçe elemelerde de karşılaşmıştı. Yok hocam şey, son hazırlık maçını evet 2-1 kazandı Fenerbahçe. LASK Linz'e karşı.
0: O da Avusturya şampiyonu işte.
1: Evet, ilk maç Admira Wacker'e karşı.
0: Evet.
1: Bu arada o maçta da Fenerbahçe %76 toplu oynamış.
0: O 4-0'lık
1: mı? %2-1'lik maçta. Admira Wacker bir alt ligdeydi. LASK Linz maçında yine toplu oynayan Fenerbahçe neticeyi de almış. Ama dediğimiz gibi hazırlık maçı çok daha farklı bir karşılaşma bizi bekliyor olabilir. Hocam mutlaka onları incelemek için daha geniş bir zamanımız olacak ama.
2: Kesin olacak ama şu istatistiklere baktığım zaman abartmaya gerek yok. Çok abartıyoruz. Abartmaya gerek. Yani Sturmgraz takımı baktığın zaman Avusturya milli takımında veya başka milli takımda kaç tane oyuncusu oynuyor? Onları da inceleyeceğiz daha sonra. Şimdi
1: evet.
2: Hiç yorma kendini. Bir şey söyleyeceğim.
1: Hiç kimse yoktur.
2: Yok yok. Ben onu diyorum sana.
1: Son bir dakikamızmış bu arada.
2: Tamam söyleyeyim. Bu son playoff'taki 4 galibiyet, 6 beraberlik demek ki işler iyi gitmiyor. Burası neresi? Avusturya Ligi. Sen kimle oynayacaksın? Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacaksın. İkinci olan takımla. Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi ondan çok üstün. Bu oyunları Fenerbahçe her zaman daha iyi oynar. Bana göre Fenerbahçe'nin şansı 51 falan değil, 61-71. Bu maçları da o zamana kadar dediğimiz noktalarda İsmail Hoca'nın da tespit ettiği gibi santrofor ve kanat oyuncularını tamir ederse, Asensio'nun temposunu biraz daha yukarıya çıkarırsa bize şutun gras falan hikaye
1: geliyor. Bu arada 10 dakikamız varmış. Eyvah tamam, evet. Yo,

0: Havaya giriyoruz. Tam
1: 10 dakika. Bir yanlış bir anlaşılma oldu.
0: Bir dakika, 10 dakika. Tamam, ben bir dakikaya razıyım ya.
1: Son derece rahatız. Hala önümüzde bir zaman var.
0: Yani bilerek. Şutun grazı.
2: Bilerek yapıyor abi sen onu. Bilerek.
0: Ciddiye almak lazım. Ciddiye almak lazım. Rakibe saygı duymak lazım. Ama rakibin de kimle oynadığını bilmesi lazım.
1: Evet.
0: O istatistikler bazı verileri ön plana çıkarıyor. 4 galibiyet, 6 beraberlik falan öyle. Kimle oynuyorsun? Avusturya Ligi'nde. Kaç tane iyi takım var orada? O kadar iyi takım yok.
1: Seviyeler düşük.
0: Ha, bu bravo. Çok düşük. Onun için şimdi Hart takımı. Çok mu seviyesi yüksek? Yüksek olsaydı zaten bu sonuç elde edilmezdi. Taştan, kornerden, efendim geçiş oyunundan, hızlı hücumdan, santrforuna uzun top atıyorsun. Bak siz izlediğiniz için özetleri diyorum. İndiriyor, gol yapıyor. Ya Fenerbahçe kusura bakma da böyle goller yiyecek bir takım değil Fenerbahçe. Ne taştan goller, ne öyle uzun toplar atacak, stoperler çıkacak, vurmayacak. Rahat bırakacak, orta sahanda vurduracak. Hayır, öyle düşünmüyorum. Ben Fenerbahçe'nin, ben şimdi izleyeceğim ben de Stuttgart takımının son maçının büyük bölümünü izleyeceğiz. Bakacağız. İsmail Hoca zaten izleyecek onu. Analizini yapacak. Ama bunları böyle konuşarak, yani biz onlardan daha güçsüz, en yok güzel Abdullah Hoca çok güzel şey yaptı.
1: İhtimalimiz yok.
0: Biz üstünüz dedi. Ama evet, adamlara dikkat edeceğiz.
1: Dikkat edeceğiz.
0: Oynadığı takımlar bir Fenerbahçe değil. Fenerbahçe ile oynadığı zaman da Stuttgart kimle oynadığını görecek. Evet. Bu kadar net. Bir hafta sonraki Fenerbahçe'de bugün izlediğimiz Fenerbahçe büyük olasılıkla olmayacaktır. Daha iyisi olacaktır.
1: Hocam neyi değiştirebiliriz bir haftada? 6-7 dakika civarında.
3: Hocalarından söylediklerine katılıyorum. Çok güzel analiz yaptılar. Bize Türk takımı olarak baktığımız zaman Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir'in hep başarılı olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla buralarda Avrupa kupalarında oynarken Fenerbahçe'nin bu turda yapacağı iş nedir veya diğer takımlarımızda? Akıl, sistem, sabır, fiziksel ve teknik kapasitenin sahaya fevkalade yansımasıyla olacak. Gelişen ve değişen futbolu sahaya yansıtmak zorundayız. Bunun için uyum sağlamamız lazım. Kapanan defanslara karşı Türk takımının zorlandığını hep gördük. Eksik kalan takımlara karşı da zorlandığını hep gördük. Bu alternatifleri düşünerek de gelecek olan Fenerbahçe'nin rakibi kapanan bir savunmayla oynayacak. Bunu aşacak taktikleri ve kilitleri bulmak zorundasın. Bunları geliştirirsen turu geçersin. Bu takım çok zayıf bir takımdı. Buna rağmen zorlandığını gözlemledik. Ama hocama katılıyorum. Bir sonraki süreçte, gelecek turdaki süreçte bu Fenerbahçe'yi değil, gelişmiş Fenerbahçe'yi göreceğimizi düşünüyorum. Gelişmiş futbol ve sistemiyle rakibe karşı da iyi futbolla o turu da geçmesini temenni ediyorum.
1: Bekliyoruz.
3: Diğer takımlarımızda olduğu gibi.
1: Evet.
3: Beklentim bu doğrultuda. Çünkü her galibiyet, her de elde edilen puan bize yazar. Türk futboluna yazar. Türk futbolunun gelişmene yazar. Önemlidir bu. Çok da değerlidir.
1: Önümüzde gerçekten çok çok önemli bir karşılaşma var. Biraz rakibin durumundan bahsettik. Tabii hafta içi, önümüzdeki hafta sonu biraz daha detaylı inceleme fırsatımız olacak. Bu arada onlar ligde de bir maça çıkacaklar 1 Ağustos tarihinde. O da mutlaka Fenerbahçe'ye analiz konusunda yardımcı olur değil mi hocam?
2: Tabii tabii, %100. Zaten İsmail Hoca bu rakibi de izlediler. Orada Mert'in açıklaması var. Kenar ataklara çok önem verecekler diye, muhtemelen rakibi izledikleri için takıma o düşünceyi vermişler. Sturm Graz da dediğim gibi, ya çok abartmamak lazım ama bir Gornik de değil, onu da söylemek lazım.
3: Fark var.
2: Ya bir şey söyleyebilir miyim? Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundaki oyuncuları kalite olarak gününde olsunlar, Sturm Graz falan rakip olamaz Fenerbahçe. Evet.
3: Olmamalı.
2: Evet. Olmamalı da. Yani olmamalı. İşin, çünkü düşünüyorum kadroyu. Ya işte Greenwood'unu, Kerem'in hepsini düşünüyorum. Bu oyuncular formda olduğu zaman o iyi kapanan dedikleri Sturm Graz'a büyük sorun yaratırlar. Ama işte bir an önce çabuk hazırlanmak lazım. Bir hafta daha kazandınız. Yani fiziksel anlamda da.
0: Mesafeyi kapatmak
2: tabii,
0: lazım.
2: Tabii. Şimdi abi şöyle de bir şey var. Bir de telafisi yok bu maçların.
0: Tabii.
2: Şimdi düşünsene, bugün elensen yangın yeri her yer. Her yer yangın yeri.

0: onun için hocamın dediğine de katılıyorum. Ülke futbolu için bu puanlar önemli.
1: Yok.
0: Galibiyet alıyorsun 0-20 veriyor. Beraberlik alıyorsun 0-10 veriyor. 0-30 ülke futbolu için. Bu ülke futbolunun önceki yıllarda aldığı puanlarla Galatasaray bugün Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyor.
1: Çok önemli tabii.
0: Ya onun için dediğim gibi yani Fenerbahçe eğer bizim bildiğimiz Fenerbahçe gibi oynarsa bu turu da geçer. Ben geçeceğini de düşünüyorum. Hatta ilk maçın önceki yayınında da Gras çıkmadan önce de iki turu Fenerbahçe rahatlıkla geçer diye düşünüyordum. Şimdi ama dikkat edilmesi gereken bir takım. Onu da söylemek lazım. Çünkü fiziksel olarak şu anda Fenerbahçe'nin önünde. Daha önce açtılar sezonu. Fenerbahçe'nin önünde bir Avusturya takımı. Ama Avusturya'nın liginin kalitesi de Türkiye liginin kalitesinin çok altında. Onu da söyleyeyim.
2: Evet. Yani geçtiğimiz yıllara göre özellikle birazcık daha böyle denge birbirine yakın.
0: Ya şöyle söyle, avantajları var işte. Fiziksel olarak şey yapıyorlar. Bayağı ciddi anlamda gelişim gösteriyorlar ama oyuncu kalitesi, lig kalitesi olarak bizim çok ligimizin
2: evet,
0: altında.
2: Evet.
0: Ekonomik kalite olarak da bizim çok altımız. Yani öyle bizim ödediğimiz yani paraları verecek bir lig değil ki o lig.
1: Yok, kesinlikle mümkün değil.
0: Yani onun için ama İsmail Hoca'nın dedikleri çok kıymetli. Diyor ki yani bazı dersler çıkaracağız diyor. Onlar bence çok önemli yani. Çıkarmalı da Fenerbahçe. O zamana kadar oyuncuların ritim yakalaması, fiziksel olarak belli bir seviyeye gelmesi de çok önemli. Özellikle Greenwood'dan beklenti çok yüksek Kerem. Onun mutlaka bir yere gelmesi lazım. Şimdi insanlar bugün etkisiz oyununu görüp ya yandık falan diyorlar ama Greenwood yani aldığı paranın karşılığını kat kat verebilecek bir oyuncu. Göreceksiniz, göreceğiz. İzleyeceğiz. Onun için senin söyleminle karaları bağlamaya gerek
2: kesinlikle
0: yok. Sonuçta geçilen bir tur var.
2: Aynen öyle.
0: Burası çok önemli. Ama eksiklerimizi de bilmek bence ilerisi için çok önemli.
2: Son 1,5 dakikamız hocam.
1: Ben bir şey söyleyeyim.
0: Bu doğru mu 1,5 dakika?
2: Bu gerçek.
1: Kerem Galatasaray'dayken Portekiz'e gittiğinde de maç kopardığı maçlar var asistleriyle, golleriyle.
2: Evet.
1: Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana kopardığı bir maç var mı hocam? Aldı bu maçı, Kerem aldı diyebileceğiniz
0: bir Avrupa Kupası maçı vardı.
2: Stuttgart maçı mıydı acaba?
0: Değil mi? Bir Stuttgart maçı var. İki gol mü attı bir şey?
2: Evet. Sanki.
1: Bu performans yeterli değil yani. Kerem'in kendini evet, bir önce Türk futbolu adına.
2: Nice maçı.
0: Evet.
2: Evet.
1: Fenerbahçe adına, Türk futbolu adına kendini toparlaması lazım. Milli takımın da çok ihtiyacı var. Çünkü Eylül, Ekim, Kasım Fransa, İtalya, Belçika ile oynayacağız.
2: Evet.
1: Zorlu bir, hatta biz veriyoruz şeyleri değil evet mi? Yayın bizde.
0: Evet.
1: Yayınlar bizde maçları. Çok önemli. Uluslar Ligi'de, A Ligi'ndeyiz. Kerem'in bir an önce toparlaması lazım kendini.
2: Hocam son 30 saniyemiz içerisindeyiz. Bu süreyi değerlendirmeniz
3: için. Sen yine milli maça gittin. Bu akşam Fener'in maçı vardı. Unuttuk yine.
1: Anlattık Fener'in
3: maçı. Hocam bu İrfan Can evet kadroda olabilir. Bu Kerem kadroda olabilir. Bu performanslarıyla birlikte bir katkı sağlayamazlar. Hele Şampiyonlar Ligi'nde hiç sağlayamazlar. Türkiye Ligi'nde evet bir faydaları olabilir. Ama bir an önce anladım Kerem. Bir an önce santrofor'un bu maçlara yetişmesi gerekir.
2: Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ediyorum. Avrupa gecesine noktayı koyuyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz tur için. Sturm Graz karşılaşmalarında da temsilcimize başarılar diliyoruz. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.
4: Genduzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi.

0: Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şurse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şurse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. İki Adimi. Battı kaleye iki Adimi. Kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top. Ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45+10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik. Denge var şimdi skorda. Bir hamlede Gornik Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. İsmail. Musaba yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
1: İkinci golü bulabilseydik belki maçı çok önceden kopartıp rakibi de bu kadar ümitlendirmemeyebilirdik. Ama rakibi şu açıdan tebrik ediyorum. Yani her anında, oyunun her anında ümidini hiç bırakmadılar. Taraftarların vermiş olduğu destekle de maç sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Biz de çok iyi mücadele ettik. Ama bu arada biz bazı şeyleri geliştirmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri eksik yaptığımızın da farkındayız. Bunları da en kısa zamanda gidereceğimizi düşünüyorum. Rakibin çok iştahlı olması, onun için bizi, onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ha, ara ara rakip yine bizim üzerimize geldi, yapılan hamlelerden sonra yani ara ara birkaç dakikalık baskılar da yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu. Talisca çok yoruldu. Artık top tutamayacak duruma geldi. Onun için daha dinamik bir oyuncuyu alarak hem Musabba'yı hem de Oğuz'u sol kenara alarak top tutup birebirlerde rakibe etkili olması için daha hızlı, çünkü üzerimize gelmeye başladılar. Her türlü oyunu risk ettiler. Biz de çabuk ve hızlı oyuncularla orada ön tarafta driplinglerle, savunma arkasını yapacağımız koşularla ikinci, üçüncü golü atmak için bunu denedik. Olmadı. Demin de söylemiştim. Yani sadece ön tarafta değil ilk devre. Takımın genelinde biz pas yapan bir takımız, topun bize kalmasını isteyen bir takımız, top bize istediğimiz gibi kalmadı. İstediğimiz gibi topu tutamadığımız için hem ön tarafta hem merkezde hem de geriden istediğimiz gibi topun yönünü değiştirerek, topu dolaştırarak rakibi topun peşine koşturamadık. Onun için genel olarak ilk devre böyle bir eksiklerimiz oldu ve baskı yediğimiz zamanlarda da bu oldu. Bunun için biz baskı yedik. Eksik olan taraflarımız buydu. Yoksa biz yani sürekli topu ayağında tutan, sürekli topu kaybetmeyen, rakibe topla oynayarak, oyunun yönünü değiştirerek bu şekilde bizim takımımızın ön plana çıkartıyorduk ilk maçta. Ama bu akşam bunu çok fazla yapamadık. Duran toplara bu sene çok fazla önem veriyoruz. Hem savunma anlamında hem hücumsal anlamda gerçekten çok çalışıyoruz duran toplara. Çalışmak mecbur, bizim işimiz, takımın gelişimi için ne yapmamız gerekiyorsa biz bunları yapıyoruz zaten ekibimizle beraber. Yani biz ekip olarak, yani demin de söylediğim gibi, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. Bu akşam buradan çok güzel dersler çıkardık kendimize. Onun için gelişmeye devam edeceğiz. Eksik olan taraflarımıza çalışarak, geliştirerek biz antrenör arkadaşlarımızla, oyuncu grubumuzla beraber iyi yolda olmaya devam edeceğiz. Osterwelde hem stoper hem sol bek oynayabilen bir oyuncu. Bu bizim için bir avantaj. Ake de sol bek oynayan, sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama Ake çok tecrübeli olduğu için çok dengeli bir oyuncu. Ayak tekniği çok iyi. Geriden topu oyuna çok iyi soktuğu için şu an böyle gidiyoruz. Tabii rakibe göre ilerleyen maçlarda, haftalarda değişiklikler de olabilir.

0: Mutlu geceler, son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Boluoğlu. Bu akşam Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Birebir bir mücadele içerisinde keyifli, güzel bir program olacak. Hocamı zorlayacağım. Merak etmeyin, zaman zaman. Bakalım.
1: Ben zorlanmam.
0: Hocam sen beni zorlarsın. Yok. Sen yılların kurdu.
1: Birbirimizi zorlamayız. Gördüklerimizi, bildiklerimizi, bilgilerimizi burada aktarmaya çalışacağız.
0: Tabii ki. Yılların deneyimi.
1: Tecrübemiz var, donanımız var.
0: Bir de senin şöyle bir şeyin var. Yani bu bence güzel bir özellik. İnsanlar ne der diye düşünerek hiç şey yapmıyorsun. Yani popülariteye göre, o an rüzgar nasıl esiyor ona göre yorum yapayım gibi bir derdin de yok. Onu da biliyoruz.
1: Hiç aklıma bile gelmiyor öyle şeyler benim.
0: Evet.
1: Gördüklerimi burada yorumlamaya çalışıyorum.
0: Şimdi Fenerbahçe'yi bir tebrik edelim.
1: Herhalde.
0: Turu atladı. Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaştı. Bundan sonra Sturm Graz'ı da inşallah eleyecek. Sonra bir tur daha var. Onu da geçecek. Allah'ın izniyle bu sene iki takımla Türk futbolunu izleyeceğiz Şampiyonlar Ligi'nde. Temennimiz
1: inşallah.
0: Bu. Gönlümüzden kere, geçen de bu.
1: Fenerbahçe'yi bir tebrik ediyorum.
0: Evet.
1: Turu geçtin. Ya kolay bir rakip yok ya. İstersen bak, şimdi arkadaşlarımız da mikrofonu takarken diyor ki ya bu Fenerbahçe şöyle de öyle. Fenerbahçe'ye bakıyorum şimdi medyaya falan. Gömdüler ya bugün. Abi ne istiyorsunuz? Ben 15-0 falan mı alsın ya? Yani şeyi Fenerbahçe kazansın. Artık takımlar savunma yapmaya başladılar. İspanya nasıl şampiyon oldu? Bir gol yedi ya.
0: Evet.
1: En az gol yiyen takım şey oluyor. Ya bugün şampiyon oluyor veya başarılı oluyor. Şimdi bugün Fenerbahçe ne yaptı İsmail Hoca? Şimdi tabii maçın başlamadan evvel biliyorsun seninle konuştuklarımızı. Ama ikinci yarıda değişiklikleri iyi yaptı. Gene onu beğenmeyen de var arkadaş.
0: Tabii o kısma geleceğiz. Şimdi şeyden başlayalım. Sonuç itibariyle Fenerbahçe turu geçti. Fenerbahçe'nin bu sezon içerisinde oynadığı ikinci resmi maç. Sezon başı bir kere sen hocam bize bir deneyimlerine dayanarak şeyi söyle. Bu sezon başı süreci gerçekten hep bizim takımlar adına zor oluyor. İşte hazırdık, hazır değildik tartışmaları. Sezon başı neden bu kadar zorlanıyoruz?
1: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Biz daha çok Alman ekolüyle, yani Köln Üniversitesi'nden, Sportoschule'den, şuradan buradan, Sportlehrgang diye bir yer var. 6 aylık bir kurs var şeyde Almanya'da.
0: Köln Üniversitesi'nde.
1: Orada. Ama bu teknik direktörlük kursu, tamam mı?
0: Evet.
1: Yılmaz Hocam bitirdi orayı. Yani bu Beckenbauer hariç bütün herkes orayı biliyor, bitiriyor. Dünyanın en iyi kursu 6 ay sürüyor orada. Şimdi orada öğrendiğimiz bilgiler var. Şimdi dediler ki bize...
0: Köln Üniversitesi'nde sen orada eğitim aldın.
1: Tabii. Ya eğitim derken seminerlere gidiyoruz, araştırıyoruz falan. Şimdi dediler ki birden forma sokarsan futbolcuyu, birden formdan düşer ani keskin. Ama yavaş yavaş bir takımı forma sokarsan uzun bir zaman o takım formda kalır. Şimdi şöyle bir misal vereyim. Kendim biraz öveyim, tamam mı? Şimdi mesela

0: çift ayak 15 tane mania var, tamam mı? Uda Lettek vardı Almanya'da. Eskiler bilir onu, herkes bilmez. Çok meşhur bir teknik adam. Burada Sarıyer'de geldim. Onu seyrettim. 15 tane mania koyuyor. Şimdi sıçrarken bak çok önemli. Şu dizleri var ya, dizler. Şu omuzlara vuracak ama. Her sıçradığında, tamam mı? Bu dizler bu omuzlara vuracak böyle.
1: Şimdi nasıl oluyor?
0: Sıçrayacaksın, iyi sıçrayacaksın yani.
1: Dizini omzuna kadar çekmen mümkün mü?
0: Mümkün tabii ya. Herkes, bizim takımda herkes yapıyor. Bırak onu yalnız şimdi. O kadarlık değil.
1: Şurada ayıp olmasa deneyeceğim de rezil olurum ya diye. Evde ben şimdi bir deneyeyim.
0: Ya yok, şuraya zor gelirsin. Neyse.
1: Karnıma çeksem şimdi, iyi benim.
0: Ya bak şimdi o da yeterli değil. Benim yaptırdıklarımı söylüyorum. O oradan aldığım bilgilerle. Sonra tek ayak. Tek ayak var ya. Bir, evet. bir ayağı yok farz ediyorsun. Bastığın ayakla tek ayak omza değerek 15 tane atlıyorsun. 3 seri. Yani 15 bir dinleniyorsun, 15 bir 15, 45 tane şey yapıyorsun, sağ ayak 45 tane, sol ayak, tamam mı?
1: Evet.
0: Şimdi bunlar çok önemli, zar zor yapıyorsun yani. Bunu yapmak için de bilgi lazım, tamam mı? O şeye de, mümkün mü, birisi denesin bakayım, göreyim ben onu.
1: Mümkün değil. Bugüne gelecek olursak fiziksel olarak nasıl gördün Fenerbahçe'yi?
0: Şimdi ya fena değil yine Fenerbahçe. Ya bak şimdi bazı insanlar vardır, futbolcular vardır, koş var ya, sana 5 saat koşar. Yani dayanıklılığı
1: yüksektir.
0: Yüksektir. Koşar. Bazıları da var, istediğin kadar antrenman yaptır. Şöyle derlerdi bize mesela, beyaz kaslar, kırmızı kaslar var şeyde, insanın bacaklarında. Beyaz kaslar süratli, çabukluğu, patlayıcı kuvveti. Kırmızı kaslar da devamlılığı
1: ve dayanıklılığı
0: şey yapar. Şimdi bazı insanlarda o beyaz kas fazla, bazı kaslı şeylerde kırmızı kaslar fazla. Ama o kırmızı kasların beyaz kaslara dönmesi, hani çalışmalarda falan %15 falan diyorlardı ama şimdi bugün Haaland'ın bir şeyi var, adını söyle, bir çalışması var böyle 50-60 metre böyle tepeye doğru. Sonra onu gösteriyor, şeyde var o sosyal medyada, baştaki suretini gösteriyor. Şey, bizim de Sabzikerim'in yanından tren gibi geçti, bazılarının da öyle süratli. Evet. Yani onları, ya ben onları bir de deneyimle yaptım, hiç bilmeden etmeden. Neyse onları anlatmayayım. Yani onları ben hep o yokuş aşağı yokuş yukarı kendimden böyle bir şeylerimle, tecrübelerimle, hatta Ahmet Dursun kulağı çınlasın, ben onları böyle koşturuyordum. Bu Çin'e gitti, Beşiktaş'a gitti, Çin'e gitti, geldi İstanbul Spor'la oynuyor. Tamam mı? Bir maç ben de gittim seyrediyorum, tamam mı?
1: Evet.
0: Bir baktım maç bitti, telefonu hemen gitmiş, telefonu almış, beni orada olduğumu duymuş. Hocam dedi, bir konuşabilir miyiz? Ne oldu? Şu dedim, senin idmanları dedi, bir yaptırabilir misin bana? Tamam dedim, tekrar milli takıma gitti, Beşiktaş'a gitti. Şu var ama, ya başkasına söylüyorsun, bilgisiz, cahil insanlar. İşte yok kupur koşturuyor ya, işte haftada bir, şu bu falan filan diye. Yalan yanlış şeyler var. Yani evet. Neticede şu var, hep şeyi doğru yapmışım. Sen o bacak, bir çift ayak şey yap, bir dene,
1: sakatlamazsak.
0: Hani, yok bir defa yapacak. Sen 15 tane, hele tek ayakta yapma şansı yok. Neyse.
1: Yani Fenerbahçe'yi fiziksel olarak iyi buldun mu bugün?
0: Fena değil, fena değil. Ama bir de şu var işte, koşan adamları oynatırsan, tamam mı? Şimdi Talisca'nın temposu ne kadar yaparsan ya belli, tamam mı?
1: Evet.
0: Yani. Anladın mı? Kim var mesela, Asensio sakatlıktan çıkmış, Fenerbahçe'nin yediği
1: bugün gol. Mesela hocam şöyle başlayayım ben sana. Hı. Turu da geçti Fenerbahçe. Eksikler %100 var zaten, onları konuşacağız.
0: Ya o kadar eksik yok abi. Bu kadar
1: gönlüler yani
0: Fenerbahçe.
1: Maç içerisinde
0: ya
1: ders alması gereken hiç mi konu yok? %100 başarılı bir performans mı? Onu konuşacağız anlamında
0: konuşacağız
1: diyorum.
0: Zaten eksikleri konuşacağız.
1: Pozitif olarak mesela neleri beğendin Fenerbahçe'de? İsmail Kartal yönetiminde nihayetinde ikinci
0: tur
1: resmi
0: maç. Tur atladı ya, daha ne yapacağız?
1: Daha çok erken. Tur atladı.
0: Tur atladı ya.
1: Sonucu almayı bildi diyorsun.
0: Herhalde ya, çok akıllı işler yaptı.
1: Başka mesela sahada dikkatini çeken kim? Kimler vardı?
0: Değiştirdin.
1: Oyuncularda pozitif performans.
0: Ya
1: Ake'yi nasıl buldun mesela?
0: Ake çok iyiydi. Yine hiç kimsenin beğenmediği Fred iyiydi. Yendüzü çok iyiydi.
1: Evet.
0: Başka Ake, Mert bir kere bir numara diyeyim, çok çok iyiydi.
1: Kaleci Mert Günok.
0: Ondan sonra Samet de fena değildi. Osterwold zaten üretkenliği yok, sol bek oynamaz, ona geleceğim şimdi. Yani bu takımda eksik.
1: Ake'de mesela neler dikkatini çekti? Ake, onunla başlayalım adam, yeni transfer
0: Ake'de,
1: olduğu için.
0: Ya, şey, futbolcu adam işte, o kadar. Futbolcu deriz biz yani. Pozisyon almasını biliyor. Şeyi de iyi. Ama çok ağırdı bugün.
1: Mesela şeyi de güzel değil miydi? Şükür Fenerbahçelerin hoşuna gitmiştir o an mesela. An olarak bahsediyorum. Maç içinde tabii bütün sezona vesaireye mükemmel diye abartmıyorum. Ama mesela Osterwold'e bir derin koşu attı. Bir top attı, uzun top. Şak diye orta saha oyuncusu gibi ayağına, mesela geriden oyun kurma becerisi olduğunu da gösterdi. Sadece bir anlık da olsa belki
0: ama
1: de.
0: Ama bak şimdi, o bir defa yaptı.

0: Biz de stoper oynarken gitti gol attı biliyor musun? Stoper oynarken de. Evet. Ama bir Ferdi'yi bir düşün orada.
1: Osterwold için demiyorum. Ake'nin attığı top açısından diyorum. Yani geriden oyun kurma becerisi de önemli
0: ben
1: ya.
0: Ben de diyorum nerede attı hatırlayamadım. Hayır, vallahi Ake, atladık mı diyorum.
1: Ake uzun bir top attı.
0: Zaten onları konuşmaya gerek yok. Evet, evet. Skriniar da ikisi de pozisyon alması biliyor ama Skriniar çok ağırdı. Hele bir pozisyonda bir daldı adam vurup diye geçti orada. Ben orada ne diyorum biliyorsun değil mi?
1: Ha? Ne diyorsun?
0: Şefaatinden vazgeçtim. Mezarımdan taş almadım futbolcu. Dalma dur arkasında. Samet'e de öyle. Gitti tekme attı sakatlandı. Ne diyorsun var dur arkasında ya. Alma kardeşim yani. Ya neticede şu var. Fenerbahçe Mert'le birlikte ama ben şöyle söyleyeyim. Mesela oyuna başlarken şu var. Biliyorsun değil mi? Benim bir şeyim var. Bizim Barış Yılmaz hocam var. İsmail hocanın da şeyi. Mesaj attım ona.
1: Evet.
0: Aile dostu. Dedim ki bak o Asensio'yu yine 10 numara oynatıyor. Bana göre olmaz dedim. Niye olmaz? Şimdi bak. Gir şeye. X bir isim vermeyeyim değil mi? Bak geçen sene Fenerbahçe tamam mı? Yeşilleri şey yapmış yanında yeşiller var. Sarılarda 2 puan, kırmızılarda 3 puan kaybetmiş. Gir sarılara bas. Bak şimdi.
1: Puan kaybı olan
0: puan kaybı sarılar. 10 tane bak. 10 tane maçta Asensio veya Talisca 10 numara oynamış. Bir Samsun maçında ikisi oynamış. Zaten facia o maç. 5-0 6-0 biterdi. Kaleci Tarık o gün çok iyi oynadı. Hı hı. Onun haricinde ya bunu kimse görmüyor. Ben anlamıyorum ya. Ya 10 tane maçta bak belki 15 maç oynadılar bilmiyorum yani 5-6 maçı 7 maçı da 8 veya 20 maç diyelim. O 20 maçın 10'unu kazanmışlar ama 10 maçta 18 puan kaybetmişler. Bu çok basit girer bakarsın ya. Yani bunu görmeyecek kimse yok ki. Yani onu orada oynatmayacak. Ne Trabzon maçı. Şey Nottingham Forest maçı. Antep maçı falan filan. Bak o iş orta saha oynamış. Evet. Yendüz'ü Kante İsmail veya Fred oynamış yani. Orada Asensio veya Talisca oynadığı zaman 18 puan kaybetmişler. Şimdi bugün oraya çıktı zaten temposu yok. Yeniden orada gördün mü Asensio'yu? Duruyor. Orada İsmail olsa o golü yedirmez. Yeniden golü bilmiyorum. O özetleri bir daha verecek.
1: Birazdan veririz o golü.
0: Ha, yani orada biz duramayız değil mi? Yani Asensio'yu seyretsinler. Herkes
1: Fenerbahçe'nin
0: ama,
1: yediği gol için.
0: Ya herkes takmış Fret'e. Ne o? İrfan Can'a falan. Ya arkadaş senin sol bekin üretken değil bir kere. Ya Kukuredo. Ya görmedin lan.
1: Kukureya.
0: Neyse Kukure.
1: Evet.
0: Kukureya. Sağ bek.
1: Pedro Porro.
0: Ya arkadaş bunlar Fransa'ya gol attı Pedro Porro. Ya Kukuredo bunlar nasıl gidiyor gel. Bir de en az gol yiyen takım. Yani şampiyon olmak istiyorsan, başarılı olmak istiyorsan gol yemeyeceksin.
1: Fenerbahçe'nin beklerinden bu hücum katkısı alınamadı diyorsun.
0: Alınamadı ama ilerliyor. Herkes ileridekileri eleştiriyor. Allah Allah. Neredeydi bunlar abi arkadaş? Ya savunma da yapacak. Onlar yapmadı mı? En az gol yiyen takım. O Kukure'de sola çıkıyor bu oyunu. Öbürü Pedro.
1: Tabii.
0: Allah selamet versin. Yani şimdi.
1: Sağ çıktı. Sağ iç koridorda. Ya, her yere
0: her
1: giriyor.
0: Her tarafta. Şimdi arkadaş sen öyle iki tane adam bulacaksın. Ferdi vardı şey baktım şey sol bek şey var yedekte oyuna da sokmadı onu.
1: Levent'i mi diyorsun Archie Brown'u?
0: Evet Levent'i oynat. Yani illa şu tamam Osterwold'e bana göre stoperde iyi oynuyor. Geçen sene biraz havaya girdi. Bak futbolcu havaya girdiğini nereden anlarsın biliyor musun? Hemen hakemle gider dalaşır rakip de dalaşıyorsa eyvah yani o futbolcuyu kaybediyorsun demektir. Şımarıyor tamam mı? Verim veremez maçlarda. Onunla bir düşüş başlar. Şimdi öyle bir şey vardı Osterwold'de. Ama sol bek geldi. Olmaz. Sol bek olmaz. Stoperde var ya major takımlarda oynayabilir. Biraz hatalarını düzeltirse, biraz pozisyon almayabilirse. Ama şey olarak yani sol bek olmaz arkadaş. Sol bekin senin bir tane orta yaptı mı? Evet. Ha? Bir orta yaptı mı ya?
1: Bir tane, iki tane en fazla.
0: Yani. Kukuredo sol açık oynuyor. Pedro nerede? Arkadaş yani bir onlara bak. Ondan sonra biz İrfan'a, Kerem'e sallıyoruz. Şimdi
1: benim dikkatimi çeken bazı noktalar var. Ben sana onları sorayım hocam müsaadenle. Tamam. Sen de üzerine biraz değerlendirmeler yap. Birincisi Gendouzi'den bahsettin. Hakikaten bugün çok iyiydi. Yine kaptığı toplarla yani her seferinde çok ciddi atak başlangıcına vesile oluyor. Bu anlamda çok iyi, olumlu işler yapıyor. İkinci yarıda mesela Asensio çıktıktan sonra İsmail girdi. İsmail de bana göre gayet iyi maç oynadı.
0: Karşı kaldı. Pası atan da burada Fred. Onu Fred. Hani beğenmiyorlar ya.
1: Topukla bir de hem de yani.
0: Yani müthiş, al sana oyunu değiştirecek.
1: Gendouzi İsmail mesela. Ya ben şimdi bugün not verme imkanım olsa Ben derim ki bir dahaki maç Gündoğdu İsmail herhalde banka oynar.
0: Zaten ben sana söylemedim mi orada?
1: Hep söylüyorsun.
0: İsmail oynardı. Bugün baştan İsmail oynardı.
1: Sen hep üçlüden bahsediyorsun
0: evet.
1: Zaten.
0: Fred,
1: Gündoğdu, İsmail. Hatta şimdi Kante'yi de ekliyorsun oraya.
0: Kante'yi göndersinler her şeyse. Bu üçlü var ha. Şimdi İngiltere'nin kaptanı kim gol attı en son?
1: Harry Kane.
0: Yok.
1: Kimi diyorsun?
0: Olur mu?
1: Bellingham'ı mı diyorsun?
0: Hayır ya, orta saha oynadı ya.
1: Declan Rice mi? Hangisi?
0: Rice.
1: Evet.
0: Ne oynuyor? Orta saha oynuyor.
1: Evet.
0: Taktık. Gol attı ya adam. Orta saha gol atacak ya. Yani orta sahadaki de gol atmaz mı ya? Atıyorum sana Merino.
1: Evet.
0: Ya müthiş bir adam ya. Niye onu almıyor Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray? Merak ediyorum ben yani.
1: Alamıyorlar.
0: Alırlar. Niye 50 milyon şeye vereceklerine şimdi işte Leo'ya şuna buna. Ver onu 30-40 milyon al arkadaş.
1: Merino.
0: Merino. Abi ya işte hani diyorlar işte gole giremiyor Fenerbahçe. Gol yerine gidiyor adam. Devamlı gol. Ya nasıl bir adam o maşallah ya. Ya bakıyorsun Odegaard. Allah'ım ya 6 numara oynadı ya. Ya bir maçta var ya. Haaland'ın yanında. Akrep gibi böyle gidiyor.
1: Ama Ödegaard Arsenal'de de çok iyi hocam.
0: Hepsince. Ya orada şeyde Arsenal'de galiba.
1: Merino'da.
0: Merino'da Arsenal'da. Ya arkadaş o Arsenal nasıl bir takım yapmış? Herhalde ben de. Ben zaten şampiyon
1: Arteta
0: yaparım da.
1: Arteta seni dinliyormuş yani, hocam.
0: Kim?
1: Arteta seni dinliyormuş.
0: Arteta ya aferin Arteta'ya. Şimdi merak ediyorum şimdi. Trossard'ı falan verdi ya. Kimi alacak acaba şimdi? Merak ediyorum. Çok iyi adamlar var ya elinde yani.
1: Doğru.
0: Bravo
1: zaten
0: adama.
1: Vardı. Martinelli var. He? Martinelli var, Madueke, Eze, yani, Trossard. Şey, zaten kanat opsiyonu çok, Saka, Maka, bir sürü işte, isim vardı elinde.
0: İngiltere hoca çok iyi yaptı. Saka'yı oynatmadı. En son maçta ya Saka gibi adamın nasıl oynatması.
1: İnanılmaz değil mi? Doğru
0: tamam,
1: söylüyorsun.
0: Antrenman eksiği vardı falan. Ya kardeşim final maçı ya.
1: Hiç İsmail hoca Asensio hazır değil demişti. Bu konu hazır, üzerine
0: tamam,
1: hatta.
0: Hazır,
1: sence hazır değil koydun? Miymiş?
0: Ya zaten orada oynamaz. Bir de hazır değil. Ya İsmail Hoca Allah aşkına beni dinlemiyor mu? Birisi söylemiyor mu? Zaten orada oynadığı zaman 18 puan kaybetmişim. Bir baksana. Hele bir maç var. Kasımpaşa maçı kırmızı kart görmüş. Kasımpaşa golü de Asensio atmış gene 1-1 kalmış. Göztepe maçı bilmem ne bir sürü yani. Veya Talisca'nın oynadığı maçlar var. Girsinler baksınlar. Ha diyelim ki 20 tane maçta Asensio 10 numara oynamış. İşte Talisca 10 numara oynamış. Ama 10 tanesinde 18 puan kaybetmişsin. Allah Allah, oynatmam kardeşim. Ha onlar da mı kabahat? Ama orta saha çok dirençli olur. Galip gelirsin işte Trabzon maçı, Nottingham Forest maçı, bir Antep maçı, 4 farklı oya. Birkaç maç daha var yani onların öyle evet. Oynadığı tamam mı? Ya şimdi ona göre, onun için ben kafadan zaten hazır değil. Bir de 10 numara oynatırsan ya ilk yer için söyleyecek hiçbir şey yok artık. Bir de sol bek Osterwold'e eyvah. Ondan sonra ikinci yarı düzeldik
1: şimdi
0: diyor.
1: Benim maça dair soracağım bir tane konu var. İzlerken dikkatimizi çekti. Burak Kural'la birlikte scoreboard yayını yapıyorduk biz burada. Fenerbahçe şimdi Gündoğdu'da, İsmail'de, diğer oyuncularda top kapmada sıkıntı yok. Rakipten topu kapıyorlar. Hı. Ama topu kaptıktan sonra eski adıyla kontra atak artık yeni daha çok geçiş oyunu ismi kullanılıyor biliyorsun.
0: Ne geçişi? Nereden çıkarttılar bunu ya?
1: Kontra ataktı geçiş ya oyununa
0: hızlı,
1: döndü.
0: Hızlı oyun,
1: hızlı oyun işte
0: ya.
1: Diyeyim vesaire.
0: Kontra,
1: İsmini
0: kontra
1: ne atak koyarsan ya. Sen. Fenerbahçe topu kapıyor ama hızlı çıkamadı. Rakip sahada bir türlü çabuk çoğalamadı. Mesela i̇şte, maç içerisinde çok gördük bunu. Nedendi sence?
0: Ya bekler. Esasında Samedo iyi çıkan bir adamdı.
1: Evet.
0: Yani bu maçta onu da göremedik. Ya önündeki adam da sen arkadan destek olmazsan önündeki adam da iyi oynayamaz.
1: Yani Talisca, Kerem, İrfan, Asensio bu dörtlü böyle hızlı çıkmaya müsait mi değildi? Yoksa ya bugün özelinde ya, mi ya, başaramadılar?
0: Bir
1: Kerem normalde iyidir bu anlamda.
0: Tamam da bir kişi diyorum ki sol bek bir kişiyi değiştir. Getir Kukure'yi de buraya. Tamam mı? Bak oyun nasıl olurdu bugün? İnanılma oradan. Ya şey de öyle Archie Brown da iyi mesela. Savunması bilmem ne. Sanki Mert Müldür'ün savunması çok mu iyi? O da hücumda çok iyi. Onun da hiç savunması sıfırın altında. Al şeyi Archie Brown'u ona vur, onu ona vur yani. Ama sen en azından o, ya hiçbir şey yapmadın. Levent'i koy kardeşim o sol tarafa.
1: Sen şu an tamamen bek üzerinden okuyorsun oyunu.
0: Yalnız bek üzerinden değil. Geçen sene bak Abdullah hocam güzel söyledi. Geçen sene yani kimisi diyor ki işte santfor eksikliği geçen sene de belli oldu. Ya 77 gol atmış Galatasaray. Sen de 77 gol atmışsın. Ne santfor eksikliği ya? Senin gol kralını şey Talisca ya. Talisca var ya hep santfor oynamış gol atmış. İşte top tutamıyor onu tutamıyor. Arkada, ya arkadaş işte sen bekler sana yardım gelmezse sen çoğalmazsan. Bir de şu var. takım boyu diyoruz ya yani.

0: Evet.
1: Şimdi ne kadar ileride top tutarsan bunlar da gelir, tamam mı yani? O da güzel. Ama İrfan top tutmaz olur mu ya? Hadi Kerem'in öyle bir meziyeti yok. Talisca'nın var. İrfan'ın var.
0: Talisca sırtı dönük tutabiliyor mu sence?
1: Yok, tutmaz olur mu ya? Raket gibi ayak var. Bir top aldı gördün mü? 20
0: hayır, top attım. Arkasında stoper var. Talisca'nın ben hiç topu tutup da arkadaşları gelene kadar oyaladığına denk gelmiyorum.
1: Ya o bir taktik şeyidir. Sen alıp da adamı döndersen gidemez. Al topu, yanarsın, verin geriye. Veya bu tarafa doğru oyna. Talisca'nın o teknik özelliği var. İrfan'ın da var. Sen biz Almanya'yı nasıl yendik biliyor musun? 3-2 yendiğimizde Yusuf Yazıcı, orada da geçmiş olsun, ne oldu? Kayboldu çocuk. Santifor oynadı, İrfan sağ tarafta oynadı, solda da Kenan oynadı. Şeyi yendik ya. Almanya'yı yendik. Ve o topları nasıl sakladı Yusuf falan filan var ya, sol ayaklı. İnanamadım ya. Müthiş evet. Oynadılar mesela o maçta. Onların bir teknik kapasitesi var zaten İrfan'ın da şeyinde. Ama birileri yanına yalaşacak, gelecek. Asensio ilk yarı oynadı mı? Eyvah. O zaman yazık, günah oldu şeye, İrfan'a.
0: Nerede oynaması lazım Asensio'nun o zaman? Sen o bölgede istemiyorsun.
1: Ya ileri üçlüde oynayacak. Serbest. Ya bak. Bizde şu bir yanlış var. Sağ açık, sol açık bilmem ne. Ben şey içinde, Rafa Silva içinde söylüyordum. Arkadaş, Trabzon maçında ne oynadın? Trabzon maçında. Asensio, Talisca, Kerem oynadı. Üçü de gol attı. Ya sağ açık, sol açık diye bir şey yok. Senin aldığın şey de öyle. Şimdi Fenerbahçe'nin aldı. O da bir dünya kadar gol atıyor. İlla sağ açık diye bir şey yok ki. İleride oynayacak üçü de. Ya ben aklım sınırıyor. Ya illa sağda oynayacak veya solda oynayacak. Öyle bir şey yok artık. Üç tane santifor oynuyor onlar. Savunmaya da yardım
0: ediyor. Değişe değişe oynayabilir diyorsun.
1: Ya değişe değişe derken bekini de kontrol edecekler. Beki de bu kademeye gelecek zaten. Onlar da hücuma çıkarken onları kontrol edecekler. Tempolu olacaklar. İki yönlü oynaması lazım zaten. İki yönlü oynamayan bir futbolcu ne işi var Şampiyonlar Ligi'nde ya? Bir yere kadar gidersin, ondan sonra töküzlersin.
0: Doğru.
1: Sen Şampiyonlar Ligi'nde iki yönlü oynamaz mısın? Ya işte Kukure'ye. Ya arkadaş gidiyor geliyor, öbürü gidiyor. Hani ne oldu, pozisyon verdiler. Ona göre orta saha yerini alıyor. Stoperler kademeye alıyor, geliyorlar.
0: Savunma aslında takım olarak yapılan bir tabii, şey tabii.
1: Bir de işte mesafe dedim ya şey.
0: Takım boyu.
1: Ben mesela Real Madrid Galatasaray maçına gitmiştim şeye. O zaman Mourinho şeyde, Real Madrid'de 2-0 yendi.
0: Yine Mourinho var gerçi.
1: Orada. Neyse. Takım boyun baktım 20 metrede oynuyorlar ya, 15 metrede. Böyle tamam mı? Hatta başka bir örnek vereyim. Bizim Hakan Balta, Portekiz'de oynuyoruz. Ya Ronaldo var ya, adım atamadı ya. Niye? Takım boyu böyle, herkes yardım ediyor. Kıpırdayamadı. Şimdi buradaki maça bir geldim. Takım boyu böyle. Ya inanamadım ben şey Mourinho'ya. Ya sen bir maç evvel başka antrenör müydün kardeşim? Burada takım boyu böyle. Tamam mı? Galatasaray mı yendi veya başarılı olamadı? Hatırlamıyorum. Şaşırmıştım. Takımı defansa ilerideki adamların yani birbirlerine yardım edecekler. Onun için de o da çok önemli. Savunmada evet. Da hücumda da. Bunlara şimdi dikkat etmek lazım.
0: Maçın ardından İsmail Kartal'ın açıklamaları vardı. İzleyemeyenler için bir kez daha İsmail Hoca neler söylemişti dilerseniz bir hatırlayalım, ardından sohbetimize devam edelim.
2: İkinci golü bulabilseydik belki maçı çok önceden kopartıp rakibi de bu kadar ümitlendirmemeyebilirdik. Ama rakibi şu açıdan tebrik ediyorum. Yani her anında, oyunun her anında ümidini hiç bırakmadılar. Taraftarların vermiş olduğu destekle de maç sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Biz de çok iyi mücadele ettik. Ama bu arada biz bazı şeyleri geliştirmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri eksik yaptığımızın da farkındayız. Bunları da en kısa zamanda gidereceğimizi düşünüyorum. Rakibin çok iştahlı olması, onun için bizi, onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ara ara rakip yine bizim üzerimize geldi, yapılan hamlelerden sonra. Yani ara ara birkaç dakikalık baskılarda yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum. Neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu. Talisca çok yoruldu. Artık top tutamayacak duruma geldi. Onun için daha dinamik bir oyuncuyu alarak hem Musa Bay'ı hem de Oğuz'u sol kenara alarak top tutup birebirlerde rakibe etkili olması için daha hızlı, çünkü üzerimize gelmeye başladılar, her türlü oyunu risk ettiler. Biz de çabuk ve hızlı oyuncularla orada ön tarafta dribbliklerle savunma arkasına yapacağımız koşularla ikinci, üçüncü golü

0: fazla önem veriyoruz. Hem savunma anlamında hem hücumsal anlamda gerçekten çok çalışıyoruz duran toplara. Çalışmak mecbur, bizim işimiz, takımın gelişimi için ne yapmamız gerekiyorsa biz bunları yapıyoruz zaten ekibimizle beraber. Yani biz ekip olarak, yani demin de söylediğim gibi, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık, bu akşam buradan çok güzel dersler çıkardı kendimize. Onun için gelişmeye devam edeceğiz. Eksik olan taraflarımıza çalışarak, geliştirerek biz antrenör arkadaşlarımızla, oyuncu grubumuzla beraber iyi yolda olmaya devam edeceğiz. Osterwald'de hem stoper hem sol bek oynayabilen bir oyuncu. Bu bizim için bir avantaj. Ake de sol bek oynayan, sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama Ake çok tecrübeli olduğu için çok dengeli bir oyuncu. Ayak tekniği çok iyi. Geriden topu oyuna çok iyi soktuğu için şu an böyle gidiyoruz. Tabii rakibe göre ilerleyen maçlarda, haftalarda değişiklikler de olabilir.
1: Evet, İsmail Kartal'ın açıklamalarını izledik hep birlikte, hocanın açıklamalarını dinlemişken. İsmail Kartal'ın oyuna müdahalelerini nasıl buldunuz?
2: Çok
1: oyuncu
2: iyi,
1: değişikliklerini?
2: Doğru yaptı ama beğenmeyen var.
1: Olabilir ya, hocam.
2: Artık yoruldu dedi, Talisca top tutamıyor dedi. Çıkarttı şeyi Kerem.
1: Ben şöyle hemen hatırlatayım. İkinci yarının başında Asensio'yu çıkardı. İsmail'i aldı. İrfan'ı çıkardı. Greenwood'u aldı. Daha sonra Kerem'i kenara aldı hoca. Musaba oyuna dahil oldu. Talisca çıktı 80'de de Oğuz Aydın oyuna girdi.
2: Çok iyi yaptı. O ikisini almasa belki gol yiyeceksin.
1: Sonra da Semedo Mert Müldür değişikliği var. Sonunda o da sakatlığa bağlı bir değişiklik oldu. Yani. Zorunlu bir değişiklik.
2: Şurada bak Allah aşkına 18 numaraya bak. Adam
1: Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı.
2: 40 Pınar'ı mı gördü acaba? Ya arkadaş bu adama bunların hocası nasıl bir hoca ya?
1: İyi boş ya, ver hocam.
2: Arkasından güreşçi gibi hiç kafada çalışma şey var ya. Var diye bir şey var arkadaş, evet. Orada sana verecek.
1: Talisca da güzel kullandı penaltıyı. Bu evet. Golle Fenerbahçe öne geçti.
2: Yediğimiz golü yaptı. Bir gösterecek mi?
1: Şimdi
2: bize.
1: Gelecek o da.
2: Herkes Asensio'ya baksın nasıl yedi orada golü. Yani savunma.
1: Bu arada gol de Fenerbahçe'nin yediği gol de resmen geliyorum dedi. O son 10 dakikalık uzatmanın tamamında neredeyse mahkum tamam ettiler kendisi.
2: Tamam da orada İsmail olsaydı, atıyorum Kante olsaydı o golü yemezdi. Yani bak şeye baksın herkes.
1: Bakacağız şimdi.
2: Asensio'ya baksın.
1: Fenerbahçe'nin yediği bak, gol.
2: Yakından göreceksin. Duruyor orada, müdahale etmiyor. Zaten adam kaliteli bir adam. İleride oynayacak Asensio. Ne işi var orada? Tabii golü yedirttirir.
1: Bu öncesinde tabii maçın belki de kırılma anlarından birisi. Kerem'in karşı karşıya kaçırdığı pozisyon.
2: Topu nereye aldı bak, tam adamın şeyini aldı ya. Alsana sol ayağını, saklasana topu. Penaltı yaptırsın en kötü.
1: Burada da akabinde Fenerbahçe golü yiyor.
2: Yiyor da yani Kerem'in yüzünden mi golü atamadı diye. Bak Allah aşkına. Şurada yakında gösterecek şimdi bak. Bak Asensio'yu kıpırdamadı bile orada. Bir şey diyor, foul mu oluyor, bir şeyler diyor.
1: Tekrar göreceğiz.
2: Görecek şimdi. Bak şimdi. Niye itiraz ediyorlar ben anlamadım. Foul falan var diye. Bak şimdi bak. Bak. Bak şimdi. Bak şimdi Asensio'ya bak bak bak. Seyret bak. Bak duruyor şimdi, elini kaldı, görüyor musun bak.
1: Düştü bak. Hocam adam ne yapsın?
2: Eline ne, ya ne düşmesi, bak bakayım şimdi.
1: Tam şu 10 numara Asensio işte, tamam ne yapacak bak. Şu an?
2: Gidip, ya gitsene.
1: Nereye gitti, düştü.
2: Ya gitsene topa. Allah Allah. Öyle mi müdahale eder?
1: Emin misin orada Asensio'ya?
2: Ya yalnız Asensio değil ama orada ya başka bir İsmail falan olsa kurtarırdı, veya Kante olsa, veya Gündüz olsa, orada birisi olsa. Oraya evet. Gelmesi bile, ya adamın zaten savunmayla ne alakası var? Ekstra bir adam. Kaliteli bir adam Asensio. Oraya orta sahaya koyarsan olacağı bu zaten işte. Adam geriye gelmiş iyi niyetle.
1: Bu da çok önemli fırsattı.
2: Ya İsmail bana göre gerekeni yaptı. Birliği. Çok iyi. Fred'in attığı pasa bak. Herkes diyor işte ya Fred'i beğenmiyor. Fred de olur mu diyenler
1: var. Yine
2: var.
1: Mesajlar var. Şimdi okuyayım sana?
2: Oku.
1: Hazır mısın?
2: İyi mesajları oku. Ya herkes... Ya
1: seçmece yok hocam.
2: Fenerbahçe'yi gömdüler ya. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar.
1: Adem Toközlü. Instagram'dan yazmış. Ya. Koray Bey hocama sorar mısın? Ha. İrfan Can Kahveci ne yaptı? Fred'in de bir tane sona doğru İsmail'e verdiği pas hariç ne yaptı demiş.
2: Çok güzel. Şimdi ben de ona soruyorum. Öbürleri ne yaptı? Sol bekin ne yaptı? Ha? Ne yaptı?
1: Adem Bey size cevap.
2: Yani şeyin ne yaptı yani?
1: İrfan'a mı?
2: Asensio ne yaptı? Ya bir söyle, onları da bir söylesin bakayım bana.
1: Asensio da iyi değildi.
2: Yani yok yani, o ne yaptı? Niye Fred onu yap? Ya Fred
1: bence
2: koşuyor.
1: Bence Fred kötü değildi bugün.
2: Ya ama bu Fred'e takmışlar arkadaş.

0: Şey konusuna katılıyorum. İrfan Can konusuna aynen katılıyorum ama olur. Fred ya konusunda İrfan, farklı
1: ya düşünüyorum. Tamam da bir kişi eksik, ya bir ki sol bekin yok, orta sahan yok. Öyle düşün. İki kişi eksik oynuyorsun. İrfan da kötü oynayabilir. Yani şimdi İrfan'a sorsan, yani ben de futbol oynadım. Derim ki arkadaş, bana gelen yardıma kimse yok. Orta saha yok. Anladın mı? Sol bek yok. Belki oradan orta yapacağım, ben gol atacağım. Yani insanlar evet onu hiç düşünmüyor. Ya bir adam, bir insanı, bir futbolcunun formu arkadaşlarıyla paraleldir. Yani onlar sana yardım ederse, tamam mı? Yani o zaman başarılı olursun. Şimdi burada hemen vur Abalı'ya, Kerem'i geber. Şu burada, bu da çok tecrübeli futbolcu, alsana sol ayağına.
0: Bence burada şey yapmaya çalıştı. Rakip arkasından yetişecek diye böyle çapraz atıp hani önüne geçirirsin ya kendini. Öyle
1: tamam da topu sol ayağına saklayacak.
0: Adamın orada önünü açmış oldu.
1: Orada Talişka falan olsa, bu da tecrübeli esasında ya.
0: Bir de gücü mü yetmedi acaba? Çok ciddi mesafe kat etti orada. Şimdi sezon başı diye biraz
1: ya,
0: böyle
1: ya düşünüyor. Olur mu öyle şey ya? Gücü yetmiyorsa, ya futbolcu bunlar. Yani.
0: Ne bileyim hocam, bir mantıklı bir şey aramaya çalışıyorum. Yani ne olabilir, altındaki sebebi şu an düşünüyoruz. Sesli düşünüyoruz. Sezon
1: bak,
0: başı bak, fiziksel
1: Allah
0: olarak.
1: Şuna, bak.
0: Evet
1: bak,
0: Asensio bak, burada şimdi burada bak kaldı.
1: Ya elini kaldırıyor. Oo,
0: ya hocam gitti. Oraya onun Asensio oraya yetişirse zaten.
1: Ya bir dakika bak şimdi, bak Asensio'ya bak, bak bak. Elini kaldırıyor, bak topa gideceğini elini kaldırıyor. Gördün mü? Topa gideceğini elini kaldırıyor foul mol diye.
0: Adamla ama ikili mücadeleye. Ya ne ikili mücadele? Hala temas var orada. O pozisyonu ayrı bir isteyebilir miyiz arkadaşlar?
1: Ya elini tekrar kaldırıyor bakacağız. Foul var diye. Zaten itiraz ettiler. Ya gitsene topa sen. Ya göstersin bir daha.
0: Ahmet Onul gösterecekler. İyi yayınlar. İsmail Hoca takımımızın defans dörtlüsü ön tarafa çıkıp baskı kurmasını istiyor. Takımın defans dörtlüsü ön tarafa çıkamadığı için özellikle defansın kanat bölgesi Semedo ve Osterwold'e çok kötü performans sergiliyor. Bu yüzden takım baskı yapamadı demiş.
1: Bravo. Beni dinledi herhalde bu arkadaş.
0: Ahmet Onul.
1: Bravo. Bravo.
0: Bundan mı baskı?
1: Çok yorumcudan daha iyi. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ya demin sal verdik işte, İspanya şampiyon oldu iki tane bekine. Biz de şey derlerdi biliyor musun? Kandilli akıntısı gibi gidiyor. İki tane
0: Cüneyt bek. Öztürk demiş ki, hoca doğru söylüyor. Asensio'nun orada ne işi var Allah aşkına? Son adam Asensio olur mu yani? Ne yapıyor orada demiş.
1: Zaten orada oynatmayacaksın. İleride diyorum ki ileride.
0: Hakikaten orada nasıl oldu? O doğaçlama mı orada kaldı? Asensio
1: ya orta saha oynatıyor onu. Mecburen geldi adam.
0: E tam mesela baskı neden var. Gendouzi değil? Fred
1: ya
0: değil.
1: Değil, kaç kişiye bakacak Gendüz'ü bilmem ne.
0: Fenerbahçe'nin orada yediği golü tekrar rica ediyoruz. O geldiğinde onun üzerinden konuşuruz. Hüseyin Dede, Kerem ısrarı Fenerbahçe'ye kötülük yapmaktır. Kendi fişini çekmektir. Kısa zamanda anlaşılır. Kimse merak etmesin demiş. İsmail Hoca'yı eleştirmiş.
1: Yok bana göre, bana göre yanlış. Hemen bir dakikada adamı dünya kadar gol attı ya.
0: Kerem'in de kaderi yani, bu kaçırdığı goller üzerinden linçlenmek herhalde.
1: Hemen. Ya yanlış. Yani
0: pozisyona kimse bakmıyor.
1: Ya, hiç.
0: Kaçırdıkla Galatasaray'da da mesela Zaha transfer edildi diye zorunluluktan 10 numaraya koydular. Gol kaçırıyor diye yerle yeksan edildi. Kimse ya demedi ki ya bu çocuk sol kanatta çok iyi oynuyordu. 10 numarada bir sürü pozisyona giriyor. Kaçırabilir de diyen olmadı. Şu pozisyon üzerinden şimdi.
1: Bence ya bunu solu alacaktı. Bak, bak. Ya alsana topu solunda, adam geliyor sağ evet tarafın. Saklasana, penaltı yaptıracaksın. Gerçi bir yorgunluk bir hali de var galiba orada. Bak şurada Allah aşkına.
0: Fenerbahçe'nin yediği golü inceleyeceğiz.
1: Ama yakından görmedi ki. Bak şimdi orada foul var diye elini kaldırıyor Asensio. Gitsene topa kardeşim, ne bağırıyorsunuz foul moul var diye.
0: Evet.
1: Top önünde ya, bir adım atacaksın kardeşim ya.
0: Ha, son sayfa etiketine yazabilirsiniz bu arada yine mesajları okumayı sürdüreceğim.
1: Bak orada foul var diye bağırıyorlar. Bak şimdi bak. Bak düştü bak şimdi.
0: Fenerbahçe'nin yediği bak, gol arkadaşlar. Bak şimdi. Sadece o pozisyon.
1: Bak evet şimdi. Hop,
0: şimdi burada Asensio temasta, evet.
1: Elini kaldırıyor. Gitsene topa. Bak elini kaldırıyor şimdi. Bak Asensio 10 numara bak. Hop bak. Bak bak elini kaldırıyor.
0: Hocam elini kal, adam dengede durmak için elini şöyle şöyle yapıyor, dikkat edersin.
1: Ya yok foul var
0: bak,
1: diyor.
0: Bak el kaldırmak şu.
1: Foul var diyor.
0: Genele
1: ya
0: gelsene.
1: Topa göstereyim doğru gidecek Allah arkadaş bak. Ta, adam girdi bak şimdi. Foul bekliyor.
0: Gel lütfen. Bak şimdi. Hocam bir elini kaldır lütfen.
1: Böyle kaldır.
0: Tamam el kaldırma bu işte.
1: Ya tamam da.
0: Adam böyle elini kaldırmıyor ki. Şöyle eli daha sonra dengelemek için.
1: Hayır iki elinde böyle yapıyor. Yani dengelemek ne? Foul var zaten, itiraz ettiler.
0: Bak bak.
1: Bak,
0: tekrar
1: bak,
0: et.
1: Bak şimdi.
0: Bak, bak ilk etapta on kaldırdı, bak, indirdi bak, elini. Bak. Şimdi
1: tamam,
0: bak.
1: Baba. Allah yani olacak şey değil ya. Ya futbolcusun sen. Bak On numara Asensio zaten şu anda topu alması lazım. Bak,
0: bence burada Asensio'nun ona yetişme ihtimali zaten
1: olmaz ya, olur
0: yok
1: mu?
0: Ama
1: ya,
0: Asensio'nun orada ne işi var? Ben onu yani neden başkası ya,
1: gelmiş
0: yok?
1: Yardıma bak. Bak şimdi bak, şu an topu alacak orada. Bak şimdi bak.
0: Yardıma
1: şu topu alacak zaten Asensio.
0: Evet, orada alamıyor. Tam ona bir şey demem. Orada alacak.
1: Ya bunu almayıp ne yapacak? Ya işte orada bir savunma adamı olsa, orada bir Kante olsa, orada bir İsmail olsa, tamam mı? Evet. Yani o topu alırdı.
0: Tamam.
1: Sonra İlk pozisyonunu alırdı yani.
0: Hayır, orada ona hiçbir şey diyemem.
1: Bak şu topu nasıl al bak şimdi.
0: Yetişme bak ihtimali şimdi, bak. Yok zaten.
1: Şunu alacaksın bak. Git topu
0: şurada
1: al.
0: Şurada alması lazım.
1: Al topu. Evet. Ne yapıyorsun?
0: İşte savunmayı bilmiyor belki de o kadar.
1: Ya bilmiyor. Ya burada bak foul yapıyorlar. Üçüncü bak şimdi için. Bak yok bak. Foul diyor bak. Ellerini kaldırıyor foul diye. Diğeri kendini
0: ilk
1: attı.
0: İlk başta neye itiraz ettiler onu da anlamadım ben. İşte elle oynama yapıyor. Var diye herhalde belki de anlamadım.
1: Foul falan diye ya. Ya gerek yok ya. Bir daha bak Allah aşkına.
0: Elle oynama var zannettiler herhalde. Şurada evet, evet, elini aldı zannettiler.
1: Bak, elini kaldırdı görüyor musun? Bak. Ya baksana topa sen elini kaldırıyorsun şey var tabii. Diye. Edbol var diye. Böyle evet, yaptı evet. Diye.
0: Gündüz'ü, Şikriniyar, Kerem, Asensio hepsi aynı anda elini kaldırıyor. Elle oynama var zannediyor.
1: Var diye evet.
0: Oyun devam ediyor.
1: Fark et topa en yakın adam şey Asensio. Onlar endbol var zannediyor evet, tamam mı?
0: Ake aslında yetişmiş de onun da bacak arasından geçmiş. Yani kademeye girmiş.
1: Ya şurada topu alacaksın ya bak Asensio'ya evet, bak evet, şimdi arkada. Burada var ya kim olur bak.
0: Şurada kapması de, lazım diyorsun.
1: Tabii canım tamam. Burada. Şurada ne yapıyor? Bak elini kaldırıyor görüyor musun? Şey var diye endbol evet, evet. Diyor. Arkada kim varsa o da elini kaldırıyor.
0: Şikriniyar, herkes Gündüz, Kerem, hepsi, Asensio.
1: Hepsi el kaldırıyor endbol diye. Ya senin önünde top kardeşim alsana. Bak 9 evet. Numara kim o da kaldırmış?
0: Kerem.
1: Ya bırakın kardeşim endbolu falan. Ayağındaki top. Ha belki de endbol var yani. Biz bunu burada bilmiyorum. Mustafa Hoca ne dedi? Bak. Ayağından geçiyor top bak.
0: Evet.
1: O hala şeyde. Adını söyle.
0: Düşüyor zaten.
1: Yok o şeyde bak.
0: Top. Tamam anladım evet.
1: Anladın mı? Ya olmaz. Yani orada normal bir orta saha olsa kim olursa olsun yani. Ya tamam belki hazır değil falan ama orada ne işi var zaten? Oraya
0: Süper
1: koymaz
0: Lig'in
1: yani.
0: En iyi 10 numarası Asensio'ya yazmış.
1: Evet 10 numara
0: Mustafa
1: değil.
0: Mustafa Bey.
1: Bu 10 numara o girsin istatistiklere baksın. 10 numara değil arkada forvet oynayacak Asensio. Koşturmayacaksın adamı. Tamam mı? Adam orta saha buralara falan gelmeyecek. İleride evet. Forvette serbest oynayacak.
0: Fenerbahçe bugün ucuz kurtuldu. Mert Günok ve Ake olmasaydı elenmiştik. Şampiyonlar Ligi hayallerine ikinci ön eleme turunda veda etmiştik. Muhtemelen demiş bir izleyicimiz. Katılıyor musun? Biraz fazla ya, mı olumsuz bakmış?
1: Olumsuz, çok olumsuz. Çok fena şey yaptılar, yüklendiler Fenerbahçe'ye ya. Yok, şimdi bak neyi merak ediyorum biliyorsun? Şimdi Fenerbahçe ilk maçta da fena değildi. Şimdi burada tur atladın, tamam mı? Yerden yere vurdular Fenerbahçe'yi gömdüler. Şimdi Beşiktaş'ı da bütün medya, tamam mı? Göklere evet. Çıkarttılar. Bakacağım şimdi. Yani öyle bir met ettiler ki. Bakalım yarın değil mi maç?
0: Evet.
1: Bakalım ne olacak? Bugün çok merak ediyorum. Yani. Ya işte bugün. Ya arkada bir takımı gömüyorsun, bir takımı yükseltiyorsun. Demek ki gol kaçır, galip geldin mi her şey süt liman oluyor.
0: Kazanırsan her şey yolunda. Yani, Fenerbahçe de bugün berabere kaldı. Ya bence o ilk yarının son 10 dakikası uzatma bölümü hariç. Bence zaten hiçbir anda sıkıntı yaşamadı öyle ağır. Ama evet. O son 10 dakika boyunca niye o kadar geriye yaslandı, top uzaklaştıramadı? Ya doğru düzgün bir hızlı çıkabildiği şu pozisyon var Kerem'le.
1: Bak, şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi,
0: adam da iyi yetişmiş.
1: Ya ama alt sol tarafına saklasana.
0: İşte sol ayağı güçlü değil diye sağına
1: fark eder işte yani. Olmaz. Yok burada biraz yorgunluk şeyi de var nedense. Bilmiyorum.
0: Sezon başı diye o yüzden dedim işte hocam fiziksel olarak yoruldu mu diye sen de ne yorgunluğu yani, dedim bana dedim.
1: Yani olmaz yok. Ya futbolcu ya kaç milyon euro alıyor ya.
0: Tamam da işte.
1: Ya. Yorulmayacak yani, arkadaş ya.
0: Hadi yani fiziksel olarak da orada gücü yetmemiş olabilir. Şimdi sen diyorsun ya yüklemeler daha sonra yavaş yavaş ritmini buluyor.
1: Ama
0: bu
1: zaten onun şeyi mini takımdan geldi. Onlar antrenmanlı falan yani.
0: İşte belki onun yorgunluğu da var.
1: Ya çok. Onun yorgunluğu da var. Futbolcu dinlenir ya. Futbolcu hemen 2 gün 3 gün.
0: Etkilemez diyorsun.
1: Yok. Ama tabii ki istirahatini etmiştir. Bir 10 gün falan yoktu. Herhalde.
0: Kerem'in bir de Allah bağışlasın şimdi evladı oldu.
1: Öyle mi?
0: Evet evet.
1: Tebrikler.
0: O da hayatında öyle bir döneme girdi.
1: Eyvah o zaman bu çocuk mocuk bakıyordur tamam. Eyvah, geceleri uyumaz. Bir şey oldu mu falan filan. Vallahi ciddi söylüyorum ben.
0: Bakacak da babası.
1: İyi de ya antrenman var maç var.
0: O da ayrı. İkisini birden götürür.
1: Bunu kampa almak lazım.
0: Evet. Bak bir izleyicimiz diyor ki Çağrı Bey, hocam Asensio'nun kramponu beyazlı futbolcunun formasına takılıyor yerdeyken, dikkatli bakarsanız ayağını çekemiyor, dengesi kayboluyor demiş.
1: Daha evvel pozisyonu var.
0: Evet, hoca ilk başta alması gerekiyordu topu diyor. Ona bir şey demiyorum ama sonradan yetişme ihtimali yok.
1: Yok, orada gene istese kurtarır canım orada yani. Tamam adam şey falan ama o handball falan ona taktı kafayı, eller böyle yani. Foul zaten iyi önce de kaldırdı.
0: Evet. Anladın mı? Orada takılı kalmış da olabilir. Beşiktaş Midtjylland'la oynayacak bugün saat 20'de. Vincenzo Italiano bu maç öncesi açıklamalar yaptı. Dilerseniz onu da bir dinleyelim. Hoca neler söylemiş hatırlayalım.
2: Son yıllardaki kötü Avrupa karnesini unutturmak isteyen Beşiktaş Danimarka'dan turla dönmek istiyor. Siyah beyazlar Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'e konuk olacak. Temsilcimiz ilk karşılaşmayı Orkun Kökçü'nün harika golüyle 1-0 kazanmıştı. Beşiktaş'a tur için beraberlik dahi yetiyor. İlk maçta 16. dakikada 10 kişi kalan rakibine karşı yoğun bir baskı kuran, ancak birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Italiano'nun öğrencileri aynı mücadeleyi sahaya yansıtmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta ilk karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Thiago Giallo rövanşta forma giyebilecek duruma geldi. Bu tur özelinde UEFA listesine bildirilmeyen Trossard'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Félix Udokaí ile ayak bileğinden sakatlanan Wilfried Ndidi ise mücadelede görev yapamayacak. Midtjylland ise Beşiktaş mücadelesinin ardından Danimarka Ligi'nde yeni sezonun ilk maçına çıktı. Mark Thuberg'in ekibi Sønderjyske karşısında 3-2 kazanarak ligi 3 puanla başladı. Midtjylland'de kırmızı kart cezalısı Etin Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. MCH Arena'da oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Beşiktaş 3. eleme turuna kalması halinde Hradec Krolov ve Tromso eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Krolov ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanarak avantaj sağlamıştı.
0: Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ta Midtjylland deplasmanında sahaya çıkacak. 1-0'lık avantajımız var. İlk maçta tabii 1-0 kazanmasına sevindik ama çok daha fazlası olabilirdi. O kadar kaçan gole ciddi anlamda üzülmüştük. Tur yani İstanbul'da çok rahat bitirilebilirdi. Şimdi inşallah yarın o kadar cömert davranmaz Beşiktaş. Bulduğu fırsatları gole çevirir.
1: Ama 10 kişiydi rakip. O da var yani.
0: İşte onun pozisyonlara girdi. O zaman 10 kişiydi, yakaladı mı devireceksin hocam, bu kadar basit.
1: Burada o fırsatları kaçırmayacaktın. Direkten döndü, ıska geçti falan. Ne goller kaçtı ya.
0: İnanılmaz. Ya direkten falan hepsini bırakıyorum. İki tane pozisyon var. Biri Olaytan, diğeri Semih. Bomboş kalenin ağzında bacaklarının arasından geçti. Topa vuramadılar yani.
1: Ama onların da 3 tane pozisyonu var karşı karşıya.
0: Evet. Rakip tehlikeli.
1: Tehlikeli yani, forvetleri çok iyi. Üzüme çıkıyorlar. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Yani öyle çok şimdi Beşiktaş'ı yere göğe koyamadılar. Şöyle Beşiktaş, böyle Beşiktaş ama dikkat etmek lazım yani.
0: İyiydi
1: öyle.
0: Ama.
1: Ya iyiydi, 10 kişiye karşı iyiydim. Bakalım 11 kişi
0: kalmasın hocam, ne yapsın yani, 10 kişi kaldı diye ben kötü mü oynayayım desin.
1: Ya o kötü değil de acaba 10 kişi 11 kişi oynasaydı ne olacaktı?
0: İşte o ay onu yani, yarın göreceğiz.
1: Yani yarın göreceğiz bakalım yani.
0: Yarın göreceğiz.
1: Ama Beşiktaş çok iyi başladı sezonu falan demek de biraz erken söyler.
0: %100 doğru. Yani, 10 kişi kalmış bir rakip karşısında yani, böyle çok iddialı konuşulmaz ama en son bıraktığı yere göre de daha hareketli bir görüntüsü vardı. Yani, Mourinho filan. En son dökülüyordu mesela Midtjylland maçında. Aynı senin dediğin Pedro Porro gibiydi.
1: Bir de şey yaptı. Geldi, golü kurtardı. Kademeye girdi.
0: Gördün gayet mi? İyiydi yani o yüzden.
1: Kademeye girdi. Ta nereye gitti? Kademeye girdi. Ya zaten öyle olacak işte. Bizim milli takımda da vekimiz kademeye girseydi gol olmayacak. Ta onun görevi mi? Aslı görevi değil ama kurtardı, golü kurtardı işte.
0: Beşiktaş'ın bilelim muhtemel 11'ine de bir bakabilir miyiz? Nasıl sahaya çıkmasını bekliyoruz? Onu da bir görelim, üzerine konuşalım. Zaten şu an için Trossard'ın şeyde olmadığını, listede olmadığını söyleyelim. Beşiktaş'ta kalede yine Nübel forma giyecek. Savunmada Mourinho, Jallo.

0: Emirhan, Ouattara dörtlüsü. Önlerinde Salih, merkezde Orkun Olaytan, kanatlarda Çerni, İlhan yeni transfer. İleri uçta da Yang Yuo. Beşiktaş'ın yarın sahaya çıkmasını beklediğimiz 11 bu şekilde.
1: Şimdi bu İlhan yeni transfer değil mi çocuk?
0: Evet. Nasıl buldun?
1: Yani bir şey göremedik daha, yani bir pozitif fazla bir şey göremedik. Mesela burada bir
0: hareket bence bizde iyiydi.
1: Yani o kadar ya, bir Raşitse'yi hemen gömdüler. Nasıl İrfan'a şimdi Fred'e yükleniyorsa Raşitse iyi bir futbolcu. İyi maçlarda oynuyor ama herkes aleyhinde yazıyor. Hayret ediyorum ya. Ben olsam Raşitse'ye koyarım yani.
0: Raşitse mi?
1: Evet.
0: Nereye? Sola.
1: Sola, sağ fark etmez ki, sola oynamış, sağ oynamış. Sağ Çerni oraya koyuyor, Raşitse'yi oraya koyuyor. Ben olsam öyle koyarım. Ama ben
0: İlhan yerine Raşitse'yle başlarım.
1: Başlarım yani.
0: Deneyiminden dolayı mı?
1: Tabii ya, fena oynamıyor ki adam ya. Ya adam iyi oynadığı maçta da yazıyorlar kötü kötü kötü diye. Ya şimdi bizim taraftar, şöyle söyleyeyim sana, veya izleyiciler veya seyirciler, birisi oyundan çıktığı zaman bir kere o bitti. Taraftarın gözünde, seyircinin gözünde o adam kötü. Ya belki taktik icabı aldı, belki adam sakatlandı, belki hastaydı, uyumadı, bilmem ne yapmadı, kimse bilmiyor. Onu oyundan al var ya, eyvah. Gitti adam.
0: Şimdi Fred adam için söylediğini başımın tacıdır. Çok iyi maçları var. İrfan Can Kahveci'nin çok iyi maçları var. Bana Raşitsa'nın iki tane Beşiktaş'ta yani çok iyi oynadığı maç söylesene.
1: Vardır ya.
0: Geldiğinden
1: çok vardır.
0: Beri.
1: Ya var, olmaz olur mu ya?
0: Bak, Galatasaray ya, dönemini demiyorum. Beşiktaş'ta geldiğinden beri iyi oynadı Raşitsa.
1: Ya ne bileyim ben, çok maç oynadı iyi.
0: Vardır.
1: Çok kötü oynamadı ki. Yani öbürleri çok mu iyi oynuyor? Farzı, hadi öyle söyleyeyim sana. Şimdi o oynamadı da öbürleri çok mu iyi oynuyor yani? Beşiktaş'ın halini gördük geçen sene.
0: Raşitsa'dan daha kötü oynayanı bence şu an yok. İlk maça göre bakarsak.
1: Bakalım, koysunlar da görelim ama ya antrenör var ya, bakacak. Ben o arkadaşı da söyledim. Gördüğüne inanacaksın arkadaş. Söylenene, yazılana falan filan değil.
0: Evet.
1: Medyada adam yazıyor. Tamam mı? Bir de troller var. Fake hesaplardan bu gitsin diye yazıyorlar, çiziyorlar. Orada transfer olsun diye. Tamam mı? Yani adamı göndersinler, yerine adam alsınlar. 10 milyon, 5 milyon. Büyük para kazanıyor.
0: Hocam zaten yani yazılana bakarak karar verme işine bir girersen bildiğini de unutursun.
1: Ama ya, taraftar onu kadar bilmiyor ki. Seyirci ne yazılıyorsa ona bakıyor. Ne yazılıyorsa ona elinden
0: diyor. Hocam sen hoca sen etkilenmeyeceksin. Yapacak bir şey yok.
1: Ya benim için değil ki, ama gönderiyorlar adamı. Yani adamı gönderiyorlar. Kaç kişi gitti Fenerbahçe'den? Masaoku'yu gönderdin, 10 tane asisti var herifin. Çok kötü bu savunması var diye. Gittim baktım hepsine, biliyor musun maçlarına? 2 tane mi 3 tane maçı, 60 maç oynamış, hatası var gollerde. Bir tanesi Adana Demirspor maçı falan filan yani. O adamı çok kötü savunması var diye gönderdim.
0: Uygar Taşkın diyor ki kanayan yarasıdır Beşiktaş'ın Raşitsa. İlhan yıllar sonra sol kanat var hissi verdi ilk resmi maçında demiş.
1: Bilmiyorum, ben o kadar bir şey görmüyorum. Belki daha iyi olur. Geçen sene genç bir çocuk oynamıştı. Sergen oynatmıştı. O da çok iyiydi.
0: Hangisi?
1: Genç takımda.
0: Devrim mi?
1: Evet.
0: Devrim yok, gitti.
1: Ya o da çok iyiydi. Bayağı iyiydi yani oynadığım maçlarda. Yani
0: ya,
1: daha
0: İlhan da fena
1: bir şey
0: değildi. De, ya bir şey diyemem tabii. Bir maçta bir futbolcuya çok iyi de çok kötü de diyemem ama ya bence yani bak, o yaşında Dolmabahçe'de tribün heyecan vesaire her şeyi göz önünde bulundurduğunda bana göre kötü bir ilk maç değildi.
1: Ben kötü demiyorum. Hı-hı. Ama Semih'i de koyarım oraya ben. Semih de kenarda oynuyor. İki ünlü oynuyor. Gidiyor, gole gidiyor.
0: Vuruyor. Gerekirse kullanılır diyorsun.
1: Herhalde ya, Semih'i ben, ama hani şimdi adam, çocukta da ilanla ilgili de kesin bir şey söylemiyorum. İyi kötü şu falan demiyorum ama ekstra bir şey görmedim yani, tamam mı?
0: Evet.
1: Ama mesela bir Semih golcü adam, iki yönlü oynuyor, tamam mı? Şeyde geliyor gidiyor, gole gidiyor. Ve bilmiyorum ben hala, ya hoca da bunları görüyor ama ya şimdi şöyle bir şey var. Bizde çok antrenörlerde popülist oluyor, işte genç adam oynatayım, işte bu genç takımdan falan filan. Ya bak işine, kimse herkes başarıya bakıyor. Yani Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun.
0: Güven Çocuğu hangi Raşitsa'dan bahsediyor acaba demiş bir izleyicimiz.
1: İyi Raşitsa'dan bahsediyor.
0: Milot Raşitsa. İlhan'ın hakkına girmesin. Gencecik çocuk. Raşitsa'ya 10 basar yazmış.
1: Yok, 9.5.
0: 9.5. Raşitsa ile büyük ihtimalle yollar ayrılacak hocam zaten.
1: Olur ya, ne olacak, ayrılır tabii. 7 milyon verdin, hayır.
0: Atalay Özdemir, Raşitsa'nın akılda kalan tek maçı Bilbao maçıdır. Başka maçı yok gibi, genelde vasatı aşamadı demiş.
1: Ya ne bekliyorlar benim?

0: de onu da merak ediyorum yani.
1: Hocam Beşiktaş'ın sağ kanadında kim oynadı hatırlıyor musun? Quaresma oynadı.
0: Quaresma'ya kaç para verdin?
1: Ya gelsin ya, keşke Quaresma, bulsam da yine versin.
0: Ya Quaresma ekstra bir adamdı ya.
1: Tamam işte onu
0: öyle
1: gören
0: bir yetenekli
1: adam,
0: futbolcu var mı? Kaç
1: Allah
0: kişi var ya?
1: Allah kimseyi gördüğünden geri bırakmasın hocam.
0: Bu da doğru. Ver para al. Bir sürü adam var öyle.
1: Bulursa alırlar tabii ki. Beşiktaş'a da başarılar diliyoruz. Başakşehir'e de aynı şekilde inşallah hepsi tur atlasınlar. Evet, ağzına yani sağlık. Teşekkür ediyoruz.
0: Başarılar diliyorum ben de.
1: Evet.
0: Yeniden inşallah tur atlar iki takım.
1: İnşallah. Yeniden görüşmek üzere efendim. Son sayfayı noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Spor ekranlarında beraberiz sevgili seyirciler. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Gornik Zabrze deplasmanından bir birlik beraberliği çıkararak tur atlamayı başarıyor. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Avusturya ekibi Sturm Graz'a rakip oldu sevgili seyirciler. Şenol Usta Ömer bizimle birlikte, Mustafa Çulcu ve Abdullah Ercan aynı şekilde, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Çok kolay olmadı. Kolay bir karşılaşma olmadı. Dönem dönem baskı da yedi Fenerbahçe ama netice itibariyle istediğimiz sonucu aldık ve Şampiyonlar Ligi'nde yola devam ediyoruz. Kısa kısa konuklarımın ilk değerlendirmelerini alacağım. Sonrasında muhakkak sorularım olacak ve Polonya'dan da açıklamalar geldiği takdirde bunları da canlı yayında sizinle paylaşacağız. Şenol Hocam, öldük dirildik zaman zaman. Ama bir birlik beraberlikle ilk yarının neticesiyle karşılaşmayı da tamamlamayı başardık. Ne bekliyordunuz, ne gördünüz bugün Fenerbahçe'de?
2: Vallahi bugün çok dalgalı bir Fenerbahçe izledik. İnanılmaz şeyler oldu. İlk yarı çok iyi başladık oyuna. Oyunun kontrolü bizdeydi. Öne geçtik ama son 8 dakikada sen de devre arasında yaptığımız yayında baktık ki 85'e 15, 8 dakika topa sahip olma çok yüksek bir rakam. İkinci yarıya İsmail Hoca gerekli değişikliklerle başladı. Bunları zaten devre arasında aynı şeyleri konuştuk. Uyguladı. İkisini de yaptı. Çok iyi oynadık. Zaman zaman ikinci yarıda pozisyonlar verdik. Ama net pozisyon olmadı. Rakibi bizim kaleye davet ettik. Oyunun büyük bir bölümünde üstün oynadık. İstediğimizi aldık sonuçta. Berabere kaldık ve turu atladık. Ama şunu görüyoruz ki Fenerbahçe'de bazı oyuncular henüz hazır değil. Hazır hale geldikten sonra, tempo yükseldikten sonra daha iyi bir hal alacak.
0: Abdullah Hocam.
1: Ya ben beklentimin altında bir Fenerbahçe gördüm. Maçın yayınında şöyle bir şey söyledik Şenol abiyle. Bu anları, bölümleri iyi oynaması lazım Fenerbahçe'nin. Özellikle bir 45-40'la ilk yarının bitimine bir baskı yedi Fenerbahçe. Zaten orada da golü yedi. Mühim olan bunlara çözüm üretmek. Tabii sezon başı kolay değil bu maçları oynamak. Yani bardağın dolu tarafından bakarsak bir tur atladık. Tabii bundan sonraki tur daha da zor. Onu da belki konuşuruz.
0: Evet.
1: Fırsat bulursak. Benim gördüğüm sahadaki en belirgin şey, Fenerbahçe oyunun kontrolünü eline geçiremediği zaman

0: zaman takım savunmasında büyük zaaflar veriyor. Yani bu Talişka'sından sonradan oyuna giren Greenwood'u, Kerem'i, işte İrfan'ı, yani beraber takım savunmasında büyük sıkıntılar var ki rakip Fenerbahçe'nin çok kolay geçebileceği bir rakipti. Ama sonuçta bir üst tura çıkmak iyi. Yani onlar güzel şeyler. Ama tabii oyunun da gelişmesi lazım. İsmail Hoca'nın da artık yavaş yavaş takımın fiziksel durumunu yukarı çıkarması lazım. Fenerbahçe dediğim gibi oyunun bazı bölümlerinde çok zorlanmasına rağmen turu geçti. Tebrik ederiz. Ama Gras takımı bir Gornik takımı değil, daha zorlu bir rakip. Onun için önünde çok da süresi yok. Ayın 5'inde ilk maçı var. Hazırlanması lazım. Greenwood'un hazır olması lazım. Herhalde bugün Kerem'i seyrettikten sonra Fenerbahçe'nin bir tane santrofor ve sol öne de adam alması lazım.
1: Mustafa Hocam, nasıl gördünüz takımı Polonya deplasmanında?
2: Fenerbahçe turu burada geçmesi lazımdı. 1-0'la ancak maçı galip bitirdi. Buraya gelip baktığımız zaman Polonya'nın çok agresif, çok ateşli taraftarı olan sıkıntılı bir deplasman bu. Dolayısıyla penaltı pozisyonunda da gördük ki nasıl tribünler oyunu durduracak düzeyde, VAR'a giden hakemin VAR'da kafasını karıştıracak düzeyde etki alanı yaratmaya çalıştılar. Bu zor deplasman için Fenerbahçe turu geçti tabii ki, çok güzel. Futbolu tatmin edici mi? Hayır. Ama bu mevsim oynanan bu eleme maçları çok tehlikeli oluyor. Çünkü takımlar tam ideal 11'li istenilen, beklenen futbol temposunu bulamıyorlar. Sezon başı, Temmuz'da açıyorsun, Temmuz ayında maç oynuyorsun. Dolayısıyla bu sıkıntılı süreçten turu aşarak bir üst tura geçiyor olması Fenerbahçe adına çok büyük avantaj. Ama şu anda geçen seneki sorun yine Fenerbahçe'de devam ediyor. Santrafor bölgesi boş. Tabii alınan oyuncular var ama henüz takıma adapte olup monte edilmiş değil. O bölgeye baktığın zaman Fenerbahçe'nin acilen üretken bir santrafora ihtiyacı olduğu çok net gözüküyor. Savunmaya baktığı zaman Abdullah Hocam'a katılıyorum. Savunmada handikaplar var. Osterwolde, Skriniar sürekli karta yakın. Hatta Osterwolde her an el bombası gibi atılabilecek bir oyuncu. İhraç olabilecek bir oyuncu. Böyle bir oyuncunun kendine biraz çeki düzen vermesi lazım. Kerem'in performansına baktığımız zaman yorulana kadar 70'te zaten bitti, tükendi. İlk yarıda kaçırdığı golde güçsüz kaldığı için o golü kaçırdığını düşünüyorum. Yoksa o gol birebirde kalmışsın kaleciyle karşı karşıya, atacaksın o golü. Sen eğer Kerem'sen, sen eğer bu kadar transfer, bu kadar umutla alındı, bu kadar transfer ücreti ödendiyse Fenerbahçe'de bu başarıyı göstermek zorundasın. Bu oyun tatmin edici değil. Tamam. Mutlaka oyunda bir gelişim olacaktır. Süreç içerisinde mutlaka Fenerbahçe'nin yeni oyuncularla takım kadrosu güçlenecek, oyun temposu yükselecek, o beklenen, arzu edilen futbol olacaktır. Ama bugün için yeterli değil. Fakat bugün için yeterli olan tek ifade şu olur: bu turu geçtiler. O yüzden kutluyoruz. Bundan sonraki turlarda bu futbolla ilerleyemezsin. Hocamın söylediği Sturm Graz, her takım İskoçya'nın son maçta şampiyonluğu kaçırmış bir takım. Turu geçerken 6 tane gol attı. Evet, zaman. Evet, yani bu takım 6 tane gol atan bir Sturm Graz'la oynayacaksın. Bu futbol yeterli değil. Bu boşlukları, bu sahanın içerisinde o dalgalanan futbolu Sturm Graz affetmez.
1: Bu arada şunu da söyleyeyim. 6 gol atarken ilk maçta evinde 4-0 kazandı Sturm Graz. Topla %33 oynadılar. Dün 2-0 kazandılar. Topla %36 ile oynadılar. Yani topu Fenerbahçe'nin alacağı bir senaryo tamam. Ama bu sefer karşısında geçişlerde bile bir şey üretmesi ihtimali düşük olan vasat bir takım olmayacak Fenerbahçe. Bu bir tehlike.
2: Göztepe'nin oyun stili, geçen seneki oyun stili. Evet. Dünya Kupası'nın Paraguay'ın oyun stili bu, doğru mu?
1: Evet.
2: Rakibe topu veriyor, geçişlerde de gol kovalıyor ve gol buluyor.
1: Evet.
2: O yüzden Fenerbahçe'nin hele bu dağınık defansındaki, bu uyumsuz defans savunmasındaki bu anlayışı şutu biraz sıkıntılı bir takım, zorlayacak bir takım. Dikkat edilmesi gerekir diye
0: Kerem
2: düşünüyorum.
0: Kerem bir iki resmi maç oynadı Fenerbahçe. Akan oyunda golü yok.
2: Evet. İkisi duran toptan. Biri yani, penal,
0: Akan biri oyunda golü yok. O kadar topa sahip oldu. Bugün de yine fena değil yani topa sahip olma oranı. Ama dediğim gibi yani bir tane penaltı, bir tane duran top. Frikik iki gol var.
1: Evet.
0: Ya bunların mutlaka

0: çok çabuk acil düzelmesi gerekiyor. Fenerbahçe skor üretmeli. Tamam, bugün dediğim gibi bir türlü turu geçiyorsunuz ama Sturm Graz zor rakip. Onu da geçtikten sonra daha zor rakip var.
1: Hocam, bir sezon başı, bir geçiş süreci. Bunlar düşünülmeli, ele alınmalı mıdır? Yoksa bu içi boş bir bahane mi olur benim söylediğim?
0: Korniye sezon başı değil mi?
1: Onları da sezon başı.
0: Sturm Graz'a sezon başı değil mi? Sadece bir tane fazla maç oynadılar.
1: Evet.
0: Liglerinde. Fenerbahçe'de ikinci resmi maçını oynuyor. Yani bu hem fiziksel olayı hem de şöyle de bir şey var Kerem. Fenerbahçe defansı diyoruz. İsim, tamam, isimler çok iyi ama birlikte hareket etme. Ben sana şahs, Ake olmasaydı Fenerbahçe, ben bugün Ake'yi çok beğendim.
1: Evet.
0: Şikrinyar acayip dağınık. Osterwold acayip dağınık. Sema da atağa çıkamadı bugün zaten. Yani böyle oyunlar, böyle beraber oyun oynamayan Fenerbahçe her maçta zorlanır. Her maçta sıkıntı yaşar. İsmail Hoca ne diyordu? Biz diyor paylaşarak oyun oynayacağız. Topa sahip olacağız. Kaptırdığımız yerde baskı yapacağız. Zaman zaman sekanslarda Fenerbahçe bunu yakaladı. Kerem'le gol pozisyonuna girdi. Son dakikayla Musaba'nın da var galiba. Ama dediğim gibi yani çok istenilen bir oyun mu ki bence bu turlarda gelebilecek en kolay rakiple oynadı Fenerbahçe.
1: Evet. Belki iki takımın, Górnik Zabrze'nin ve Sturm Graz'ın artısı aynı hocayla devam ediyor olmaları.
0: Ya, o
1: Fenerbahçe farklı bir teknik direktörle yola çıktı. Oyun anlayışı çok daha başka Mourinho ve Tedesco'ya oranla. Ama takım buna ne kadar uygun ve bu takımı buna uyumu sağlamak için hocanın nasıl hamleler yapması lazım? Bu da sadece bugünün değil, belki önümüzdeki haftalarında konusu olacak. Neden hocam zaman zaman oyunu biraz fazla uzun sekanslarla rakibe verdik?
2: Şimdi şöyle Kerem, ilk yarının son bölümünü koymazsak, yani son 10 dakikasını, ilk yarının golü yediğimiz dakika, son dakika oldu zaten, o 10 dakika bir felaketti. Dedim ya, yani orada bir kabus geçti. Onu atlattı. İkinci yarıya İsmail Hoca yaptığı değişikliklerle doğru müdahale yaptı. Orta sahayı güçlendirdi. Greenwood'u öne aldı. Zaten İrfan Can ilk maçta çok iyi bir futbol oynamıştı. İkinci maçta hiç sahada yoktu. O şu net bir şekilde ortaya çıktı Kerem. Rakip takımın hocası da Fenerbahçe'yi çok hani iyi analiz etti. İlk maçta ne gördü? Sağ taraftan bizi çökerttiler. Yani onların sol tarafı. Semedo ve İrfan ikilisi çok güzel önlem aldı. Semedo oyuna çıkarmadı. İrfan Can'a top vurdurtmadı. Sol tarafta bu sefer Kerem bir şeyler yapmaya çalıştı. O da eline gelmiş en net gol fırsatını değerlendiremedi. O zaman Kerem, bu kadar yıldır burada oynuyor. Yani bir sene oldu. Bu ikinci senen oluyor. Bu kadar maçı oynuyorsun ve bu topu gol yapamıyorsun. Kendine güvenini ne zaman bulacaksın? Eğer bunları gol yapamıyorsan artık bundan sonra nasıl bir aşamayı yapıp da bu takıma forma bulacaksın? O da zor bir iş. Şimdi İsmail Kartal'ın dediğim gibi ikinci yarıda yaptığı değişiklikler çok doğru değişikliklerdi. Orta sahayı güçlendirmek, Greenwood'u oyun almak. Ama şu, Fenerbahçe'de eksik halkalar var. Bunların tamamlanması lazım. Bunlar ne? Asensio'nun daha ritmini arttırması lazım. Maç temposuna ulaşması lazım. Geçen yıldan kalan bir sakatlığı var. İsmail Hoca onu ilk maçta sonradan oynatması da bugünkü görüntüye bakarsak çok haklı bir nedeni vardı. Şimdi Greenwood da aynen öyle. Oyun içerisinde kaldığı süre içerisinde top ayağına geldiği zaman, topla başta oynadığı zaman 10 numara. Ama topsuz oyunda belli ki henüz hazır değil. Şimdi bunları da göz önünde bulundurursak, bazı oyuncular henüz Fenerbahçe'de hazır değil, bazıları hazır gibi görünüyor. Milli takımdan dönen oyuncular var. Bir Kante var, hala dışarıda duruyor. O da çok geç geldi. Bugün ben Mert Günü kutlamam lazım. Muhteşem oynadı.
1: Evet.
2: Muhteşem oynadı. Fenerbahçe, yani Ederson'u yollasa da Mert'le devam etse, ben niye devam etti Mert'le diye sorgulamam. Arkada Tarık var. Ya Ederson'un da çok büyük para aldığı için öyle bir şansı yok ama.
3: Mert kurtarışı turu getiren adam oldu mu hocam?

0: Onu anlatıyorum hocam, işte onu yani dedim. Sağın en iyisi dedim. Yani daha ne diyeyim yani. Ne o kadar tek başına da yani bu kadar işler becerdi. Yani katılıyorum, Mert çok başarılı bir performans sergiledi. Ha, Abdul hocam dedi de çok doğru. Savunmada tek ayakta duran oyuncu Ake. İkinci yarı itibariyle de Osterwold'da. İlk yarıda o rezil dağınık bir görüntüsü vardı. Konuştuk seninle.
1: Artı agresif.
0: Agresif. Ben ne dedim sana, ya önlemini iki türlü alırsın. Ya oyundan çıkararak alırsın, sarı kartı var diye. Ya da hoca onu çok yüksek, şiddetli bir şekilde uyarmıştır. Dikkat et diye ve çok dikkatli oynadı. Agresifliği bıraktı, bu sefer doğru futbol oynamaya başladı. Yani sakin kalındığı zaman, ki ikinci yarı oyuna Fenerbahçe çok sakin başladı. Oyunun büyük bir bölümünde de topun hakimiydi, oyunun hakimiydi. Ama Fenerbahçe'nin rakibin geçişlerine karşılık veremedi İsmail Yüksel oyuna almasına rağmen Kerem. Nereden geldi? İlk yarıda da kanatlardan geldi rakip. Tehlikeli olduğu pozisyonlarda. İkinci yarıda da kanatlardan geldi. Bu neden kaynaklandı? Fenerbahçe'nin kanadında önde oynayan Kerem ve İrfan Can'ın zaafından ikinci yarıda takipsizlikten dolayı Greenwood da takip etmedi savunmayı. Sol tarafta Kerem 69'a kadar oyunda kaldı, takip etmedi.
1: Evet.
0: Ondan sonra da oyuna giren Musambo oldu. O biraz etkili olmaya çalıştı ama oyundaki gitgellerin sezon başı sen demin sorduğun soru aslında çok haklı bir soru Kerem. Bu şeylerin dalgalanmaların olması normaldi. Takım halinde İsmail Kartal çalışmadık dedi, haklı. Birçok oyuncu sakat geldi. Birçok oyuncu milli takımdan yorgun geldi. Ben bu dönemi böyle kazasız belasız Fenerbahçe'nin atlatmasını çok değerli buluyorum. Bu iki maç iyi bir referans olacaktır bundan sonraki Sturm Graz maçına. Fenerbahçe iyi rakiplere karşı bence bugünkü oyundan daha iyisini de oynayabilir. Önümüzdeki bir hafta süreç var. Bu süreç içerisindeki performansları ve oyunu yukarı çekmek lazım. Bu oyun yeterli değil. Bu oyunu daha çok geliştirmesi lazım İsmail Hoca'nın. Oyuncuları da artık hepsi bir araya geldi Kerem. Ve şu acil bir şekilde görüldü ki Fenerbahçe santroforsuz oynayamaz. Biz geçen sene ikinci yarı Fenerbahçe'nin yapmış olduğu transfer politika hatasını inşallah bu sene görmeyiz. Yani yarın bugün şimdi elinde bir Vedat Muriç var, sakat. İlerleyen haftalarda Vedat Muriç sakatlandığı takdirde eğer bir santroforun yok, Talisca ile oynamaya devam edersen santroforda Fenerbahçe önde eksik oynar. Talisca çok iyi futbolcu olmasına rağmen o mevkiyi doldurmuyor. Çünkü neden? Atılan bütün toplar geri dönüyor. Pimpon topu gibi. Talisca topu tutamıyor, dönemiyor ve rakibe hiçbir baskı yapamıyor. Fenerbahçe görüldü ki acilen Vedat Muriç'in düzelmesi lazım ve oraya bir santrofor daha kesin alınması gerekiyor. Yönetim Leao konusunda girişimde bulunan Leao'yu alsa dahi bir santrofor da alıp riske girmemesi lazım. Talisca'dan santrofor beklememek lazım.
1: Metin Ake Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden, bugün ilk 11'de sahaya çıkan bir isimdi. 52 pas isabetiyle oynadı. Bir de bir uzun pas denemesi var. Başarılı tek denemede. Bir kilit pası var. Üçüncü bölgeye 5 pası var. Bir de şans oluşturduğunu söyleyelim ki zaten savunmadaki performansıyla ilgili pozitif şeyler ifade etmiştik. Bu da oyunun akışına yaptığı katkıyla ilgili arkadaşlarımız bir istatistiği bizimle paylaştı.
0: Savunma başarısını da aslında göstermek
1: lazım. 3'te pas arası var. 4 top uzaklaştırdı. 2 top kaptı. 2 de şut engelledi. Nathan Ake 7'de sahipsiz top kazandı. Fenerbahçe adına defansif istatistiklerini güzelmiş de hemen ben paylaşmak istedim. Ki Ake'nin de açıklamaları var. Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Ana hedef buydu. Maça fena başlamadık. Hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydik. Pozisyonlara girip atamadık. Atsak farklı olabilirdi diyor. Skriniar'la aramızdaki iletişim çok iyi. Şu ana kadar iyi iş çıkardık, zaman zaman konuştuk. Kendisini insan olarak da seviyorum. Üst seviye, zeki bir oyuncu. Topla da iyi, harika futbolcu. Haftalar geçtikçe daha iyi bir ikili olacağız diyor Nathan Ake. Tabii ki önemli olan bu karşılaşmalarda takımı bir arada izlemek. Bu her şeyden mühim taraf.

0: taraftar için turu geçmiş olmak da güzel ama yeni transferlerin performansına da hep daha farklı bir gözle bakarız. Ake sizin için de hocam sınıfı geçti mi?
1: Kesinlikle geçti. Doğru bir transfer. Ben futbolcuyum diye bağırıyor. Katkısı çok yüksek ki şu anda zamana ihtiyaçları olduğu uyum ve performans olarak zamana ihtiyaçları olduğunu kendisi de ifade etmiş. Sezonun başı bu da doğaldır. Yeni bir takımla birlikte
2: futbol. Bir tek kendisinin ihtiyacı yok. Diğer arkadaşlarım daha çok var.
1: Kendisi hazır belki ama diğerleriyle uyum süreci ve takımın temposu açısından onu ifade ediyor. Çok iyi niyetli. Skriniar'la iyi bir ikili olması çok çok güzel. İyi anlaşmak çok önemli. O bölge çünkü futbolda çok önemli bir bölge. Orada da böyle kendini ve oyunu ve takımı futbolu bilen bir oyuncuyla oynamak çok büyük avantaj. Fenerbahçe için iyi bir transfer. Başarılı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Oyuna katkısı da çok yüksek. Zaten verileri de az önce sen verdin.
0: Evet.
1: Her şey ortada. İstatistikler yalan söylemez.
0: Abdullah Hocam, Skriniar'da yeni...
3: Bence Fenerbahçe bir stoper almalı.
0: Öyle mi diyorsunuz?
3: Evet.
0: Skriniar'dan dolayı mı?
3: Yok, evet. Oraya bir tane stoper almalı. Yani Skriniar'ı Ake çok beğenmiş ama...
0: Tam yani... Skriniar'la ilgili istatistiklerden bahsedecektim yani hocam. Bahsetme evet. Gerek yok dercesine.
3: Ya bilmiyorum gideriz. Da ben yani Skriniar'ın...
1: Hocam karta çok yakın bir oyuncu. Her an
0: hocam, kötü müydü bugün? Kötü müydü?
3: Ya orta sahadaki boş adama çıktığı zaman yaptığı hareketleri görmüyor musun?
0: Evet.
3: Hepsi tek hamlelik. Skriniar eskisi kadar hava topuna da çıkamıyor. Ne zaman iyi oynuyor? Yakın olduğu zaman iyi oynuyor. Fenerbahçe oynadığı bu oyun stiliyle geçiş iyiceği aşikar. 7'de. Ake sezgileriyle falan, tecrübesiyle hepsini çok iyi kapatıyor ama ben Skriniar konusunda çok net değilim yani. Bence Diego Carlos da gidiyor. Düşünüyorum Osterwolde ile Ake oynasa ikisi de sol ayak bu sefer. Çağlar'ı düşünüyorum. O da çok umut vaat etmiyor. Bence Fenerbahçe'nin bir tane daha stoper alması lazım.
2: Gene ilk maçtan bugün daha iyi oynadı. İlk
3: kim
2: maçta,
3: abi?
2: Skriniar ilk maçta daha kötü oynadı. İlk maçını hatırla.
3: Evet, ilk maçta.
0: İlk maça göre bugün iyiydi.
2: İlk maça göre bugün birkaç tane pozisyon atası ama güvenip devam edebilir misin? Sakatlığı da var. Aynı şeyleri
3: evet, geçen,
2: hatırla beraber burada konuştuk.
3: Evet, konuştuk.
2: O zaman da söyledik. Gerçekten onun arkasına bir tane stoper şart. Doğru söylüyor Abdullah Hoca. Yani onu geçen de söyledik. Neden? Skriniar belki form tutacak Kerem. Belki iyi olacak.
0: Aha.
2: İleride. Çünkü Ake'nin yanında iyi olmak mecburiyetindesin. Kusursuz oynayan bir partnerim
0: ama
2: var.
0: Ama eskisi kadar kafa topuna çıkamıyor olmak da
2: bir hani sakatlığından
0: sanki...
2: dolayı onu olmuş olabilir.
0: Acaba
2: var.
0: Onun o düşüşle ilgili bir şey.
2: Kasığında bir sakatlık var. Uzun süredir ondan dolayı oynamadı. Bu kadar kötü kafaya çıkmıyordu.
0: Çünkü hocanın söylediği şey çok değerli. Orada şunu da eklemek lazım. Böyle Ake de tam çok iyiydi bugün. Ama o da çok agresif, hep havaya çıkan ve sürekli topa vuran
3: Ake
0: bir profil değil yani.
3: Sezileri çok güçlü evet. Bir oyuncu. Yani oynanacak oyuncuya ne zaman basacak foul yapmadan. Bir tane foul yapmadı zaten. Hakem foul verdi. Ake'nin sezgileri çok güçlü. Ama şöyle bir sıkıntı var. Onun da sakatlık riski var. Keza Skriniar'ın. Düşünebiliyor musun? Ake Osterwolde ikilisi Fenerbahçe'nin göbeği. O kadar riskli ki. Ya ilk yarıda normalde ben az kaldı atıyor diyordum Osterwolde'yi. Adamın iki kere ayağına bastı. Bir evet. Kere kendi bizim ceza sahası üzerinde adama bastı. Gerek yokken. Bir de gitti öbür ceza sahası üzerinde sarı kart aldı. İkinci yarı biraz daha dengeli oynadı. Mustafa Önelen İsmail Hoca dedi ki fazla çıkma, idare et, rakibi kontrol et. Daha dengeli oynadı. Ama yani pozisyon bilgisi yok. Skriniar'ı da şöyle söyleyeyim. Tamam tecrübeli bir oyuncu, İtalya görmüş bir oyuncu, Slovak milli takım oyuncusu ama bazı da gerçekler var. Kerem çok ağır artık. Çok ağır yani. Skriniar'ın yakın oynamadığı zaman iyi oynama şansı yok. Bir de artık sıçlama kabiliyetini de yavaş yavaş kaybetmiş. Onun için bilmiyorum tabii benim düşüncem bu, İsmail Hoca ne düşünür bilmiyorum. Onun yerine kim bak kim var? Bekao gidecek. Carlos oynamak istemiyor. Çağlar var. Bir de Osterwolde var başka. Bir de Mert Müldür'den belki Ama hiç deneyeceğinizi yani zannetmiyorum onu. Evet. Yani şey, çok karamsar bir tablo çizmeyelim de tabii sezon başı yüklemeler oluyor. Bunlar doğal. Ama tabii biraz da yavaş yavaş oyunun oturması lazım. Mesela Kerem, at güven kazan son dakika ilk yarıda götürdün. Rakibin aksiyon alanına girdin. Bu sol taraftan vur. Galip bir oyun bitsin yani.
1: Gücü yetmedi hocam.
3: Bitti. Yok, yanlış yere sürdü be.
1: Abi yanlış yere gitmeden önce güçle gidersin. Yemediği için kısadan kestirdin, oraya girdin.
3: Hocam en büyük özelliği o Kerem'in değil
0: sağ
3: mi?
0: Sağ ayağımla vurayım.
3: Yani şeye, açık alana çıkacak Kerem. Zaten dar alanda bir sürü top kaybıyla oynuyor. Bugün de bir sürü kaybetti.
1: İkinci yarı falan çok çıkana kadar yani, çok top kaybı yaptı hocam.
3: Ya tabii şey konuşmak lazım. Sonuçta takım elemiş ama İsmail Hoca mutlaka bunları analiz etmesi lazım.
1: Sezon başı hocam.
3: Yani Gras takımı kesinlikle bir şey değil, Gornik değil. Ve onlar da topu sana veriyor.
0: Evet.
3: 6 gol attılar, hiç gol yemediler.
2: Ya biz dua edelim Şun Gras maçında Vedat Muriç iyileşsin. Bak, Vedat Muriç önde topu tutabilen, kontrol edebilen ve takımını rahatlıkla ön alana çıkarabilecek bir santrofor.
0: Evet.
2: Top ona geldiği zaman top onda kalır. Topu kolay kaybetmez. Bugün Talisca zaten burada maçtan önceki yayında da konuştuk. Talisca zaten santrofor bölgesinde oynamıyor. Top almak için orta sahaya geliyor. Çizgilere, kanatlardan geriye kadar geliyor. Koskocaman santrofor bölgesini Fred kontrol etmeye başladı artık. O kadar boşluk oluyor ki bu takımın acilen Vedat Muriç'e ihtiyacı var. Veyahut ne bileyim, bilmiyorum yönetim hangi şeyde bir santrofor bakacak. Vedat Muriç sakatlansa bile bir santrofor daha olması lazım. Eğer Sıdıkı Şerif'e güvenip bu yola nasıl devam edebilirsin onu bilmiyorum. Onun tabii çalışmalara bağlı. Her şeye rağmen oyunun, bak, belli bölümde bu kadar kararlar bağlamaya gerek yok. Tabii biz Şutum Graz maçını düşünerek bunu söylüyoruz ama şu bir gerçek var. Fenerbahçe top ayağındayken güvenli oyunu oynayabiliyor. Ama ön alanda bir santrofor bulursa, bir de Kerem, artık Kerem'in bu oyunuyla beraber Fenerbahçe'de işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Greenwood geldi, o topu tutar, onda kalır. Bir de santroforunda top kalırsa, Vedat Muriç gibi bir santroforunda, ön alanda topu tuttuğun zaman arkada sıkıntı kalmaz. Kaybettiği toplardan dolayı Fenerbahçe bu kadar sıkıntı çekti Kerem.
0: Evet.
2: Yoksa normal oyunu, set oyunu oynadığı zaman topu kolay kolay kaybetmiyor.
0: Mert Günok günün en önemli isimlerinden biriydi Fenerbahçe için. Performansıyla ciddi anlamda öne çıktı. Keşke o öne çıkmasaydı, başka hücum oyuncularımız öne çıksaydı daha farklı bir netice olsaydı demek insanın içinden geliyor ama tur turdur. Daha ilk maçlar bunlar. Fenerbahçe'nin de önünde zaman var. Mert ne demiş? İstediğimiz oyunu oynayamadık. İlk yarının son 20 dakikasında ve ikinci yarıda topu rakibe verdik. Çok basit kayıplar yaptık. Top bizdeyken yavaş oynadık. Düzeltmemiz gereken yerler var. Önemli olan turu atlamaktı. Oyunu geliştirmemiz lazım. Bir sonraki maçta daha etkili oynamak istiyoruz diyor Fenerbahçe'de Mert Günok. Yaşımız biraz oldu ama gençliğimden beri yan topları hep çıkarım. Bugün onlar da yan toplarla gelecekti. Biliyorduk, çalışmamızı yaptık. Çıkabildiğim her topa çıktım. Sadece yan top için değil, genel olarak ben her zaman çalışıyorum diyor Mert Günok. Belki bunu dışarıya göstermiyorum, sosyal medya kullanmıyorum, adıma konuşturmuyorum. Ben ne zaman görev verilirse elimden gelen her şeyi yapacağım. Fenerbahçe'ye güç vermek için elimden geleni yapacağım diyor tecrübeli kaleci. Mücadele sonrasındaki değerlendirmelerinde Mert Günok'un sözleri bu şekildeydi. Gerçekten önemli bir iş çıkardı. Biraz ondan da bahsetmiştik.
1: Yine de bahsedelim.
0: Evet hocam, hak ediyor.
1: Çok terbiyeli, çok naif bir çocuk. Hiçbir tane skandalı yok baktığın zaman, geriye dayalı. Yedekte kalsa sabırla bekleyen, sahaya sürdüğün zaman da en iyi performansı veren bir kaleci, doğru mu?
0: Evet.
1: Böyle bir kaleci. Bu akşam da çok başarılı. Hocam zaten hepsini anlattı. Söylemeye gerek yok.
2: Biraz da sen söyle hocam, ya bir şey olmaz.
1: Turu getirdi mi hocam? Yani kurtarışlarına baktın.
2: Ya tabii ki ya.
1: Turu getiren oyuncuların başına koyarım Mert Günok'u.
2: Aki eli ikisi ya.
1: İlk yarıdaki o kurtarışlar, ikinci yarıdaki yan topları, hava topları. Rakip zaten hızlı gelen, çabuk geçiş oyunu oynayan bir takım. Yan topları, kanat bekleri de çıkıyor. Yan toplarla gol arayan bir takım. Fizik kapasiteleri de yüksek koşan bir takım. Dolayısıyla kaleye çok iş düştü. Mert de bence bu akşam kusursuz oynadı. Çok formdayım diyor. Kutluyorum. Böyle bir kaleci de Fenerbahçe'nin olunca da Ederson'a muhtaç kalmadan alternatif olan bir kaleciye sahipsin. Türk oyuncu. Milli takım kalecisi. Haşa beyefendi. Kutluyorum da.
0: İlk maçtan önce Asensio konusu çok gündeme gelmişti. İsmail Kartal'ın yapmış olduğu açıklamanın ardından. Asensio kendisine oynamak istediğini dile getirmiş. İsmail Kartal ise henüz hazır olmadığını söylemişti İspanyol futbolcuya. Bunu İsmail Hoca'nın medyaya yapmış olduğu açıklamadan biliyoruz. Ama şimdi şunu konuşmamız lazım. Abdullah Hocam,
3: evet.
0: İsmail Hoca'nın öyle bir açıklama yapmasına hiç gerek yoktu. O ayrı.
3: Kesinlikle.
0: Bir konu. Lakin İsmail Hoca haklı mıymış?
3: Yani şimdi tabii oyundan çıkardı filan düşündüğün zaman haklı gibi ama sonuçta burada Asensio oynayacak, onu söyleyeyim.
0: Tabii.
3: %100 hazır değil, hatta Şenol abiyle konuştuk maç önü yayınında ne kadar hazır diye. Şimdi Fred Asensio Gendüzü üçlüsü top rakibe geçtiği zaman özellikle bayağı sıkıntılı oldu oynadığı bölümde. Ama tabii hazır bir Asensio'ya kimse hayır diyemez.
0: Tabii ki.
3: Biliyorsun o da çok tam anlamıyla sezon başı kampı geçirmedi. Ama bugünkü oyunda biraz gerideydi. Ama Asensio çok iyi oyuncu. Yani bugün sadece oyunuyla değer. Greenwood'u da keza çok etkili oynamadı ama o da çok iyi oyuncu. Çok katkı yapacak. Bir de Asensio'yu hoca biraz daha acaba şey mi kullanması lazım? Yani nasıl söylenir? Biraz daha konfor alanını mı genişletmesi lazım? Onun için arkadaki Greenwood'un yanın şeyin neydi? Enduzi'nin yanındaki oyuncu tercihi bence. Mesela Fred olduğu zaman hoca öncekilere takılıyor hep. Yani hep öyle kullandığı için.
0: Evet.
3: Mesela oraya mutlaka ikinci yarı yaptı İsmail gibi bir oyuncu profili gerekiyor. Asensio'nun daha rahat etmesi için.
0: İsmail Hoca'nın açıklaması var. Maça gerçekten iyi hazırlandık. Rakibimiz de iyi hazırlanmış. İlk devre pek iyi oynayamadık. Neleri doğru yaptık? Neleri eksik yaptık? İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Pozisyonlar bulduk, gol de yapabilirdik. Avrupa'da bu tip maçlar kolay değildir. Hocanın açıklamalarının ilk bölümü. İkinci bölüm, rakibimiz de iyi takım, taraftarlarıyla birlikte maçı bırakmadılar. Onları da tebrik ediyorum. İyi bir mücadele oldu. Turu geçmeyi bildik, dersler çıkarmalıyız. Geliştireceğimiz yönler üzerinde çalışmalarımız devam edecek. İsmail Kartal'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamanın öne çıkan satır başları bu şekildeydi ki az sonra basın toplantısının da hocanın ekranlara getireceğiz. Şenol Hocam ne gördünüz İsmail Kartal'ın açıklamalarında?
2: Vallahi doğru söylüyor. Yani İsmail Hocanın söylediklerini zaten biz yarım saattir burada anlatıyoruz. Bazı oyuncuların hazır olmadığı net bir şekilde ortada. Ama bu oyuncular hazır olduktan sonra hem oyunu geliştirecek hem de ritmini artıracak. Şimdi Asensio diyoruz, bak sen şimdi sordun ya, daha önce de söyledik yine yayında, Asensio hazır olduğu zaman zaten bu takımın ritmini de arttırabilecek bir oyuncu. Şimdi Asensio geçen seneden beri son yaklaşık 5-6 maç oynamadı tahmin ediyorum lig sonunda. Sakattı
1: zaten.
2: O dönemde çöktü Fenerbahçe. Onu da bir tarafa koyalım.
1: Fenerbahçe bir Şikrinyar sakatlanınca durağan oldu. Bir de Asensio.
2: İkisi birden sakatlandı. Şimdi ikisi de yeni sezona başladı ama bir yere mi gidiyoruz?
0: Bir İsmail Hoca'nın açıklamasının devamına gidelim. Bakalım. Önemli. Neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık? Ders çıkaracağız. Hepsini gördük. İlk yarının sonunda Kerem'in pozisyonu gol olsa maç kopacak. Bunları değerlendiremedik. İkinci yarı 3-4 tane pozisyon var. Turu geçtiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum diyor ama İsmail Kartal şimdi basın toplantısında.
4: Biz bu akşam neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. Bundan da kendimize ders çıkarttık. Biz her geçen gün gelişmeye devam eden ve gelişen bir takımız. Dediğim gibi bu akşamki maçtan çok iyi dersler çıkardık. Sonuçta turu geçtik. Bir birlik berabere kalarak da turu geçtik. Onun için ben çok mutluyum. çok net pozisyonlarımız var. Özellikle ilk devre yediğimiz golden önce Kerem'in karşı karşıya pozisyonu gol olsa belki maç kopacak. İkinci yarı yine İsmail

0: Nasz przeciwnik okazało się, przygotował się do meczu o wiele lepiej niż postrzegaliśmy. Mieliśmy bardzo dobre pozycje, mieliśmy bardzo dobrze przygotowanych zawodników. Musimy przede wszystkim wyciągnąć lekcje z dzisiejszego meczu. Jesteśmy rozwijającą się drużyną. Pierwsza połowa powinna skończyć się o wiele lepiej. Nie powinniśmy dawać przeciwnikowi tylu nadziei. W drugiej połowie również było kilka dobrych akcji, między innymi z Taliską. I mam nadzieję, że... ale przede wszystkim udało nam się przejść do kolejnego etapu.
1: Son hocam tebrik ederim tur için. Hücumda üçlü beşe döndüğünüzü gördük, özellikle ilk yarıda. Bakiye'yi son adamlarla kullandınız. Çirkin yar sağ bek, Ostrovel'de sol bek şeklindeydi. Daha sağ stoper, sol stoper şeklindeydi. Semedo da hücuma katıldı. Ancak buna rağmen takımın rakip yarı sahada topu tutmakta zorlandığını gördük ilk yarı uzaktı hocam. Bunun sebebi oyuncuların güncel form durumundan mı, yoksa bir an önce sonuca gitme düşüncesinden mi kaynaklandı?
2: Bunun güncel form durumunda yani çok alakası olduğunu sanmıyorum ben. Aynı oyuncular ikinci yarı çok farklı bir performans ortaya koydular. Rakibin çok iştahlı olması, onun için bizi, onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ara ara rakip yine bizim üzerimize geldi, yapılan hamlelerden sonra yani ara ara birkaç dakikalık baskılarda yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu.
0: Pytanie. Wiedzieliśmy, że w ataku zmieniliście formację na 3-2-5. Osterwold jako lewy środkowy obrońca, Akej grał na końcu, Skinner grał jako pierwszy środkowy obrońca, a Semedo dołączył do ataku. Mimo to wiedzieliśmy, że drużyna miała problemy z utrzymaniem piłki w ataku. Czy wynikało to z aktualnej formy zawodników, czy też z chęci osiągnięcia jak najszybszego wyniku? I tutaj odpowiedź. Nie ma to do czynienia raczej z formą zawodników. Pierwsza połowa nie poszła dokładnie tak, jak tam się wydawało, tak jak chcieliśmy. Druga była o wiele lepsza. Przyjęliśmy kilka bardzo dobrych piłek, jednak przeciwnik również bardzo mocno nas naciskał.
3: Doğru tecrübeler, Stereotes Spor. Hocam tur için tebrik ediyorum öncelikle. Nathan Ake bugün %100 pas isabet oranıyla oynadı. Sol stoperde yani tecrübesiyle zaten fark yaratıyor sahada, hepimiz görüyoruz. Osterwold'ı sezonun geri kalanında da sol bekle mi göreceğiz, yoksa ara ara bir değişiklikler de görebiliriz? Teşekkür ederim.
2: Sezon içerisinde dediğim gibi Osterwold'de hem stoper hem sol bek oynayabilen bir oyuncu. Bu bizim için bir avantaj. Ake de sol bek oynayan, sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama Ake çok tecrübeli olduğu için çok dengeli bir oyuncu. Ayak tekniği çok iyi, geriden topu oyuna çok iyi soktuğu için şu an böyle gidiyoruz. Tabii rakibe göre ilerleyen maçlarda, haftalarda değişiklikler de olabilir.
0: Pytanie było odnośnie Osterwolde i Ake, czy również będą grać na prawej i lewej, czy będą jako grać jako prawo i lewy stoperzy. Wszystko zależy od sezonu i od naszego przeciwnika. I Osterwolde i Ake również mogą grać jako lewy lub prawy stoper.
4: Erhan Aldıoğlu, Otospor'da Şok Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Bugün 1-0'a geçilince tur geldi diye düşündük. Ama takımın 1-0'dan sonra rakip ataklarda biraz paniklediğini, geri yaslandığını izledik. Sizin de kenardan çok ciddi müdahaleleriniz oldu. Sakin olun, sakin kalın diye. Bu paniği neye bağlıyorsunuz? Bir de duran top çalışıyor musunuz? Bugün çok etkili duran toplar kullandı Fenerbahçe, özellikle kornerlerde.
2: Duran toplara bu sene çok fazla önem veriyoruz. Hem savunma anlamında hem hücumsal anlamda gerçekten çok çalışıyoruz duran toplara. Çalışmak mecbur, bizim işimiz, takımın gelişimi için ne yapmamız gerekiyorsa biz bunları yapıyoruz zaten ekibimizle beraber. Yani biz ekip olarak, yani demin de söylediğim gibi, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. Bu akşam buradan çok güzel dersler çıkardık kendimize. Onun için gelişmeye devam edeceğiz. Eksik olan taraflarımıza çalışarak, geliştirerek biz antrenör arkadaşlarımızla, oyuncu grubumuzla beraber iyi yolda olmaya devam edeceğiz. Yaslanmayla ilgili dediğim gibi ilk devre ya iyi konsantre olamadık, ya fazla top kayıplarından olabilir, ya da

0: Önde biraz daha top tutabilirdik. Olmadı ama dediğim gibi ikinci yarı daha iyi bir tarafta top tutmaya başladık ve ikili mücadelelere daha fazla sertleştik. İsmail'in orta sahaya girmesiyle beraber bunun için ikinci yarı daha iyi oyuna başladık diyebilirim. İyi yaptığımız taraflardan biri buydu ama ilk yarıda istediğimiz gibi olmadı.
1: Pytanie, dziś wieczorem, kiedy Fenerbahçe prowadziło 1-0, myśleliśmy, że zapewniliśmy sobie zwycięstwo i tak było w pewnym sensie, ale przeciwnik wywierał na nas bardzo dużą presję, a drużyna tak naprawdę siedziała z założonymi rękami i panowała. Ostrzegł Pan też swoich zawodników, że zachowali spokój. Czym przypisuje trener tą panikę i defensywę drużyny? I tutaj odpowiedź. Staramy się na pewno panować nad paniką i nie grać dosyć defensywnie. Wyciągnęliśmy jak najwięcej lekcji i rozwijamy się z całym zespołem. Trenujemy bardzo dużo z całym zespołem trenerskim. Co do defensywy, myślę, że straciliśmy w pewnym rodzaju troszkę kontrolę nad piłką oraz mógł też trochę doprowadzić do tego stres. I tak jak już powiedziałem, pierwsza połowa była o wiele lepsza od drugiej.
2: Son soru. Barış Öztürk, Europe Journal. Hocam, öncelikle tebrik ediyorum. 45+10'da yenen gol, devre bitmişken gelen bu gol, konsantrasyon kaybı olarak mı düşünüyorsunuz, yoksa taktiksel bir yerleşim hatası olarak mı düşünüyorsunuz? 80'de Tarisca Oğuz Aydın değişikliğiyle de hücumdan vazgeçtiğimizi mi düşünmek zorundayız, yoksa skoru koruduğumuzu mu düşünmeliyiz? Teşekkür ederim.
0: Son sorudan başlayalım. Talisca çok yoruldu. Artık top tutamayacak duruma geldi. Onun için daha dinamik bir oyuncuyu alarak hem Musa Bay'ı hem de Oğuz'u sol kenara alarak top tutup birebirlerde rakibe etkili olması için daha hızlı, çünkü üzerimize gelmeye başladılar. Her türlü oyunu risk ettiler. Biz de çabuk ve hızlı oyuncularla orada ön tarafta driplinglerle, savunma arkasına yapacağımız koşularla ikinci, üçüncü golü atmak için bunu denedik. Olmadı. Demin de söylemiştim. Yani sadece ön tarafta değil ilk devre. Takımın genelinde biz pas yapan bir takımız, topun bize kalmasını isteyen bir takımız, top bize istediğimiz gibi kalmadı. İstediğimiz gibi topu tutamadığımız için hem ön tarafta hem merkezde hem de geriden istediğimiz gibi topun yönünü değiştirerek, topu dolaştırarak rakibi topun peşinde koşturamadık. Onun için genel olarak ilk devre böyle bir eksiklerimiz oldu ve baskı yediğimiz zamanlarda da bu oldu. Bunun için biz baskı yedik. Eksik olan taraflarımız buydu. Yoksa biz yani sürekli topu ayağında tutan, sürekli topu kaybetmeyen, rakibe topla oynayarak, oyunun yönünü değiştirerek bu şekilde bizim takımımızın ön plana çıkartıyorduk ilk maçta. Ama bu akşam bunu çok fazla yapamadık.
1: Pytanie było odnośnie tego, czy wynik meczu zależał od utraty koncentracji, czy bardziej od złego rozstawienia drużyny. I tutaj odpowiedź trenera. Taliska był bardzo zmęczony pod koniec już meczu, dlatego zmieniłem go na innego zawodnika. Ryzykowaliśmy wtedy bardzo dużo. Zmiany chciałem wprowadzić tylko po to, żeby zdobyć kolejne gole. Nie udało nam się opanować piłki tak, jak uzgodniliśmy tą przed meczem.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Hadi, iyi akşamlar.
3: İsmail Kartal'ın açıklamalarını sizinle paylaştık. İlk devre ya iyi konsantre olamadık ya da top kayıpları ve önde daha çok top tutamama konusunda yaşadığımız problemler bize sıkıntı olarak geri döndü dedi. Sezon içerisinde Osterwolde'nin stoper ve sol bek oynayabileceğini, bunun bir avantaj olduğunu söyledi. Ake'nin de aynı şekilde olduğunu ifade etti ki Osterwolde ve Ake'nin performanslarından ayrıca bahsetmiştik. Özellikle ilk yarı Osterwolde biraz sallanmış ve bizi de korkutmuştu agresif oyunuyla, ama neyse ki ikinci yarı toparlamayı başardı. Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaların aslında biraz benzerleriyle basın toplantısına başladı. Evet. İsmail Kartal sonrasında gelen sorularla beraber yanıtlarını dinleme imkanımız oldu. Ne gördünüz hocanın açıklamalarında ekstra?
4: Ya aslında hoca da çok oyundan memnun değil bence, ama sezon başı normal bu oyunlar. Benim taktığım konular şunlar.

0: Osterwolde'yi sol bekte oynatırız diyor, sol stoperde oynatırız diyor. Ya Ake böyle oynadığı sürece Osterwolde sol stoper oynayabilir mi?
1: Hayır.
0: İkincisi, yavaş yavaş artık bu Kerem sevdasından vazgeçmesi lazım. Yani hem Kerem kendisine de yazık ediyor, hem takıma yazık ediyor.
2: Yavaş yavaş değil, hızlı bir şekilde.
0: Ya hayır, yani bu kadar şans yeter ya. Yani milli takımda yok, Fenerbahçe'de yok. Ben İrfan bölüm bölüm de iyi oynuyor ama onun da artık oraya da bir an önce Greenwood'u şey yapmak lazım, monte etmek lazım. Onlarla devam etmek lazım. Bir de oyunda sezon başı olmasına rağmen fiziksel anlamda anlıyorum ama bir de takım bütünlüğü konusunda sıkıntılar var. Ben kaleci Mert'i beğendim. Ake'yi beğendim. Gündüz'ü beğendim. Zaman zaman da olsa. Ama 3-4 kişiyle bu iş yürümez ki. Ve daha sezon başı. Hoca diyor ki biz topa sahip olan bir takım yaratacağız diyor. İki kanadında oynayan oyuncuların top kaybı bir sürü.
1: Evet.
0: Bir tanesi Kerem, bir tanesi Greenwood girdikten sonra da onun da var top kayıpları ama o hazır değil, adı anlayabiliyorsun. Onun için Fenerbahçe'nin bu düzeni bir an önce kurmalı, ne oynayacaksa. İki tane resmi maç oynadı. Diyorum bak, yine de kabul ediyorum Kerem ama yavaş yavaş Fenerbahçe'de bir şeyler netleşmeli. Yani Fenerbahçe ilk maçta demek ki rakip geriye kendisi yaslandığı için bu kadar topa sahip olan bir oyun oynadı. Bugün bilmiyorum, herhalde 50-50'dir yani topa sahip olma oranı.
3: 52-48 hocam.
0: Değil mi? Yani aşağı oralardadır yani. İsmail Hoca'nın son bölümde bazı tespitleri var. Kerem'in atacağı gol, eğer 2'yi bulsaydık oyun orada kopabilirdi. %100 katılıyorum.
1: Evet.
0: İkinci yarıda iyi başladı takım. En azından dengede götürdü oyunu. Ona %100 katılıyorum ve pozisyona girdi.
3: Girdi.
0: Onları atsalardı. Ama işte hep atsalardı, olsalardı ile bu iş gitmez. Atacaksın. Sonuç itibariyle bir tane ters bir top olur. Biz Şenol abiyle seyrediyoruz yukarıda. Bir sekans yedik 7-8 dakika. Ne oluyor falan dedik, pat aman gol geldi. 1-1 oldu oyun. Ya bir tane daha bulsan adamlar, bir de fizik olarak doğruyu söylemek gerekirse bizden iyiler. Evet. Ama kalite konusunda biz dahiyiz. Bir de Fenerbahçe şu santrofor olayını bir an önce çözsün. Olmuyor yani, baskılı oynadığın zaman da olmuyor. İleride top tutacağın zaman da olmuyor. Talişka tamam, iyi niyetiyle belki turu geçiren adam oldu bize. Onu da söyleyeyim.
1: Evet.
0: İki maçta tabela yaptı oyuncu. Ama oyuncu santrofor değil. Yani zorla Talişka'yı santrofor oynatıyoruz. Şerif sakat, Vedat sakat, santrofor.
1: İkinci yarıda Talişka'nın top tutamadığını söyledi hoca yorgunlukla beraber.
0: Tamam.
1: İlk yarıda kendi standartına göre sanki daha iyi tuttu ama.
0: Ama öne çıkarak tuttu Kerem. Yani yine bir...
1: Genelde de bunu yapabilen bir oyuncu değil aslında yani.
0: Nasıl?
1: Top tutayım, top saklayayım arkadaşlarım.
0: Öyle bir oyuncu, profil de oyuncu ona.
1: Profil değil.
0: Ama Vedat ona uygun.
1: Tabii ki.
0: Veya başka.
1: Gayet uygun.
0: Ama artık mesela Graz maçını bilmiyorum, konuşacak mıyız?
1: Konuşuruz son bölümde.
0: Mesela o maç bu maça kesinlikle benzemez.
1: Evet.
0: Ya Fenerbahçe daha iyi hazırlanacak. Tamam, kabul ediyorum, daha motivasyonla oynayacak ama bu rakibin çok çok üstünde bir takımla oynayacağız.
1: Mustafa Hocam, iki tarafa da yaptığı açıklamalarda hem yayıncı kuruluşa hem basın toplantısında medya mensuplarına hoca şu ifadeyi kullandı. Dersler çıkardık. Hangi dersleri çıkarmış olması lazım? Neyi eksik yaptı ve kısa zaman içinde, önümüzdeki hafta ayın 4'ü ya da 5'inde Sturm Graz'a karşı oynayacağı maçta o problemleri tedavi edebilir?
3: Şimdi ilk maçı burada İstanbul'da oynadık değil mi?
1: Evet.
3: İstanbul'da oynanan müsabakada Fenerbahçe rakibi sadece bir frikik golüyle gol buldu. Frikten gol buldu. Açabildi mi kapalı defansı?
1: Açamadı.
3: Şimdi Sturm Graz ne diyorsun? Topu rakibe verip savunmada kalan, hızlı geçişte gol arayan ve bulan bir oyuncu, doğru mu?
1: Evet.
3: Yine kapanacak. Bu Fenerbahçe santrofursu aşabilir mi Sturm Graz'ı?
1: Kolay olmayabilir.
3: Çok zor olacak. Kolay değil, çok zor olacak. Neler ders çıkardık? Evet, sezonun başı, hazır değiliz. Tamam. oyuncularım zaman içerisinde hazır olacak. İşte takım kombinasyonu doğru

0: olacağız. Bunların herkesin söylediğini söylüyor hoca. Ama bir de hoca da benim rahatsızlık veren konu şu. Lider oyuncular vardır. Her takımın ikonu. Galatasaray'da Icardi vardı. Şimdi Fenerbahçe'de Asensio var. Değil mi? Bu oyuncular, lider oyuncular, skor yapabilen, oyunun gidişatına yön veren, futbol aklı olan oyuncular. Bunlarla sezon başında demeç trafiğine girip sanki bir handikap, sanki bir sorun varmış gibi kamuoyuna bunu vermek yanlış diye düşünüyorum ben. İç huzuru bozar. Bir sonraki gelecek olan zamanlamayı bozar bunlar.
1: Evet.
0: Acaba derken oyuncular da duygusaldır. Hocalarım yıllarca bu işin içinde oynadılar. Duygusal oyuncu etkilenebilir de bundan. Bir de zaten bu ikon bir oyuncu. Buna gelen bir ters cevapla bir kelimede alınarak problem yaratabilir. Takıntılı olabilir. Hocaların, büyük takımı çalıştıran hocaların büyük lider, kriz çözen lider, yönetici kimliğini yansıtmaları lazım. İçeride varsa bile sorun üstünü örtmesi lazım. Dersler çıkaracağız mı? Tabii ki dersler çıkaracak. Bu iki maçtan nasıl ders çıkması? Sezonun hemen başı, eksik taraflar belli. Fenerbahçe'nin santrofor mevki bomboş. Geçen sene bu sıkıntılar var. Geçen sene Skriniar oynamayınca sorun oldu. Asensio oynamayınca çöküş oldu. Bir türlü toparlanamadı. Bunlar bu senede şu anda santrafor bölgesinin boş olması ciddi sorun oldu. Geçen seneden bu seneye kadar bilinen sokaktaki 5 yaşındaki çocuğa sonra da söylüyor. Fenerbahçe'nin santrafor yok. Sen ikinci tura yüksel, burada turu geçmişsin. Hala aynı sorun devam ediyor. Bunları bir an önce çözmek lazım. Geç kalınıyor. Sturm Graz karşısında kaybedersen turu bitti. Koca bir Avrupa sezonu bitti.
1: Evet.
2: Bunları görmek Avrupa lazım. Sezonu bitmiyor da Şampiyonlar
1: Ligi bitiyor.
0: Yani hedef orası değil mi? Büyük takımlar
2: kesinlikle.
0: Yukarıda oynar. Konferans Ligi'ne bak. Kaç tane maç oynanıyor Konferans Ligi'nde?
3: 6.
0: Buradaki elemelere bak. Kaç maç oynanıyor? Orada çok fark var. Kalite farkı. O yüzden Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi takımlar üst tarafta, üst kategoride oynaması lazım. Onlara yakışan odur. O yüzden çabuk olması lazım İsmail Hocam'ın. Tamam geldi. Bir an önce gereğini yapması lazım. Çünkü buralarda alınan her puan Türk futbolunun gelişimi için, gelecek için çok önemli puanlar. Avrupa'da elde edilen puanlar. Burada turu kaybetmek, berabere kalıp galip gelseydi burada. Niye galip gelemedi? İki duran top. Esas sorun burada. Neden iki duran toptan gol oldu? Niye akan oyunda gol bulamıyor bu Fenerbahçe? Ona bakması lazım. Dersler çıkarıyorsa doğru. Hocanın sağduyusu iyi. Agresif bir hoca değil. İsmail Hoca son derece sakin, yapıcı bir hoca. Yeni bir takıma gelmiş uzun bir aradan sonra. Fenerbahçe seyircisi de baktığın zaman iyi futbol ve şampiyonluğu özleyen, yıllardır hasretiyle yanıp tutuşan bir taraftar. Bakın ilk maçtaki tribünleri doldurması bile bunun yegane göstergesidir.
1: Tabii.
0: İlk maçta oturu geçmemiz lazımdı baktığınız zaman. Türk futbolunun handikapı bu. Kapalı savunmalara karşı aşamıyoruz biz futbol rakibi aşamıyoruz. Bir de yan toplarda ciddi handikaplarımız var. Bütün takımlarda bunu gözlemleyebiliyoruz. Bu akşam da Mert Günok gününde olmasaydı, o kurtarışları yapmasaydı bu yan toplar Fenerbahçe için bu akşam ciddi bir tehlike. Türk futbolu için de bu turda kaybedilecek bir mağlubiyetle çıkıp turu kaybederse puan kaybı olacaktı.
1: Evet.
0: O yüzden İsmail Hoca'nın takıma o oyun aklını, felsefesini, kendi felsefesini, oyun ezberini ezberletmesi, o beklenen futbolu sunması lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam, İrfan Can Kahveci ilk yarıda sahada kaldı. 55 dakika oynadı yani artı 10'la beraber, ki 7 dakikada oyun durmuştu. Ama ilk karşılaşmaya göre daha kötüydü. İrfan Can'la ilgili beklentilerimizi önümüzdeki tur için ve sezon geneli için nasıl ayarlamamız gerekiyor? Siz çok güveniyorsunuz biliyorum. Ama 3 yıl önceki İrfan Can Kahveci'yi yakalama olasılığını çok yüksek görüyor musunuz?
2: İrfan Can 35-36 yaşında falan değil.
1: Evet.
2: İrfan Can daha 31 yaşında yanılmıyorsam öyle. Doğru. Bir şey. 31 öyle bir şey, tamam. Yani
1: bir de oynamayacak yani, 11'de oynamayacak büyük ihtimalle. 95'te evet, oynayacak. Temmuz 95.
2: 31
1: yaşında. Yeni 31 yaşına
2: şu
1: girdi.
2: Bak şimdi bugünkü Fenerbahçe'ye bakarak bu oyunun böyle oynanmasına neden olan oyuncuların performansını değerlendiriyoruz. Ama bunlar 1, 2, 3, 4. 5. haftada ritim bulacaklar. Şimdi ne anlatıyoruz burada? Ya Asensio sağlam olsa, sakat

0: olmasaydı, hazır olmuş olsaydı bugün oyundan çıkar mıydı? Temposunu hepimiz gördük. Bugünkü tempoyla birlikte bir de ritmi yakalayamıyorsun. Maç ritmini yakalamak ayrı bir özelliktir. Asensio geçen sene son iki aydan beri yok. Bu sene başı sakat yine başladı ve yeni toparlıyor. Sen şimdi Asensio iyi olduğu zaman bu oyunda topun ileride kalma şansı artıyor mu? Çok fazla artıyor. Biz ne dedik? İsmail Hoca çıktı aynısını söyledi. Önde topu tutamıyoruz. Ne demek bu? Santroforsuz oynayamıyorsun. Hatta siz konuşurken Abdullah Hoca ile ne dediniz? Zaman zaman sen dedin topu tuttu. Tuttu da nerede tuttu Kerem? Santrofor bölgesinde topu tutmadı.
1: Evet, taç çizgisine geldi,
0: taç çizgisinin kenarında topu kontrol etti. Geldi orta sahada. Evet. Koskoca santrofor mevkisi boş. Talisca ile burası dolmuyor. Bunu bu akşam bak son iki maçta çok net bir şekilde ortaya çıktı. Eğer topu tutacak bir santroforun yok ise şu anda mevcut tek santrofor elinde Vedat Muriç görünüyor. Eğer Sturm Graz maçında Vedat Muriç oynamazsa aynı sıkıntıları yaşayacak Fenerbahçe.
1: Beklemeli miyiz hocam Vedat'ı o maçta?
0: Yani bilmiyoruz.
1: Bir sakatlık dönüşü yani, var. Bu hafta bunu araştıralım.
0: Araştırmaya gerek evet. yok çünkü Sturm Graz maçına yetişecek diyorlardı.
1: Evet.
0: Eğer böyle bir oyuncun yoksa şimdi bak İsmail Hoca da açıklama yaptı. İrfan Can topu tutamıyor, performans sıfır. Geçen maçı oranla tam tersi, hiçbir şey yok, sahada yok. Topu gene tutuyordu İrfan Can biraz. Ama Kerem hiç topu tutamıyor. O zaman ne oluyor Kerem? Ön tarafta eğer top sende kalmaz ise senin arka tarafın devamlı tehlikeli olur. Arkadan devamlı atak yersin sen. Top önde kalmazsa senin takım savunman öne çıkamaz. Onun için baskın yersin, geride kalmak mecburiyetinde kalırsın. Oysa Kerem topu tutsa veya santrofor oynadığın Talisca topu tutabilse takım savunması öne çıkacak. Bu kadar evet. darbe almayacaksın.
2: Orada Tadiç oynuyordu abi, dediğin doğru. Fener'de Tadiç tutuyordu. Ama bir de bek vardı arkasında, uçak gibiydi. Neydi o?
0: Ferdi Kadıoğlu. Şimdi bunları göz önünde bulundurursa Fenerbahçe'nin eksik mevkileri daha tamamlanmadı. Greenwood geldi, ikinci yarı oyuna girdi, top ayağındayken mükemmel. Her şey harika. Ama o da bir ritim kazanacak. O da bir maç ritmini bulacak. İlk defa burada geldi, oyuna girdi, oynadı, arkadaşlarını yeni tanıyor. Şimdi bu tür oyunculardan çok şey bekliyor. Ama Ake ne? Ake'yi niye iyi diyoruz? Ake şimdi oyun bilgisi üst düzey. Oynadığı takımlar üst düzey. Futbolu üst düzey. Kafaya çıkmasını biliyor. Topu kontrol etmesini biliyor. Pozisyon almasını biliyor. Onun için o oyuncunun kötü oynama şansı yok. Ama bir Greenwood'un var. Neden var? Yeni bir takıma gelmiş. Daha santroforunun kim olduğu belli değil. İki maçtır Talisca oynuyor. Oyunun sonraki bölümünde Talisca da çıkıyor. Santrafor mevkinde başka bir oyuncu oluyor. Yani oyuncular birbirini tanıması, bu kadar karamsar olmaya gerek yok. Fenerbahçe iyi bir santrafor. Eğer Vedat Muriç düzelecekse, Vedat Muriç, ama Vedat'ın sakatlanabileceğini ileride düşündüğün zaman yine de bir santrafora ihtiyacı var gibi görünüyor. Kerem bu performansıyla beraber bu Fenerbahçe'de artık zor iş yapar. Bak zor iş yapar. Bu performans artık, İsmail Hoca çok sabırlı bir hoca, sakin bir hoca, oyunda kulübedeki hareketleriyle de bunu, iletişimiyle gösterdi oyuncuların sakin olmasının gerektiğini. İkinci yarı oyuna sakin başladılar ve büyük bölümünü doğru getirdiler. Kerem'e bu kadar sabretmesini sabırlı olduğu için gösteriyor. Ama bu sabrın bir sonu vardır. Ya Kerem geçen seneden beri inişli çıkışlısın ve bir ritmini bulamıyorsun. Ya bomboş topla gidiyorsun Kerem. Rakibi kırmızı kartla dışarı attıracağın pozisyonda rakibe topu veriyorsun. Yani acemilikten başka bir şey değil. Bak burada Kerem, ya golü atacaksın, topu sola doğru, sol ayağının dışına çekeceksin. Rakip buranda duruyor çünkü. Atacaksın veya vuracaksın. Ya da oraya çektiğin zaman adamsın arkadan. Gelen adam, topun önüne geçeceksin, itecek seni, penaltı alacaksın, kırmızı kart alacaksın. Kerem bunların ikisini de yapamıyorsan o zaman ne işin var orada? Olmayacaksın. Çünkü Fenerbahçe'nin

0: hedefleri büyük. Sen bu hedeflere küçük kalıyorsun kardeşim. Olmazsın. Ha ben istiyorum ki Kerem gerçekten hedeflerini büyütsün. Daha iyi oynasın. Eski Kerem gibi olsun. Biz onun olmasını bekliyoruz.
1: Mücadelenin özet görüntülerini şimdi Aspor ekranlarında sizinle paylaşıyoruz.
2: İşaret geldi. Mücadeleye Gornik Sabje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Gendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Talisca! Anderson Talisca! Bu kez de penaltıdan atıyor. Fenerbahçe deplasmanda da üstünlüğü yakalıyor. Dakika 12. Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Ceza sahası içi yine İkia Dimi battı kaleye. İkia Dimi kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45+10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik denge var şimdi skorda.
1: Özet görüntüler ekrandaydı. Kolay olmadı ama netice alındı artık. Önemli olan da buydu. Bu turu geçebilmekti Fenerbahçe adına. Bireysel performanslar üstüne konuştuğumuzda artılar ve eksilerden bahsettik. Hocam karşılaşmanın başında şey konuşmuştuk. 6-8-10 var.
3: Evet.
1: Gendouzi, Fred, Asensio. Asensio evet hazır olmayabilir. Kalitesinden zaten hiçbir şüphemiz yok. Fred İsmail Hoca'yla çok iyiydi. Sonraki 2 yılı bir düşüşte geçirdi. Ama profil olarak hocanın hala aradığı bir oyuncu. Bugün için, bugün özelinde bu üçlü uydu mu Fenerbahçe'ye?
3: Ya ilk yarı hiç uymadı.
1: Yani.
3: Evet, doğru. İsmail Hoca da dile getiriyor. Kerem paylaşmada sıkıntı oldu. Hangi adama kim çıkacak? Bir de Fenerbahçe sorunları hep nasıl söyleyeyim, topu kaybettiği zaman yaşadı. Fenerbahçe'nin, yine söylüyorum, top rakipteyken takım geneli, takım savunmasında da ciddi sorunlar var. İki tane kenar oyuncusunun topu önde tutması lazım. Fenerbahçe'nin oraya yerleşmesi lazım. Ama şunu söyleyeyim, Fenerbahçe bence bu turun en kötü takımlarından biriyle oynadı. Yani
1: evet.
3: İşte Graz var, hatta Hertz takımı bile bence bu takımdan daha iyi bir takım. Buna rağmen Fenerbahçe'nin, biraz önce Mustafa Hoca söyledi, akan oyunda şeyi yok, golü yok yani. Talişka'nın attığı frikik var, attığı penaltı var. Tamam, santrofor eksikliğini kabul ediyorum ama sonuçta biraz da bu organizasyon iş. Şimdi Asensio hazır değil. Fred farklı bir şey yüklenmiş. Fred'i ikinci devre hoca santrofor oynattı. Son 7-8 dakikalık bölümde Fred santrofor oynadı. Ya benim şahsi görüşüm, Fenerbahçe'nin Kerem'le, Fred'le, İrfan'la bu yarışı götüreceğini çok düşünmüyorum. Hoca bir an önce buranın oynatacağı oyuncuları bulup onların üzerinde takım olarak çalışması lazım. Zaten bunlar da belli. Yoksa biz burada çok Kerem'i konuşuruz, çok Fred'i konuşuruz. Ama kaçan balık büyük olur derler ya.
1: Evet.
3: Öyle giderlik yani. Onun için ya İsmail Hoca'nın duygusal bir tarafı var. Hala 3 sene önceki Fred'i arıyor. 3 sene önceki İrfan Can'ı arıyor.

0: Ya İrfan Can'ın oyun istikrarı yok. Tamam, iyi oyuncu, katılıyorum. Ama ya Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olmazsa olmazlığı var.
1: Greenwood gelince zaten oynamayacak İrfan
0: Can. Abi katılıyorum %100. Doğru söylüyorsun.
1: Şu anda eksiklikte.
0: Belki iyi bir yedek olabilir İrfan için konuşuyorsak.
1: Aynen öyle.
0: Ama bu sol taraf işini biraz bir an önce İsmail Hoca'nın çözmesi lazım. İşte oraya Musaba'yı aldık diyor, geçiş tamam, oyuna doğru profilleri soktu ama bir pozisyon hariç hiçbir şey olmadı. Son pozisyonda Musaba'nın o kadar oyun yetersizliği var ki bilgi anlamında, adam basıyor kaleye vuruyor, çıkarsa burada biri boş kaleye atacak. Sağ tarafta koşan biri var, şimdi tam hatırlamıyorum. Ya Fenerbahçe geçen sene bu sorunları zaten çok yaşadı. Nene ile yaşadı, Musaba ile yaşadı. Yaşamadı mı? Yaşadı.
2: Evet.
0: E şimdi aynı şeyi geliyor İsmail Hoca deniyor. Ne gerek var ya? Ya geçen sene yaşanmış hocam. Sen de muhtemelen dışarıdan bu takım bütün maçlarını seyretmişsindir. Öyle değil mi?
2: Evet.
3: Biliyorsun.
0: Biliyorsun.
2: Koy Oğuz'u hocam.
0: He? Oğuz'u. Ya koy. Hayır, bir de benim anlı, biz Şenol abiyle geçen ilk maç sonrasını, öncesi sonrası yayın yaptık. Ya herkesi denediler ya. Musabasını, nenesini, bir tek çocuğu sol öne Oğuz'u denemediler. Ya dene de biz de karar verelim. Bu çocuğun orijinal yeri orası. Adamı sağ bek oynattınız, beşlinin sağında oynattınız. Ha, konu Oğuz değil de yani İsmail Hoca'nın artık doğru oyuncuları bulup fiziksel anlamda bu takımı bir yere getirip ne oynatacaksa, bu oyuncu profillerine ne oyun uygunsa onu çok çalışıp tekrar edip pratik hale getirmesi lazım. Yoksa Şampiyonlar Ligi de gelir, ligde de zorlanır bu takım. E zaten geçiş savunmasında defolu bir takım. Bugün de gördük. Bulduğunu da atacaksın abi. Yani şimdi bir şey demeyeyim Kerem'e diyorum ama ya orada at maç bitsin, 2-0 oluyor. Onun akabi dönüyor geliyor, bize gol oluyor. Döndü geldi, gol oldu bize işte.
1: Evet.
0: Yani bu seviyede Kerem tamam, dar alana sıkışınca top kaybı yapıyorsun. Al sana geniş alan. Attı İrfan sana. Adamın aksiyon alanına niye giriyorsun? Bu tarafa çek. Vurmasan bile adam sana vuracak, penaltı, kırmızı kart.
3: Hocam çok alternatif, özür diliyorum sözünü.
0: Estağfurullah hocam.
3: Şimdi görüntüde de görüyoruz. Şikrinyar penaltıda ne yaptı hocam? Zorladı.
0: Tabii.
3: Durabilirdi.
0: Penaltıyı aldı hocam.
3: Durabilirdi değil mi? Ama zorladı ve ekrana gösterdi onu. Hem hakeme hem VAR'a gösterdi. Bak ben gidiyorum, beni tutuyor. Şimdi hocamın da ifade ettiği gibi Kerem, kopmuşsun gidiyorsun. Öncelik almışsın. Arkada tabii kalmış rakip. Sana dokunsa bari gol şansı ihraç.
0: Tabii onu.
3: İçeride dokunsa penaltı.
0: Hocam şeye gitti. O muhtemelen sağ ayağıyla vuruşu tamamlayacaktı. Topu aldı gidiyor ya. Yani tercih sol olsa adamın ona müdahale etme şansı yok. Ya Kerem'e vuracak, penaltı, kırmızı kart olacak. Bu sefer sağa sürdü. Adam da zaten sağ tarafından geliyor. Aksiyon alanına girdi, müdahale etti. Ama hocam bu maçlarda bu anlatıyoruz basit gibi ama bu çok önemli. Golü atsa bitti. Maç bitti. Belki oyun farklı bir yere gidecek sonra.
3: Çok farklı.
0: O oyun döndü geldi, karambol, o vurdu bu vurdu, 1-1 oldu.
3: Tur gidebilirdi hocam.
0: 2-1 olsa hocam ne diyeceksin? Yani. Nasıl anlatacağım bunu? Hoca diyor ki ders çıkaracağız. Tabii ders çıkaracak ama hocam oyuncuları bir doğru seç, doğru yerlerine koy.
3: Hocam sonuçta çıkaracaksın. Ders çıkaracağız, sonuçta çıkaracaksın.
0: Ya vallahi hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin bu takım için bizim bu kadar konuşmamamız lazım. İnan çok samimiyetle
3: ilk
0: söylüyorum.
3: Maçta
0: yani
3: bitmeliydi hocam, burada bitmeliydi. İlk maçta bitmeliydi tur.
0: Burada. Ona da katılıyorum %100 de. Hocam bu oyun böyle oynanmaz ya. Yani adama o 5'er 10'ar dakikalık sekansta üstünlük verirsen başın ağrıyor yani, sorun oluyor. Kadro değerin arada ciddi fark var. Oyuncu kaliten fark var. Ama gel şöyle güle oynaya geçeceğimiz bir oyun olmadı ya.
2: Evet, yani gönül isterdi ki çok net bir oyun olsun, çok güzel bir oyun olsun. Güle oynaya geçelim hakikaten. Goller, pozisyonlar, özellikle akan oyunda atılacak goller çok daha keyifli kılabilirdi her iki haftada yaşadığımız her iki geceyi. Ama daha önce de dedim, yine söylüyorum. Olabilir. Yani oyun böyle olabilir sezonun bu dönemlerinde. Enseyi karartmamak lazım.